0: evet Weber, ama bu usul ve yöntemlerle siz kendi gerçeğinizde sağlam bir ilişki kurmak durumundasınız. O da Türk modernleşmesinin o devasa genişlikteki tartışmalar, okumalar, uygulamalar şeyini sağlam bir ilişki kurmak ve açıklama geliştirmek zorundayız yani. Bunun üzerine biz bir şey bina edebileceğiz.
1: Hocam bu bir disipline olma meselesi mi, yoksa Aydın'ın kendisiyle ilgili bir yüzleşmesini önce...
0: Ya basit bir biçimde Aydın meselesi şartlı değil. Şartlı. Yani bu kamu meselesi. Türkiye'de entelektüel öyle 19. yüzyıl entelektüeli falan değil. Batı'da da öyle bir entelektüel yok artık yani. Tamamıyla kamu kurumlarının mevcut insan kaynağını yani akademide, akademi dışı, bilim düzeyde vesairede bu anlamda bu odaklanmayı tesis etme, kolaylaştırma yani kütüphaneden eğitim, servis, imkan, araç, gereç kullanımı vesaire o entelektüeli beslemek ve bakmak durumundadır yani. Benim kuşağımın tamamı özel kitaplık sahibidir. Çünkü kütüphaneler çalışmıyor.
1: Yani, kendi birikiminizi yani kendiniz oluşturmak durumunda.
0: Öyle bir kamu yoktu yani. Öyle bir devlet yoktu. Şimdi ne kadar var ayrı bir şey yani. Şimdi bilişim vesaire geldi de biz biraz özgürce başka türlü kaynaklara da daha iktisadi, daha küçük bir ücret karşı bir sürü bir şeye kaynaklara erişme imkanı PDF teknolojisi evet, sağ olsun evet. Yani. Dolayısıyla entelektüelin tek başına üzerinden üstesinden gelebileceği şeyler değil. Ama kamunun bu ekosistemi yaratmak durumunda yani.
1: Hocam hız çağı denildiği için de aynı zamanda galiba bilginin kaynaklarıyla insanın kurduğu ilişkinin biçimleri değiştikçe de işin zorlukları ve kolaylıkları var, ama o bambaşka ve upuzun evet, bir mevzu, onun evet, farkındayım. Asla girmeyeceğim oraya, hiç korkmayın evet, merak etmeyin.
0: Yok,
1: dağıtmıyorum. Yok, büyük zevkle girerim ama yani evet, ondan sonra bize 3 saat
0: anlamında
1: falan gerekir.
0: Evet, evet.
1: O günümüz meselesi bambaşka
0: dağılma
1: bir şey.
0: Anlamında.
1: Evet, başta söylediğiniz kısma tekrar iltica edeceğim ben müsaadenizle.
0: Buyurun, rica ederim.
1: Şimdi sosyolojinin tarihle, kültürle, coğrafyayla ve edebiyatla bağından söz ettiniz. Bu kendi alanınızdaki çalışmalarınızı, Türk modernleşmesini okurken, okuturken kurduğunuz bağlardan, kuvvetli ilmeklerden bir tanesi Kemal Tahir. Bir kere bu da bir seçim mi, tercih mi, karşınıza çıkan devasa bir yapımı neden üstünden atlayamadınız da o oldu sizin alanınızda?
0: Yani önce bir Buse arkadaş T24'ten onunla söyleştiğini söylemiştim. Biz yine nasıl sosyolojiyi seçerken siyasi matematik edebiyatla ilişkimiz de benzer kaygılar oldu. Kemal Tahir'e gidişimiz de oldu. Kemal Tahir meselesi olan bir yazar, problemi olan bir yazar. Romanın, edebiyatın bir eğlendirici, modern insanı, bireyi eğlenmeye davet eden o vaktini onunla geçen tarafı var. Ama Türk edebiyatında klasikleşen bütün metinler, kanonik hale gelen, yerleşik hale gelen metinler biraz Türk modernleşmesiyle ilişki kuran, o öykünün içine giren, onu mesele eden olan Kemal Tahir bunların başında gelir. Dolayısıyla biz oradan öyle bir şeye gittik. Yani bir sosyoloğa düşer miydi Kemal Tahir çalışmak? Yani düştü. Ben daha çok politik eğitimlerde Osmanlı tecrübesi, işte çağdaş Türkiye'yi anlama, Türk siyasi tarihinin roman üzerinden, nehir roman dizileri üzerinde okunması anlamında hem Kemal Tahir'i hem Tarık Buray'ı merkeze alan bir insanım. Bu merkeze alış beraberinde onlara hemhal olmayı getirdi. O da duyulmuş, bilinmiş yani. Onun bir gün bir arkadaşımın evinde buluştuk. Onu da söyleyeyim yani, Hakan Arslan benzerliğinde. Bugün Ketebe Yayın yönetmeni Furkan Çalışman, buradan selam almak isterim el ikisinde. Buluştuk. Böyle bir teklifle gelindi. Doğrusu dolayısıyla sizin ilgileriniz size ilişkin bir şeyleri gelip buluyor yani. Bu projeyi yönetir misiniz dedi. 3 ay çalışacağım sonrasında dedim. 3 ay çalıştık. Sonra şöyle şöyle yapabiliriz dedim. Bir tek bir şey oldu yani. Bir işime karışmayın dedim Furkan Bey'e.
1: Şartınız buydu.
0: Evet yani. O da hiçbir şekilde karışmadı. Son derece o projenin yürümesinde vesaire. Biz kendisine danıştık. Sadece Furkan Bey değil, başka yani yayın camiasından arkadaşlarla sürekli istişare ettik. Burada tek tek isimlerini saymak istemem ama yani Küpüşoğlu'nu da, İshak Leyne'den, Murat Yalçın'ı da onlarla sohbetlerimden çok beslendiğimi, Batı tecrübesi, yazar neşirleri,

0: külliyat neşirleri, bunun altını çizmek isterim. Sonrasında bu projeye başladık. Bir sefer olumsuz bir şey olarak söylüyormuş gibi bir yere düşmeyelim ama bunu söylemek isterim. İlk defa Kemal Tahir, yani 1973'te ölümünden bu tarafa kesinlikle büyük bir çabadır yani Kemal Tahir'in eserlerinin okuyucuya ulaştırılması falan. Bu anlamda hepsi tebrike şayan işler yapmıştır. Ama ilk defa temiz bir neşir, derli toplu, çapaktan arındırılmış bir metinler ortaya konuyor. İlk defa bir yayın evi yazara bu denli yatırım yapıyor. İlk defa eleştirel basımları yapılmaya başlandı. İlk defa hocam Kemal Tahir sadece işsiz şehir insanların da 5 baskı var elimizde. Tefrika, 56 ilk baskı, 69, 72-73 gidiyor böyle. Ölümünden sonra 74 baskısı da var. Değişiklikler var çünkü. O değişiklikler Kemal Tahir'e mi ait? Töre mi ait? O gün yayınlayan karısına mı ait? Bütün bunları karşılar 3000 değişiklik var. Önceki yayın tecrübelerinde şöyle sıkıntılar var. Satır atlamalar var. Paragraf düşmeleri var. O günkü dizgi teknolojisiyle ilgili vesaire. Böyle en iyi baskılar hangileridir derseniz geçmişte ben Sander'ciyim. Yani Sander'den birkaç kitabı çıkmıştır vesaire. Dolayısıyla böyle bir projeyi yönetmek üzere Furkan Bey geldiğinde birlikte çalışmaya başladık. Dolayısıyla Kemal Tahir'e fazla gömüldük, beni de kitledi. Yani bundan mutsuz değilim ama bunu da kırmak istiyorum. Yani başka çalışma alanlarımızla da ilişkiyi canlı tutmak istiyoruz.
1: Biz bir sonraki programlarının sözünü almak için bunu vesile edelim. Daha başka alanlardaki çalışmalarımızı
0: zaman,
1: alırız ama
0: ne zaman isterseniz.
1: Hali hazırda devam ederken. Onun edebiyatında, kaleme aldıklarında, Kurt Kanunu'nda veya genel olarak romanında edindiği yer bakımından yaklaşımı, tarifleri, tahlilleri, sosyolojik bir çalışmada nasıl bir veri sunuyor araştırmacıya? Yani, neden ilginç?
0: Edebiyatçının en fazla sevmediği konu şudur. Edebiyatın sosyolojinin malzemesi kılınması. Bu anlamda bu tür bir tartışma değil ama edebiyat Türkiye sorunlarıyla ilişki kurma ve anlamada, sezmede daha bütünlüklü kavram anlamında biraz daha önde gider.
1: Çok ilginç.
0: Sosyoloji daha somut konuşur. Yani
1: çok problemleri... özür dilerim. Edebiyatçı bunu sezgileriyle mi yapar hocam? Yoksa gözlemi yani ve araştırmasıyla mı?
0: Daha yani evet yöntemi de sanatın sezgidir. Yani muhayyilede kendi kavrayışı üzerinde imbikten süzer ve size o uçları görür. Siz o uçları yani vermede edebiyat bizim için çok kritik yani. Yani 20'lerde çok o yahut 20'lerin ister Ankara'sı, ister İstanbul'u, sokağı, ister Beyoğlu'su, ister Fatih'i, ister Çankırı'da bir köy, ister bir cezaevi vesaire. Bütün oradaki toplumsal ilişkilere ilişkin daha bütünlüklü bir kavrayış verme imkanı var. Ve uçları, çelişkileri hepsini bir resim olarak verme imkanı var. Dolayısıyla o ciddi bir şey. Bu bütünlüklü hikaye biraz Kemal Tahir'de daha fazla merkezdedir. Onun da arkasında tersinden bu kez Kemal Tahir'in sosyolojiyle, Marksizmle, Marksizm üzerinden sosyoloji kurduğu ilişki. Marksizm çok bütünlüklü kavrar dünyayı. Sistemli kavrar. Sosyoloji de öyle. Yani bir tür o Marksizmle teorik beslenmesi onun bütünlüklü bakmasını da kolayla o sanatçı sezgisiyle, muhayyilesiyle de yakalayıp bize bir resim verme anlamında şey, çelişkileri, gerilimlikleri, bireysel dramı vermesi bizi olağanüstü besler sosyoloğu.
1: Peki beslenmiş olduğu o disiplinler veya politik görüş, ideolojik yakınlık çerçevesinden bakacak olursak, az önce siz aslında daha doğrusu başlarda kendi çalışma alanınızla ilgili söylemiştiniz. Yani Türk sosyolojisi yapılacaksa eğer, disiplin olarak oradan aldığı kavramları kendisi algılamak mecburiyetindedir, görmek, tanımak mecburiyetindedir.
0: Sindirecek ama kendi insanın evet, gerçeğine yönelecek.
1: Evet, görecek bunu. Hem belli ki Kemal Tahir aslında dertli bir adam. Ve bu derdini bir sanat dalı da kabul edilen edebiyatla ortaya koymaya çalışan biri. Sözünü evet, onun üzerinden söyleyen biri Kemal Tahir. Şimdi bu kendini mesul hissetmesi, aynı zamanda edebi kişiliği, bütün bunlar ortaya bir eser neşretmesine vesile oluyor. Beslenmiş olduğu kaynaklarla beraber Türkiye'de edebiyatın farklı

0: kategori, daha doğrusu edebiyatçıların farklı aidiyetleri bağlamında farklı yolları var birbirinden. Burada Kemal Tahir'in özellikle bir yeri var, hep konuşulan, tartışılan ve dikkate verilen. Beslenmiş olduğu Batı kaynaklarından, Marksizm çerçevesinden almış olduğu çok şey var. Fakat sözünü söylerken ki işte toplumcu gerçekçilik belki.
1: Sosyalist.
0: Evet, sosyalist.
1: Türkçe'ye çevirince oluyor yani. Sosyalist diyemediği için toplumcu der genellikle. O günkü 60'ın soğuk savaşı. Evet, buyurun, kestim.
0: Fakat estağfurullah, fakat bununla birlikte her zaman böyle çok öğrenilmiş değil. Hem dediğiniz gibi sezilmiş, hem gözlemlenmiş tahliller, tespitler görürüz. Onu ayağını toprağa bastıran şey size göre ne? Farkı, özelliği ne?
1: Şimdi öncelikle şu, Kemal Tahir şüphesiz insanın kişisel sorunları vardır, dertleri vardır. Ya bu kadar yani sıfır şikayet yani kendi hayatıyla ilgili. Yani böyle birisi yani sonuçta çok genç yaşta anneyi kaybediş, sokakta kalış, cezaevi deneyimi vesaire, çıktıktan sonra ciddi biçimde kısıtlı iktisadi koşu üretmek zorunda kalır. Sıfır şikayettir. Devletle olan çekişmesinde de yani o günkü siyaset Sabahattin Ali'nin kitabını kardeşine verdi diye vay sen orduyu donanmaya isyana teşvikle ve sen Nazım Hikmet çevresinde olmaktan dolayı 15 yıla mahkum ediyorsun yani. Mesela arada da gene davalar vesaire de var yani. Bu anlamda sıfır şikayet birisi. Daha çok onun derdi gerçekten biraz da o kuşağın da sorunu. Kemal Tahir ayrı bir mesele olan yazardır ama ya biz bir imparatorluk, yani 1910 doğumlu Kemal Tahir. İmparatorluğun kaybını yaşıyorsun. Hı hı. Bütün çocukluğun onu aile boyu yaşıyorsun yani dönem değişik. Ya ailede imparatorluk çökerken ailesi de bir dağılıyor, kaybı çünkü yaşıyor. Yani izleyiciler yani kesinlikle Kemal Tahir'le nereden başlayalım derseniz ben kesinlikle Bir Mülkiyet Karesi. Emre Safa Hoca ile yaptığımız ilk program yani o seri Kemal Tahir romanlarını konuştuğumuz dizide ilk metin ne şey olarak adlandırdı Emre Hoca. Doğru bir adlandırdı. Kemal Tahir dünyasına giriş. Hmm. Gerçekten Bir Mülkiyet Kalesi Kemal Tahir dünyasına bir giriştir yani. O kaybı, hem imparatorluğun kaybını görürsünüz, hem ailenin kaybını görürsünüz. Ev dahil kaybı görürsünüz, ailenin yitimini görürsünüz yani. Dolayısıyla bu problemi yoğun bir biçimde yaşayan meseleye doğuyorsunuz yani. Artık o meseleyle ister istemez uğraşmak durumundasınız. Yani kuşak olarak da böyle bir şey var. Dolayısıyla kişisellerde toplumsal bir mesele. Sonrasında bu meselelerle kurduğu ilişkide hep şey olmuştur yani beslenme kaynaklarını buraya Türkçe'ye tercüme etmekten ziyade usul ve yöntem olarak beslenip elinizde tuttuğunuz kitap işte bu geçmişte 1968 baharında Mehmet Seyda'nın Bayramoğlu basın şeyinde bir yazlık bölgedir, orada entelektüelin kalıp ettiği bir yerdir, orada düzenlediği bir açık oturumdur. Kemal Tahir'in de katıldığı. O tartışmada da çok güzel verir Türk romanı meselesini. Nedir Türk? Çünkü Türk romanı tartışması şöyle çıkmıştır. Onu da izleyici dağılmanın parçası kılalım. Devlet Alan'ın ilk baskısı 67 Ekim'indedir. Arka kapakta ilk baskıda ilk Türk romanı ibaresi yer alır. Bu kıyameti koparır ne demek vesaire şeklinde. Bir yıl sonra o bütün o herkes eteğindeki taşı döktükten sonra bu Türk romanı açık oturumu yapılır. Elinizdeki metin benim yayına hazırladığım tekrar o metni önemini vesaire işaret eden bir sunuşla yeniden yayına hazırlamaktır. Orada bir tartışma var, Türk romanı tartışması. Kemal Tahir şöyle cevap verir. Dostoyevski diyor ki Batılılara biz sizden Batı romanının bütün esaslarını, usullerini, yöntemlerini, dilini aldık diyor. Ama biz buna Rus dehasını kattık diyor. Hmm. Rus romanı budur. Kemal Tahir diyor ki Türk romanı budur. Kemal Tahir bütün hayatı boyunca bu tarz bir yani sonuna kadar modernlikten beslenme ama ayağı sürekli bu coğrafyada, sokakta, toplumda, ailede vesaire sürekli bu tarihi anlama, bu kültürü anlama, kendisinden önceki edebi teşebbüslerle sağlam bir beslenme üzerinden burada bir dil inşa etme, bir nesir dili inşa etme ve bu bize özgü bir hikaye.

0: değildir. Herkes baksın. Yani Virginia Woolf'un o edebi hatıraları vardır ölümünden sonra eşinin kendisine kalan defterlerden. Kadın her esere yöneldiğinde yeni bir eseri ortaya koyma sancısı çekmeye başladığında bütün İngiliz edebiyatını haldaş pamuğu gibi atıyor.
1: O vesayeti atmaya çalışır.
0: Baştan tekrardan İngiliz edebiyatını altına girinden girip üstünden çıkıyor. Hatmediyor yani. Kemal Tahir artı bir de o tarihte. Ya bu mesele böyle midir? Kasap Osman öyle bir biri var mıdır? Yok mudur? Yüzbaşı Selahattin kimdir? Bekir Sami'nin anıları nelerdir? Yorgun Savaş'ta. Olağanüstü geride muazzam bir kaynak vardır. Şimdi eleştirel basım çalışmaları tamamlanıyor Yorgun Savaşçı'nın. Orada göreceğiz İsmail Küçük.
1: Kurt Kanunu'nun ardından Yorgun Savaşçı tabii, geliyor. Tabii
0: Eskişehir'in insanları geliyor. Hemen arkasından Yorgun Savaşçı geliyor. Mutfak çalışması tamamlandı. Sonbaharda en azından Eskişehir insanları ve mahpusunu birlikte elimize almak istiyoruz yani.
1: Şimdi bugünlerden geçerken bu da bizim Kemal Tahir 101'imiz olmuş olsun hocam.
0: Eyvallah.
1: ve devamındaki serinin arkasından gelenleri de üstünden geçerek. Çünkü siz bir şeyin peşinden gittiniz. Kemal Tahir bir şeyin peşinden geçti. Her bir insan teki kendini anlamlandırma konusunda bir şeyin kesinlikle peşinden gidiyor. Ve bütün bunlar bizim için birer kırıntı oluyor yolu bulmak için aslında.
0: Evet, işaret taşları oluyor.
1: İşaret taşları gibi ve zihnimizi de gönlümüzü de zenginleştiriyor. Evet, o doğrudan böyle görmedi ama edebi zevk vermesi ayrı bir tat hakikaten.
0: Kesinlikle.
1: Onun için size son sorum şu olsun, müsaadenizle çok kısacık cevap rica edeceğim. Şimdi siz bir şeyin üzerine giderek bir şeyin derdiyle peşinden gidiyorsunuz ama bu çalışmaları yaparken edebiyat zevkiniz zarar görüyor mu bir taraftan? Yani aşırı dikkat kesilmekten.
0: Tam tersine fazla genişliyor. Yani besleniyorsunuz, aralıksız besleniyor. Ya bir dakika deyip onun başına gidiyorsunuz. Oradaki tartışmaları, oradaki estetik kavrayış falan anlamak için de siz edebi tecrübesini genişletmek durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla yani projeye başladığımda şimdiki İsmail'de dağlar kadar fark var. Çünkü edebiyatta kurduğunuz ilişki daha sağlam bir temele oturdu ve bunu karşılaştırmalı yapmak durumunda kalıyorsunuz. O karşılaştırma beraber sizin edebi tat. Şimdi son Göl İnsanlarını çektik Emrah Hoca ile bugün tekrar ikinci kez anmış olayım. Göl İnsanlarını çektik. Orada da söyledim yani Göl İnsanlarında gelin kadın oyunu benim daha önce okuduğum küçümsediğim bir öyküydü. Bu okumada hem büyük bir keyif aldım, azaldım. Hem de çok yakıcı geldi yani öykünün kendisi. Orada kadın karakteri, sultanın macerası, 5 ayrı sahnede bana göre küçük bir roman, bir novella gibi görmek isterim. Dolayısıyla Kemal Tahir sizi de besliyor, sizi başka ufuklara da kanatlandırıyor yani. Kemal Tahir'e ciddi bir haksızlık vardır. Bu haksızlık şudur yani, Kemal Tahir'i salt, ideolojik düzeyde bir basit bir Kemalizm eleştirisine, Kemalizm'de hiçbir şey kutsal değildir arkadaşlar. Kemalizm'de eleştirilen münezzeh değildir. Kemal Tahir o dönemi okuması vesaire, romanlarda dile getirmesi, düşünsel tartışması kıymetlidir. Katıl katılma ama Kemal Tahir salt Kemalizm eleştirisiyle sınırlı birisi değildir. Salt asetipi üretim tarzını, ya arkadaşlar şuna bir bakın, bu önemli, bizim kendi tarihi tecrübemizi anlama bakımından bize bir şey söyler mi demenin ötesinde atütçülüğü gibi böyle bir kutsal bir Freud gibi bir psikanaliz mezhebi inşa etme gibi falan girişimi yok. Ama bütün tartışmalar sanki atüt üzerinde bir mezhep kurucusu gibi gözükür yani. İkinci hapsedildiği alan budur. Üçüncü de Doğu Batı çatışması. Bu bütün edebi alandaki dilde yarattığı, Türk edebiyatında yarattığı meselemizi kurcalama biçimi dahil buharlaşıyor. Onun için o edebi estetik kavrayışını merkeze alan bir Kemal Tahir okuması yapmak durumundayız ve bütüncü bir okuma yapmak durumundayız.
1: Ve bizim 45 dakikamız ancak bu kadarına el verdi. Bu zevk...
0: Devamını yaparız.
1: Devamını yapalım hocam. Büyük bir zevk de sizi misafir etmek. Heyecanla dinledik hakikaten. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben çok teşekkür ederim. Mutfağa da ayrıca teşekkür ederim.
1: Sağolunuz.
0: Kolaylıklar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, Portre'nin sonuna geldik. Misafirimiz Profesör İsmail Coşkun'du. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Bir başka bölümde yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarih severler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgenur Reyhan Güler. Bu akşam an ve zamanda Türk tarihinin en önemli dönüşüm süreçlerinden birinin izini süreceğiz. Türkler nasıl Müslüman oldu sorusunun cevabını arayacağız. Türklerin İslamiyet'le ilk karşılaşması nasıl gerçekleşti? Bu büyük dönüşüm gerçekten bir anda mı yaşandı yoksa yüzyıllara yayılan siyasi, askeri, kültürel ve toplumsal bir sürecin sonucu muydu? Bunu konuşacağız, masaya yatıracağız. İnançtan kimliğe, kültürden devlet anlayışına uzanan büyük değişimi ve Türklerin İslam dünyasını nasıl dönüştüren bir güce dönüştüğünü bu akşam programımızda konuşacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu akşam an ve zamanda aslında tek bir sorunun peşinden gideceğiz. Türklerin İslamiyet'le başlayan hikayesi nasıl bir medeniyet hikayesine dönüştü? Bunu konuşacağız. Süreç nasıl yaşandı? Türkler İslamiyet'i neden benimsedi? Ve belki de en önemlisi Türkler Müslüman olduktan sonra yalnızca kendileri mi değişti yoksa İslam dünyasının kültürel ve siyasi çehresini de değiştirdiler mi? Tüm bu soruların cevaplarını tarihsel gelişmeler üzerinden konuşuyor olacağız. Çok kıymetli konuğumla beraber hemen tanıtmak istiyorum size. 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erkan Göksu hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Sizi ağırlamayı da özlemişiz. Sizin o güzel dimağınızdan faydalanmayı da özlemişiz. Çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. Hemen hatırlatmak istiyorum. X platformu üzerinden Türkler ve İslam etiketine yazarsanız aynı zamanda Next yani en sosyal üzerinden Türkler ve İslam etiketine yazarsanız hocama sorularınızı sormuş olacağım. Kıymetli tarihseverler zaten sizin programınızı teaserını yayınladıktan sonra çok sevenleriniz var hocam. Birçok soru geldi. Sorularımı da ona göre yapılandırmaya çalıştım.
1: Hepsini
0: selamlar, sorular.
1: Bu
0: akşam güzel bir program olacak. Herkes ekran başında anladığım kadarıyla.
1: sağ olun.
0: Kıymetli hocam şimdi tabii ki sizin referans kitabınız üzerinden gittik. Türkler nasıl Müslüman oldu? İkinci baskısı da çıkmış. Evet. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz.
1: 2-3 de çıktı. 3 de çıktı.
0: Evet. Affedersiniz düzeltim. 3 de çıktı. Referans kitabımız zaten sizin kitabınız. Ve birçok anekdot var. Bu Türkler

0: İslam'la tanışması bir anda mı oldu yoksa bu sürece yayılan bir serüven mi sorusuna çok detaylı ve hakikaten anlaşılır bir şekilde cevap vermişsiniz. Bunun bir süreç olduğunu, bir serüven olduğunu aslında. Evet. Bu akşam bunu biraz anlamaya çalışacağız ama dönem dönem. Çünkü hani ilk karşılaşmaların pek de kolay olmadığı dönemlere gideceğiz aslında. İşte savaşlar, muharebeler, tanışmalar, etkileşimler, sonrasında işte o büyük dönüşümleri konuşacağız. Ama Türklerin İslamiyet'le tanışmasını konuşmadan önce, İslamiyet öncesinde Türkleri biraz anlamak istiyoruz. Yani inanç dünyasını, o tarihi zemini anlamak adına hocam. Türkler nasıl Müslüman oldu sorusuna cevap ararken aslında tek bir tarih, kitabınızın aslında özünde de yatan ana fikir bu galiba. Tek bir tarih, tek bir hükümdar, tek bir savaş döneminden söz etmek mümkün değil. Tabii, bir kırılma noktası yok.
1: Biz hep
0: klişe, siz anlatın aslında onu. Hep klişelerden bahsederiz.
1: Evet,
0: o klişeleri biraz yıkacağız bu akşam. Nasıl değerlendirmeyiz Türklerin Müslüman olmasını ve İslam'la tanışmasını? Bir süreç olarak mı? Buradan başlayalım.
1: Tabii. İsterseniz bir kitabın hikayesinden şöyle birazcık bahsedeyim. Şimdi o Türklerin İslamiyet'i kabulü bizim Türk tarihinin en temel meselelerinden birisi. Hem çok tartışılan bir mesele olması bakımından hem de aslında Türklerin tarihi içerisindeki uzun yürüyüşünün aşağı yukarı bütün safhalarını, bütün siyasi, askeri, kültürel, felsefi hatta dille ilgili bile birçok şeyin içinde barındıran bir konu olması. Şimdi ben de her tarih öğrencisi gibi ta öğrenciliğimizden beri bu konuya bir ilgim, alakam var idi. Tabii ki bu konuda bizden önce de yapılan birçok çalışmalar da olmuş idi. Fakat işte bu çalışmaların büyük bir kısmı meseleyi ifrat ve tefrit arasında bırakıyordu. Yani bazı çalışmalarda işte Türklerin kılıç zoruyla Müslüman olduğuna dair görüşler ifade edilirken bazı çalışmalarda da aslında Türklerin İslamiyet öncesindeki din ve inançlarının da İslamiyet'le büyük bir bağ ve benzerlik içerisinde olduğu. Dolayısıyla İslamiyet doğar doğmaz işte temas eder etmez hiçbir zorluk yaşamadan bir çırpıda birden böyle Müslüman oldukları şeklinde yani ifrat ve tefrit arasında giden bir şeydi. Şimdi ben de özellikle tam Türk tarihinin bu safhasını anlatan Narşahi'nin Tarihi Buhara diye bir meşhur eseri vardır. Türk tarihinin en kıymetli, en değerli kaynaklarından bir tanesidir. Vaktiyle onu tercüme etmek bana nasip oldu. Türk Tarih Kurumu'nda da yayınlandı o kitap. Şimdi tam da bu süreci anlatıyordu o kitap. Ve en yakın yani bu döneme en yakın en muasır kaynakların başında geliyor. Buhara merkezli olmak üzere işte bu Emevi fütuhatı, orada yaşananlar, Türklerin yavaş yavaş İslamiyet'i kabul etmesi o dönemi ele alan bir kitap. Samanoğulları merkezinde. Özellikle o kitabı tercüme ederken işte bu meseleye, bu konuya dair izahların o sözünü ettiğim ifrat ve tefritle olmayacağını, meselenin bu şekilde izah edilemeyeceğini bir kez daha anladım. Ve ben bunu nasıl izah edebilirim? Yani önce benim anlamam lazım süreci, daha sonra da bunu anlatabilmem lazım. Nasıl yaparız, ne yaparız diye düşünürken yıllar içerisinde tabii ki bu süreç, bu yayınlanan kitabın 12. versiyonu. Yani defalarca yazdım, defalarca ama hiçbiri tam böyle içime sinmemişti. En sonunda şunu gördüm. Din psikologları, din sosyologları günümüzdeki özellikle din değiştirme hadiselerini ki modern çağlarda bu iş birazcık daha arttı. Bazı böyle dönüm noktaları var. Mesela 2. Dünya Savaşı'ndan sonra artıyor din değiştirmeler. 11 Eylül saldırılarından sonra aslında tam tersi beklenirken İslam'a yöneliş artıyor. İngiltere'de, Avrupa'da, Japonya'da işte dünyanın birçok memleketinde Müslümanlığa geçme, İslamiyet'i kabul etme artıyor. Ha bu arada da İslam dünyasından da aynı şekilde Hristiyan olan, Budist olan veya başka dinlere geçenler var. Ve bunu bir problem olarak görmüş modern sosyologlar, psikologlar ve bu din değiştirme nedir? Bir insan niye din değiştirir? Din değiştirirken ne yaşar, ne hisseder? Nasıl bir süreç onu bekler? Bunlarla ilgili çok sayıda araştırmalar yapmışlar. İşte benim bu kitabı artık o ifrat ve tefrit noktasından kurtarma noktasında en büyük yardımcım bu oldu. Bu çalışmaları inceledim. Yani biz

0: teolojik bir hadise gibi bakıldığı zaman da eksik kaldığının farkına vardım. Şimdi tarihsel olarak böyle, teolojik olarak da şöyle. Biliyorsunuz bizde bir ihtida kavramı vardır İslam kültür medeniyetinde. İhtida etmek, hidayete ermek, mühtedi olmak demek, doğru yola erişmek demektir. Dolayısıyla meseleye böyle bakar. Yani adam önceden işte yanlış yoldaydı, Hristiyandı, işte oydu buydu falan filan. Ne zaman ki Müslüman oldu, hidayet erdi. Ama işte orada yaşanan düşünce dönüşümü, kültürel dönüşüm, sosyolojik dönüşüm, felsefi dönüşüm, psikolojik dönüşüm falan pek gündeme getirilmez. Olaya sadece ihtida şeyi olarak bakılır. Ama işte bunların ikisi de meseleyen akla gelebilecek, bütün sorulara cevap verecek şeyler içermediği için buna yeni bir tarzda, yeni bir yaklaşımla, bu sözünü ettiğim şekilde. Çünkü din değiştirme dediğimiz şey, araştırmalar artık net bir şekilde şunu gösteriyor. Evet, merkezinde bireyin olduğu, yani psikolojik, ama aynı zamanda da sosyal ve kültürel çevrede gerçekleşen çok sonuçlu, çok sebepli, çok yönlü, çok katmanlı bir süreç. Kolay bir şey değil. Din değiştirmek ne demek? Yani insanın o güne kadar inandığı, yaşadığı, o inancına göre yaşadığı hayatı bırakıyorsunuz, bambaşka bir şeye giriyorsunuz. Yani bu çok köklü bir değişim ve dönüşüm.
1: Kesinlikle.
0: Dolayısıyla bunu anlayabilmek için sadece işte savaş oldu, din değiştirdiler, işte şöyle oldu, din değiştirdiler demek mümkün değil. Bir de burada metodik olarak yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi, bu kitabımın ilk başında da süreç değerlendirilirken nelere dikkat edilmeli diye böyle madde madde özellikle belirttim. Genellemeler yapıyoruz. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Türk dünyasını, şimdi bir ucu bugünkü Doğu Türkistan, Kaşgar'a ulaşmış. Bir ucu ta Batı Avrupalara kadar uzanmış. Kocaman bir Türk dünyasından bahsediyoruz. Bu coğrafya üzerinde yaşayan binlerce, yüz binlerce Türklerden, Türk'ten bahsediyoruz. Ve biz sadece bir örneği elimizde mevcut bulunan kaynaklardan aldığımız veya işte kendimiz kurguladığımız bir örneği alarak o örnek üzerinden bütün Türk dünyasının İslamlaşmasını anlatıyoruz. Bazen iyi örnekler alıyoruz. İyi olarak anlatıyoruz her şeyi. O örnek çerçevesinde böyle hep iyi olmuş gibi. Bazen de kötü örnekler alıyoruz. O kötü örnek özelinden bütün böyle şey. Bir kere bu genellemeleri yapmamamız lazım. En önemli şeylerden bir tanesi o. Yani işin sadece tarihi ve teolojik bir mesele olmadığını, aynı zamanda da hem psikolojik, sosyolojik, hatta kültürel, ekonomik, siyasi, yani bakın insana dair ne varsa hepsinin içinde olduğu bir süreç olduğunu bilerek bu meseleye bakmamız lazım. Bir de bu işin bir süreç dahilinde olduğunu anlamamız lazım. Çünkü din değiştirme birey olarak da öyle. Yani pat diye gidip olmuyorsunuz. Buna ani din değiştirme diyor işte din psikologları. Örnekleri yok değil, var. Tek tük de olsa var. Mesela hepimiz duyarız işte Hazreti Ömer'in mesela din değiştirmesi buna örnek gösterilir. İşte bu Pavlus'tan bahsedilirken onun o değişimi dönüşümü buna örnek gösterilir. Ama bakın onlar bile böyle bir anda tek başına olmaz. Yani Hazreti Ömer İslamiyet'i ilk defa duymuyor. İlk defa bir şeyle karşılaşmıyor. Ama hani meşhur hikaye vardır ya, rivayet, bu kız kardeşiyle ilgili onun Müslüman olduğunu öğrenir, evine gider ve iyi bir niyetle de gitmez yani. Ama orada Kur'an okunduğunu dinler, onu duyar ve anında orada etkilenerek işte şehadet getirir, Müslüman olur. Dünya tarihinde bunun örnekleri vardır. Ha şunu da hemen söyleyelim. Sadece Müslüman olanlarla ilgili değil, başka dinlere geçenlerle ilgili de böyle örnekler. Bunlar çok meşhur örneklerdir. Ama yüzdeye vuracak olursanız insanların din değiştirme genel şeylerine baktığınız zaman binde bir, hatta bazen milyonda biri tekabül eder. Dolayısıyla din değiştirmeleri böyle izah edemeyiz ani bir süreç gibi. Evet. Bu bir süreçtir. Buna dikkat edeceğiz. Bizim Türkler söz konusu olduğunda, söz konusu hadisenin sadece Talas'ta, sadece ne bileyim Horasan'da, sadece Mavera-ün-Nehir'de, bir şehirde, bir bölgede değil, koca Türk dünyasında meydana gelen bir hadise olduğunun ve bu coğrafya içerisindeki kültürel, siyasi, iklimsel farkların, ya bunların farkına varacağız. Son olarak da şu çok önemli. Döneme ait bizim bu hadiseleri okuduğumuz kaynakların tamamı Arap-İslam kaynakları. Ve dolayısıyla bu kaynakların da meselelerin tamamına kendi durdukları yerden

0: baktıklarını, verdikleri bilgileri, yaptıkları değerlendirmeleri, kendi durdukları göre yaptıklarını da unutmayacağız. Şimdi bunları hep böyle bir arada düşündüğümüz zaman işte kitabımızda anlatmaya çalıştığımız o çok katmanlı, çok sebepli, çok sonuçlu bir süreci de ortaya koyma imkanımız olur.
1: Çok haklısın. Sadece teolojik değil, kimlik, kültür, tabii, bir devlet anlayışı olarak, bir toplumsal hayat olarak bütünsel anlamda bakmışsınız kitapta da bu
0: şimdi
1: akşam da
0: din
1: irdeleyeceğiz.
0: Şöyle bir şey. Şimdi mesela Gökalp'i de bu din kültür müdür, medeniyet midir şeyine sokan o. Şimdi normalde din aslında medeniyet olarak değerlendirir. Fakat evet öyledir. Ama diğer taraftan da din toplumların kültürünü de oluşturan şeylerin başında geliyor. Yani dolayısıyla aslında bir medeniyet, yani çünkü evrensel, beynelmilel bir şey. Kültür ise milli. O yüzden medeniyet diyoruz. Ama bir dine girdiğiniz, o dini kabul ettiğiniz zaman o dinin temel felsefesi, ibadetleri, bir takım özellikleri çerçevesinde o millete ait bir kültür oluşuyor. Yani bakın şimdi bizim mesela kültürümüz, örf ve adetlerimiz dediğimiz zaman, yani Ramazan adetlerimizden tutun da işte kılık, kıyafet, ne bileyim bir takım şeyler. Bunların bir çoğunda
1: yasalar
0: dini
1: bile.
0: Referanslar var. Tabii. Hele hele tarihe baktığımız tabii zaman. Dolayısıyla yani işte böyle bir şeyi bir dinden başka bir dine geçiş, sizin de söylediğiniz gibi hele hele orta çağ dünyasında, ya devlet yönetim sisteminizden tutun kıyafetinize, yeme içme alışkanlıklarınızdan tutun işte diğer bütün özelliklerinize sirayet eden bir değişim ve dönüşüm ifade ediyor.
1: Adalet sisteminize bile sirayet ediyor kesinlikle.
0: Tabii ki. Dolayısıyla yani o bütüncül bakışı bilerek meseleye yaklaşmamız lazım ki sadece bir yönünü görüp diğer yönünü işte görmezden gelirsek falan bu meseleyi çözmemiz mümkün değil.
1: Bu bakış açısıyla hocam, İslamiyet öncesinde Türkler tek ve değişmez bir inanç sistemine mi sahipti, yoksa şimdi İslamiyet'le tanışmadan önceki yapılarını da anlamaya çalışıyoruz.
0: Tabii,
1: farklı
0: çok
1: coğrafyalarda
0: önemli.
1: Yaşayan Türkler sonuçta ve bu Türk toplulukları arasında mesela önemli dini ve kültürel farklılıklar bulunuyor muydu? Hepsi başka bir şeye mi inanıyordu?
0: Evet.
1: Neye inanıyordu? Bunları
0: tabii,
1: biraz
0: tabii,
1: anlayıp
0: birazcık bahsedelim.
1: O karşılaşmalara değinelim.
0: Tabii. Şimdi bu din değiştirme süreci, yani süreç içindeki din değiştirmenin ilk aşaması olarak bütün araştırmacılar bunu buna işaret etmişler. Ne yapıyorlar? Mesela bir diyelim ki Kore'de işte din değiştirmişler. Şimdi bunların üzerinde çeşitli anketler, işte bir takım böyle çalışmalar yaparak bu süreç modellerini çıkartıyorlar. Ha, burada hemen şeyi söyleyeyim. Hiçbir din değiştirme hikayesi diğeriyle aynı değil. Çünkü her insan, şu hani parmak izi hiç birbirine benzemez ya, hiçbir insan birebir aynı değildir. Evet, benzetmeler, birbirinden çıkarmalar yapabiliriz ama her din değiştirme tecrübesi ayrı bir tecrübedir. Onu baştan belirtelim. Şimdi bütün bu araştırmaların ilk safı olarak bahsettikleri şey bu süreç öncesi durum. Buna ortam ya da bağlam diyorlar. Burada şunu yapıyorlar. Bir, din değiştiren toplumun siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik vaziyeti neydi? Hı hı. Bunlar önemli çünkü. Bir de diğer taraftan da din, yani yeni dini sunanlar veya o dini öğrendiği kitlenin durumu. Şimdi bu noktada Türklere baktığımız zaman bu konularda da çok yazıldı, çizildi, tartışmalar falan da var. Yani ayrıntılı burada belki 10 tane program yaparsınız ama genel hatlarıyla biraz önce söylediğim gibi Türk dediğimiz bir adam değil. Türk dediğimiz bir şehirde yaşayan insan değil. Bir küçük bir topluluk değil.
1: Evet.
0: Türk dediğimiz Kaşgar'dan ta işte Doğu Avrupalara kadar bütün o Deşti Kıpçak'ta, bütün işte Mavera Ünnehir'de, hatta ve hatta bu tarihler itibariyle yani artık 7. 8. yüzyılda falan Ön Asya'ya da inmiş çok geniş bir kitleden bahsediyoruz. Şimdi bu kadar geniş bir kitlenin aynı anda hepsinin göçebe olması, aynı anda hepsinin konar göçer olması veya şehirli olması, hepsinin aynı anda gök tanrıya inanıyor, hepsinin aynı anda Budist veya şu bu, böyle bir şey mümkün değil. Yani hem siyasal olarak, hem inanç olarak, hem kültür, medeniyet, ekonomik olarak da farklı bölgelerde yaşayan farklı Türk toplulukları arasında farklılıklar var. Ha, benzerlikler yok mu? Tabii ki var.
1: Evet.
0: Hepsi Türkçe konuşuyor. Hepsinde bir ana kültür kalıbı var. Çünkü Türkler gerçekten de kadim bir millet olarak millet şuuruna da erişmiş. Dili, kültürü, inanç dünyası ve herhalde burada en önemli olan şey Türk töresi dediğimiz şey. Türk töresi, bir de Türk düşüncesi dediğimiz şey. Bu kadim çağlardan itibaren bütün Türk topluluklarda gördüğümüz bir yapı. Fakat işte coğrafyaya göre, bölgeye göre, iklime göre, bazen siyasi teşekküllere göre de ufak tefek farklılıklar olmuş. Şimdi bu çerçevede siyasi olarak baktığınız zaman bazı araştırmacılar bunun listesini çıkartmaya çalışmışlar. 50-60 tane neredeyse bu sözünü ettiğimiz tam böyle İslamiyet'te tanışma çağında 50-60 civarında Türk siyasi teşekkülünden bahsediyor. Bunların bir kısmı dış dünyayla münasebetteler, hatta mücadele halindeler. Ama yine önemli bir kısmı da kendi içlerinde de çatışma halindeler. Böyle bir siyasi kaos, siyasi dağınıklık var. Hele hele Göktürk Devleti'nin yıkılmasından sonra böyle bir şey olmuş. Sadece Maverunnehir'de belki 10 tane şehirde 10 tane ayrı siyasi teşekkül söz konusu. Dini açıdan baktığımız zaman evet, gök tanrı inancı adeta milli bir din gibi Türkler arasında yaygın ve kabul gören bir inanç, bir düşünce, bir felsefe. Ama bunun yanında farklı Türk topluluklarında o gün bilinen bütün dinlere mensup Türk topluluklar var. Budist Türkler var, Maneist Türkler var, Mecusi Türkler var.
1: Hatta
0: Hristiyan Türkler var. Ve işte Hazarlarla biliyorsunuz Musevi Türkler var. Şimdi bakın bunu bir kenara özellikle yazalım. Yani öyle bir algı var ki özellikle bu kılıç zorundan bahsedileceği zaman ya işte geldiler Araplarla işte birden ya arkadaş aynı yüzyılda bütün bu dinlerle temas halinde Türkler.
1: Aslında
0: hepsiyle temas halinde.
1: Çok haklısınız, şunu anlıyoruz. Yeni dinlerle din ve düşüncelerle ilişki kurma biçimine baktığımızda Türklerin din değiştirmeye tamamen kapalı olmadığını görüyoruz
0: kesinlikle,
1: aslında.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Bakın o konuda çok enteresandır. Türk milletinin bu tarihsel yürüyüşündeki en büyük, yani başarısındaki en büyük sebeplerden bir tanesi bana kalacak olursa bu. Duruma göre, şartlara göre kendisini yenilemeyi, karşılaştığı yeni şartlara, buna iklim, coğrafyada dahil, İntibak etmeyi çok iyi biliyor. Tutucu bir millet asla değil. Şimdi bazıları bunu böyle işte Türkler işte İran'a geldiler, asimile oldular, oraya gittiler. Hayır, asimile falan olmuyorlar. Bakın o günden bugüne biz hala Türkçe konuşuyoruz. Hala Türk devlet geleneğinden bahsediyoruz. Türk kültürü ve medeniyetini yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. Ama ne yapmışız? İşte mesela bugünkü şeyle söyleyelim. Kırgız dağlarından ovaya indiğinde ovaya uyum sağlamış. Türkistan coğrafyasından işte Maverunnehir'e, İran'a geldiğinde oraya uyum sağlamış. Orta Doğu'ya gelmiş, buraya uyum sağlamış. Bizans'la karşılaşmış ki bu sadece şeyde değil, savaş tarzında falan da öyle. Yani şimdi Türkistan'daki savaş stratejisi ve taktiğiyle, silahlarıyla, bütün şeyleriyle, aynısıyla gelip de herhalde Bizans ordusuyla, Haçlılarla savaşamazsın. Sürekli bir yenileme, sürekli bir yenilenme şeyi söz konusu. Bakın devlet yönetim sisteminde de bunu görüyorsunuz. Yani o bölgedeki, o dönemin, o bölgenin şartlarına göre olan devlet sistemini gittiği yere göre değiştirmiş, geliştirmiş, intibak etmiş. Ve böylelikle aslında bugün sözünü ettiğimiz Türk kültür ve medeniyeti dediğimiz şey de böylelikle ortaya çıkmış. Bunu gastronomiye bile dökebilirsiniz. Yani Orta Asya coğrafyasında, Türkistan coğrafyasında geliştirilen yeme, içme kültürüyle Orta Doğu'ya, Anadolu'ya, başka yere gittiği değişmiş. Almış, kendinden bir şey katmış ve özgün bir şey çıkartmış. Türk dediğimiz şey bu manada sadece bir ırkın adı değil, bir kültür medeniyetin adı. Evet. Şimdi meseleye böyle baktığımız zaman işte o dediğiniz noktaya geliyoruz. Yani intibak ediyor, geliştiriyor, yeniliyor kendisini. Evet. Buna bağlı olarak da hem inanç sisteminde hem de diğer bütün şeylerinde böyle bir hareketlilik, böyle bir şey söz konusu. İşte İslamiyet'in kabulünden önce birçok farklı dinle karşılaşmış olması ve aslında tamamen değil ama bölgesel olarak belli olaylarla, ki bu olaylarda da bazen ekonomik sebepler, bazen siyasi sebepler, bazen başka sebepler etkili olmuş, bu dinleri kabul etmişler. Yani ilk defa bir dinle karşılaşmıyorlar. Evet. Din değiştirme tecrübesine önceden de sahipler. Bu da aslında işte o yenilenme ve intibak etme, kendilerini geliştirme şeyinin daha İslamiyet'ten önce de kendilerinde mevcut olduğu

0: olduğunu göstermesi bakımından önemli. Fakat şey değişmiyor, şu değişmiyor. Mesela şimdi Hristiyan oluyor mesela. Ama Hristiyan olduktan sonra da diğer Hristiyan topluluklarla ki olanların büyük bir kısmı şeydir. Ya Nesturi Hristiyanlardır Maverayünnehir'de. Bir de Ortodokslar. Hani günümüzde de var Ortodoks Hristiyan Türkler, Gagavuzlar vesaire. Bir bakıyorsunuz Hristiyanlığı da Türk gibi yaşıyor. Mesela kurt yortusu var adamların. Yani şimdi yani Hristiyan oluyor ama klasik bir Bizanslı gibi ne bileyim diğer işte Hristiyan topluluklar gibi Hristiyan olmuyor. Budist, Türk Budistine bakıyorsunuz işte Bartok falan da onu yazmış. Yani diyor ki bunlar tamam Budist oldular ama işte et yemeyi yasaklayan Budizmi işte bir şey et yeme dini haline getirdiler diyor. Yani olsa da temel Türk düşüncesi ve Türk töresinin dışında çok fazla hareket etmiyorlar. Ha, edenler olmuş mudur? Belki olmuştur. Yani tam anlamıyla Budistleşen. Onlar da zaten artık Türk olmuyorlar. Çünkü burada bakın dinden kaynaklanan bir değişim, dönüşüm veya asimilasyon yok. Temel Türk karakterini yansıtan işte Türk töresi, Türk temel düşüncesinden koptuğun zaman ha Budist olmuşsun, ha Hristiyan olmuşsun, ha Müslüman olmuşsun bir şey değişmiyor. O zaman zaten artık o Türk şeyinden ayrılıyorsun. Ama baktığımız zaman, gördüğümüz zaman işte Uygurlara bakıyoruz mesela, diğer şeylere bakıyoruz. Evet, bazı topluluklar eleştirilmiş, bazı özelliklerini kaybettiler diye Kaşgarlı öyle diyor. Yani bunlar diyor Budist oldular, savaşçılığı unuttular falan diyor. Ama diğer yandan Uygur tarihi ne bir bakıyorsunuz orası da bir savaşlar tarihi. Yani şeyler devam ediyor. Hasılı yani din değiştiriyor, evet, coğrafya değiştiriyor, işte mekan değiştiriyor, onu değiştiriyor, bunu değiştiriyor ama hep Türk kalıyor. Eğer Türk kalmasaydı zaten biz bugün Türklerden bahsediyor olmazdık. Ama bu bir tecrübe, o bakımdan işaret etmeniz önemli oldu.
1: Töre ve inanç demişken hocam, tam da bununla bağlantılı bir soru soracağım. Dediniz ki yani illa kendinden, kendi töresini yaşıyor. Şimdi Türklerin eski inançlarıyla Budizm, işte Musevilik, Hristiyanlık gibi eski inançlarıyla İslamiyet arasında güçlü benzerlikler var mıydı?
0: Evet, çünkü özellikle bu, gök tanrı inancıyla. Evet. Şimdi gök tanrı inancı din midir, inanç mıdır? Bu da hep tartışılır. Belki inanç demek şu aşamada daha şey. Niye din diyemiyoruz? Şimdi din diyebilmemiz için, bir din oluşabilmesi için belli şartlardan bahsedilir. Kuralları, emir yasakları, ibadet şekilleri, ibadethaneleri vesaire vesaire. Biz gök tanrı dinine ait bu kapsamda şeyleri çok tespit edemiyoruz. Şimdi günümüzde bazıları böyle tengricilik diye bir şey kurguladılar. Yani artık şu anda var böyle bir realite. Asla o dönemde tengricilik diye bir şey yok. O dönemde öyle bir din, öyle bir inanç, öyle bir şey yok. Ha, günümüzde ne yapılıyor? Ha, bu da olmaz değil, olabilir. Ama en azından hani tarihsel bir şeymiş gibi lanse edilmesi de çok doğru değil. İşte eski Türk inanç sisteminde tespit edebildiğimiz, kaynaklara yansıyan bir takım şeyleri veya arkeolojik verilerde vesaire de ortaya çıkan bir takım şeyleri ele alarak onu bir sistemleştirmeye çalışıyorlar. Tengricilik dini gibi bir şey. Onu göremiyoruz. O yüzden bu inanç denme şey var. Şimdi bunlardan en önemlisi bu tek tanrı inancı. Bakın tek tanrı inancı aslında semavi dinlerin temel özelliği, ilk baş ve ilk şeyi tevhid inancıdır. Tek tanrı inancıdır. Bütün semavi dinlerin şeyi budur. Ve garip bir şekilde İslam tarihinden de görebildiğimiz, öğrenebildiğimiz kadarıyla, daha dinler tarihinden de öğrenebildiğimiz kadarıyla, Hazreti Adem'den itibaren bütün peygamberlerin ilk şeyi budur. Allah birdir. Fakat insanoğlu zaman içerisinde şirke düşüyor. Yani Allah'ın yanına, bazen yerine başka bir şeyler, ara bir şeyler koyuyor ve işte o anda Allah'ın dini bozuluyor. Allah'ın dini bozulunca da yeni bir peygamber geliyor. Yani bu süreç hep böyle devam etmiş. Şimdi buradan hareketle şunu diyenler de var. Ya acaba Türklere de aslında bir peygamber tebliği ulaştı mı? Şimdi bununla ilgili de en çok ön plana çıkan Zülkarneyn peygamberdir, biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de de işte adı geçen peygamberlerden biri. Burada çok enteresan bir şey var. Zülkarneyn çift boynuzlu demek. Kelime anlamı bu. Zülkarneyn. Oğuz Kağan'la özdeşleştirilir. Ve Türkistan coğrafyasında başta Türkmenistan olmak üzere Oğuz Kağan'ın bütün temsili çizimlerinde çift boynuzlu bir şey görürsünüz Oğuz Kağan'da. Yani bakın bu belki onu çizen bile Zülkarneyn'in bu anlama geldiği ve Oğuz Kağan'la işte bağlantısı şeklinde özellikle düşünüp çizilmiş bir şey değil. Ama böyle bir şey oturmuş. Dolayısıyla Oğuz Kağan veya daha eski bizim bilemediğimiz belki de mitolojik çağlarda ki bu İslam tarihinin şeyine de aykırı bir iş değil. Çünkü her ümmete bir peygamber ve şeyden söz edilir. Böyle bir şey. Bu tek tanrı inancı önemli bir şey. Şimdi bazıları bunu küçümsüyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi hani dedik ya bir görüş şunu diyordu. İslam öncesi Türk inançları özellikle Gök Tanrı inancı İslamiyet'e benzer olduğu için Türkler İslamiyet'i kabulde zorlanmadılar. Ve biz bunu ifrat tefrit görüşlerinden birisi olarak nitelendirdik. Şimdi burası tamam ama bazıları da mesela şöyle diyor. Ya zaten benziyorsa niye o zaman İslamiyet'i kabul etti? Yani kendi dininde bunlar varsa yeni bir dini niye kabul etti? Bir tartışmaya giriyor. Şimdi şurası çok açık. Türklerin İslamiyet'e yönelmesinin tek ve biricik sebebi önceki inançlarıyla İslamiyet arasındaki benzerliktir demek doğru değil. Ama bakın şunu demek de doğru değil. Bu benzerlikler İslamiyet'e yönelmelerine veya İslamiyet'in onların biraz daha böyle dikkatini çekmesine yardımcı olmadı. Şimdi bunu demek de çok doğru değil. Dolayısıyla bu başta tek tanrı inancı olmak üzere. Mesela bizde işte Türk kamu hukuku diyeyim bu noktada cezalandırılan bir takım şeyler var. İşte bunlardan bir tanesi mesela bu haksız yere adam öldürmek İslam hukukunda öyledir. Haksız yere adam öldürmek, mürtetlik, zina. Şimdi bunların cezası işte İslam hukukunda ölüm cezası olarak nitelenir. Şimdi bunun aynısının neredeyse benzeri Türklerde de mevcut. Bir bakıyorsunuz o tek tanrı inancının etrafında oturan şeyler. Temelde ahlak, erdem buna benzeyen şeyler. Toplumsal hayattaki işte bir takım dinamikler gerçekten de hani İslamiyet'te benzeşen şeyler. Bilhassa bu şehitlik meselesi. Yani bu da çok önemli. Çünkü Türk toplum yapısı içerisinde bunların çok ciddi karşılığı olan şeyler. İnsanların zihninde oluşan şeyler. Dolayısıyla bunların da Türklerin İslamiyet'le ilk tanıştıklarında, İslamiyet'le ilgili ilk bilgileri aldıklarında hani bir şey kurdukları konular olarak söylememiz mümkün. İbni Fadlan seyahatnamesinde o geçerken İbni Fadlan işte Türklerden bahsettiği yerlerde buna ilişkin şeyler vardır. Şimdi dedik ya bu kılıç zoru meselesini getirenler. Şimdi bakın orada şöyle bir kıssa var. Burada özellikle kıssa demeyeyim bir pasaj onu anlatmak
1: lütfen
0: isterim.
1: Hocam.
0: Şimdi İbni Fadlan işte giderken İtil Bulgar Krallığı'na tabii hava şartları çok kötü. Şey şartları çok kötü. Böyle soğuk zamanlar. Bir tipinin içinde kalıyorlar. Çok böyle zor bir iklim şartlarının içinde kalıyorlar. O arada İbni Fadlan'a refakat eden Türklerden bazıları şey diyorlar İbni Fadlan'a. Ya diyorlar sen ne istiyorsun bizden bu işte bu şu havada bize bunu çektiriyorsun bu yol burada çekilir mi falan. O da diyor ki bir şey istemiyorum diyor. Bir olan Allah'a inanmanızı istiyorum diyor. Bu soruyu soran Türk de yine böyle biraz da aslında espri şeklinde ya zaten inansak inanırdık gibi bir laf ediyor. Bir şey söylüyor. Hı hı. Bunu da İbni Fadlan yazıyor. Şimdi aynı Türk daha sonra da sorular sormuş İbni Fadlan'a. İbni Fadlan bunları da yazmış. Mesela diyor ki sizin tanrınızın diyor eşi var mı diyor. İbni Fadlan'la diyor tövbe estağfurullah falan diyor. O da onunla diyor ki benimle beraber o da diyor tövbe istiğfar etti. Yani orada başka bir ilişki aralarında biraz böyle esprili biraz böyle şey bir işten bahsediyor. Fakat bazı araştırmacılar bu mesela bunu alıyorlar. Biraz önce anlattığım örnekten hareketle ya işte Türkler tek tanrıya inanıyor diyordunuz. Bak adam burada kendisi diyor inanmıyoruz falan. Şuraya getirmek istiyorum lafı. Yani kaynaklarda mevcut verileri ve bilgileri. Bağlamı dışında bambaşka bir yaklaşımla ele alındığı zaman da çıkartılan garip garip sonuçlar var. Hı hı. Mesela bazı iyilik şeyler var. İşte Umay mesela Umay kültü vardır bizde. Çok güçlü bir kültürdür bu. Mesela tanrıça diyor Uma'ya. İşte diyor ki Türklerde bilmem kaç tane tanrı vardı. Ya onlar tanrı.

0: değil işte. Yani şeye baktığınız zaman bir çeşit ruh veya ne bileyim iyilik iyesi, günümüzde İslamiyet ve bütün dinlere baktığımız zaman da buna benzeyen şeyler var. Hı hı. Yani insanların yere saygı duyması, suya saygı duyması, nimete saygı duyması, herhangi tabiatla ilgili bir takım şeylere saygı duyması, onları kutsal olarak kabul etmesi Allah'a şirk koştukları anlamına gelmez. Tam tersine Allah'ın yarattığı tabiata, bir takım şeylere bir önem, bir kutsallık atfetmekle sınırlıdır. Bunları kalkıp da işte bir panteon gibi diğer toplumlarda gördüğümüz gibi çok tanrılı bir şeye getirmenin de bir alemi yoktur. Dolayısıyla yani bu kaynakları değerlendirirken de işte o sözünü ettiğim bağlam çerçevesinde düşünüldüğü zaman doğruya en yakın, gerçeğe en yakın değerlendirmeleri yapabiliriz. Ama kalkıp da oradaki bilgiyi, veriyi, kaynağı, yerini, şeklini, zamanını, şuyunu, buyunu görmezden gelip böyle kendi istediğimiz yorumu, kendi düşündüğümüz şeyi ispatlamak istercesine yorumlamaya kalktığımız zaman da işte iş bambaşka bir boyuta evet. gidiyor. Bunu da özellikle belirtmek istedim.
1: Evet hocam. Baktığımız zaman hocam İslamiyet 7. yüzyılda ortaya çıkıyor. Ama Türklerin Araplarla ilişkileri İslamiyet öncesine dayanıyor.
0: Tabii.
1: İşte cahiliye döneminde baktığımızda ticaret yapıyorlar vesaire. O zamanlar daha Arapların zihninde Türk imajı nasılmış?
0: Şimdi bu konuyla ilgili de kaynaklarda böyle çok farklı ve değişik bilgiler var. Şimdi Türkler nispeten tabii ki Araplara uzak bir coğrafyada yaşıyorlar. Doğrudan temas yok. Hı hı. Ama netice itibariyle Türkler hareketli bir topluluk ve zaman zaman bir de arada Sasaniler, İran'da kurulan devletler var. Orada asker olarak görev yapan, ticaret yapan diğer falan Türkler var. Ya bir şekilde Arapların Türkleri tanıdığını ve bildiğini cahiliye dönemi edebi ürünlerinden anlıyoruz. Bunlar günümüze ulaşmış. Şiirlerde geçiyor. Nasıl geçiyor şiirlerde? Genellikle hep kahramanlıkları, savaşçılıkları münasebetiyle geçiyor. Dolayısıyla İslamiyet öncesinde, daha Hazreti Peygamber'den önce de Türkler hakkında Arap coğrafyasında, Araplar arasında bir şey olduğunu biliyoruz. Fakat bunu çok böyle abartılandırıp hani bugünkü dünya gibi düşünüp işte Türkler Arapları tanıyorlardı, işte ilişkiler böyle bir şeyden çok fazla söz etmek mümkün değil. Takdir edersiniz ki yani ortaçağ dünyasında şimdi İspanya'da yaşayan bir adamla Türkistan coğrafyasında yaşayan bir adam, Arap coğrafyasında yaşayan bir adamla Kafkaslar'da veya ne bileyim işte Sibirya'da yaşayan ya ne kadar birbirlerini tanıyabilirler? Nedir? Bir tüccar gelmiştir. İşte bir savaşta işte karşılaşılmıştır. İşte Araplar Sasaniler üzerinden işte oradaki Türk savaşçılardan haberdar olmuştur
1: falan. Sasani ordusunda görev yapan Türkler
0: tabii. Türkler bütün dünyada, evet. Bütün dünya ordularında bakın bunu abartı olarak söylemiyorum. Bilhassa şu Kıpçaklar gitmedikleri yer yok. Nereye bakarsanız bakın mutlaka ve mutlaka bir Türk topluluğu ya paralı asker olarak, ücretli asker olarak ya da başka bir vesileyle mutlaka ve mutlaka bir yerlerde yer almışlar. Yani şaşırıyoruz bazı işte bir bakıyorsun İspanya'dan çıkıyor, bir bakıyorsun İngiliz ordusunda çıkıyor, bir bakıyorsunuz Çin ordusunda savaşan Türk var. Zaten bizim Orta Çağ'a geldiğimizde hep söylerim Malazgirt Savaşı'nda bile Bizans ordusunda mesela paralı şeyler var. Türk askerleri var biliyorsunuz Buğuzlar, Peçenekler, şunlar bunlar. Onların ötesinde Selçuklu Türklerinden de var. Yani Oğuz kökenli olanlar da var Bizans ordusunda. Dolayısıyla bu vesileyle hani her yerde varlar. Ama bunu Türklerin Arapları çok iyi tanıdığı veya Arapların da Türkleri çok iyi tanıdığı şeklinde yorumlamak mümkün değil. Şimdi İslamiyet'in doğumundan sonra bu şey birazcık daha artıyor. Hatta bazı ayet-i kerimelerin doğrudan Türklere işaret ettiğine dair. Daha sonra bazı hadis-i şeriflerde Türklere yer verildiğine dair ciddi bir literatür oluşuyor. Fakat burada da şöyle bir şey var. Bunun sebebi şu. Bunların ortaya çıktığı dönem Türklerin artık İslamiyet'i kabul edip İslam dünyasında çok etkili bir güç haline geldikleri dönem. Yani Selçuklular dönemi falan. Ve bu dönem yazılan kaynaklarda işte o şeyden kaynaklı.

0: kaynaklanan bir şey var. Yani Türklerle İslamiyet'i böyle daha ne diyelim, daha derin, daha eski, daha kadim buluşturma girişimi var. Hı hı. Mesela bir sürü hadis-i şeriften bahsediliyor.
1: Hocam, o örnekleri vermeden önce küçük bir aramız olacak.
0: Hay.
1: Aradan sonra daha detaylı konuşalım isterim. Hay. Çok teşekkür ederim. Değerli tarihseverler, kısa bir ara, ardından Türklerin İslamlaşma sürecini hocamla beraber konuşmaya devam edeceğiz.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
3: Masada ne var, hoş geldiniz.
2: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
4: Devam ediyoruz an ve zamana kaldığımız yerden. Profesör Doktor Erkan Göksu hocamla beraberiz. Türklerin İslamlaşma sürecini konuşuyoruz ve bu bütünsel süreç nasıl gerçekleşti, hangi serüvenlerden geçirdi, hocamdan detayları almaya devam ediyoruz. Sayın hocam, hadislerle Türk varlığını konuşuyorduk. Evet, evet. Aradan önce yarım kaldı, buyurunuz devam edelim.
5: Şimdi bir hadis literatürü var ama bu hadislerin oluşma süreci genellikle Türklerin İslamiyet'i kabul edip İslam dünyasında da etkili bir güç haline gelmelerine paralel olarak gelişen bir şey. Dolayısıyla bunlar kıymetli mi? Evet kıymetli. Önemli mi? Evet önemli. Ama hani bunun üzerine bir çok fazla bir şey inşa etmemiz çok doğru değil. Tarihsel olarak doğru değil. Tek tük de olsa Türk sahabiler yok mudur veya işte İslamiyet'e henüz daha ilk bu aşamalarda kabul eden Türkler yok mudur? Vardır, olabilir. Veya işte Hazreti Peygamber'in Hendek'te veya diğer başka bir gazvede, savaşta bir Türk çadırında oturduğuna dair bir kayıt var mıdır? Evet vardır. Ama bunların hepsi iki toplum arasında böyle anlamlı ve Türklerin İslamiyet'i kabulüyle neticelenecek o sürece etki eden büyük faktörlermiş gibi değerlendirmek çok mümkün görünmüyor. Mesela şöyle düşünelim. Şimdi Selman-ı Farisi var mesela. Fars kökenli, adı üstünde. Şimdi Selman-ı Farisi'nin işte sahabe olması, ilk dönemlerde İslamiyet'i kabul etmiş olması, Farsların da işte İslamiyet'i kabul ettikleri henüz daha o dönemde nasıl anlamına gelmiyorsa bunları da böyle değerlendirmek lazım. Asıl diğer ciddi temaslar Hazreti Ömer dönemiyle başlıyor. Hazreti Ömer döneminde bu Sasani İmparatorluğu'nun yıkılıp aradaki o şeyin ortadan kalkmasıyla Türk ülkeleriyle Müslümanlar arasında, Müslüman Araplar arasındaki ilk ciddi ve yoğun ilişkiler yavaş yavaş başlıyor.
4: Yumuşama dönemi yani.
5: Bu daha başlangıç dönemi diyelim. Hı. Buraya ilk temaslar diyelim. Temas. İlk temaslar dönemi. Bu arada yine bu süreç dahilinde düşündüğümüz zaman zamanlama da çok önemli. Yeni dini sunanlarla yeni dini kabul edecek veya yeni dinle karşılaşanların ilk o temas halinde ne zamana denk geldiği de önemli. Yani günümüzde de öyledir. Şimdi insanın bile eşref saati vardır biliyorsunuz. Yani bir olay, bugün yaşadığınız, karşılaştığınız bir olaya ertesi gün aynı olayla karşılaştığınız zaman tepkiniz farklı olabiliyor. Bu bakımdan zamanlama da önemli. Burada da ona şöyle bir küçücük bahsedelim. Şimdi Göktürk hakimiyeti çökmüş. O dönemde Türkler arasında ciddi ve büyük bir siyasi güç yok. Diğer taraftan bu tarafa baktığımız zaman İslamiyet yeni doğmuş. Yeni Müslümanların, fatihlerin o gaza ve fütuhat şuurunun en yüksek olduğu, yani en samimi olduğu bir dönemden söz ediyoruz. Yani bir yerde büyük siyasi teşekkülden mahrum bir Türk topluluğu var genel anlamda. Ama diğer taraftan da yeni doğmuş ve o

0: yeni doğuşun aşkıyla fetihlerde bulunan ve İslam şuuruyla gerçekten de hareket eden bir kitle var. Bu Hazreti Ömer, Hazreti Osman, bu dönemler için söylüyorum bunu. Hazreti Ömer döneminden sonra Hazreti Osman döneminde de biliyorsunuz bu Kafkaslar tarafında bir takım faaliyetler var. İşte bu Hazar Türkleriyle vesaireyle. Ben kitapta da o bahse çok girmedim. Ben ağırlıklı olarak Türkistan coğrafyası merkezli şey yaptım. Çünkü oranın dinamikleri birazcık daha farklı işliyor ve baktığımız zaman da hani doğrudan doğruya böyle o süreci yine böyle çok doğrudan etkileyen bir şey değil. Asıl tanışma diyeceğimiz dönem Emevilerle beraber başlıyor.
1: Ama kötü bir tanışma oluyor.
0: Kötü bir tanışma
1: orada?
0: Ne yazık ki.
1: Şimdi, Hazreti Ömer dönemindeki gibi o böyle bir geçişler
0: yok,
1: değil.
0: Yok yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ne yazık ki. Şimdi Emeviler bakın burada söylemekte hiçbir beis görmüyorum. Bunlar 661'de falan kuruldular. Kurulmadan önce de malumunuz Hazreti Osman döneminde yaşanan o sıkıntılar, çatışmalar. Ardından Hazreti Ömer, Hazreti Ali döneminde yaşanan şeyler. Hazreti Ali'nin şehadetine varan hadiseler, ardından Kerbela olayları. Yani bakın İslam dünyasının en acı, en büyük yaralarından birisi. Ve olay sadece Hazreti Peygamber'in torunlarının, Ehli Beyt'in katli ve orada yapılan bir sürü insanlık suçuyla kalmadı. Günümüze kadar ulaşan bu Şii-Sünni çatışmasını ki yani bu kadar kanı ne Haçlılar dökebildi, ne kafirler dökebildi, ne başkaları ve hala bakın bu kan akmaya devam ediyor. Şimdi bu olayların üzerine kurulan, bu olayların müsebbibi diyebileceğimiz insanların kurduğu bir devlet Emeviler. Şimdi bu noktada bu tanışma dediğimiz şeyde din değiştirme olgusunu o süreç dahilinde inceleyenler şunu tespit etmişler. Bu tanışma aşamasında yeni dini sunanlarla, yeni dini de tanışanlar arasındaki ilişkiyi temel belirleyen nokta şu. Yeni dini sunanlar kim ve nasıl sundular? Şimdi bakın bizim aslında bütün bu Türklerin İslamiyet'i kabul sürecinin en önemli kilit noktası burası. İşte bu kılıç zoru diye olayı anlatanların en önemli argümanı bu Emeviler döneminde yaşananlar. Gerçekten de Emeviler bakın bunlar 661'de kuruldular, 750'de yıkıldılar. Yani 100 yıl bile değil. Ama Emeviler dönemi gerçekten de İslam tarihi açısından değerlendirdiğimizde siyasi ve askeri olarak başarılılar şimdi adamlar onu kabul edelim. İslam devletini nereden aldılar, nereye getirdiler? Yani genişlik olarak, büyüklük olarak falan. Ama İslam'ın özü, ruhu, efendim adalet ilkesi ve birçok hususta Emeviler dönemi gerçekten de çok sıkıntılı ve tartışmaları bugüne kadar ulaşan sorunlu bir dönemdir. Şimdi bu dönemde sadece şunu söylemem yeterli. Bakın ilk Emevi valisi yani bizim Türk ülkelerine giren Mavera-ün-Nehir'de Amuderya'yı geçip işte Buhari'ye falan sefer düzenleyen adam Ubeydullah bin Ziyad. Bu Ubeydullah bin Ziyad kim biliyor musunuz? Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in mübarek naaşının üzerinden atıyla geçen adam. Yani bu adam peygamberin torununa acımamış. Gelip de bu Türk ülkelerinde işte Türkiye, Fars'a, diğer işte bölgenin mahalle halkına acıyacak hali yok. Ve bunların bu sözünü ettiğimiz bakmayın siz fütuhat falan diyoruz ya fütuhat mütuhat değil. Fetih metih yok ortada. Çünkü fetih bakın İslami bir kavramdır. Fetih kelimesi fetaha yani açmak fiilinden gelir. Fatih açan demektir. Peki neyi açıyorlar? Neyi açıyorlar? Bir bölgeyi, bir coğrafya İslam'ı açıyorlar. İslam'ı açmak kılıçla mı olur? Kılıçla mı açılır? Yani biz mesela bu biliyorsunuz cihat kavramı da öyledir. Yani cihadı herkes savaş zanneder kılıç. Hayır. O küçük cihattır. Yani Kur'an'ın manada da öyledir. Büyük cihat ise bambaşka bir şeydir. Kişinin nefsiyle mücadelesidir. Bakın çok anlamlı, kıymetli şeyler bunlar. Ama bugün cihat deyince insanların aklına işte kılıç, işte evet. Savaş hep bunlar geliyor. Şimdi fetih de öyle. Dolayısıyla bir şeye fetih diyebilmen için fethin şartlarını yerine getirmiş olması lazım. Şimdi adam zulmetmişse, suçsuz günahsız insanları katletmişse, bir takım işte yaptırımlar uygulamışsa bunun adı fetih olamaz. Kimse kusura bakmasın. Yani bütün İslam tarihi içinde buna böyle bakarsınız. Bakın buradaki çok önemli detay şu. Şimdi Arapça'da bugün bizim Türkçe savaş dediğimiz kelimeyi karşılayan bir sürü başka kelime var. Muharebe, işte harp, müdarebe, işte mücadele, bir

0: Ama bakın Allah ne yapmış? Bunların hepsini bir yana koymuş. Fetih diye, cihat diye kavramlar ihdas etmiş. Eğer fetih, cihat dediğimiz şey alelade muharebe olsaydı Allah niye bunlara cihat desin veya fetih desin? Demek ki fetih ve cihat dediğimiz şey muharebe değil, harp değil. O şartları yerine getirmesi lazım. Bu manada baktığımız zaman Emevilerin bunu yaptığını söyleyemeyiz.
1: Akıncılık yapıyor. Akın
0: aynen
1: yapıyor.
0: Öyle. Gidiyorlar.
1: Ama İslamiyet'i anlatmak mı yoksa ganimetler, ganimet, topraklar,
0: anlatan
1: vergiler.
0: Anlatan yok. Bakın ta Kuteybe bin Müslim zamanında yani ta Hazreti Ömer'den falan başlatacak olursak neredeyse 50 sene sonra Maveraün Nehir'de ilk mescit yapılıyor. Mescid-i Cuma yapılıyor. Yani Cuma Camii yapılıyor. Şimdi böyle bir tebliğ olabilir mi? 50 yıldan söz ediyoruz. Yani Ubeydullah bin Ziyad, ardından Said bin Osman, ardından Selm bin Ziyad, arada kaç tane daha Horasan valisi var. Bunların hepsi o bölgeye güya sefer yapıyorlar. Ama bir tanesi ya bir mescit yapayım, bir cami yapayım, şuraya bir alim bırakayım da işte İslam'ı anlasın. Böyle bir şeyler yok. Gidiyorlar, vuruyorlar, kırıyorlar, esir alıyorlar, ganimet elde ediyorlar, geri dönüyorlar.
1: Hocam bir de Emevi yönetimi Arapları diğer Müslüman topluluklarından üstün gören bir politikası
0: da
1: var.
0: Şimdi bakın bu da çok önemli. Dedik ya nasıl, ne şekilde, evet. İşte bu da ona giriyor. Şimdi Emevilerde, şimdi Araplarda İslamiyet öncesinden böyle önemli karakteristik özelliklerinden birisi olarak asabiye olarak nitelendirdiğimiz bir düşünce sistemi var, asabiye. Hmm. Bu asabiye aslında Türkçe'ye tam çevirdiğimiz zaman içtimai tesanüt, işte sosyal birliktelik gibi falan filan algılanabilir. Fakat kabile esasına dayalı, kabile asabiyesine dayalı bir şey var. Yani şöyle söyleyeyim, biliyorsunuz çok sayıda kabileler var ve bu kabileler arasında da savaş, darp eksik olmuyor. Bu asabiye dediğimiz şey Kureyşlilik bilinci. İşte o kabile bilinci dediğimiz şey. Ve birbirlerine karşı çok acımasızlar. Hatta Hazreti Peygamber de işte biliyorsunuz Kureyş'in Haşimiler kolundandı. O günkü mevcut yönetimde bulunanlar da yine Kureyş'in Ümeyye yani Emeviler işte yani Emevi kolundandı. Ebu Süfyan ve diğerleri. Hazreti Peygamber'e itaat etmemelerinin, iman etmemelerinin en önemli sebebi Hazreti Peygamber'in Haşim olmasıydı. Yani özetle şöyle söyleyeyim mealen. Yani Ebu Süfyan ve diğerleri şöyle diyorlar aslında. Ya tamam Allah bir peygamber göndermiş olabilir. Biz tamam buna iman ederiz. Ama diyor bizden olmadığı müddetçe biz Allah'ın gönderdiği peygambere itaat etmeyiz, iman etmeyiz. Çünkü öyle bir rekabet ve savaş var ki Beni Ümeyye ile Haşimiler arasında. Bu daha sonraki süreçte de devam etti. Hazreti Osman döneminde, Hazreti Ali dönemindeki karışıklıkların çıkmasının temel sebebi bu kabile asabiyesidir. Hmm. Şimdi Emevilerle beraber önceki o kabile asabiyesi bir yandan devam ederken, çünkü Emeviler Ehl-i Beyt'e zulme devam ettiler. Hatta ve hatta bizim işte belki de şansımız İslamiyet'i tanıma ve şey aşamasında. Bu Emevilerin zulmünden bıkan, kaçan birçok mutasavvıf, birçok alim Şam'dan yani Emevi şeyinden yeni fetih bölgelerine kaçtılar. Kendilerini canlarına attılar. Hmm. Horasan'a, Maveraün Nehir'e. İşte Türkler arasında İslamiyet aslında bunlar aracılığıyla da yavaş yavaş yayıldı. Bunlar da doğal olarak Emevi zulmünden de bahsettiler. Evet. Hazreti Peygamber torunlarını Ehl-i Beyt'in başına gelenler. Bakın burada bir şey söyleyeyim. Bizim Türk Müslümanlığının temel vasıflarından birisi Ehl-i Beyt sevgisidir. Hazreti Ali ve Ehl-i Beyt sevgisidir. İşte Türk Müslümanlığının temel karakterinin böyle bir şey olmasının sebeplerinden birisi, tek sebep demiyorum bakın, sebeplerinden birisi işte budur. Yani Emevi zulmünden kaçan mutasavvıfların, alimlerin, büyüklerin diyelim, işte Horasan Maveraün Nehir'e gelmesi, burada samimi düşüncelerle İslam'ı tebliğ etme çabaları ve bu çabalar sırasında da işte onların o Ehl-i Beyt sevgisini Türklere aşımaları bu şekilde kalmış bizde. Dediğiniz gibi mevali politikası dediğimiz bir politika var.
1: Mevali diyoruz.
0: Mevali, evet.
1: Yani Arap olmayan Müslümanlar ikinci sınıf gördükleri
0: aynen
1: politika.
0: Öyle. Mevali köle demek. Hmm. Arapçada bazı böyle kelimeler vardır. Mevla, tekili Mevla, çoğulu mevali. Şimdi enteresan bir şekilde efendi anlamına da geliyor. Mesela Mevla falan deriz ya.
1: Evet, Mevlam deriz.
0: İşte aynı kelime aslında. Hı.

0: aslında. Arapçada böyle şeyler vardır. Yani aynı kelime böyle ifrat ve tefrit şeylerine gelir. Şimdi mevali diyorlar. Ha mevali geniş bir kelime. Vali, veli, mütevelli bu kelimeler de buradan gelir. Aslında şöyle yani özüne baktığınız zaman şu. Biraz önce dedim ya kabilecilik var. Şimdi ben Kureyş'tenim. Diyelim ki birisi var. Kureyş'ten değil. Ben onu yanıma alıyorum. O benim Mevlam oluyor. Ben onun Mevlası oluyorum. Kureyşli değil ama benim ailemin mensubu gibi oluyor. Yani aslında olumlu, müspet manada ona sahip çıkma, ona şey yapma. Benden değil ama işte benim gibi. Hani ben onun velisiyim, koruyucusuyum. Böyle bir şey var. Fakat işte bu sonraki dönemlerde o ona iyilik yapmak, onu sahiplenmek anlamı uçmuş gitmiş. Sadece
1: kölelik kalmış.
0: Bana tabisin ama benden değilsin. Benim kölemsin, bana bağlısın gibi bir noktaya gelmiş. Ve ne yazık ki Emeviler burada bildiğiniz işte bugün ırkçılık olarak nitelendirebileceğimiz uygulamaları yapıyorlar. Şöyle bir şey olabilir mi? Adam Müslüman olmuş, Türk, Fars, Arap değil başka bir şey. Camide, mescitte asla ve asla bir Arap'ın önünde namaz kılamıyor. Geride kılacak, arkada kılacak.
1: Neden?
0: Çünkü mevali.
1: Ha.
0: Üstün ırk, Araplar üstün ırk. Bu mevali asla Araplara şey yap. Yani Emeviler şunun şeyine girmişler. İslamiyet'i Araplıkla özdeşleştirmişler. Ve kendilerine öyle bir kibir, öylesine bir şey. Yani kendileri işte İslam'ın temsilcisi, diğer herkes onların şeyi. Yani evet. Böyle kölesi gibi bir şey. Bakın şimdi İslam hukukunda gayrimüslimlerden öşür ve cizye alınır. İki vergi. En genel anlamda söylüyorum. Bunların ayrıntıları uzar. Müslümandan ise pardon yani haraç ve cizye alınır. Müslümandan da öşür alınır. Tek vergi alınır. Şimdi adam Müslüman oluyor. Bunlar hala gayrimüslimlerden alınan vergileri almaya devam ediyorlar. Hayır bir de onur kırıcı bir şey. Ben Müslüman olmuşum. Benden hala gayrimüslimlerden alınan vergiler alıyorsun. Ha gerekçeleri de şu. Ya bunlar aslında gerçekten Müslüman olmadılar. Vergi vermemek için işte Müslüman oldular. Bakın Hazreti Peygamber döneminde de buna benzeyen uygulamalar vardır. Ya bir adamın açıp da kalbine bakamazsın. Böyle hadis-i şerif vardır. Yani adam Müslümanım diyorsa onu Müslüman kabul edersin ve şey yaparsın. Hatta ve hatta işte müellife-i kulüp dediğimiz bir şey vardır. Kalbini İslam'a ısındırmak. Yani adamdan alıyorsan almazsın. Hani yaklaştırmak için onu bir takım böyle sempati şeyleri kurarsın. Ekonomik olarak da bu olur. Şimdi Emeviler bunları yapmıyorlar. O kadar kötü ve can sıkıcı uygulamalar var ki. Mesela bir Türk bir Arap kızıyla evlenemiyor. Şimdi İslam'da bunu yasaklayan bir şey var mı? Ama Emeviler bunu yasaklıyorlar. Hatta ve hatta mesela gizli gizli işte evlenmişler diyelim duyurmadan. Tespit edildiği zaman kadı marifetiyle nikahı bozuyorlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz böyle bir yaklaşımı, böyle bir şeyi? Hele hele Türklerin böyle bir şeyi kabul etmesi mümkün mü? Dolayısıyla bütün bu yaklaşımlar... Sayısız bir sürü örnekler var yani şimdi burada hepsini teker teker anlatmaya zamanımız da yetmez ama bir ordularla geliyorsun savaşla kılıçla işte işgal ederek adamların topraklarını ele geçiriyorsun esir alıyorsun ganimet alıyorsun geri dönüyorsun üstüne üstlük çok az bile olsa İslamiyet'i kabul eden varsa bunlara da böyle davranıyorsun. Bir sürü katliam yapmışsın, bir sürü bilmem ne yapmışsın. Şimdi diyorlar ki kılıç zoruyla kabul etti. Ya etmiyorlar zaten. Etseler zaten bu kadar savaş olmaz, bu kadar şey olmaz. Dolayısıyla Emeviler döneminde yaşananlar kötü bir tanışma. Türkler Emevi ordularına direniyorlar. Sonuna kadar da savaşıyorlar. İslamiyet'i falan da kabul etmiyorlar. Tek tük edenler var mı? Evet var. Yani şöyle diyelim yüzde olarak bakacağınız zaman hani ilk başta söyledim ya bakın şu kocaman bir Türk dünyası var. Bu sözünü ettiğimiz bakın kocaman bir Türk dünyası var. Bu sözünü ettiğimiz olaylar bu kocaman Türk dünyasının sadece şurasında meydana geliyor. Şu kadarcık yerde meydana geliyor. Burada bile İslamiyet'i kabul edenlerin Türk kitlesi içerisinde yüzdesine evet elimizde bir veri yok ama baktığımız zaman %3'ü 5'i geçmiyor. Şimdi işte bu arkadaşlar diyorlar ki kılıç zoruyla kabul ettiler. Ya kardeşim şu kadar Türk dünyası var. Burada hadiseler meydana geliyor. Burada bile %3'ü 5'i geçmezken siz buradaki kötü örneklerden hareketle nasıl bu kadar her tarafın aynı şekilde Müslüman olduğunu söylüyor? Yani bu hiçbir şeye uygun bir yaklaşım değil.
1: Hocam şimdi bahsettiğimiz Emevi dönemindeki kötü uygulamalar yüzünden o Türklerin Müslüman gözükürken anladığım kadarıyla eski inançlarına bir taraftan devam ettiği
0: i̇şte
1: durumlarda...
0: Tek tük de olsa evet, evet çok az, çok az.
1: Tabii ki bu şeyi de söylüyor hocam. Yani zorlayıcı yöntemlerin din değiştirmede kalıcı etki olmadığını
0: olmaz.
1: Da gösteriyor.
0: Olmaz, hangi bize. Din olmuş? Tabii, yani böyle bir şey olabilir mi?
1: Bir taraftan da hocam hangi döneme denk geliyor? Buhara'da camiler yaptırılıyor.
0: Evet.
1: Buhara'da camiler yaptırılıyor. İşte halka namaza katılmaları için teşvik.
0: Para falan veriliyor.
1: Sağlanıyor, para veriliyor. İşte yerel halkın evine yerleştiriyorlar. Bunlar hangi dönem oluyor?
0: Şimdi bu da Emeviler dönemi. Kuteybe bin Müslim diye bir komutan. Bu Ubeydullah'tan onlardan falan çok sonra. İşte ilk camiyi açan, ilk defa böyle ya bu iş böyle olmayacak. Hani halkı ısındırmamız lazım, bir şeyler yapmamız diye faaliyetlere başlayan Kuteybe. Şimdi bunları söyleyince evet güzel gibi geliyor. Ama Kuteybe de şunu yaptı bakın. Kuteybe diyor ki işte camiye geleceklere para verelim işte. Ya parası olmayanlar gidiyor parayı alıyor. Ama büyük bir kısmı ona ihtiyaç duymayanlar veya bunu onuruna yedirmeyenler de girmiyor. Benim o tercüme ettiğim Tarihi Buhara'da mesela bunlar anlatılır. Hı hı. İşte köşkler var mesela. İşte onları da davet ediyorlar namaza. Onlar gelmeyi reddediyorlar. En son adamların köşklerini basıyorlar. Evlerini yıkıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Hatta onların köşklerinden aldıkları işte mobilyaları diyeyim, kapıyı, şuyu, buyu getirip işte Cuma camisinin penceresine, şuyuna, buyuna kullanıyorlar. Bir de Kuteybe'nin asıl kötü yaptığı iki şey var. Bunlardan bir tanesi Buharalıların evlerine Arapları yerleştiriyorlar. Görünürde amaç şu. Ya işte Araplar, kaynasın. Müslümanlar buraya gelsin. İşte İslam'ı bunlardan öğrensinler. Ama asıl şey o değil. Evin adamın yarısını evini ona veriyorsun. Şimdi bu Emevilerde bir de öyle bir şey var. Bu Arap ne diyeyim koloniciliği. Yani getirdikleri Arapları fethettikleri bölgelere yerleştiriyorlar. Orada mal mülk sahibi yapıyorlar. Şimdi düşünün benim evim var, çoluğumla çocuğumla kalıyorum. Evime bir Arap ailesini getirip yerleştiriyorlar. Diyorlar ki evin yarısı senin, yarısı onun. Arazim var, arazinin yarısı senin, yarısı onun. Şimdi bunu güya güzel bir şey gibi anlatırlar da ya bu kabul edilebilir bir şey mi? Şimdi bunların hepsi büyük bir tepkiye sebep oluyor. Evet korkudan veya başka sebeplerden olabilir. Bu dönemde evet ben Müslümanım deyip mecbur kalanlar olabilir mi? Olabilir. Biz bunu kabul ediyoruz. Fakat bunlar dediğim gibi çok çok çok çok az olan hadiseler. Ve o büyük coğrafyanın sadece bir yerinde meydana gelmiş. Bir de bu kılıç zoruru iddiasını ortaya atanlar ve şey yapanlar. Ya asıl Türk'e hakaret ediyorlar. Türk milleti doğduğundan beri savaşlarla, mücadelelerle yaşamış bir millet. Yani Türk'e hakaret ediyorsun.
1: Askeri baskıyla olacak iş değil Türklere Müslüman yapmak.
0: Ya değil, hele de Türklere. Türkler ilk defa mı savaş kaybettiler? Yani korkularından din değiştirecek olsalar da hepsinin Budist olması lazımdı. Yani Çin karşısında, diğer ordular karşısında. Yani daha yeni ortaya çıkmış, dünyada öyle çok fazla bir şeyi bile olmayan Arapları görecekler. İki tane kılıç şıkırtısında hemen Allah biz korktuk, dininize geçtik diyecekler. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya bu bir kere Türkiye hakarettir bak. Yani bu iddiayı dillendirenlerin buna dikkat etmesi lazım. Zaten bu iddiayı ilk ortaya atanları da incelediğimiz, baktığımız zaman şimdi buradan isimlerini söylemeyeyim de kim oldukları belli, herkes bilir. Yani böyle Türk tarihine hem Türkiye düşman, hem İslam'a düşman, hem bugünkü devlete düşman işte böyle adamlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu şekilde yani Türkiye, İslam'a, aleni düşmanlık besleyerek yazdığı eserlerin tamamını ortaya çıkartmış bir adam, Türkler kılıç zoruyla Müslüman oldular diye bir tez ortaya atıyor ve bugün bu yeri geliyor, işte tırnak içinde söyleyeyim, ben Türkçüyüm diyen insanlar bu tezi savunuyorlar. Ve işin komik yanı da ne? Şimdi Tarih-i Buhara'yı ben tercüme ettim. Yani onların o işte katliam, talkan, cürcan şeyleri. Lan ben tercüme ettim zaten bunları anlatırken. Yani ana kaynaklarından birisini. Mesela bana da bazen böyle şey yapıyorlar, eleştiriler görüyorum sosyal medyada. Son derece saygısızca, son derece böyle şeyce. Bana bunları anlatmaya çalışıyorlar. Ya kardeşim bunları ben tercüme ettim zaten. Bana ne anlatıyorsunuz siz? Ama meseleye bakış açıları son derece yanlış, onu söyleyeyim. Ortada reel bir gerçek var. Emeviler döneminde bunlar yaşandı mı? Yaşandı. Hı hı. Emeviler bunları yaptıkları için tarih onları lanetledi.
1: Kayıp bakın, bir yüzyıl olarak.
0: Kesinlikle.
1: Kötü bir tanışma evresi.
0: Kesinlikle. Evresin. Bakın bir eser tercüme ettim yine ben Gaznelilerle ilgili. Gaznelilerden bahsediyor eser. O sırada Gurlulardan bahseder o coğrafyada. Bakın müellif ne diyor biliyor musunuz? İşte 12. 14. yüzyıl, 15. yüzyıl müellifleri hepsinin eserlerinde var. Aynen şöyle diyor bakın. Ben demiyorum şimdi, buradan da hemen şey yapanlar olur da. Bu zındık Emeviler diyor. Bütün İslam minberlerinde Hazreti Ali ve Ehli Beyt'e, onun pak haline, küfür geleneğini, zulüm geleneğini ortaya çıkarttıkları zaman bir tek diyor bu Gurlular onların bu emirlerine uymadı. O yüzden diyor bunlar şöyle büyük soydur, böyle büyük soydur. Bakın bütün İslam kaynakları Emevilerin bu zulümlerini, Ehli Beyt'e zulümlerini ve diğer bütün yazar, bunları ben söylemiyorum. Yani bugünkü modern araştırmacılar değil. O dönemin bütün kaynakları, üstelik Şii kaynaklar falan da değil. Bunların hepsi Sünni kaynaklar yani, yazar. Bugünlerde bir Emevi şeyi oluştu. Yani böyle Emevileri bir çok seven bir kitle var. Bir de böyle bir kitle var. Şimdi biz bunu açıkça burada ifade ediyoruz. Bunlar yaşandı. Hı hı. Söylediğimiz şey şu. Türkler bu onur kırıcı bir şekilde İslam'ı falan kabul etmediler. Ha ne zaman kabul ediyorlar? Bakın bu Emevilerin bütün bu zulümleri, bütün İslam toplumlarına ve tabii ki Türklere bu zulümleri büyük bir tepkiye yol açıyor. Bütün Araplar da Emevileri desteklemiyor, onu da söyleyelim. Mesela İmam-ı Azam desteklemedi onları. Bir sürü büyük alim Emevilerin karşısında set oldu. Abdullah bin Zübeyr, meşhur sahabe Zübeyr'in oğlu, Medine'de hilafetini ilan etti Emevilere karşı. Bakın o, işte o dönemde Mekke'yi mancınıkla taşa tuttu Emeviler. Düşünebiliyor musunuz? Mübarek Kabe'nin örtüsü Emevilerin attığı mancınık taşlarıyla zarar gördü. Bakın Emeviler böyle bir devlet, yani böyle bir şey.
1: Sonra hocam.
0: İşte bütün bu tepkiler Abbasi ihtilali dediğimiz ihtilali doğurdu. Ve 750'de askeri kanadını Türklerin, içeriden Ehli Beyt Araplar ama biraz da Farsların etkisiyle Abbasi ihtilali dediğimiz bir ihtilal ortaya çıktı.
1: Yani bir işbirliği geldi.
0: Aynen Abbasi öyle geldi. Çünkü zulmediyor ya Emevi herkese. Hepsi bir araya geldiler, Emevileri yıktılar. 750'de bakın 100 yıllık, 90 yıllık bir ömürleri var. Hem de ne yıkma? Bütün Emevi büyüklerini bildiğiniz katliamdan geçirdiler. Gömülmüş mezarlarından çıkardılar, kemiklerini yaktılar. Bakın Emevilere karşı öyle bir kin birikmiş ki. Yani müthiş bir kıyım uyguladılar Emevi. Sağ olanların hatta böyle çok iğrenç şekillerde öldürdüler. Yani mesela sopalarla dövüyorlar. Adamlar altta can çekişirken üstüne halı serip ziyafet yapıyorlar. Yani o kadar böyle insanlık dışı muamelerle Emevilere böyle yaptılar. Bakın bunları yaptılar. Ha bir kişi hariç, onu mutlaka söylememiz lazım. Ömer bin Abdülaziz. Biraz önce bütün bu Emevi politikalarını anlattık ya, kötü politikaları. Bu Ömer bin Abdülaziz, ikinci Ömer de deriz biz ona. Bu uygulamaların tamamına son vermişti hilafeti döneminde. İki yıl falan
1: sürdü. Ölümünden sonra eski politikalara
0: aynen devam etti. Hatta orada çok meşhurdur. Bakıyor ki işte bu haraç cizye almaya devam ediyorlar. Oğlum siz ne yapıyorsunuz diyor. Adamlar Müslüman olmuş. Af buyurun diyorlar ki işte bunlar Müslüman değil. Nereden anladınız diyor. Af buyurun diyor, sünnet olmayı reddediyorlar. İşte orada meşhur bir laf söyler. Der ki Allah bizi bu ümmetin başına sünnetçi olarak mı gönderdi? Eğer bunlar biz Müslüman olduk diyorlarsa, şehadet getiriyorlarsa vergi almayı bırakacaksınız. Yani, ama bırakmıyorlar. Çünkü ciddi bir ganimet, ciddi bir gelir söz konusu. Öyle din, iman, İslam'ı yayayım, öyle bir dertleri yok. Şimdi işte Abbasiler iktidara gelince Abbasi ihtilalini yapanların önemli bir kısmı askeri kanadı Türk. Ebu Müslim, Horasani ve ona bağlı bir sürü Abbasi dahileri, şunlar bunlar Türk. Bir de zaten Emeviler yıkış sebepleri bu ikinci sınıf davranmaları falan. Ne oluyor? Bir düzenleme oluyor. Yani Arap olmayan toplumların da yönetime kendini yer bulduğu.
1: Daha işte, eşit şartlar.
0: Aynen öyle.

0: ulaşmış. Ve bakın bir din değiştirme olayında sürecin bu aşamasında belirleyici rol yeni dinin nasıl sunuldu? Ya günümüzde de öyle. Dünyanın en güzel düşüncesini, en güzel projesini, en doğru şeyini insanlara hakaret ederek, kafalarına vurarak anlatırsanız kime lafınızı geçirebilirsiniz, dinletebilirsiniz, kabul ettirebilirsiniz? Ama dünyanın en şeytani şeyini, en kötü şeyini tatlı dille, gerekli yöntemleri kullanarak da insanlara kabul ettirirsiniz. Bu kadar açık. Doğru. Dolayısıyla Emevilerin bu politikası Türklerin İslamiyeti değil.
1: Bakın, gönlünün ısınmasına
0: evet,
1: sebep oldu.
0: Buna sebep olmadı. Yani Emeviler bunu bitirdi. Ha burada şunu da söyleyeyim. Burada Türkler İslam'a karşı savaşmadılar. Burada Türkler Emevilere karşı, zulme karşı, Arap istilacılığına karşı savaştılar. Ve İslamiyet'i tanıma imkanları olmadı genel anlamda söylüyorum. Ama Abbasiler döneminde işte tanışma başladı. Şimdi düşünürsene. Mesela Talas Savaşı bunun için güzel bir örnek. Şu açıdan güzel bir örnek. Şimdi önceden hep kavga ediyoruz biz. Sürekli kavga ediyoruz. Fakat Talas Savaşı'nda ilk defa ittifak yapıyoruz. Yan yana duruyoruz ve Çinlilere karşı savaşıyoruz. Şimdi bakın bu bir işte eşik aslında.
1: Siyasi o güne bir kadar, ortaklık önce.
0: E tabi. Önceden savaş. Karşı karşıyaydın. Birine kılıç mızrak sallıyordun. Ama ilk defa yan yana duruyorsun. Ve ortak bir düşmanla savaşıyorsun. İşte bu şeye sebep oldu. Yani o savaşlar bitince Türkistan coğrafyasında tanışma dediğimiz şey, tanıma dediğimiz şey meydana gelmeye başladı. İletişim. Önce iletişim. Bir insanla iletişim kuramazsanız nasıl tanıyacak? Yoktu ki o iletişim. Sürekli savaşlar vardı.
1: Ama yine de Talas Savaşı'na Türklerin Müslüman olduğu savaş diyemeyiz.
0: Tabii ki.
1: Yani ya biraz öyle iddialar
0: ilk da başta da söyledim. Evet. Şimdi düşünün bakın. Talas şu koca Türk dünyasındaki bir nokta. Burada kaç tane asker var? Yani düşünün şu kadar bir Türk dünyası var. Şuradayız biz. Velev ki Talas Savaşı'ndaki ordudaki bütün Türkler Müslüman olmuş olsalar bile genel Türk kitlesinin yüzde kaçını teşkil ediyorlar. Şimdi buna eski hocalarımız işte o bir kırılma anı demeyelim ama bir eşik gibi düşündüklerinden. Çünkü ortak hareket ediyorsun. İlk defa yan yana geliyorsun. Belki bunun için hani önem verdiler. Ama işte bazen bu verilen önemler maksadı aşıp bambaşka bir boyuta geliyor. İşte Talas Savaşı'ndan sonra Abbasiler Türklere de idarede yer vermeye başlayınca bir takım şeyler olunca tanıma evresi başlıyor. İletişim ve etkileşim başlıyor. Burada bir şey daha söyleyeyim. Bakın bunu da söylerken Abbasiler döneminde de her şey güllük güneşlikti falan filan. Aman böyle düşünmeyelim. Şimdi bir sürü Türk komutan var. Büyük komutanlar bunlar işte. Uşru Sonalı Afşin bunlardan bir tanesidir. Meşhur bir adam. Amuriye'ye kadar fethetti. Mutasım'ın büyük kumandanı. Müthiş bir adam. Bizans ordusunu yendi falan filan. Babek isyanını bastırdı. Bir sürü bir şeyler. Ama aynı Afşin bu büyük zaferlerden sadece birkaç yıl sonra zındıklık ithamıyla ortadan kaldırıldı. Yani mesela Araplar da işte nüfuzul etrak derler bu dönemi. Abbasiler döneminde Türk işte etkisi, Türk nüfuzu falan. Ama bunu bizim anladığımız manada olumlu bir şey de söylemezler. Yani Abbasilerin bittiği, yani Abbasiler şöyle bitti. Türkler etkili oldu, Abbasiler bozuldu anlamında kullanırlar. Dolayısıyla evet Türkler etkilidir. Birçok büyük alim var, komutan vardır, askerler vardır. Hassa birliği Türklerden oluşur. Başkenti Samarra'ya taşıtmışız. İşte Mutasım'ın annesi Türktür. Memun döneminde en büyük sayıya ulaşmıştır. Mevali asker kökeni falan filan ama bu biraz yanıltıcı bir şey. Çünkü biraz önce söylediğim gibi birçok Ebu Müslim Horasani Abbasi ihtilalini yapan adam, kumandan. Ebu Müslim Horasani de zındıklık ithamıyla öldürüldü Abbasi halifeleri tarafından. Anlatabiliyor muyum? Yani evet bir rahatlama var Emeviler dönemiyle kıyasladığımızda. Ama Abbasiler döneminin de bütün Türkler için müthiş böyle bir iyi bir şeylerin olduğu falan dönem gibi düşünmek yine aldatıcı olur. Onu da söyleyelim. Hal böyle olunca Emeviler döneminde Türkler arasında evet yavaş yavaş İslam tanınıyor. Birazcık işte İslamiyet'i kabul artıyor. Ama 10. yüzyıllara falan 8. 9. hatta 10. yüzyıllara gelene kadar o sözünü ettiğim koca Türk dünyasındaki Türkler arasındaki İslamiyet'i kabul oranı hala %20'lerde 30'larda daha 40'lara ulaşmış değil. Aslında ne zaman başlayacak?

0: 10. yüzyıldan itibaren yani 900'lü yıllara geldik bakın. 900'lü yıllara geldik. İşte bu yüzyıllarda kaynaklar bize kalabalık Türk kitlelerinin böyle 50 bin çadırlık, 100 bin çadırlık, 200 bin çadırlık ki çadırlı bizde bir kişi olarak hesaplanmaz. Yani bir hane halkı gibi düşünün. Çok büyük kitlelerin İslamiyet'i kabul ettiklerini görüyoruz. Bakın Emevilerden bahsettiğimiz dönem kaçıncı yüzyıl? 7. yüzyılın sonları, 8. yüzyıl. Türklerin İslamiyet'i kabul ettiği dönem ne zaman? 9. 10.
1: 10.
0: 11.
1: yüzyıl.
0: yüzyıl. Ve bu dönemde artık Türkler değil mevali, değil işte şey, artık efendi. Çünkü kılıç artık Türklerin elinde. O yüzden ben öyle diyorum. Türkler kılıç zoruyla İslamiyet'i kabul etmediler. Çünkü İslamiyet'i kabul ettiklerinde yani artık bu 10. 11. yüzyıla kılıç zaten Türklerin elindeydi. Kime kılıçla kabul ettiriyorsun? Ve bu süreçte bu sözünü ettiğimiz siyasi askeri olaylar kadar etkili olan başka faktörler var. Bunlardan bir tanesi din adamlarının faaliyeti. Bakın bu Abbasiler döneminde savaş bitince Maverun-Nehir şehirlerinde camiler, mescitler, medreseler, burada ulema bunlar var. Biraz önce sözünü ettiğim mutasavvıflar, ilim adamları,
1: Sufiler,
0: sufiler
1: dervişler.
0: çok önemli.
1: Evet.
0: Mesela Şakih-i Belhi diye bir adam var. Bu adam bütün Türkistan'ı geziyor. Çok zengin bir adam.
1: Nasıl
0: Bütün malını,
1: anlatmışlar hocam?
0: mülkünü nasıl
1: Ve
0: anlatıyorlar biliyor
1: sade
0: musunuz?
1: bir dille mi, yani bir örneklerle mi, o kültürel dünyasına yakın kıssadan hisselerle mi,
0: Nasıl
1: resmi?
0: anlatıyorlar biliyor musunuz? Aslında bir şey anlatmıyorlar. Yaşıyorlar. Bakın bizim Alperenlerimiz, bizim Erenlerimiz nasıl Balkanları fethettilerse ne yaptı yani Sarı Saltuk gidip de bütün Hristiyanları önüne işte oturtup veya ne bileyim oradaki diğer Erenlerimiz işte Sufi dervişler şunlar bunlar oturun lan buraya size İslam'ı anlatacağım diyerek mi anlattılar? Hayır, yaşadılar. Öyle bir duruş sergilediler ki öyle dürüst, öyle insancıl, öyle bir profil çizdiler ki onları gören insanlar da ya arkadaş bunlar düzgün adamlar. Bak nedir yani bir öğrenelim yapalım. Bakın bu konuda en ön plana çıkan şey ne biliyor musunuz? Tüccarlar. Günümüzde aksini söyleyenler olabilir ama o dönemde Müslüman tüccarlar dünyanın en güvenilir adamları. Ve bütün dünyada ve Türk dünyasında bu adamlar ticaret yapıyor. Kervanlar o dönemde şey değil. Mesela bu alimler, dervişler falan da o kervanlara dahil olup böyle memleket memleket geziyorlar. Gittikleri yerlerde ribatlar kuruyorlar. İşte orada faaliyet gösteriyorlar. Tüccarlar o kadar güvenilir ki herkes onlarla iş yapmak istiyor. Ve işte bu ilişkiler insanların bak Emevilerin o zalim tabiatını görünce bunlara lanet olsun diyen insanlar bunların o iyi yüzlerini gördükçe ilgi duymaya başlıyorlar.
1: Evlilikler
0: Alaka
1: oluyor mu
0: duymaya.
1: hocam?
0: Tabii
1: Sıkıntı
0: ki,
1: mı?
0: tabii ki. Evlilikler başlıyor yavaş yavaş. Ticari ilişkiler, ortaklıklar başlıyor. Dediğim gibi artık mesela Buhara'da bir cami var, medrese var. Semerkant'ta artık İslam şeyleri var. Dolayısıyla insanlar gidiyorlar, geliyorlar, beraber yaşıyorlar. Aynı şehirde oturuyorlar. Çocukları beraber oynuyor. Yani artık tamamen bir etkileşim oluyor. İşte bu noktada belki şunu şey yapma. Niye peki İslam'a bu kadar yöneliyorlar? Yani niye diğer dinler dedik ya diğerleri değil de niye İslam'a? Niye biliyor musunuz? Bunu açık ve net olarak söyleyeyim. Çünkü İslamiyet'i Emevi uygulamasını işte o bu uygulamasını değil. İslamiyet'in ruhunu, temel esaslarını, temel düşüncesini, felsefesini Türk o başta söylediğim töresine ve düşüncesine en yakın din olarak görüyorlar da o yüzden kabul ediyorlar. Etmezlerdi. Yani Oğuzlar durduk yerde ne diye bilmem kaç bin çadır halkı İslamiyet'i kabul ediyor. Etmeyebilirlerdi. Veya işte diğer bölgelerdeki insanlar mesela Hristiyan olan Türklerden bahsediyoruz. Bulgarlar ilk başta
1: İdil,
0: Hristiyanlardı.
1: Bulgar, Karahanlılar.
0: Karahanlılar daha sonra tabii İslamiyet'i kabul ettiler. İtir Bulgarları daha sonra Müslüman oldular. Mesela işte Hazarlar var, Museviler adamlar. Yani şimdi niye, nasıl oldu da İslamiyet bu kadar yayıldı? Kılıçla mınışla değil.
1: Hükümdarlarının Müslüman olması da halkı etkiliyor, değil mi hocam?
0: Şimdi o dönemde şöyle bir anlayış var. Batıda da böyle, doğuda da böyle. Halk hükümdarının dininden sayılıyor. Şimdi biz bazen diyoruz ya, kara

0: Karahanlılar Müslüman oldu. Bu şu anlama gelmiyor. Bütün Karahanlılarda yaşayan herkes Müslüman olduğu anlamına gelmiyor. Karahanlı hanı Müslüman oluyor. Tebası da Müslüman sayılıyor. Hmm. Batı'da da böyle bu. Hatta 1400-1500'lerde bir anlaşma maddesi olarak da koyulmuş. Yani bu bir ön kabuldür. Yani adam Hristiyansa tebası da Hristiyan sayılıyor. Herkes Hristiyan olduğundan değil. Yani bir ön kabul, bir konsensüs, bir şey böyle düşünülmüş. Yani.
1: Ama zamanla onu da kabul edip yaşamaya başlıyorlar.
0: Tabii ki. Şimdi zaten herhalde hani bu değişim dönüşüm falan diyoruz ya, mesele o. Şimdi bakın, baskıyla, zorla yapılan hiçbir şey içselleştirilmez. Korkuyla yaparsın ama içselleştiremezsin. Fakat biz şunu görüyoruz. Eğer bu adamlar iddia edildiği gibi kılıç zoruyla, sadece işte ekonomik sebeplerle, sadece şu bu sebeplerle Müslüman olsalardı, daha İslamiyet'i kabul ettikleri ilk asırda Kur'an tercümeleri var. Türkçe Kur'an tercümeleri. Bakın, Kutat Kubilik gibi bir eser yazılmış. Divan Lügat-ı Türk gibi bir eser yazılmış. Bunlar hani hep denir ya, İslami dönem Türk edebiyatının eserleri. İncelediğiniz zaman şunu net bir şekilde görüyorsunuz. İslamiyet'i o kadar içselleştirmişler ki bugün bizim Arapçasını, Farsçasını kullandığımız bütün kavramların Türkçelerini bulmanız mümkün. Bayat adı birle söze başladım diyor. Besmele'yi Türkçe böyle söylemiş. Tanrı kelimesini kullanıyor. Cennet yerine uçmak kelimesini kullanıyor. Bakın. O Karahanlı Türkçesi, satır arası Kur'an tercümeleri var. Ve içselleştirmiş. Onları okuduğunuz zaman Türkçe o kadar güzel bir şekilde kullanılarak, bu şunu özümsemiş. Hı hı. Özümsemiş. Yani ama burada işte önemli olan şey de şu. İslamiyet'i bir Arap gibi anlamıyor, bir Fars gibi anlamıyor, Türk gibi anlıyor ve Türk gibi yaşıyor. İşte bu noktada da
1: bugünkü Arap... ön yargıları da kıracak bir şey söylediniz aslında.
0: Tabii ki. Şimdi bakın, İslamiyet bir din, bir mesaj. Müslüman demek İslam mesajını alıp uygulayan. Yani ortada bir fikir var, bir düşünce, bir din var. Müslüman ise onun icracısı. Şimdi aslında her şey öyledir. Bir ideoloji düşün. İşte Marksizm. Marx bir kitap yazıyor. Herkes Marx mı? Marx'ın o fikirlerini İtalya'da adam başka uyguluyor, Almanya'da başka uyguluyor, orada başka, orada başka. Rusya'da Rus coğrafyasına göre, Hindistan'da Hindistan. Bakın her şey böyledir. Şimdi İslam da öyle. İslam bir mesaj. Temel esasları olan, temel felsefesi olan bir din. Ve Müslüman bunu alıp kendi hayatına uygulayan. Şimdi bu insan, ne yapacak? Kendi kültür, medeniyeti, işte coğrafyası, iklimi, bunlara göre yorumluyor ve algılıyor. Şimdi bizde şöyle bir anlayış ortaya çıktı. Kılık kıyafetten yeme içme adetine kadar sanki Araplar nasıl yaşıyorsa kıyafetten şeye kadar böyle değil ama. Çünkü İslamiyet her ne kadar Arap Yarımadası'nda ortaya çıkmış olsa da evrensel bir mesaj Arap coğrafyasındaki adama da, kutuplardaki adama da gidiyor. Evet. Ama şimdi Arap coğrafyasındaki mesajı algılayıp onu kendi hayatına uygulayan adamla kutuplarda yaşayan adamın uygulamasını eşitlemeye çalışırsanız bunu başaramazsınız. Bu sosyolojiye, psikolojiye, her şeye aykırı bir şey olur.
1: Böyle algılamamak da gerekiyor.
0: Tabii ki. Çünkü işte bu da şuna yol açıyor. Türk Müslümanlığı diye bir kavram var sosyolojik manada. Şimdi buna da kızıyorlar. Ya işte Müslümanlığın Türk'ü... Ya kardeşim bak, sosyolojik bir kavramdan bahsediyoruz. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, şu kadar ilimiz var. Şimdi hepimiz aynı Türkçeyi konuşuyoruz, hepimiz aynı devlete bağlıyız, hepimiz aynı kanunlara bağlıyız. Ama Karadeniz insanının diliyle, lehçesiyle işte Akdeniz insanının şeyi farklı. Yeme içme kültürü farklı. Şimdi ben İzmir'den geliyorum, sıcaktan bunalmış bir şekilde geliyorum. Ardahan'daki adam da diyor ki, Kars'taki adam da, lan şu güneş biraz daha fazla olsa. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ortada reel bir Allah'ın yarattığı nizam içerisinde bakın. Çünkü Allah böyle dilemiş, böyle yaratmış. Allah dileseydi bütün dünyada iklimler aynı olurdu. Herkes aynı dili konuşurdu. Herkes aynı renkte, aynı dilde, aynı kültürde olurdu. Ama Allah böyle dilemiş. Kültürleri farklı farklı yaratmış insanları. Şimdi Bunlar istiyorlar ki herkes aynı dili konuşsun. Herkes aynı kıyafeti giysin. Herkes iftarını aynı şeyle açsın. Ya böyle şey olmaz. Bu eşyanın tabiatına aykırı. İşte bizimkiler çok başarılı bir şekilde Türk Müslümanlığı şeyini oluşturmuşlar.
1: Aslında çok güzel bir noktaya getirdiniz hocam. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesiyle ortaya çıkan Türk İslam düşüncesini bir medeniyet tasavvuruna dönüştürmek.
0: Kesinlikle,
1: bunu da alimler kesinlikle. Çok güzel yapmış. Yani Farabi, İbn Sina, Biruni, işte Hoca Ahmet Yesevi gibi.
0: Tabii.
1: Yani bu isimler aracılığıyla hocam nasıl gerçekleşmiş o inanç, o tasavvuf, o ahlak anlayışı?
0: Tabii tabii. Şimdi ben dört cephe olarak ayırıyorum. Birincisi Türk Müslümanlığının bütün İslam kültür medeniyeti içerisinde. Birisi işte kelam, fıkıh cephesi. Şimdi enteresan bir şekilde İmam-ı Azam diye bir adam çıkıyor. Şu anda nerede bir Türk varsa Hanefidir. Bakın yani Türklükte bu kadar özdeşleşmiş bir şeydir bu. Bir yerde Türk gördüğünüz zaman Hanefidir. Bir yerde Hanefi gördüğünüz zaman Türktür. Yani büyük ölçüde bu böyledir. Şimdi bunun sebebi ne? Hangi Türk İmam-ı Azam'ın kitaplarının tamamını okuyup İmam Şafii veya diğerlerini de okuyup ondan sonra ben Hanefiyim dedi? Bu böyle bir şey değil. İmam-ı Azam Türk muhitinin ve Türk düşüncesinin işte fıkıh ekolünü oluşturan adam. Dolayısıyla benim okuma yazma bilmeyen babaannemin İslam'la ilgisi bilgisi ve İslam'ı yorumlaması, İmam-ı Azam'ın yorumuna uygun olması onun kitabını okumasından değil. İmam-ı Azam'ın zaten Türk düşüncesini sistematik hale getirmiş olmasından kaynaklanıyor. İmam Maturidi diye bir adam çıkıyor. İşte o dönemde yaygın olan işte kelam açısından işte eşari kelamı ki genellikle işte Arap coğrafyasına ve Arap düşüncesine hitap eden bir şey olarak ondan farklı, mutezile düşüncesinden farklı bir kelam ortaya koyuyor ve bu kelam Türk düşüncesinin yansıması. Bakın dolayısıyla Türkler Maturidi Hanefi çizgide oluyorlar. Bu bakın bir şey yani biraz önce söylediğim sebeplerden kaynaklanan bir şey. Bu bir ruh, bu bir düşünce. İşte hani ilk başta dedim ya dini ne olursa olsun, şeyi ne olursa olsun Türk düşüncesi dediğimiz bir şey var. Türk töresi dediğimiz bir şey var. İhsan Fazlıoğlu'nun çok güzel bir lafıdır. Mesela bu İslamlaşmayla ilgili o şöyle diyor çok güzel bir laf. Diyor ki Türkler İslamlaştıkça İslam da Türkleşti der. İşte bunu kastediyor. Yani Araplar İslamlaştıkça Arap İslam da Araplaşıyor. Ya şöyle düşünün. Yarın diyelim ki Çinliler Müslüman oldular. Bir şey oldu Çinliler Müslüman oldu. Ne yapacak? Hepsinin adı Ahmet Mahmut mu olacak? Hepsi işte sarık mı takacaklar? Hepsinin cami mimarisi Arabistan'daki modellerden mi olacak? Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Çinli de İslamiyet'i kendi kültür ve medeniyetiyle beraber yaşayacak. Aynı şey İngiliz için, Fransız için de geçerli. İşte böyle bir şey oluştu ve fıkıh kelam cephesi böyle. Bunun felsefe cephesinde Farabi ve İbn Sina oluşturuyor. Bakın İslam düşüncesinde birkaç tane şey vardır felsefe ekolü. Biri işte Meşayi ekolüdür. Bir de Süfreverdi var bu İşrakiyun. O da Türk mesela. Türk kökenli. Yani bakın orada da yine Türk düşüncesinin ortaya çıkarttığı bir şey var. Diğer bir cephesi tasavvuf. Bakın bir sürü tasavvuf ekolleri var ama Türkistan ekolü başka. Hoca Ahmet Yesevi. Türk usulüdür. Ve devlet. Devlet idaresi konusunda. Çünkü niye biliyor musunuz? Türklerde önce devlet vardı. İslam daha sonra geldi. Araplarda önce devlet yoktu. Önce İslam sonra devlet geldi. Bakın burada çok ciddi bir farklılık var. Ve bugüne kadar uzanan bir takım fikir ayrılıklarındaki şey de bu sözünü ettiğimiz temel düşünce farklılığından kaynaklanıyor. Yorum, algılama ve uygulama farklılığından kaynaklanıyor.
1: Kıymetli hocam tüm bu konuşmalarımız bu arada süremiz bitti. Şöyle toparlayıp size de teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir programdı. Gerçekten çok
0: teşekkür
1: ederiz. Tertemiz de anlattınız. Tabii Türklerin İslamiyet'i bırakın kılıç zoruyla kabul etmelerini sadece kabul eden pasif bir toplum olmadığını anlattınız.
0: Tabii, tabii, tabii.
1: Yani İslam düşüncesini kendi tarihi ve kültürel birikiminden o harmanla yorumlayarak özgün bir Türk İslam düşünce hayatı, üslubu geliştirdiğini ve bunun zaman içerisinde
0: tabii,
1: etkileşimle, iyilikle doğru dille olduğunu anlattınız. Evet. Birdenbire değil.
0: Şimdi

0: bu bazı arkadaşlar bu son zamanlarda işte bu kılıç zoru, İslam işte Türkler Müslüman olmasaydı. Ya bin yıllık Türk tarihinin bin yıllık İslam serüvenini çöpe atıyorlar. Sanki yokmuş gibi davranıyorlar. Veya olmasının Satuk Burhan'a küfrediyor adam. İslamiyet'i kabul eden ilk şey. Yani kabul edilebilir bir şey değil. Böyle bir Türkçülük, milliyetçilik anlayışı da olmaz. Türk tarihinin bin yılını yok farz et. Böyle bir şey olabilir mi? Zannediyorlar ki Türkler Müslüman olmasalardı farklı olacaktı veya Hristiyan olsalardı çok farklı olacaktı. Halbuki öyle bir şey yok. Yani yaşanmışlık bir şey var. Bugün Türk İslam medeniyeti, düşüncesi, kültürü dediğimiz şey de bunun içerisinde. Ha bunu söylemekle tabii ki gayrimüslim Türkler de olabilir. Gagavuzlar, diğer Türk, bakın esas Türklüğün esası o. Mezhep farklılığı, din farklılığı şu bu değil. Türk töresi ve Türk düşüncesi. Bu olduktan sonra hepsi aslında aynı çerçevenin içerisinde. Diğerlerini dışlama yok. Ama göz göre göre de bin yıllık İslam, Türk İslam tarihini reddetmek bu akıl işi değil.
1: Bu bakış açısıyla Türkler Nasıl Müslüman Oldu kitabınızı da okumalarını tavsiye ediyoruz. Tüm
0: teşekkür
1: meraklıları
0: ederim.
1: Ve tarih severlere çok teşekkür ederiz
0: ben
1: kıymetli
0: teşekkür
1: hocam.
0: Ederim. Sağ olun.
1: Değerli tarih severler, Profesör Doktor Erkan Göksu hocamla Türkler Nasıl Müslüman Oldu sorusunu sorduk ve İslamlaşma sürecini, serüvenini anlattık. Teşekkür ediyoruz bu saate kadar bizi izlediniz ve yalnız bırakmadınız. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla 24 ekranlarında an ve zamanda sizlerle olacağız. İyi geceler diliyorum.

0: askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Hava ile ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

Kitaba özellikle dikkat eden, kitap konusuna kafa yoran yazarları okumayı da ben çok önemsiyorum. İşin mutfağı, tezgahı, atölyesi burada ne olup bitiyor? Yani buradaki dikiş makinalarından ne çıkacak, ne çıkıyor? Kendi yaptığı iş üzerine düşünen çok az insan olduğunu düşünüyorum ve bunun bence çok değerli olduğunu düşünüyorum. Biz ne yapıyoruz? Benim yaptığım iş ne? Benim hedef kitlem ne? Ben kime hizmet ediyorum ya da etmek istiyorum? Benim nihai amacım ne?

0: Karşımızda bir kitabınız, bir de kitaplığınızın bir parçası var. Ama önce sizin çalışmanızla başlayalım. Kitabın konusu nedir?
1: Aslında bu benim yazarı olduğum bir kitap değil. Kitabımızın yazarı Sait Faik Abasıyanık. Ben onun yazınsal hayatında çok önemli bir izlek olduğunu düşündüğüm ada öykülerini topladım. Ve bu onun ada öykülerinden oluşan bir seçki aslında. Bu aslında bir projenin bir parçası sadece. Vakıfbank Kültür Yayınları Sait Faik Abasıyanık'ın eserlerinden oluşan 3 kitap yayımladı. Bir tanesi Ada Öyküleri. Bunu ben hazırladım. Denizler içinde bir deniz ismi. Bir tanesi İstanbul öykülerine odaklanıyor. Bunu Sibel Yılmaz hazırladı. Ve bir tanesi de röportaj ve yazılarından oluşan bir kitap. Bunu da Mehmetcan Sevinç hazırladı. Biz bu seçkiyi bir araya getirerek aslında Sait Faik yazınına anlamlı bir katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz.
0: O zaman bu kısmı şöyle biraz açalım. Bizim klasikleşmiş ikinci sorumuzdur çünkü. Bu kitabın hayata geçirilmesi, bunun derlenmesi neden gerekliydi? Hangi boşluğu doldurdu? Neyi kazanmış olduk?
1: Çok güzel bir soru. Sait Faik Abasıyanık'ın telif hakları biliyorsunuz ölümünün üzerinden 70 yıl geçtiği için doldu ve birçok yayın evi Sait Faik eserlerini yeniden hayata geçirmeye başladı. Bizim de bu alanda gördüğümüz bir boşluk vardı. Kitapları aynen aynı isimlerle basmak yerine daha ilgili ve daha küçük bir okuru kendisine çekmek için daha özenli seçkiler hazırladık. Ada çünkü Sait Faik yazınında gerçekten çok temel bir unsur. İstanbul keza onun için sadece bir mekanı imlemiyor. Dönüşen bir kenti aslında alttan alta bize sezdiriyor ve okutuyor, hissettiriyor belki. Dolayısıyla bir de röportaj ve yazılarıyla aslında hayatın ne kadar içinde olan bir yazarın, 30'ların, 40'ların hayatına, sokağına nasıl entegre olduğunu, nasıl izlediğini, onlarla birlikte nasıl yürüdüğünü, onlarla birlikte neler paylaştığını gözlemleme fırsatı açısından aslında bulunmaz bir fırsat sunuyor bize. Dolayısıyla biz böyle bir boşluğu doldurduğunu biliyoruz. Daha önce röportaj ve yazılar müstakil bir kitapta yayımlanmadı. Ve Ada ve İstanbul öyküleri de Sait Faik yazınındaki bu kadar temel bir izleyi ele alan öyküleriyle oluşuyor. Ve biz bu öyküleri hazırlarken hem Sait Faik'in kitaplarındaki son halini esas aldık. Hem de ilk yayımlandıkları yerlere baktık. Ve bazı farklar olduğunu tespit ettik. Mesela Varlık'ta ilk çıktığında nasıl yazmış Sait Faik bunu? 7 günde nasıl yazmış? Semaver'e gelirken neler değişmiş? Yazarın tercihlerine odaklandık ve bunu dipnotta belirttik. O görseller yani kütüphane taramaları, arşiv taramaları neticesinde elde ettiğimiz görsellere baktığımızda Varlığa, işte 7 güne ve daha birçok mecmuaya baktığımızda şunu görüyoruz. Sait Faik'in hikayeleri o süreli yayında hangi sayfada yer almış, hangi illüstrasyonlarla yer almış, hangi üst başlıklarla. Bazen Sait Faik'in küçük hikayesi bugün okuyucularımızla başlığıyla, bazen aynı başlıkla mesela Kaşık Adası'nda diye bir öyküsü var. 4 farklı mecrada yayımlanıyor ama içerikler birbirinden farklı. Bunları görebilmek gerçekten hani o arşiv taramasıyla mümkün olabildi ve araştırmacıların da aynı zamanda kullanabileceği şekilde dizayn edildi.

0: İnsan belki bir yazarla, bir şairle ilk nerede nasıl tanıştığını hatırlayamıyor bile. İlkokuldan başlayarak bir okuma parçasında olabilir, müstakilen alınmış bir kitapta olabilir. Ama bir yazarla bir tanışma anımız var. Bir de ilerleyen dönemlerde onunla bir dostluğu ilerletmiş gibi yola devamımız var. Şimdi bir araştırmacı olarak karşı karşıya geldiniz siz Sait Faik'in Ada Öykülerinde mesela. Onun bir okuru olmakla, onun araştırmacısı ve dikkatle üzerinden geçen, ince eleklerden geçiren, hatta yeni bir kreativite kazandıran, belki bir anlamda dikkatlere sunan biri olarak bildiğimi zannediyordum ama bu beni çok şaşırttı ya da yeterince anlamamışım, daha çok hoşuma gitti ya da önem veriyordum ama şu kısmı galiba o kadar değilmiş dediğiniz farklı hislere, gözlemlere yol açtı mı bu çalışma?
1: Kesinlikle. Herhalde buna hayır açmadı diyecek biri de yoktur. Bu arada Sait Faik'le ilk karşılaşmamı hatırladım. Orta ikinci sınıftaydım. Siz şimdi sorunca geldi aklıma ve 7A sınıfında Son Kuşlar hikayesiyle karşılaştığım o anı şu an hatırladım. Sait Faik'le ilk karşılaşmam buydu gerçekten. Ve şu an dönüşmüş olduğu şey çok farklı bende. Sait Faik'in kanonda ya çok işte Türk edebiyatında öyküyü hep durum öyküsü, olay öyküsü diye ikiye ayırırız. Bazen öğrencilere kolaylık olsun diye bu tarz kategorizeler normal karşılanır ama aslında edebiyatın kendisine baktığımızda, Sait Faik'i okumaya başladığımızda bunların o kadar da net çizgilerle ayrılmadığını görüyoruz. Durum öyküsü yazarı evet ama bu durumdan kasıt olaysızlık değil. Hayatın içinden bir kesite daha yakından bakmak, bir parçasına bakmak ya da sevilen nesneler hakkında bazı dönüşümlere dikkatimiz yoğunlaşıyor. Mesela annemizi, babamızı, işte sevgilimizi sevdiğimiz o sevgi nesnesi bir anda işte kayıkçıya, kestane satıcısına, adada bir kuşa, bir balıkçıya, bu bir balıkçının ağına takılan bir mercan balığına dönüşebiliyor. Ve bu sevgi nesnesinin dönüşümü gerçekten öykücülüğümüzde çok yeni bir şey. Bir form. Farklı bir şey söylüyor Sait Faik. Öyküyü yerinden kaldırıyor. Farklı bir şeye dönüştürüyor. Özellikle form açısından baktığımızda. Hep onun mesela toplumsal olayları çok ele almadığı konusunda bir eleştiri vardır. Yaygın bir eleştiridir bu. Hiç öyle değil. Çünkü büyük bir pencereden baktığımızda aslında tamamen toplumla birlikte yazan, toplumun içinden yazan, sokağın içinden yazan, tersanenin içinden yazan, Galata'nın eski sokaklarından yazan, bir ada vapurunun içinden yazan, bir yorgancıdan, bir pamukçudan, bir balıkçıdan, kestaneciden, meyhaneciden yazan bir yazar figürüyle karşı karşıyayız. Bu da aslında bu eleştirilerin Sait Faik'in tüm kitaplarına ya da tüm öykülerine çok da vakıf olunmadığını hissettiriyor bize. Ya da tür olarak Sait Faik'te özellikle yazılar ve röportajlarında okuduğumuzda şunu fark ediyoruz. Türler arasında çok büyük bir geçirgenlik ve geçişkenlik var. Bu şu demek, bu bir öykü mü? Bu bir mahkeme kaydı mı? Bu bir röportaj mı? Bu bir anı mı? Bu bir otokurmaca mı? Bazen gerçekten Sait Faik'in hangi türde öykülerini kaleme almış olduğunu ya da öykü dışı yazılarını kaleme almış olduğunu tam olarak ayırt edemiyoruz. Mesela bu benim için zaten biraz sezdiğim bir şeydi ama kitapta görünce, yani çalışmaları arttırınca, araştırmaları, kütüphaneleri, arşivleri de göz önünde bulundurunca hakikaten yeni bir keşif, daha doğrusu bildiğimiz bir şeyi biraz daha güçlendirmiş olduk diyebilirim.

0: Edebiyatımızın geçen yüzyılı içindeki şairlerini, romancılarını biz bir kitabi bilgi olarak okul çağlarından itibaren ansiklopedik bilgi gibi aldık, bir kronolojide gördük, izledik bunları. Ama son dönemde benim zannım mı bu yoksa gerçekçi bir gözlem mi, onu size sormak istiyorum. Sanki geriye dönük biz değerleri yeniden keşfetme sürecinde gibiyiz. Buna Ahmet Hamdi Tanpınar'ı da koyuyorum, buna Yahya Kemal Beyatlı'yı da koyuyorum, buna Sait Faik'i de koyuyorum. Böyle hissediyorum. Sanki bu bildiğimiz insanları yeni bir gözle yeniden, elbette bir öncesi olarak ama daha organik, daha gerçek bağlarla tanımaya başlıyoruz gibi geliyor ve sanki geçen 10 yıllardakinden biraz daha iyi bir dikkatle izleniyormuş gibi geliyor bana. İyimserlik mi bu, ne dersiniz?
1: Yo, bence gerçekçi bir tespit. Bu çok yerinde bir tespit hakikaten. Yeniden keşif meselesi biraz da nostalji fikriyle, toplumların o nostalji duygusunun zaman zaman patladığı devreler oluyor hakikaten. Onu bir toplumsal sığınak olarak ya da geçmiş olan her şeyin güzel olduğu varsayımıyla hareket ederek baktığımız zamanlar oluyor şüphesiz. Dolayısıyla bu da aslında biraz da dizi sektörünün de ben bunda etkili olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman işte Türk klasiklerinden birçok dizi, birçok metin dizilere uyarlanıyor. Bu da aslında gençlerin dikkatini çekiyor ve bu kitabın kendisine, yani dizinin kaynağına ulaşma noktasında bir adım olmuş oluyor. Her zaman olumsuz taraflarından bahsedecek değiliz dizilerin. Bence gençlerin klasiklerle tanışmasında oldukça önemli bir rolü var dizilerin. Bu da tabii ki bu ilginin artmasıyla ve telif sorununun da ortadan kalkmasıyla yeniden gündeme gelen yazarlarımız var. Oluyor, olacak. Bir de şöyle bir şey var yayın sektöründe. Zannediyoruz ki klasiklerimizin bütün metinleri var zaten elimizde. Hayır, bazıları yok. Bazıları hala dergilerde, bazıları hala gazetelerde toplanmayı bekliyor, araştırmacıları bekliyor. Ya da var olanlar çok eksik yahut hatalı olabilir. Gözden geçirilmesi gerekiyor baskıların. Dolayısıyla bu dikkatlerin biraz daha arttığı konusunda ben de sizinle aynı görüşteyim.
0: Yani tüketmek bir tarafa, daha tam anlamıyla keşfetmedik bile.
1: Bile.
0: Peki, Sait Faik kendinden daha çok konuşturabilir ama ben o en baştaki çalışmanızın ötesinde bir de kitaplığınızın bir parçasıyla buradasınız demiştim. Hı hı. O kitaplıkta neler var? Başınızı çevirip baktığınızda tekrar tekrar biliyorum ama hala okumaktan zevk alıyorum dediğiniz neler var?
1: Birkaç örnek getirdim sadece. Bunlar tabii ki kitaplığımda önemli yeri olan kitaplar. Genel olarak bir okur olarak kesinlikle eleştiri türünü okumayı çok önemsiyorum ve seviyorum. Denemeyi aynı şekilde. Kurmaca dışı eserlerde tabii ki akademik tarafım olduğu için akademik makalelerle devamlı birlikteyiz. Ama onun dışında iyi yazılmış bir akademik metin ya da iyi yazılmış bir deneme, iyi yazılmış bir eleştiri çok ufuk açıcı olabilir bir okur açısından. Ben bu türleri gerçekten çok seviyorum bir okur olarak. Nurdan Gürbile'yi okumayı gerçekten çok seviyorum. İkinci Hayat, burada kaçmak, kovulmak, dönmek üzerine denemeler kitabıyla bunu getirdim. Ama gerçekten hem bir araştırmacı gibi hem de yoğun dikkatiyle yaptığı açılımlar hem de üslubunun güzelliği beni deneme türüne çeken ama aynı zamanda bir makale gibi yazabiliyor olması da beni çok etkiliyor. Makale gibi denemeler okumak isteyenler için gerçekten edebiyatın belli parçalarıyla 5-6 yazı oluyor ya da 7-8 yazı oluyor kitaplarının içinde genellikle. Ve bir format belirliyor bunun için. Bunun şeyi, sürgünlükle ilgili bir formatı vardı bu kitabın. Kapağı da zaten ona çok uygun bir kapak olmuş. Nurdan Gürbile'nin metinleri gerçekten benim için çok değerli. Walter Benjamin'in Son Bakışta Aşk, bu da yine benim için çok önemli ve kıymetli. İçinde işte geçmişi nasıl deneyimliyoruz, geçmişi nasıl hatırlıyoruz, kolektif hafıza, hikaye anlatıcılığı, kamusal anlatıcılık gibi meselelere merakı olanların hiçbir şekilde ıskalamaması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman açıp içinden pasajlar okuduğum olur Walter Benjamin'in de. Bu Umberto Eco'nun kitaplardan kurtulabileceğinizi sanmayın başlıklı. Bunu biraz da böyle buraya uygun olsun diye taşıdım yanımda. Kitaba özellikle dikkat eden, kitap konusuna kafa yoran yazarları okumayı da ben çok önemsiyorum. İşin mutfağı, tezgahı, atölyesi burada ne olup bitiyor? Yani buradaki dikiş makinalarından ne çıkacak, ne çıkıyor? Kendi yaptığı iş üzerine düşünen çok az insan olduğunu düşünüyorum ve bunun bence çok değerli olduğunu düşünüyorum. Biz ne yapıyoruz? Benim yaptığım iş ne? Benim hedef kitlem ne? Ben kime hizmet ediyorum ya da etmek istiyorum? Benim nihai amacım ne? Bu sorular üzerine yoğunlaşan kitapları gerçekten çok seviyorum. Bu bir röportaj ve kitap tabii ki şöyle kışkırtıcı bir şeyle başlıyor. Hani kitap öldü mü? Hani matbu kitap öldü mü sorusuyla. Umberto Eco'nun cevabı çok net. Hayır, ölmedi ve hiç ölmeyecek. Azalabilir, formu değişebilir, dönüşebilir ama matbu kitap devam edecek bir şekilde gibi bir argümanla başlıyor bu kitap. Ben de belki bu argümanı sevdiğim ve sahiplendiğim için de yola çıkmak istiyorum.
0: O zaman kitapları sizden dinlemeye devam edeceğiz ama Umberto Eco'nun bu görüşü üzerinden benim de sorularım arasında bulunan bir şeye denk geldiği için araya girmek istiyorum. Evet, bir okur zevki olarak da ben misafirlerime bunu soruyorum. E-kitap, PDF'ler ya da matbu olanlar, ikisi arasında bir okur dikkati, lezzeti, illa nostaljik bir şey olarak da sormuyorum bunu. Bir fark var mı kendinizde bir okur olarak? Şunu tercih ediyorum şu sebeple, ikisinden birini seçmek durumunda değiliz ama artılarıyla eksileriyle değerlendirseniz, günümüz teknolojisindeki okurluğun alışkanlıklarıyla klasik kitap ve okurluk alışkanlıklarını nasıl karşılaştırırsınız?
1: Gerçekten de tam yerine denk geldi bu soru. Benim okur olarak tercihim matbu kitap. Ama bunu dediğiniz gibi nostaljik bir yerden veya duygusal bir tonda söylemiyorum. İşte kitabın kapağına dokunmak, sayfalarını açmak falan gibi bir şey değil. Sadece tercih meselesi. Belki de eskiden beri kurduğumuz bağın bir alışkanlığı diyebilirim. Burada daha iyi anlıyor gibi hissediyorum ben şahsen. Ama belki benden 20 yaş daha genç arkadaşlarımıza danışsak, onlar belki dinleyerek daha iyi okuduklarını söyleyecekler. Ben de dinliyorum zaman zaman. Uçak yolculuklarında, işte uzun metro yolculuklarında zaman zaman sesli kitap dinliyorum. Radyo tiyatroları dinliyorum. Ya da işte zaten mesleğimiz gereği daima okumalarımız PDF üzerinden maalesef. Dolayısıyla ben biraz da oradan kaçmak için matbuyu tercih ediyorum. Çünkü zaten her an PDF okuyorum. Bu yüzden o bende bir mesleki deformasyona sebep olmuş olabilir. Benim tercihim matbudan yana ama bunu mesela romantik bir şekilde gerekçelendirmiyorum. Çünkü o çok güzel, kapağı şöyle. Yani bu gerekçelendirmenin de doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama görme duyumuzu ve dokunma duyumuzu doğrudan harekete geçirebilmesi bağlamında ve dijital herhangi bir şey olmadan bir ekransız bir okuma deneyiminin daha kalıcı olduğunu hissediyorum. Belki hani bilişsel olarak da böyledir. Onu da artık nörobilimciler açıklasın ama ben bunu böyle olduğuna neredeyse emin gibiyim.
0: O zaman araya girerek size şu küçük hap bilgiyi vereyim. Nörobilimciler de sizden yana. Azından şimdilik. Bakacağız önümüzdeki 10 yıllarda. Peki kitaplığa geri dönelim.
1: Evet. Bir diğeri yine akademik okumalar yapmayı sevdiğimi söylemiştim. Burada Pierre Bourdieu'nun Sanatın Kuralları, Yazınsal Alanın Oluşumu ve Yapısı kitabını getirdim. Bu da gerçekten edebiyat ve sosyolojiyi birlikte düşünme konusunda nereden başlamalıyız sorusuna iyi bir cevap olabilir. Çünkü hakikaten Bourdieu'nun o işte habitus kavramı, yazınsal alan ne demek, yazarlık ne demek, bir kurum olarak yazarlık ne demek? Yani biz bazen üniversitedeki derslerimde, bazen üniversite dışındaki derslerimde de sık sık hep altını çizerim. Edebiyatı çok romantize etmişiz yıllar boyu. Edebiyatı çok romantik bir şey olarak ele almışız. Halbuki bunun toplumun bir aracı olduğunu, bir parçası olduğunu, bunun çerçevelerini görmeden edebiyata bakmanın ne kadar fantastik bir şeye dönüşebileceğini ben görüyorum. Dolayısıyla bu kitabı okumak edebi metinlere olan bakışımızı daha sağlam bir zemine oturtabilir. O yüzden Bourdieu'nun bu kitabını getirmiştim.
0: Ve son üçün ilki galiba Yakup Kadri.
1: Yakup Kadri'nin Gençlik ve Edebiyat Hatıraları. Yani ben Türkçe ve Türk edebiyatı konusunda okumalarım ve araştırma alanlarım geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminde özellikle. Bu dönemleri anlamak için anı kitaplarına bakmak, hatıra kitaplarına bakmak çok önemli. Bunun sebebi de şu aslında, hiçbir zaman elde edemeyeceğimiz bilgilerin, çok detay bilgilerin yer alması ve bu detay bilgilerin gerçekten dönemin edebiyatını, tarihini, sosyolojisini besleyen, felsefesini oluşturan bir izleye dönüşmesi.

0: Ve Türkçe lezzeti diyeceğim. Yakup Kadri okumak, Reşat Nuri okumak, Halit Ziya okumak ve onun yazınsal akrabası olduğunu düşündüğüm işte Oğuz Atay okumak, Tanpınar okumak, bunları okumak hiç de kolay değildir. Hiçbir zaman su gibi akmaz bunlar. Sizi hep durdurur, frenler, düşündürür, zora sokar, kaps haline girersiniz, sıkışırsınız, ne yapacağınızı bilemezsiniz metni okuduğunuzda filan. Ama bu yoruculuk kitap bittiğinde sizdeki o farklılaşma, büyüme, çoğalma ve aydınlanma hissini hiçbir şeyde değişmezsiniz. Türkçe lezzetini almak için okuduğum bir diğer isim de Refik Halit Karay. Şuradan göstereyim. Çok fazla yazısı var Refik Halit Karay'ın ve 18 cilt halinde Tuncay Birkan tarafından toplandı bu yazılar. Mutfak zevkinin son günlerini getirdim. Çünkü bu kitabı böyle ağzınızın suyu akmadan okumak falan imkansız. Ve bu kitapta anlatılan bir mutfağın artık olmadığını görmek, lokantaların yerlerinde durmadığını görmek, restoranlarda işte yazın gidebileceğimiz sirkecide ve domatesli pilav yiyebileceğimiz bir alanın olmadığını fark etmek üzücü ama aynı zamanda da Refik Halit Türkçesi açısından inanılmaz güzel. Şurup gibi bir dil ve şurup gibi bir anlatı ve mutfak anlatısı. Dolayısıyla bu eski günlerin ve bugün artık var olmayan günlerin mutfağını anlatma noktasında çok değerli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bir de kurmaca getirdim. İki tane Bozkır Kurdu çok sevdiğim bir klasik. Dolayısıyla yine benim başucu kitaplarımdan biri. Ara ara arasından pasajlar okumayı çok sevdiğim bir kitap. Diğeri de Kazuo Ishiguro'nun Günden Kalanları. Bu da yine çok sevdiğim bir kitap. Filmini de çok severek izlemiştik hatırlarsınız. Bu kitaplar var. Bir de Türkçe lezzeti demişken Abdülhak Şinasi Hisar'dan bahsetmemek çok ayıp olur. Boğaziçi Mehtapları yine başucu kitaplarımdan biriydi. Nostalji ve geçmişi çok fazla romantik bir düzlemde ele almayı sevmiyorum. Ama Abdülhak Şinasi Hisar'ı okumayı seviyorum. Ve bunun ayırt edilebileceğini düşünüyorum. Yani illa bunu okuyorum ve seviyorum diye vah vah geçti günlerimiz şeklinde ağlamak istemiyorum. Okuyup hayal etmek istiyorum. İmgeleri, imajları, kentin neye dönüştüğüne bakmak istiyorum. Dilin neye dönüştüğüne bakmak istiyorum. Aslında biraz da. Márquez'in 12 Gezici Öyküsü yine öykü demişken gerçekten çok sevdiğim bir öykü kitabı. Márquez'in öykülerini de başucumda tuttuğum öykü kitaplarından biri olarak getirdim. Annie Ernaux biliyorsunuz Nobel ödüllü bir yazar ve Karanlık Atölye bu son kitabı. Az önce söylemiştim ya hani mutfak işini seviyorum, tezgah işini seviyorum. Yani Cemal Süreya'nın bir şiiri vardı. Behçet Necatigil şiirlerini nereye yazar işte? İlaç kutularının üstüne yazar, işte yarım kalmış biletlerin sayfalarına yazar filan. Annie Ernaux da aslında romanlarını oluştururken bir günlük tutmuş. Ama bu günlük böyle bir defter dolusu değil. Yarım kalmış A4'lerin arkasına, karalı sayfaların üstüne notlar tutmuş ve bu notlar şimdi kitaba dönüştü. Aslında onun edebiyatında hangi kitaplar konusunda hangi meselelere daha yakından baktığını göstermesi açısından bu kitabı getirdim. Ve bu da Sait Faik'in yine bizim Sibel Yılmaz'ın hazırladığı Şu İstanbul Denilen Yer, İstanbul öykülerinin bir arada olduğu kitap.
1: Peki bu kadar büyük bir iştihayla, iştiyakla, zevkle, keyifle ve ihtiyaçla kitaplardan bahseden birine, hem mesleği hem hayatı bu olan birine sorulabilecek en acımasız soru da sıra. Tek bir kitap okuyabileceksiniz bundan sonra. Kütüphanede tek bir kitaba yer var artık. O vazgeçilmeyecek kitap hangisi?
0: Bu soruya cevap vermem mümkün değil. Gerçekten imkansız bir soru ve cevaptan müstani bir sual de diyemiyorum. Çünkü aklıma 5 tane kitap geliyor. Yani bir tane gelemiyor. Ama herhalde bunlardan bir seçki yapmak isterdim, teklif ederdim yani bunları tek bir ciltte toplayabilir miyiz filan diyebilirdim. Yoksa bu kitap olmazsa ben yokum diyebileceğim bir kitap yok. Çünkü bu diğer kitaplara yapacağım çok büyük bir haksızlık olur diyerek sözlerime son vereyim.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Arafta Sorular programından hepinize hayırlı geceler, akşamlar. Değerli 24 TV izleyicileri, bugün çok sevinçliyiz. Çünkü kim var programımızda? Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü Sayın Serdar Karagöz, hoş geldiniz. Hiçbir kelime, hiçbir söz söylemenize fırsat vermeden o ilk soruyu soruyorum ve çekiliyorum. Diyorum ki Serdar Karagöz, Araf'ta.
1: Evet, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
0: Böyle bir koştur koştur.
1: Yani teknik olarak Araf'ta Sorular programındayız.
0: Yani evet, o bir soru. Zaten tahmin ediyorsunuzdur.
1: Evet, yani ayrıca profesyonel olarak da Araf'ta olmayı tercih edenlerden biriyim. Çünkü Araf'ta olma durumunu bir bilinç hali olarak değerlendiriyorum. Şimdi bir Araf'a düşmek var, bir de Araf'ta olmak var. Araf size iki şeyi görme imkanı veriyor. Eğer o iki şeyi göremezseniz Araf'tan sonraki aşamada sorun yaşarsınız. Dolayısıyla bilinçli olarak bence Araf'ta durmak, Araf'ta olmak her zaman size doğru ve yanlışı, iyi veya kötüyü tercih etme durumunda bir imkan, bir zemin oluşturuyor.
0: Peki kalmak desek?
1: Araf'ta kalmak o tercih edeceğim bir şey olmaz. Yani günün sonunda alınması gereken kararlar var, yapılması gereken tercihler var. Ama önce bir Araf'a çıkalım. Araf bir yükseklik esasında.
0: Evet, Uruf tepeden geliyor.
1: Evet, Araf bir yükseklik. Önce o tepeye çıkalım, bakalım, görelim. Ondan sonra ilerleyelim. Şimdi ben hiç Araf'ta olmadım. Araf'ta olamayız. Büyük bir iddia gibi geliyor bana. Yani hakikati buldum, hakikati yaşıyorum. Bunlar çok büyük iddialar. Hakikati bulan birisinin de hakikati buldum diyemeyeceği için Araf'ta olma hali bence güzel bir hal. Bilinçli bir şekilde Araf'ta olmayı ben tavsiye de ediyorum ayrıca. Çok Çünkü güzel. Çok büyük bilinmezliklerin içinde yaşıyoruz. İnsan olarak hakikati aramak Araf'ta olmakla alakalı bir durum. Hakikati bulmak Araf'ta olma aşamasını geçmekle alakalı bir durum. Çok Tabii iyi. Hepsi bunların bir bilinç inşa etmekle alakalı.
0: Yani bir kararsızlık hali olarak tanımlamıyorsunuz.
1: Asla. Ama şu versiyonları da var. Bilinç inşa etmeden, bir şuur inşa etmeden Araf'a düşmek, her iki tarafı da görememek. Bu çok üzücü olur. İnsanlık için, insanlar için. Ama her iki tarafı da mümkün olduğunca bilgi, birikim, yetenek, muhakeme, kavrayış, bu anlamlarda görmeye çalışmak, görmek, görme iddiasında olmak, işte bu Araf'ta olmayı biraz olumlu gösteriyor. O yüzden ben Araf'ta olmayı da tercih ediyorum. Çünkü hakikati buldum diyemem. Hakikati aramaya devam ediyoruz diyebiliyorum.
0: Hakikati arama hali olarak Araf'ı nitelendiriyoruz.
1: Tabii.
0: Çok güzel. Aslında çok ince içerikli bir cevap oldu. Tebrik ediyorum. Şimdi hayatınızdaki en güzel haberci kimdir? Desem.
1: Şimdi.
0: Ve bunu böyle aşama aşama. En iyi haberci, en doğru haberci.
1: Şimdi ben esasında iletişim fakültelerine, gazetecilik bölümlerine gittiğim zaman diyorum ki en büyük meslek rol modelimiz kimdir? Yani herkese soruyorum. İşte kimisi okuduğu bir köşe yazarından, kimisi uluslararası bir foto muhabirden bahsediyor. Kimisi büyük bir siyasal iletişimciden bahsediyor. Ben onu farklı bir şekilde formüle ettim.
0: Nasıl?
1: Yani haberci mesajı taşıyan benim için peygamberlerdir. Onlar da bir haber getiriyorlar, bir mesaj taşıyorlar. İçinde bulundukları topluma bu mesajı iletiyorlar. Şimdi en büyük rol model, en büyük meslektaşlarımız bizlerin, habercilerin, iletişimcilerin. Bu çerçevede, bu bağlamda baktığımızda Allah'ın peygamberleridir. Hazreti Muhammed'dir mesela. Ve öyle bir habercidir ki herkes o mesaj daha getirmeden ona inanmaya başlamıştır. Çünkü lakabı da Muhammedül Emin'dir. Evet. Kendisinden emin olunan, kendisine güvenilen. Habercilerde de, iletişimcilerde de esasında olmasını istediğimiz şey tam olarak budur. Hı. Bir haber getirdiğimizde insanların bizden emin olması. Hı. Mesela şimdi Anadolu Ajansı bünyesinde görev yapıyoruz. O yüzden uluslararası alanda ve ulusal alanda da Anadolu Ajansı yazdıysa doğrudur algısını inşa etmeye çalışıyoruz.
0: Bu var ama. Bu çok güzel. Bu algı var.
1: Bu algı var.
0: Mesela hemen işte ajans geçtim ya da...
1: Türkiye gibi siyasal kutuplaşmanın çok yoğun olduğu bir ortamda, hı hı, ajans yazdıysa doğrudur algısı var. Bu bizim için bir başarı kriteri esasında. Kuruluşundan bugünle Anadolu Ajansı yazdıysa doğrudur algısı bütün Anadolu Ajansı çalışanlarının çok büyük bir hassasiyet duydukları, çok fazla önem verdikleri bir konu. Hı-hı. O yüzden biz bir haberi kendi haber laboratuvarlarımızda teyit etmeden vermeyiz. Tabii ki insan faktörünün olduğu bir alan bu. Hatalar olabilir. Ama Anadolu Ajansı'nda bu hatalar olmasın diye pek çok mekanizma da vardır. Hı-hı. Dolayısıyla sorunuza geri dönersem, ya benim için rol model, haberci, iletişimci Hazreti Muhammed'dir.
0: Maşallah.
1: Çünkü öyle bir iletişim stratejisi ile o mesajı içinde bulunduğu topluma yaymıştır ki biz bugün hala o mesajı hissediyoruz, yaşıyoruz. Hı. Milyonlar kendisinin vefatından yüzyıllar geçtikten sonra bile o söylediği sözler, getirdiği mesajlar çok farklı coğrafyalarda etki uyandırıyor, dönüşüme sebebiyet veriyor. Şimdi bu çok büyük bir teknik anlamda bakarsak bir iletişim başarısı. Bugün insanlar hala Müslüman olmak için vesileler arıyorlar. O mesajla ilgileniyorlar. O mesajı duyuyorlar. Demek ki o mesaj o zaman o içinde yaşadığından topluma öyle güzel dizayn edilmiş ve verilmiş ki hala yansımalarını görüyoruz biz. Bu açıdan bakıldığında ben yani siyasal iletişim anlamında da meslek olarak iletişim, hı hı, anlamında da rol model olarak

0: peygamberleri en çok da kendi peygamberimizi görürüm.
1: Çok emin olma halinden.
0: Emin olma halinden. Hı-hı. Sadece emin olma hali değil. Mesajı ne zaman ne şekilde vereceğini de yine Hazreti

0: uzun uzun konuşuruz. Tabii. Siyasal iletişim anlamında Hüdeybiye anlaşmasını hemen sizin zaten müktesebatınız buna el veriyor.
1: Estağfurullah.
0: Hüdeybiye anlaşmasındaki siyasal iletişime bakınız. Bugün her alanda bütün siyasetçilerin örnek alması gereken stratejiler bunlar. Bunların hepsi işte stratejik iletişim dediğimiz şey burada var. Hı hı. Yani doğruyu ve algıyı orantısal olarak mükemmel bir şekilde dizayn etme. Hı. Yeri geldiğinde tabii biz insanları da ikna etmeye çalışıyoruz. Bir fikre, bir ideolojiye, bir yaklaşıma, bir tercihe. Nasıl yapacağız bunu? Bunun stratejileri var. Hı. En iyi uygulayanlardan bir tanesi de Hazreti Peygamber.
1: Ne güzel. Peki Serdar Karagöz anlatmayı mı, dinlemeyi mi yoksa gözlemlemeyi mi tercih eder? Normal hayatında. Bir anlatan bir insan mısınız sürekli yoksa ya bir dinlemek istiyorum seni mi? Yoksa hayır susacağım ve gözlemleyeceğim.
0: Şimdi bu duruma ve kişiye göre değişir. Hı. Yani çocuklarım söz konusuysa daha ziyade kendimi anlatan rolde buluyorum. Hı. İşte eşim söz konusuysa dinleyen rolde buluyorum kendimi.
1: Çok iyi.
0: Bu da beni mutlu ediyor.
1: Süper.
0: Tabii iş hayatımızda hem anlatan hem de dinleyen rollerini oynuyoruz. Fakat gözlem benim için her daim çok diri olan bir durum. Yani çocuklarımı da gözlemlerim, toplumu da gözlemlerim, iş arkadaşlarımı da gözlemlerim. Bir siyasal ortamda bir siyasetçiyi de gözlemliyorum. Gözlemekten ve en çok doğayı da gözlemlerim. En çok sevdiğim şeylerden bir tanesi hayvan belgeselleri, vahşi doğa belgeselleri. Hı hı. Oradaki o doğal varoluş mücadelesi muazzam bir gözlem imkanı veriyor ve tefekkür imkanı da veriyor. Yani bir ceylanın bir aslandan kaçışı, hı hı, aslanın yavrularını beslemek için o ceylanı yakalama mücadelesi, soyu tükenmekte olan işte bir keçinin bir kurtla en son Anadolu Ajansı Tunceli'de, evet, böyle bir görüntü yakalamıştı.
1: Çok iyi,
0: yani onu defalarca izledim. Bir soyu tükenmekte olan dağ keçisi var Tunceli'de. Bir kurtla karşılaşıyorlar. Bizim de Anadolu Ajansı Tunceli muhabirimiz drone'unu kaldırmış. Doğa fotoğrafları çekerken, yani o nesli tükenmekte olan keçinin fotoğrafını çekerken birden kurdun keçiyi kovaladığı bir ana şahitlik ediyor. Yani muhtemelen ödül de alır. Uzun süre takip ediyor. En sonunda soyu tükenmekte olan keçi. Biz orada tabii keçiyi tuttuk. Çünkü soyu tükenmekte kendisinin. Fakat kurt keçiyi yakaladı. Kurt keçiyi yakaladı.
1: Ve sonra orada soyu tükendi.
0: Yok, az kaldı. İnşallah tükenmez. Buradan da yani Tunceli bölgemize, valimize, zaten onlar çok iyi çalışıyorlar bu konularda. Biz de medya olarak elimizden geldiğince bunların haberlerini yapmaya çalışıyoruz. Orada daha sonra kurt keçiyi yakaladığında, tabii ben videonun tamamını izledim. Tamamını vermedi Anadolu Ajansı. Çünkü daha sonra kurtların orada bir keçiyi paylaşımı var. O keçiyi paylaşımında o kurt sosyolojisini görüyorsunuz. Alfa kurt var, diğer kurtlar var. Bir paylaşım yapıyorlar, bir saklama yapıyorlar. Bütün bunları gözlemlemek, yani doğaya dair, yaşama dair, bence varlığa da dair bir tefekkür imkanı da veriyor. O yüzden yeri geliyor anlatıyorum, yeri geliyor dinliyorum ama en çok gözlemlerim. Ben gözlemlerim.
1: Çok iyi. Peki hikayenin bundan sonrasını takip etmedim. Bundan sonra koptu dediğiniz bir yol ayrımı var mı hayatınızda?
0: Ya aşağı yukarı bütün hikayeleri takip ediyorum. Hı. Bir hikayeye başladıysak muhakkak o gündemimizde olur. Onu, hı, takip ederim.
1: Kendi hayatınızda?
0: Kendi hayatımdaki kişisel hikayelerde de yani vazgeçme arıyorsanız öyle vazgeçmelerimiz yok.

0: Yani benim kendi vazgeçişlerim yok. Takiplerim var. Peşine düşmelerim var. Ama büyük yol ayrımları yok. Yani işte kendi kişisel hayatımdan bir mücadele etmeyi kendime şiar edindiğim andan itibaren bu mücadeleyi nerede, hangi koşulda, hangi pozisyonda, hangi coğrafyada, hangi kültürde daha iyi yapabilirimin tabii ki bir muhasebesi oluyor. İşte bir dönem yurt dışındaydım. Şimdi yurt içindeyim. Ama yurt dışındayken de, yurt içindeyken de ya hep bir mücadele fikrinin bende diri olduğunu söyleyebilirim.
1: Yani Serdar Karagöz, Serdar Karagöz'ü hep mücadele ederken mi hatırlıyor?
0: Ya evet. Güzel. Hatta bazen arkadaşlar nasılsın diye sorduğunda mücadele diyoruz tek kelime. O pek çok anlama gelebiliyor. Hı hı,
1: mücadele.
0: Tabii.
1: Düşünmek de bir mücadele. Sessiz bir mücadele.
0: Düşünmek de mücadele. En büyük mücadele
1: direniş,
0: esasında bir varoluş mücadelesi. Hı. Kendi fikrinizle, kendi düşüncenizle, kendi bulunduğunuz ortam, coğrafya ve zamanda varoluş mücadelesi içerisindesiniz. İddiası fikri müktesebatı olan insanlar bence hep mücadele insanlarıdır. Zaten hayatı anlamlı kılan şeylerden bir tanesi de o. Yani. Bir mücadele yaptım diyebilmek son nefesini verirken. Mesela hiçbir anlamda mücadele yapmamış bir insan bu hazdan uzak bir şekilde hayatına son verecek. Bir de hayatı mücadelelerle, kendince haklı gördüğü mücadelelerle dolu ömürler var. İşte o ömürler, bazen diyorum arkadaşlara, hep o son nefes için yaşıyor olabiliriz.
1: Evet.
0: O son nefesteki ruh halimiz, duygu durumumuz, düşünelim son bir dakikamız kaldı.
1: Ne yaparız?
0: Geriye dönüp bakıyoruz. Nasıl bir yaşam sürmüşüz? Neler yapmışız? Bir mücadelemiz olmuş mu? Anlamlı bir mücadelenin parçası olmuş muyuz? Eğer olmuşsak o bir dakikamız bize büyük bir haz verir. Eğer evet. olmamışsak o bir dakika geçmek bilmez.
1: Şimdi o mücadele
0: ızdırap verir. Boşa evet. geçmiş bir hayat.
1: Şimdi o mücadelenin muazzam parçalarından aslında birazdan bahsedeceğiz. Bu eserlerden bahsedeceğiz ama mesela çocuktan al haberi cümlesindeki çocuk muydu Serdar Karagöz?
0: Yani çocuktan al haberi, çocuklar masum.
1: Evet.
0: Ve çocukluktan çıkış nasıl oluyor? Bilinç inşa ederek oluyor. Bir çocuğu dinlerken en saf yalın o masum halini dinliyoruz. Çocuk zaman içerisinde kendince tercihler yaparak bir bilinç inşa ediyor. Ve biz daha sonra artık o çocuğu değil, o çocuğun kişi olup inşa ettiği bilinçten haber almaya başlıyoruz. Onun söylediklerini gündemimize alıyoruz. Dolayısıyla çocuktan al haberi, çocuklardan haber alıyoruz. En yalın, en bilinçsiz, en şuursuz, kendi gözlemledikleri o haberler bizim için veri kabul edilebilir. Ama biz haberi verenin muhakkak bir bilinç inşa etmiş olmasını isteriz. Çocukları haber kaynağı olarak da görebilirim ama genelde haber verende bir bilinç arıyoruz, bir şuur arıyoruz. Bir bilgi birikimi arıyoruz en azından. Bir muhakeme yeteneği arıyoruz.
1: Aslında şöyle sordum. Şimdi çocuktan al haberi cümlesindeki çocuk muydu Serdar Karagöz? Biraz çocukluğunuza matuf bir soru. Çünkü çok fark var mı? Yani çocukluktaki Serdar Karagöz de böyle gözlemleyen, meraklı ama bir o kadar belki sessiz, belki çok daha içine kapanık ama sonrasında işte bir şey yapan, böyle pike yapan bir çocuk muydu?
0: Yok, çocukken de
1: sorulandırabilirim.
0: Ya çocukken de hareketliydi bence.
1: Kesinlikle.
0: Yani hareketliydi. Yani çocukluğum tabii benim oldukça siyasal bir atmosferde geçti. Çok genç yaşta politize olduk.
1: İşte mücadele.
0: Yani o politize olmanın getirisiyle yani o bilinç inşası çok erken yaşta başladı. 12 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında

0: dünyayı kurtarma toplantılarına katılan bir çocuktur yani günün sonunda Serdar Karagöz. Yani 12 yaşında işte Birleşmiş Milletler düzeni nasıl reforme edilir gibi bir sorularla muhataptı. Ya da
1: bir etkileşim miydi yoksa kendi elinizden?
0: Tabii ki bir etkileşimdi. Yani çocukların bilinci içinde bulundukları, tercih etmedikleri, içine doğdukları ortamla şekilleniyor. Öyle siyasal bir ortamın içinde buldu kendini Serdar Karagöz. Yani ben de kendimden başka bir insan gibi sizin yüzünüzden bahsediyorum.
1: Hayır, olabilir ya, çok anlaşılabilir bir durum.
0: Evet, yani ben kendimi bir siyasal atmosferde buldum. Yani çok yoğun bir politik bilinç, büyük iddialar ve hep dünyayı değiştirme arzusu.
1: Öyle bir iddiası var mıydı peki sen?
0: Vardı tabii.
1: Neydi mesela?
0: Ya bir kere dünya kötü bir yer. Ve dünyada kötülerin hegemonyası var. Bu hegemonyanın devam etmemesi gerekir. En basit, en kaba haliyle 12-13 yaşında esasında bir isyan bayrağı var. Bir direniş ruhu var. Bir itiraz var. Neden bu hegemonik güçler dizayn ediyorlar olup bitenleri? Duygusu var.
1: Aynı soru galiba güncellenerek devam ediyor.
0: Aynı duygu devam ediyor. Aynı sorunlar devam ediyor. Dolayısıyla bizim mücadeleci ruhumuz da bir şekilde devam etmeye çalışıyor. Nasıl? O zaman kendi çerçevemizde bir siyasal mücadele ederek küresel hegemonyaya, istemediğimiz insanların, dünyayı yaşanmaz hale getirdiğine inandığımız insanların o hegemonyasına itirazımız vardı. Bugün de aynısı. Değişmiyor. Dünya küreselleştikçe bu itiraza ilişkin çalışma ve mücadelemiz de bizim derinleşiyor. Bugün biz eskiden bu kadar adaletsizlik yok muydu? Vardı.
1: Vardı.
0: Eskiden soykırım yok muydu?
1: Vardı.
0: Vardı. Fakat bugünün farkı ne? Bugün bizzat görüyoruz. O gördüğümüz için itiraz etme, sesimizi yükseltme, bir dakika deme tonumuz daha yüksek.
1: O yüzden bir şükür hali de var, değil mi?
0: Hem şükür hali var, hem de bunun bize yüklediği sorumluluklar var, yükler var. Eskiden Afrika'daki bir soykırımdan haberimiz olmazdı. Hatta işte Orta Doğu'daki soykırımlardan çok fazla haberimiz olmazdı. Şimdi canlı yayında soykırımları izliyoruz. Dolayısıyla bugünün gençlerinin de ben daha fazla itiraz yüklü olmalarını bekliyorum. Öyle de görüyorum esasında. Yani son Gazze soykırımı gözümüzün önünde kitle iletişim araçları sayesinde her gün evimizde, odalarımızda, ekranlarımızda olduğu için o itiraz etme dürtüsü de bence daha yüksek. O yüzden Gazze'deki soykırımın ben bir gün dünya iyiye doğru değişmeye başlarsa işte bir kırılma noktası olduğunu düşünüyorum. Çok fazla gördük, çok fazla maruz kaldık. Ekranlarımıza girdi, evlerimize girdi, odalarımıza girdi ve itiraz duygusu oluşturdu. Sadece bizde oluşturmadı, dünyanın her yerinde oluşturdu. Neye ihtiyaç var? Bu itiraz duygusunun organize edilmesine ihtiyaç var. Organize edilmiş bir itiraz duygusu işte beraberinde değişimi getirir. Biz de onu organize etmeye çalışıyoruz zaten.
1: Kesinlikle. Ya yani aslında bu soylu öfke bana çok büyük geliyor ve çok seviyorum bu tabiri. Soylu öfke meselesi, itiraz dediğimiz noktada aslında bu. Peki, yalan bir işgalci midir?
0: Yalan
1: doğrulana kadar evet. Verdiği tahribatı mesela Anadolu Ajansı nasıl gideriyor?
0: Şimdi yalan çok büyük bir işgalci ama tanımadığımız bir konu değil.
1: Tanıdık bir işgalci.
0: Tanıdık bir işgalci. Yani insanlık medeniyeti kurulduğu, oluştuğu

0: yaratıldığı andan itibaren hep var. Farkı ne? Farkı bence kitle iletişim araçlarıyla yayılım hızı. Yalanın yayılım hızının bu kadar olması anormal.
1: Çok mu hızlandı? Hep böyle miydi?
0: Hep böyle değildi.
1: Hep böyle değil.
0: Bir yalanı 10 kişi duyardı. Şimdi 10 milyon kişi duyuyor. En kalitesiz, yani tırnak içerisinde düşük ahlaklı, etik değeri olmayan, çevresine problem saçan bir insanın bir yalanını 10 kişi duyardı. Köyün dışına çıkmazdı o yalan. En fazla yandaki köye giderdi ya da yandaki klana giderdi. Şimdi bu formatta insanların yalanları 10 milyonlara gidiyor. 100 milyonlara gidiyor. Çok stratejik bir şey yapmasına gerek yok. Yalanın yayılım hızı doğrulardan kat ve kat fazla olduğu için kitle iletişim araçları sayesinde çok hızlı yayılım sağlıyor. Ve o yalan, evet, dönüştürücü, yozlaştırıcı, bozucu bir etki yapıyor toplumlarda.
1: Bir tahribatı var yani. Evet.
0: Tahribatı kesinlikle var. Ve yalanla mücadele işte zor bir konu. Yani böyle nükleer bir saldırıya maruz kalmak gibi bir şey yalan.
1: Kesinlikle.
0: Bazısının etkisi nükleer saldırıların yani 10 yıl sonra, 20 yıl sonra falan devam edebiliyor. Yani yalana maruz kalmak böyle bir şey. Ve günümüzde de yalan çok yaygın, çok güçlü. En büyük virüslerden bir tanesi. Koronavirüsünden daha güçlüdür yalan virüsü. Hızlı yayılıyor, tahribat gücü yüksek. Panzehri var mı bunun? Var. Panzehri var. Panzehrinin kullanılması için önce toplumları hazırlamak gerekiyor. Yani bir tweet okuduğunuzda, bir haber duyduğunuzda muhakkak haberi getirenin kim olduğuna bakın.
1: Hucurat suresi galiba.
0: Ya evet, bu esasında yani İslam ahlakında da olan bir şey. Yani hemen inanmayın. Niye inanıyorsunuz? Hele böylesi bir atmosferde. Ben bazen şöyle diyorum, gözünüzle görseniz yani inanmayın diyordum espri amaçlı. Yapay zeka onu da yaptı. Artık tamamen gözünüzle görseniz de inanmayın noktasına geliyoruz. Fakat bu işte kaliteli haber mecralarının, Anadolu Ajansı gibi kurumsal yapıların önemini arttırıyor. Bu anlamda biz de yalanla mücadele etmek için insanları muhakkak kurumsal kaynaklara, bu işi ciddi yapanlara yönlendirmeye çalışıyoruz. Sadece doğrular yalanları yenemez. Buranın da organize edilmesi lazım.
1: Çok doğru. Yani bir yalan savar organizma, yani şeyin olması lazım.
0: Her şeyin organize edilmesi lazım. Kesinlikle. Yani hegemonyayla, adaletsizlikle, soykırımla, yalanla mücadelenin organize edilmesi lazım. Ve bu da bence bir yeni bir hal artık. Bu organize sadece mahalli bir organize olmaz. Ulusal bir organize olmaz. Küresel bir organizasyon lazım. Adaletsizliklerle, yalanla, kötülerin hegemonyasıyla ancak küresel bir organizasyon halinde mücadele edebilirsiniz. Sadece ben kendi ilçemde mücadele edeceğim. Artık o devirler kapandı. Sadece kendi ulusal sınırlarım dahilinde ülkemde mücadele edeceğim. Bu da sonuç vermez. Kıtamda mücadele edeceğim. Bu da sonuç vermez. Mücadelenin kesinlikle küresel boyutta olması lazım. O yüzden her kim ki küresel bir yeni şey iddia ediyor, onunla ilgilenelim. Ona gidelim. O organizasyonu inşa edelim.
1: Şöyle bir virgül koysam. Mesela yalanla süslenmiş doğru bir haber en doğru değil. Şimdi orada bunu nasıl ayıklıyorsunuz? Süzgeç ne burada mesela?
0: Yani bir yerde yalan doğru, varsa, ufak bir yalan varsa,
1: kirlenmiş haber mi oluyor?
0: O tabii artık ona itibar edilmez.
1: O sinek düşüyor yani orada.
0: Ya o süt içilmez.
1: İçilmez.
0: Sineği aldık da süt içelim olmaz. O bir sürü mikro

0: şu organizma bırakıyor içeri. Hı. Onu biz raftan kaldırırız. Ufacık bir yalan varsa raftan kaldırırız. Öyle de olması lazım. Ama bunların işte organize edilmesi lazım. Organize olmadığı sürece bizim bireysel mücadelelerimiz, grupsal mücadelelerimiz, ülkesel mücadelelerimiz yalanla mücadelede başarısız olur. Adaletsizlikle mücadelede başarısız olur. Kötülerin hegemonyasıyla mücadelede başarısız olur. O yüzden mücadeleyi küresel bir düzlemde yapmamız lazım. Fikrimizin küresel olması lazım. Ne söylüyorsak, yani medya alanında söylüyorsak, teknoloji alanında söylüyorsak, dünya okumamız muhakkak küresel olmak zorunda. Bu bence yaşadığımız dönemin bir gereği. Bize küresel fikirler lazım yani Esra Hanım.
1: Hemen.
0: Küresel liderler lazım. Cumhurbaşkanımız bunun en güzel örneklerinden
1: çok
0: biri.
1: Aslında burada söylediğim şey ikna edilmişlerle ve gerçekten inanmışlarla arasındaki mücadeleyi anlatıyoruz. Peki herkes iyi haber duymak istiyor mesela. Çok duyuyoruz. Herkesin bir iyi haber alma özlemi var. Ama ben hiç iyi hem de bir o kadar sansasyonel bir haber görmedim. Dolayısıyla burada aslında tartışılan etki gücü.
0: Tabii etki ve yayılım gücü çok net olarak.
1: Mesela bir iyi haber söyleyin sansasyonel olsun mesela.
0: Olmaz yok ki.
1: Niye yok?
0: İnsanların olmaz. İyiye ilgisi az. İyi,
1: çok
0: iyinin dedikodusu bile olmuyor. Toplumda da olmuyor. Kötünün dedikodusu olur. Yalanın dedikodusu olur. Doğrunun olmaz.
1: Bu da insanlara galiba şey sıkıcı geliyor değil mi? Biraz süsleyebilecekleri.
0: İnsanın doğasıyla da alakalı bir şey bu yani. Milli teknoloji hamlesiyle alakalı dedikodu yapmayız yani mesela. Ama başka şeylerle yaparız şimdi. O iyi bir şey. Evet. Yani onu gündemimize alalım, onu konuşalım. Onunla yatalım, onunla kalkalım. Onun haberleri yayılsın. Mesela insanların kişisel haber tüketiminde bunun yeri azdır.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bütün bu güçlü ve iyi fikirlerin, iyi durumların stratejik bir şekilde topluma verilmesi lazım. Toplum her zaman en iyi fikri, en güzel olanı çok popüler kılmıyor.
1: Mesela yürekleri ısıttı. Böyle haberler çok geliyoruz mesela. Gerçekten de yürek ısıtan güzel haberler
0: evet, görüyoruz. Evet, 10 saniye içerisinde tüketiliyor.
1: Evet.
0: Yani belki
1: hemen başka bir şeye
0: 6 saniye bile yüreklerin ısıtılması.
1: Yürekleri
0: yani yüreğimiz ısıldı diyoruz. Hı hı. Yanımızdakiyle ne güzel diyoruz. Evet, çok güzel. Üçüncü cümlesi yok bunun.
1: Sonrasında
0: ama falanca
1: bir şey...
0: falancayı öldürdü. Görüyor musun işte falanca falancayı öldürdü. Daha evet önce de böyle şeyler olmuştu. Bizim de falanca vardı. Yarım saat, bir saat konuşturuyor. Yani insanın doğası da böyle.
1: Çok.
0: İnsanın doğası da böyle. İşte orada stratejik iletişime iş düşüyor.
1: Ne yapılmalı mesela orada? Çok küçük.
0: Yani iyi olanı kötü olanın karşısına koymak
1: çünkü
0: yerine.
1: Ben bunu çok çok özür dilerim. Yani çok sık yani insanlar ya iyi haberleri hep bunları mı göreceğiz? Bunları vermeseniz kimse bilmez zaten gibi yakınmalar da var. Haklı da olabilir. Ama bir o kadar da aslında etki gücü bence bizi şu anda konuşturuyor gibi ya, geliyor.
0: Ya kötü olanın etki gücü çok yüksek, hı hı, iyi olanın az. Yani yine burada bir ayete referansla yani insanlığın çoğunluğu da hüsranda zaten Al-As suresinde. Yani dolayısıyla iyi işlerle, iyi fikirlerle, iyi durumlarla ilgi azınlığın mesaisi. Kötü durumlarla, kötülükle, dedikoduyla mesai çoğunluğun mesaisi. Bu ayrım var. Bu bizi umutsuzluğa mı sevk edecek? Hayır. Bu bizi daha zekice düşünmeye, daha zekice stratejiler geliştirmeye, toplumu bu noktada değiştirmeye, dönüştürmeye yönelik daha stratejik çalışmaya sevk edecek. Bunu da yapmamız lazım.
1: Kesinlikle.
0: Yani stratejik iletişim dediğimiz şey bizim tam olarak bu.
1: Şimdi aslında çok kısa bir araya gireceğiz ama aradan önce hangi soruyu soracağımı da söyleyeyim. Bir buluşunuz var sizin aslında bu kelimelerle. O çok hoşuma gitti. Milli mücadelenin iletişim üssü diyorsunuz Anadolu Ajansı için. Müthiş bir benzetme. Şimdi bu Anadolu Ajansı'nın kuruluş referansı. Çünkü buradaki asıl mihengi diyelim, mefkuresi diyelim.
0: Tam olarak milli mücadele yapılırken tankla, topla, askerle mücadele olayın bir boyutu. Ama bir boyutu da iletişimle. Dolayısıyla Anadolu Ajansı milli bağımsızlık mücadelesinin iletişim üssü olarak kuruluyor. İngilizler İstanbul'u işgal ettiklerinde askerlerini getiriyorlar. Bir de Reuters'ı da getiriyorlar. Milli mücadelenin duygusunu bozmak için, direnişin duygusunu bozmak için şu minvalde haberler yapılıyor. Milli mücadele çöktü. Kuvayi Milliye dağılıyor. Haberler yayılıyor. O zamanın iletişim teknolojileri zaten çok tekelden yönetilen şeyler. Ve bu toplumda bir duyguyu bozuyor. Yani bir savaşı, bir mücadeleyi kazanmanız için fikriniz kadar insanların duygularını da yakalamanız lazım. En iyi parti programı bizim diyen parti seçimi kazanamaz.
1: Oradaki strateji diyorsunuz değil
0: mi? Orada toplumun duygusunu yakalayan parti seçimi kazanıyor ya. İşte orada milli mücadelede toplumun duygusunu bozmak üzere Reuters konumlanıyor. Karşısında da Anadolu Ajansı konumlanıyor Ankara'da.
1: Çok güzel. Buradan devam edeceğiz. Bir virgül bir ara veriyoruz. Aradan sonra Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdürü Serdar Karagöz'le muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Hadi bakalım.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Sorular programına devam ediyoruz. Değerli 24 TV izleyicileri, güzel mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Kim var programda? Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü Serdar Karagöz de. Nerede kalmıştık?
2: En son Anadolu Ajansı'nın milli mücadelede iletişim üssü olduğundan bahsediyorduk ama bu zaten bizim karakterimiz. Yani bizim karakterimiz esasında emperyalizmle mücadele. Orada da bir mücadele var.
1: Mesela habercilikle, emperyalizmle nasıl mücadele ediyorsunuz?
2: Şimdi işte Reuters geldiği zaman milli mücadeleyi baltalamak üzere bir haber faaliyeti yapıyor. Hem bu topraklarda, hem Osmanlı Bakiyesi'nde, hem de tüm dünyada. Bunun cevaplanması lazım. Bunun dengelenmesi lazım. O esnada Mustafa Kemal Atatürk, Halide Edip adı var, Yunus Nadi.
1: Yunus Nadi.
2: Bu isimler milli mücadelenin iletişim stratejisini kurmak üzere Anadolu Ajansı'nı Ankara'da kuruyorlar. Hatta Geyve'de bir tren istasyonunda ismini falan belirliyorlar. Ve ondan sonra 1920 yılında

0: Yani hatta 6 Nisan 1920'de Türkiye
1: Meclis'te
0: Büyük Millet
1: miydi?
0: Meclisi kurulmadan önce
1: Önce.
0: Cumhuriyet'ten de 3 yıl önce kuruluyor. Yani modern Cumhuriyet'in ilk kurumu, Osmanlı'nın da son kurumu böyle. Anadolu Ajansı'nın öyle özel
1: Bir
0: bir
1: şey mi?
0: yeri vardır. Ama kuruluş amacı emperyalizmle mücadeledir. İşgalle mücadeledir. İtirazdır Anadolu Ajansı haksızlıklara. Bu minvalde hala da o
1: Çok.
0: misyonunu devam ettirmeye çalışıyor.
1: Maşallah. Peki, şöyle sorsam, devlet kanalı olmanız bağımsız haberciliğinizi etkiliyor mu?
0: Şimdi neyden bağımsız?
1: Bağımsız habercilik yani,
0: Yani
1: objektif haber tarzınızı etkiliyor mu?
0: şöyle bir şey. Ben New York Times'ta da görev yaptım. Yani bağımsız kelimesini bir açmamız lazım. Neyden bağımsız? Şimdi bağımsız bir medya mecrası bana kim söyleyebilir? Nerede var mesela? Çok merak ettiğim bir konudur. BBC mi bağımsız? Deutsche Welle mi bağımsız? New York Times mı bağımsız? Yani bunun bir referans noktası var mıdır dünyada? Guardian mı bağımsız? CNN mi bağımsız? Dolayısıyla bu bağımsız ve objektif kavramları hakim olan hegemon gücün diğerlerine karşı kullandığı bir retorik. Hiç kimse bağımsız değil ve hiç kimse objektif değil. Herkesin bir editoryal duruşu var ve herkes o editoryal duruşla var oluyor. Anadolu Ajansı'nın da bir editoryal duruşu var. Bu editoryal duruş emperyalizmle mücadele, bu editoryal duruş haksızlıklarla, adaletsizliklerle küresel düzeyde mücadele şeklinde ifade edebilirim.
1: Çok
0: Bağımsızlık diye bir şey yok. Nasıl olabilir? New York Times, İsrail, Baptist Hastanesi'ni vurduğunda refleks olarak oradaki belki de stajyer editör arkadaşımız hemen haberi giriyor. İsrail Baptist Hastanesi'ne saldırdı. 500 kişi öldü. Haber böyle giriyor. İlk. Yaklaşık yarım saat içerisinde habere bir update geliyor. Yani bir güncelleme geliyor. Haber şuna dönüşüyor. Baptist Hastanesi'ne saldırı, 500 kişi öldü. Fail yok ediliyor. İlkinde İsrail saldırdı vardı. İkinci güncellemede fail yok ediliyor. Burada kalıyorlar mı? Kalmıyorlar. Üçüncü güncelleme geliyor. Üçüncü güncellemede manşet şu şekilde dizayn ediliyor. Bakınız çok ilginçtir. Baptist Hastanesi'nde patlama, 500 kişi öldü. Şimdi faili yok etti. Sonra saldırı kelimesini yok etti. Gizledi, perdeledi, örttü ve kendi kendine oluşmuş bir patlama imajı üretti. Üç tane güncelleme ile haberi verdi. Biz hangi bağımsızlıktan, hangi objektiflikten böylesi bir atmosferde bahsedebiliriz? Ha, bağımlı olduğumuz şeyler varsa, evet var. Mesela haksızlıkla mücadeleye biz bağımlıyız. Yani nerede görsek onunla alakalı bir editoryal duruş sergileriz. Ülkemizin menfaatleri söz konusu olduğunda evet orada da bir editoryal duruşumuz var. Bunlar subjektif tanımlar mı? Bunlar olabildiğince üzerinde uzlaşabildiğimiz tanımlar. Ya bir apartmanda tenis kortu mu yapılsın, basket kortu mu yapılsın diye bir tartışma olduğunda nasıl
1: Siz
0: çözümleniyor bu tartışma? Hangi objektif kriterlerle çözümleniyor? Tek tek apartmanda

0: yaşayan dairelere kanaatlerini soruyoruz. Tenis kortu olsun diyenler çoğunluktaysa tenis kortu yapılıyor. Basket oynamak isteyenler haklarını kaybediyorlar. Bir mücadeleye giriyorlar onlar da. Dolayısıyla bir tercih yapmak zorunda kaldığımızda biz neyi tercih ediyoruz? Milletimizin çoğunluğunun tecellisi olan yaklaşımı ve fikri tercih ediyoruz. Marjinal fikirler var mı? Var. Değişik yaklaşımlar var mı? Var. Hep olabilir. Hı-hı. Ama editoryal duruş günün sonunda bir tercihi gerektirme ile karşı karşıya kaldığında biz toplumun çoğunluğunun yaklaşımını sergilemeye çalışıyoruz. Kilitlendiğimiz noktada bunun cevabı budur yani. Çok zor, karmaşık bir şey değil.
1: Değil.
0: Bağımlıysak evet yani toplumun çoğunluğunun tercihine bağımlıyız. Evet. Demokrasinin çıktısına bağımlıyız. Yani bu demokrasinin çıktısı farklı olur. O zaman o bağımlılık da değişir.
1: Yani basket kort diyorsunuz.
0: Yani evet, basketbol diyoruz.
1: Peki küresel rekabetten bahsediyorsunuz. Üst sıralardasınız. Şimdi burada saldırgan, politik, ideolojik nefrete karşı nasıl bir mücadele biçiminiz var? Çünkü bu içte de dışta da bazen oluyor. Yani bu bazen dediğim gibi çok sıklıkla aslında.
0: Ya şimdi nefret dili ile alakalı olarak bizim ayrımcılık hattı diye çok özel bir editoryal grubumuz var. Dünyada nerede bir ayrımcılık varsa onu monitör etmek, haberleştirmek ve o hikayenin peşine düşmekten sorumlu bir masamız var. Ve ayrımcılık hattı haberlerini ben izleyicilerimizin yakından takip etmelerini isterim.
1: Ne zaman kuruldu bu hat?
0: Ayrımcılık hattı 2 yıl önce kuruldu.
1: Çok iyi.
0: 3 hat kurduk biz. Bir tanesi çevre ile alakalı yeşil hat. Hı-hı. Bir tanesi ayrımcılık hattı, bir tanesi de teyit hattı. Bu üçü de alanında uzmanlaşan muhabirler, editörler tarafından yönetiliyor. Ayrımcılık hattımız Avrupa'daki İslamofobiyi, hatta antisemitizmi, ırkçılığı yakından takip eder ve bununla alakalı içerikler üretir. Ülkemizde de, yurt dışında da her türlü ayrımcılık, nefret dili bizim monitör ettiğimiz, haberleştirdiğimiz, belli kriterlerdeki ayrımcılık meselelerini ele aldığımız bir yayın birimimiz. Bundan son derece memnunuz. Çünkü medya ekosistemi buralarda faaliyet göstermiyor. Buralarda Anadolu Ajansı gibi, TRT gibi reklam kaygısı olmayan, belli bir idealizmle habercilik yapan mecralar daha ziyade faaliyet gösteriyor. Bu da çok anlaşılabilir bir durum. Dünyada ve Türkiye'de medyanın, medya ekosisteminin çok problematik bir sahiplik sorunu var. Bir kişi niye medya sahibi oluyor? Büyük bir idealizmden dolayı mı oluyor? Yoksa ticari faaliyetlerine katkı sağlamak için mi oluyor? Büyük bir idealizm içinde olmadıklarını dünyadaki örnekleri bize gösteriyor. Dolayısıyla ticari faaliyet motivasyonuyla medya sahibi olanlar günün sonunda ne ayrımcılıkla alakalı bir iş yaparlar ne de para kazandırmayacak bu tarz alanlarda faaliyet gösterirler. İşte Anadolu Ajansı burada hiçbir gelir kaygısı olmadan, buralar sadece gider oluşturan kalemlerdir medyada. Buna yönelik bir ekip kurduk. Dünyadaki ayrımcılıkları takip ediyoruz. Ve bu ayrımcılıkları haberleştiriyoruz. Ve medyaya kaliteli içerik sunmaya çalışıyoruz bu anlamda. Türkiye'deki medyanın, işte ben onu bazen şöyle söylüyorum. İktidarı destekleyenler olsun, muhalefeti destekleyenler olsun, fark etmeksizin içeriklerinin yüzde bazen 50'den fazlası Anadolu Ajansı içeriği oluyor.
1: Aslında ilk oraya bakılıyor zaten, Anadolu Ajansı'na bakılıyor.
0: Ya şöyle bir şey var. Yani muhalif medyadaki abonelerimiz de yeteri kadar editör, muhabir ve

0: takım arkadaşı istihdam edemedikleri için ister istemez haberlerini Anadolu Ajansı'ndan kullanıyorlar. Biz de haberlerimizi, yani bizim bir haberimizi en muhalif medya grubu da kullanıyor. İktidarı en fazla destekleyen medya grubu da kullanıyor. Başlıklarını değiştiriyorlar. Ama içerik bizim içeriğimiz. Dolayısıyla...
1: Referans veriyorlar ama değil mi?
0: Tabii zaten abonemiz de. burada problem şu. Yani medya yavaş yavaş ekonomik anlamda ömrünü yitirmiş, kendini çeviremeyen bir noktaya doğru gidiyor. Bu da Anadolu Ajansı gibi kurumların içerik üretiminde önemini arttırıyor. Ne kadar muhalif olursanız olun, televizyon kanalınız ya da gazeteniz bir içerik vermek zorunda. Nereden alacaksınız bu içeriği? Haber ajanslarından alacaksınız. İşini kaliteli, düzgün, abonesini ikna edecek seviyede, yüksek kalitede yapan Anadolu Ajansı'ndan herkes abone ve herkes hizmet alıyor. Ben şu ana kadar bizden hizmet alıp da memnun olmayan bir müşteri görmedim. Çünkü bizde müşteri memnuniyeti esastır. Ürettiğimiz bir içeriğin kalitesini müşterilerimiz zaten, yani abonelerimiz, yani sizler, medya mecraları takdir ediyorsunuz ve kullanıyorsunuz.
1: Hatırlattın sen. Şimdi bir röportajınızdan çok etkilendim, onu söyleyeyim. Bu Kevin Carter'ın, Güney Afrikalı Pulitzer ödüllü fotoğraf sanatçısından bahsediyorsunuz. O meşhur fotoğrafı da, meşhur derken de aslında üzülüyorum. Çünkü ben o fotoğrafa çok çok üzülenlerdenim. Ve aslında herkes o soruyu sordu. O kıza ne oldu sorusu. Fakat sizin anlattıktan sonra, siz bu olayı anlattıktan sonra işte bu Kevin Carter'ın o soruyu ilk defa orada maruz kalması, karşılaşması. Şimdi Pulitzer ödülü de aslında tartışılabilir ama oradaki sorun peki ya sonra demediği için mi o ödülü aldı? Burada siz peki ya sonra dediğiniz için hangi ödülleri alamayacaksınız desek fotoğrafımız da buraya geldi.
0: Evet, bu fotoğraf...
1: Biraz anlatmanızı da çok isteriz. Çünkü gerçekten çok etkileyici anlatmışsınız.
0: Şimdi bu fotoğraf bir kampta bir akbaba, bir de bir mülteci çocuk. Fotoğrafı çekiyor Kevin. Sonra bu fotoğraf çok büyüyor tabii ki. Büyük bir fotoğraf. Yani bu fotoğrafa uzun süre bakabilirsiniz. Bu fotoğrafa baktığınızda sanki akbaba birazdan o çocuğu alıp götürecekmiş gibi bir iz var. Hı hı. Yiyecekmiş gibi bir, hı hı, izlenim, algı var. Bu fotoğrafı çekiyor. Çektiği fotoğraf işte Pulitzer ödüllerine de layık görülüyor. Bir toplantıda bir medya iletişim öğrencisi diyor ki o çocuğa ne oldu? Tamam, çektiğiniz fotoğrafı, işi, evet, yaptınız. Ondan sonra o çocuğa ne oldu diyor. Bunun üzerine bunalıma giriyor foto muhabir. Çünkü bunu hiç düşünmemiş. Bir vicdan muhasebesi oluşuyor. En nihayetinde çıkamıyor o işin içinden. Çarpıyor o soru onu. Çıkamıyor o işin içerisinden ve en nihayetinde hayatına son veriyor. Biz işte peki ya sonra ne olduğu her işimizde ekip arkadaşlarımıza muhakkak soruyoruz. Peki ya ne oldu? Tabii bunun gibi çok daha çarpıcı fotoğraflar var. Anadolu Ajansı'nda kayıtlı. Özellikle Gazze soykırımında.
1: Aslında fotoğraflar, evet, çok gündem oldu olan fotoğraflar.
0: Hep o peki ya sonrayı sorduğumuz için, hı-hı, dedik ki işimizi yaptık. Peki ya sonrayı soruyoruz. Bu Gazze'li çocuklara ne olacak? Hı-hı. Gazze'li kadınlara ne olacak? Haberi geçtik. İşimiz orada bitiyor mu? Hayır dedik, işimiz orada bitmiyor.

0: Bunu durdurulması için de bir sorumluluğumuz var. Belki mesleki sorumluluğumuz yok ama insani sorumluluğumuz var. O yüzden özellikle Gazze soykırımında geçmiş olduğumuz haberlerin peşine düştük. Stratejik dizaynlar yaptık.
1: Evet.
0: Burada da zaten çok önemli. Masamızda bunlar, kitaplarımız.
1: Beni etkileyen meseleler. Şimdi Gazze üçlemesi.
0: Gazze üçlemesini yaptık. Peki ya sonra ne oldu sorusu için yaptık bunu. Yani çektik. İşte soykırımın fotoğraflarını çektik. Orada bırakacak mıyız?
1: Ya bu işgaldeki Akbaba İsrail'le
0: o mülteci çocuğu orada bırakacak mıyız? Bırakacak, bir şey yapacak mıyız? Cevabımız evet, bir şey yapacak oldu bizim. O yüzden bir triyoloji, üçleme, kanıt, tanık ve sanık isimli kitapları yaptık. Belgeledik. Evet, kayıt
1: kanıt,
0: düştük.
1: Kanıtla başlayalım.
0: Kanıt kitabımız bizim.
1: Aslında en çok buna galiba UCM sevindi, değil mi, kanıta?
2: Ya buna tabii ki, şöyle alabilir miyiz?
1: Tabii.
2: Şimdi bu kanıt kitabını,
0: adı üstünde kanıt, bu İngilizce, Arapça yayınlandı. İsrail'in soykırımlarını öncelikle bir belgelememiz lazım. Neye göre belgeleyeceğiz bunu? Uluslararası hukuka göre belgeleyeceğiz. Bu fotoğraf benim içimi çok parçaladı ama fotoğraf uluslararası hukuk çerçevesinde kanıt olmayabilir. Bir soykırım kanıtı olmayabilir. O yüzden arkadaşlarımıza Roma statüsünü, yani savaş suçlarını tanımlayan Roma statüsünü öncelikle gönderdik. Dedik ki arkadaşlar, bölgedeki Gazze'deki kahraman muhabirlerimize bu Roma statüsünü alın, tanımı görün. Bu tanıma göre fotoğraf çekin. Arkadaşlarımız o tanıma göre stratejik fotoğraf çektiler ve günün sonunda bir stratejik dizayn yaptık. Bu kitabın içerisindeki her görselin Roma statüsündeki hangi maddeye tekabül ettiği yanında yazar.
1: Bu fikir size ait değil mi?
0: Bu Anadolu Ajansı'na ait bir fikir. Yani bize ait derken biz bir ekip olarak çalışıyoruz. Şimdi kapak fotoğrafımız zaten fosfor bombasının bir yerleşim yerine atıldığını gösteriyor. Bu başlı başına, sadece bu fotoğraf bile bir savaş suçu. Biz bunu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderdiğimizde buna ilişkin bir bütçe hazırladıklarını ama kanıtların bu haliyle derli toplu bir şekilde derlenmesinden çok büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Bu kanıt kitabıyla alakalı ilginç bir şey de yaptık. Onu da anlatayım. Tabii. Şimdi kitabı yaptık ve bu kitabı özel bir kağıda bastık. Üzerine de bir kimyasal karışım yaptık. Kalıba döktük. Ve bunu da dünyanın 10-15 bölgesinde gömüyoruz. Niye gömüyoruz? Oldu ki medeniyet tekrar Nuh tufanı gibi sıfırlandı. Oldu ki bütün dijital veriler silindi. Bütün kütüphaneler Moğolların istilası gibi yakıldı, yıkıldı. Elde ne kitap kaldı ne de dijital herhangi bir veri. Bu soykırım unutulacak mı? Unutulmayacak. 1000 yıla kadar dayanabilen bir özel kimyasal kalıbın içerisinde biz bu kitabı gelecek nesillere, gelecek kuşaklara, hatta esprisini de yaptık bu saklama işinin. Yani günün birinde başka galaksilerden insanlar dünyaya gelirse onlar da görsün, bilsin diye bunu gömüyoruz. Zannetmesin ki unutulacak, unutulmayacak. Yahudilerin maruz kaldığı soykırım 1945. Naziler tarafından soykırıma maruz kaldıklarından hemen sonra biraz sessizlik oluyor. Fakat ilk yaptıkları şey soykırımın belge ve kanıtlarını toplamak. Şimdi böyle filmler vardır. The Pianist. İşte Life is Beautiful. Ondan sonra Schindler List. Meşhur filmleri. Bu filmler soykırımdan 30-40 yıl sonra yapılmış filmlerdir. Fakat orada biz o stratejiyi görüyoruz. İlk adım kanıtları toplamak olmuş. Biz de şu an o ilk adımı yapıyoruz. Anadolu Ajansı'nın üzerine düşen görev, Nazilerin Yahudilere yaptığı soykırımı, Yahudiler nasıl kanıtlarını topladıysa, mahkeme, karar, işte çeşitli işkence aletleri, odalar, işte o toplama kampları, o zamanki teknolojiyle çekilmiş fotoğraflar, nasıl topladılarsa kanıtları, biz de Filistinlilere yapılan bu soykırımın kanıtlarını aynı şekilde topladık. Faz 1 bu. Faz 1 kanıtları toplama işi. Hı hı. Bu kanıtları her geçen gün, bu arada soykırım devam ediyor, bu kitap 10. baskısında, yani 10 kere güncellenmiş. Yeni soykırım materyalleri geliyor. Bunları toplamaya da devam edeceğiz. Oradaki kahraman arkadaşlarımız bizlere bu görselleri veriyor. Bu kitap soykırımcıların peşini hiçbir zaman bırakmayacak. Unutulmayacak. Ve unutulmaması için, tekrarlanmaması için faz 2, faz 3, faz 4 var. Onları da konuşuruz. Aynı şekilde Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Önümüzde bir Nazilerin yapmış olduğu soykırım var. Ve o soykırımı nasıl unutturmamak üzere stratejik bir şekilde çalışılmış ise, benzerini ve daha iyisini bizim yapmamız lazım. Anadolu Ajansı olarak ilk görevimiz kanıtları toplamaktı. Biz kanıtları topladık. Daha başka kanıt var mıdır? İllaki vardır, ama bu kanıtlar başlı başına bir soykırımcıyı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de, insanlığın vicdanında da mahkum etmeye yeter. Ama kanıt toplayınca mahkumiyet olmuyor.
1: Tabii.
0: Kanıt toplayınca yetmiyor kanıtlar. Faz 2'ye geçilmesi lazım. Bunların muhakkak kültür ürünlerinin çıkması lazım. Mesela en büyük Yahudi soykırımın kültür ürünlerinden bir tanesi Anne Frank isimli 13 yaşında bir Yahudi kızın günlüğüdür. Gün ve gün yazmıştır, başımıza bunlar geldi. Bu 1947-48 gibi kitaplaşmış. Daha sonra bu tiyatroya da geçmiş. Daha sonra filmlere de konu olmuştur. Dolayısıyla veriler kitleyi, toplumu, insanlığı dönüştürmeye yetmiyor. Hikayeyi üretmeniz lazım. Duyguyu üretmeniz lazım. Yani Stalin'e atfedilen bir söz var. 100 bin insan ölür. Bu bir istatistiktir. Bir kişi ölür, bu bir trajedidir. Hikayeleştirebilirsek. Dolayısıyla bizim Anne Frank gibi, Anne Frank'ın hikayesinden çok daha güçlü hikayeler var. Mesela arabada canlı canlı kurşuna dizilen Hind Recep var. Hind Recep'le alakalı film olmayacak mı? Oldu. Daha fazla olmayacak mı? Olacak. Bunun tiyatrosu olmayacak mı? Olacak. Biz belgelerini topladık. Önümüzdeki zaman içerisinde bu kültür ürünleri de çıkacak. Yani soykırımcıyla stratejik mücadelemizi yapacağız. Anadolu Ajansı olarak kanıt toplama misyonu bizde. Biz o misyonu yerine getirmeye çalışıyoruz.

0: Bundan sonrası işte değişik film yapımcılarının, siyasi otoritelerinin bugün Holokost filmleri için ayrılan fonlar var. Buradan bütün kültür endüstrisine, dünyadaki kültür endüstrisine, özellikle bu soykırımla derdi olan kültür endüstrisine hemen bunu söyleyelim. Gazze soykırımlarına ilişkin fonların ayrılması lazım. Siz bu filmleri yaptığınız zaman bu buradan fonlanacaksınız denmesi lazım. Çünkü böyle yapılmış. Kitaplar, tiyatrolar, müzikaller hepsi yapılmış. Faz 2 o kültür ürünleri. Faz 3 muhakkak kurumsallaşma. Bugün her yere gidin, Yahudi soykırım müzeleri var. Gazze soykırım müzeleri olmayacak. Çok alakasız şehirlerde Avrupa'nın Yahudi soykırım müzeleri var. Yeniden üretiyorlar. Unutturmuyorlar. Gazze soykırım müzelerini de biz her ilimizde, her ülkede, her bölgede görmemiz lazım.
1: Bu konuda bize dair bir eleştiriniz var mı?
0: Bize dair derken?
1: Yani bizim de işte kendi cebimizden baktığımız zaman Gazze meselesinde kültürel ürünleri ortaya koymadaki tavrımız.
0: Yani işte faz 1'deyiz biz şu an. Kanıtları topluyoruz. Birden çıkmıyor işte. Piyanist...
1: Hayır, hayır, bence siz en güzel yani en etkileyici görevi zaten yapmışsınız. Hani.
0: İşte şimdi faz 2, faz 3 bunlar zaman alacak. Yani piyanist filmi tahmin ediyorum 35 yıl sonra falan yapıldı. Schindler List de öyle. Anne Frank'ın hikayesi yaklaşık 20 yıl sonra tiyatroya çevrildi. Tiyatrolarda oynadı. Müzikalleri oldu. Holokost filmleri dediğimiz zaman şu an belki 500 ya da 600 tane film var. Ama bunlar hemen olmadı.
1: Bu bir süreç.
0: O yüksek sermayeye, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lobiye rağmen bunlar hemen olmadı. Bir derlenip toparlanma, stratejiyi belirleme, zaman alıyor. Ama zaman kaybetmeden yapılacak ilk şey neydi? Kanıtların toplanması. İşte Anadolu Ajansı bugün küresel düzeyde kanıtları topladı. Biz bunu Lahey'e de gönderdik. Biz kanıt kitabının belgeselini de yaptık. Londra'da İngiltere Parlamentosu'nda gösterdik. Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterdik. Çok İslam ülkelerinde gösterdik. Şu an elde kanıtlarımız var. Şimdi ne olacak? Bu kanıtlardan bir fotoğrafı, bir hikayeyi kültür endüstrisinin alıp hikayeleştirmesi, filme dökmesi, tiyatroya dökmesi, senaryoya dökmesini bekliyoruz. Onu biz yapmayacağız artık. Bizim misyonumuz kanıtları toplamakla ilgili bir misyon.
1: Ve devam edeceksiniz toplamaya.
0: Tabii ki. Soykırım bitene kadar keşke biz soykırımın kanıtlarını toplamaya devam edeceğiz ama muhakkak bunun hikayeleştirilmesi lazım. Yani buradan senaristlerimiz. Pek çok hikaye var. O kadar çok hikaye var ki. Ya yani Anne Frank'ın Hollanda'da tavan arasında 2 yıl boyunca gizlenip yazmış olduğu günlükleri hikayeleştiren bir Holocaust endüstrisi var karşımızda. Acıklı bir hikayedir. Soykırımın dini, dili, ırkı olmaz. Yahudiler soykırıma tabi tutulmuştur. Açıktır. Belgeleri, kanıtları vardır. Okey. Hiçbir problem yok. Bunu da hikayeleştirmişlerdir. Fakat Gazze'de Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı soykırım işte bu anlamda bizim de üzerimize düşen bir misyon var. Hint Recep'in hikayesinden bizzat şu kitabın içerisinde birisi alıp bir senarist alıp sadece fotoğraflara baksa, şurada yine ikinci kitabımız var, Tanık.
1: Evet, şimdi ona geçeceğim.
0: Yani kanıttan sonra tanığı yaptık. Tanık kitabında da yardım görevlileri gazeteciler, sağlık çalışanları, ambulans şoförleri, doktorlar, o bölgede olan insanlar, bizzat görenler, şahit olanlar, bunların anlatılarını kitaba taşıdık. Bunun da belgeseli var.

0: Sordum size.
1: Şu an faz 1'deyiz. Faz 2'yi bekliyoruz. Kültür endüstrisinin harekete geçmesini bekliyoruz. Evet. Geçecektir de. Geçecektir. Yani hep şimdi o işte Life is Beautiful'ın ondan sonra The Pianist'in, Schindler List'in 35 yıl sonra, 40 yıl sonra yapıldığını düşünürsek bizim de kısa bir süre sonra filmlerimiz çıkacaktır. Gazze soykırımını unutmak mümkün değil. Unutturmamak için dünyanın vicdanlı insanları birleşecektir. Yine burada programın başındaki cümleme geri dönmek istiyorum. Organize olmamız lazım. Organize davranmamız lazım. Holokost endüstrisi organize bir harekettir. Bizim de organize olmamız lazım.
0: Şunu da özellikle göstermek istiyorum.
1: O üçüncüsü. O da bir kanıt toplama çalışmasıdır esasında. Kanıt, tanık ve sanık. Sanıkta neler var? İşte Almanya'da Nazilerin yapmış olduğu soykırımda sanıklar Nürnberg mahkemelerinde yargılandılar. Birçoğu kendisini hayatına son verdi, intihar etti. Hayatta kalanlar da yargılandılar. Çünkü soykırımcı olup hayatta kalmak kolay değildir. Yargılanacaklar. Ve o sanıkların tek tek kimler olduğunu biz, saldırganın kimler olduğunu
0: aslında burada tek tek kabine çıkarttık. Burada değil mi?
1: Ya o emri verenler, oradaki açıklamalar, soykırımı meşrulaştıranlar, öldürelim gözlerinin yaşlarına bakmayalım diyenler, çocukları niye öldürmüyoruz ki? O çocuklar büyüyünce bizi öldürecek. O yüzden biz onları şimdi öldürmeliyiz diyenler hepsi orada var. Ve bunlar yargılanacak. Ne zaman yargılanacak bunu bilemiyoruz. Ama kaydı düştük. Bizim görevimiz kaydı düşmek.
0: Bu bir dua.
1: Bundan sonrası siyasal organize bir mücadele. Biz elimizden geleni bu anlamda yapıyoruz.
0: Şimdi asıl bu üçlemenin özür dilerim. Filistin sözlüğüne geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Şimdi bu 7 Ekim'den sonraki gelen bizim gördüğümüz görüntüler, işte baştan konuştuklarımız neticesinde unutturmanın ya da unutturmamanın da işgale karşı bir direniş olduğunu biliyoruz. Yani unutturmamak da aslında bir direniş. Bunu biliyoruz. Ama bir o kadar da şöyle şeyler duyuyoruz ya. İşte insanlar artık alıştılar. Mesela işte bu görsellere, bu haberlere mesela alıştılar. Ne diyorsunuz bu konuda?
1: Doğru. Çok fazla istatistik veriyoruz çünkü. Ama bu doğaldır yani. Bu şu an doğaldır. Yani burada hemen böyle yoğun eleştirilere gitmeyelim. Faz 1'deyiz. Yani bir iletişimci olarak Holokost endüstrisinin iletişim stratejisine de baktığınızda ilk dönem sadece istatistikler, kanıtlar, belgeler, kayıtlar bunlar konuşuluyordu. Ve bunlar toplanıyordu. Faz 2 hikayeleştirmedir. İşte şu kitaplardaki görselleri, kanıtları, belgeleri bakın Anne Frank'ın hikayesi nedir? Bir günlüğün, bir günlük belgedir. Onun hikayeleştirilmesi işi. Onu hikayeleştiriyorlar. Büyük bir dram ortaya koyuyorlar ve o algıyı oluşturuyor. Şimdi biz de yapacağız onu. Haksız eleştirilere ya da kendimizi böyle çok fazla yıpratmaya gerek yok. Yeter ki ne yapmak istediğimizi ve nereye varmak istediğimizi bilelim ve organize olalım. Biz bunları yaparken uluslararası alanda bu mücadeleyi yapan insanlarla da irtibat halindeyiz. Bir Gazze Soykırım Mahkemesi kuruldu. Yani biz de destek verdik. Biz de paydaşı olduk. Ve faz 2'de emin olun işte o istatistikten çıkıp trajediye ve drama geçilecektir. Hepimizi ağlatan toplumsal duyguyu inşa

0: eden şarkılar, filmler, tiyatro eserleri, romanlar yapılacaktır, yazılacaktır, çekilecektir. Bundan çok eminim.
1: Eminiz. Evet.
0: Bundan eminiz. Ha, bunu yapmak için gönüllü insanlar da var. Bunu yapmak için entelektüel birikimimiz de var. Her şeyimiz var ve yapacağız. Ve hatta Holocaust endüstrisinden daha iyi yapacağımızı da söyleyebilirim. Evet. Böyle bazen çok fazla haksızlık ediyoruz kendimize. İşte adamlar öyle. Yok, adamlar öyle yapmamış yani. Baktığım zaman eleştirel bir yaklaşımla çok uzun zamana yaymışlar. Soğukkanlı olmuşlar. Stratejik olmuşlar. Bugün yani The Pianist'i izlerken Anadolu'da bir hacı teyze de ağlıyor falan. O zamana yayılmış stratejik yaklaşım. Niye? Yani dramın dozajını iyi vermiş. Topyekün mücadele etmiş. Sadece film yapmamış. Müzesini yapmış. Anıtlarını yapmış. Evet. Kanıtlarını ve belgelerinin tamamını neredeyse hikayeleştirmiş ve Holocaust endüstrisi çıkmış. Ve bununla da tahakküm kurmuş. Olayın kötü tarafı o işte. Bugün o yüzden Almanya devleti şu soykırıma, şu çocukların öldürülmesine açıkça insanlığın içini parçalayan bu görüntülere çok soğukkanlı bir şekilde biz İsrail'in yanındayız diyerek cevap verebiliyor. Bu bir tahakküm. Nasıl yaptı bunu? İşte ilmek ilmek ördü hikayesini, stratejisini uyguladı ve organize oldu. Organize olunca hedefinize ulaşıyorsunuz.
1: Güçlü değil, kötüler değil o zaman.
0: Bir güç atfetme taraftarı değilim. Niye evet. Güçlü olsunlar? Güçlü biziz. O zaman niye bu haldeyiz? Şimdi, İlk cümleme döneceğim. Organize evet. değiliz. Bugün dördüncü kez söylüyorum. Organize değiliz de ondan.
1: Organize değiliz.
0: Organize olmamız gerekiyor.
1: Şöyle olabilir mi? Mesela çok böyle spontane gelişti ama. Herhangi bir şey yapmaya çalıştığınızda adamlar yapmışla gelen bir güruh da var. Dolayısıyla burada kendi içimizdeki direnci kırmamak üzere bir direnişte olmamız lazım.
0: Tabii ki.
1: Niye düşünüyorum?
0: Yani yaptıkları bazı şeyler var, stratejiler evet. var. O stratejiler modellenebilir stratejiler. Evet. Daha da üzerine çıkılabilir stratejiler. Öğrenilmiş bir çaresizliğe gerek yok. Bizim özellikle Türkiye'nin mücadeleci ruhu, entelektüel kapasitesi, stratejik yaklaşım yeteneği bu mücadeleyi kazanmaya yeter. Yeter ki organize olalım.
1: Kesinlikle. Şimdi aslında buradan mesela Filistin sözlüğüne gireceğim. Aslında bu üçlemenin sonucunda bir Filistin sözlüğü ortaya çıktı. 273 akademisyenle çalışmışsınız. Bu Filistin sözlüğünü ortaya çıkarmak için.
0: Evet.
1: Bütün bunlar aslında kanıt da, sanık da, tanık da burada toplandı değil mi? Filistin sözlüğünde toplandı. Sözlükten mana?
0: Şimdi mesela toplanma kampı, yani concentration camps diyorlar. Holocaust. Bütün bunlar kavramsallaştırılıyor. İşte Nürnberg mahkemeleri. Bunun birisi tarafından tanımlanması lazım. Aynı şekilde şifa hastanesinin tanımlanması lazım mesela. Şifa hastanesi nedir? Şifa hastanesi bugün yani belki ileride The Hospital diye bir film yapılacak. Sadece şifa hastanesindeki hikayeleri anlatacak. Soykırımın en büyük tanıklarından bir tanesi. Onun ne olduğunu tanımlanması lazım. İşte 273 akademisyenimiz

0: Baş editörler Hasan Yücel Başdemir ve Metin Uçar hocalarımızın koordinasyonunda.
1: Muhteşem.
0: Burada 630 maddeyi tanımladılar. Hedefimiz ne? Hedefimiz mümkün olduğunca çok daha fazla maddeyi tanımlamak. Buraya açtığınız zaman şifa hastanesini size üniteleri olan, efendime söyleyeyim, işte kardiyovasküler cerrahi ünitesi olan, işte kanser hastalarının tedavi edildiği bir hastane olarak burada yazmıyor. Filistin sözlüğündeki şifa hastanesi soykırım tanığı olarak burada ifade ediliyor. Burada şimdi bazı isimler var madde olarak. Yine benim çok dikkatimi çeken maddelerden bir tanesi El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile. Şimdi Şirin'in hikayesi de başlı başına bir film olacak. İşte olacak. O yüzden diyorum ki bir senaristimiz şu Filistin sözlüğündeki, bunu da Hacı Mehmet Boyraz hocamız yazmış. Yani Şirin Ebu Akile suikastini şurada okusun. Burada anlatıyoruz. Kaynakçaları olan akademik bir çalışma. Buradan roman da olur. Şirin'in hikayesi. Anne Frank'tan çok daha büyük bir hikaye. Şifa Hastanesi'nin hikayesi, bütün o Holocaust'un tanığı olan binalardan daha güçlü bir hikaye içinde barındırıyor. Burada her isim, 630 madde, her isim, her mekan, her kavram esasında kültür endüstrisine bir zemin hazırlasın diye yapılmıştır. 630 madde var. Bunu sürekli sayısını arttıracağız maddelerin. Belki 10 bin maddeye ulaşacak. Ve orada Filistin'le alakalı her şeyi göreceğiz. Aynı şekilde biz bu maddeleri çok da güzel bir çalışması var T3 Vakfı'nın. Küre Ansiklopedisi.
1: Çok güzel.
0: Bugün insanlar bilgilerini ansiklopediden alıyorlar ama son dönemde dijital ansiklopediden alıyorlar. Mesela Wikipedia'dan alıyorlar. Kim Wikipedia yazıyor? No name, bilmediğimiz insanlar.
1: Kendi ona göre yargılanıyoruz.
0: İsim işte. Yargılayamadığımız insanlar. Kim yazmış bu maddeleri?
1: Yok, girdileri yani.
0: Şifa Hastanesi maddesini kim yazmış? Belli değil. Şirin Ebu Akile maddesini Wikipedia'da kim yazmış? Bir tane kod adı. O yazıyor. Ondan sonra bir başka kod adı geliyor. Onu değiştiriyor. Burada bizim hocamız yazmış. Hacı Mehmet Boyraz. Kaynakçasını belirtmiş. Şimdi bu madde Küre Ansiklopedisi'nde olacak. Küre Ansiklopedisi'ni buradan bütün izleyicilerime tavsiye ediyorum. Şu an beta sürümü var. T3 Vakfı önümüzdeki günlerde bunun lansmanını da yapacak.
1: Çok güzel.
0: Her geçen gün madde sayısı artıyor. Ve biz bu Filistin sözlüğündeki bütün maddeleri de Küre Ansiklopedisi'ne yüklüyoruz. Böylelikle çok sağlam dijital bir kaynak oluşturuyoruz. Küre Ansiklopedisi bugün yine bu küresel hegemonik yapıyla bizim mücadele enstrümanlarımızdan birisidir. Çok dilli bir platform. Doğrusu orada değil, burada diyeceğiz. Ortaokul öğretmenleri çocuklara ödev veriyorlar. Diyorlar Wikipedia'ya da bakabilirsiniz diyorlar. Buradan öğretmenlerimize de sesleniyorum. Şöyle demeliler. Wikipedia'ya bakmayın. Wikipedia zaten hakikatleri bozmak için dizayn edilmiş bir yapı.
1: Hangi bilgilerden o alıyor? O topluyor o bilgileri.
0: Wikipedia mı? Yani no name isimler. Kendince bir kriteri var ama o kendince kriter hiçbir temeli olmayan, gizli, kendini açık etmeyen, sorgulanamaz, yargılanamaz,
1: değiştirilemez
0: yazarlar. Belli bir seviyeye geldiğinizde siz başkasının yazdığı maddeyi değiştirebiliyorsunuz.

0: Küre Ansiklopedisi'nde ise orada o maddeyi kimin yazdığı belli, onun akademik background'u da belli. O maddeyle alakalı bir soru sormak istediğinizde bir gerçek kişi var. Hayalet bir insan yok. Wikipedia hayalet insanların oluşturduğu gerçeği manipüle etme, hakikati bozma mecrası. Küre gerçek insanlardan oluşan, gerçeği bütün şeffaflığıyla savunabilecek insanlardan oluşan bir ansiklopedik mecra. Filistin sözlüğünün en güzel tarafı da bunu Küre Ansiklopedisi'nde bulabiliyor olması insanların. Bundan dolayı da çok memnunuz. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum ben. Başta baş editörlerimize, bu sözlüğü elinize aldığınızda bu sözlüğün nasıl okunacağına dair de bir içeride girizgah var.
1: Evet,
0: yani bu sözlük şöyle okunur diyor. Sözlük sizinle konuşuyor. Biraz okuduğunuzda sizi içine çekiyor. Yani sözlükler roman gibi okunur mu? Okunmaz ama bu sözlük sizi içine çekiyor. Bu maddeyi de okuyayım, bu maddeyi de okuyayım, bunu da öğreneyim diyorsunuz. Ve sözlüğü baştan sona okuyabilirsiniz. Bazı maddeleri merak edip bakabilirsiniz. Her bir madde akademik kurallara göre yazılmıştır. Hayalet insanlar tarafından değil, saygın akademisyenler tarafından yazılmıştır. İşte hakikatin mücadelesini böyle vermeye çalışıyoruz. Hakikati bozmaya çalışanlara karşı stratejik yaklaşımları sergilemeye çalışıyoruz. Tabii mücadele
1: işte bu
0: zaman
1: direniş
0: alacak.
1: Evet,
0: zaman alacak. Evet. Hemen değil. Zaman alacak. Sakin, ne yaptığını bilen, çok acelesi olmayan, mücadeleyi zamana yayan ama stratejik davranan bir duruşumuz var. Gazze soykırımı bizim bu çalışmalarımız ilerleyen zamanlarda başka çalışmalara zemin hazırlayacaktır ama dünyada bir dönüşümü başlatacak bir durumdur. Batı'nın zincirlerinden, tahakkümden sıyrılması Gazze soykırımının stratejik olarak işlenmesiyle mümkündür. Bugün ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'nde Filistin'i destekleyenler, İsrail'i destekleyenlerden daha fazla oldu. Bu umut verici bir gelişme. Bu umut verici bir gelişme.
1: Dünyadan böyle bir şey bekliyor muyduk sorusunu da hemen son şey yapalım. Çünkü siz dünyayı da biliyorsunuz.
0: Ya tabii ki dünyanın reaksiyonları, dünyanın tepkileri, zincire vurulmuş bir dünyadan bahsediyoruz.
1: Tam da bu noktada.
0: Yani köleleştirilmiş ülkelerden bahsediyoruz. Ben Almanya'dan bekleyemem. Almanya ne zaman ki özgürlüğüne kavuşur, o zaman bir şey beklersiniz Almanya'dan. Ne zaman o zincirlerini kırar, o zaman beklersiniz. Ama bunun emareleri gözükmeye başladı. Almanya da özgürleşecek. Amerika da özgürleşecek. Oradaki insanlar gerçek anlamda bu tahakkümden sıyrılacaklar. Dünya tarihi hep böyle iniş çıkışlarla dolu. Şimdi bizim için en karanlık gözüken bu zamanlar aydınlığa en yakın olduğumuz da zamanlardır.
1: Ne güzel çıktınız.
0: Sadece bu stratejik aklı diri tutalım. Ne yapmak istediğimizi
1: organize
0: bilelim.
1: Olun.
0: Ve organize olalım. Fikirlerimiz küresel olsun. Ulusal, bölgesel, mahalli değil, küresel fikirler inşa edelim. Bu küresel fikirlerin peşine takılacak vicdanlı insanlar var dünyada. Dünyayı ancak böyle değiştirebiliriz. Kendimizi, mahallemizi, ülkemizi ve dünyayı değiştirmeyi hedefliyorsak muhakkak fikirlerimizin şu ulusal sınırların ötesinde olması lazım.

0: bir mesajımızın, bugün işte bu toplantıyı, bu görüşmeyi yaptık, bu programı yaptık. Çok güzel oldu. Buradaki mesajların yabancı dillere çevrildiğinde karşılığının olması lazım. İnsanlara bir duygu verebilmesi lazım. Yani duygu transferini yapabilmemiz lazım.
1: Evet.
0: Fikrimizin de, düşüncemizin de, duygumuzun da en uç coğrafyadaki insanlara temas edebilmesi lazım.
1: Çok doğru.
0: Dünya böyle değişir. Gerçekçi bir dünya değişimi fikrimizin küreselleşmesi ile ilgili bir durumdur. Fikrimiz yerelse dünyayı değiştiremeyiz. Dünyayı değiştirmek istiyorsak fikrimizin evrenselliğinden ve emin olmamız lazım. Ve bununla alakalı da organize olmamız lazım.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Programımızın sonuna geldik. İsterdim ki gerçekten bu kitapları tek tek burada tartışalım. Sabaha kadar bunu götürelim ama herhalde şu oldu. Yani ya bir şey ne yaptık sorusunu karşılayacak ya da o peki ya sonra sorusunu sorduktan sonraki ortaya koyduklarımız gerçekten bence bu bir dua. Ben herkesin bunun için size çok teşekkür ettiğini ve dua ettiğini en azından biliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum çünkü çok önemli. Siz faz 1 diyorsunuz yani.
0: Burası ondan faz 1 tabii.
1: Tabii burası faz 1. Evet.
0: Faz 2 gelecek, faz 3 gelecek.
1: Gelecek.
0: Hepsi mutluyuz. Gelecek ve karanlık bir ortamdayız ama aydınlık yakın. Dünya için konuşuyorum. Dünya için aydınlık yakın. Bir fikir doğar, biri çıkar, dünya değişir. Dünyanın değişebileceğine inanalım.
1: Evet.
0: Ve dünyayı değiştirecek insan kaynağı da bu ülkede, bu topraklarda var.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bizi kırmadınız. Dua ediyoruz. Çok teşekkür ettik ve yayınımızın sonuna geldik. Değerli 24 TV izleyicileri, çok güzel mesajlarınıza şimdiden teşekkür edeyim. Önümüzdeki hafta kim vardı programımızda, çok özür dilerim. Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdürü Sayın Serdar Karagöz vardı. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi biz muhteşem sohbetimizi, etkileyici sohbetimizi yaptık. Önümüzdeki hafta yaşarsak, Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

0: askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: ekranlara da ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz efendim. Günaydın. Saatler 7. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör sabah başlıyor. Sıcak bir gelişmeyle başlayacağız ki ekranlarınıza da şu an son dakika bilgisi olarak yansıyor efendim. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı. Dahilinde 40 kişi de tutuklandı. Şimdi gelişmeleri ve detayları 24 editörü Hande İpekgil bize aktaracak. Hande telefon attığında. Hande günaydın, merhaba. Nedir notların?
1: Günaydın Büşra Mutlu. Az önce senin de söylemiş olduğun gibi Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu tutuklandı. Tabii Beşikçioğlu'nun aslında ifadesi de ortaya çıktı ve aylık 2,5 milyon liralık gelir beyanında bulundu. Ancak banka hareketleri bu tutarla uyuşmadığı yine görüldü. Belediyelerdeki tartışmalı ihale süreçleriyle ilgili de ihalelerde herhangi bir görev ve yetkim yoktur olmasını yaptı. Dizinin çekim ve tanıtım çalışmalarında da belediye imkanlarının kullandığını kendisi kabul etti. Hatırlayacağımız üzere Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 44 kişi tutuklama talebiyle, onu ise adli kontrol sebebiyle nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk edilmişti. Tabii isimlere ve görevlere baktığımız zaman Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte belediye başkan yardımcısı, yine temizlik işleri müdürünün, mali işler müdürünün, imar işleri, belediye memuru, belediye başkanı özel kalemi, ayrıca Etimkent AŞ genel müdürü, yine fen işleri çalışanının, CHP meclis üyesinin, zabıta müdürünün, destek hizmetleri müdürünün, basın yayın ve halkla ilişkiler müdürü, işte emlak ve istimlak gibi 44 isim daha yine sevk edilmişti. Tabii baktığımız zaman da Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamına alınan Beşikçioğlu'nun yine emniyet ifadesine ulaşılmıştı. Hem rüşvet, iltikap, ihaleye fesat ve edinim ifasına fesat suçlarından yine Beşikçioğlu aylık gelirini 2,5 milyon lira olarak beyan etmişti. Ancak dosyaya yansıyan banka hareketlerinde ise bu miktarla uyumlu yine düzenli bir gelir akışı da görülmemişti. Aslında Çeşme'den İstanbul'a uzanan taşınmazlarını, fındık bahçelerini, arsalarını ve lüks aracında tek tek sıralamıştı Beşikçioğlu. Başkan yardımcısının şirketinden gelen 975 bin lira içinde otel için alınan borç, adaylık için bir meclis üyesinin adresine taşınmasını ise seçim şartı olarak açıklamıştı, vermiş olduğu ifadelerde. Baktığımız zaman Beşikçioğlu

0: Çoğulu 4 ağır suçtan sorgulandı Büşra Mutlu. Ve baktığımız zaman yine Ankara Maliye Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınmıştı Beşikçioğlu'nun. Az önce de söylemiştik, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, edemin ifasına yine fesat karıştırma suçları yöneltilmişti. Etkin pişmanlık hükümleri de hatırlatıldı Beşikçioğlu, hatırlatmıştı ve bu hükümlerden yararlanmak istemediğini belirterek suçlamalarla ilgili yine kendisi savunma yapmıştı. İfade tutanağına baktığımız zaman ekonomik durumu 2 milyon 500 bin TL olarak kayda geçirildi ve gelirini belediye başkanlığı maaşı, tatbikat sahnesinden elde edilen bilet gelirleri, oyunculuk faaliyetleri ve telif ödemeleriyle kendisi açıklamıştı. Biliyorsunuz yine Çeşme'den İstanbul'a kabarık bir servet listesinden bahsediliyordu tabii. Bu gelişmeler ışığında da yine Beşikçioğlu'nun baktığımız zaman bu menkul ve gayrimenkulleri de yine ifadesinde aslında tek tek sıraladığını görmüştük. Tabii bu mal varlığının da yine yıllar içinde birikimleri ve miras yoluyla yine elde ettiğini kendisi savunmuştu. İhalelerle ilgili de yine bir ifadesi olmuştu Beşikçioğlu'nun ve ihalelerde herhangi bir görev ve yetkinde yoktur ifadesini kullanmıştı. Başkanın genel denetim ve gözetim görevi bulunduğunu da açıkça yine dile getirmişti. Çok sayıda usulsüzlükten ancak Sayıştay raporlarının hazırlanmasının ardından haberdar olduğunu yine öne sürmüştü. Aynı zamanda da baktığımızda hiçbir şeyden haberim yoktu savunması da yine kendisi yapmıştı. Soruşturma kapsamında ifade veren bir belediye personeli de vardı. O da çöp toplama ve araç kiralama ihalesinde kendisinin işin uzmanı olarak görevlendirildiğini, ancak yaklaşık maliyet ve tekliflerin başka kişilerce yine hazırlanarak yalnızca imza atmasının istendiğini anlatmıştı. 250 milyonluk rüşvet anlaşmasında sözlü onayını da yine kabul etmemişti Beşikçioğlu. İhalelerin hazırlanması ve firmaların belirlenmesi konusunda yine bir kez daha hatırlatalım, bir yetkisinin olmadığını kendisi dile getirmişti. Yine son olarak söylemek gerekirse bir kez daha Büşra Mutlu, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu tutuklandı diyelim. Sözü yeniden size bırakalım. Tabii gün içinde gelişmeleri yine aktarmaya devam edeceğiz.
1: Hande İpekgil, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz moderatör. Sabaha CHP'de kurultay tartışmaları yeniden alevlendi. Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı değişim süreci parti içinde yeni bir ayrışmayı da beraberinde getirdi. Gözler şimdi hem kurultay sürecine hem de Kılıçdaroğlu'nun meclisteki ilk grup toplantısında vereceği mesajlara çevrildi.
2: Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
3: Arınmayı başlattı, art arda ihraçlara imza attı. Sonunda Özgür Özel dahil 91 milletvekili CHP'den istifa etti. Özel yeni partiyi kurdu.
4: Bizimle birlikte yürüyen herkese çok teşekkür ediyorum.
3: Bu ayrılışın ardından CHP'de de yeni bir dönem başladı. Ancak Asırlık Parti'de iç mücadele bitmedi. Bu kez de parti içi muhalefetle genel merkez karşı karşıya geldi. Kulislere göre muhalefetin talebi net. Hemen kurultay.
2: Kurultayı toplayacağım.
3: Öte yandan partideki gerilim grup başkanı seçimine de yansıdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Faik Öztürak'a karşı Gürsel Erol aday oldu. Genel merkezin desteğini alan Faik Öztürak, 3. turda CHP grup başkanı seçildi. Öztürak da CHP'li milletvekillerine meclis çalışmalarına eksiksiz katılmaları yönünde talimat verdi. Devam eden tartışmaların gölgesinde gözler şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Mutlak butlan kararının ardından yaşanan süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki CHP grup toplantısında kimin konuşacağı da tartışmalara neden olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun tüm bu gelişmelerin ardından ilk kez CHP'nin meclis grup toplantısına katılması bekleniyor. Parti içinde yeni kurultay çağrıları sürerken Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlar merakla takip ediliyor.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 3. dalga operasyonda gözaltına alınan İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin tutuklanmıştı. İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'na yönelik rüşvet soruşturması tamamlandı. İddianamede İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan ihalelerin tek bir organizasyon tarafından kontrol edildiği ortaya çıktı.
5: İBB'deki milyonluk ihalelerde sahte rekabet oyunu ortaya çıktı. Adrese teslim ihaleler ve rüşvet çarkı belgelendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 3. dalga operasyonda tutuklanan İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu şüphelilere ilişkin rüşvet soruşturması tamamlandı. Soruşturma İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nı kapsıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ihalet ve rüşvet skandalı iddianameye girdi. Aralarında İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de bulunduğu şüpheliler hakkında ağır cezalar isteniyor. İddianameye göre Yeni Fikir Eğitim Tasarım, GSM Medya ve Hızır Sağlık gibi birbirleriyle bağlantılı şirketler adrese teslim ihaleleri sistematik olarak kazandı. İhale komisyonundaki bazı kamu görevlilerinin kağıt üzerinde rekabet var gibi göstererek bu şirketlerin farklı isimlerle ihalelere girmesine göz yumduğu belirlendi. Masak incelemeleri dudak uçuklatan rüşvet çarkını gözler önüne serdi. Beylikdüzü Belediyesi'nden ihaleyi alan Fikri Murat Demir'in şirket hesabından çıkan paraların aracı şahıslar ve daire başkanı Taner Çetin'in asistanı Arzu Can üzerinden toplanarak otomotiv şirketine aktarıldığı tespit edildi. Bu transferin hemen ertesi günü ise Taner Çetin'in lüks marka aracını teslim aldığı anlaşıldı. Taner Çetin'in eşi, birinci derece yakınları, asistanı Arzu Can ve asistanının eşi Savaş Can'ın hesapları, ihaleyi kazanan şirket sahipleri ve çalışanları tarafından yüz binlerce liralık karşılıksız transfer yapıldığı kayıtlara geçti. Skandal bununla da sınırlı kalmadı. İBB Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün 2023 yılındaki 6.7 milyon liralık eğitim ihalesinde şartnameye özel maddeler eklendi. Yüz yüze ve online eğitim ayrımları belirsiz bırakılarak gerçek maliyet gizlendi. İhale sonrası maliyeti yüksek yüz yüze eğitimler kağıt üzerinde online eğitime kaydırılarak yüklenici firmaya haksız kazanç sağlandı. Rüşvet trafiğinde ise dehşete düşüren bir detay ortaya çıktı. Şirket çalışanı Serkan Gürsoy'un hesaptan 159 farklı işlemde toplam 8.7 milyon liraya aşkın nakit para çektiği ve paraların torbalarla taşındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İddianamenin kilit isimleri İBB Daire Başkanı Taner Çetin, firma sahibi Fikri Murat Demir ve asistan Arzu Can hakkında yargı süreci başladı. İhaleye fesat karıştırma, rüşvet, kamu zararına dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla hakim karşısına çıkacak olan 3 şüpheli için 14'er yıldan 36'şar yıla kadar hapis ve adli para cezası talep ediliyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin 3 Ağustos pazartesi, yani bugün yeniden başlayacağını ve anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, New Jersey'den Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, planlanan saldırıyı rafa kaldırdıktan sonra ABD-İran görüşmelerinin bugün yeniden başlayacağını açıkladı. ABD Başkanı ayrıca Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın nükleer silahsızlandırılması konusunda yakında bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserliğini dile getirdi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve İran'la yapılan görüşmelerin kendisini bu hafta sonu planladıkları büyük çaplı saldırıyı durdurmaya sevk ettiğini anlatan Trump, bu 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırı olacaktı, ancak bizden bunu yapmamamızı istediler. Lütfen bunu yapmayın dediler. Komşuları da aynı şeyi söyledi şeklinde konuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Haziran 2026'dan bu yana 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Yangınlarda kusurlu olan veya yangına sebebiyet veren kişilerin tespit edilmesi için yürütülen soruşturmaların titizlikle devam ettiğini belirtti. Bakan Gürlek paylaşımında hiçbir orman yangını faili meçhul kalmayacak ifadelerini kullandı.
3: Ormanlarımızı kasten yakanların, tedbirsizlik ve ihmallerle yangına neden olanların yaptıkları yanlarına kalmayacak dedi. Sorumlular adalet önüne çıkarılacak ifadelerini kullandı.
6: Devam. Sakin.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, kontrol altına alınan ve devam eden orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Gürlek, Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı'nın çalışmalarıyla 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü belirtti. Adalet Bakanı çalışmalar sonucunda 29 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca 6 şüphelinin tutuklandığını, 9 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığını ifade etti. Bakan Akın Gürlek paylaşımının sonunda, "Yeşil vatanımız, milletimizin ortak emaneti ve gelecek nesillerimizin hakkıdır. Yangınlara sebebiyet verenler tespit edilerek adalet önüne çıkarılacaktır." ifadelerini kullandı.
1: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa teklifinin bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Teklifle birlikte terör örgütünün tasfiyesi, başvuru süreçleri ve hukuki yol haritasının netleşmesi hedefleniyor. Mecliste siyasi partilerin ortak zeminde atacağı adımla süreçte yeni bir aşamaya geçilecek.
7: Bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacak.
5: Mecliste gözler terörsüz Türkiye hedefi için hazırlanan yasal düzenlemeye çevrildi. Sürecin hukuki zeminini oluşturacak kanun teklifinin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Teklifin partilerin ortak imzasıyla meclis gündemine gelmesi planlanıyor. Çerçeve yasa sürecin hukuki zeminini oluşturacak. Terör örgütünün tasfiyesi, başvuru süreçleri ve ilgili kurumların atacağı adımlar bu metinle netleşecek. Amaç süreci kurumlar arası koordinasyonla ve meclis denetiminde yürütmek.
7: Ve asla bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecek.
5: Teklifin en dikkat çeken başlıklarından biri sürecin takvimi olacak. Kulislere göre düzenleme ilgili kurumların teyit ve tespit kararlarından sonra sınırlı bir süre için uygulanacak. Bu süre içinde başvuru, tespit, değerlendirme ve hukuki işlemlerin nasıl yürüyeceği belirlenecek.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Meclise gelmesi beklenen çerçeve yasaya tam destek çağrısı yapan Bahçeli, sürecin siyaset üstü görülmesi gerektiğini söyledi. Enerji güvenliğine de değinen Bahçeli, enerji sadece bir kaynak değil, barışın anahtarıdır ifadelerini kullandı.
5: Çerçeve yasaya tam destek çağrısı yaptı. Terörsüz Türkiye hedefinde uzlaşma ve ortak irade vurgusu yaptı. Konunun siyaset üstü bir mesele olduğuna dikkati çekti.
8: Toplumsal mutabakatla çatışmacı değil uzlaşmacı, ayrıştırıcı değil bütünleştirici, kavgacı değil barışçı bir anlayışa, Türkiye'yi ve Türk milletini geleceğe birlikte taşıma iradesine ihtiyacımız vardır. Yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız. Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne yaptığı açıklamalarda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Süreci bin yıllık kardeşliği geleceğe taşıyacak tarihi bir adım olarak nitelendiren Bahçeli, bu politikadan geri dönüş olmayacağını ifade etti.
8: Terörsüz Türkiye, batılı aklın dayattığı sömürü düzeninin zincirlerini kırma iradesiyle atılmış tarihi bir adım. Geri dönülmesi mümkün olmayan bir politikadır.

0: Tabiri caizse bu uğurda gövdemizi taşın altına koyduğumuz bir atılımdır. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız.
1: Bahçeli terörsüz Türkiye hedefinin bölgesel ve küresel etkilerine de değindi. Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hedefiyle yeni döneme yön verdiğini belirtti.
0: Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır. Çünkü enerji sadece bir kaynak değildir. Enerji güçtür, iktidardır ve en önemlisi barışın anahtarıdır.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından SİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil hakkında İzmir'deki mitingde yaptığı konuşmasındaki ifadeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret ve tehdit suçlarından resmen soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında İzmir'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre 31 Temmuz 2026'da TİP tarafından İzmir'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Kadıgil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret ve tehdit suçlarından soruşturma başlatıldı. İstanbul polisi zehir tacirlerine, dolandırıcılara ve sokak çetelerine nefes aldırmazken İstanbul Emniyeti'nin kara, hava ve denizde yürütülen görevlere ilişkin hazırladığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız videoda yaptığı konuşmasında gökyüzünde, denizde, karada aynı kararlılıkla, aynı inançla görevimizin başındayız mesajını verdi.
3: Şafak sökerken çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur.
4: Havada, karada, denizde İstanbul Emniyeti suçlulara göz açtırmıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gök Kubbe'de Mavi Vatanda Şanlı Topraklarda İstanbul Emniyeti Her Yerde adlı videoyu sosyal medya üzerinden paylaştı. Klipte İstanbul'da gün doğumundan gece yarısına kadar yürütülen çalışmalar yer aldı.
3: Yeditepe üstünde zaman bir gergef işler, yedi renk, yedi sesten sayısız bilir işler.
4: Videoda helikopterlerden deniz polisleri ve kara ekiplerine emniyet teşkilatının her alandaki etkin gücü ortaya konuldu. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız videoda yaptığı konuşmada Gök Kubbe'de çelik kanatlarımız, Mavi Vatan'da sarsılmaz rotamız, her operasyonda güçlü irademiz, birbirinden ayrı değil aynı cesaretinizidir. Gökyüzünde, denizde, karada aynı kararlılıkla, aynı inançla görevimizin başındayız. Bize nerede ihtiyaç duyuyorsanız oradayız mesajını verdi.
3: Gökyüzünde, denizde, karada aynı kararlılıkla, aynı inançla görevimizin başındayız.
2: Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada sona gelindi. İddianame hazırlandı ve kızı Tuğyan için tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Güllü'ye roman havasıyla tuzak kurulduğu belirtilen iddianamede Tuğya'nın annesini camdan aşağı nasıl ittiği anlatıldı.
5: Sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. İddianame hazırlandı ve kızı Tuğyan için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Tarihler 26 Eylül 2025'i gösteriyordu. Güllü adıyla tanınan ünlü şarkıcı Gültut, Yalova Çınarcık'taki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetti. İntihar ve düşme tartışmalarının ardından ölümü şüpheli bulundu ve önemli delillere ulaşılınca cinayet soruşturmasına evrildi. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter bir numaralı şüpheliydi. Tutuklandı, cezaevine konuldu. Soruşturmada artık sona gelindi. İddianame tamamlandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede kızı Tuğyan Ülkem Gülter için tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede çarpıcı tespitlere yer verildi. Tuğyan Ülkem Gülter'in olay gecesi arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin çok sevdiği Malkata isimli şarkıyı açmasını istediği, şarkının Gültut'un banyodan çıktığı sırada cep telefonundan başlatıldığı belirtildi. Müziği duyan Gültut'un kızının odasına geldiği, odadakilerle birlikte müziğe eşlik ettiği ve bir süre roman havası oynadığı kaydedildi. Şarkının özellikle Gültut'u olayın meydana geldiği odaya getirmek amacıyla açıldığı vurgulanan iddianamede, bunun tasarlanan eylemin bir parçası olduğu ifade edildi. İddianamede, olay anına ait kamera ses kayıtları üzerinde İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından ayrıntılı inceleme yapıldığı belirtildi. Bilirkişi raporunda, düşmenin hemen öncesinde genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşürüz" denildiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Savcılık, bu sözün Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardı. Şüphelinin bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı ileri sürüldü. Olay sırasında odada bulunan diğer şüpheli Sultan Nur Ulu hakkındaysa yalan tanıklık suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
2: Mardin'den yürek yakan bir ölüm haberi geldi efendim. Babasına ait kapısı açık otomobile binerek uyuyakalan 4 yaşındaki çocuk kapının kapanması üzerine sıcağın etkisiyle havale geçirdi. Küçük çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı ölümün ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 4 yaşındaki Muhammed Aras Temel ailesi tarafından otomobilde bitkin halde bulundu. Bayılmıştı. Ailesi tarafından hemen hastaneye götürüldü. İlk müdahalede havale geçirdiği belirlenen küçük çocuk Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan çocuk doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Muhammed Aras Temel'in cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'de bir apartmanın güvenlik kamerasına kan donduran görüntüler yansıdı. Bir otomobil sürücüsü çarptığı motosikletin üzerinden arabasının kaputuna düşen çocuğu hızla yere indiriyor. Ardından yerde yaralı halde yatan iki kişiyi ezerek yoluna devam ediyor. Yardım etmek yerine kaçan sürücünün yakalanması için ekipler çalışmalarını sürdürürken olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
6: Önce çarptı, ardından kaputun üzerine düşen çocuğu soğukkanlılıkla yere indirdi. Yerde yatan diğer yaralıları ezerek yoluna devam etti. Kan donduran görüntüler Mersin'den. Görüntüde otomobilin ani manevrayla sola dönüş yaptığı esnada karşıdan bir motosikletin geldiği görülüyor. Otomobil hızını kesmiyor ve motosiklete çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 3 kişiden ikisi yola savruluyor. Bir çocuksa otomobilin kaputuna düşüyor. Araçtan inen sürücü kaputtaki çocuğu indiriyor. Ardından yeniden direksiyon başına geçiyor. Trafik magandası otomobiliyle yerde yatan iki yaralının ise üzerinden geçiyor ve olay yerinden kaçıyor. Olayı fark edip yaralıların yardımına koşan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan biri çocuk 3 kişi ambulansa hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Otomobil sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.
2: Hatay'da düğünde havaya atılan havai fişeklerden çıktığı düşünülen yangında otluk alandan yükselen alevler düğün salonunun çatısına da sıçradı sevgili izleyenler, ama o esnada düğün devam ediyordu, ancak korku ve panik yerine davetliler halay sırasını hiç bozmadan eğlenmeye devam etti. Bir tarafta alevler, bir diğer taraftaysa davul ve zurnanın hiç susmaması dikkat çekti.
6: Davul ve zurna çalmaya devam ediyor. Halay sırası hiç bozulmuyor. Alevler düğün salonuna doğru hızla ilerlerken kalabalık yangına aldırış etmeden halay çekmeye devam ediyor. Bu görüntüler Hatay'dan. Müzik Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir düğün salonunun yanındaki boş arazideki otluk alanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni ise düğünde kullanılan havai fişekler olduğu tahmin ediliyor. Çıkan yangında alevler düğün salonunun çatısına doğru hızla yayıldı. Alev ve duman gökyüzüne yükselirken davetliler korku ve panik yaşamak yerine halay çekmeye devam etti. Neyse ki olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Yangın çevredeki iş yerlerine ve evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
7: Kimseye bir zarar gelmedi. Yani emniyet güçleri de buradaydı. Onlar da bir fotoğraf tuttular ama hava yüksekten çıktığı tahmin ediliyor. Düğünde bir hava yüksek attırmıştı. Ortada da biraz rüzgar vardı, ağaçlık böyle. Yani çalışmalar devam ediyor şu an.
6: Bir tarafta yangın paniği yaşanırken diğer tarafta çekilen halay da kameraya böyle yansıdı.
2: Evet, üniversite tercihi yalnızca bir bölüm seçmek değil, geleceğin rotasını belirlemek. İşte bu süreçte aday öğrencilerin doğru kararı verebilmesi için düzenlenen Tercih Fest, binlerce genci, akademisyenler, sektör temsilcileri ve deneyimli odaklı programlarla buluşturdu.
8: Yani biraz daha yani tercih etmek istediğim bölüme karar vermediğim için yani bölüm derslerine girdim. Ona yardımcı olsun diye buradayım. Yani oldu. Yani bölümlerin derslerini gördüm. Nasıl dersler, ders içeriklerine baktım. Yani biraz daha karar vermemde yardımcı oldu.
9: Aday öğrenciler örnek derslere katılıyor. Tercih etmeyi düşündükleri bölümleri yakından tanıma fırsatı buluyor.
10: Burada başka fakültelerin, başka bölümlerin derslerini deneyimleyebiliyorsunuz. Bu harika bir avantaj. Çünkü mesela hukuk fakültesine gittiğinizde ne göreceğinizi burada görmüş oluyorsunuz. Veya siyaset bilimi uluslararası ilişkilere gittiğinizi. Bu benim gibi 5 yıllık öğrencisi için büyük bir avantaj. Kafamda karışıklıklar vardı. Gidermeme yardımcı oldu.
9: İbni Haldun Üniversitesi'nin bu yıl 9.sunu düzenlediği Tercih Fest, aday öğrencileri doğru tercihe yönlendirmeyi hedefliyor. Programın açılışında konuşan İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmettin Bilal Erdoğan, üniversitenin hedefinin dünyanın önde gelen sosyal bilimler ve araştırma merkezlerinden biri olmak olduğunu söyledi.
11: Biz gerçekten dünyanın sosyal bilimler mükemmeliyet merkezlerinden, araştırma merkezlerinden bir tanesi olmak istiyoruz. Öngörülemezliklerin en yüksek olduğu bu çatışmalı döneminde gerçekten insanlığa yeni açılımlar vaat edebilecek lider düşünürlere, fikir insanlarına ihtiyacımız var.
9: Erdoğan, gençlerden yalnızca meslek sahibi olmalarını değil, insanlığın geleceğine yön verecek büyük sorulara cevap arayan bireyler olmalarını beklediklerini ifade etti.
11: Ama bizim cevap aradığımız sorular böyle kutlu sorular. Böyle insanlığın kaderini ilgilendiren, insanlığın geleceğini daha iyi yerlere götürmeye çalışan sorular ve bu sorulara cevap aradığımız, birlikte cevap aradığımız öğrencilerimizin çok parlak olmasını istiyoruz.
9: İbni Haldun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Atilla Arkan, yapay zeka çağında artık yalnızca bilginin değil, düşünme, yorumlama ve doğru analiz yapabilme becerisinin öne çıkacağını vurguladı.
12: Biz bunu aşabilmek için ne yapıyoruz? Bir kere dünyanın hem siyasal anlamda hem uluslararası ilişkiler anlamda hem de yüksek eğitim anlamında geçirmiş olduğu bu dönüşümü, bu değişimi yakından takip ediyoruz ve şu soruya cevap arıyoruz. Biz öğrencilerimize ne verelim ki dünya değişirse değişsin, onlar hala ayakta kalabilsin.
9: Akademisyenler, mezunlar ve sektör temsilcileriyle birebir görüşen gençler, tercih sürecine daha bilinçli hazırlanma imkanı elde etti.
13: Burada bir sürü akademisyenlerle konuştum, yeni arkadaşlıklar edindim. Yani bu tercih döneminde bana böyle bir katkı sunmasını hiç beklemiyordum yani. Daha 2 günümüz var.
9: Tercih Fest 3 Ağustos'a kadar devam edecek.
14: Yani biz de yeniyiz. Farklı akademisyenler, farklı bölümden arkadaşlarla, öğrencilerle, mezunlarla tanışma fırsatı buldum. Yani şöyle söyleyebilirim. Bakış açısı kazandırdı. Yeni arkadaşlar kazandırdı. Yeni sohbetler, muhabbetler, yeni bir ortam kazandırdı. Çok mutluyum yani Tercih Fest'te olduğum için. Teşekkür ederim.
2: İstanbul Havalimanı 1 Ağustos 2026 tarihinde 289.260 yolcuya hizmet verdi efendim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaşıldığını bildirdi.
1: İstanbul Havalimanı'ndan Avrupa rekoru geldi. Günlük 289.200

360 yolcuyla rekor kırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu İstanbul Havalimanı'nın yolcu rekoru kırdığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı 1 Ağustos'ta 289 bin

Geçen gün artırdığını vurgulayan Uraloğlu, İstanbul Havalimanımız sahip olduğu kapasite, güçlü altyapısı ve sunduğu hizmet kalitesiyle dünyanın önde gelen havalimanları arasında yer alıyor. Kırılan bu yeni rekor, havalimanımızın küresel aktarma merkezi konumunu daha da güçlendirdiğini bir kez daha ortaya koyduğu ifadelerini kullandı.

Evet, sevgili izleyenler, haberleri aktardık. Şimdi biraz da gazete manşetlerine bakacağız. Önce akşam gazetesiyle başlıyoruz. Asgari ücretli milyoner başlığını genişçe manşetine taşıdı akşam gazetesi. Yasa dışı bahis şebekesi 50 bin liraya IBAN kiralayıp asgari ücretle çalışanların hesapları üzerinden 100 milyonlarca lira para akladı. 8 ili kapsayan Mersin Merkezi yasa dışı bahis operasyonunda 56 kişilik şebeke çökertildi. Çetenin 13 milyar liralık bir para hacmini idare ettiği ve 50 bin lira karşısında IBAN hesapları kiraladığı belirlendi. Sıvacı da var, garson da diyor gazete. IBAN'ını kiralayan ve asgari ücretle çalışan duvar ustası SÇ'nin hesabında 997 milyon inşaat kalfası, CB'ninkinin de 380 milyon, garson AFT2'nin de ise 119 milyon liralık işlem hareketi tespit edildi. 24 lüks araca bu arada el konuldu. Aralarında bir polisin de bulunduğu şebeke üyelerine ait 5 gayrimenkul ve 24 lüks araca el konuldu. Şebekenin %5 komisyonla çalıştığı öğrenildi diyor akşam gazetesi. Ve hemen yanı başında izine %77 benzerlikle ulaşıldı başlığı yer alıyor. Sahte kimlikle otel toplantısı diye de ekliyor gazete. Burkay Karatepe'nin sahte kimlikle işe girdiği ve bir oteldeki bayi toplantısına beresiyle katıldığı belirlendi dedi gazete. O bereli karelere ait fotoğraf kareleri de yine gazetede yer aldı. FETÖ'cü suikast timinin firari üyesi Burkay Karatepe'nin yakalanmasıyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Evinde uyuşturucu, kanında alkol çıkan firari FETÖ'cü Burkay Karatepe'ye sim kart ve ev ayarlayan Özcan Atlı da aynı zamanda tutuklandı dedik. Devam ediyoruz. Yangınlara 44 soruşturma haberiyle. Adalet Bakanı Gürlek, orman yangınları ile ilgili 16 ildeki 44 soruşturmada 29 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Biraz evvel haberini de aktarmıştık. 6 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 6 şüphelinin ise adli işlemleri sürüyor. Bakan Yumaklı, Aydın, Balıkesir ve İzmir'deki yangınlarında kontrol altına alındığını yine aynı zamanda söyledi. Amirimin para hesabı tutmadı başlığıyla devam edelim. Yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun beyan ettiği gelirle hesapları uyuşmadı diyor gazete. Beşikçioğlu, Behzat Ç dizisi için belediye imkanlarının kullanılmasını ilçeyi tanıttık diye savundu. Savcı, Beşikçioğlu dahil 4 kişi için tutuklama istedi. Biraz evvel haberini aktarmıştık. Beşikçioğlu ve 40 kişi dahil tutuklama kararı çıktı. Adada İsrail tehdidine hazırlıklıyız başlığına da bakalım. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler mecliste bir soru önergesini yanıtladı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için askeri hazırlıklarımız titizlikle güncelleniyor dedi. Güler, Rum kesimi İsrail yakınlaşmasının ve hukuk dışı adımlarının yakından takip edildiğini belirterek her türlü tedbir anında alınmaktadır ifadesini kullandı diyor gazete. ABD basını Kaan'ı övdü, Türk mücevheri başlığıyla devam edelim. Milli Muharip Uçak Kaan'ın P1 prototipinin taksi testleri Uluslararası Askeri Havacılık Yayınları'nda geniş yankı buldu. ABD merkezli Dvarzone, Kaan için Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri ifadesini kullandı diyor akşam gazetesi dedik ve akşam gazetesini noktaladık efendim. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Bakalım sabah gazetesi manşetine neleri taşıdı. Sırada bu hainler var başlığını genişçe manşetinde görüyor gazete. Marmaris'te Başkan Erdoğan'a suikast timinde yer alan Burkay Karatepe'nin 10 yıl sonra yakalanması firari FETÖ'cü hainlerde büyük panik yarattı. Şimdi gözler

15 Temmuz ihanet gecesi sivil halka ölüm talimatları verdikten sonra kaçan FETÖ'cü askerler ve mahrem imamlarda. Bu kalemun darbeci diye aynı manşet içerisinde yine yer alan bir başlık var. Başkan Erdoğan'a suikast timinde yer alan ve 10 yıl sonra yakalanan Burkay Karatepe'nin hücre evleri de görüntülendi. Sık sık ev değiştiren hainin kendisini üniversiteli ya da Suriyeli mülteci olarak tanıttığı ortaya çıktı. Kılıktan kılığa giren Karatepe, Afyon Karahisar'da bir otelde görüntülenmişti. Cep yok, tablet yok, doğa ve dostluk var başlığına bakalım şimdi de. İyilik kampında öğrenciler toprakla uğraştı, spor yaptı, birlikte üretmeyi ve dayanışmayı deneyimledi. Yaklaşık 90 genç Heybeliada'da 6 gün boyunca telefondan uzak, arkadaşlık ve doğayla iç içe bir kamp deneyimi yaşadı. Türk Kızılay'ın 27 Temmuz 2 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da düzenlediği teknoloji ve inovasyon kampına 90 kız öğrenci katıldı. 6 gün süren kampta gençler teknoloji, sanat ve doğayla iç içe etkinliklere katılırken gönüllülüğün ne anlama geldiğini yaşayarak öğrendi diyor Sabah gazetesi. Canı pahasına alevleri durdurdu başlığı hemen altında yer alıyor. Çevredekilerin tüm uyarılarına rağmen çekilmeyen Musa Kaplan dozeriyle alevlere karşı siper oldu. Muğla Valiliği Musa Kaplan nezdinde yangınla mücadele eden tüm kahramanlara da aynı zamanda teşekkür etti. Haluk Levent için 16 yıldır uyarıyordu diyor Sabah gazetesi. Haluk Levent ve sahte yardım organizasyonunu defalarca deşifre ettik diyor yine gazete ve bu dolandırıcılık sistemini ve karanlık bağlantılarını birçok kez manşetine taşıdığını da yine yazdı gazete. Devletin kurumlarına hedef alan skandalın patlak vermesiyle haklılığımız gözler önüne serildi diye ekledi haberde. Detayları 11. sayfasında yer aldı Sabah gazetesinin dedik. Sabah gazetesini de böylece tamamlamış olduk. Hürriyet gazetesine bakacağız. Çerçeve yasa meclise geliyor dedi gazete. Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın tamamen tasfiyesini sağlamaya yönelik çerçeve yasa bugün meclise sunuluyor. Az evvel haberini de aktarmıştık. Teklifin 10-12 madde arasında olması bekleniyor ve tam destek çağrısı MHP lideri Bahçeli'den. Terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğe gelindiğini belirterek çerçeve yasaya siyaset üstü yaklaşımla tam destek istedi Bahçeli ve bu konuda bizim içimiz rahattır, herkesin içi rahat olmalıdır diyor. Görüşürüz dedi ve attı başlığı da yine genişçe yer aldı gazetede. Şarkıcı Güllü'nün evinin penceresinden düşerek ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı. İddianamede Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini hadi görüşürüz diyerek camdan attığı kaydedildi. Ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. Gülter için tasarlayarak 3 soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ne olmuştu? Güllü 26 Eylül 2025'te Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek öldü. Acılardan hiç ders almıyorlar başlığına bakalım. Orman yangınları her yaz yüreğimizi dağılıyor. Buna rağmen duyarsız kişiler ağaçların altında ateş yakmaktan çekinmiyor efendim. Ateş yakmanın yasak olduğu Antalya'da insanlar ağaçların altında piknik yapıp ateş yakıyor. Umursamazca mangal kömürünü bırakıyor. Ağaç diplerini ateş alanı olarak kullanan duyarsız kişiler plastik atık, cam şişe, poşet gibi çöpleri çevreye bırakıyor. Yasak bölgede ateş yakmanın cezası bu arada 3782 lira. Dedik devam edelim. Fotoğrafta gelen ölüm başlığına da bakalım. Şanlıurfa Bilecik'te yaşayan Hayvat Çelik önceki akşam Fırat Nehri kıyısındaki kayalıklarda fotoğraf çekmek istedi ancak bir anda dengesini kaybederek nehre düştü ve akıntıya sürüklendi. Ailesinin ihbarıyla gelen ekipler Hava Çelik'in cansız bedenine ulaştı. Dedik ve Hürriyet gazetesini de böylelikle tamamlıyoruz efendim. Milliyet gazetesine bakalım. Şöyle bir sürmanşetten başlayalım. Bir spor haberine yer veriyor sürmanşette gazete. Çarşamba geliyor mu başlığıyla. Trabzonspor artık Muhammed Salah transferine yoğunlaştı dedi gazete. Bordo Mavililer resmi açıklamayı beklerken kulislerde oyuncunun çarşamba günü özel uçakla İstanbul'a geleceği, burada yapılacak sağlık kontrollerinin ardından da imzayı atacağı ifade edildi.
Evet, dikkat başlıklı bir haber yine sür manşette yer alıyor. Doğum günü paylaşırken başlığıyla, aman doğum günü paylaşımı yapanları ilgilendiren bir haber efendim. Kişisel Verileri Koruma Kurumu kişisel verilere yönelik bir dizi uyarı yaptı. Öyle ki buna göre bir kişinin doğum gününde aynı evdeki başka bir kişi tarafından fotoğrafının çekilmesi KVKK kapsamına girmiyor, ancak fotoğrafı çeken aile bireyinin bunu sosyal medya platformlarında paylaşması durumunda kanun kapsamında yükümlülük doğuyor dedi gazete. Hemen yanı başında sigortada kaza konumu zorunlu değil başlığı yer alıyor. Maddi hasarlı trafik kazalarında bazı sigorta şirketlerinin kazaya karışan taraflardan olay yerindeyken WhatsApp üzerinden birbirlerine konum göndermelerini talep ettiği belirtiliyor, ancak Türkiye Sigorta Birliği Başkanı maddi hasarlı trafik kazalarında tarafların WhatsApp üzerinden birbirlerine konum göndermesi mevzuatta zorunlu bir uygulama değil diyor. Ve haftanın gündemi terörsüz Türkiye dedi gazete. Yaş ve MGK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başlığında toplanacak bugün. Ve bugünden itibaren kritik nitelikte kararların alınması beklenen bir haftaya girilecek. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasa teklifinin meclise sunulmasının beklendiği bu hafta içinde Yüksek Askeri Şura ve Milli Güvenlik Kurulu'nun toplantıları da yapılacak dedi gazete. Evet, devam edelim. Hayalet avcısı yakalandı başlığına yer verdi manşetinde gazete. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan terör örgütü FETÖ mensubu Burkay Karatepe'yi MIT'in yüz tanıma sistemi yakaladı. 10 yıllık firari MIT'in yüz tanıma sistemini yanıltamadı efendim. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elması başlığına bakalım. MHP lideri Devlet Bahçeli, artık enerji uluslararası sistemde güç dengelerini etkileyen en kritik unsurlardan biridir açıklamalarını yaptı, gazete habere yer verdi. Havelsan yazılımı Azerbaycan'da başlığıyla devam edelim. Havelsan'ın komuta kontrol alanındaki önemli yazılım çözümlerinden Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi kapsamında geliştirilen kritik kabiliyetlerden bir bölümü Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi diyor gazete. Devam edelim efendim. Malkatay'la ölüme çağırmış başlığı yer aldı. Yine şarkıcı Güllü'nün Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi diyor gazete dedik ve Milliyet gazetesini de noktalıyoruz efendim. Türkiye gazetesine bakacağız şimdi. Artist başkanın ifadesi başlığı yer aldı. Görmedim, duymadım, bilmiyorum diye de ekledi gazete manşetinde. Behzat Ç. lakaplı Beşikçioğlu, emniyetteki sorulara yetkim ve bilgim yok cevabını verdi diyor gazete. Limitim bitti, para geldi dedi. Beşikçioğlu Başkan Yardımcısı Mutlu K'nin hesabına gönderdiği 225 bin lirayı otele girişte kredi kartımın limit sorunu vardı, borç istedim diyerek açıkladı şeklinde haberi gördü gazete. Evet efendim, köprü 3 gece kapalı başlığıyla devam ediyoruz. Yer altındaki İstanbul'a ışık diyor manşetinde gazete. Keşfedilmeyi bekleyen gizli bir şehir var. Özel haberine bu başlıkla yer verdi. Tarihin Yarımada'nın altı yeraltı yapılarıyla dolu esrarengiz tünellerin bir kısmı keşfedildi. Bir kısmı ise hala topraklarla dolu. Yeraltı yapılarının uzunluğu henüz tam olarak tespit edilemedi diyerek de ekliyor Türkiye gazetesi dedik ve Türkiye gazetesini de noktalayalım efendim. Yeni Şafak gazetesine geçelim. FETÖ'nün istediği tasfiyeler başlığına genişçe yer verdi gazete. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde bazı kurumlarda hala FETÖ izleri olması tabii dikkat çekiyor. Özellikle 2012 yılından bu yana örgütle mücadele eden kadroların tasfiye edilmesi kuşkulara yol açıyor. Geçmiş yıllarda da örgüt üyelerine ya da sempatizanlarına kadro açmak için çeşitli kumpaslarla yol temizliği yapmıştı dedi Yeni Şafak gazetesi. Tanrı bizi seçti, tüm Filistinlileri öldürmeliyiz başlığıyla devam ediyoruz.
Patuşeryan'ın Sali köyünü basıp 4 Filistinli'yi katleden istilacılar, olayda bir istilacının ölmesi üzerine saldırılarını artırdı diyor gazete. Bir diğer başlıksa hemen altında Trump'tan yine geri adım başlığı yer aldı. ABD Başkanı Trump, İran'a yeni saldırı tehdidinden sonra ağız değiştirip Tahran'la kısa sürede anlaşmaya varılması halinde bunu erteleyebileceğini söyledi. Dedik ve Yeni Şafak gazetesi.

Gazetesini de böylelikle aktarmış olduk. Yeni Akit ve son gazetemizle devam ediyoruz. 7 gün 24 saat teyakkuzda olmaya devam başlığı sürmanşette genişçe yer buldu. Bakan Yumaklı'nın açıklamaları efendim bu başlıkla yer alıyor gazetede. Tarım ve Orman Bakanı havadan ve karadan yürütülen etkili mücadeleler sonucunda Aydın'ın Çin'e, Balıkesir'in Susurluk ve İzmir'in Buca ilçelerindeki yangınların tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. Halkımızı uyaran Yumaklı, en ufak bir duman veya alev gördüğümüzde 112 acil çağrı merkezine haber verelim dedi. Hemen yanı başında yine sürmanşette İsrail ve Fas'tan İspanya'ya kirli şantaj diyor gazete. Güney Amerika'daki soykırım karşıtı liderleri seçim hileleriyle devirip Siyonist yanlısı isimleri başa getiren İsrail, Avrupa'da kendisine karşı dik duran İspanya'dan intikam alıyor. Katalonya Cumhuriyetçi Sol Parti sözcüsü Gabriel Rufián da Fas yönetiminin ABD ve İsrail'in hizmetinde hareket ederek kendi insanlarını koz olarak kullandığını ve İspanya ile Avrupa'ya şantaj yaptığını hatırlattı diyor Yeni Akit gazetesi dedik. Ve böylelikle Yeni Akit gazetesini de noktalıyoruz. Kısa bir reklam arasına gideceğiz efendim. Ardından moderatör sabah kaldığı yerden devam edecek. Bir yere ayrılmayın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
2: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar Köyü'nde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu bari...

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Efendim tekrar 24 ekranlarında ve 24 radyoya hoş geldiniz. Tekrar günaydın. Ara bitti. Saatler 8'e uzandı. 24'te moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi tutuklandı. Şimdi detayları bize 24 editörü Hande İpekgil aktaracak. Hande telefon hattında. Hande, notların neler?
1: Büşra Mutlu, CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne ihaleye fesat, karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla operasyon düzenlenmişti. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli sabaha karşı tutuklandı. Hatırlayacağınız üzere CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında Etimesgut Belediyesi mercek altına alınmıştı. 30 Temmuz Perşembe günü de yine sabah saatlerinde 9 ilde eş zamanlı olarak düğmeye basılmış. Operasyon kapsamında da 42'si belediye görevlisi, 13'ü ise firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheli gözaltına alınmıştı. Belediye binasının yanı sıra özellikle şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta da arama yapılarak suç unsuru teşkil edebilecek belgelere de yine el konulmuştu. Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey isim de gözaltına alınmıştı. Gözaltı listesine baktığımız zaman sosyal yardım işleri, mali hizmetler, imar ve şehircilik destek hizmetleri, zabıtayla emlak ve istimlak müdürleri de yer alıyordu. Tabii bunların yanı sıra yine Fen İşleri Müdürlüğü ihale şefi, belediye başkanı danışmanı ve koruması, ihale ve muayene kabul komisyonlarında görevli personel ve mühendisler, belediye iştiraki Etimkent AŞ'nin yine genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleriyle bazı siyasi parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve firma yetkilileri de yakalanan isimler arasında bulunuyordu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden de aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 44 kişi tutuklama, 10 kişi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bir şüphelinin ise hastanede tedavi altında olduğu yine bildirildi. Nöbetçi hakimlik ise sabaha karşı verdiği kararda Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. Peki suçlamalar nelerdi? Kısaca onlardan da bahsedelim. Soruşturma dosyasına baktığımız zaman Etimesgut Belediyesi yetkililerine yöneltilen bazı suçlamalar arasında gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapılması ve sahte belgeler düzenlenmesi yer aldı. Ayrıca yine otopark kiralama işlemleriyle inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde haksız menfaat temin edilmesi de yine iddialar arasında bulundu. Beşikçioğlu'nun ifadesi de ortaya çıktı. Emniyette sorgusunda hakkındaki tüm iddiaları reddetti Erdal Beşikçioğlu. İhale süreçlerinde herhangi bir görev ve yetkisinin bulunmadığını savundu. Yine soruşturmada adı geçen şirketlerle iletişimi olmadığını ve para transferi gerçekleştirmediğini de kendisi öne sürmüştü. Hatırlayacağımız üzere aslında Mart ayında da yine bir operasyon yapılmıştı. Sayıştay denetimlerinde tespit edilen bazı usulsüzlükler vardı ve bu usulsüzlükler

0: sözleşmezlikleri ilişkinde bir zimmet soruşturması ile yine gündeme gelinmişti. Ankara Batı Savcılığı'nca yürütülen ve 4 kişinin gözaltına alındığı operasyon sonrası da yine baktığımız zaman Beşikçioğlu ifadesinde ilgili gözaltı ve arama kararlarını alındığını kamuoyuna açıklamıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde ve sermayesinin tamamı belediyemize ait olan Etimkent AŞ'de görevli bazı çalışanlarımız ifadelerini yine kullanmıştı. Baktığımız zaman yine sabaha karşı Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklandığını, 40 şüphelinin yine kendisiyle beraber sabaha karşı tutuklandığını, Etimesgut Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla yine operasyon düzenlendiğini ve bu kapsamda yine sabaha doğru Beşikçioğlu dahil 40 şüphelinin tutuklandığını bir kez daha aktaralım. Tabii gün içindeki gelişmeleri yine sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim şu an mutlu.
1: Peki, teşekkürler, kolaylıklar. Evet, tutuklanan eski Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, belediye iştiraki Kent AŞ'nin müteahhitlerden danışmanlık adı altında topladığı 260 milyon lira rüşveti biliyordu iddiası için ne kadar kazanç elde edildi bilmiyorum dedi. Dedetaş, ruhsat karşılığı 10 milyon lira rüşvet talep edilmesini ise dedikodu diye geçiştirdi. İşte Dedetaş'ın savcılık ifadesi.
2: Tutuklanan Sinem Dedetaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. 260 milyon liralık rüşveti açıklayamadı.
3: Sinem Başkanımıza teşekkür ederiz.
2: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü dev yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 4 kişinin tutuklandığı operasyonun ardından savcılık ifadesindeki detaylar ortaya çıktı. MASAK raporlarına yansıyan tespitlere göre belediye iştiraki Kent AŞ ile müteahhitler arasında 1 milyar 78 milyon liralık paravan danışmanlık sözleşmesi imzalandı. 361 milyon liradan fazla tahsilat yapıldı. Rüşvet, irtikap ve örgüt kurma suçlamalarıyla tutuklanan Sinem Dedetaş'ın ifadesinde ise dikkat çeken kabuller ve çelişkiler yer aldı. Dedetaş emniyet ifadesinde Kent AŞ'nin sözleşmelerden ne kadar kazanç sağladığını bilmediğini söylemişti. Savcılık sorgusundaysa şirket gelirlerini defalarca sorduğunu kabul ederek Kent AŞ'nin gelir ve gider durumunu aslında hakimdim beyanında bulundu. Sorumluluğu Genel Müdür Nazım Akkoyunlu'ya yükleyen Dedetaş usulsüzlük fark etmediğini savundu. Dosyadaki en ağır suçlamalardan biri de iskan ruhsatları karşılığı istenen menfaatler oldu. Bir şüphelinin ruhsat bedelleri Başkan Dedetaş'a danışılarak belirleniyordu. Bir dosya için 10 milyon lira talep edildi iddiasına yanıt veren Dedetaş, suçlamaları iftira olarak niteledi. Konudan haberdar olmadığını öne sürdü.
4: Başkanımız ve ekibi her zaman Üsküdar'da yanımızda.
2: Belediye yetkililerinin müteahhitlerden para topladığı yönündeki uyarıları dedikodu olarak gördüğünü söyleyen Dedetaş, yetkisi olmadığı halde Nazım Akkoyunlu'nun başkan yardımcısı sıfatıyla tanıtılmasını ve protokolde bu isimlikle oturtulmasına ise idari bir hata olarak kabul ediyorum sözleriyle açıkladı. Depreme aykırı yapılara iskan verildiği iddialarının da yer aldığı geniş kapsamlı soruşturmada şüphelilerin cezai sorumlulukları yargılama sonucunda netleşecek.
1: CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi yeni partisinde İlk mesajlarını verdi. Terzi, Şile için 20 projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirterek günde 16 saat çalışacağız dedi.
5: Daha iyi hizmet edebilmek için CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldı. Geldikten sonra neler yapacağını anlattı. Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ilk kez konuştu.
6: Bizim en büyük dezavantajımız... Bizim diğer ilçelerden, İstanbul'un merkezinden biraz daha uzak kalıp gözden ırak kalmamızdı. Ben bunun bulunduğum her ortamda dile getirdim. Her ortamda sistemini yaptım. Ama bundan sonra anlıyorum ki, biliyorum ki, inanıyorum ki artık Şile İstanbul'un merkezinden uzak bir ilçe kalmayacak. Şile bundan sonra bir yıl, iki yıl içinde İstanbul'da en çok konuşulan ilçe olacak.
5: AK Parti Şile İlçe Başkanlığı Teşkilatı pikniği düzenlendi. Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti'ye geçiş yapan Belediye Başkan Vekili Sacit Yılmaz ve çok sayıda teşkilat üyesi katıldı. Yeni partisinde ilk kez konuşan Terzi, yeni dönemde 20 projeyi hayata geçireceklerini söyledi.
6: Sayın İl Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bunu kendisiyle paylaştım. Bunun sözünü de aldım. 6 aydır hazırladığımız 20'ye yakın çok ciddi projeler var. Kendisine de bahsettiğimizde evet, Şile'mizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek projelerdi. Allah'ın izniyle biz bu projeleri bir yıl içerisinde ya da en geç 2 yıl içerisinde hayata geçireceğiz. Şile'yi İstanbul'un değer katan en büyük ilçelerinden biri yapmaya söz verdik.
5: Yaklaşık 40 yıldır siyaset yaptığı CHP'den 20 Temmuz'da istifa eden Terzi kararını açıklarken Şile'ye hizmet vurgusu yapmıştı. 1 Ağustos'ta ise Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi programında AK Parti'ye katıldı. Terzi'nin parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. AK Parti'ye katılmasının ardından ilk mesajlarını Şile'de verdi. Yeni dönemde belediyenin önceliğinin hizmet olacağını vurguladı. Çalışma temposuna ilişkinde dikkati çeken bir söz verdi.
6: Şile yeteri kadar hizmet alamadığını görüyorum, destek alamadığını görüyorum ama Şile halkı, Şile'miz, sizler bunu hak etmiyorsunuz. Ben de bunun için görev aldığım günden itibaren 12-13 saat çalışıyordum. Şimdi 16 saat çalışmaya söz veriyorum. Bu Şile'yi biz en iyi yerlere getireceğiz. Bunu kimle getirecek? Hep beraber getirecek. Sizlerin de desteğini bekliyorum.
5: Günde 16 saat çalışma sözü veren Terzi, projelerin hızla hayata geçirilmesi için yoğun bir mesai yürüteceklerini belirtti.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi yaz döneminde de çalışmalarına ara vermiyor. Genel Kurul'un bu haftaki gündeminde 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza düzenlemesi yer alıyor. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan kanun teklifinde de sona gelindi. İşte meclisin bu haftaki yoğun gündemi.
2: Mecliste yaz dönemi mesaisi hız kesmeden devam ediyor. Genel Kurul'un bu haftaki gündeminde 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza düzenlemesi bulunuyor. AK Parti'nin hazırladığı 18 maddelik teklifle 18 yaş altındaki suçlulara uygulanan cezaların üst sınırı artırılacak. Düzenlemeye göre 15-18 yaş grubunda ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda üst sınır 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda ise 18 yıla yükseltilecek. Teklifle ayrıca suça sürüklenen çocuk ifadesi yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Meclisin bir diğer önemli gündem başlığı ise terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan yasal düzenleme. 10 ila 12 maddeden oluşması planlanan kanun teklifine son şekil veriliyor. Teklifin hafta içinde meclis başkanlığına sunulması, yasallaşma sürecinin ise meclis tatile girmeden tamamlanması hedefleniyor. Öte yandan TBMM, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarını da araştırmayı sürdürüyor. Araştırma Komisyonu'nun bu haftaki toplantısında Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu yetkilileri sunum yapacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Liderler mesajlarını grup kürsüsünden verecek.
1: 10 yıl boyunca izini kaybettirmeye çalıştı, sahte kimlik kullandı, hücre evleri değiştirdi, kılık değiştirdi ancak emniyetin özel ekibi adım adım iz sürdü. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan firari FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin yakalanmasıyla ilişkin operasyonun perde arkası ortaya çıktı efendim. İşte nefes kesen o operasyonun detayları.
2: Müzik 10 yıldır firariydi. Sahte kimlikler kullandı, kılık değiştirdi. Hücre evleri arasında yer değiştirdi. Ancak emniyetin özel ekibi izini hiç bırakmadı. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan ve kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe, Afyonkarahisar

0: Tarda düzenlenen operasyonla yakalandı.
1: Adını söyle bana. Burkay Karatepe.
0: İçişleri Bakanlığı firari FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'ye yönelik operasyonun detaylarını paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Karatepe için özel bir çalışma grubu oluşturuldu. Teröristin sahte kimlik ve kılık değiştirme yöntemlerini tek tek analiz etti. Operasyonun en kritik aşamalarından birinde ise MIT'in yüz tanıma sistemi de devreye girdi. 14 Mart'ta Anıt Park civarındaki güvenlik kamerasına yansıyan kişinin %77 benzerlikle Burkay Karatepe olduğu tespit edildi. Firari terörist yaklaşık 4 ay boyunca kentin farklı noktalarındaki kameralara 14 kez takıldı. Saç ve sakalını farklı şekillerde kestiren, şapka ve bere kullanarak kimliğini gizlemeye çalışan Karatepe adım adım takibe alındı. Kırılma noktası Afyonkarahisar'daki bir otel toplantısı oldu. Sahte isimle kayıt yaptırdığı belirlenen şahsın izi sürüldü. Takip derinleştirildi. Aynı sokakta bulunan iki hücre evi günlerce izlendi. Teröristin üçüncü bir adrese geçmesiyle düğmeye basıldı. 1 Ağustos gecesi özel ekipler hücre evine girdi. Firari terörist Burkay Karatepe gözaltına alındı. Hakkında aralarında Cumhurbaşkanı'na suikastinde bulunduğu 7 ayrı suçtan adli işlem başlatıldı. Elektriği ve suyu bulunmayan evde yaklaşık 6 milyon 445 bin lira değerinde altın ve nakit para, dijital materyaller, örgütsel dokümanlar, sahte kimlik ve uyuşturucu ele geçirildi. Şahsın sağlık raporunda ise 0,34 promil alkollü olduğu tespit edildi.
1: Burkay
2: Karatepe.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklama yaptı. Hiçbir hain saklanamaz, hiçbir firar sonsuz değildir mesajını paylaştı. Bu devletin hafızası da adaleti de daima diridir ifadelerini

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump, New Jersey'den Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, planlanan saldırıyı rafa kaldırdıktan sonra ABD-İran görüşmelerinin bugün yeniden başlayacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ayrıca Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın nükleer silahsızlandırılması konusunda yakında bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserliğini dile getirdi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve İran'la yapılan görüşmelerin kendisini bu hafta sonu planladıkları büyük çaplı saldırıyı durdurmaya sevk ettiğini anlatan Trump, bu İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırı olacaktı. Ancak bizden bunu yapmamamızı istediler. Lütfen bunu yapmayın dediler. Komşuları da aynı şeyi söyledi şeklinde konuştu. Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına yönelik yeni gelişmeler yaşanmasına rağmen İsrail saldırıları altında olan Gazze'de birçok sivil hedef alındı. Son saldırılarda çok sayıda Filistinli şehit oldu. Temmuz ayında en az 152 kişi İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.
1: Saldırılar ateşkese rağmen sürdü, yine siviller hedef alındı. Gazze'de şehitlerin sayısı yükseldi. İsrail ordusu Gazze kentindeki Telatini Caddesi'ndeki sivillerin toplandığı bir alanı bombaladı. Hay er-Reis mahallesinde bir eve saldırı düzenlendi. Gazali bölgesinde bir grup Filistinli hedef alındı. Deir el-Belah kentinin doğu girişine İHA saldırısı düzenlendi. Şehridvan mahallesinde 3. caddede bulunan Ahmet Eczanesi çevresinde bir grup Filistinli hedef alındı. İsrail'in hava saldırılarında çok sayıda Filistinli şehit oldu. Birçok kişi yaralandı. Temmuz ayında en az 152 kişi İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Bu yılbaşından bu yana kaydedilen en yüksek sayı oldu. Saldırılarda Deir el-Belah kenti de hedef alındı. Ebu Muaylik ailesine ait konutta Kazım Ebu Muaylik ve eşi şehit oldu. Mina bölgesine düzenlenen saldırıdaysa büyük yıkım meydana geldi. Bir aile ve hamile kadının karnındaki bebek hayatını kaybetti. İsrail ordusu sivil bir aracı da hedef aldı. Selahattin Caddesi'nde bombalanan araçtaki iki Filistinli kardeş şehit oldu. Hamas'ın silahsızlanmayı kabul etmesiyle ateşkesin ikinci aşamasında yeni bir adım atıldı. Filistin Kurtuluş Örgütü ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşıladı. Saldırıların gölgesinde Hamas ve İslami Cihat'tan yeni bir çağrı vardı. İsrail'in Gazze şeridindeki saldırılarını durdurması, bölgeden tamamen çekilmesi talep edildi. Gazze'nin yönetimi için oluşturulan ulusal komitenin göreve başlaması çağrısında bulunuldu. Gazze sakinleri İsrail'in saldırıları nedeniyle ağır insani koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor. Filistinliler planın kalıcı ateşkesin sağlanması, sınır kapılarının açılması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasına zemin hazırlanmasını umut ediyor.
2: Biz onurlu ve güvenli bir şekilde yaşamak istiyoruz. Bu toprak bizim toprağımız ve burada yaşama hakkımız var.
1: Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler de Batı Şeria'da Filistinlilere zulmediyor. İşgalci Yahudiler Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir çiftçiyle eşine saldırdı. Çiftçi İsam Rıdvan sol bacağından, eşi ise sol kolundan yaralandı. Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde ise Filistinlilere ait bir aracı ateşe verdiler. Bir eve saldırı düzenlediler. Saldırıların yanı sıra Batı Şeria'da işgal de genişliyor. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich daha önce boşaltılan yerleşim yerlerine geri döndüklerini belirtti. Gazze'nin kuzey sınırında 3 yerleşim yeri kurmayı planladıklarını ifade etti.
0: Türkiye'nin savunma sanayinde attığı adımlar ve Kaan hamlesi Yunanistan'da sonun başlangıcı olarak nitelendirildi. İsrail basınındaysa Türkiye'nin NATO ülkeleri arasındaki stratejik gücüne denildi.
3: Yunanistan, Türkiye'nin gelişen savunma sanayini gündeme taşıyor. Türkiye'nin NATO içinde yükselen konumu ise İsrail basınının gündeminden düşmüyor. İsrailli gazeteci David Benvest, Ankara'nın Avrupa ve ABD açısından vazgeçilmesi zor bir stratejik ortak haline geldiğini yazdı. Benvest, Türkiye'nin 2004 İstanbul zirvesinin ardından ikinci kez NATO liderlerine ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Bunun, Ankara'nın artık ittifakın kenarında değil, karar alma süreçlerinde merkezi rol oynayan bir ülke olduğuna işaret ettiğini belirtti. Maariv gazetesinde kaleme alınan yazıda, Türkiye'nin kolayca ikame edilemeyecek bir ortak olarak öne çıktığı kaydedildi. Ankara'nın Karadeniz'deki mayın temizleme görev gücüne liderlik ettiğini vurguladı. İttifakın güney kanadının savunmasında kilit rol üstlendiğini belirtti. Benvest, Ankara zirvesinin Türkiye'yi artık göz ardı edilmesi mümkün olmayan stratejik bir aktöre dönüştürdüğünü ortaya koyduğunu belirtti. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan ve İHA-SİHA hamleleri Yunan basınında adeta soğuk duş etkisi yaratıyor. Hayranlık uyandıran olay. Yunan hava savunması için sonun başlangıcı başlıklı habere Yunanistan merkezli Banking News yer verdi. Türkiye'nin yalnızca yeni silah sistemleri üretmediği, aynı zamanda hava gücünü kapsamlı şekilde dönüştürdüğü ifade edildi. Bu gelişmelerin Ege'deki askeri denge üzerinde etkili olabileceği değerlendirildi. Ankara'nın şimdi de Kaan savaş uçağını geliştirme ve test sürecinde önemli aşamalar kaydettiği ifade edildi. Türkiye'nin bu projeyle 5. nesil hayalet savaş uçağı geliştirebilen dünyadaki sınırlı sayıdaki ülkeler arasına girmeyi hedeflediği vurgulandı.
0: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da yaşanan büyük göç krizinde on binlerce düzensiz göçmen Fas'a geri döndü. Hükümet önlemleri artırırken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump krizi köpürtüyor.
1: Yüzerek geçtiler, bariyerleri aştılar. Ceuta kenti Fas'ın Fenidek kıyılarından başlayan devasa bir göç dalgasıyla çalkalandı. Kitlesel göç hareketi büyük ölçüde sona erdi. On binlerce göçmenin geçtiği kentten Fas'a geri dönüşler sürüyor. İspanya Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre ise düzensiz göçmenlerin neredeyse tamamı Fas'a geri döndü. Düzensiz göçmenlerden yaklaşık 69.500'ünün Fas'a geri döndüğü tahmin ediliyor. Ölü sayısının ise 65'i aştığı bildirildi. Ulusal polis, yerel polis ve askeri birlikler kalan göçmenlere Fas'a geri dönmeleri gerektiği yönünde bilgilendirme yapıyor. Polis, Fas'a gönüllü dönmek istemeyen göçmenleri tespit etmek için önlemleri de artırdı. Hükümet, göçmenlerin geçişini engellemek için denize 500 metrelik yüzer bariyer kurdu. Ekipler göçmenleri geri dönüş için Tarajal sınır kapısına yönlendiriyor. Yaşanan zorlu sürece Norveç'ten de destek geldi. Norveç gelişmelere ilişkin İspanya'nın uyguladığı adımları desteklediklerini belirtti. Bu zorlu durumda İspanya'nın yanındayız ifadesi kullanıldı. ABD Başkanı Donald Trump ise yaşanan göçmen krizini sert sözlerle eleştirdi. Trump, İspanya'daki felaketi izledim. Yüz binlerce insanın bir ülkeyi işgal etmesi gibiydi dedi. Eğer Kasım seçimlerinde Cumhuriyetçiler kazanmazsa aynı tablo daha korkunç boyutlarda ABD'de yaşanacak ifadelerini kullandı. Uzmanlar Trump'ın yaklaşan ara seçimler öncesinde seçmen tabanını etkilemek için Avrupa'daki sınır krizini köpürttüğüne dikkat çekiyor.
0: Peru'da düzenlenen bir gezi uçuşu felaketle son buldu. Tarihi Nazca çizgilerini havadan görmek isteyen turistleri taşıyan uçak kırsal alanda düştü. 11 yolcu ve 2 mürettebattan kurtulan olmadı. Uçak başkent Lima'ya yaklaşık 240 kilometre uzaklıktaki Pisco kentinden havalandı. 11 turist ve 2 mürettebat taşıyordu. Uçak Nazca kırsalına düştü. Kazada kurtulan olmadı. 13 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla Sivil Havacılık Kurumu tarafından soruşturma başlatıldı. Bölgede daha önce de benzer uçak kazaları yaşanmıştı. 2022'de bir uçağın düşmesi sonucu aralarında 2 Şilili ve 3 Hollandalı'nın da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetmişti. Ekim 2010'da bir uçak Nazca çizgileri üzerindeki gezi uçuşunun ardından düşmüştü. Kazada 4 İngiliz turistle 2 Perulu mürettebat yaşamını yitirmişti. Endonezya'nın Madura Adası açıklarında bir facia yaşandı. Yolcu dolu bir feribotta yangın çıktı. En az 5 kişi hayatını kaybetti. 41 kişi ise kayboldu. Feribot şirketine gemi kaptanından yangını bildiren bir çağrı ulaştı. Görüşmenin ardından kaptanla yeniden temas kurulamadı. Bazı yolcular alevlerden kaçmak için denize atladı. Yakındaki bir gemi tarafından kurtarıldılar. Arama kurtarma ekipleri de devreye girdi. 4 tekne feribotun yakınında hazır belirtiliyor. Ancak yangın nedeniyle bu tekneler gemiye yaklaşamıyor. Feribottaki toplam 225 kişi kurtarıldı. Yangında en az 5 kişi hayatını kaybetti. 41 kişi ise hala kayıp. Yetkililer arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Idaho eyaletinde bir fast food restoranında silahlı saldırı meydana geldi. En az 3 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı saldırıda şüpheli de öldü. Saldırı Twin Falls kentinde bir hamburger restoranının çevresinde meydana geldi. Saldırgan yarı otomatik tüfekle restorana girdi, etrafa ateş açmaya başladı. Olayda en az 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Saldırgan daha sonra kendi silahıyla hayatına son verdi. Bölgede sokağa çıkma yasağı karar verilmişti. Karar daha sonra kaldırıldı. Yollar yeniden açıldı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti. Şüphelinin kimliği ve saldırı motifi araştırılıyor. Evet, yaz aylarıyla birlikte dünyanın farklı bölgelerinde art arda görülen orman yangınlarıyla mücadele de sürüyor efendim. Asya ülkelerinde rekor sıcaklıklar kaydedilirken Yunanistan'da 700'den fazla bölgede süren yangınların yerleşim yerlerine sıçraması endişeyi artırdı.
1: Dünyanın birçok ülkesi yangınlar ve sıcaklarla mücadele ediyor. Asya ülkelerinde sıcaklar giderek arttı. Yunanistan'da ise yangınlar sürüyor. Yunanistan ülke genelinde 70'ten fazla bölgede alevlerle mücadele ediyor. Rüzgarın şiddetiyle yangınlar hızla yayılıyor. Binlerce hektar alan kül oldu. Girit Adası'ndaki çıkan orman yangını Prevli Palmiye Ormanı'nda tahribata yol açtı. Yunanistan'ın

0: Başkenti Atina yakınlarındaki Porto Germeno'da orman yangını evlere sıçradı. Yangın nedeniyle bölge halkı tahliye ediliyor. Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Batı Atika kentinde de orman yangınları nedeniyle tahliyeler sürüyor. Fransa'da dinen yangınlar yeniden alevlendi. Kontrol altına alınan Ver bölgesindeki yangın şiddetlendi. Rüzgarın etkisiyle yeniden yayılan yangında 1800 hektarlık alan yandı. Bölgede gece boyunca 2500 kişi evlerinden tahliye edilmek zorunda kaldı. Yangınların görüldüğü bir diğer ülke ise Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Washington eyaletinde hızla yayılan orman yangını 2300 dönüm alanı yaktı. Eyalet genelinde acil durum ve ateş yakma yasağı ilan edildi. Yangınlar nedeniyle eyalette yaklaşık 60 bin kişi elektriksiz kaldı. Avrupa'nın en uzun ikinci nehri olan Tuna Nehri'nde de kuraklık ciddi boyutlara ulaştı. 10 ülkenin sınırlarından geçerek Karadeniz'e dökülen Tuna Nehri'nin Sırbistan ve Bulgaristan kesiminde su seviyesinde düşüş devam ediyor. Su seviyesi 2 santimetre daha azaldı. Su seviyesindeki düşüşün günden güne devam ettiği belirtildi. Bulgaristan'da da gemi trafiğinde kısıtlamalar sürüyor.
1: Croatia, Bulgaria, Moldova, Ukraine.
0: Asya ise sıcaklıklarla mücadele ediyor. Güney Kore'de Yangsan kentinde termometrelerin 42 dereceye ulaşmasıyla ülkede rekor kırıldı. Bunun kayıtların tutulmaya başlandığı 1904'ten bu yana ülke çapındaki en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi. Japonya'da ise etkisini artıran aşırı sıcaklar, şirketleri çalışanların sağlığını korumaya yönelik yeni önlemler almaya yöneltti. Ülkedeki bazı büyük inşaat ve gayrimenkul şirketleri sıcak hava dalgaları nedeniyle çalışma saatlerini kısaltmaya başladı. Ağustos ayında şantiyelerde çalışma saatleri 8-17 yerine 7-13 olarak yeniden düzenlendi.
2: Pek çok bölgesinde orman yangınları olan Yunanistan'da iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı. İşte o anlar. Helikopterler başkent Atina yakınlarındaki yangınlardan birine müdahale ediyordu. Havada çarpışarak düştüler. Olay amatör kameralara da yansıdı. Helikopterlere toplamda 4 mürettebat vardı. Çarpışmanın ardından mürettebatı bulmak için arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk bilgiler bir pilotun öldüğü yönündeydi. Daha sonra ikisinin hafif yaralı kurtulduğu bildirildi. Diğer iki kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Hastaneye kaldırıldılar. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

0: İstanbul Bahçeli Evler'de meydana gelen araç yangını yürekleri ağza getirdi. D100 karayolunda hafif ticari araçla çarpışan otomobil alev aldı. Faciadan dönülen olayda 2 kişi yaralandı.
1: Hafif ticari araçla çarpışan otomobil alev topuna döndü. O korku dolu anlar yürekleri ağza getirdi. Olay sabaha karşı İstanbul Bahçeli Evler D100 karayolu Küçükçekmece istikametinde gerçekleşti. Seyir halindeki otomobille hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrası otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada yaralanan otomobil ve hafif ticari araç sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
0: Antalya'nın Kemer ilçesinde yolcu indirmek için duran otobüse aynı yönde seyir halindeki bir tır arkadan çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı. Tır ve otobüs ağır hasar aldı. Yolcu otobüsü Antalya'dan Kemer istikametine doğru ilerliyordu. Otobüs yolcu indirmek için durdu. O esnada arkadan gelen tır otobüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otobüs yan yattı. Tır ve otobüste ağır hasar oluştu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kemer istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. İstanbul Fatih'te tarihi mezar taşları saldırının hedefi oldu. Haydarhane Camii haziresine giren bir şüpheli 7 mezar taşına tekme ve taşla zarar verdi. Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
2: Tarihi mezar taşlarını tekmeledi, taşlara vurarak parçaladı. Çevredekiler tepki gösterince kaçtı.
3: Girip baktığımda da 7'ye yakın mezar taşı kırılmış.

0: tekmeledi, ardından taşla vurarak zarar verdi. Şüpheli, kırdığı mezar taşlarının parçalarını da hazinenin yanındaki boşlukta biriktirdi. Çevredekiler durumu fark edince tepki gösterdi. Şüpheli, olay yerinden kaçtı. İlk belirlemelere göre saldırıda yüzyılların izini taşıyan tarihi eserlerden 7'si zarar gördü. Cami imamının ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Hazirede inceleme yapan ekipler kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
1: Ama görürsem eğer bu yapanları bir şekilde tabii ki polise teslim olması için elimden geleni yapabilirim.
2: Kocaeli Hasan Gemici Gazanfer Bilge Uluslararası Güreş Turnuvası'na ev sahipliği yaptı efendim. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonda 24 ülkeden 433 sporcu madalya mücadelesi verirken turnuvayla kentin spor, kültür ve doğayı bir araya getiren vizyonu öne çıktı.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan gençliğin başkenti olarak tanımlamıştı. Kocaeli spor alanında vizyon projelere imza atmayı sürdürüyor. Kent uluslararası bir spor organizasyonuna da ev sahipliği yaptı. Kocaeli sualtı hokeyi gençler dünya şampiyonasının ardından şimdi de Hasan Gemici Gazanfer Bilge uluslararası güreş turnuvasına ev sahipliği yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen güreş turnuvasında 24 ülkeden 433 sporcu madalya mücadelesi verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kentin spor, kültür ve doğayı bir araya getiren vizyonuna değindi. Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini belirtti.
4: 100'ün üzerinde uluslararası organizasyon yapıldı. Sadece ulusal değil, uluslararası organizasyon yapıldı. Sporun birçok branşında bu organizasyonlar yapıldı. Biz bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapma konusunda her zaman istekli olduk.
3: Turnuvayı takip edenler arasında Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp de vardı.
5: Sağlam temeller atıyoruz burada. Hem federasyon olarak hem Büyükşehir Belediyesi olarak.
6: Büyük güreş organizasyonlarının yapılması çok önemli. Çok değerli ve kıymetli buluyoruz. Zaten katılımda da çok iyi sporcular var.
3: Kırkpınar baş pehlivanları Ahmet Taşçı ve Recep Kara da Kocaeli'nin spor şehri kimliğine dikkat çekti.
7: Gazanfer Bilge'nin rahmetli, Hasan Gemici'nin rahmetli, onların adına böyle bir organizasyon yapılmasından son derece mutluyum.
8: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde geçen yıl Minder takımı kuruldu. Serbest güreş takımı kuruldu. Geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda 10 sikletin 5'i de Kocaeli Büyükşehir'dendi.
2: Bu kez jüri sizsiniz. Kahramanım Mehmetçik ve Vatan temalı resim yarışmasında halk oylaması başladı sevgili izleyenler. Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerin hazırladığı eserler şimdi vatandaşların beğenisine sunuldu. Bu kez fırçalar konuştu. Milli Savunma Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği Kahramanım Mehmetçik ve Vatan temalı resim yarışmasında halk oylaması başladı. Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerin hazırladığı eserler 3 aşamalı değerlendirmenin ardından finale kaldı. İlk öğretim kategorisinde oylama 2-7 Ağustos, orta öğretim kategorisinde ise 7-14 Ağustos tarihleri arasında Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabı üzerinden yapılacak. Her kategoride birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler 21 Ağustos'ta açıklanacak. İstanbul Valiliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Çocukları Vakfı tarafından 2026 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması Programı düzenlendi. Programda 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda 500 tam puan yapan öğrenciler bir araya geldi programa. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Davut Gül ve Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar katıldı. Programda konuşan Selçuk Bayraktar gençlere tavsiyelerde bulundu. Bakalım.
9: Rotası ve menzili olmayan gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz. Hayatta bir ülkünüz, bir kızıl elmanız olmalı.
10: Selçuk ağabeyleri gençleri karşısına aldı, onlara öğütler verdi. Büyük eserler konfor alanının dışında kalmaya razı olanlar tarafından inşa edilirdi.

0: dedi.
1: Ülkemizin ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma gibi bir eserde abileriniz, ablalarınızın yıllarca rahatlarını bozarak, konfor alanlarının dışına çıkarak inşa edildi. Zira insanlık tarihine de baktığımızda bütün büyük ve önemli eserlerinde konfor alanının dışında kalmaya razı olanlar tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Rahatsızlığınızı faydalı işlere, üretime ve kalıcı eserlere dönüştürün.
0: Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen 2026 YKS İstanbul Şampiyonları buluşmasında gençler ve velilerle bir araya geldi.
2: Türkiye'nin son 25 yılda gerçekleştirdiği büyük işler var. Yollar yapıldı, havaalanları yapıldı, köprüler yapıldı, teknolojide büyük atılımlar yapıldı. Ama bunların hepsinin üstüne bir numaraya konulması gereken şey, Türkiye'de özgüven inşası gerçekleşti. Gençlerimiz özgüvenli bir hale geldi.
0: Selçuk Bayraktar konuşmasında gençleri başarılarından dolayı tebrik ederek hayattaki en yorucu, en stresli dönemlerden birini büyük bir başarıyla tamamladıklarını söyledi. Bu başarının arkasındaki emeği, uykusuz geceleri, sınava hazırlanılan dönemin bıraktığı izleri gayet net hatırladığını dile getiren Bayraktar, kolayı değil zor olanı, ayak izlerinin en seyrek olduğu yolu tutunuz dedi.
1: İyi bir insan olmanın, eşrefi mahlukat, yaratılmışların en şereflisi olabilmenin hamuru da tam da bu imtihanlarla yorulacak. İşte tüm bu imtihanları başarıyla verdiğinizde ortaya bir insan abidesi çıkacak. Genç kardeşlerim, hayat ve zaman hem dirayetinizi hem cesaretinizi muhakkak ölçecektir. O an geldiğinde dik durun, cesur olun ve vicdanınızın sesine kulak verin.
0: Bayraktar hayatın çoktan seçmeli bir sınavda doğru şıkkı işaretlemekten ibaret olmadığını vurguladı.
1: YKS'de önemli bireysel bir başarı gösterdiniz. Bu elbette çok kıymetli. Ancak hayatta büyük ve kalıcı işlerin hepsi takım oyunu sayesinde gerçekleşiyor. Dostluklarınız, karakteriniz, vefanız, sadakatiniz takım olmak. Bunlar eğitim sisteminin öğretmediği, ölçmediği, hatta notlandırmadığı çok daha önemli olgular.
3: Türk mutfağının asırlık lezzetleri yeniden sofralara taşınıyor. Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan erişte geleneği tavuk ve farklı aromalarla yeniden yorumlandı. Yanındaysa Osmanlı mutfağının o serinleten lezzetlerinden kavun çekirdeği sübye şerbeti var. İşte geçmişten günümüze uzanan iki özel lezzetin hikayesi.
4: Un, yumurta, su ve tuz birkaç temel malzemeyle hazırlanıyor. Ama hikayesi asırlar öncesine uzanıyor.
5: Tabii ki de hamur işi ve makarna denilince akıllara ilk olarak İtalya gelir ama kökeni Orta Asya'ya kadar dayanan erişte Türk mutfağındaki yerini korumaya ve damak çatlatmaya devam ediyor.
6: İtalya dediğimizde makarna falan İtalya hep akla geliyor ama tam tersi 540 yılında Çin kaynaklarında Orta Asya Türklerinden alındığı tarih kaynaklarda geçiyor. Sonra 950 yıllarında İbn Sina'nın zaten şeyinde tel gibi ip gibi zaten erişteyi birebir erişte diyor. Divan-ı Gadet Türk'te geçiyor. Erişte. Kutak Tıbrik'te de geçiyor.
4: Erişte Türk mutfak kültürünün en eski hamur lezzetlerinden biri. Kökleri Orta Asya'ya kadar uzanıyor. Göçebe Türk topluluklarında uzun süre saklanabilen kurutulmuş hamurlar önemli bir besin kaynağıydı.
6: Türk eriştelerinin bir özelliği var efendim, bakın. Şimdi bunu haşlıyoruz. Burada pişiyor. Bu böyle bitmiyor. Et suyunda haşlıyoruz. Püf noktasını anlatıyorum. Et suyunda haşlıyoruz ya da tavuk suyunda. Tavuğu koyduk, bakın tavuklarını. Yaptık. Burada karamelize ettiğimiz soğan var, doğradığımız. Bunun malzemesinde yeşil iç bakla, nohut, fasulye kullanabilirler. Havuç kullanacağız. Taze soğan, maydanoz, tereyağı, sarımsak, soğan ve ceviz, karabiber, tuz.
4: Asırlar içinde sofraların vazgeçilmez haline gelen erişte farklı tariflerle de buluştu.
6: Bumbar tarzı, bağırsak içinde bunlar bildiğimiz bu.

0: Kumbar ama pirinçli değil, etli, nohutlu, cevizli bir dolguyla yapılan sosisi gibi bumbar da kızartılıp üzerine koyulan öyle erişte. Tarifi de var. Şirvani öyle tarif ediyor. Sebzelisi var. Tavuklusu, etlisi, sebzelisi ve kuru yemişlisi. Kuru elmalısı yani kak dediğimiz onlarla yapılan eriştelerimiz var.
1: Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmezi olan erişte ezberleri bozmaya devam ediyor. Hatta sadesi, cevizlisi, etlisi, tavuklusu yapılan erişte birçok kişi tarafından tarifi unutulmuş durumda.
0: Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bizim coğrafyadaki üretim durduğu için, savaş dönüşü yokluk olduğu için biz tüm reçetelerimizi, tariflerimizi unuttuk.
2: Ancak asırlık sofranın lezzeti erişteyle sınırlı değil. Yanında yine geçmişten gelen serinletici bir içecek var. Kavun çekirdeğinden yapılan sübye şerbeti. Ana malzemesi ise çoğu zaman çöpe atılan kavun çekirdekleri.
0: Şey koyduk. Daha sonra haşladığımız pirinç tarifine verdik. Hafif döküyoruz bunu. Pirincimizi döküyoruz şöyle. Haşlamış pirincimizi, balımızı ilave edelim. Şöyle. Şeker attık yine iki tane. Yine şey alalım. Şu anda şerbetimiz 30 saniye hazır efendim.
1: Orta Asya'dan Türk mutfağına katılan sübye günümüzde adeta unutulmaya yüz tutmuş durumda. Fakat yaz aylarının vazgeçilmez bir içeceği olması gereken sübye adeta bir vitamin deposu.
0: Lif oranı var. Pirinçte biliyorsunuz lif oranı yüksek. Protein var içinde, pirincin içinde. Aynı zamanda kavunun çekirdeğinde bir sürü besin maddeleri var. Kavunda biliyorsunuz yazın koruyucu bir içindeki destekleyici bir ürün. İkisinin birleşimiyle, balla birleşip işte çok az balla, ferahlatıcı, yazın sıcak ve şeyden koruyucu bir önemli bir sübyemiz efendim.
3: Trabzon'da 25 yıl önce henüz 18 yaşındayken hayatlarını birleştiren Algan çifti o dönem istedikleri düğünü yapamadılar efendim. Aradan yıllar geçti ancak çiftin içinde yarım kalan düğün hayali hiç bitmedi. Çift evliliklerinin 25. yılında hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Sevdikleriyle birlikte şarkılar, türküler ve horonlar eşliğinde nikah tazeleyen çift unutulmaz anlar yaşadı.
4: Evlilik yıl dönümlerinde tekrar evlendiler. 25 yıl sonra düğün heyecanı yaşadılar. Trabzon'da yaşayan Nurgül ve Eser Algan çifti 25 yıl önce henüz 18 yaşındayken hayatlarını birleştirdi. Çift o dönemin ekonomik ve sosyal şartları nedeniyle hayalini kurdukları düğünü yapamadılar. Ancak o gün birbirlerine bir söz verdiler ve bir hayal kurdular.
5: Sevdiklerimizle beraber bu evlilik yıl dönümümüzü kutlamak istedik. Buraya gelemeyen bir sürü arkadaşımız var. Onları da 30'a ya da 41. yıla bekliyorum. İnşallah. Çıtayı biraz daha yükselteceğiz.
4: Çift evliliklerinin 25. yılında kurdukları hayali gerçekleştirdi. Horonlar, şarkılar ve türküler eşliğinde düğün yaptılar. Her şey onların yıllar önce istediği gibiydi. Sevdikleri Algan çifti için yeniden bir araya geldi. Aradan tam 25 yıl geçmesine rağmen.
5: Bir saat sürdü düğünümüz. Akabinde 100 kişi geldi düğünümüze, 500-600 kişi gelecek iken.
4: İlk günkü heyecanlarını kaybetmeyen çift bu anlamlı organizasyonla davetlilere duygu dolu ve unutulmaz anlar yaşattı. Ve benzer hayali kuran kişilere de ilham oldu.
3: Avrupa'daki sıcak hava dalgaları ve kuraklık sıra dışı bir keşif getirdi. Bulgaristan'da Tuna Nehri'nde su seviyesi düşünce mamut kalıntısı ortaya çıktı.
6: Sıcak hava dalgaları ve kuraklık nedeniyle su seviyesi yarıdan fazla düştü. Avrupa'da sıcak hava dalgaları ve kuraklık doğa tarihi açısından sıra dışı bir gelişmeye vesile oldu. Bulgaristan'da Tuna Nehri'nin çekilen suyu toprak altındaki mamut kalıntısını gün yüzüne çıkardı. Rusçuk'taki Bölgesel Tarih Müzesi uzmanları Riyahovo köyü yakınlarındaki buluntu üzerinde kazı çalışmalarına başladı. Araştırmacılar iskeletin bir kısmını nehir yatağından çıkarmayı başardı.
7: Araştırmacılar şu ana kadar bir alt çene, fil dişi, kürek kemiği, kaburgalar ve diğer kemik parçalarını ortaya çıkardılar. İskeletin önemli bir bölümünün hala yer altında gömülü olabileceğine inanıyorlar.
6: Kemiklerin bir tüylü mamuta ait olduğu tahmin ediliyor. Bu tür yaklaşık 800 bin yıl önce ortaya çıkmıştı. Tarih öncesi dönemde Avrupa'da geniş bir coğrafyaya yayılmıştı. Yaklaşık 10 bin yıl önce de nesli tükenmişti.
7: Hayvan devasa büyüklükteydi. Neredeyse 5 metre boyunda ve 7-8 tondan fazla ağırlıktaydı.
6: Çalışmalar hassasiyetle devam ediyor.
3: Evet, bu haberle moderatör sabahı noktaladık efendim, ancak bir yere ayrılmayın. Zira bizden sonra Duygu Göktürk analiz sentezle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Selçuklu'nun bilgeliğini taşlara işleyen Gök Medrese, 13. yüzyılın bir mirası olarak dimdik yükseliyor. 1271 yılında Selçuklu veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından inşa ettirilen bu medrese, ilim ve irfanın mabedi, taşlarla dokunmuş bir şiirdir. Gök Medrese'nin taş duvarları, geçmişin sessizliğiyle günümüze ulaşır, her motif, her geometrik süsleme bir bilgelik fısıltısı taşır. Medresenin geniş avlusu, öğrencilerin bilgiye açılan yollarını kuşatan bir huzur bahçesi gibidir. Ana girişteki zarif taş işçiliği, Selçuklu estetiğinin inceliklerini gözler önüne sererken, taş sütunlar ve kemerler göğe uzanan birer dua gibi yükselir. İç mekanın kubbeleri güneş ışığıyla ritmik bir şekilde hareket etmekte, gökyüzüne açılan pencere ve nişler hem maddi hem de ruhani bir açıklık kazandırmaktadır. Gök Medrese yalnızca bir eğitim yapısı değil, Selçuklu medeniyetinin estetik ve ilimle yoğrulmuş bir şaheseridir. Taşların diliyle konuşan bu yapı, ziyaretçisini geçmişin bilgeliğine davet eder, her adımda sanat ve inanç bir arada yaşar. Sivas'ta rüzgar eserken, Gök Medrese sessizce zamanın ötesine açılan kapılarını aralar.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardım.org.tr.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
2: Şipşak, işlem tamam. Önce halk, sonra
5: bankayız Halkbank. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan merhaba efendim, ben Duygu Göktürk. Analiz Sentez'le karşınızdayız. Ekonomiye ve gündeme dair gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Ama önce dünden bugüne yansıyan önemli konu başlıklarıyla başlayalım. Efendim, Erdal Beşikçioğlu tutuklandı. Yolsuzluk soruşturmasında 40 tutuklama yaşandı. Sabaha karşı tutuklandı bu isimler. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, irtikap, rüs ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla operasyon düzenlendi, hatırlayacaksınız. Ve bu operasyon sonucunda belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli sabaha karşı tutuklandı. Bu başlığın detaylarına bakacağız ve hemen diğer başlığımızla devam edelim. Çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi yolunda efendim. Bu hafta çerçeve yasa mecliste olacak. Terörün tasfiyesi için adımlar atılmaya devam ediliyor. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa teklifinin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Bu teklifle birlikte terör örgütünün tasfiyesi, başvuru süreçleri ve hukuki yol haritasının netleşmesi hedefleniyor. Ve mecliste siyasi partilerin ortak zeminde atacağı adımla süreçte yeni bir aşamaya geçilecek. Bu başlığı da konuşuyor olacağız diyelim. Ve Amerika Birleşik Devletleri ve İran Savaşı ile ilgili kritik gelişmeler var. O gelişmelere bakalım. Şimdi ABD İran'a saldırılarını durdurdu. Bir süredir karşılıklı saldırılar, misilleme saldırıları devam ediyordu. Donald Trump bu konuya ilişkin konuştu. Saldırıları durdurduktan sonra müzakerelerin bugün başlayacağını ifade etti ve bu konuda da iyimser olduğunu belirtti. Efendim, bugün başlayacak müzakereler. Kritik gün bugün. Bakalım hangi gelişmeler olacak, biz de takip ediyor olacağız diyelim ve Gazze'ye bakalım. Efendim, Gazze saldırı altında ve ateşkese rağmen saldırı altında. 14 Filistinli daha şehit oldu maalesef. Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına yönelik gelişmeler yaşanmasına rağmen İsrail saldırısı altında olan Gazze'de birçok sivil hedefte olmaya devam ediyor. Son saldırılarda yine çok sayıda Filistinli şehit oldu ve sadece Temmuz ayında en az 152 Filistinli İsrail saldırılarında hayatını kaybetti diyelim. Ve tarihi Türkiye-Irak petrol anlaşmasına bakalım. Günlük 750 bin varillik bir kapasiteden söz ediyoruz efendim. Türkiye ile Irak arasında enerji işbirliğinde yeni bir adım atıldı. BOTAŞ'la Irak'ın dev petrol şirketleri arasında ham petrol boru hattının kullanımına yönelik bir yıllık bir anlaşma imzalandı. Özellikle de globalde enerji krizlerinin, petrol odaklı enerji krizlerinin yaşandığı bu dönemde bu anlaşmadaydı gözler. Irak'la yapılan bir anlaşmayla Ceyhan'a günlük 750 bin varil petrol akışı olacağı açıklandı. Gerçekten de muazzam bir rakam olduğunu ifade edelim ve bugünün en kritik ekonomi başlığına bakalım şimdi. Gözler Temmuz ayı enflasyon oranında bugün efendim. Rakamlar saat 10'da açıklanacak. Kısa bir süre sonra, bir saat sonra açıklanacak rakamlar. Türkiye İstatistik Kurumu'nun veri yayımlama takvimine göre Temmuz 2026 enflasyon verileri bugün saat 10'da açıklanacak. Temmuz ayı enflasyon beklentisi anketi 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı ve ankete katılan ekonomistler şöyle diyorlar. Temmuz ayında enflasyon beklentileri ortalaması %1,82 oldu efendim. Ekonomistlerin Temmuz ayı için enflasyon beklentileri %1,35 ile %2,10 arasındaydı. Gözler saat 10'da enflasyon verilerinde olacak. Bakalım veriler nasıl gelecek? Beklentilerin üzerinde mi, altında mı gelecek? Göreceğiz diyelim. Ve şimdi Ankara'ya dönelim. Ankara'daki önemli başlıklarla devam edelim. Az önce de biz açıklamıştık. Erdal Beşikçioğlu tutuklanmıştı. Bu başlıkla başlayacağız. Karşımızda 24 editörü Hande İpekgil var. Hande, merhaba. Biz az önce başlıklarımızda da açıkladık. Yolsuzluk soruşturmasında 40 tutuklama var. Bunlardan biri de, bunların arasında da Erdal Beşikçioğlu da var. Sabaha karşı tutuklandılar. Hangi gelişmeler var?
1: Duygu Göktürk, günaydın, iyi haftalar diliyorum. Senin de söylemiş olduğun gibi Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçi'nin de olduğu 40 kişi sabah saatlerine doğru tutuklandı. Soruşturma kapsamında Temmuz ayında biliyorsunuz Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı bir operasyon düzenlenmişti. Ve bu operasyonda da 42'si belediye personeli, 13'ü de firma görevlisi, yetkilisi olmak üzere toplam 55 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonla birlikte belediye başkanı Beşikçioğlu'nun yanı sıra belediye başkan yardımcılarıyla çeşitli müdürlüklerde görev yapan yöneticiler, belediye iştiraki Etimkent AŞ'nin yine yöneticileri, baktığımız zaman belediye meclis üyeleri, bazı siyasi parti yöneticileri ve belediyede iş yaptığı değerlendirilen şirket temsilcileri gözaltına alınmıştı. Savcılık ifadelerinin ardından da belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklanarak sabah saatlerinde cezaevine gönderildi. Etimesgut Belediyesi'nde hangi suçlamalar peki yapıldı diye soracak olursanız, baktığımız zaman ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma dosyasında Etimesgut Belediyesi yetkililerine yöneltilen başlıca suçlamalar arasında yine gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapılması, sahte belgeler düzenlenmesi ve tabii bunun yanında da yine ihalelerde usulsüzlük düzenlenmesi de yine yer almıştı. Ayrıca otopark kiralama işlemleri ve inşaat projelerine ilişkin yine imar ve ruhsat süreçlerinde haksız menfaat sağladığı, haksız menfaat temin edilmesi de yine iddialar arasında bulunuyordu. Hatırlatalım, bir kez daha yineleyelim. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Duygu Göktürk.
0: Diğer başlığımızda CHP'deki kurultay tartışmaları. Zira CHP'de kurultay tartışmaları yeniden alevlendi. Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı bu değişim süreci parti içinde yeni bir ayrışmayı da beraberinde getirdi. Şimdi gözler hem kurultay sürecinde hem Kılıçdaroğlu'nun meclisteki ilk grup toplantısında vereceği mesajlara çevrildi. Hani nasıl mesajlar vermesi bekleniyor Kılıçdaroğlu'nun?
1: Şimdi tabii öncelikle şunu söyleyelim, mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı ilk konuşmada, şu an ekranlarda da zaten görüyoruz, arınmayı başlattığını, arınacağız ifadeleriyle zaten duyurmuştu. Hem arınmayı başlattı hem de ard arda ihraççılara da Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen süre boyunca yaptığını, imza attığını, ihraççılara değişimler yaptığını yine görüyoruz. Ve bunların doğrultusunda da Özgür Özel dahil 91 milletvekili de CHP'den istifa ettiler ve Özgür Özel yeni partiyi kurdu. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in gitmesinden sonra da yine iç karışıklıkların, bazı gerginliklerin yaşandığını görüyoruz. Bu kez yine parti içindeki muhalif kesimin artık daha önce de yine Kılıçdaroğlu'nun kurultayı yapacağım sözlerinden de yola çıkarak hemen bir kurultay yapılması çağrısında bulunduğu yine kulislerde konuşulan konulardan bir tanesi. Tabii öte yandan partideki gerilime baktığımız zaman son olarak grup başkanı seçimine de aslında yansıdı bu gerilim ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Faik Öztrak'a karşı Gürsel Erol aday olmuştu ve genel merkezin desteğini alan Öztrak da 3. turda yine CHP grup başkanı olarak seçildi ve tabii milletvekillerine de seçildiği andan itibaren meclisteki çalışmalara eksiksiz olarak katılmıştı. Çağrısında kendisi bulunmuştu. Devam eden bu tartışmaların gölgesinde yine gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Çünkü mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden genel başkan koltuğuna oturduğu andan itibaren biliyorsunuz en çok yaşanan gerginliklerden bir tanesi ilk etapta grup toplantısını kimin yapacağıydı. Grup toplantısı mecliste gerçekleştirildi ve hepsine de Özgür Özel katılmıştı. Kılıçdaroğlu'nun yarın ilk kez CHP grup toplantısında kürsüye çıkması ve buradan da yine mesajlar vereceğini bekliyoruz. Tabii hangi mesajları verecek? Gelinen noktada yine hem partiden istifalar devam ederken, bir yandan belediyelere yönelik soruşturmalar devam ederken, aynı anda tabii iç karışıklıklar da devam ederken Kılıçdaroğlu'nun

0: Bu kapsamda yarın meclis kürsüsünden vereceği mesajlar da merakla bekleniyor, takip ediliyor Duygu Göktürk.
1: Ve terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa teklifinin de bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Bu konuda hangi gelişmeler var?
0: Terörsüz Türkiye hedefi elbette devam ediyor. Hem sahadaki gelişmeler devam ederken bir yandan da meclis çatısı altındaki çerçeve yasa kapsamında yapılan görüşmeler ışığında tabii artık son noktaya, süreçte artık sona doğru bu kapsamda gelindiğini söyleyebiliriz. Aslına baktığımız zaman ilk baştan beri söylenen şeylerden bir tanesi terör örgütün silahları bırakması ve tümüyle tasfiye olmasıydı. Aslında Terörsüz Türkiye'de çerçeve ve yasanın ortaya çıkabilmesi için, tamamen onaylanabilmesi için daha doğrusu silahların bırakıldığının teyit ve tespit edilmesi gerekiyor. Elbette bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı hem de Türk Silahlı Kuvvetleri sahada çalışmalarına, gözlemlerine ve raporlarına devam ediyorlar. Ama bir yandan da meclisteki görüşmeler, kritik görüşmeler de devam ediyor. Tabii çerçeve yasa sürecin hukuki zeminini oluşturacak. Bunu bir kez daha belirtelim. Terör örgütünün tasfiyesi, aynı zamanda başvuru süreçleri, ilgili yine kurumların atacağı adımlarla birlikte bu metin netleşecek. Zaten mecliste de son iki haftadır önemli görüşmeler peş peşe gerçekleşiyor, biliyorsunuz. Asla terörsüz Türkiye kapsamında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un son yapmış olduğu açıklamalara baktığımız zaman da bu yasanın Türkiye'de genel bir af olmayacağının Kurtulmuş bir kez daha altını çizdi aslında. Mesele silahların bırakılması, örgütün kendini feshetmesi ve örgütün fiili devamının olmayacağının kesinleştirdikten sonra bu yasa yürürlüğe girecektir diye bu noktanın altını bir kez daha çizmiş olduğu, geçmiş olduğu konuşmasında. Tabii teklifin en dikkat çeken başlıklarından birine baktığımız zaman da bu da sürecin takvimi, sürecin nasıl işleyeceği ile ilgili. Kulislere göre düzenleme öncelikle ilgili kurumların teyit ve tespit kararlarından sonra başlayacak. Sınırlı bir süre içinde uygulanacak. Bu süre içinde başvuru, tespit, değerlendirme ve aynı zamanda hukuki işlemlerinde aslında nasıl şekilleneceği de belirlenmiş olacak. İşte çerçeve yasa süreci kapsamında bu hafta yine özellikle belki grup başkan vekilleriyle meclis başkanının bir görüşmesi olacak. Daha sonra da artık teklifin yine bu hafta içinde meclis başkanlığı sunulması bekleniyor diyelim.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamaları oldu. Elbette Bahçeli'nin bu konuda ne söyleyeceği, nasıl mesajlar vereceği merak ediliyordu. Çerçeve yasaya tam destek çağrısı geldi. Bunun yanında enerji başlığında da önemli mesajları oldu Bahçeli'nin. Hangi mesajları verdi?
0: MHP lideri Devlet Bahçeli Türk Gün gazetesine birkaç gün üst üste açıklamalarda bulundu. Yazılı açıklamalar yaptı. Bunlardan bir tanesi de yine dündü ve terörsüz Türkiye sürecini bu kez Bahçeli ele aldı. Biliyorsunuz zaten Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yapmış olduğu çağrıyla birlikte terörsüz Türkiye süreci başlamıştı. Ve tabii yine meclis çatısı altında başlayan terörsüz Türkiye süreci yine mecliste yine devam ediyor. Çerçeve yasaya tam destek çağrısı yaptı bu kapsamda Devlet Bahçeli. Aynı zamanda terörsüz Türkiye hedefinde uzlaşmanın ve ortak iradenin vurgusunu yine yineledi ve konunun aslında siyaset üstü bir mesele olduğunu bir kez daha dile getirdi Devlet Bahçeli ve şu ifadeleri kullandı: toplumsal mutabakatla çatışmacı değil uzlaşmacı, ayrıştırıcı değil bütünleştirici, kavgacı değil barışçıl bir anlayışla Türkiye'yi ve Türk milletini geleceğe birlikte taşıma iradesine ihtiyacımız vardır. Yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız dedi Devlet Bahçeli. Bu meselede siyasi bir konu değil, siyaset üstü bir konu olarak görülmeli. Çerçeve yasaya da yine tam destek verilmelidir dedi. Baktığımız zaman Devlet Bahçeli'nin bin yıllık kardeşliği geleceğe taşıyacak tarihi bir adım olarak nitelendirdi terörsüz Türkiye sürecini. Bu politikadan da geri dönüş olmayacağının da yine altını çizdi ve şu ifadeleri kullandı. Terörsüz Türkiye, batıl aklın dayattığı sömürü düzeninin zincirlerini kırma iradesiyle atılmış tarihi bir adım. Geri dönülmesi de mümkün olmayacağını

0: yan bir politikadır dedi. Tabiri caizse bu uğurda gövdemizi taşın altına koyduğumuz bir atılımdır. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız dedi. Bahçeli terörsüz Türkiye hedefinin bölgesel ve küresel etkilerine de elbette değindi. Bu kapsamda enerji konusunu da yine gündemine aldı ve enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır dedi. Çünkü enerji sadece bir kaynak değildir. Enerji bir güçtür, istikrardır ve en önemlisi de barışın anahtarıdır ifadelerini kullandı Duygu Göktürk.
1: Ve elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de yeni haftada gündemi oldukça yoğun olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi yaz döneminde de çalışmalarını ara vermiyor, çalışmalarını sürdürecek. Gündemde oldukça yoğun, meclisin yeni haftadaki gündeminde neler var Hande?
0: Mecliste bu hafta da oldukça yoğun geçeceği benziyor Duygu Göktürk, söylemiş olduğun gibi. Şimdi bir düzenleme var elbette. AK Parti'nin hazırladığı 18 maddelik bir teklif vardı. Özellikle 18 yaş altındaki suçlulara yönelik yapılmış bir düzenlemeydi. Ceza düzenlemesi bulunuyor. İşte bu düzenlemeye göre de 18 yaş altındaki suçlulara uygulanan cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubunda ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda üst sınır 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda ise 18 yıla kadar yükseltileceğini belirtelim. Teklifle ayrıca suça sürüklenen çocuklar ifadesini kullanıyorduk biz, biliyorsunuz çoğunlukla. Artık bu ifade yerine de adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Bunu da belirtmiş olalım. Tabii meclisin bir diğer önemli gündem başlığına baktığımız zaman da yine az önce söylemiş olduğum gibi terörsüz Türkiye hedefi olacak. Bu kapsamda hazırlanan yasal bir düzenleme var. 10 ila 12 maddeden oluşması planlanan bir kanun teklifi var. İşte o kanun teklifine bu hafta içinde artık son şeklinin verilmesi ve meclis başkanlığına da yine sunulması planlanıyor. Yasalaşma sürecinin ise yine meclis tatile girmeden yapılması bekleniyor. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarını da yine araştırmaya devam ediyor. O süreçte ard arda gelen bu saldırılar biliyorsunuz ki hepimizi derinden etkilemişti, derinden üzmüştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonu da o dakikadan itibaren aslında çalışmalarına başlamış, araştırmalarını da yine sürdürüyor. Bir yandan pek çok kesim dinlenmişti. Yine konuyla ilgili bakanlık görevlileri, konuyla ilgili akademisyenler, hukukçuların da yine aynı şekilde tabii görüşleri alınmıştı. Araştırma komisyonu yine bu hafta kamu denetçiliği kurumunu dinleyecek. Aynı zamanda Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'yla kişisel verileri koruma kurumu yetkilileri de bu kapsamda yine meclis araştırma komisyonunda sunum yapacaklar. Grup toplantıları da yine gerçekleştirilecek. Mecliste grubu olan partilerin de yine bu hafta grup toplantıları yapılacak Duygu Göktürk.
1: Hande, malumun 1 Haziran'dan bu yana 16 ilimizde 44 orman yangını meydana gelmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek de bu konuyla ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Söyledikleri son derece önemli. Neler söyledi Bakan Gürlek bu orman yangınlarına ilişkin?
0: Çok üzgünüz çünkü Türkiye'nin pek çok noktasında alevler yükselmişti. Dolayısıyla tabii hepimiz büyük bir üzüntüyle takip ettik. Çoğu yerde elbette orman yangınları kontrol altına alındı büyük çabalarla birlikte. Ancak tabii yanan ormanlar, yanan canlarla birlikte aslında bu orman yangınlarının çıkış sebebi, sorumluları varsa sorumlular kimler? Gözlerimiz de yine bu sonuçları aramıştı. İşte o açıklamada dün Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi ve yaşanan orman yangınları ile ilgili adli süreçteki son durumu Bakan Akın Gürlek paylaştı ve Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı'nın çalışmaları ile birlikte 1 Haziran'dan itibaren 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmaların yine sürdüğünü belirtti Bakan Akın Gürlek. Çalışmalar sonucunda da yine 29 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. 6 şüphelinin tutuklandığını, 9 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı tedbiri uygulandığını yine belirtmişti Bakan Akın Gürlek yapmış olduğu açıklamada. Ve paylaşımında da tabii önemli bir mesaj verdi Adalet Bakanı. Yeşil vatanımız milletimizin ortak emaneti ve gelecek nesillerimizin hakkıdır dediği yangınlara sebebiyet

0: verenleri tespit edilerek adalet önüne mutlaka çıkaracağız ifadelerini de özellikle kullandı Duygu Göktürk.
1: 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan firari FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin yakalanmasına ilişkin de operasyonun perde arkası ortaya çıktı. Şimdi baktığımızda 10 yıl boyunca izini kaybettirmeye çalıştığını, sahte kimlik kullandığını, kılık değiştirdiğini görüyoruz. Kim bu isim? Operasyonun perde arkasında neler var?
0: Nefes kesen bir operasyon dedik. 10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu kendisi. Tabii 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alıyordu. FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe. Aslında hem emniyet hem de aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı büyük bir koordinasyon içinde bu takibi gerçekleştirdiler. Senin de söylemiş olduğun gibi 10 yıldır firariydi kendisi, ancak sahte kimlikler kullandı, kılık değiştirdi, şapka bere taktı ve teröristin sahte kimlik ve aynı zamanda kılık değiştirme yöntemleri aslında tek tek analiz edildi. Çünkü operasyonun en kritik aşamalarından bir tanesinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yüz tanıma sistemi devreye girmişti. Kendisi baktığımız zaman bulunduğu şehirde 14 Mart'ta öncelikle Anıt Park civarında güvenlik kamerasına görüntüsü yansıdı. %77 benzerlikle birlikte kendisinin Burkay Karatepe olduğu da özellikle tespit edilmişti. Firari teröristin tam 4 ay boyunca şehrin farklı noktalarında kameralara 14 kez takıldığı yine tespit edilmişti. Yüz tanıma sisteminden saç ve sakalını farklı kestirmeyi denemiş, şapka ve bere kullanmış, kimliğini gizlemeye çalışmış. Aslında tüm bu adımlar o dakikalardan itibaren de yine takibe alınmış. Kırılma noktası yine Afyonkarahisar'daki bir toplantı olmuş. Görüntülerde de görmüştük. Sahte isimli bir şahsın kayıt yaptırdığı özellikle ortaya çıkmış. Ve o görüntülere baktığımız zaman da yine kendisinin bere taktığını görüyoruz. Yine aynı sokakta bulunan iki hücre evi de günlerce takip edilmiş ve teröristin üçüncü bir adrese geçmesiyle de artık operasyon için düğmeye basılmıştı. 1 Ağustos gecesi özel ekipler o hücre evine girdiler Duygu Göktürk. Firari terörist Karatepe'nin de o evde yine kendisi gözaltına alındı. Hakkında aralarında Cumhurbaşkanı'na suikastinde yine bulunduğu 7 ayrı suçtan adli işlemde başlatıldı. Elektriği ve suyu bulunmayan bir evden bahsediyoruz ve o evde de yaklaşık 6.445.000 lira değerinde altın ve nakit para da ele geçirildi. Aynı zamanda dijital materyaller vardı, örgütsel dokümanlar vardı. Bunun yanında sahte kimlik ve uyuşturucu vardı. Tabii yakalandığında da şahsın sağlık raporunda da yine 0.34 promil alkollü olduğu da yine tespit edilmişti. Mustafa Çiftçi de, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de İçişleri Bakanlığı ve aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da tabii yaptığı o kimlik tespitlerinin ardından yapılan operasyonla ilgili bir açıklama paylaştı ve hiçbir firar sonsuz değildir vurgusunu yaptı özellikle. Bu devletin hafızası da adaleti de daima diridir ifadelerini kullandı Duygu Göktürk.
1: Hande İpekgil, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. 24 editörü Hande İpekgil bizimle birlikteydi efendim. Şimdi analiz senteze bir virgül koyalım, aranın ardından yine buradayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
4: Masada ne var, hoş geldiniz.
3: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Önce Halk, sonra Bankayız. Halkbank.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la...

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 9.30'u gösteriyor. Analiz Sentez kaldığı yerden devam ediyor. Bu dilimde konuklarımız bizimle birlikte olacak. Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Suna Özcan bizimle birlikte. Merve Hocam günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi sabahlar Duygu Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. ABD-İran hattındaki o önemli gelişmelerle başlayalım. Zira gözler bugünü gösteriyor Merve Hocam. Uzun süreli saldırılar oluyordu biliyorsunuz, malumunuz, karşılıklı saldırılar oluyordu. Biz de yayınlarımızda sizlerle birlikte de pek çok kez değerlendirdik bu saldırıları. Şimdi gelinen noktada ABD İran'a saldırıları durdurdu. Müzakereler de bugün başlayacak. Donald Trump da bir açıklama yaptı bu konuya ilişkin ve anlaşma konusunda iyimserim dedi Donald Trump. Peki hocam siz iyimser misiniz? Masadan ne çıkar?
1: Evet, biz maalesef Trump kadar iyimser olamıyoruz. Eğer onun iyimserliğini paylaşacak olursak sanırım savaşın bir başlayıp bir sonlandığı o döngü süreci içerisinde her gün iyi açıklamalar yapmamız gerekecek. Ama an itibariyle Duygu Hanım, böyle bir dünya yok artık. Evet. Sistemi tamamen değiştirdiler. Trump saldırılarından vazgeçmiyor. İran masaya dönmüyor. Yani bu gerçeği görüyoruz. Şimdi yeniden bir müzakere süreci başlandı deniyor. Bence diplomasi zaten hiçbir zaman rafa kaldırılmadı. Fakat yeni bir anlaşma da yok maalesef ki. Trump saldırıları neden bir anda durdurdu diye belki sormak gerekiyor. Geçtiğimiz haftalarda Hazar'a kadar yayılan bir savaş denklemi görmeye başladık. Bir anda Mısır, Suudi Arabistan'ın dahil olacağı, gittikçe genişleyecek bir potansiyele sahip olduğunu net olarak gördüler. Belki bir şey daha söylemek gerekecek. Özellikle İran'ın misilleme kapasitesi hala Amerikan üslerini, Körfez enerjisini de oradan hedef alıyor. İç siyaset, Amerikan iç siyaseti, kamuoyu, kongre ve kamuoyu baskısı artıyor. Yani dolayısıyla bu süreç Trump'ın çok da istediği gibi gitmiyor. Hani kongreye belki o 60 günlük yasal çerçeve içerisinde bir şekilde kandırmaya yönelik adımlar atabilir ama kamuoyunu kandırmak diye bir şey söz konusu değil. Yani dünya kamuoyu, küresel kamuoyu hiçbir şekilde artık sistem içerisindeki açıklamaların ne kadar mantıksız ve rasyonel olmayan hale geldiğini görüyor. Bence bu açıdan Trump an itibariyle askeri baskının biraz daha azalacağı bir pazarlık boyutuna geçmeye çalışıyor diyebiliriz. Çünkü seçimler de gittikçe yaklaşıyor. Yani Kasım ayında seçimler var Amerika Birleşik Devletleri için ve dolayısıyla Amerika'nın Trump ve ekibinin belki de iç desteğinin zayıflamaması için arka planda buna dair adımlar atmaya çalıştıklarını görüyoruz. Ama İran üzerinde kritik bir caydırıcılık mesajı veriyorlar mı? Sanırım artık bunu da vermiyorlar. Çünkü sürekli olarak çatışma, sürekli olarak savaş döngüleri bir yerden sonra caydırıcılığın etkisini ya da ne diyelim artık burada elde edilecek sonuçları Amerika nezdinde azaltmaya başladı. İran dediğim gibi misilleme kapasitesini aynı şekilde devam ettiriyor. Hürmüz üzerindeki baskıyı aynı şekilde devam ettiriyor. Hürmüz Boğazı fiilen zaten müzakerenin merkezi olmuş durumda. Ve Hürmüz'ün tamamen açılması İran'ın nükleer anlamdaki gündeminin ya da pozisyonunun da netleşmesi anlamına gelecek. Jeoekonomik bir geçiş kartı haline geldi buradaki süreç. Körfez güvenliği için, Türkistan coğrafyasının güvenliği için, Afrika'nın güvenliği için, Avrupa'nın güvenliği için günün sonunda bu baskı ve bu etki ne kadar devam edecek diye düşünmek gerekiyor. Hemen belki buranın en önemli başlığını etiketlemek gerekecek. Enerji başlığı. Çünkü evet, petrol fiyatlarında çok hızlı şekilde değiştiğini görüyoruz. Brent petrol üzerinde hemen %5, %10 oynamalar ortaya çıkıyor ki bu Hürmüz'ün normalleştiği bir savaş piyasası ekonomisi mi yaratıyor? Yoksa tamamen istikrarsızlaşmış bir küresel enerji piyasası mı yaratıyor? Bu sorunun da sorulması gerekiyor. Bence bu açıdan Trump yine bir süre için piyasaları yumuşatacak, piyasaları biraz daha böyle telkin edecek gibi duruyor. Ama ben Amerika Birleşik Devletleri'nin masadan biz barış imzaladık, kalktık dediği bir arka planı oluştuğunu maalesef ki göremiyorum tam anlamıyla.
0: Yani Merve Hocam, seçimin yaklaşması kadar aslında ekonomik endişelerle

0: kazanmaya başladığı bir arka plan görüyoruz. Ama bizim gibi hane halkları maalesef ki doğrudan hedef haline geliyor. Ve bu açıdan zaten karşımızdaki tablo burada, eğer şu soruyu soracaksak, Trump kazandı mı kaybetti mi? Trump'ın yanında yer alan şirketler ya da işte bu sektörde olanlar büyük ihtimalle kazandılar. Savaşın ilk gününden bu yana, yani 28 Şubat 2026'dan bu yana kazanan kaybeden tablosu yapacak olursak ya da piyasa içerisindeki o dalgalanmaları takip edecek olursak, arka planda bunun nereye doğru evrildiğini net olarak görebiliyoruz. Şimdi aktörel anlamda yorumlamadan ziyade artık sistemi yorumlamak gerekiyor. Çünkü arabulucu aktörlerin özellikle bölge içerisinde istikrar sağlama konusunda yürüttükleri temasların her birinin Amerika nezdinde bir karşılığı olmadığını dahi sorgulamak gerekiyor. Yani bugün Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Pakistan, her bir aktör burada arabuluculuğu en iyi şekilde yerine getiriyor. Fakat siz arabuluculuğu yapsanız dahi Duygu Hanım, günün sonunda karşınızdaki yer alan aktörlerin bunu ne kadar istediği masanın gündemini belirliyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri ilk günden bu yana hiyerarşik olarak davranıyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri yine ilk günden bu yana ben istediğimi yaparım, İran kabul etmek zorunda diye yaklaşıyor. Fakat karşısındaki İran özellikle Haziran 2025'ten çok daha farklı temellerle ilerleyen bir İran. Yani zaman zaman Rusya'nın Çin'in desteği olup olmadığı sorgulamaları yapılıyor ama savaş süreci içerisinde zaten belli bölgeler hep gri alanlar haline gelir, muğlaklaşır. Burada kalıcı barışın çerçevesi, hangi aktör burada yer aldı, hangi aktör sistemde etki etmeye çalışıyor değil, biz buradan barışı nasıl çıkarırız, ortak bir barış tanımımız var mı sorusu olmalı. Ama şu ana kadar ateşkesin kendisini üreteceği, kalıcı bir güvenlik düzenine dönüşeceği arka planı maalesef biz masaya getirsek de taraflar masada bu konuda uzlaşı sağlayamadı. Tek uzlaşı sağladıkları konu, daha öncesinde de gördüğümüz gibi, anlaşma yapmada anlaşmak. Ama bu anlaşmanın başlıkları, bu anlaşmanın alt birimleri maalesef ki belli değil. Hürmüz net değil, nükleer gündem net değil, yaptırımlar net değil, bölgesel güvenlik net değil. Yeni Körfez'in ya da işte Körfez'de yeni güvenlik düzeninin kurallarının şekilleneceği bir barış sistemine ihtiyaç var. Bu da en büyük bilinmeyen faktörlerden biri olarak karşımıza İsrail'i çıkarıyor. İsrail bu masada olmadığı müddetçe, çünkü olması gereken bir aktör, demek ki buradaki güvenlik mimarisinin ve yeniden yapılanmanın, barış sürecinin çok zor olacağını söylemek lazım.
1: Şimdi müzakere masası yeniden kurulurken elbette akla İsrail geliyor. Çünkü geçtiğimiz dönemde işte müzakere masası kurulurken İsrail'in sabotajlarını görmüştük. Bu süreçte saldırılarını sürdürmeye çalışıyordu. İsrail bölgeyi kana bulamaya devam ediyordu. Ve İsrail'in bölgede barış istemediği de artık çok net. Bunu İsrail bile saklamıyor. Şimdi İsrail bu müzakere ihtimaline nasıl bakıyor dersiniz? İsrail'den nasıl hamleler gelir bugün mesela yapılacak bu anlaşma esnasında?
0: İsrail'den gelecek hamleler doğrudan açıkça belirtilmediği için zaten, Duygu Hanım, şöyle bir şey var. Daha öncesinde de görüşmeler yapılmıştı. İsrail'de esip gürleyen aşırıcı sağları, Smotrich'leri, Ben Gvir'leri gördük. Netanyahu'dan yine benzer tepkiler gelmişti. Ama bence üç masa her daim birbirine bağlı. İran, Gazze ve Lübnan masaları. Gazze'deki gelişmelere de bakmak gerekiyor bence burada. Evet. Sözde ateşkeslerle, sözde barışa evrilecek süreçlerle devam ettirdiklerini söyledikleri bir arka planda Gazze'de binin üzerinde insan hayatını kaybetti ve biz hala orada da bir barışın, kalıcı anlamıyla bir barışın sağlandığını göremedik. Demek ki İran'da da benzer bir süreç var. Yani İsrail'in genel yaklaşımı net. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim için Trump'ın bir istikrar sağlaması, bir barış alanı oluşturması gerekiyor. Ama bunun aksine İsrail'de Netanyahu'nun savaş üretmesi, çatışma üretmesi gerekiyor ve biz bunu görüyoruz esasında. Şimdi ateşkes süreçleri son derece önemli. Diplomatik ilerlemeler sağlıyorsunuz ama bu diplomatik ilerlemeyi sağlamak için sahadaki saldırıların, sivil can kayıplarının artık sonlanması gerekiyor. Dolayısıyla ateşkes var mı? Yok. Çatışma var. Çatışma devam ediyor. Ve İsrail'in yaklaşımı da bence burada değişmeyecek. Eğer değişecek olsaydı, İsrail ve yaptıkları bir kenara, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la devam ettiğiydi o diplomasi masasında, biz daha ilk günde İsrail'i görürdük. Ama İsrail daha ilk günden masayı ayırdı ve dedi ki ben Lübnan'la ayrı anlaşma imzalayacağım dedi. Ama

0: Orada da sözde bir ateşkes var. Orada da net bir çerçeve yok. Dolayısıyla burada maalesef ki 7 Ekim 2023'e bağırlıyoruz belki belli noktaları, ama 1948'den bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail tanıdığı an itibariyle zaten tutarsızlıklar, istikrarsızlıklar başladı. Yani silahlanmanın, bölgede askeri desteğin sonlanmadığı bir İsrail gerçeği, bölgede kalıcı barışların da sağlanamadığı bir Orta Doğu geleceğini ortaya çıkarıyor.
1: Evet. Merve Hocam, sizinle konuşmaya devam edeceğiz ama Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da bizimle birlikte. Mustafa Bey, günaydın. Sizler de hoş geldiniz.
2: Günaydın. Günaydın. Teşekkür ederim. Hocama da selamlar burada.
0: İyi sabahlar Mustafa Bey. Teşekkürler.
1: Mustafa Bey, biz Merve Hocam'la bu İran başlığını konuşmaya başladık. Zira bugün kritik bir gün. Müzakere masasına tekrar taraflar oturacak. Donald Trump iyimser olduğunu söyledi. Merve Hocam'a da sormuştum, size de sorayım aynı soruyu. Mustafa Bey, siz iyimser misiniz bu konuda? Zira daha önce de masaya oturulmuştu. Merve Hocam da şöyle söyledi: taraflar bugüne kadar sadece anlaşmaya varmak konusunda anlaştılar. Bunun ötesine geçer mi? Ne dersiniz?
2: Geçmese de bir şekilde rutine binmiş gibi bir hava veriyor. İki tarafın da çözüme ihtiyacı olduğu açık ortada. Sadece burada onun adına savaştığı için saldırtan taraf avantajlı. Yani İsrail. Burada tek kazanan İsrail. Onunki de son tarihte kazanç değil, ayrı da. Kendileri onu kazanç olarak görüyorlar. Çünkü siz hadi saldır diyor, o da saldırıyor. Bir şey vardı, bir dizi film vardı eskiden, bir işte iyi eğitimli bir köpek vardı, saldırıcı o derdi, saldırırdı sahibi filan. Şimdi bu saldırıcı o diyor, saldırıyor. O da evinde oturuyor, orada bir problem yok, parasını da kendisi ödemiyor, bir şey de kaybetmiyor kendi düşüncesine göre. İtibar deseniz zaten öyle bir durum, mevzu bahis olmadığı için olmayan bir şey, yitirilmesi gibi bir durum da mevzu bahis değil. O yüzden bu işin tek kazananı İsrail. Ve o Filistin tarafında, Gazze tarafında kendi gündemini devam ettiriyor. Hala Filistin'i işgal etmeye devam ediyor. Hala Gazze'yi bombalamaya devam ediyor. O yüzden azgınlık belki durdurulmanın şiddetini arttırır diye bir umudum var, doğrusunu isterseniz. Ama şiddetten beslenenin şiddetten başka bir yolla durdurulma şansı yok. O yüzden hani Amerika dur diyecek de İsrail duracak. Hayır, öyle bir şey yok. Amerika, ben seni daha fazla koruyamam kardeşim, siz kendi başınızın çaresine bakın diyecek bir gün, ne gün bilmiyorum. Bölge ülkeleri de İsrail'i durdurmanın bir yolunu tercih edecekler. Buna da İsrail, bunu da İsrail belirleyecek. Ne kadar uyumlu davranırsa, bugün Arap ülkelerinden beklendiği gibi, öyle bekliyorlar ya, Arap ülkeleri ne kadar uyumlu davranırsa o kadar iyi. İsrail de ne kadar Arap ülkeleriyle uyumlu davranırsa o kadar iyi olacak onun için. Davranmazsa da o zaman birkaç bin yıl sonra yeni bir devlet kurmak zorunda kalacaklar bir başka yerde. Yani durum bunu gösteriyor. Bu benim şeyim değil, senaryom değil. Hı hı. Ama devletlerin ve katliamın boyutuna bakınca, devletlerin şeyine, tutumuna bakınca bu görünüyor. İsrail aslında hani buradan beni yok etmek istiyorlar, varlığıma bile karşılar diyerek bu terörü yaptı. Oysa varlığına karşı olduğunu söyleyen sadece İran vardı. Ki o da onun varlığıyla besleniyordu zaten. Bunu herkes biliyor.
1: Evet.
2: Şimdi gide gide katliamlarla İsrail bütün bölgeyi, hatta dünyayı kendi varlığına karşı hale getirdi. Bunun sonucunda, o yüzden ben hani buradan görünen şey de budur diyebiliyorum.
1: Peki Mustafa Bey, siz bu süreçte kazananı İsrail olduğunu söylediniz. Tabii bu savaş İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İran üçgeninde gibi görülüyor ama denklemde Çin ve Rusya da var. Askeri anlamda Çin, istihbari anlamda da Rusya'nın bu denkleme dahil olduğunu biliyoruz. Doğu bloğu kazanıyor gibi görünüyor mu sizce? Bu denklemde Rusya ve Çin'in yerini?
2: Doğu'da bir blok yok. Olsa tamam, ama Doğu'da bir blok yok. Çin'in gündemi ayrı, Rusya'nınki ayrı, İran'ınki ayrı. Yani herkesin ayrı bir gündemi var. Doğu'nun bir gündemi yok, bir blok değil. Doğu'nun bir yaşam felsefesi yok, tırnak içinde söylüyorum, ortak anlamında. Yani mutlaka doğunun yaşam ve felsefe doğudan geliyor. Zaten güneş doğudan doğuyor ama ortak bir yaşam felsefesi yok. Batının var, var edildi. Var edildiği için o da kendisinde olmayanı eski Yunan kültüründe aradı falan. Şimdi oradan bulduklarıyla da bugün işte o meşhur Odise filmi gibi filan. Yani üç tane köy ağasının bir araya gelip bir yeri yağmalaması üzerinden dünyanın en büyük destanı falan üretildi. Esasen bırakılsa unutulup gidecek olan bir destandı. Ama Avrupa köksüzlüğüne kök arayınca bunların her biri onun gözünde parlayan altınlar haline geldi ve oradan kendine kök ve bir hikaye yarattı. Yoksa Avrupalılar, bugünkü Avrupalılar yani Cermenler ağırlıktaki kökleri hep oraya dayanır. Oraya baktığınız zaman siz sadece o meşhur gladyatör filmlerinde ormanın içinden çıkan sırtında postlar olan insanlar vardır. Şeylerin, Romalıların barbar dediği. Evet. O Avrupalılar onlardır yani. Ya da Vikingler filminde yahut işte Game of Thrones'ta falan izlediğiniz birbirini doğrayan, kimin çocuğu olduğu belli olmayan bir topluluktan bahsediyoruz. Sonuçta medeniyet bu yani. Şimdi onun köklerine dayanıp bir medeniyet kuramazsınız. Ama Odise'ye dayanabilirsiniz. Çünkü Homeros köy ağalarının kavgasını müthiş bir destana dönüştürmüştür. Dolayısıyla şimdi çok fazla şey yapmadan, daha fazla dalga geçmeden köke öze dönelim. Doğu'nun, şimdi orada bir ortak felsefe oluştu. Bu felsefeyi bizim gibi maalesef tırnak içinde ülkeler işte içki içmekle, dans etmekle, vals yapmakla, işte batı müziği çalmakla falan iktisap ettiğimizi bize zannettirdiler. Biz de onları oradan benzemeye çalıştık. Aksine bir kültür oluşturdu adamlar. O kültürünü gelip de Yunan'a dayadılar. Hani daha güçlü yerleri var. Yani Truva'ya niye dayamıyorsunuz mesela? Ya da ne bileyim, daha eski medeniyetleri var Ege'nin. Oraya niye dayandırmıyorsun ki? Onlar medeniyet yani. Yunan çok sonra gelir. Falan. Sonra biz dönelim kendi medeniyet. Biz nereye dayandıracağız kendi medeniyetimizi sorusunu soralım değil mi? Sormadık. Soranlara da izin vermedik. Dolayısıyla Batı Doğu da ne İslam kökenli, ne işte Ural Altay kökenli diyelim, Hindistan'dan Çin'e, Çin'den Altaylara, Urallara, oradan İran'a kadar, oradan Mısır'a kadar uzanan bir medeniyette ortak yaşayabilen, ortak hükümdarlık yapmış olan tek bir millet var, Türkler. Şimdi onlar da Amerika'nın, Avrupa'da, Avrupa'nın, İngiltere, Amerika'nın yani Anglo-Sakson yaşam tarzının gibi bir yaşam tarzı oluşturmadı. Herkes özgür bıraktı. Eğer onu oluşturmuş olsaydı bugün o köklere geri dönüşten bahsediyor olabilirdik. Sadece güç oluşturma çabası var. Bir medeniyet oluşturma çabası yok. Güç oluşturma çabası var. Kim kiminle bir araya gelirse kaç tane uçağı olur. Bakın Avrupa öyle biliyor çünkü. Avrupa'nın medeniyet kaygısı yok. O aldı alacağını köklerinde Yunan'a dayadı. Ondan sonra o hayat tarzı üzerinden her şeyi eskisi gibi yapmaya devam ediyor. Her şeyi eskisi gibi yapmaya devam ediyor. Yani milattan sonra işte yaklaşık 80-100. Yıla kadar ne yaptıysa Avrupa onu yapmaya devam ediyor. Şimdi Doğu tarafında ise bir en azından lafta bile bir ortak medeniyet tasavvuru yok. O yüzden şimdi karşı, yani reflektif olarak Amerika'ya karşı nasıl bir güç ittifakı oluşturulabilir? Bu.
1: Evet.
2: Ama onun bir manası yok yani. Toplama takımla şampiyon olursunuz. Bir sonraki sene sizi ikincilikten toplarlar. Şimdi bir köklü takım anlayışınız yok. Bu işin bir hocası yok. Bu işin bir şeyi yok. Ne derler ona, bir kılavuzu yok. Dolayısıyla ben bu kavganın böyle bizim neslimizde filan biteceğini çok düşünmüyorum. Çünkü Rusya bir başka güç bloku oluşturmaya çalışıyor. Çin bir başka. Biz Çin'in ve Rusya'nın medeniyetin lideri ve zengin devlet, en güçlü devlet şımarıklığının nasıl bir şey olduğunu daha görmedik. Amerika'dakini gördük. Şimdi ondan şikayetçiyiz değil mi? Ama Rusya'nınkini, Ruslarınkini ve Çinlilerinkini görmedik daha.
1: Evet, evet.
2: Hintlilerinkini de görmeyelim mümkünse.
1: Evet.
2: Çünkü onların şu sıralar Müslümanlara yaptığıyla Netanyahu İsrail'in yaptığı arasında çok bir fark yok. Evet. İkiz kardeşler onlar.
1: Mustafa Bey, çok doğru bir noktaya değindiniz açıkçası. Daha onu görmedik, onların hakimiyetini, ki zihnimizde tasavvurda edebiliyoruz deyip Merve Hocam'a döneyim hemen. Merve Hocam, siz bu konuya dair ne söylersiniz? Şimdi tabii İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail üçgeninde gibi görülse de Çin ve Rusya da çıkarları doğrultusunda İran'la birlikte hareket ediyor askeri ve istihbari anlamda. Bu denkleme dair neler söylersiniz? Hem de şunu da tabii süreyi verimli kullanmak adına şunu da sormak isterim. Türkiye'nin müzakerelere katkısını da değerlendirmenizi isteyeceğim. Türkiye'nin bir arabuluculuk rolü nasıl şekillenir, olur mu böyle bir şey? Ve bu sürece katkı sunan ülkelere dair de yorumunuzu da merak ediyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Ya Mustafa Bey sağ olsun, öyle bir medeniyet perspektifi sunduk ki bize Ural Altay'dan Türkiye'ye kadar tüm küresel sistemde aslında tarihsel arka planla okunması gereken bağlamları ortaya çıkardı. Siyasi kültür evet. kodlarından bahsetti. Her zamanki gibi bence Mustafa Bey teşekkür ediyorum. Hani siz de yayınlarda bize tarihsel süreçten de bahsediyoruz. Böyle detaylı, kapsamlı oluyor. Şimdi buradaki genel durum aslında şöyle okunması gerekiyor. Ne Rusya ne de Çin doğrudan İran'a desteği olup olmadığını, yani olup olmadığını diyorum, kabul edecek aktörler değil. Varsa evet biz bunu sağdaki yansımaları üzerinden yorumlayarak çıkarabiliriz. Yoksa da yine demek ki yok diyebiliriz. Hani bu açıdan belki tarafları bir araya getiren en önemli konu hem Rusya hem İran özelinde, hatta buna Kuzey Kore'yi de dahil ederek söylemek gerekiyor, yaptırımlar üzerinden bir işbirliği alanları. Çünkü çok geniş kapsamlı yaptırımlarla karşı karşıyalar. Rusya'yı 21. paketi kabul etti Avrupa Birliği. Tabii ne kadar etki ediyor, ne kadar etki etmiyor sorgulamak gerekiyor. Çin odağına bakalım. Çin'de de benzer bir durum var. Artık sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, Avrupalı aktörler de Çin'in küresel sistemde, özellikle teknoloji alanında, yani nadir toprak elementleri noktasındaki o üstünlüğünü sınırlamak konusunda adım atmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu aktörlerin birbirine tutunacakları temellere ihtiyaç var. Bir yandan da Hindistan'da Mustafa Bey denkleme dahil etti. Hindistan çok farklı başlıklarla ele alınması gereken bir Asya aktörü diye düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde BRICS ile alakalı toplantılar Hindistan'da olacak. Oradaki süreci de tabii çok dikkatli olarak takip etmek gerekiyor. Ama şunu söylemek gerekiyor Duygu Hanım. Bu aktörlerin hiçbiri doğrudan ben gidip de işte savaşa dahil oluyorum demeyecek aktörler. Fakat beni en çok endişelendiren nokta Ukrayna'nın geçtiğimiz günlerde Hazar'da atmış olduğu adım İran karşısında. İran özelinde Husiler ve Suudi Arabistan'la ilerleyen çerçeve, işte bunlar biraz daha en ufak bir belki destekle, Batı desteğiyle ya da Asya desteğiyle değişecek yönlere sahip durumlar. Şimdi buradaki yayılım eğiliminde olan bir savaşın en ufak bir hatası domino etkisi yaratıp Birinci Dünya Savaşı öncesinde Arşidük hedef alındığında, suikast yapıldığında sadece bir Arşidük hedef almadılar. Tüm küresel sistem hedef alındı ve domino etkisinin ne kadar yıkıcı olduğunu sadece örnekle değil, Arap Baharı sürecinde de bence herkes net olarak gördü. Bu açıdan baktığımızda burada çatışma alanlarını yayacak ufak görünen durumlar maalesef bir küresel sonuçlar doğurabiliyor. Umarız kendi böyle bir şey olmaz ama buradaki en önemli konu, ben Türkiye'nin sürecin en başından bu yana tıpkı Rusya Ukrayna'da olduğu gibi, tıpkı Somaliland'da olduğu gibi proaktif bir arabulucu olarak sürece dahil olduğunu ve bir istikrar diplomasisi takip ettiğini düşünüyorum. Fakat işte az önce de dedim ya, sizin yapmış olduğunuz arabuluculuk, sizin kurmuş olduğunuz masa, o masaya oturacak aktörlerin barıştan anladığı kadar ilerliyor. Yani bir zorlayıcı, bir doğrudan müeyyide oluşturabilecek arka plan yok ama Türkiye sürecin başından bu yana en önemli arabulucu aktörlerden biri. Türkiye ile birlikte Pakistan, Suudi Arabistan'ı da bence unutmamak gerekiyor. Çünkü Suudi Arabistan, Pakistan arasında bir de askeri anlamda bir işbirliği var, stratejik ortaklık var. O biraz daha denklemi böyle detaylı ve farklı bağlamlara getiriyor. Ama işte Türkiye odağında bakacak olursak, Türkiye klasik bir arabulucu değil kesinlikle. O klasik arabulucunun çok çok daha üzerinde bir aşama ortaya çıkardı ki bugün Rusya-Ukrayna savaşında dahi Kazakistan'dan gelen açıklamalar görüyorsak, masaya geri dönülsün diye. Demek ki Türkiye buradaki en önemli adımları atmış demektir. Ama işte tarafları ikna etme, masada tutma konusu çok daha farklı başlıkları beraberinde getiriyor.
1: Merve Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için, kıymetli vaktinizi ayırdığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum Duygu Hanım.
1: Çok teşekkürler.
2: Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler.

0: Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Suna Özcan bizimle birlikteydi. Mustafa Bey, sizinle konuşmaya devam edelim ve şunu da hatırlatalım. Yayınımızın başında da söylemiştik. Gözler Temmuz ayı enflasyon oranında olacak. Rakamlar saat 10'da açıklanacak TÜİK tarafından. Şöyle ona da bir 5 dakika kaldığını ifade edelim. Birazdan açıklanacak. Gözlerimiz açıklamada olacak diyerek terörsüz Türkiye başlığını açmak istiyorum Mustafa Bey. Zira oldukça kritik bir haftaya girildi.
1: Şöyle hemen hızlıca bir şey söyleyeyim ama bir noktayı bir atlamak istemiyorum. Yayına bağlanırken biraz geç oldu buradaki düzeni konu. Evet. O yüzden vakit kalmadı gibi ama yani Kahramanmaraş'taydık biz hafta sonu.
0: Evet.
1: Oraya bir akıtta bulmak istiyorum ama buyurun. Bahsettiğiniz iki konu, şu iki konunun üzerine birer cümle söyleyeyim geçeyim. Çünkü orada henüz beklediklerimiz var. Birincisi Türkiye'nin bu işte bölgesel çatışmalara ilişkin girişimlerinden bahsettiğiniz hocamla ya. Tüm Türkiye dışarıda büyük devletler öyledir. Hep söylüyorum bunu. Ben de öğrendim de söylüyorum. Bu benim icadım değil doğal olarak. Büyük devletlerin dış politikası iç politikadır. Büyük devletler dışarı ile ilgilenmezlerse dışarısı büyük devletlerle ilgilenir. Bize bugüne kadar yaptıkları gibi. Büyük devletlerin yerine siz büyük milletleri koyarak da konuşabilirsiniz bu cümleyi. O yüzden bizim dışarıda yaptığımız her türlü girişim Türkiye'ye son tahlilde köyündeki adamı kadar herkese kazandırır. Ama bunu bir şekilde hem anlatabilmeli hem de gösterebilmeliyiz. O ayrı bir bahis. Ama bu böyledir. Şimdi bu birinci kısmı. Yani hiçbir şey boşa değil. İran'la işte bu çatışma da öyle devam edecek, böyle rutine binecek. Boşuna uğraşıyoruz. Hayır öyle değil. Onunla uğraştığımız sürece orada biz asayişi berkemal hale getirmeye çalıştığımız sürece oradan kazanacağız. Öyle ya da böyle kazanacağız. İtibardan da, paradan da, gelirden de, bölgesel ticaretten de, kendi şirketlerimizin ve teknolojilerimizin yükselmesi, büyümesiyle de öyle ya da böyle kazanacağız. Bugüne kadar kazandıklarımızı kenara koyun. Bir bakın neden son 15-20 yılda İran, işte Suriye, özür dilerim, Suriye, Irak, Libya, Kafkasya, buralara bir bakın. Ondan sonra tekrar bir daha konuşalım. Bu birinci kısmı. İkincisi terörsüz Türkiye. Bunun adı mı? Şimdi terörsüz Türkiye olmasaydı bugünden bakın. Ne Kürtler silahlandıracağız Kürtleri, İran'ın da iç savaş çıkartacağız diyenler kazanmıştı mesela. Türkiye'nin terörsüz Türkiye girişimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış yapıcı profili ve iç kaleyi, iç cepheyi tahkim etme vizyonu bugün İran'da bir iç savaşı, Türkiye'ye olan göçü, terörün kendine yeniden gerekçe bulmasını falan falan önlüyor. Ama ne yapıyor mesela PKK buna karşı? Düzeltiyorum. PKK ve İsrail işbirliği, Mossad işbirliği İran'da İran'da onlara saldırıyor mesela. Aa bak savaşımız var. Biz şimdi nasıl silah bırakalım? Pozisyonu yaratmaya çalışıyor. İran'ın da işine geliyor bu. İsrail'in de işine geliyor. PKK ile başlarının da işine geliyor. Şimdi sizin başlattığınız sürecin ne kadar önemli ve sürdürülmesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bize. O yüzden meclis bu yasayı görüşecek şimdi. Bakarken o gözle bakmak lazım. Tek tek bireysel olarak bakmamak lazım. Onu da önümüzdeki hafta göreceğiz. Şimdi son iki dakikayla ben içeriye de bir bakayım. Bakın bu devlet çok güçlü bir devlet. Bu devlet öldüm bittim, param yok, 5 kuruşum kalmadı. İşte millet aç, sefil, perişan medyasını da düşün. Tamam mı? Evet, sıkıntıda olan insanlar, o başka bir şey. Bir şeyin köpürtülmesi ayrıdır, gerçeği ayrıdır. Gerçekte bir şey vardır, evet. Ama bu onun köpürtülerek propagandaya dönüştürülmesine mani değildir. Benim eleştirim ikincisi nedir? Birincisine asla değil. Bu yayınlarda zaten en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi de halkın refah düzeyinin, bak gelir düzeyinin değil. Parayı 1 milyon, 5 milyon, 20 milyon yapabilirsiniz. Tamam mı? Maaşı milyonlayabilirsiniz ama o sizi geçindirmiyorsa refahınıza bir katkısı yoksa rakamın bir önemi yoktur.
0: Evet.
1: O yüzden refah düzeyine bizim ihtiyacımız var, geçim düzeyine değil. Bunu bir kenara koyarak Kahramanmaraş'ta en kötü denilen, kötünün de kötüsü denilen dönemde Türkiye bir depremle karşılaştı. 100 yılın depremi yıkıldı. Hala kayıplarımızı Allah'tan rahmet diliyorum tekrar. Hayatta kalanlara da sabır. Her türlü sabır. Bekliyorlar. Konteynerlerde bekleyenler var. Hala az da olsa belki bazen

0: daha iyisini bekledikleri için bir süre daha kalmayı yiyiliyorlar. Aynı bir bahis ama bekliyorlar konteynerde yaşamak. Hele bu 40 derece sıcakta, Kahramanmaraş'ta 40 dereceye geçmişti. Şimdi ama çok çok azlar ve ben şehrin yeniden ayağa kaldırıldığını gördüm. Her yer, şimdi düşünüyorlar insanlar, bu kadar moloz kalkmaz 5 yıl bakın. Bu kadar moloz en az 5 yılda kalkar. O molozdan şu anda asfalt şeyi agregası üretiliyor. Yani moloz kaldırılmıyor sadece. Bir yerde depolanmıyor da sadece. Efendim o molozdan şu çıkacak, yeraltı suyuna karışacak bilmem ne filan. Hayır, hepsi geri dönüştürülüp şu anda asfaltlarda, yollarda kullanılıyor. Neden bunu bilmiyorlar? Neden bu kadar boş konuşuyorlar diyeceksiniz. Ya, koca koca adamlar değil mi? İçinde profesör var, şu kadar yılın siyasetçisi var. Var oğlu var yani. Bilmiyorlar çünkü. Bir bina, hangi müteahhitin hangi tip binaları, hangi metrekare büyüklüğünü, ne kadar sürede, hangi imkanlarla nasıl yapacağını dair hiçbir bilgileri ve fikirleri yok. Büyükşehir belediyeleri var ama müteahhitlik yapmaktan daha çok hortumlamaya göz diktikleri için öyle bir müteahhit tanıma süreci de geçirmediler. Ben orada, bakın size deseler ki biz ev satacağız, işte projeden satıyoruz, şu kadar zamanda bir mesela 12 ayda bitireceğiz derler, derseler para vermezsiniz. Ama derseler ki 18-24, 1,5-2 yıl arasında biz bu siteyi bitireceğiz. Sitenin boyutu da atıyorum işte 500 konutluk falan. Ha tamam dersiniz, makul yani. Bu adam daha önce nereye, şuraları yapmış, burayı yapabilir. Şimdi Kahramanmaraş'ta site mantığıyla düşünün. Her bir bölgenin bu güçteki müteahhitler tarafından alınıp siteleştirildiğini düşünün. Ve 1,5-2 yıl içerisinde bunların tamamının bitmesi kadar doğal bir şey yok. Peki bu doğallığı kim sağladı? Bu doğallığı TOKİ, Emlak Konut, daha doğrusu hani başta TOKİ diyelim. TOKİ ve Türkiye'nin Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bu iki kuruma verilen vizyon sağladı. Peki bunu ben ezbere mi söylüyorum? Hani başta Cumhurbaşkanı ya, hani her şeye bir onunla başlayalım falan. Hayır, onunla demiyorum. Çünkü şunu biliyorum ben. Cumhurbaşkanı Kiptaş'ı yapacağı zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken ne kadar konut yapabiliriz sorusuna böyle 50 bin, 5 bin gibi bir cevap almış. Çok küçük bir cevap. Benim niye 500 bin değil? Ya sen ya 5 bin taneyi yarın yaparsın da yani neden kendini bunu 5 binle sınırlıyorsun? Bana 50 bin, 500 bin vizyonu ver dediğini duymuştum zamanında. Revizyon bu. 500 bin. Bakın 500 bin konut yapıldı. Şimdi ben o anlamda söylüyorum Cumhurbaşkanı'nın verdiği vizyon diye ezbere konuşmuyorum. Şimdi bu vizyon bu kabiliyetlerle hayata geçirildi. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın bir sözü var. Hani oku, düşün, işte planla, neticelendir. Uygula, neticelendir. Şimdi ne demek bakın? Son ikisi var ya. Okudun, düşündün. Ama başta Yunanlardan bahsettik ya. Yunanlar mesela Platon devleti yazmış değil mi?
1: Evet.
0: Devleti en çok tartışan millettir. Ama Yunanistan Yunanlar devlet kuramamıştır mesela. Yunanistan'ın modern tarihte devleti yoktur yani. Gerek duymamıştır. Romalılar yetmiştir. Osmanlı yetmiştir. Ha ne zaman senin de olsun, senin de olsun diye kışkırtılmıştır. Terörle bir devlet kurdurulmuştur onlara filan. İsrail'e kurdurulduğu gibi, PKK'ya kurdurulmaya çalışıldığı gibi. Dolayısıyla işin temellerine baktığınız zaman bu tırnak içinde bu iktidar için kolay ama neticelendirmek, uygulamak ve neticelendirmek için de başına doğru adam vermeniz lazım. Doğru adam burada tırnak içinde bu örneğimizde Murat Kurum doğru adam ve uyguladı, neticelendirdi. Şimdi geriye dönüp bakın, sağlık reformuna doğru adamı bulduğunuzda, vizyonunu ortaya koyduğunuzda ve doğru adamı bulduğunuzda sırtınızı dönüp gidebilirsiniz. Burada da aynı şey oldu. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ama şu anda görüntüde olan caddeyi, sokağı gördüm. Hemen sol tarafında Azerbaycan Mahallesi, Azerbaycan'ın maddi katkılarıyla inşa edildi. Oralar çocuklar oynamaya başlamışlar. Alçak katlı yapılmış. Evler küçülmüş, dükkanlar küçülmüş. Biraz fazla küçülmüş olana başka bir yerden ayrıca bir de konut verilmiş, telafi edilsin diye. Yani orada adaletin sağlanması için herkes elinden geleni yapmış. Ben hani bu bir başarı örneği, ve muhtemelen bir ikincisi de olmayacak bizim göreceğimiz tarihte.
1: Umuyoruz ki bu felaketin.
0: Bu bizim üstümüze borç. Bu bize borçtu. O yüzden o borcu ödemek istedim. Yedi Güzel Adam'ın şehri, edebiyat şehri, UNESCO'nun edebiyat şehri işinin ehli adamların elinde toparlanmaya çalışılıyor. Artık bundan sonrası o şairlere, o yeni güzel adamlara, yedi güzel adam aramızda yok ama yeni güzel adamlara bundan sonra bu iş düşüyor. Depremin, felaketin edebiyatını tırnak içinde. Çünkü onu tarihe bırakacak olan şey bu. Az önce Homeros'tan bahsettik değil mi?
1: Evet.
0: Yani köy ağalarının kavgalarını destana dönüştürmüş kabiliyetli bir adam. Biz de bu trajediyi, bu acıyı, bu büyük felaketi destana dönüştürecek yeni güzel adamlar bekliyoruz Kahramanmaraş'tan. Ki bu acılar yeni gelecek olan nesillere bir daha bu acılı tuzaklara düşmemek için, bu imar tuzaklarına düşmemek için, bu yaşam tarzı tuzaklarına düşmemek için onlara ilham verir.
1: Mustafa Bey, bu arada gözler enflasyon oranında demiştik, şu an son dakika gelişmesi olarak da ekranlara yansıtıyoruz efendim. Tüketici fiyat endeksi yıllık %31,75 oldu. Aylık %1,78 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında enflasyon aylık bazda %1,78 oldu. Şimdi bu gelişmeye dair konuşacağız. Ekonomi başlıkları ile ilgili konuşacağız. Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel de bizimle birlikte. Volkan Hocam, günaydın. Sizler de hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi beklentilerin ortalaması %1,82 idi. Gelen orana baktığımız zaman Temmuz'da aylık enflasyon aylık bazda %1,78 oldu. Yani beklentilerin altında gerçekleşti. Nasıl yorumlarsınız?
2: Tabii Mustafa Bey son 10 dakikayı çok güzel sözlerle bitirdi. Ben bu şekilde devam etmek isterdim ama tabii maalesef enflasyon tarafında söyleyebileceklerimiz benim için aynı güzellikte olamıyor. Çünkü evet, beklentiler 1.82 idi. 1.78'lik bir oran karşımıza geldi ama bu beklentilerle paralel olması bir taraftan bizi şöyle üzmedi. İşte İTO tarafından gelen 2.06'lık bir enflasyon vardı. %2 ve üzeri gelse çok daha moral bozucu olacaktı. Piyasayı en nihayetinde beklentilere paralel bir rakamla karşıladık. Ama bu şu demek değil, beklentiler düşük değildi. Beklentiler yüksekti. Çünkü biz Haziran ayında ve Mayıs ayında güzel rakamlarla aslında karşılaşmıştık. Yani 1.71 ve 0.99 gibi rakamlar karşımızda olmuştu. %1'in altını gördüğümüz için yaz aylarında %1'in altındaki oranlarla devam etmek bu noktada bizim moralimizi aslında çok yükseltecek diye konuşmuştuk bu ekranlarda yine. Fakat şu anda gelen rakamla yıllık bazda %31,75'lik bir yere gelmiş bulunuyoruz. Geçen sene %33,52 idi. Geçen seneyle baktığımız zaman neredeyse paralel, yani bir miktar altında bir enflasyonla karşılaşmış durumdayız. Bu bir senelik süreç içerisinde biz gerçekten evet konjonktürel yurt dışı etkilerle birlikte ciddi dış şoklar yaşamış bir ekonomiyiz. Bu bir kenarda. Fakat sonuca baktığımızda, yani işin bir noktasında tabii kendi gelirimiz, sabit gelirli için ya da vatandaş için baktığımızda bir yıllık savaşın sonunda elde ettiğimiz kazanımlar beklediğimizin gerçekten ya da planlananın gerçekten bir miktar altında şu anda. İşin üzücü kısmı o diyebilirim.
1: Mustafa Bey, siz nasıl yorumlarsınız peki aylık bazda 1,78'lik enflasyon oranını?
0: Ben tabii onu, hocam burada, o yüzden benim gireceğim bir alan değil. Hani o ayrıntılarına falan giremem doğal olarak. Sadece merak ettiğim şey hep şu olur. Hocamın söylediği ayrıntı çok önemli. Yani geçen yıla göre veya bir önceki aya göre düşük mü yüksek mi? Beni ilgilendiren kısmı, bilmem gereken kısmı bu. Fakat hani beklentilere paralel olması da kulağa hoş geliyor da beklentiler yüksekse, paralel olması kulağa hoş gelse de, iyi bir şey gibi görünse de aslında iyi bir şey olmuyor.

Ben burada o yüzden tam benim dediğim, benim beklentimi biraz karşılıyor. Beklentim şu, beklenti derken oransal beklenti değil. Ben yıl sonu beklentisine bakıyorum. Neden? Çünkü ücretler zamlanacak bununla. İşte kira oranları bununla zamlanacak falan falan. İşte 31.75 ne olacak? En fazla 30'lara falan gelecek değil mi? Ya da veyahut işte çok böyle küçük bir farkta 29 küsür diyeceğiz ki ya 30'lu rakamların altına, 3.10'luğun altına düştü diyeceğiz filan. Ama 30'lu rakam da yüksek. Yani 29.75 olunca o da yüksek yani. Şimdi böyle baktığınız zaman yıl sonu beklentisi olarak tatmin edici bir oran değil. Neden? Birinci yıl, ikinci yıl, bu üçüncü yıl. Şimdi üçüncü yıla da böyle girdiğinizde hani bir yıl sıkı dişinizi sıkarsınız, ikinci yıl olandan yersiniz, üçüncü yıl artık kilo kaybetmeye başlarsınız, dördüncü yılda da hastanelik olursunuz eğer böyle giderse. Bizim artık o kilo kaybına fazla bir tahammülümüz yok. Bu bir ekonomi eleştirisi değil, bu bir durum tespiti. Yani bunun sorumlusu kimdir filan, böyle olmaz o. Bu işin bin tane sorumlusu var. Hani dibine bakarsanız orada EYT'yi de görürsünüz, depremi de görürsünüz. Evet. Ne bileyim işte başka şeyleri de görürsünüz ama hani bu işsiz kalan esnaf eski defterleri karıştırmış. Şimdi eski defterleri karıştırmanın manası yok. Önümüze bakacağız. Geçtiğimiz yıllar içerisinde de biz bir sürü başka sıkıntıyla karşılaştık. Burası şey değil yani, Portekiz değiliz biz. Etrafıyla falan ilgisi olmayan, hani gelirini giderini uzun vadeli dengeleyip finanstan da para kazanabilecek kadar rahat bir ülke değiliz yani. Ama kaldı ki onlar da kazanamıyor bu kadar hani sorunsuz bir bölgede olmalarına rağmen, o da ayrı bir kabiliyet. Geçelim. Ama bizim mesela karşılaştığımız bir sürü başka sorun var. Şimdi biz mesela Körfez'deki şey olmasaydı, bu petrol fiyatlarının artışı bizi çok etkiledi mesela. Benim muhtemelen yıllık bazda en az bir 3-4 puanı falan olacak muhtemelen onun etkilerinin. Şimdi veyahut içerideki siyasi dalgalanmalar diyebileceğimiz olaylar, bunlar çok fazla etkiledi. Körfez hani bunları kompanse edebilirdi, etkiledi, edemedi. Rusya-Ukrayna savaşı bir canlanıyor, bir yumuşuyor. O da ayrı bir dengesizlik yaratıyor. Dolayısıyla bütün bunlarla uğraşırken kendi içimizde de alan daralıyor. Yani ihracatı çok destekliyoruz mesela. Başka bir yere para harcamıyoruz ki büyümeye etkiler onlar yani. Ama ihracatı besleyelim diyoruz. Çok güzel mantık olarak ama ihracat pazarındaki de satın alma yapmıyor. Mal satamıyorsunuz yani. Şey, istediğiniz kadar destek verin. Satamadığınız malın desteği ne olur? Ucuz mal deponuzda durur yani. Bakımdan bir sürü şey, birçok bir bileşenle mücadele etmek zorunda Türkiye. Ben gecikmeyi biraz ona bağlıyorum. Ama son tarihte bu yıl, önümüzdeki yılın ilk yarısı bunların artık sonuç verecek şekilde sıkılaştırması lazım. Yani ekonomi programlarında. Hani burada sadece işte restoranlarda garsona verilen bahşişten vergi almak marifet değildir mesela. Ama turizme destek veriyorsanız, turizmin gece konaklamasının vergisini bilmem bir dolara bilmem kaç sente falan indirdiyseniz, garsondan tip vergisi, bahşiş vergisi almayacaksınız. Ayıptır yani. Bakın, bir ekonomi eleştirisi, buyurun, bu bir ekonomi eleştirisi mesela. Evet. Yani politika eleştirisi, onun liderlerine yönelik kim yürütüyorsa o işi, buna Ticaret Bakanı da deyin, efendim şeyde, Hazine Maliye Bakanı da. Yanlış bir şey. Otelden bir dolar daha fazla konaklama vergisi alabilirsiniz. Bu kimseyi işsiz bırakmaz. Ama garsonun bahşişine el uzattığınızda o bazılarını işsiz bırakır. Şimdi çünkü o işletmeler küçük işletmeler. 10 kişi pekala 9 kişiyle de yürüyebilir. Ve 10 kişi için o bahşiş önemli bir şeydir. Otel için gecelik konaklamada 1 euro, 200 euro içerisinde, 150-100 euro içerisinde çok bir şey değildir ama bir tarafta önemli bir şeydir. Dolayısıyla çünkü maaşlar yüksektir. Siz o maaşların bir kısmını bahşişle tamamlayabildiğiniz için maaşı çok yükseltmek zorunda kalmayabilirsiniz. Çünkü işe giren adam sizden alacağı maaştan daha fazlasını ya da ona yakın bir rakamı bahşişten alabiliyordur. Neye mani olduğunuzu bilmeniz lazım yani. Şimdi bunun için bunlar küçük şeyler olabilir. Hesapla da olabilir. Oradan 5 alıyorum ama buradan 15 geliyor falan. Çok güzel de 5-15 hesabı yaparsanız

0: İnsanlar, hocam da çok iyi bilir, duygularıyla oy kullanırlar. O 5-15 hesabıyla oy kullanmazlar yani. İktidarınız yoksa ekonominiz de zaten yoktur. Sizinle alakalı değildir. Buyurun, İstanbul'da iktidarı kaybettiniz. Sonuç ortada değil mi? Aynı adam, aynı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı 12 tane şehri ayağa kaldırmakla meşgul 1,5 yıl içerisinde ve hepsi daha belirli doğrultuda en azından ayağa kalkmadıysa. Şimdi siz İstanbul'da neyle uğraşıyorsunuz? Buyurun bakın. Oranın hareketiyle Ankara'da neyle uğraşıyorsunuz? Buyurun bakın. Şimdi siz memleketi oraya teslim ettiğinizde kaybedeceğiniz şey sadece oy olmayacak yani. Neyse, bu siyasi sonuçlarını da düşünerek. Aynen. Siyaset ekonomiye müdahale etmesin. Biz hocamla da burada çok konuştuk ya. Merkez Bankası'na siyasi müdahale bilmem ne falan falan etmesin. Ya ama ittirmeyeceksiniz. Çünkü siyasete valla ben işimi çok iyi yapıyorum ama sen seçim kazanamayacaksın, kusura bakma falan dediğinizde o işi artık yapamaz hale gelirsiniz yani. Çünkü siz de siyasi iktidara onu öneriyorsunuz. Ben işimi çok iyi yaparsam sen yapamayacaksın. Siyasette diyor ki bir dakika, o zaman ben işimi çok iyi yaparsam senin yapmaman gerekiyor. Birlikte bu işi nasıl siyasi değer haline getirebiliriz? Çünkü bakın az önce bir şey söyleyeyim. Refah. İnsanlar refaha göre siyasi tercih yapıyorlar. Refaha kim getirdiyse ona oy veriyorlar. Vatandaşın refahını yükseltmek mi hedefiniz? Çok güzel, yükseltin o zaman. Ama 3 yıldan sonra hala yükseltemediyseniz o zaman her şeyi tekrar oturup sorgulamak lazım. Bakın eleştirmiyorum. Sorgulamak lazım. Nerede eksik, nerede hata yapıyoruz? Yardımları mı fazla veriyoruz? Sosyal desteklerimiz mi anlamsız, saçma? Doğru yere gitmiyor. Parayı nerede harcıyoruz gerçekten? Yani insanların ev alması mı sorun? Yoksa tırnak içinde emeksiz yardım alması mı sorun? En düşük emekli maaşını böyle alttan yukarı da toptan mı düzeltelim? Yoksa adil olalım, prim ödememiş olana, az prim ödemiş olana maaş değil, ekstradan devlet yardımı yapalım. Adam hani geçinebilsin. Bunu mu düşünelim? Bunlar biraz ince işler ama maalesef bazen bürokrasiye ve ben hep söylüyorum AK Parti'nin de kendi içinde bürokrasisi var. AK Parti'nin içi siyasi kadrolardan oluşmuyor artık. Kendine siyasi kadro zanneden ama aslında bürokrat olanlar var orada. O yüzden hep söylüyorum ya, sokak hayvanları yasasını 3 defa yapmak zorunda kaldı. Niye birinciyi yapamadınız? Neden ikinciyi yapamadınız? Neden üçüncüye ihtiyaç duydunuz? Hala ihtiyaç var, bile o değişecek o yasa. Şimdi o yüzden neden mesela 12. yargı reformu yapıyoruz? Ya bir defa yaparsın yargı reformunu, geçer yani. Uyum yasaları ondan sonra çıkartırsın zamanla değişen. Neden 12 tane reform niteliğinde yasa yapıyorsun? Demek ki 11'inde sorun var. Demek ki değil, var yani, olanını da biliyoruz. O yüzden yargı bürokrasisi, yani daha doğrusu devlet bürokrasisinin de, AK Parti bürokrasisinin de, iktidar bürokrasisinin de bu ezberci kafadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kazanmasına dayalı altyapıdan bir defa uzaklaşması lazım. Oranın önce gözden geçirilmesi lazım, sonra sıra değerlerine gelir. Benim nihai kanaatim, hocam buyurun.
1: Buyurun,
0: ben rakamlardan başka her şeyi söyledim hocam.
2: Bu da gerçekten tespitler çok doğru. Tabii bir de şu enflasyon rakamının bir taraftan da alt kırılımlarına baktığımda şöyle de bir gerçek önümüzde duruyor. İşin daha da sıkıntılı kısım. Şimdi bize manşet üzerinden konuşuyoruz. 31.75 yıllık enflasyon. Ama işte gıda, alkolsüz içecekler 37.53.
1: Evet.
2: Konut %40.32. Sağlık 43.89. Ulaştırma keza yanlış görmüyorsam 44.18 gibi. Yani bizim aslında normal tarafta hane halkı olarak, sabit gelir tüketici olarak en çok harcama yaptığımız yaşamsal ihtiyaçlar tarafındaki enflasyonumuz 31.75'in de üzerinde. İşte o zaman bu siyaset ve ekonominin üst üste bindiği yer, Mustafa Bey'in söylediği noktaya geliyor. Yani ben kendi zannediyorum rahmetli Demirel'in sözü bize kalan mutfaktaki tencere

0: bir iktidarı rahatlıkla götürebilir ya da getirebilir durumda oluyor gerçekten. Ve bu süreç çözülemediği zaman, çok uzun sürdüğü zaman da daha da içinden çıkılmaz bir hal almaya başlıyor. Biz enflasyon tarafına geçen sene sonunda baktığımızda işte izleyicilerimiz de hatırlayacaklar, %20'nin altında bir enflasyon hedefi vardı aslında bizim masamızda. Yani biz %19 20'lerle bir 2026 yılı sonu bekliyorduk. Sonraki enflasyon raporlarında Merkez Bankası'nın hedefleri %24-26 şeklinde yıl sonu için değişti. Şu anda da 7 ayın sonunda %20'yi tüketmiş bulunuyoruz. Yani %24'lük, %25'lik hedef de yine sanki tutturulması çok kolay olmayacak bir hedef gibi gözüküyor. O zaman biz %30'lar, Mustafa Bey'in söylediği gibi, ya da işte yüksek 20'ler dediğimiz 29'lar, 29,5'lar gibi belki bir yıl sonuyla enflasyonu bitirdiğimizde, bu hem halkın beklentilerinin, ki manşet taraftaki bu enflasyonun üzerinde gerçekten bizim özellikle işte bu konut, gıda, sağlık, ulaştırma kalemlerindeki enflasyon çok daha zorlayıcı bir süreci 2027 için önümüze getiriyor olacak. Çünkü burada artık şu tercih yapılması gerekecek. Aynen Mustafa Bey'in dediği gibi, 3. yıla geldik. Biz bu hastayı daha çok zayıflatmaya çalışacak mıyız? Yoksa bu kadar sıkmaktan vaz mı geçeceğiz? Eğer ki sıkmazsak, bu işin ucu maalesef karanlık, ama daha fazla ekonomiyi sıkar, daha fazla zayıflatmaya çalışırsak da, o zaman da başka bir riskle karşı karşıya kalacağız. Enflasyonun tabii diğer tarafında okumadığımız başka makroekonomik büyüklükler de var. Yani büyüme tarafında gerçekten zorlanmaya başladığımızı görüyoruz. Özellikle üretim tarafında zorlanmaya başladığımızı görüyoruz. İşte bacasız sanayi, turizmdi. Bizim 2 yıllık karşılaştırmaları yaptığımızda 6 aylık tablolar yine bizim gerçekten bu noktalarda da, cari açık tarafında da zorlanmaya başladığımızı, ithalat ihracat dengesinde de zorlanmaya başladığımızı gösteriyor. O zaman gerçekten bizim bu hastalığa acil artık çözüm bulmamız lazım. Çünkü bunu çözemezsek, o zaman işte organ yetmezliği enflasyondan değilse bile başka bir noktadan, başka bir sıkıntıyla karşılaşmaya başlıyor olacağız. İşsizlik gibi bir sıkıntı belki önümüze gelmeye başlayacak. Bunlar da korkutucu işler. Yani enflasyonla birlikte özellikle yaşadığımızda durgunluk gerçekten çözülmesi çok büyük problemlerden biri bir enflasyon için. Bu noktaya gelmeden acil ve sert belki de tedbirlerin artık alınması gerekiyor. Her ne kadar dediğimiz gibi, konuştuğumuz gibi farklı dışsal etkiler söz konusu olmuş olsa da, vatandaş tarafındaki manzara biraz zorlayıcı şu anda.
1: Volkan Hocam, borsayla devam edelim dilerseniz. Şimdi borsa yatırımcısı için neler söyleyeceğinizi merak ediyorum. BIST 100 endeksi 13.458 ile geçen haftayı kapattı. Bugüne de biraz yükselişle başladığını söyleyebiliriz. Borsanın gündeme tepkileri artık nasıl yorumlanmalı? Bundan sonra grafik nasıl şekillenir?
0: Şu anda aslında kısa vadede baktığımızda enflasyon rakamı borsayı bir miktar destekleyecektir. Çünkü %1.85'in altında gelecek bir enflasyon rakamı, sizin de belirttiğiniz gibi piyasa beklentileri, hatta piyasa beklentilerinin altında bir rakam olacağı için, burada borsada biz tepki alımlarında bir miktar gelmesini bekliyor olacağız. Artı bilanço etkisi dediğimiz, özellikle İkinci çeyrek bilanço sezonunun yoğunlaştığı bir dönemi görüyor olacağız. Burada da özellikle hisse ve sektör bazlı ayrışmalar borsada görmeye başlayabiliriz önümüzdeki günler için. Beklentimiz tabii ki de küresel dalgalanmaların artık bir miktar azalması. Biraz Trump'ın ve İran'ın

0: tırnak içerisinde durulması ki bizi gerçekten dünya tarafında da özellikle olumsuz etkiliyor. Uzun vadede kâr satışlarının ortaya çıkmasını çokça gördüğümüz bir süreci de beraberinde getirdi. Biz borsa için 16-17 bin puan beklentilerindeyken hala işte o 14 bin barajı ve 14 bin barajının altında kaldığımız bir noktayı genellikle konuşuyoruz ve yaşıyoruz. Bilanço odaklı kısa vadede yatay pozitif bir seyir beklemekle birlikte ben çok ufak moral bulacağı unsurlarla birlikte borsanın hala yıl sonuna kadar 17 bin hedefinin çok uzağında olmadığını düşünüyorum. Yani Borsa İstanbul'a aslına bakarsanız yatırım enstrümanları içerisinde en fazla güvendiğim ve inandığım unsur Borsa İstanbul diyebilirim şu anda. Ama tabii buradaki süreçte de konjonktürel etkilerden ve uluslararası etkilerden çokça etkileniyor. Ama merkez bankaları tarafından ciddi bir faiz arttırma sürecinin döngüsünün olmayacağını rahatlıkla aslında şu anda görebiliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da muhtemelen faiz tarafında yine beklemeyi tercih edecektir. Çok ciddi bir artış baskısı söz konusu olmayacak. Bunların hepsi Borsa İstanbul'u orta vadede de destekleyen unsurlar olarak karşımıza çıkacak diye düşünüyorum.
1: Mustafa Bey,
2: Hocam
1: siz buyurun.
2: ben bir şey söylemedi. Hem söyleyeyim hem sorayım. Çünkü bugünkü işte düşüşün de sebepleri var. O sebeplerden bir tanesi de görebildiğim kadarıyla, yani takip edebildiğim kadarıyla, ben onu Türkçe okunuşunu söyleyeyim. MSCI endeksinin ya da MSCI'nin uyarısı vardı. Ve daha sonra bir başka kurumla Türkiye borsaya uyarı yaptı. Yani yapısal reformlar ve aslında şeffaflık uyarısı yaptı borsaya. Ya yani bir takım teknik sorunlarımız var ve biz buraya gelmek istemiyoruz. Ben bunu iki şekilde değerlendiriyorum hocam. Birincisi, bugüne kadar da hep böyle geldi de bu uyarılar nasıl oldu? Ben kaçırmış olabilirim, onu bilmiyorum, ama bir taraftan da Türkiye borsasında son tarihte şimdi bazı şirketler var, büyüyorlar. Ya işte bunlar korunuyorlar, ediyorlar, çok para kazanıyorlar falan. Mümkün. Ama bir taraftan bakarsanız da siz şu anda hani oradan gelebilecek bir kayırmalı büyüme diye bahsettiğiniz birileri varsa, şirkette bir yatırım bankaları falan varsa, ki çok var bizim borsada, fonlar falan büyüyorsa, aslında Amerikan ve İngiliz menşeli fonlara rakip olarak büyüyorlar. Bir taraftan da bunu düşünmemiz lazım. Ben öyle düşünüyorum yani. Düne kadar bunlar aklınıza gelmiyordu. Şimdi birileri büyümeye başlayınca hop, bir dakika, ekmeğine kan doğruyor çünkü bir taraftan da. Ha, son tarihte böyle bir rahatsızlık ya da düzeltilmesi gereken soru yok mu? Evet, var. Ama atıyorum işte Amerikan Bankası için, bilmem hangi yatırım bankası için, bilmem hangi fon için o konuyla ilgilenme zamanı şimdi geldi. Neden? Çünkü kendisine Türkiye pazarında rakipler oluşmaya başlıyor. Tek başına bir hisseyi, bir sektörü bir anda, bir gün içerisinde domine edemiyor mesela. Şimdi bu hala o gücü yok mu? Var, evet. Ama yavaş yavaş filizlenmeler başladı. Bundan duydukları bir rahatsızlık var. Bunu görebiliyorum. Fakat mesele şu. Ortaya konulan gerekçe de evet makul, yani bunları da düzeltmemiz lazım. Hocam da hatırlayacaktır. Beraber olduğumuz yayınlardan birinde de dile getirmiştim. Yani bir şirket, biz %20 iskontolu halka arz oluyoruz falan dedikten 2 yıl sonra da, 1,5 yıl sonra da hala borsaya açıldığı fiyatın, halka arz fiyatının altında seyrediyorsa, bir karlı karlı gidip de bir anda karsızlığa falan düşüyorsa, o zaman orada elinizin tersiyle onu döveceksiniz. Bunun lamıcımı yok yani. Borsa bugünlerde herkes için en faydalı şeydir mesela. Emniyet subabıdır. Az önce bahsettiğimiz Türkiye modelinde bir sorun var ya. Bu sorunun emniyet subabı odur. Kredi bulamıyoruz. Paraya erişemiyoruz. Çok güzel. Ama borsaya erişmiştiniz. Orayı besleydiniz ya şu ana kadar. Ya da Borsa İstanbul yönetim olarak, neyse artık bu işin idaresi nasıl yürütülüyorsa, sermaye piyasaları kurulu falan. Hani herkesin içinde bulunduğu bu iklimi Ben iklimden bahsediyorum. Kurum ya da kişiyle falan alakam yok.

tanımında zaten. Ama iklimden bahsedelim. Şimdi yani ben efendim işte ya bir 100 hisse daha satacağım şirketimden filan diyebileceğiniz bir ortam olsaydı, siz bugün aradığınız, kıvrandığınız devlet dersin bana ucuz kredi dediğiniz krediye buradan erişebilirdiniz. Ama burayı zamanında hor kullanmamanız kaydıyla. Zamanında hor kullandınız. Zamanında süreniz biterip de cört diye bir satış yaptınız. El altından yaptınız. Millete sürpriz oldu. Hop, ellerindeki hisselerin değeri düştü. Size artık güvenmiyor kimse. Kar payı dağıtmadığınız 30 yıldır kar payı biriktiren şirket var ya. 30 yıldır kar payı biriktiriyor. Hani abartıya çıkartsam 13-14 yıldır kar payı biriktiren kamu şirketi bile var. Biriktiriyor. Ya dağıt millete ver. Ya millete de veriyoruz. Ne kadar? 0.001 filan. Yürü git, bu mudur kar payı? İnsan niye o kağıdı elinde tutsun ki? Adam diyor ki ev alsam diyor kiraya veririm en azından. Ne yapıyor? Aslında 10 bin lirayı, 8 bin lirayı toprağa gömüyor. 20 bin lira alabilmek için. 8 milyonu toprağa gömüyor, 20 bin lira alabilmek için. E o 8 bin lirayı sana vereydi de sen ona 20 bin lira vereydin. Yok, ben kağıdımı satarım. Sen de onu kime satabilirsen, kaça satabilirsen sat. Oradan da kendin paranı kazan. Böyle bir dünya yok ya. Kripto para üretmiyorsun yani. Hissenin payını vermek zorundasın. Ha, bu düzenleme yok. Kimin kim olduğu belli değil. E o zaman kusura bakmayın, biz de size yatırım yapmıyoruz dediği zaman adam, ya sen aslında kendine rakip gördün de şimdi bana o rakiplerini zayıflatmaya çalışıyorsun falan. Tamam, olur, bunu söylersin de bir anlamı yok. Adamın dediği de doğru çünkü. Bir gerçek üzerinden kendi gerçekliğinin hesabını görüyor adam. Ama ortadaki şey gerçek. Şimdi bunların düzeltilmesi lazım. Bu uyarıların, bu iki kurumun uyarıları. Bugünlerde bakıyorum. Efendim onlar da uyarmış. Ya uyarmış da bir sene geçti üstünden neredeyse. Başka sebepler olduğu için bunlar hep geride kaldı. Şimdi geldi. Ama işte filancıların da uyarıları var. O yüzden para getirmiyorlar falan bla bla. Hani onların deyimiyle bla bla bla. Ama geçerli mi? Geçerli. Konuşturuyor mu adam? Konuşturuyor. Para getirmek zorunda. Sen onun parasına muhtaç mısın? Evet. Para getirdiği zaman iyi olacak mı? Evet. Getirmeyebilir mi? Evet, getirmeyebilir. Getirmesi için dediğini yapmak zorunda mıyız? Maalesef gene evet. Ama bu işi aslında zaten kendimiz için düzenlemek zorunda değil miydik? O da evet. Ya kendimiz için yapmamız gerekeni yapsak bunların hiçbiriyle muhatap olmayacağız. Ben biraz işte bu tarafından bakıyorum. Yoksa bize bir dünya şey sebep olur. Borsanın, şirketlerin hakikaten bugünlerde hemen biraz da %5, %10 da ikinci halka arz yapıp para kazanabileceği, o kredilere, devlet kredisine muhtaç olmayabileceği bir iklim varken o iklimi kendi kendine çölleştirmiş, berbat etmiş. Şimdi de kullanamıyor. Herkes de yeni halka arzlar da öyle. Kimse de hisse saklamıyor. Herkes vur kaç peşinde. O zaman ne oluyor? Borsa dediğiniz şey oyun alanına dönüşüyor. Borsaya yatırımım var demiyor kimse. Ben de borsada oynuyorum diyor. Oynarsanız ama ayağınız takılır, arada bir düşersiniz yani. Ama yatırım yaparsınız, her türlü kazanırsınız. Yatırım yapılabilecek bir yer olması lazım borsanın. Adamlar da diyor ki değil. Vur kaç yeri, oradan da Amerikan Bankası kazanıyor. Algoritma sizin zihninizi yener. Yeniyor da zaten. 50 kuruş yukarı çıkıyor satıyor, 25 kuruş aşağı düşüyor alıyor. Böyle oynuyor oradan. Bunu sizin yapma şansınız yok. Emir verseniz lafınız bitene kadar zaten hissenin fiyatı değişiyor. Kim yapıyor bunu? Onlar yapıyorlar. Buna mani olabiliyor musunuz? Hayır. Şimdi o zaman neyi konuşuyoruz ki biz? Neden şirketler borsadan kendilerine hisse alamasınlar? Kendilerine ucuz kredi sağlamasınlar? Mantığı bu değil mi? Çünkü ödemiyor, kar payı ödemiyor. Onu bedava para olarak görüyor, ucuz kredi olarak bile görmüyor vatandaşın halka arzdan hisse edinimini. Ondan sonra 3 yıl boyunca %20 iskontolu dediğiniz hisse 3 yıl boyunca %20'nin de altında kalıyor. Üstelik bakıyorsunuz şirketin de kârhanesinde bir şeyler yazıyor yani. Bana sattıktan sonra mı şirketi kötü yönetmeye başladı kardeşim? Şimdi siz bu düzeni böyle kurarsınız, bu borsa dar zamanda hiçbir işinize yaramaz. Aslında da en dar zamanda işinize yaramalıydı. Şu sıra işinize yaramalıydı. Parayı oradan alabilmeliydiniz. Desteği oradan alabilmeliydiniz. Ya devletten gelsin devlete. Biz de hep diyoruz devlet, hani eskisi gibi her şeye müdahale.

öyle olmasın. Devlet ana, vatandaşa analık yapsın, refaha analık yapsın. Ama devlet ana hala en güçlü yavrularına analık yapmak zorunda kalıyor. Onlar da gidiyorlar, memelere bir yapışıyorlar. Ondan sonra zayıf yavru.

0: böyle anlatırsınız da son tahlilde oy veren insanlar bu anlatımı oy vermezler yani. Bizim önümüzdeki seçenek var. Bir, hakikaten bunları bakın kendi için, kendiniz için yapmadığınızı elin zoruyla, hani tırnak içinde gavurun zoruyla yapacaksınız ve ayıp olacak. Doğru olacak ama ayıp olacak, yapacaksınız. İki, dışarıda Türkiye büyük devlet. Büyük devletlerin dış politikası, iç politikada tekrar ediyorum. Dışarıda yaptığınız işlerin aslında sizin büyük devlet olmanızın ne kadar büyük bir yatırım yaptığınızı vatandaşa anlatacaksınız. Vatandaş diyecek ki ya ben 3 kuruş sıkıntıya giriyorum ama sıkıntının da 3 kuruşa inmesi lazım, o ayrı. 3 kuruş sıkıntıya giriyorum ama benim geleceğim bu dışarıda yapılan bu işlere bağlı. Bunun da parayla hesabı yok. Bunu dedirtmeniz lazım vatandaşa yaptığınız işlerde. Yok, ben içeriği kötü yöneteyim ama dışarıda iyi şeyler yapıyorum deyip göz boyayım. Hayır, göz boyama değil. İkna edeceksiniz. Çünkü sizin gerçekten büyük devletseniz dış işleriniz, iç işleriniz. Bunu anlatmanız lazım. Ama anlatırken de insanların bunu 3-5 kuruşa değişmemesini, değişmeyeceğinden ben eminim. Ama aradaki farkı da 3-5 kuruşa indirmeniz lazım. Yoksa en azından ben garanti veremem.
1: Buyurun Volkan Hocam.
2: Ya burada işin başlangıç noktası MSCI Endeks ya da MSCI Morgan Stanley Capital International Endeks'i gerçekten önemli bir endeks. Mustafa Bey'in de bahsettiği, çünkü en nihayetinde küresel yatırım dünyası tarafından en çok izlenen, en çok belki de teveccüh gösteren endekslerden bir tanesi ve bu endekste ki bilgiler, endeksin paylaştığı bilgiler en nihayetinde dünya genelindeki portföy yöneticileri, bireysel yatırımcıları göz önüne aldığınızda trilyonlarca doları şekillendiren, yönlendiren bir güç olarak karşımıza çıkıyor. Biz burada gelişmekte Doğru. olan piyasalar içerisinde yer alıyoruz ve en nihayetinde burada doğru olan şey şu aslında bakılması gereken. Ben Mustafa Bey'in bu söylediğine çok katılıyorum. Öyle ya da böyle, evet, buradaki işlemlerin bir kısmı taraflı dahi olsa, bizim bir atasözümüz var. İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır. Önce işte o iğneyi biz kendimize batırmamız lazım. Burada da gerçekten biz kendi borsamız sermaye piyasası olmasına rağmen oranın normal şartlarda belki de en fazla işlem yapılan, yatırım yapılan yer olmasına rağmen çeşitli kültürel zafiyetlerden dolayı burada sıkıntılar yaşıyoruz ve istediğimiz kadar verimli kullanamıyoruz. Çünkü biz geçmiş dönemde şunları da gördük. Yani borsada, borsaya açık şirketlerin bazılarının sahipleri, yönetim kurulu başkanlığına çıkıp şöyle açıklamalar yapmak zorunda kaldılar. Yani bizim şirketimiz bu kadar değerli değil. Şimdi bir insan kendi şirketi için bu kadar değerli değil açıklaması yapmak zorunda kalıyorsa bu trajikomik bir iş. Diğer taraftan aynen Mustafa Bey'in söylediği gibi normal şartlarda biz hisse senedini ne olarak biliyoruz? Ciddi şekilde bir şirket ortaklığı. Dolayısıyla kar ettiği zaman evet. bu şirket öyle ya da böyle bana bir kar payı geliyor olması lazım. Ama buradaki sıkıntılar da bizim gerçekten yapısal problemlerimiz olarak karşımıza çıkıyor ve özellikle yabancı yatırımı biz pandemi sonrası çok fazla göremiyoruz ve buna ihtiyacımız var mı? Gerçekten var. Hem kısa süreli sermaye hareketleri için hem buradaki borsadaki firmalara bir şekilde finansal destek için en nihayetinde bu bir nevi ucuz kredi, belki bedelsiz kredi diye de adlandırılabilecek bir unsurken bunu kendi hatalarımız nedeniyle kaybediyor olmak gerçekten biraz üzücü. Ama ben buradaki açıklamalar sonucunda dersler çıkartılacağını ve bazı düzenlemeler yapılacağını düşünüyorum. Ama her şeyi şuradan bekliyoruz. Bir devlet, bir güç bizim için zorunlu bir işlem yapsın. Yani biz aynı şey işte enflasyonda da, fiyat düzenlemesinde de

0: bakanlık gelsin, bizi denetlesin, bize ceza kessin veya hileli ürün satmak için biz kendimiz bu sorumluluğu almayalım. Bakanlık gelsin, Tarım Orman Köy İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bizi denetlesin ve burada bize ceza kessinle giden bir sistem tabii ki de sonunda da çok fazla problemi beraberinde getiriyor. Ama borsa özellikle yabancı yatırımcının desteğini de alırsa ben dediğim gibi çokça güvendiğimiz ve inandığımız yerlerden biri olmaya devam edecektir.
1: Volkan Hocam, altına da bakalım. Altına baktığımızda altının ons fiyatı 4000 dolar eşiğinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Uzun süredir devam eden petrolle ters korelasyon bozuldu gibi, ama ABD'nin savaş yaklaşımı yine altına etkiliyor elbette. Peki yön ne olur yıl sonuna kadar? Ne dersiniz, tekrar zirvelere ulaşır mı?
0: Burada çok büyük zirveler olması çok zor gözüküyor. İşte bugün kısa vadede şunu görüyor olacağız. Tarım dışı istihdam verileri gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nden Fed tarafındaki hareketler aslında altın için çokça belirleyici ve en nihayetinde biz şunu gördük Fed'den. Şu anda faizle alakalı, dolayısıyla diğer enstrümanların getirileri alakalı ciddi bir değişiklik söz konusu olmayacak gibi gözüküyor. Bu da altın tarafında o geçen sene yanan ateşin aynı şekilde devam etmediğini bize gösteriyor. 4000 dolar onsu üzerinde tutunmaya çalışıyor. Eğer ki burada tutunabilirse de 4300-4400 dolarlar yine direnç seviyeleri olarak karşımıza geliyor. Yani altın için yıl sonuna kadar beklentilere de projeksiyona da baktığımızda çok ciddi bir savaş, çok farklı bir gelişme yaşanmazsa altının geleceği noktalar dolar bazında %10'luk bir belki maksimum getiri sağlayabilir gibi gözüküyor. Yani 4400 dolarların, 4500 dolarların onsunda üzeri çok fazla beklentiler içerisinde değil. Onun için Türk yatırımcısı için hala tabii Amerika Birleşik Devletleri açısından düşünürsek %10'luk 6 aylık getiri çok yüksek bir getiri. Enflasyon %4 olduğu, 3 olduğu bir ortamda. Ama Türk yatırımcısı için biz %100'ün altında bir getiri hiçbir zaman kabul etmediğimiz için bize çok fazla bir şey vaat etmiyor gibi gözüküyor. Bizim güvenli limanımız olarak en fazla altın durabilir. Çok ciddi kaybettirecek bir projeksiyon yok gibi gözüküyor. Ama dediğimiz gibi evet, çok ciddi kayıplar olmasa da çok büyük kazançların da yıl sonuna kadar olması altın tarafında masada büyük beklentilerle değil diyebilirim. Ama tabii ki de beklemediğimiz çok müthiş bir unsur ortaya çıkarsa o zaman bu söylediklerimiz her zaman değişebilir durumda.
1: Evet, altını da yorumlamış olduk ve böylece de analiz sentezin aslında sonuna gelmiş bulunuyoruz. Volkan Hocam, çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için ve Mustafa Hocam, sizlere de çok teşekkür ediyoruz kıymetli vaktinizi
2: Estağfurullah,
1: ayırdığınız
2: ben teşekkür ederim Duygu, sağ olun. Kolay gelsin.
1: Çok
2: Hocam
1: teşekkür ederim.
2: selamlar, tekrar Allah'a emanet.
0: Görüşmek dileğiyle, iyi yayınlar.
1: Akşam
2: Görüşürüz.
1: Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel bizimle birlikteydi. Böylece analiz sentezi burada noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk
1: Bank. Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
6: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi Türkiye'nin özellikle batı kesiminde bir kararsız hava koşulları hakim olacak. Aslında gün boyu hava parçalı bulutlu ama öğleden sonra çok kısa süreli çisenti şeklinde lokal sağanak yağmura denk gelebilirsiniz. Edirne, Tekirdağ, İstanbul çevresinde, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Rize, Artvin ve Ardahan'da kısa süreli hafif yağmur var. Dediğim gibi her ilçesi İstanbul'un aynı anda aynı şekilde yağış almayacak. Ama gün içerisinde özellikle de saat 15-18 arasında çok dar bir alanda çisenti şeklinde sağanak yağmura da denk gelebilirsiniz. O yüzden bugün yağmurlu verdim ama 24 saatin en fazla 1 ya da 2 saati belki o da bazı ilçeler yağmur alacak. Onu da hemen belirtelim. Diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık. Sıcak alarm Ege'de, Doğu Güneydoğu Anadolu'da devam ediyor. Ama Gümüşhane Bayburt çevresinde de bugün sıcak alarm var. Burdur çevresinde, Denizli'de, Edirne, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Amasya, Adana, Gümüşhane, Bayburt, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun tamamında termometreler 35 derecenin üzerini gösteriyor. Şanlıurfa, Batman 42, Diyarbakır 44 derece. Şimdi gölgede bir ağaç altında serin serin oturduğunuz noktada sıcaklığı 44 hissedeceksiniz Diyarbakır'da ama güneş altında bu rakam 50'lere 55'lere kadar çıkabilir. Sabit bir rakam olarak veremiyoruz çünkü yaşa, cinsiyete, sağlık durumuna göre değişir. Üzerinizdeki kıyafete göre bile değişebilir. Naylon içerikli üzerinize yapışan kıyafetler çok daha fazla hissetmenize sebep olur hava sıcaklığını. O yüzden açık renkli pamuklu bol giysileri seçmenizi tavsiye ediyoruz böyle günlerde. Şimdi bir de Adana ve İstanbul var. Bağıl nemin çok çok fazla etkilediği iller bunlar. İstanbul'da günün en sıcak saatinde termometre 31'i gösterirken 33 hissedilecek. Adana benzer şekilde termometre 35 iken 37 hissedilecek ve yarın çarşamba günü de tablo aynı. İstanbul'da biraz daha kritik hale gelecek. Birazdan anlatacağım. Şimdi yarının tablosunda Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta hafif yağmur var. Diğer bölgelerde yine bolca güneş bizimle birlikte olacak. Ege, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm devam edecek. Isparta, Burdur, Aksaray çevresinde de termometreler 35 derecenin üzerinde olacak.

Çanakkale çevresinde Poyraz kuvvetlenmeye başlıyor. Yarın çarşamba ve perşembe günleri Çanakkale çevresi Kuzey Ege'de Poyraz saatte 60-65 kilometre hızla kuvvetli esmeyi sürdürecek. Sonrasında çarşambanın tablosu da aslında çok benzer bir manzara. Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta hafif yağmur görülecek. Diğer bölgelerde bolca güneş var. Bugün yarın 27 ilde sıcak alarm varken çarşamba günü 32 ilde sıcak alarm bizi bekliyor. Yani termometreler 35 derecenin üzerinde olacak. Yani öğlen güneşi saat 11-16 aralığında güneş ışınları bize zarar verebilir. O yüzden olabildiğince 11-16 saatleri arasında gölgede, serin yerde, klimalı ortamda kalmaya özen gösterelim diyerek hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçiyoruz. İstanbul'la başlayalım. İstanbul'da hava parçalı bulutlu bugün ama dediğim gibi bazı ilçelerde kısa süreli lokal sağanaklar saat 15-18 arasında sizi yakalayabilir. Yarın ve çarşamba günü hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı bugün 31 derece ama 33 hissedilecek. Yarın 32 ama 33-34 bandında hissedilecek. Çarşamba günü termometre 34'ü gösterecek ama hissedilen sıcaklık 36 derece olacak İstanbul'da. Aman dikkat! Ve bu durum perşembe günü tekrar hissedilen sıcaklık 32'ye inse de cuma günü 36 dereceye tekrar çıkacak. Hafta sonu da yine aşırı sıcak geçecek. Çünkü sıcaklıktaki yükseliş eğilimi devam edecek. Ankara'ya bakalım hemen. Ankara parçalı bulutlu. Yarın da az bulutlu olacak. Çarşamba günü sıcak alarm var. Termometreler 35 dereceyi gösterecek gölgede günün en sıcak saatinde. Son olarak İzmir'de hava az bulutlu. Yarın ve çarşamba günü İzmir'de sıcak alarm var. Termometre 37 dereceye çıkacak günün en sıcak saatinde. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.

0: işini büyütmek istediğinde Vakıf Bank daima
1: seninle. Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıf Bank güvencesinde.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.
4: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
5: Masada ne var, hoş geldiniz.
4: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler efendim.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar izleyicilerimize ve dinleyicilerimize.
0: Yediğin içtiğin senin olsun da gördüklerini anlat bakalım.
1: Aa, müthişti.
0: Efendim, evet. Kahramanmaraş çıkartması.
1: Ben niye anlatıyorum abi, sen anlat. Beraberdik.
0: Ben hani seni bugün ben dinliyorum ya.
1: Ha, tamam.
0: Hani bugün beni kim dinleyecek diye başlarsın ya programa.
1: Evet, evet.
0: O açıdan dedim.
1: Efendim, hocam ben moderatör olduğum zaman zaten büyük bir avantaj oluyor. Nedir o? Konuğa gerek yok. Öyle bir yer kesmeyeyim. Tabii şaka yapıyorum hocam. Öyle bir şey yok tabii. Tam
0: eyvallah.
1: Tersine.
0: Eyvallah.
1: Maraş dedik beraber.
0: Maraş'ta.
1: Evet. Kahramanmaraş.
0: Neden Kahramanmaraş dedik? Efendim Türk medyanın dirençli şehirler zirvesine iştirak etmek amacıyla oraya gittik. Muazzam bir zirve oldu. Konusunda uzman katılımcılar pek çok soruya cevap verdiler. Çok geniş bir katılım. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'un teşrifleriyle bir şey dikkatimi çekti. O videolarda da görüntülerde de gösterdik. Acayip bir sevgi seli vardı.
1: Tabii ya, çok seviyorlar ya.
0: Ya ama evet. Hani şehri gördüğün zaman sevilmez mi diyesi geliyor insanın ya. O asrın felaketini yaşamış, neredeyse yerle bir olmuş bir şehrin yeniden ayağa kalkışı somut olarak
1: şey
0: ancak böyle gösterilebilir diye.
1: Ya şu, sadece yani çok uzun uzun tabii saatlerce anlatırsın çünkü çok şey gördük ama ben özet olarak şöyle söyleyeyim yani merak edenler için özellikle. bir buçuk sene önce herhalde bir gittik oraya. Gittim yani daha doğrusu. Gene uluslararası yani medyanın olduğu bir dönemdi. Müthiş bir şey yani en çok şeyi saydım ben. Tabii kalıcı konutlar, yeni evler falan filan. Ana cadde üzerinden giderken artık böyle gidiyorsun ve bitmiyor onlar. Sıfır yeni bitmiş bütün binalar, şeyler, iş merkezleri, ana yol üzerindeki. Komple yıkılmış bir daha yapılmış. Yani şöyle söyleyeyim. Hakikaten bir şey. Allah razı olsun. Yani bütün hizmetleri geçen herkesten Allah razı olsun. Ama yani yeniden şehir yapıyorlar ya. Yani inanılmaz bir şey aslında bu. Yani sen bazen diyorsun ya bir inşaat başlıyor burada bitmiyor. Özellikle Ekrem İmamoğlu'ndan sonraki dönemdeki İstanbul'da sıkça gördüğümüz bir şey başlıyor. Al 7 sene 8 sene geçmiş hala yok test bilinmemesi diye bitmiyor. Burada tam tersi bir buçuk yıl içerisinde o ana yollardan yabancı gazeteciler vardı hep beraber. Yakın yerde bir yere öğle yemeğinde durmuştuk. Oradan hatırlıyorum çünkü. Ve tabii durduğumuz yer yemek yerken hala karşı çalışmalar devam ediyor. Sürekli çünkü çalıştılar orada. İşte olduğu yerde müthiş bir yani ardı ardına dev büyük binalar yatay mimari tabii çoğunlukla. Fakat yeni yapılmış sıfır. Metrelerce hesapladı. Arka tarafa doğru da gidiyor çünkü. Yani resmen bir şeyi yeniden yapmışlar. Ben burada çok da uzatmayayım şunu söyleyeyim. Bayağı programı verdik çünkü canlı da verdik.
0: Evet.
1: Şey, cumartesi günüydü ama şunu şöyle söyleyebilirim. Dedin ya bu ne bu açılmış abi pardon özür dilerim.
0: Sıkıntı yok.
1: Beni dinliyorlar abi bak. Bunlar da dinliyor. Murat Kurum diye bir gerçek var hocam. Tamam tabii ki Allah razı olsun devletimizden başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere. Bu çünkü sağlam bir irade olmadan bu işler olmaz. Yani önce bir siyasi irade bu işe karar verecek. Ne kadar harcayacaksın?
0: Hatta ekibi push edecek. Tabii. Yani çalıştırtacak. Yani,
1: tabii ki ve
0: ya gece 3'te telefon edip ne yaptınız o işi diye soracak abi.
1: 50
0: soruyor
1: milyar
0: adam
1: dolar
0: ya.
1: Mı? Bakın Sayın Cumhurbaşkanım 50 milyar buraya gider. Enkazlar en az 15 milyara kalkar. Dolardan bahsediyorum. Tekrar istihdam bu. Buradaki iş kaybı yani Kahramanmaraş ve tarım alanları sanayinin çok yoğun olduğu özellikle Antep biliyorsun dünyanın en büyük halı fabrikalarının olduğu yer.
0: Evet, evet, evet.
1: Ona tarımı falan her şeyde müthiş bir yani bir maliyet. Bu maliyete hiç bakmadan yani biz bunu bölüştük. İnsanlara ben o yüzden çok şey yapıyorum. Bazen sitem ediyorum. Bu sitemde bana da kızıyorlar. Ama Allah aşkına kızmayın ya. Yani bak şu var. Uzanamıyor olabilirsin. Ben de biraz böyle bazen tembelimdir böyle. Hani bir insanın yardıma ihtiyacı var mı diye tuttuk ki aklına gelmez bir insanın. Ama işte bizim inancımız, dinimiz böyle güzel bir din. Yani sadakayı, cariye sadaka, ondan sonra Ramazanlarda fitremiz

0: falan hatırlarız böyle şeyleri. Günah yapmadan önce şey de çok önemli. Hatta gezide konuşuyorduk. Kabilelerinizi ziyaret ediniz. Zuru kuburakum. Neden? Ölümü hatırlayınız. Böyle bir dine mensubuz biz. O yüzden ama yine de tembeliz yani. Ben bakalım şurada bir gariban sofrasını bir göreyim bakayım diye kaçımız gidiyor? Gidemiyor değil mi? Ama Rabbim bir imtihan veriyor sana. Al diyor sana imtihan. Al bu imtihan sana. Sen madem gidemiyorsun o imkanları ben sana vereyim. 50 binden fazla vatandaşımız ezilerek can verdi. Yani yıkıklar arasında. Çok ağır bir şey değil mi? Bazıları günlerce kaldı öldü belki de. Bilemiyorsun. Ağır bir imtihan ve onlar bizim vatandaşlarımız. Bu dünyaya ait. Onların bizim vatandaş olmasına gerek de yok. Bu topraklarda beraber yaşıyoruz. Kim olsa olsun.
1: Evet.
0: Al sana işte fırsat. Gel acıyı paylaş. Yani bu dünyada hani ne yaptı soracak ya. Ahire gider. Soracak melekler. Diyecekler ki ne yaptın? Dininle inancı devam. Ne yaptın peki? Nedir senin o ülke, dünyadaki yaptığın hayır bana göster bakalım. Bir tane var mı? Ben işte zekatımı verdim. Yetmez. İnsan olmanın hasreti böyle bir şey. O açıdan ben şöyle görüyorum. Oraya yapılan yardımlar. Allah onun hepsinden razı olsun.
1: Amin.
0: Dünyanın en kıymetli şeyi ne biliyor musun Ömer Bey? Böyle bir felaketten sonra en başta bunu da söylemek zorundayım. Çünkü bu ancak böyle bir iradeyle olurdu. Başka türlü senle benle olacak bir şey değil bu. Sayın Erdoğan her türlü sisteme geliyorum şimdi. Her türlü zorluğa karşı değil mi? İmkanları zorlayıp bedelini bütün memleketteki herkes ödemesi gereken bir şey bu çünkü. Ya ben maaşımı alıp alma kardeşim. Ama benim hepimizin var. Yani ben bugün bu şey yemesem de olur. O yemeği bugün ben bununla paylaşıyorum. Diyebiliyor musun? Kaç kişi diyebiliyor bunu? Ha, bu bir imtihandı. Peki ondan sonra ne oldu tabii? Ekonomiyle ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Şöyle oldu mu ya işte nedir o? Erken emeklilik, işte emeklilik maaşı şöyle oldu, bu kadar oldu, bu kadar gitti falan filan diye. Ya ne acılar yaşandı ülkede. Bırakalım bu işleri artık. Bak bir daha söylüyorum. Rahat rahat konuşmamın sebebi tabii ki ben de emekli değilim. Bu yaşa kadar 35 yıldır çalışıyorum. Emekli değilim. Olabilir. Hepimiz aynı belli şartlarda yaşıyoruz. Biraz daha yüksek, biraz orta, biraz daha düşük. Ama Allah aşkına burada isyan etmeyin ya. Ya bu
1: Abi
0: memlekette özellikle benim yaş
1: çok
0: grubum
1: haklısın.
0: yani şunu bilir. Hatta geçen tam da Maraş'ta konuştuk biz bunu. Biz ayakkabı eskiyince altta pençe çakılan bir nesli gördük. Ben
1: Evet.
0: yaşadım onu.
1: Evet.
0: Yani,
1: Pantolona yama yapılan.
0: bunu da yani Anadolu'nun çok ucuna köşesinde değil. İstanbul'un göbeğinde yaşadım gördüm ben bunu.
1: Pantolona, cekete yama yapılan
0: E,
1: insanlardık
0: tabii
1: biz.
0: o dönemin yüzü görmüş insanlarız.
1: Evet.
0: Ha
1: Şimdi
0: bunu kıstas hep buna, hayır buna bakmıyorum zaten mesele o değil. Ama siz son 20-25 yılda çok fazla refah gördünüz kardeşim. Ben bunu örneğini veriyorum. Hatta Ekşi Sözlük'te de bir nesibi kaygaylı sahih yani soyu sonu belli olmayan birisi yazmış oraya. Böyle bir şey diye benim için yazmış. Çok moralimi bozuyor bazen bu insanları, insan müsvedelerini görünce. Ben bunu ama gördüm. Ben Avrupa fuarlara gidiyorum arkadaş. Dünyanın en büyük çekme yarı bilmem makine fuarında. Ben bunu gördüm. 2000, 2004, 2008, 2011 bu fuara girip de oraya giden dünyanın en iyi makinanı yapan Japonlar ve Almanlar da ki telefondan daha iyiydi benim telefonum. Çünkü ben Türk'üm.
1: abi evet.
0: Yani
1: Şimdi şeyde
0: ara,
1: bak.
0: baktım ben bir baktım ara kapağını açtım. Japon.
1: Bahsettiğin
0: Yani bu ne bu görgüsüzlük abi hocam? Bu ne görgüsüzlük mü?
1: sosyolojik analize program süresi yetmez.
0: Yetmez
1: Uzun
0: doğru.
1: uzun
0: Evet
1: konuşmamız
0: bence de ya.
1: gerekiyor.
0: Çok özür ama
1: Ama mesele şu. Hakikaten tam da üstüne geldi. Yani tevafuk oldu, üstüne geldi. Bu hani alçaklar, aşağılıklar, şerefsizler korosu vardı ya, devlet yok. Ahbap var diyenler. Şimdi her biri o kumarda yenilen paraların hesabının sorulduğu soruşturmada ifadeye çağrılıyor. Bilgime başvuruldu falan diyen egolular da dahil olmak üzere hepsi ifadeye çağrılıyor ya. Bir tane kadının biri şey demiş. Ben anlatacağım bakalım devlet ne diyecek falan. Ya devletin ne diyeceğini zaten arazi de biliyor.
0: Yani müthiş bir şey.
1: Kartoğlu Murat Kurum'a diyor ki ya bir kamuoyu araştırması yaptırdınız mı diyor. Panelde yayınladık. Kamuoyu araştırması yaptırdınız mı? Memnuniyet araştırması yaptırdınız mı diyor. Yaptıklarınızla Maraşlıların ve dahi o bölge insanının nasıl karşılık bulduğuna yönelik
0: Evet.
1: Murat Kurum diyor ki bir soralım bakalım diyor. Şu anda ekranda gördüğünüz

0: salon yıkılıyor Hikmet abi. Alkış kıyametle yıkılıyor. Dolayısıyla ya, gerçeği bu.
1: Hocam gerçek. Bu da değil o, ya hocam bu da değil.
0: O safsata yani o eksik etek üçüncü sınıf bile olmayan oyuncuların sandık sonuçları bize yardımı kimin yaptığını anlamadığınızı gösteriyor falan diyen hiçbir oyunculuk yeteneği olmayıp sadece bir bölgeye şirin görünme gayretindeki o zihniyetin anlamadığı mesele bu. O salon yıkıldı.
1: Evet. Bu ben o salonla lütfen bunu sınırlamayalım çünkü Ömer Bey yani o salon tabii yıkılır. Oradaki adam onu yaşadı gördü. Murat Kurum'un da kim olduğunu öğrendi. Tabii ki o sadece değil. Murat bir kamuoyu yapalım Türkiye'de bakalım. Şu benim hemşehrilerim, şu benim İstanbul hemşehrilerim. Oturun bir tarafınızı ağlayın kardeşim. Öyle bir orada da aklıma geldi yani bunu Murat Kurum'u görünce. Oradaki adam o hizmeti gördü. Gözün yemeğini dağıttılar. Önce konteynere verdi, arkasından binası bitti. İnanılmaz şeyler oldu. Tabii ki Maraşlı, Kahramanmaraşlı için büyük kahraman Murat Kurum. Çünkü onu hiç kendi evi gibi tanıyor Kahramanmaraşlı. Oradan sağa gidiyor, sola gidiyor. Yetmiyor, yukarıdan kontrol ediyor. Elini çekmiyor adam. Ya kaç sene geçti? Hayır efendim, oraya drone gönderiyor, tepeden tekrar kontrol ettiriyor. Şimdi böyle bir adamı tabii ki, ya o yüzden sınırlamıyorum.
0: Eyvallah.
1: Bak bir saat söyleyeyim mi? Türkiye'de kamuoyu araştırması yap. Türkiye'de bak. Ya tam bir saha insan derler ya. Hani işlerde farklı sektörler vardır. Sahada elemanlar vardır. Böyle insanı en iyi çalıştıran. İşte bakanlık olması gereken bakanlık böyle bir şey. Kadronu full mobilize edeceksin. Durma hiç yok. Kendi çizmeni giyeceksin. Sahaya ineceksin. Ve bu adam dediğim gibi devletin bu başta Sayın Cumhurbaşkanı kararıyla.
0: İşte onu söyleyeceğim.
1: Kararı diyor ki buna ne yapacaksınız edeceksiniz bu insanları canlar geri gelmez. Onda bir yapacak bir şeyin yok. Allah yarhamı. Allah hepsinin
0: rahmetiyle muamele eylesin.
1: Ama sen bunların gününlerine su serpmen lazım. Bunlar geleceği umutla bakması lazım. Çoluğunu, çocuğunu, babasını, annesini, kardeşini, akrabalarını kaybeden insanlar var. Bunların geleceği umutla bakması için senin buradan ayrılman lazım. Ya şimdi, işte sadık en başarılı adam. Eğer bu adamı siz İstanbul'da ya şöyle bir adama ben İstanbul'a bak söyleyeceğim abi şimdi orada gördüm ya bir şunu atayım abi kızacaklar biliyorum gene tepki alacağım. Vermediniz de toz konmaz üzerime bilmem ne konmaz temel at baba törenini yapmayacağım lan tenis kortunda karımla oynayacağım diyen bir kişiye ki milyarlarca lira kaybeden kişiye yok yani.
0: Yüzyılın yolsuzluğunun başsanığı.
1: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluğu, hırsızlık davasının
0: bir numarası
1: kişiye şöyle yaptı, çok güzel olacak falan filan dedi. Adam ahtapot gibi sarmış her tarafı, patır patır artık kendi aralarındaki bu rant kavgası, rüşvet bölüşmesi, para kavga çıkıyor. Ben değil ha. Devlet o kadarını bilemez. Değil mi? Parayı ya çantaya taşırsan, pantiyi duvarın üzerine çantı parası koyarsan değil mi? Evet onu takip edemez drone'la tek tek eve. Birbirine ispiyonladı bunlar arkadaş. Ve bu adam Murat Kurum yerine gitti buna oy verdi. İstanbul'da ne yaptı lan bu adam? 5-6 yıldır. Çanına ot tıkadı ya. İstanbul'u yok mahvetti. Ve İstanbul bunun bedelini var ya 20 yıl ödeyemeyecek. Bunu ne yaptınız şimdi? Murat Kurum gibi tamam mı? 7-24. Bak 24 saat 4 saat uyku 5 saat uyku tam bir hizmet insanı. Bayılırım ben bu tipleri. Bu tipler vardır hakikaten. Yani bak daha önce bunları gördük.
0: Ama bu da çorba içiyordu önce, ya. Makamda çorbayla beslendi. Ben soruyu gördüm.
1: Ayağında o sarı çizmeyle. Ben bakanlardan Osova faciasında hatırlıyorsun. Uyuyakalmış bakanları gördük. Saç sakal birbirine karışmış. Siz böyle insanları nerede bulacaksınız lan? He? Orada burada pavyona çıkan adamla havluyla gezen adamlardan mı beklediniz bunları? Öyle mi? He? Mezarlıkta kafayı çeken adamlardan mı bekliyorsunuz hizmet? Bak, onlar hizmet etmezler.
0: Ya şu adam ne zorun var? Ha, bak çorbayla beslendi ya. Çorba içti ya. Yazık değil mi ya?
1: İstanbul'da yazık değil mi biz ya? Çektik bu adamı. Ben niye çekmek zorundayım ben bu adamı?
0: Ya,
1: bak bir daha söyleyeceğim. Misin? İdeolojiyi ben vazgeçtim. Cumhuriyet, çağdaş bilmem layıklık hop bir de. Hiç elimde değil. Ulan benim param gitti ya. Ben buraya bir saatte gelen bir adam bu geldikten beri 6 yıldır 1,5 saatte geliyorum ya. Ya bu gerçek yani. Arabalar, otobüsler yandı. En son çok fazla kayıp olunca mecburen yer değiştirdiler. O paralar kime gitti? Hangi bakım firması? Belli değil.
0: Değil.
1: Ya Murat Kurum'un lansmanına gittim ben biliyor musun? Seçimden önce. Çok özür dilerim ben. Bunu her şey açık konuşacağız, samimi olacağız hocam. Ben sıkıldım.

0: 20 saat sonra
1: projelerden mi sıkıldın?
0: Tabii sen de vardın orada, gördüm evet, ben seni. Vardı. Baktım ufak ufak ben Barış Çubuğu'na doğru, bu tarafta da çaya doğru. Dedim ya bir şey söyleyeceğim. Sonra ben orada bir hocayı gördüm. O programı hazırlayanlardan bir tanesiyle yemek yemek zorunda kaldım. Acıktım çünkü. Bunu böyle latife olsun diye anlatmıyorum. Görün. Yani bu böyle patlayan bir şey değil. Çok çalışkan geldi mi? O yok değil. Bak çok çalışkan sadece olmuyor. Dedim hocam dedim ya bu biter mi dedim. Tamam. Hoca da onu hazırlayanlardan.
1: Ekipteymiş.
0: Bir tanesi o bile dinleyemiyor. Abi 1,5 saat mi bilemiyorum. Hızlandırılmış konuşmaydı. Ben
1: sadece bile, proje anlatımı diyorsun yani.
0: Ve nasıl çalışmışlar? Dedi ki abi biz 10 kişilik heyet. Niye çalışsın 10 kişi ya? Yani hocam siz ne yaptınız? Niye bu kadar?
1: Şurada hizmet mesela. Ne?
0: Diyor ki şöyle dedi bana İstanbul için söylüyor. İşte bunun bir önce statik çalışması var. Nedir dedim o? İşte kentsel dönüşüm için. Arkasından kanal projesi var. Arkasından bir başladı. İşte şöyle raylı sistemi geçiş, köprü vapur düzeltmeleri falan filan diye. Ama yüzlerce binlerce İstanbul için başlaması gereken aciller de var. Ama yüzlerce. Dedim bunu biz dedi 10 tane ayrı sadece şey projesi olarak koyduk. Ve diğerleri var ya. İstanbul'u bir dünya kültür merkezi zaten öyledir. Ama
1: ama bu kadar sanat dostu olmayınca demek ki o lansman
0: geldiniz Ekrem İmamoğlu'na sanat. Hay ben tüküreyim sizin şeyinize yani farklı anlayışı olanlar için söylüyorum. Çünkü ya bunu bak buna karşı
1: abi,
0: değilim.
1: Anlıyorum da yani hayır, olmaz öyle proje hep ya şöyle bir ruhu dolduracak hocam, bak, şu sanatı
0: şey
1: İstanbulluya sunmaktı asıl olan. Bak işte sunuldu. Bak,
0: bir parti oy verdiği için tehdit etmiyorum.
1: Doğru.
0: Bunu iyi açıklayalım. Bir adam CHP'ye de oy verir. Abuzettin Üstümsü'ye de oy verir değil mi?
1: Doğru.
0: Zattırı zuttırı oy verebilir. Ben netice üzerinden değerlendirin diye söylüyorum özellikle. Biz hak ettik mi bunu ya? Merak etmedim mesela. İstemiyorum. Yani şuna bakın. Ne bu? Neydi biliyor musun? Bu neydi? Serbest performans mı neydi?
1: Evet abi bu serbest performans. Yani ama ben kız, bayılıyorum.
0: Kızgın eşeğin depişmesi gibi hareketler yapıyor ya. Bunu, köyde de var bu. Git köyde bir sürü. Kızgınlık dilimine
1: gelmiş. Kızgın eşeğin depişmesi.
0: Şimdi bu bir başka bir şey. O yüzden baktım ben orada dedim ki bu tabii bu 270 bine geldi. Ya işte Üsküdar Belediyesi. Efendim yok o dans da o twerk değil dedi. Ha. Hani popo sallama
1: evet,
0: değil
1: evet,
0: dedi.
1: Evet.
0: Ramazan-ı Şerif'te dansın ne işi var Üsküdar Meydanı'nda ya. Ezanlar semti Üsküdar'da. Şimdi bunlar da bir abi feshanede bayağı LGBT'yi şey yapan, teşvik eden çıplaklık, sapıklık, sapkınlık, manyaklık. Ya bu şey gibi düşün. Bak hocam. Kötü bir şey kötüdür her zaman. Malatya'yı düşün. Buradan gene selam olsun Malatya dostlarımıza. Ben Malatya'ya gittiğimde inanamadım ama o duruyor, durmak zorunda ve dokunulamıyor. Malatya'daki meşhur heykel var ya.
1: Hmm.
0: Hani çocuk var, arkası poposu açıkta, önde incir yaprağı var. Yanında da Mustafa Kemal var. Hedef gösteriyor, böyle böyle yapıyor. Mesela bu da bir sanat diye bana. Dedim abi bunu biz çocuklarımızı da buradan geçiremiyoruz arkadaş. Niye? Buradan da bu çocuk adam var. Kaç yıldır geçiremiyor? 60 yıldır, 70 yıldır geçiremiyoruz. Niye? Çıplak fotoğraf mı çalıyor orada? Ya Malatya ya. Malatya'nın nü heykelden ne anlar? Yanlış anlama. Kötü. İyi ki anlamaz. Anlamasın zaten. Roma aşk çeşmesi mi lan bu? Adamlar zaten onlar yapıyor. Yapar abi adam. Yalnız o 300 sene önce.
1: Evet.
0: 500 sene önce.
1: Son 100 yıldır orada da yok.
0: Yani, fotoğraf.
1: Yok.
0: Fotoğraf olmadığı için o dönemlerde kral da kendi heykelini yaptırıyor ama 600 yıl önce.
1: Evet.
0: 1000 sene önce yapılıyor heykeller. Aşk çeşmesinde olduğu gibi tarihi. Sen Türklere ne öğretiyorsun? Sanat. Hani vardı ya 90'lı tepeminde. Hatırlıyor musun?
1: Bak ya.
0: Şey tutulması. Güneş tutulması en iyi. Bilmem Nemrut'ta bir yerde mi ne görünecekti. Gittiler oraya İstanbul Devlet Konservatuvarı'ndan bilmem orkestra getirip Bach bilmem ne. Nerede? Nemrut'ta. Şimdi hocam bu modernite, çağdaşlık meselesi Türkiye'de hakikaten bak bunu da gene yolda konuştuk. Kendini kent soyu zanneden bir sürü şey 3-4 tane kelime geçtiği hepsi yasaklı.
1: Evet.
0: Bir sürü kötü adam var Türkiye'de. Hı. Hala oraya tırmanmaya çalışıyor. Malatya'daki heykel olduğu gibi şeyde bunun en modern hali İstanbul'da İşte ne o türbeye falan gidiyor bazen ayağını atıyor falan hareketler yapıyor ya. Hı. Hatta huzur duası diye bir şey yapıyor. Kendini kakaladılar tamam mı? Ama o da bak namaz kılıyormuş diye. O da onun peşinden gidiyor şimdi. Nedir o? Kur'an-ı Kerim okumanın erken yaşlarda orta çağ zihniyeti olduğu iddia eden kişi. Bir baktık öyle bismillahirrahmanirrahim.

0: hani başladı. Abdest almaya şadırvanda. Ayakları falan yıkıyor. Yanlış yumurta. İyi olsun. Yamuk yumuk tavası bir şeyler yapıyor orada. Ve sana diyor ki ben de Müslümanım. Ben de acayip Müslümanım ve bana oy ver diyor. Biz de salağız. Değil mi? Ben de aptalım. Ah ne? Bu adam da Müslümanmış diyeceğim. Yapma ya. Hangi profildesin sen? Mezarda kafayı çeken mi? Kur'an-ı Kerim'e orta çağ zihniyeti diyen mi? Yoksa yamuk yumuk abdest alan mı? Hangisisin sen? Ben biliyorum senin ne olduğunu. Sen niye Müslüman ahmak muamelesi yapıyorsun? Bunun gibi ben çok istemkarım bu konuda.
1: Peki.
0: Ben İstanbul'u çok seven bir İstanbul olarak söylüyorum bunu. Hı hı. Yani benim rahmetli babam o yüzden çok genç erken yaşlarda İstanbul'a gelmiş olmasının da hikmeti budur. Benim babamın da mezarı İstanbul'dadır. Allah rahmet eylesin cümle geçmişlerimize. Ama bir şehirde bu kadar süre içerisinde bu kadar mahvedilemezdi. Ve bunu Ekrem İmamoğlu başardı. Hadi normal yani. Bugün hangi CHP'li varsa orada hizmet olmaz. Bak Mansur Yavaş mesela sonradan çakma CHP'li ama o da hizmet yapamıyor. Yapmaz çünkü. Yani fıtratta yok biliyor musun hizmet etmek. Heykel olur. Eşek çitleyen heykel, işeyen heykel, bilmem ne heykel bunları yaparlar. Bir de iyi kafayı çekerler. Ama hizmet onlardan gelmez.
1: Doğru.
0: Ama gelmesin. Ben biliyorum o gelmeyeceğini. Fakat arkadaş bu kadar para nerede? Hizmet yok. Para yok.
1: Doğru. Yani şimdi boşuna konuşmuyoruz. Yani çok basit
0: Murat Kurum olsaydı şu anda İstanbul var ya.
1: Hikmet Bey'in bahsettiğinde.
0: Yemin ediyorum çeriz değişmişti.
1: İlk aklıma gelen Avrupa'nın en büyük, dünyanın da sayılı büyük hastanelerinden biri olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni Sağlık Bakanlığı ve hükümet teşvikleriyle, gayretleriyle o dev muazzam eser hayata geçirildiğinde sadece bağlantı yolları, çok hızlı bugün reji ya, evet verin, sadece bağlantı yollarının yapılması gerekiyordu.
0: O yani yapmadı.
1: Hizmeti vermiş, hazırlamışsınız, vatandaşa hizmeti açmanız için oraya bağlantı yolu yapılması lazım ki Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve sorumluluk alanında olan bir yer. Ekrem İmamoğlu imzası ile biz buraya paramız yok ve bu bağlantı yollarını yapamayacağız yazıldı ya.
0: Tabii orada burada.
1: O paramız yok denildiği dönem cayır cayır reklam harcamalarının nasıl yapıldığı değil mi?
0: Tabii.
1: Sadece danışmanı Murat Ongun'un yıllık 5 milyon liraya tekabül eden o süper lüks villada yıllık kirası. 5 milyon liraya tekabül eden süper lüks villada nasıl stratejik bir takım hamleler planladıkları sonra ortaya çıktı. Bu vatandaş bu Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin bağlantı yolunu yapamayan belediye olduğunu sanıyordu o dönem. Dolayısıyla yani hiçbir şey öyle sallıyoruz atıyoruz falan ya işte siyaset yapıyoruz hiç alakası yok. Bunlar yaşadık, birebir yaşadık, gördük, biliyoruz. Tamam abi çok da uzattık. Hızlı dünya gündemi ama birer cümle. Dünya gündemi. Trump yine geri adım attı. Yani vuracaktı. Dedi ki saldırıyı iptal ettim çünkü Orta Doğu ülkeleri anlaşmanın yakın olduğunu söyledi bana dedi.
0: Öyle bir takım sıkıntılar var ama şu var. Geçen hafta konuştuğumuz bir şey de var ortaya çıktı. Ben bunu duyunca, bu geri adımı duyunca tabii şey için söylemiyorum. Neden? Yaptım deyince o çubuklu abilerin anlatısı. Onlar anlatırlar. Bilmem onu. Ben neden
1: tamam,
0: olduğunu.
1: Tamam.
0: Onun Trump'ın karakterini çözen ruh bilimciler de var. Başka bir şey. Ben biliyordum zaten atacağını. Yarın yine çok kötü vuracak ama ben sana söyleyeyim. Sabah kalkıyor. Bugün ne yapalım? Bugün İran'ı vuralım diyecek. Vuracak.
1: Tamam.
0: Sabah erken kalkan vuruyor. Akşam bir öteki de vuruyor. Vuruşup duruyorlar. Vuruşsunlar. Problem değil. Ama mesele şu. Aklıma getiren şu. Bu ciddi bir hadise oldu ortaya çıktı. İlk defa rakamları gördük. Ben abartılıyor mu bilemiyorum. Çünkü orada değilim. Ne demiş gavur? Yine Trump'ın dilinde. Seeing is believing. Yani görmek inanmaktır. Hı. Bilmiyorum onu ben. Maddi olarak söylüyorum. Ama adamların Tomahawk'u bitmiş, Patriot'u bitmiş. Ben dedim bu İran. Yani İran o bir de adam şöyle. Bu devam ederken de arkadan üretmeye devam etmişler ama gene bitmiş. Niye biz savaş erken bitti diyorduk değil mi? Adam da cephane kalmış. Napolyon hikayesi gibi olmuş birazcık. Hani diyor ya niye yendiniz diyor. 50 tane sebebi var. Say bakalım diyor. Bir cephane bitti dur.
1: Yeter. Yani
0: 49'a ihtiyaç yok. Bana yeter demiş. Onun gibi dur. Şimdi bu cephane bitti. Biz burada bütün dünya şeyi tartışıyordu. Stratejiyi. İran önce böyle yapacak. Sonra ABD duracak. Sonra çok kötü vuracak diyecek. Sonra uranyum tesisine gidecek. Uranyumdan çıkacak. sarı saçlı mavi gözlü saçlı bir tarayacak. İran'da kim var bilmiyoruz falan. Böyle böyle. Ve piyasa davranış biçimi. Hay Yimero davranış biçiminde. Ondan sonra ne oldu? Enflasyon olarak dünyaya gidecek bu. Enerjiden herkes birbirine bir şey yapacak. Rusya keyifli tespih çekiyor. Putin neredeyse İslam'a dönecek. Zelenski kendi kendine bağırıp diyor. Zelenski diyor ki bana diyor bomba ver. Ben diyor savunamıyorum artık kendimi diyor. Abi bende de kalmadı. Bende de bir imbat kalmadı diyor. Şaka gibi geliyor izle. Değil. Hani böyle bir şey var. Çünkü basını da sızdı, yansıdı. Bilmem kaç yüz tane patriot üretmek için 24 aya ihtiyaç varmış. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ama var. Böyle tamam. Bir gerçek var. Şimdi geri adım derken belki tekrar toparlanıp cephaneyi, çünkü hala aynı cümle var. Çok hoşuma gidiyor şu cümle. Trump nükleer silahsızlanma konusunda bir anlaşma yapılacak diyor. Biliyorsun 4-5 defa da 10 defa da bütün İran'ın mevcut uranyum zenginleştirme tesislerini yok etmişti. O da hiçbir şey yoktu. Gemisi kalmamıştı. Onu da hatırlıyorum. Değil mi? O hep dibindeydi. Patriot da yok. Hocam bir şeyler yaparız artık diye.
1: Anlaşıldı. Yani. Belli ki bu ama pilav bu, daha tabii, çok su kaldırır.
0: Ama bu tabii
1: dünyayı
0: etkiliyor. Yani bu adamın çılgınlığı da.
1: İsrail medyası da demiş ki bu Trump bizi yarı yolda bıraktı. Bir cümlede ona bir şey söyle.
0: İşte bu kadar zor durumdayken de o da diyor ki arkadaşlar tam bana güveniyorsun. Ben kabadayıyım ama yani bir yere kadar da bizim racon da bir yere kadar gidiyor. Yani olabilir. Yani dışarıdan böyle görünüyordur da ben hala ABD'nin İsrail güdümünden çıkmasının şu şartlarda zor olduğunu düşünüyorum. Çıkamaz. Hı. Bak İsrail güdümünden dedim. Güdümü dedim hadi. Hiçbir şey kabul et, bari güdümü kabul edin. Hı. Onlar yönetiyor da Amerika'yı ama
1: yani güdümü bunlar kavgalı gibi görünmeleri evet, de bir tiyatronun ya parçası
0: arkadaş,
1: gibi.
0: Ben kendi diyorsun. Bizzat üretip de vuramıyorum adamı. Bir de bedelini ödüyorum burada. Anlaşıldı. Bir de bunu ödeyip vurayım derken ne oluyor senin yüzünden? Hı. Rusya güçlendi. Çin bana tavır alıyor. Senin yüzünden oluyor bunlar hepsi. Bırak ben biraz güçleneyim. Eskisi hale getireyim de ondan sonra diye. Ya bir şey var. Onun için özellikle şey yaptım. Bu Trump'la ilgili onu gördüm. Şu geldi aklıma. Ya hiçbir şey anlatıldığı gibi değil hocam dünyada. Algıyla olgu meselesi var ya hiçbir şey anlatıldığı gibi. Ve bunun böyle olduğu ben yıllardır söylerim. Hani Körfez Savaşı'nda yaşananlardan dolayı bunu tecrübe ettiğim için, bildiğim için söylüyorum. Orada bildiğim işler vardı. Çünkü o savaşın içerisinde bulunup Taif'teki üstten bütün Amerikan ordusunun 300 bine yakın ordunun Irak'a saldırırken yaşanan olayları tercüme eden kişiyle ben 2 yıl beraber çalıştım. Tercümanla beraber. O yüzden olayı çok iyi biliyorum. Algı böyle bir şeydir. Aslında ABD'nin ne kadar güçlü olduğu, değil mi? Ne kadar güçlü. Sen 10 sene ambargo koy, bitmiş Irak'ta tahta tüfekler kalmış, Irak'ı bir anda işgal etti. Yok değil, bir şey kalmamış kardeşim orada. Bir işgal etti. Karşı ordu gördün mü? Görmedin değil mi? Yine ordu görmedi. Bak bir daha söylüyorum. Yine ordu görmedi. Sadece kendisi dünyada en iyi füze yapan ülke değil mi? Uzay teknolojisi dünyada bir numara mı? Ne oldu? Drone ne oldu? Hani çok Drakseni'den değil mi? Ben abi geldim ezip gittim olmadı. Olmaz da.
1: Peki.
0: Ya da Ukrayna Rusya'yı görüyorsun değil mi? Dünyanın en iyi füzeleri onlar da doğru. Gerçekten doğru. Rusya'da var. Uzay teknolojisinde ABD'nin de üzerinde. İlk defa uzaya giden onlar zaten. Ukrayna küçük bir yerde ne oldu? 3 tane bomba 2 tane drone. Demek dünyada savaş konsepti değişti. Bir de hiçbir tanesi bunlar dedi. Onu kastediyorum. Göründüğü kadar güçlü değiller. Ordu görmemişler. Sen Türkiye'nin ordusu gördün mü? Değil mi?
1: İsrail ona vurgu yapıyor
0: sen
1: zaten.
0: Sen benim ciltimi gördün mü? Hı. Sen yaptığımı görmedin. Ya sen benim askerimin kabiliyetini gördün mü? Ucundan böyle zekat da değil. Daha da küçük. Ucundan şöyle bir destek veriyorum Azerbaycan'a. 30 yıllık savaşı bir ayda bitiriyorum. Ucundan daha da ucundan. İçerideki istihbarat elemanlarını harekete geçiriyorum. Libya'da şartları değiştirebiliyorum.
1: Tabii canım.
0: Biraz daha ucundan biraz daha fazla Suriye'ye gönderiyorum. Suriye'deki içerideki iki tane muhalif grubu bire çarpıştırıp devrimi gerçekleştirebiliyorum. Evet. Irak'ta şartları değiştirebiliyorum. Ve en sonunda diyorum ki tamam terörist Türkiye meselesi diyorsun ve neredeyse bitmek üzere olan hareketi kabiliyetini sıfırlamaya çalıştığın ülke buraya getiriyor işi. Yani biz bu işi biliyoruz hocam. Sahada biz
1: evvelallah.
0: En iyi sahadayız zaten hocam.
1: Evvelallah.
0: O yüzden bize bulaşmıyorlar.
1: Peki. Küfür etmeyeceğine beni temin edersen sana bir şey yapayım. BBC'ye konuşan bir İsrailli avukat açıklaması getireyim
0: ya,
1: ekrana.
0: Getir ama ben yani ne kötü bir şey Türkiye aleyhine bir şey.
1: Avukat Tanrı bizi yok ya Türkiye aleyhine dese Dersin ki ya, tamam. Bu, Tanrı bunlar... bizi seçti. Tüm Filistinlileri öldürmeliyiz.
0: Evet, bu var ama onlarda. Yani bu normal. Bu darda sinagogda hahamlar da söylüyor bunu.
1: Laiklik elden gidiyor. Bak bunların hepsi o inançlarının inançlarının motivasyonu. Diyor ki bir İsrail'i öldürüldüğüne göre Tel Aviv ve Sara'daki hatta Jit ve Farata'daki herkes öldürülmeli.
0: Çünkü şey o yani
1: bir Yahudinin hayatı 10 milyon Filistinlinin hayatına bedel diyor.
0: Çünkü
1: avukat bunu söyleyen.
0: Ama normal bu abi. Ben bence haber yani şöyle söyleyeyim. Şeyde Yahudilerde, Siyonistlerde şöyle bir inanç var. Biz diğer tüm insanlar Yahudilere hizmet etsin diye yaratılmıştır. Yani onlar telef edilebilir. İfade yanlış. Öldürmek, telef etmek. Yani bundan zararlı haşerat gibi düşün. Yahudinin eğer menfaati dokunursa yeryüzündeki bir Yahudinin kanı veya bir parmağı tüm insanlardan daha kıymetli, diğer insanlar kıymetli. Budur onların temeli bu. Ben bunları iyi görüyorum. Keşke bunlar hep söyleseler. Bunlar saklı. Bunlar yıllarca bizim söylediğimiz dünyanın bilmediği şeylerdi. Ama Müslümanlar bunu biliyordu.
1: Artık dünyada öğreniyor.
0: Teologlar söylüyordu. İlahiyatlarda okutuyordu. Doğru. Ben küçükken öğrendim bunu. Bak benim öğrendiğim küçükken şeyi şimdi söylüyor adam. Ben daha orta bir, imam hatip bir, dakika bir, gol bir. Bunu öğrendim önce. Dediler bak bil ki senin düşmanın budur. Bunlar seni yok etmeye çalışacaklardır. Ona dini bir İslam diye cümleye başlar. Osmanlı'yı anlatır. Yüzyıllar boyunca böyle çocukluğundan bahsediyorum. Hı-hı. Sonra bunlar gel ve bunlar dünyayı fesada uğratırlar. Savaş çıkartırlar. Bunlar savaş baronlarıdır. Uyuşturucu baronudur. Her türlü pisliği, musibetin baronu bunlardır diye evet. Bize. Ve bence bu az. Yani keşke bunları daha... Ya onu bırak aslında. Niye bunu verdik şimdi? Adam şu andaki Netanyahu'nun tam o Gazze'de o katliamlar başlarken kullandığı, refer ettiği, yani referans gösterdiği şeyler neydi? Bablar neydi? Amaleklerden bahsetti. Yani evet. Her türlü, her şekilde öldürülmesi gereken insanlardan bahsetti.
1: İnsanımsı.
0: İnsanımsı. Ama bak... Hamile kadın da öldürülür, çocuğu da öldürülür, hayvanı da öldürülür.
1: Buzağlı inekler tabii. Dahil.
0: Şimdi bir referansta bulundu. Şimdi. Ama bunun böyle olduğunu biz biliyoruz da Batılı, o çok hassas Norveçli, aşırı ultra hassas ve duygusal romantik Norveç Finlandiyalı, çok medeni ve çok özgürlükçü ABD'li bunu biliyor muydu?
1: Bilmiyordu.
0: Mesele o zaten yani bunların başkanı, bunların başbakanı söylüyor bunu. Avukat söylese ne yazar? Bunun bütün dünyayı, bunun çoğalması lazım. Anlatmak lazım. Yani Yahudiler bizzat soykırımcıdır. Şu andaki mevcut sistemden bahsediyorum Yahudiler derken. Ortodoks Yahudiler kastetmiyorum. Mevcut sistem şu an dünya yöneten sistem Siyonizm'dir. Yahudi değil. Ama bunlar da katliamcıdır. Ve bunun nihai hedefi budur.
1: Evet. Dolayısıyla...
0: Bir bağlamışlar ABD'nin boynuna. Çektim mi ABD havlıyor ona. Bu kadar.
1: Dolayısıyla antisemitizm yapıyorsunuz falan diyenlere de kapak olsun bu.
0: Ben bu
1: hiç antisemitizm değil, falan değil. Değil. Mevcut tablonun görünür hali. O yüzden çok da fazla detaya girmeye gerek yok.
0: Tabii. Kur'ani olan, Kur'an'da bulunan ayet-i kemerde ifade edildiği şekilde oradaki anlayışın üzerinden asla müdahale kabul etmem. Onu amelek derken beni insanla her şey yok et diyor ya.
1: Evet.
0: Bak ben öyle yok etmiyorum. Çünkü benim Kur'an'dan yani inanacağız ama benim Kur'an'da onların ne menen bir fitne fetat fücur meselesi olduklarını ne olduklarını iyi anlatıyor. Bana anlatıyor. İşte iyi derken haşa. Cümle haşa. Bana anlatıyor Allah-u Teala bunu.
1: Evet.
0: O ondan da taviz vermiyor. İster antisemitik de ister tematik de ne dersen de. İstersen tematik de ama ben söyleyeceğimi söylerim.
1: Peki.
0: Oradan çünkü taviz olmaz.
1: Hızlıca Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler diyor ki CHP'li Hasan Öztürkmen'in soru önergesine verdiği cevapta Kıbrıs'ta da Türkiye'de de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de her türlü güvenlik tedbirimiz hazır.
0: Evet, doğru. Evet,
1: Evelallah. Allah razı olsun. Hem emeği geçenlerden hem aktif olarak çalışanlardan kendimizi bu coğrafyada, bu şartlarda, yani bu aşağılık Siyonistin, o zaman herkes öldürülmeli, Tanrı bizi seçti, ya hepinizi öldüreceğiz falan diyen bu sapık zihniyetin karşısında o güvende olma unsurunu bize hissettiren herkesten Allah razı olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere. Niye Sayın Cumhurbaşkanı diyorum? Yine dünya basınında, yani sadece şeyde değil, Avrupa basınında ya da Orta Doğu basınında değil, dünya basınında, Amerika'sından Belçika'sına neyin haberi var abi? Taksi testini tamamlayan Kaan'ın haberi var.
0: Evet,
1: yani öyle ki, yani öyle böyle de bir haber değil. Türk mücevheri diyor mesela. Amerika

Amerika merkezli The War Zone Kaan için. Yani baktığınızda bazı şeyleri her şeye rağmen, yani CHP'ye rağmen, ya bu İHA'lara SİHA'lara dokunulmaz, geldiğimizde ilk işimiz dokunulmaz olacak diyen

0: Bir de daha çöpümü taktım bilmem ne. Onlara da geleceğim ama şimdi bunu böyle tanıtmak hani bir şey diyor bazen insanlar. Biz anlatıyoruz ya mesela Kaan diyorsun, İHA diyorsun, SİHA diyorsun, Bayraktar diyorsun, TUSAŞ diyorsun, TEİ diyorsun, Jet Motor diyorsun. Hemen şöyle bir refleks gelişiyor abi. Benim hep ikinci bak ilk başta nefret ettim bir de ikinci nefret ettiğim şey bu. Bunu da çünkü çok gördüğüm için söylüyorum. Bunu ideolojik söylemiyorum abi. Ben bunu tamamen bağımsız, politik olmayan bir şekilde ifade ediyorum. Hakikaten yeminle söylüyorum. Hiçbir insan diyeyim yeryüzünde kendi ülkesinde olan olumlu gelişimlerden, teknolojiden, ilerleyen teknolojiden rahatsız olmaz. Varsa o aşağılık bir insandır. Normal
1: Var.
0: insan değildir.
1: Var efendim. Aşağılık insanlar da var.
0: Esfer safilindir ya da
1: Siz anladınız.
0: ya da manyaktır.
1: Tar tekerine motor
0: Ya da
1: takıldı diyen.
0: manyaktır. Manyaktır gerçekten söylüyorum. Delidir.
1: Bak
0: Ya
1: Lile'de
0: da
1: sapı var ya, o Lile'de
0: aslında başka
1: sapı.
0: yere aittir. Ajandır. Alçaktır. Şerefsizdir. Onun bunun çocuğudur. Ne bileyim abi yani. Bana ait değildir. Çünkü ben onu kendim için, ben onu kullanmıyorum. Ben onu yemiyorum dediği gibi. Bak kanadı benim yiyecek bir şey değil. Ama benim geleceğimi inşa eden bir şey o. Benim geleceğime, benim ufkuma, benim ümidime dair bir şey. Bunu hep aynı örneği veririm ama çok doğru bir örnektir. O da şu. Bunu ilk defa Hintlilerden öğrendim. Hindistanlılarla birlikte 35 tane Hintli, bir Arap, bir Türk bir aradayız. Tamam mı? Yazımı yazan sekreter Hintli, tercümeyi yapan da burada Sudanlı. O savaşta. Ben yıllarca çalıştım bir arada buldum. Çok enteresan. Tabii çok yani düşük fiyatlara geliyor. Mühendisi atıyorum. Bir mühendis 500-600 dolara ülkesinden çıkıyor. Birkaç yıl ailesini görmeden çalışıyor falan filan. Adamlar da böyle ilk defa yani derken tabii yabancı basın var. Çok da iyi İngilizce konuşuyor. Şunu gördüm mesela adamda. Hiç kendi baldırına bakmıyor. Hintli. Tamam mı? Eğitimliler, mühendis, hepsi de mühendis zaten adamların. Adam bakar her gün haberde, kendi haberlerinde İngilizce olan gazetelerde, çoğunlukla İngilizce takip ediyor. Hindistan'da işte o zaman uzay çalışmaları var. Uydu fırlatıyor. Kendi şeylerinden uydu fırlatıyorlar sürekli. Bakıyor ona. Ne yapıyor Hindistan uydu fırlatıyor diyor. Benim dilimden ne zaman biliyor musun? 97. Yani biz burada uyduyu bırak, tamam mı?
1: Uydu.
0: İnsanların hangi yüzük nerede diye bakıyoruz.
1: Evet,
0: Tamam
1: evet,
0: mı?
1: evet. Milli Güvenlik
0: Tabii.
1: Kurulu cuma namazına giden
0: En
1: öğrencilerin
0: iyi
1: okuduğu okulları fişliyor. Milli Güvenlik
0: adam
1: Kurulu.
0: uzayda gidiyor da devletin yönetim kadrosundan aşağıdaki askerlerine kadar gerçekten FETÖ'de sızmıştı. Bunlar da sızmalar bunlar.
1: Evet.
0: Bunlar hatta süzme bunlar. Hem sızma hem süzme. Ne yaptı? Aldılar böyle ellerinde alkollerle şarkılar, marşlar, gece ışıklar yanıp sönüyor
1: Evet
0: falan.
1: evet. O Hintli de o arada uzay
0: İğrenç,
1: çalışmalarının
0: rezil,
1: haberini okuyordu
0: kepaze
1: diyorsun yani.
0: bir dönemdi o dönem.
1: Evet.
0: On binlerce saf işçiler falan filan. Onlarla uğraşıyorlar.
1: Evet.
0: Hintli generaller de bunlarla uğraşıyorlar. Dedim ki ya dedim bir şey hocam. Sen böyle böyle çalışıyorsun. Tanıyorum adamı. Samıyor için. Dedi ki it is my country. Mizail. Dedim mizail ne ya? Füze diyor. Mizail diyor. 3000 kilometre yaptık diyor. Şimdi diyor Pakistanlı'nın şahına karşı diyor. Bayağı tartışıyorlar. Ben baktım adamları hani 50 doları bir yere getirince banka oluyorsa ya da gidere verip gönderecekler. Adam için bir onur o yalnız. Bunun içerisinde sosyalist olan gruplar da var. Hindular var. Mohan Kumar bir tanesiydi. Benim yanımda arkadaşım. Burada da Mumbai ve Medres Müslümanları var. Niye açtım biliyor musun konuyu? Oradan bakıyorum şimdi. Oradan bakıyorum. Normal bir insan solcusu, hani Hintlinin solcusu, sağcısı, Müslüman ve Hindusu ortak tek geldikleri yer burası abi. Uçak. Ve aynı zamanda uzaya bilmem ne. Sonra komik bitireyim bari. Komik bitiriyorum. Sonra bunlar böyle işte uydu kalkacak falan. Uydu yani biz rampayı nerede işte kullanıyoruz? Bir yerde kullanıyoruz. Rampa kullanıyorsun ya. Hem uydu yapmışlar. Kendi rampaları da var. Kendileri fırlatacak. 3, 2, 1. Çarşamba, Perşembe takip ediyorlar. Bak launch. Herkes bakıyor. Canlı yayında gönderiliyor falan. Alkışlar gönderiyor uzaya. Bir sonraki gazetelerde gazete manşetinde yazmışlar. Diyor ki Hintlilerin göndermiş olduğu uydu uzayda kayboldu. Fazla hızlı göndermişler. Yörünge oturtamamışlar. Tamam mı?
1: Ama yani bir
0: Evet.
1: şekilde
0: Okay, we'll try again. Tekrar tekrar.
1: tekrar.
0: Dedim ne oldu? Ben de geldim. Güle güle geldim. Güle güle.

0: geldi içeri. Dedim ne oldu dedim fazla hızlı mı attınız diye espri yapıyorum. Lost in Space. Lost in Space mi? Güldüm. Fakat işin enteresan tarafı iki gün sonra da o hayatım hatırladım. Romanımda olacak bu romanımda. Benim pat diye attı intiler. Türkiye Democratic Country diyorsun yani. Bu ne ya? Askerler bak ya. Türkiye'ye el koymuşlar diyor. Ya. Adam benle buradan vurdu beni ya. Adama baldırı çıtmak diyor. Benim yaptığım bırak uzay uçak uçağın parçası yapıyorum ben daha. Yapamıyorum.
1: Ya.
0: Dingil yapıyor. Dingil. İşte o yüzden.
1: O günlerden bugünlere geldik. Bu biraz imaj, hızlı bak, geldik.
0: İmaj var ya bu imaj hep, var ya şu. Evet. Bütün dünya seni tapkanla tanıyor. Bütün dünya seni uzaya çıktım anla tanıyor. Bütün dünya ABD'nin gücünü füzesiyle değil mi rampalarıyla ve uçağıyla bütün dünya hükmediyor. Bir reklamını çok iyi yapıyor. Bizim problem bir reklamımızı yapamıyoruz. Anlatamıyoruz kendimizi.
1: Biz de yapıyoruz
0: bunu
1: artık.
0: Bunu göstermemiz lazım.
1: Ama o günlerden bugünlere hızlı geldiysek hep böyleydi gibi değil. Yok, hafızayı beşer misliyle malul.
0: Bir adam geldi düzdü hepsini.
1: Çeyrek asırda acayip bir noktadan acayip bir kimse noktaya ulaştık elhamdülillah.
0: Tabii, elhamdülillah.
1: Emeği geçenlere teşekkür edelim. Biz bugün sürekli teşekkür ediyoruz ama ne kadar da etsek öyle, az olacağı kanaatindeyiz. Şimdi şu az önce cümlenin arasında geçirdin 97 yılları Milli Güvenlik Kurulu efendime söyleyeyim o irtica hortladı. Tabii, bu okulda öğrenciler cuma namazına gidiyor. Falanca devlet kurumunda başörtülü biri görülmüş. Filanca da bilmem ne yapmışla uğraşan o generallerin sözüm ona generallerin göz yumduğu önünü açtığı devletin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine yuvalanan o şer şebekesi, o terörist FETÖ unsurlarından Sayın Cumhurbaşkanı'na 15 Temmuz gecesi suikast girişiminde bulunan timde yer alan biri 10 yıl sonra firari FETÖ'cü kıskıvrak
0: yakalandı.
1: Saklandığı ininde fare gibi yakalandı.
0: Elhamdülillah.
1: Bugün gazetelerde de bu mesela Sabah gazetesinin manşeti çok hoşuma gitti. Sıra bu hainlerde diyor Sabah gazetesi. Arkadaşlar getirirler şimdi onu. Tamam biri tamam. Kalanları İstanbul'a kana bulayan, İstanbul'u kana bulayan General Mehmet Yiğit. Komutanları derdest eden Amiral Ayhan Bay. Kumpasçı hain Amiral Mustafa Uğurlu. Darbenin kilit ismi Albay İlhami Polat, İstanbul'da darbeyi yöneten binbaşı Murat Çelebioğlu, ordu komutanını rehin almaya çalışan Albay Ahmet Cerahan, firari FETÖ'cülerden bazıları. Şimdi bu FETÖ'cünün yakalanması da enteresan bir şeye dayanıyor Hikmet abi. Bugün akşam gazetesi de meseleyi görmüş. Yüz tanıma sistemi, istihbarat teşkilatının kullandığı yüz tanıma sistemiyle bu 10 yıllık kaçışı son bulmuş bu aşağılık teröristin. İzine %77 benzerlikle ulaşılmış. Öncelikle sonradan bu %83'e çıkmış 4 ay içinde. Ya ve biz hep söylüyoruz devlet imhal eder yani erteler ama ihmal etmez. Etmez. Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Hepiniz bedelini ödeyeceksiniz. Hepiniz yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz.
0: Evet, ben yine tebrik ediyorum. Tabii yakalanması önemli bir hadise. Kalanların da inşallah bütün hainler, alçaklar inşallah yakalanırlar ve hak ettikleri cezayı bulurlar. Tabii bunların birçoğu aslında biliyorsun, ya işte içimizi acıtan bir şey de var. Ama iki şey var, daha doğrusu bir tanesi şu. Yurt dışında yaşayıp hala Türkiye'ye hiç gelmeyen, oradaki bir alan yakaladılar, buldular kendilerine. Ülkeler onları işte siyasi, mülteci kabul etti bazılarını falan. Aynı diğer terör örgütlerinde olduğu gibi. Bunu da yaptılar. Yani Almanya'da yaşayan var. Onlarca, yüzlerce. Amerika'da, Kanada'da yaşayanlar, Belçika'da var. Her tarafta var. Dünya tarafında. Ama elhamdülillah tabii gelemiyorlar da Türkiye'ye ve anında yakalanacaklar çünkü. Güzel olan şey şu biliyor musun? Bak arada 10 yıl geçti. Hatta daha da geriden sararsan bunun ne menen bir şey olduğunu ilk kavga ettiğimiz bodozlamadan, yumruk saymadan daldığımız dönemler 2013'teki dönemler biliyorsun. Evet. 12 sonu hatta. Benim
1: gelemiyorlar benim dedim de daha düzelteyim. Önce... Gelmeyi planlıyorlar. Seçim öncesi biletlerini tabii, yani, alıyorlar. Tabii. Ama seçim sonucuna göre gelemiyorlar. Şöyle, onu da hatırlatayım tabii, abi.
0: O doğru. O doğru. Kesinlikle doğru. İtiraz etmiyorum ama şöyle bir gerçek de var. Ben ona çok, o beni çok umutlandırır aslında. Belki de o belki kıymetli bir şey. Artık FETÖ denen o aşağılık örgütün evet. Hakikaten dünyada da yani hakikaten eşi benzeri

0: olmayan bir yapılanmasıydı. Bunu parçalamak var ya, bu bizim dönemimize nasip oldu. Neden biliyor musun? Aşağılıktaki kastettiğim şu. Hem modern ABD desteği olduğu için arkasında ABD var çünkü. Hem teknolojiyi kullanabiliyor. Çağdaş tüm enstrümanları kullanabiliyor. Hem de olayı mistik bir hava vererek aşağı şiilik öğretiyor. İkisi bir arada olduğu zaman böyle tehlikeli bir hale geliyor. Artık Türkiye'de FETÖ, bu Fethullahçı alçağın ürettiği adamlar, o mankurtlar değil mi?
1: Evet.
0: Artık bunların Türkiye'de herkeste sağda sol hiç fark etmez. Bu güzel bir şey. Bu milletin karşılığı sadece alçak, hain, haşhaşiler. Bunu biliyor millet artık. Kodlandı bu.
1: Doğru.
0: Kimse bunları affedemez bu saatten sonra.
1: Doğru.
0: Bu çok önemli bir hadise. O yüzden burada hem onlara da bir ulaşsın bu cümleler. Bundan sonra
1: İşte
0: Türkiye ne sen,
1: CHP
0: ben bu
1: affedeceğini
0: ifadeyi
1: vaat
0: kullandığım
1: ediyor
0: için
1: abi.
0: hatta beni çağırmışlardı. Sen ve senin yedi ceddin dedim. Bundan sonra Türkiye'de karşılığınız şeydir, zındıktır. Zaradık, zındıklardır. Yani bu ülkenin düşmanlarısınız. Kimler için? Milletin tamamı için. Bunu ben kendim söylemiyorum. Hadi çıksın bir tane söylesin bana. Yani bu manyaklardan dahi şey dahi bu tip bip gibi hani acayip şeyler tipler var ya. Onlar da dahil hiçbir parti, hiçbir örgüt, kurum, kişi bunların bir tarafını bile savunamayacak. Ona o hale geldiler ya bu çok kıymetli bir şey hocam. Yani ben çünkü nereden biliyorum? Böyle bir haline kalınca bir toplu bir cuş huruşa giriyoruz. Toplu bir şekilde seviniyoruz. Bu çok kıymetli bir şey yani.
1: Bak bir şey söyleyeceğim.
0: Yani o yüzden bence bunun kodlanması çok
1: Bu
0: kıymetlidir.
1: arada aklıma
0: Kolay kolay
1: geldi.
0: bir daha da giremezler.
1: Aklıma geldi. Eğer
0: FETÖ değil, diğer terör örgütlerine. FETÖ zaten giremez.
1: seyretmediysen şiddetle tavsiye ediyorum. Cuma akşamları TRT'de
0: Biliyorum,
1: Asırlık Gece diye
0: biliyorum,
1: bir
0: seyrediyorum.
1: dizi yayınlanıyor. İki bölüm yayınlanıyor. Ben
0: Evet.
1: yoğunluktan sonradan sosyal
0: Ben
1: medya üzerinden seyrediyorum.
0: de
1: Yani
0: arkadan takip
1: o
0: ediyorum. Evet.
1: ama bu kadar
0: Dehşet,
1: net,
0: müthiş.
1: pırıl pırıl
0: Bravo.
1: anlatılan
0: Çok
1: ve
0: güzel.
1: çok emek verilmiş bir dizi. Bu
0: Evet.
1: arada tebrik ediyoruz emeği geçen
0: Evet, helal
1: herkesi,
0: olsun.
1: tüm TRT
0: Hafızaya
1: yönetimini.
0: kazılacak böyle örnek.
1: Aynen öyle. Meseleleri canlı tanıkların anlatımıyla ve dizi mantığında ekrana taşıyorlar. Muazzam bir
0: Tebrikler.
1: iş.
0: Müthiş.
1: Şiddetle tavsiye ediyorum.
0: Çok
1: Ne olur o gün ne
0: kaliteli bir ürün
1: olduğunu
0: yani. Evet.
1: takip edin ki şu aşağılık lağım faresi, şu yakalanan lağım faresi eğer amacına ulaşabilseydi bugün nerede olurduk onu da tahayyül ederiz en azından. O
0: İç savaş,
1: yüzden
0: iç savaş
1: en
0: hocam, iç
1: ağır,
0: savaş.
1: en sert
0: Parçalanmış
1: cezaya
0: Türkiye.
1: çarptırılması gerektiği kanaatindeyim. Birkaç dakikamız kaldı.
0: Evet.
1: Amirimle ilgili bir şey diyecek misin? Behzatçı amirim.
0: Abi işte bak böyle ne güzel adamı, bak ne enteresan değil mi? Adama diyorsun ki bu adam iyilik, bir kanatları eksik, iyilik timsali diyorsun. Adam kumarda yazıyor paraları. Bir tanesi diyorsun ki solcu komünist, çok iyi adam. Çok solcu, acayip cumhuriyetçi. Oo başkanım, dansa falan geliyor. Çok cumhuriyetçiyiz falan. Çok acayip Atatürkçüyüz falan. Tak. Patküt. Ne haltlar yediği ortaya çıkıyor. İtiraf da etmiş. 2,5 milyon da aylık gelir varmış. En az burada sevdim ama Behzat Ç'yi. En azından hani şey gibi Murat Ongi gibi ayda 100 bin lira kazanıyor dememiş.
1: Dememiş.
0: Tamam.
1: 2,5 milyon gelir
0: Ama
1: varmış.
0: olay çok uzuyor. Derine doğru gidiyor. Hocam klasik bir CHP belediyesi. Yani şimdi ben
1: Sen o
0: burada ben
1: abi.
0: sana 100 tane söylerim cümle kurarım. Ve dinletirim de yarım
1: Sen
0: saat. Ama
1: İstanbullu.
0: bir CHP belediye varsa büyük bir ihtimalle yolsuzluk vardır, hırsızlık vardır. Bir tanesi de
1: Sen
0: o.
1: İstanbullu hemşehrilerimize sitem ediyorsun. Dur bak sen İstanbullu
0: Çok
1: hemşehrilerimize diyorsun
0: sevindim.
1: ki yani
0: Çok kızgınım.
1: Murat Kurum bir tarafta adamın
0: Mukayese
1: proje
0: edilir ya.
1: anlatması 1,5 saat sürdü
0: Ya
1: hızlandırılmış
0: inanılmaz bir
1: şekilde.
0: şey adam.
1: Öbür
0: 6 ay
1: tarafta
0: çalışmış.
1: da toz bile konmaz diyen İstanbul
0: Silkele beni.
1: nimet diyen bir başka figür
0: Tabii
1: ki
0: silkele beni.
1: yüzyılın
0: Silkele
1: yolsuzluğunun baş şüphelisi Hikmet Bey'in sisteminden bahsediyorum. Mesela ben de edebilir miyim sistem? Etimesgut'ta seçimden önce projeleriniz nedir, vaatleriniz nedir diye sorduklarında amir, artist Erdal Beşikçioğlu benim hiçbir projem yok dedi. Ben sadece belediye başkanı olmak
0: Ama
1: istedim.
0: müstahaklar. Bak
1: Kusura bakmayın Etimesgut'ta
0: İstanbul'da
1: hemşehrilerim.
0: müstahak.
1: Yani
0: Hocam
1: siz seçtiniz. Yapacak bir şey
0: benim
1: yok.
0: isyanım bir şey bağlamıyor. Güzel söyledin. Benim müstahak abi yani oy verdik, verdiniz. Ben de İstanbulluyum. Buna bak ben ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Demokrasi mi? Böyle bir şey işte. Deneyeceksin. Ben 2019'da ilk yazımda ve ekranda şunu söyledim mi? Bunda da bir hayır vardır. Çıkacaklar. CHP daha çok görünür olacak. CHP'yi unutmuşsunuzdur.
1: Evet.
0: Unutma, unutma. Hafızanı tazelersin. Cevap öğrenirsiniz. Ne öğreneceksin?

0: alkol, ona pavyon, içki, dışkı. CHP hatırlatır kendini.
1: Bak, bravo. Hatırlattı. Görünür olduğu müddetçe. Görünür olduğu
0: yani Ankara'ya kadar, İzmir'e kadar.
1: Bravo.
0: Ama bir şey söyleyeceğim.
1: Söyle.
0: Bu adamlar sürekli sana bir şey öğretiyor. Biraz önceki gibi. Hani teknoloji onda, her şey onda ya. Uzaya gidiyor da. Yani biliyorsun alkol promili yüksek olduğu için uzaya gidiyor. Her tarafa gidebilir o. Mars'a da gider. Ama bir şey var. Ve sana bana bunlar demokrasi öğretiyorlar. En nefret ettiğim şey şu. Yani adam çıkıyor kaç yıl sonra. Biraz önce istemeden de köşeden kıyıdan döndük. 28 Şubat'ı bir geçtik üzerinden, değil mi? Adam sana demokrasi öğretiyor. Adam diyor ki bu da bir gerçek. Yaşıyoruz ve nefret ediyorum bunu duymaktan. Türkiye'de diktatörlük var diyor. Türkiye'de bir despotizm var diyor.
1: Kapanışı öyle yapacağız. Evet,
0: dedi. Dedi
1: adam diyor. Geçirin.
0: Dönüp bakıyorum. Bak şimdi. Seni beni çağ dışılıkla itham ediyor. Evet. Ne yapıyorsun? İşleyen eşek. Ben ne yapıyorum? Uzay istasyonuna trikonot gönderiyorum. Sen ne yapıyorsun? Şeyden tecavüz edilen damacanadan nefes borusu bilmem nesi. Ben ne yapıyorum? Kaan. Sen ne yapıyorsun? Ya mağara adamı gelmiş bana gericisin diyor ya. Bildiğin düz mağara adamı. Bak aynı şekilde yıllar boyunca darbecilerin altında yatarak, onlarla aynı yatağa girerek, Türkiye'ye darbe yapmak için elinden gelen her şeyi yapan, darbecilerin sac ayağı olan
1: görüntüyü Ertuğrul oynatın Özgür, vermeyeceğim. Oynatın Özgür, görüntüyü, DSF oynatın.
0: Tamam, Ertuğrul Özgür. Ve de diğer bunun türevleri, sadece o değil tabii. Diktatör diyorlar ya. Erdoğan.
1: Aynen öyle. Bu yani, tartışmanın...
0: Yani bir şey söyleyeceğim. Ya arkadaş sen 411 el kaosa kalktı diyen sensin.
1: Tabii.
0: 28 Şubat'ın aynı abileriniz gibi Emin Çalışanlar, Fatih Altaylılar, işte efendim diğer kimdi bu Uğur Dündarlar gibi.
1: Evet.
0: Hepiniz böyle postal yalayanlar sizsiniz.
1: Hepiniz bak, oradaydınız ulan.
0: Hepsi dili kalındır biliyor musun? Tabii. Postal yalamaktan.
1: Tabii.
0: Adam böyle yapıyor her çıkışta. Diktatör getir artık ya. Ulan senin neren demokrasi?
1: Bir dönem mahalle baskısı diye bir aynen safsata uydurdular. Bir dönem Mursi ile kıyaslayıp %52 aldı ama idamdan kurtulamadı hocam dediler. Hiç vazgeçmiyorlar var ya bu.
0: Bak adam sen demokrasi bu. Erdoğan despotik. Adam seçime giriyor. Bak adam ne anlatıyorum ben ya? Şey anlatıyorum. Araba giderken tekerleği dönüyor. Onu anlatıyorum tabii. Seçime giriyor, demokrasi alıyor. Seçime giriyor, kazanıyor. Ben değil. Sizin var ya çok sevdiğiniz adam da söylüyor bunu. Yenmiş de yenmiş, çıkmış da yenmiş, alttan yenmiş, oradan koymuş, buradan yenmiş. Şimdi bu adam sandıkta ne yapacaktı? Ya çok kaldım ben ya. Hadi bu seçimde kaç aldım? Baksana yavrucuğum kaç aldım? 52 sayı başvur. Al bak ya bu sefer CHP verin ya. Oğlum siz deliyle bak bir daha söyleyeyim. Ben bunu anlıyor kim ne dediğimi. Bunların delilerle ilişkisi var hocam. Çünkü ancak deli olmak lazım.
1: Aynen öyle. Ya, biz bu kadar şeyi...
0: Şunu da bitireceğiz. Çok cümle olsun. Ertuğrul Özkök'ün Türkiye'de diktatörlük var demesi. Çok özür dilerim. Bir eskortun ya da bir genel ev çalışanının bana namus satması bir yerde ya. Namus satıyor herif. Bir eskort, bir genel ev çalışanı, bir hayat kadını gelmiş 20 yıl çalışmış. Gelmiş bak namus ev hayatı diye başlayan cümleye başlıyor. Kim o? Ertuğrul Özkök. Türban faciası, Ahmet Kaya'ya vay şerefsiz diyen adamlar gelmişler sana aynen bana öyle demokrasi öğretiyorlar ya. Alçaklara bak.
1: Mesele şu. Görüntüde az önce gördüğünüz gibi o uzun yıllar Hürriyet gazetesini Aydın Doğan'la birlikte yönetip siyaset dizayn eden Türkiye'de Ertuğrul Özkök bir YouTuber'ın sorularını cevapladı. O cevaplar içinde de Franco döneminde Franco'nun ölümüyle rejim bir anda değişti falan deyip Türkiye ile o diktatör yayı kıyaslama cüretine girdi. Ama bu cüret yeni değil. Oldum olası. Tabii. Hep bu hadsizlik, tabii, bu had aşma demokrasi ve bu cüret kendisinde vücut bulmuştur. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı reysen soruşturma başlattı. Ama yurt dışına çıktı, öğrenildi. Falan filan. Gelişmeleri takip edeceğiz. Bu konunun üzerine şeyde de gideriz.
0: Bak, 3 tane belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.
1: AK Parti'ye katıldı.
0: İstanbul'da 3 ilçe belediye başkanı.
1: Çok vardı da işte
0: hocam,
1: biz biraz dağıttık
0: konuyu. Nasıl diktatör falan diyorlar ama gerek konuşmuyor hocam. Hiç ben seçimden yapmayalım hocam. Ha. Zaten bir müddet sonra bir iki sene daha geçse. Kalan 18 tanesi de buraya geçecek.
1: Tamam mı? Ya şimdi neyse latife yapıyorsun da onu ya da ciddiye şey alırlar bunlar. Hiç seçim yapmayalım falan.
0: Hocam, ya ama tamam. Bunları böyle cevap veriyor hocam.
1: Tamam
0: ya
1: keserek bu, kullanırlar gerek yok ona.
0: Yok yok şöyle bunu şunu söylüyorum. Kapatmamız adam bize ahmak dedi adam bize ya. Delisiniz dedi. Evet. Diktatör diyor. Yani Türkiye'de cuntacının başlığı yapmış herif. Cuntacının kralı adam bana demokrasiden söz ediyor. Ben de böyle cevap veriyorum ama

0: Şunu sormuyor mesela adam. Ne derdi ona? Kendi ne yaptı şimdiye kadar? Hangi diktatörle mücadele etti?
1: Peki. Evet, günün manşetini sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Geleceğim Medipol, o güzel ufukları hazırlayan Medipol.
2: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.
3: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
4: De böyle Otobit'te.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
5: Çok güzel.
7: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
5: Şipşak.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Saat ekranlarına ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz efendim. Saatler 12, ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör başlıyor. Evet, terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta. Çerçeve yasanın bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Peki ya çerçeve yasada hangi düzenlemeler yer alacak? Son durum nedir? Şimdi hemen detayları 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak'tan alacağız. Ahmet Taner merhaba, kolaylıklar dileyelim, iyi bir hafta dileyelim. Nedir elindeki son notlar?
1: Büşra Mutlu selamlar. Ben de sizlere iyi haftalar dilerim. Tabii geçtiğimiz haftadan beri mecliste oldukça yoğun bir heyecan var. Sebebi de çerçeve yasanın gelecek olması. Bu hafta itibariyle en çok üzerinde durulan ihtimal çarşamba günü teklifin Adalet Komisyonu'na gelmesi ve gelecek hafta ise bir sonraki haftanın ilk gününde ise genel kurulda artık görüşülmeye ve hemen ardından onaylanmasını biz bekliyoruz. Tabii çerçeve yasayla ilgili çalışmalar sürerken biraz da çerçeve yasanın da içeriğiyle ilgili de konuşmak lazım. Bununla alakalı olarak siyasilerden pek çok şunu duyduk biliyorsunuz. Af olmayacağının altı çizildi. Bu herhangi bir şekilde genel af düzenlemesi olmayacak. Zaten birazdan yasanın içeriğine girdiğimiz zaman da belirli şartları sağlayanların yararlanabileceğini biz görüyoruz. İlk başta şunu ifade edelim. Teklif ortak bir imzayla genel kurula sunulması bekleniyor. Yani hatırlayacaksınız Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bulunan bütün partilerin imzasıyla genel kurula gelmesi gerekiyor ki bu konuda da çağrılar var. Birlik ve beraberlik sağlanabilmesi adına. Bir diğer husussa aslına bakarsanız 1 yıl ile 6 ay arasında olmasını bekliyoruz biz yasanın. Yani geçici bir yasa olacak bu. Bundan sonra başka yasalar gelecek mi bunları kapsayan? Bunları da yeni yaşayıp göreceğiz. Aynı şekilde teklifle birlikte PKK'nın münfesih tanımı yapılacak. Yani münfesih PKK olarak değerlendirilecek yasada münfesite dağılmış, dağılan anlamına geliyor. Bununla alakalı olarak bu dağılımın kontrolünün sağlanması için yetkili kurumların hangilerinin görevli olduğu belirlenecek yine yasada. Yani bir tanım yasası olacak ve bazı durumlar da belirlenecek. Şimdi şunu da ifade edelim. Adalet Bakanlığı'nca da 81 ilde terör suçları soruşturma büroları kuruldu aslına bakarsanız ve aynı zamanda ülke genelinde 175 terör suçları bürosu da işlemleri hızla yürütecek. Peki ne için işlemleri yürütecek? Şimdi onu söyleyeceğim. Suça karışmayan örgüt üyeleriyle alakalı olarak bu komisyonlar kuruldu. Adalet Bakanlığı bünyesinde ve polis bünyesinde bunlar geçmişe dönük dosyaları inceliyorlar ve az önce ifade ettiğim gibi suça karışmamış olanların belirliyorlar. Yani dosyalarında ne var, neleri yok, acaba ağır bir suça karıştılar mı? Bunların tek tek de çalışmalarının sürdüğünü söyleyelim. Yani yalnızca meclis çatısı altında bir çalışma devam etmiyor. Tüm Türkiye'de kurumların el attığı bir çalışmadan bahsedebiliriz. Tabii az önce de söyledim, cinayet, işkence gibi ağır suçlar bunda kapsam dışı kalacak ve aynı şekilde suça karışmamış örgüt üyeleri için 3 yıl bir denetimli serbestlikten bahsediliyor. Aynı şekilde 3 yıl denetimli serbestlik bitene kadar da bazı kamusal haklardan faydalanamayacaklar. Mesela siyasete katılma gibi. Bunun da sınırının 5 yıl olacağı söyleniyor ama yasa önümüze geldiğinde çok daha detaylı görüşebiliriz. Tabii ki bütün bunların izlemek için de iki izleme mekanizması kurulacak. Bir tanesi meclis başkanlığında, bir tanesi ise Cumhurbaşkanlığı başkanlığında. Meclisteki izleme grubunda 17 milletvekilinden oluşmasını bekliyoruz. Yine komisyonda olan partilerden milletvekilleri olacak. Diğeri ise daha çok güvenlik yürütme kurumlarının olduğu, işte Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı gibi kurumların olduğu bir şey olacak Cumhurbaşkanlığı komisyonunda. Ve başında da Cevdet Yılmaz'ın olmasını biz bekliyoruz. Şimdi aslına bakarsanız kapsam dışı olanlar da var. Örgüt yöneticileri özellikle çerçeve yasadan yararlanamayacaklar. Kandil'deki örgüt yöneticilerinden bahsediyorum. Yine bir diğer husussa Abdullah Öcalan'ın statüsüyle alakalı. Yani acaba çerçeve yasada terörist başı Abdullah Öcalan'a herhangi bir şey yapılıp yapılmayacağı ile alakalı sorular vardı. Fakat bununla alakalı da kesin net konuşuldu ve dendi ki Abdullah Öcalan'la ilgili herhangi bir tasarı bulunmayacak dendi. Bunun altı çizildi ki MHP lideri Devlet Bahçeli barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğünü önermişti. Anlaşılan o ki bu çerçeve yasada biz bununla alakalı herhangi bir gelişme görmeyeceğiz. Zaten şunu da söylemekte fayda var. DEM Parti İmralı'ya hafta sonu İmralı'ya gitmişlerdi. Terörist başı Öcalan'ı ziyaret etmişlerdi. Öcalan sonrasında bir açıklama yaptı ve Türkiye için çok daha başka bir dönemin geldiğini de ifade etti. Şimdi aslına bakarsanız evet 50 yıllık bir terör sorunundan bahsediyoruz. 2024 yılında başladı. 22 Ekim 2024 yılında başladı bu süreç ve 2 yıl gibi kısa bir sürede şimdi artık yasal aşama mevzusuna, yasal aşama kısmına geçmiş durumdayız. Bununla alakalı da meclisteki bütün çalışmaları takip etmeye devam edeceğiz Büşra Mutlu.
0: Ahmet Taner, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet sevgili izleyenler, Ahmet Taner Işıldak'ta aktardı aslında Terörsüz Türkiye çerçeve yasadaki düzenlemeleri. Tabii Terörsüz Türkiye için Ağustos ayı kritik önemde olacak. Zira güven tesisi anlamında en önemli adımlar bu ayda atılacak. Terör örgütü PKK'nın Türkiye-Irak hakkındaki kamp, üs ve kontrol noktalarını boşaltması bu anlamda dikkat çekiciydi. Türkiye-Kandil hattında 150 civarında terör noktası terk edildi. Teröristler Kandil'e göç etti. Şimdi gözler mecliste ve de çerçeve yasada olacak.
2: Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır.
3: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge için en kritik ay içindeyiz. Ağustos ayı, dananın kuyruğunun koptuğu ay olacak gibi görünüyor. Yarım asırlık terör belası tarihe karışıyor. DEM İmralı heyetinin adaya yaptığı ziyaret sonrası gelen açıklama, yasal zeminin oluşturulmasının vakti geldi şeklindeydi. Özetle süreç olgunlaşmış görünüyor.
4: Mesele sadece bir yasa hazırlaması da değildir. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her hafta birçok yasa çıkıyor. Türkiye'de gerektiğinde başka yasalar da çıkar. Mühim olan mesele yeni bir dönemin kapılarının açılmasıdır.
3: Meclise sunulması beklenen çerçeve yasa bir af değil bir düzenleme olacak. Ve süreci yöneten Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da söylediği gibi silah bırakma sonrası başka katmanlara geçirecek. Peki meclis cephesi böyleyken terör örgütü PKK cephesinde neler oluyor? Terör örgütü PKK daha önce Türkiye'de kalan az sayıda militanını Irak'a çekmişti. Haziran ayında 70 civarında kampı boşaltmıştı. Süreç bu anlamda da istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Türkiye-Irak hattında bulunan terör örgütü PKK'nın 80 civarındaki kamp ve kontrol noktası daha boşaltıldı. Güvenlik kaynaklarının bu bilgileri teyit ettiği öne sürülüyor. Yaklaşık 150 civarında terör kampı, kontrol noktası boşaltıldı, teröristler Kandil Dağı'na gitti. Ancak şu ana kadar silahların teslim edilmesi ya da gömülmesi gibi bir durum söz konusu olmadı. Bu yüzden de yasal düzenlemelerin aşamalı olması planlanıyor. Şimdilik 10 madde civarında çerçeve bir düzenlemeden söz ediliyor.
4: Yeni bir dönemin kapılarında silaha yer yok, kavgaya yer yok, tefrikaya yer yok Akif'in dediği gibi. Sen Türksün, ben Kürdüm meselesine asla yer yok. Sen Alevisin, ben Sünniyim tartışmasına, ayrışmasına asla yer yok.
3: 2015'te terör örgütü PKK suikastıyla sona eren çözüm sürecindeki tecrübeler de her iki tarafın gündeminde. Bu yüzden temkinli adımlar atılıyor. İhtiyatlı açıklamalarla mesafe alınmaya çalışılıyor. Özellikle İsrail ve İran'ın bölgedeki etkisi herkesin malumu. Bu yüzden terör örgütü PKK içindeki bu iki ülkeye müzahir isimlerin kışkırtma ve süreci akamete uğratma çabalarına karşı da teyakkuz hali hakim. Kampların boşaltılması bir anlamda güven tesisi açısından kritik bir adımdı. Yasal düzenlemelerin ardından da silahların tamamen teslim edilmesi, Suriye'dekine benzer şekilde topluma entegrasyon süreçlerinin yürütülmesi gerekiyor. Özetle Ağustos ayı çok sıcak geçecek gibi görünüyor ve herkesin ihtiyatlı bir iyimserlikle sürece destek vermesi terörsüz bölge umudunu artırıyor.
0: Ve CHP'de kurultay tartışmaları yeniden alevlendi. Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı değişim süreci parti içinde yeni bir ayrışmayı daha beraberinde getirdi. Gözler şimdi hem kurultay sürecine hem de Kılıçdaroğlu'nun meclisteki ilk grup toplantısında vereceği mesajlara çevrildi.
5: Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
6: Arınmayı başlattı, art arda ihraçlara imza attı. Sonunda Özgür Özel dahil 91 milletvekili CHP'den istifa etti. Özel yeni partiyi kurdu.
7: Bizimle birlikte yürüyen herkese Çok teşekkür ediyorum.
6: Bu ayrılışın ardından CHP'de de yeni bir dönem başladı. Ancak Asırlık Parti'de iç mücadele bitmedi. Bu kez de parti içi muhalefetle genel merkez karşı karşıya geldi. Kulislere göre muhalefetin talebi net. Hemen kurultay.
7: Kurultayı toplayacağım.
6: Öte yandan partideki gerilim grup başkanı seçimine de yansıdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Faik Öztrak'a karşı Gürsel Erol aday oldu. Genel merkezin desteğini alan Faik Öztrak, 3. turda CHP grup başkanı seçildi. Öztrak da CHP'li milletvekillerine meclis çalışmalarına eksiksiz katılmaları yönünde talimat verdi. Devam eden tartışmaların gölgesinde gözler şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Mutlak butlan kararının ardından yaşanan süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki CHP grup toplantısında kimin konuşacağı da tartışmalara neden olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun tüm bu gelişmelerin ardından ilk kez CHP'nin meclis grup toplantısına katılması bekleniyor. Parti içinde yeni kurultay çağrıları sürerken Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlar merakla takip ediliyor.
0: Etimesgut Belediyesi soruşturmasında Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı. Soruşturma ihaleler, otopark kiralamaları, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük ve menfaat temini iddiaları üzerinden yürütülüyor. Beşikçioğlu ifadesinde suçlamaları reddetti ve bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetimle ortaya çıktığını savundu. Detaylara bakalım.
8: Etimesgut Belediyesi soruşturmasında kritik karar çıktı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı. Beşikçioğlu ile birlikte 40 şüpheli cezaevine gönderildi. Soruşturma Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Dosyada ihale, otopark kiralama, imar ve ruhsat işlemlerine ilişkin iddialar yer alıyor. Savcılık, usulsüzlük, sahte belge ve menfaat temini başlıklarını merceğe aldı. Operasyonda 55 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 44'ü tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakimlik aralarında Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi için tutuklama kararı verdi. Beşikçioğlu ifadesinde suçlamaları reddetti. Bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucu ortaya çıktığını savundu. Behzatçı çekimlerinin belediyeyi zarara uğratmadığını ve Etimesgut'un tanıtımına katkı sağladığını söyledi.
9: Behzatçı.
8: Gözler şimdi soruşturmanın bundan sonraki aşamasında. Dosyadaki deliller, dijital materyaller, MASAK ve HTS analizleri üzerinden inceleme devam edecek. Etimesgut Belediyesi soruşturmasında adli süreç yeni bir boyuta taşındı.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Franco diktatörlüğüyle bağdaştıran Ertuğrul Özkök'e tepki gösterdi. Bu tür kıyaslamaların millet iradesine dönük ahlaki bir problem olduğunu belirtti. Bakalım. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik mesajında Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğüyle benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmenin zihinsel ve ahlaki bir sefalet olduğunu belirtti. Bu zihniyetle demokratik mücadelemizi en zor zamanlarda verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. Evet, 10 yıl boyunca izini kaybettirmeye çalıştı. Sahte kimlik kullandı, hücre evleri değiştirdi, kılık değiştirdi. Ancak emniyetin özel ekibi adım adım iz sürdü efendim. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan firari FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin yakalanmasına ilişkin operasyonun perde arkası ortaya çıktı. İşte nefes kesen o operasyonun detayları haberimizde.
10: Yıldır firariydi. Sahte kimlikler kullandı, kılık değiştirdi. Hücre evleri arasında yer değiştirdi. Ancak emniyetin özel ekibi izini hiç bırakmadı. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan ve kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
9: Adını söyle bana.
11: Burkay Karatepe.
10: İçişleri Bakanlığı firari FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'ye yönelik operasyonun detaylarını paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Karatepe için özel bir çalışma grubu oluşturuldu. Teröristin sahte kimlik ve kılık değiştirme yöntemlerini tek tek analiz etti. Operasyonun en kritik aşamalarından birinde ise MIT'in yüz tanıma sistemi de devreye girdi. 14 Mart'ta Anıt Park civarındaki güvenlik kamerasına yansıyan kişinin %77 benzerlikle Burkay Karatepe olduğu tespit edildi. Firari terörist yaklaşık 4 ay boyunca kentin farklı noktalarındaki kameralara 14 kez takıldı. Saç ve sakalını farklı şekillerde kestiren, şapka ve bere kullanarak kimliğini gizlemeye çalışan Karatepe adım adım takibe alındı. Kırılma noktası Afyonkarahisar'daki bir otel toplantısı oldu. Sahte isimle kayıt yaptırdığı belirlenen şahsın izi sürüldü. Takip derinleştirildi. Aynı sokakta bulunan iki hücre evi günlerce izlendi. Teröristin üçüncü bir adrese geçmesiyle düğmeye basıldı. 1 Ağustos gecesi özel ekipler hücre evine girdi. Firari terörist Burkay Karatepe gözaltına alındı. Hakkında aralarında Cumhurbaşkanı'na suikastinde bulunduğu 7 ayrı suçtan adli işlem başlatıldı. Elektriği ve suyu bulunmayan evde yaklaşık 6 milyon 445 bin lira değerinde altın ve nakit para, dijital materyaller, örgütsel dokümanlar, sahte kimlik ve uyuşturucu ele geçirildi. Şahsın sağlık raporundaysa 0,34 promil alkollü olduğu tespit edildi.
11: Burkay
9: Karatepe.
10: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklama yaptı. Hiçbir hain saklanamaz, hiçbir firar sonsuz değildir mesajını paylaştı. Bu devletin hafızası da adaleti de daima diridir ifadelerini kullandı.

0: Yoğun saldırılarla İran'ı tehdit ettikten kısa bir süre sonra saldırıların durdurulduğunu açıklayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump müzakereler için yeşil ışık yakmıştı. Açıklamasında İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını duyurdu. Saldırıların durmasında İran ve Suudi Arabistan'ın isteğinin rol oynadığını söyledi. İran ise ABD ile bir görüşme yapılmadığını vurguluyor.
1: Dubai, Saudi Arabia.
2: Sert saldırı tehditlerinde geri adım attı. Saldırıları durdurduklarını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump müzakerelerin yeniden başlayacağını duyurdu.
3: Bu çok büyük bir saldırı olacaktı. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırı olacaktı. Ama bizden bunu yapmamamızı istediler. Lütfen yapmayın dediler. Komşuları da aynı şeyi söyledi.
2: Trump New Jersey'den Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın nükleer silahsızlandırılması konusunda yakında bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserliğini dile getirdi.
3: Hürmüz konusunda bir anlaşma var ve ardından nükleer silahlanma konusunda da bir anlaşma olacak. Ya da buna İran'ın nükleer silahsızlandırılması diyebilirsiniz.
2: Trump, İran'ın ve Körfez ülkelerinin saldırıları durdurmalarını istediğini söyledi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın diplomatik girişimleri olduğunu açıkladı.
3: Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve İran benden bunu istedi.
2: İran'sa Hürmüz konusunda ummanla hareket ediyor. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu. Arakçı, ummanla Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de anlaşma için son safhada olduğunu ifade etti. Görüşmelerin ummanla Hürmüz Boğazı konusunda devam ettiğini belirtti. Boğaz'da geçici bir güvenli geçiş yolu oluşturmak için Uman'la birlikte çalıştıklarını söyledi. Bekai, ülkesinin ABD'nin tehditleri karşısında pozisyon değiştirmeyeceğini belirtti. Amerikalılar eğer macera peşinde koşarsa kesin bir cevap alırlar dedi. ABD ile doğrudan görüşmediklerini vurguladı. Bekai, abluka devam ettiği sürece Hürmüz'de önemli bir gelişme olmayacağının da altını çizdi. ABD'nin saldırıları askıya almasının yankıları sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme yaşandı. Umman'ın Hasab kentinin yaklaşık 37 kilometre kuzeydoğusunda seyreden bir tankerin yakınında şiddetli bir patlama meydana geldi. Saldırı girişimi şüphesine yol açan olayın ardından geminin ve tüm mürettebatın güvende olduğu kaydedildi.
0: Evet, İsrail'in Gazze barış planına ilişkin mutabakatın hemen ardından Gazze'ye yönelik saldırıları Türkiye'nin sert tepkisini çekti. Dışişleri Bakanlığı saldırıların Netanyahu hükümetinin barış iradesi taşımadığını ortaya koyduğunu belirterek uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılara ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada Gazze barış planının uygulanmasına yönelik yol haritasında mutabakat sağlanmasının hemen ardından gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve sağlık tesislerinin hedef alındığı belirtildi. Netanyahu hükümetinin Filistinlilerle barış yapma iradesi taşımadığı vurgulandı. Netanyahu'nun tek amacı Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barışla istikrarın tesisine engel olmaktır ifadelerine yer verildi. Bakanlık, Netanyahu'nun bölgedeki kırılgan dengeleri bozduğu ve arabuluculuk çabalarını baltaladığına dikkat çekerek uluslararası toplumu uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkmaya davet etti. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş da tüm şiddetiyle sürüyor. Ukrayna'nın Poltava bölgesinde vurulan bir tesiste tehlikeli kimyasal sızıntı meydana geldi. Karşılıklı saldırılarda sivil kayıplar da yaşandı.

Rusya Ukrayna'ya yönelik saldırıların şiddetini artırdı. Poltava'da kritik bir altyapı tesisi vuruldu. Saldırı sonucu tehlikeli bir kimyasal madde sızıntısı meydana geldi. Ukrayna hasar gören konteynerlarını hızla kapatıldığını belirtti. Olası felaketin önüne geçildiği vurgulandı. Rusya Slovyansk'ı güdümlü bombayla hedef aldı. Bir ev yıkıldı. 3 kişi öldü. 4 kişi de yaralandı. Harkiv'deki saldırıdaysa postane binası hasar aldı. 1 kişi öldü. Ukrayna'da saldırılara karşılık veriliyor. Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'a düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ukrayna İHA'ları Rusya'nın Belgorod kentinde İHA Geliştirme ve Test Merkezi olarak kullanılan Devlet Teknoloji Üniversitesi binasını da vurdu. Vladimir bölgesinde ise bir lojistik deposu hedef alındı. Çıkan yangın sonucu binanın bir bölümü çöktü. Krasnodar'da ise İHA inkazının düşmesi sonucu 3 kişi öldü. Deniz yollarında da tansiyon yüksek. Rusya, Mykolaiv limanında Ukrayna'ya ait askeri yük taşıyan toplam 4 kuru yük gemisinin İHA'larla vurulduğunu duyurdu. Öte yandan gemilere yönelik artan İHA tehdidi üzerine Rusya Ulaştırma Bakanlığı harekete geçti. Azak Denizi'nde kargo taşımacılığının kesintisiz sürmesi için özel bir operasyon merkezi kuruldu. Yeni planlamayla denizdeki yük akışının bir kısmının kara ve demir yolu gibi alternatif güzergahlara kaydırılması hedefleniyor. Avrupa Rusya'nın gölge filosuna göz açtırmıyor. İtalya Rusya'nın gölge filosuyla bağlantılı olduğu belirtilen bir petrol tankerine yönelik helikopterli deniz operasyonu düzenledi. Akdeniz'de hareketli dakikalar yaşandı. İtalya, Rusya'nın yaptırımları delmek için kullandığı gölge filosuyla bağlantılı Kamerun bayraklı bir tankere operasyon düzenledi. Bir helikopter tankerin güvertesine indi. Müdahale, geminin bayrak kaydını doğrulamak amacıyla başlatıldı. İtalya Savunma Bakanlığı'na göre, gemi kaptanının ilk aşamada İtalyan askeri yetkilileriyle işbirliği yapmayı reddetmesi üzerine operasyon kararı alındı. Baskın 2 saat sürdü. Operasyona Yunanistan'a ait bir savaş gemisiyle Polonya'ya ait bir devriye uçağı da havadan ve denizden destek verdi. Tankerin Avrupa Birliği'nin yaptırım listesinde olduğu belirtildi. Mürettebatın gözaltına alınıp alınmadığı bilinmiyor. Operasyon hakkında bilgi sahibi bir kaynak, Avrupa Birliği deniz misyonunun denetim hakkı bulunmasına karşın gemilere el koyma etkisinin olmadığını belirtti. Evet, pek çok bölgesinde orman yangınları olan Yunanistan'da iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı. İşte o anlar. Helikopterler başkent Atina yakınlarındaki yangınlardan birine müdahale ediyordu. Havada çarpışarak düştüler. Olay amatör kameralara da yansıdı. Helikopterlere toplamda 4 mürettebat vardı. Çarpışmanın ardından mürettebatı bulmak için arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk bilgiler bir pilotun öldüğü yönündeydi. Daha sonra ikisinin hafif yaralı kurtulduğu bildirildi. Diğer iki kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Tamamı hastaneye kaldırıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Mısır'da gece yarısı korkutan bir deprem meydana geldi. 5,3 büyüklüğündeki sarsıntıda halk büyük korku yaşadı. Neyse ki herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Depremin merkez üssü İsmailiye kentiydi. 5,3'lük sarsıntı yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem başta başkent Kahire olmak üzere çevre kentlerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Mısırlılar büyük panik yaşadı. Vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. Sarsıntı Mısır'ın yanı sıra Ürdün, Lübnan, Filistin ve İsrail'de de hissedildi. Thank you.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş temasları kapsamında tarihi kapalı çarşının açılışını gerçekleştirdi. Çarşı esnafını ziyaret eden Bakan Kurum'a esnaf hayli yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca Bakan Kurum'a çarşının sembolik anahtarı

0: hediye edildi.
1: Buralar sayenizde çok güzel.
2: Hep beraber yaptık.
1: Allah razı olsun.
3: Allah
1: çok
3: razı güzel olsun.
4: Devletin gücünü hissettik dediler. Çarşının sembolik anahtarını hediye ettiler. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta tarihi kapalı çarşının açılışını gerçekleştirdi. Törenin ardından çarşıya geçen Bakan Kurum, yeni iş yerlerine taşınan esnafı ziyaret etti.
5: Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.
4: Esnafın sevgi gösterisiyle karşılaşan Bakan Kurum'a çarşının sembolik anahtarı hediye edildi.
6: Anahtarı ömrümüzün sonuna kadar saklayacağız, taşıyacağız. Hayırlı olsun.
4: Çarşı esnafı Bakan Kurum'a yapılan çalışmalar için teşekkür ederken yeni iş yerlerinin çok güzel olduğunu belirtti.
7: Mükemmel oldu. Böyle beklemiyoruz. Süper.
4: Bakan Kurum esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.
0: İstanbul Emniyeti uyuşturucuyla mücadeleye devam ediyor. Esenyurt'ta yapılan operasyonda 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti, Emniyet Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken 5 kilogram 252 gram uyuşturucu madde ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken 1 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonların kararlılıkla devam ettiği bildirildi. Evet, İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken bazı vapur seferleri de iptal edildi. Kentte sabah saatlerinde İstanbul Boğazı ve çevresinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesiyle şehir hatları AŞ'nin bazı seferleri gerçekleştirilemedi. Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Haliç, Kadıköy-Haliç, Beşiktaş-Haliç, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Kadıköy-Beşiktaş-İstinye-Sarıyer, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Üsküdar-Aşiyan, Arnavutköy-Eminönü ve Çengelköy-Eminönü seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak. Avrupa'daki sıcak hava dalgaları ve kuraklık sıra dışı bir keşif getirdi sevgili izleyenler. Öyle ki Bulgaristan'da Tuna Nehri'nde su seviyesi düşünce mamut kalıntısı ortaya çıktı. Gelin bakalım.
8: Sıcak hava dalgaları ve kuraklık nedeniyle su seviyesi yarıdan fazla düştü. Avrupa'da sıcak hava dalgaları ve kuraklık doğa tarihi açısından sıra dışı bir gelişmeye vesile oldu. Bulgaristan'da Tuna Nehri'nin çekilen suyu toprak altındaki mamut kalıntısını gün yüzüne çıkardı. Rusçuk'taki bölgesel tarih müzesi uzmanları Riyahovo köyü yakınlarındaki buluntu üzerinde kazı çalışmalarına başladı. Araştırmacılar iskeletin bir kısmını nehir yatağından çıkarmayı başardı.
9: Araştırmacılar şu ana kadar bir alt çene, fil dişi, kürek kemiği, kaburgalar ve diğer kemik parçalarını ortaya çıkardılar. İskeletin önemli bir bölümünün hala yer altında gömülü olabileceğine inanıyorlar.
8: Kemiklerin bir tüylü mamuta ait olduğu tahmin ediliyor. Bu tür yaklaşık 800 bin yıl önce ortaya çıkmıştı. Tarih öncesi dönemde Avrupa'da geniş bir coğrafyaya yayılmıştı. Yaklaşık 10 bin yıl önce de nesli tükenmişti.
9: Hayvan devasa büyüklükteydi. Neredeyse 5 metre boyunda ve 7-8 tondan fazla ağırlıktaydı.
8: Çalışmalar hassasiyetle devam ediyor.
0: Efendim, bu haberle moderatörü noktaladık, ancak bir yere ayrılmayın. Zira bizden hemen sonra Duygu Göktürk kahve molasıyla karşınızda olacak. Şimdilik hoşçakalın, 24'ten ayrılmayın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
2: Hayallerin seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
4: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
3: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
7: Kazancım net, sigortam net.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
4: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
3: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Ekranlarından ve 24 Radyo'dan merhaba efendim, ben Duygu Göktürk, kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki başlıklara bakacağız. Önce haberlerimizle başlayalım. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz ayı verilerine göre aylık enflasyon %1,78'e çıktı. Haziran ayında aylık enflasyon %0,99 seviyesindeydi. Yıllık enflasyon tarafındaysa yavaşlama izlendi. Haziran ayında %32,11 olan yıllık enflasyon Temmuz ayında %31,75'e çıktı.
2: Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Temmuz ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1,78 olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda bakıldığında ise %31,75 oldu. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %31,90, yurt içi üretici fiyatları %27,83 arttı. Çekirdek enflasyonsa Temmuz'da %29,91 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde aylık

bazda en yüksek artış %10,74 ile sağlık grubunda görüldü. Sağlık grubunu %2,59 ile ulaştırma, %2,28 ile lokanta ve konaklama izledi. Konut %2,25, alkollü içecekler ve tütün %1,5.

0: %37,53 artış oldu. Temmuz ayının zam şampiyonu %50,42 fiyat artışıyla ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler, taze soğutulmuş diğer ürünlerde oldu. En fazla fiyat azalışı %20,44 ile taze, diğer meyveler grubunda gerçekleşti. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla kira zam oranları da belli oldu. 12 aylık enflasyon verilerine göre Temmuz ayında kiralara en fazla %31,90 oranında zam yapılabilecek.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat İstanbul'da dış ticaret verilerini paylaştı. Verilere göre Temmuz itibarıyla yıllıklandırılmış ihracat 278.6 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek yıllık mal ihracat rakamına ulaştı.
2: Temmuz ayı rekor bir ihracatla 25 milyar 600 milyon dolara yükseldi. %2,9, yaklaşık %3'lük bir artış bu. Tarihteki en yüksek Temmuz ihracatı olarak rekor oldu. Yine tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracatı olarak da rekora bir adım yakın olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmışta da baktığımızda 278,6 milyar dolarla bugüne kadar elde ettiğimiz en yüksek yıllık mal ihracat rakamına ulaştık. Hizmetler ihracatında da tahminlerimize göre Temmuz itibariyle 122,6 milyar dolarlık bir yıllıklandırılmış ihracat gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz ve toplamda yıllıklandırılmış 401,1 milyar dolara yükseldik. Biliyorsunuz yıla 396 milyar dolarla başlamıştık Aralık'tan sonra. Geçen ay 400,3 milyar dolardı. Bu ayda 401,1 milyar dolar olarak. Bu da rekor. Yani Temmuz ayında 3 tane rekor rakam elde edilmiş oldu.
1: Efendim, ekonomide öne çıkan başlıkları ekranlarınıza taşıdık. Şimdi piyasalara göz atalım. Piyasalarla devam ediyoruz. Önce Borsa İstanbul'a bakalım. BIST 100 endeksine baktığımızda BIST 100 endeksi 13.481 puandan karşımıza çıkıyor. 13.481 puandan işlem görüyor BIST 100. Hemen kur tarafıyla devam edelim. Kura baktığımızda dolar 47,54, avro 54,84'ten işlem görüyor diyoruz. Ve altınla devam edelim. Hemen altın tarafına baktığımızda gram altın 6.192 lira, çeyrek altın 10.125 lira, cumhuriyet altını 41.465 lira, ons altınsa 4.052 dolardan işlem görüyor diyelim. Ve son olarak faiz tarafıyla devam edelim. Faiz tarafına baktığımızda petrole bakalım öncelikle. Petrole baktığımızda petrol 83 doların üzerinde ve son olarak faiz tarafıyla devam ediyoruz. Faiz tarafına şöyle bir baktığımızda tahvil %41'den, repo ise %11'den işlem görüyor diyelim. Ekonomiye dair öne çıkan başlıkları ve piyasaları ekranlarınıza taşıdık. Tüm bu gelişmeleri konuğumuzla birlikte değerlendireceğiz. Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ bizimle birlikte. Eda Hanım, merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, iyi yayınlar, iyi haftalar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Temmuz ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1,78 olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda bakıldığında ise %31,75 oldu. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %31,90 arttı. Temmuz ayı enflasyon oranını nasıl yorumlarsanız böyle başlayalım.
3: Evet, açıklanan veri piyasaların ve kurum olarak da beklentimizin altında gerçekleşmiş oldu. Elbette dezenflasyon sürecini konuştuğumuz bu dönemde ve özellikle son dönemde de jeopolitik risklerdeki artış, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle Merkez Bankası mevcutta uyguladığı politikayı bir süreliğine askıya almak zorunda kalmıştı. Şu anda açıklanan veri merkezle ilgili kısa vadeli beklentilerde bir değişikliğe neden olmadı. Zaten Ağustos ayında Merkez Bankası'nın faiz kararı bulunmuyor. Eylül ayında toplantısı olacak. Ama 13 Ağustos tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu yılın 3. enflasyon raporunu yayınlayacak. Dolayısıyla aldığımız enflasyon beklentilerin altında kalması, hani bir miktar piyasada iyimser algılansa da, ama bakalım 13 Ağustos tarihinde Merkez Bankası enflasyon tahminlerinde herhangi bir güncellemeye gidecek mi? Enflasyonla ilgili bundan sonraki süreçte neler bekleniyor?

0: bunları daha detaylı bir şekilde görme fırsatımız olacak. O yüzden de hani bugünkü veriyi aldık. İlk etapta piyasada bir pozitif fiyatlamayı da gördük. Sonrasında piyasada tabii veri bazlı hareketin tepkisi biraz daha sınırlı kaldı. Şu an içinde Merkez Bankası zaten fonlamayı %40 seviyesinde devam ettiriyor. Ama ne zaman ki enflasyonda düşüş devam eder ve petrol fiyatlarındaki gerileme sürer, riskler daha da azalırsa bu durum Merkez Bankası'nın elini daha da rahatlatacaktır. Ve böyle bir ortamda da Merkez Bankası fonlamayı %40'tan %37'ye çekerse, eskiye çekerse yani, o zaman da artık faiz indirim döngüsüne piyasaları hazırlıyor şeklinde değerlendirilir. Şu anda da yıl sonu için enflasyon beklentimiz %29,80 civarında şekilleniyor. Zaten en son açıklanan enflasyon da %31,75 civarında. Ve Merkez Bankası için de politika faizi %37 seviyesinde bulunurken, yıl sonunda eğer ki hedefler doğrultusunda ilerler ve özellikle küresel piyasalardaki gelişmeler Merkez Bankası'nın elini zorlaştırmazsa, hani yılın sonuna doğru Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi beklentisi hala masada korunuyor. Belki %37 olan politika faizini %35 veya %36 aralığına çekebilir. Yani halihazırda 100 ve 200 bas puanlık bir alanın olduğunu söylemek mümkün. Ama bunun için biraz piyasalarda yani küreseldeki risklerin azalması ve petrol fiyatlarında da 80 dolarların altında daha kalıcı bir seyir oluşturması gerektiğini de düşünmekteyiz. Çünkü petrol fiyatları 80 dolarların altına gerilemedikçe, piyasa rahatlamadıkça Merkez Bankası da tabii ki karar vermekte zorlanabilir ve mevcutta uygulamış olduğu politikayı da belki bir süre daha askıya almak durumunda kalacaktır. O yüzden bundan sonraki süreçte hem enflasyonun seyri, hem küreseldeki gelişmeler, hem petrol fiyatlarının görünümü Merkez Bankası ile ilgili beklentileri şekillendirmeye devam edecektir.
1: Bu dönemde aylık bazda en yüksek artış %10,74 ile sağlık grubunda görüldü. Sağlık grubunu %2,59 ile ulaştırma, %2,28 ile lokanta ve konaklama izledi. Konut %2,25, alkol içecekler ve tütün %1,93, eğitim %1,32 oldu. Bu oranlara dair neler söylersiniz?
0: Şimdi zaten bu oranlar her açıklanan enflasyona değişiklik gösteriyor. Mesela Eylül ayı enflasyona baktığımız zaman orada okulların açılmasıyla beraber eğitim tarafı, ulaştırma tarafı, yine sağlık tarafında daha da hareketli bir tabloyu görme ihtimalimiz olacak. Tabii ki gıda tarafı hala yakın takibimizde. Neticede hep enflasyonu değerlendirirken gıda fiyatlarının seyrinin de ne kadar enflasyon üzerinde baskıya yol açtığını da takip ediyorduk. Yine manşet enflasyon tarafında gıda fiyatlarındaki görünümün de etkisinin olduğunu söylemek de mümkün. Ama yine detaylarda böyle çok negatif yorumlayacağımız bir durumla karşılaşmadık diyebilirim. Biraz bazı kalemlerde en azından iyileşme sinyalleri var. Ama ne yazık ki bu tek bir veriyle değerlendirilebilecek bir durum da değil. Dolayısıyla önümüzdeki veriler de biraz daha bizim için önemli. Yani eğer ki önümüzdeki veriler de işte piyasanın beklentisinin altında kalır, bir önceki aya göre düşüşler devam ederse, o zaman dezenflasyon sürecinin daha da iyi yönde ilerlediğini konuşabiliriz.
1: Peki bu açıklanan enflasyon faizin yol haritasını nasıl etkiler?
0: Aslında az önce detaylı bir
1: Evet.
0: şekilde söyledim Merkez Bankası ile ilgili. Kısa vadedeki beklentileri değiştirmiyor şu koşullar altında. Bir 13 Ağustos'taki Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu görmemiz gerekiyor. Çünkü orada yapılacak revizyon bizim için önemli veya herhangi bir revizyona da gitmeyecek ama vereceği mesajlar gerçekten Eylül ayı toplantısı veya önümüzdeki aylarda yapılacak toplantılar için bir beklenti oluşturacaktır diye değerlendiriyorum. Ama burada en önemlisi şu: fonlamayı %40 seviyesinden gerçekleştirdiği için ne zaman ki merkez %40'dan %37'ye fonlamayı çeker, o zaman zaten faiz indirimi konusunda artık yavaş yavaş piyasaları hazırladığını değerlendiririz. Ama bunun için bence daha zamanımız var gibi duruyor ve özellikle enflasyonun yanına petrol fiyatlarını da eklemek istiyorum. Çünkü petrol fiyatları 80 dolar seviyesinin üzerinde kaldıkça hani bu kararı vermekte zorlanabileceğini değerlendiriyoruz.
1: Borsaya da bakalım. Az önce piyasa ekranında aktardık. Borsa yatırımcısı için neler söylersiniz? BIST 100 endeksi 13.458 ile geçen haftayı kapattı. Borsanın gündeme tepkileri artık nasıl yorumlanmalı? Bundan sonraki grafik ne olur?
0: Şimdi yeni haftaya aslında risk

0: çıkmıştı. Güçlü başladık. Neden? Amerika ve İran arasında müzakerelerin yeniden başlayacak olması piyasalara biraz nefes aldırdı. Petrol fiyatları geriledi. Sabah saatlerinde küresel borsalarda alımlar takip edildi. Dolayısıyla Borsa İstanbul tarafında da yeni haftaya alıcılı bir açılış beklentimiz bulunuyordu. Ve beklentiler doğrultusunda da bir açılış gerçekleştirdi. Şu an için sınırlı bir yükseliş var. Çok güçlü bir tablo yok açıkçası. 13.389 ve 13.588 puan aralığında bir seyir takip ediyoruz sabah saatlerinden bu yana. Elbette Borsa İstanbul'un 14.000 puanların altına gerilemesi ve kademeli bir şekilde düşüşlerin devam etmesi piyasaları tadını kaçırdı. Şu an için toparlanma çabası var ama çok güçlü değiliz, bunu belirtebilirim. Bugün özelinde hani biraz bankalarda, telekomünikasyon ve havacılık tarafında endeksi destekleyen bölümde yer aldığını da takip ediyoruz ana sektörler tarafında en azından. Ama çok güçlü bir yükseliş için bence biraz daha özellikle küreseldeki gelişmelerde risklerin daha da azalması, Amerika ve İran arasındaki meselenin artık yavaş yavaş sona yaklaşması, işte müzakereler iyi gidiyor, verimli görüşmeler gerçekleştiriyoruz şeklinde daha piyasa dostu açıklamaların gelmesi gerekiyor. Ve petrol fiyatları geriledikçe, küreseldeki riskler azaldıkça hani Borsa İstanbul üzerindeki baskının da hafiflemesini bekleyebiliriz. Ve sonrasında da yavaş yavaş kendi hikayemize döneceğiz. Nedir bu? Enflasyon, Merkez Bankası. Biraz daha bunlara odaklanıp ona göre bir fiyatlamaya gidilecektir. Yani dolayısıyla kısa vade açısından yine zayıf bir görünüm var. Özellikle teknik olarak da 13.250-13.000 bölgesi aşağıda destek bölgesi olarak izleniyor. Yani bu bölgelerin üstünde kaldıkça yukarı yöndeki potansiyelini korumasını bekleriz. Kademeli bir şekilde yükselişlerde de ilk etapta bir 13.550 ve 13.650 direnç bandından sonra 13.850 bölgesi gündeme gelmektedir. Zaten bu dirençlerde aşılırsa yeniden 14.000 bölgesine ulaşacaktır. Biz ne zaman ki 14.000'leri tekrardan görürüz ve bunun üzerine doğru tepkiler başlar, o zaman zaten piyasanın da yavaş yavaş yükseliş yönünde daha da güçlenmeye çalıştığını takip ederiz. Dolayısıyla biraz daha zamanımız var diyebilirim.
1: Süremizin aslında sonuna yaklaştık. Son bir dakikamız var ama altına da bakalım. Altının ons fiyatı 4.000 dolar eşiğinin üzerinde tutulmaya çalışıyor. Uzun süredir devam eden petrolle ters korelasyon bozuldu gibi ama ABD'nin savaş yaklaşımı yine altını etkiliyor. Yön ne olur dersiniz?
0: Şimdi burada tabii ki müzakere adımı, petrol fiyatlarındaki gerileme dünyada enflasyonist endişelerin de azalmasını desteklediği için biz bugün altında pozitif bir fiyatlama gördük. Neden? Çünkü altın artık son dönemde Fed'in hikayesini fiyatlara yansıtmaya başladı. Şimdi Fed için bir faiz artışı ihtimali gündemde. Altın bunu yeteri kadar fiyatladığı için bir problem yok. Ama enflasyonist endişeler artınca 2 veya 3 faiz artışına da gidebilir diyor piyasa dönem dönem. Ve böyle bir ortamda da altını baskılıyor. Ama bugünkü tablo Fed'in bir taneden daha fazla faiz artışına gitmeyeceğini desteklediği için altın da bunu zaten yeteri kadar fiyatladığından yeni bir hikaye yaratmıyor. Altın üzerindeki baskının hafiflediğini görüyoruz ama kısa vadede oynaklıklar devam edecektir.
1: Eda Hanım çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli vaktinizi ayırdınız bizler için. Teşekkürler.
0: İyi yayınlar.
1: Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ bizimle birlikteydi efendim. Böylece kahve molasını burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Hakan Çalhan oğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor.
0: Tüm gözler Hakan'a çevrildi.
1: Kayarak müdahale.
0: Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Yepyeni bir haftanın ilk iş gününde. Moderatörle karşınızdayız. 3 saat boyunca da birlikteyiz. Gündemde neler var aktaracağız ama öncesinde 24 ekipleri sıcak duraklarda bizleri bekliyor. Bakalım detaylarını arkadaşlarımız aktaracaklar. Önce Ankara'ya gideceğiz efendim. Artık yeni bir döneme giriyoruz. Yarım asırlık terör belasından da kurtuluyor Türkiye ve bununla alakalı yasal çerçeve oluşturulacak demiştik. Ağustos ayı içerisinde ise artık kritik noktaya gelindi. O çerçeve oluşturuluyor. Bu hafta özellikle kritik olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal adımlar nasıl atılacak? Nasıl bir yol haritası var? Mühim Ankara'dan Ahmet Taner Işıldak'tan bu konuya ilişkin tüm detayları alacağız. Yine Ankara'dan devam edeceğiz. Çerçeve yasa meclis saatine girmeden önce yasalaşacak ama bir de tabii ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün saatler 14'ü gösterdiğinde bir açıklama yapacak. Kendisinin bir basın açıklaması yapması bekleniyor. Peki CHP içerisindeki kriz ne aşamada? Yeni partinin kurulmasıyla birlikte CHP dinamikleri nereye oturdu ki acaba terörsüz Türkiye kapsamında da bir açıklama gelir mi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan? Yağmur Yıldız Ankara'dan birazdan detaylarını aktaracak. Neslişah Yuma'ya gideceğiz. İstanbul'dan devam edeceğiz. Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma devam ediyor. Pek çok kritik isim gözaltına alınmıştı. Yeni haftada da mühim gelişmeler var. Bu hafta soruşturmaya ilişkin beklentiler ne? Hepsini takipte Neslişah Yumak birazdan da detaylarını aktaracak. Ebrar Mürarslan Bakırtaş'a gideceğiz. Türkiye ile Irak arasında efendim biliyoruz ki bir Türkiye-Irak ham petrol hattı. İşte bunun etkin kullanımı.

0: kullanımına ilişkin imzalar atılmıştı. Bir yıllık anlaşmadan söz ediyoruz ki Türkiye üzerinden bir hat ve ardından da dünya piyasalarına bu petrolün bir şekilde ulaştırılması. Kritik bir dönemden geçiyoruz. ABD-İran arasındaki savaşla birlikte bu noktada farklı ülkelerde krizler var. Türkiye nasıl böyle bir adım attı? Ne olacak? Ne beklentiler var ki? Bunun stratejik önemini de Ebru Arslan'dan alıyor olacağız. Gülistan, yaz başına gideceğiz efendim. Şimdi tabii yeni bir uygulaması, depozitosu olan bir içecek ambalajı. Bu mühim bir uygulamaydı. İade makinesine bırakılıyor ama hangi aşamalardan geçiyor? Geri dönüşüm adına, çevre düzenlemesi adına mühim. O sürece dair detaylarını da birazdan Gülistan Yazbaşı kendisi aktaracak. Tesiste de bizi bekliyor efendim. Şemsi Çakan'a uzanacağız. Diyarbakır'a gideceğiz. Hava sıcaklıkları malum. Özellikle de Diyarbakır'da o bölgelerde kavurucu sıcaklarla mücadele etmek isteyenler kendilerini serin sulara bırakıyor ama bir de tabii ki yüzme bilmek evlatlarımız, çocuklarımız için önemli. O yüzden de binlerce çocuk ve genç için yüzme kursları başladı. Bu kapsamda detayları da Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeyhmus Şakan aktaracak. Dediğimiz gibi dolu dolu Ankara ile başlayacağız. İstanbul'u takip edeceğiz. Ama bir de Adalet Bakanı Akın Gürlek, ondan gelen açıklamalara bakalım efendim. Adalet Bakanı Gürlek, HSK 2. dairesinin almış olduğu kararlara ilişkin detayları paylaştı. 2026 yılı için diyor 525 hakim ve Cumhuriyet Savcısı hakkında esasa ilişkin karar alınmıştır. Nedir o kararlar? Hepsini aktaralım. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Suçlularla ve suç örgütleriyle mücadelenin yanı sıra yargı teşkilatı içinde hukuku ve meslek onurunu zedeleyen tutumlara karşı da kararlılıkla hareket edildiğini belirtti. Gürlek paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Milletimizin huzurunu kamu düzenine hedef alan suçlularla, suç örgütleriyle kararlılıkla mücadele ediyoruz. Adaletin gereğini yerine getirirken kimsenin makamına, ünvanına veya nüfuzuna bakmıyoruz. Bu hassasiyetimiz yargı teşkilatımızın mensupları bakımından da aynen geçerlidir dedi. Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının büyük çoğunluğunun görevlerini hukuka, vicdana, meslek onuruna bağlılıkla yerine getirdiğini vurgulayan Gürlek, bu sıfatın hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağını da ifade etti. Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun denetim ve disiplin mekanizmalarını etkin şekilde işlettiğini belirtti. Bu çerçevede HSK 2. Dairesi'nde 2026 yılında 525 hakim ve Cumhuriyet Savcısı hakkında esasa ilişkin karar alınmıştır. Bunlardan 333'ü hakkında 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası uygulanmıştır. Adalet sisteminin hızını, etkinliğini de artırırken denetim mekanizmalarının güçlendirildiğini belirtti. Ve Akın Gürlek paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Dışarıda suç örgütleriyle yargı teşkilatımız içinde ise hukuku, meslek onurunu zedeleyen her türlü tutumla mücadelemiz kararlılıkla sürecek dedi. Evet efendim, terörsüz Türkiye için gözler mecliste, bir yasal düzenleme, bir çerçeve ki artık Ağustos ayı içerisinde mecliste zaten tatile girmeden önce yasalaşması bekleniyor. Bu hafta kritik demiştik, sürecin sonuna gelindi. Terörsüz Türkiye adına çok da kritik bir haftadayız. Beklentiler var. Evet, yasa çıkacak meclis tatile girmeden önce ama bununla alakalı hangi adımlar atılıyor? Yani bu hafta biz neler göreceğiz? Hangi görüşmeler gerçekleşecek? Meclisten detay Ahmet Taner Işıldak aktaracak. Ahmet Taner, kolay gelsin. Bugün mecliste tabii ki bu kapsamda yoğunluk var. Neler yaşanıyor ve beklentiler ne yönde söz sahibi?
1: Merve Aydın, selamlar. Aslına bakarsanız 22 Ekim 2024'te başlayan süreç an itibariyle çok daha bambaşka bir aşamaya geçmek üzere. Sizin de ifade ettiğiniz gibi çerçeve yasa önümüzdeki günlerde meclise gelecek. Tabii takvimle alakalı soru işaretleri var. Fakat bu çarşamba veya perşembe günü Adalet Komisyonu'na gelmesini bekliyoruz. Biz o metni ve daha sonrasındaki bir önümüzdeki haftaysa genel kurulda gelecek, tartışılacak ve hemen yasalaşmasını biz bekliyoruz. Tabii çalışmalar şu an itibariyle bile hala devam ediyor. Aslında konuştuğumuz siyasiler son gün güne kadar çalışmaların devam ettiğini söylüyorlar. Hatta yani teklifin içerisindeki kelimeler dahi çok önemli olduğunu ifade ediyorlar. Yani yerinin bile çok önemli olduğunu söylüyorlar. Bu noktada da o yüzden hiçbir şey kaçırmamak adına 7/24 esasıyla bu rapor hakkında, bu yasa hakkında çalışmalar devam ediyor. Şimdi şunu söylemekte fayda var. Yasayla alakalı son kez de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un koordinatör grup başkan vekilleriyle bir araya

0: gelmesini bekliyoruz. Biz aslında geçen hafta gelmesi bekleniyordu. Fakat o da bu haftaya sarkmış gibi gözüküyor. Onun da ilerleyen günlerde bir görüşme gerçekleştireceğini söyleyelim. Şimdi şunu da ifade edelim ya, yasanın içeriği nasıl olacak? Yasa geçici bir yasa olacak Merve Aydın. 1 yıl ile 6 ay arasında bir geçerlilik süresi olacak ve suça karışmamış örgüt üyelerini kapsayacak. Yani yurt dışında sadece örgüt üyeliği olan kişiler Türkiye'ye gelerek, Almanya'dan, Kuzey Irak'tan, Suriye'den, Lübnan'dan Türkiye'ye gelerek burada teslim olacaklar ve haklarında işlemler yapılacak. Tabii denetimli serbestlik öngörülüyor. 3 yıl süreyle bir denetimli serbestlik öngörülüyor. Tekrar bir örgütlü suça karışırlarsa tabii ki bu cezaları artarak katlanacak. Eğer ki karışmazlarsa bazı kamusal haklardan da faydalanamayacaklar. Onu da söyleyelim. Siyasete katılamayacaklar ilk 5 yıl için. Tabii ki bu rakamlar değişiklik gösterebilir ama temelde aynı. Yani denetimli serbestlik de özellikle siyaset yasağı çok ciddi bir şekilde konuşulduğunu söyleyelim. Hakeza bu yasadan sonra ise tekrardan bir infaz kanunu yapılması bekleniyor. Özellikle infaz, şu anki mevcut infaz yasasındaki, infazdaki düzenlemeler yetmediğini, yeni bir infaz kanununun yapılması gerektiği söyleniyor. Yine bununla alakalı çalışmaların olacağını söyleyebiliriz. Tabii ülke genelinde 81 ilde terör suçları soruşturma büroları kurulmuştu biliyorsunuz Adalet Bakanlığı bünyesinde. İşte bunlar da tam bu minvalde kuruldu. Özellikle dediğimiz gibi şu yurt dışından gelen örgüt üyeleriyle alakalı olarak bunlar teker teker inceleniyor şu an dosyalar an itibariyle. Yine aynı şekilde 175 tane terör suçları bürosu da kuruldu. Yine bunlar da aynı şekilde örgüt mensuplarının buraya gidip teslim olabileceği unsurlar. Tabii bu görev ve tanımlar yasada, çerçeve yasada çok daha net belirlenecektir. Aynı zamanda şunu söyleyelim. Cinayet, işkence, insan öldürme gibi suçlara karışmışlar. Herhangi bir şekilde bu kapsamdan faydalanamıyorlar. Bunu ifade edelim. Aynı şekilde peki örgüt üyeleri, yani örgüt yöneticileri de olacak. Bu düzenlemede örgüt yöneticilerine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Bunu ifade edelim. Yani Abdullah Öcalan ve Kandil'deki yöneticiler hakkında herhangi bir metin içermeyecek. Bunu söylemiş olalım. Peki bu süreç nasıl denetlenecek? İki ayrı mekanizma kurulacak Merve Aydın. Bunu ifade edeyim. Meclis çatısı altında ve Cumhurbaşkanlığı çatısı altında. Mecliste 17 milletvekili izleme komisyonu babında görev yapacak. Cumhurbaşkanlığında ise yetkili kurumlar, yürütme kurumları, İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, bu üst bir kurul olacak ve bunun da başkanlığında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın olmasını biz öngörüyoruz. Şimdi notlarıma tekrar baktığım zaman aslında görüşmeler de gerçekleşiyor demiştik. DEM Parti İmralı'ya gitmişti terörist başı Öcalan'la görüşmeye. Bugün bir mesaj paylaştılar ve gelinen noktayı olumlu bulduklarını söylediler. Cumhuriyetle alakalı olarak ilk yeni bir dönemin kapısını açacağız dediler. Aslında mecliste genellikle bir umut havası hakim. Özellikle yasanın gelmesiyle birlikte heyecan daha da artacaktır. Tekrar hatırlatalım. Çarşamba günü Adalet Komisyonu'na gelmesini bekliyoruz. Çarşamba veyahut Perşembe günü. Önümüzdeki hafta da artık genel kurula gelecek. Üzerinde konuşmalar gerçekleştikten sonra da yasalaşacağını biz ümit ediyoruz. Biz de bütün bu gelişmeleri kameram arkadaşım Gökhan Bektaş'la birlikte takipte olmaya devam edeceğiz Merve Aydın.
1: Ahmet Taner, teşekkür ediyoruz. Evet, bu artık çerçeve yasa, af değil, bir düzenleme, suça karışmış karışmamış ayrımı, buna dikkat çekiliyor efendim. Onun dışında süreç olgunlaştı. Bundan sonrası adına da kritik adımlar atılacak. 10 maddelik bir çerçeveden bahsediyoruz. Düzenlemede de af manasına gelebilecek herhangi bir madde yer almayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugüne kadar, altını çizdi meselenin. Terör Türkiye dedik. Devam edelim. Bir diğer başlık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saatler 14'ü gösterdiğinde bir basın açıklaması yapması bekleniyor. Mutlak mutlak kararının ardından CHP içerisinde yaşananları takipteyiz. Peki şu anda gündemde hangi konular var? Yeni parti CHP çekişmesi ne aşamaya geldi? Yani Kılıçdaroğlu ne açıklar bugün? Bir gidelim soralım. Yağmur Yıldız detayları aktaracak. Yağmur Yıldız, kolay gelsin. Neler bekliyoruz? Hem CHP yeni parti çekişmesi hem de bu haftaya yansıyacaklar adına söz verdi.
2: Merve Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem iç dengelerde hala bir gerilim söz konusu hem de Cumhuriyet Halk Partisi ile kendisini ana muhalefet sıfatını yitirmesine yol açan yeni partiyle aralarındaki çekişme de hali hazırda hala devam ediyor. Öncelikle buradan başlayalım dilerseniz. Özgür Özel'in 90 milletvekilinin istifasıyla kurduğu yeni partiyle birlikte mecliste dengeler değişti. Ana muhalefet partisi konumuna geldi. Cumhuriyet Halk Partisi bu konumunu yitirmişti. Oldu. Dolayısıyla elbette artık bu süreçten sonra gerilimin azalması, tansiyonun düşmesi gibi bir gündem başlığı bu iki parti arasında olamaz. Elbette bazı hesaplar, planlamalar da var. Örneğin CHP'nin kendi içinde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen MYK toplantılarında ihraçlar gibi, ataması yapılacak il başkanları gibi kararlar alınırken İstanbul yönetimiyle ilgili de bir karar alınması bekleniyor. Ancak Gürsel Tekin'le alakalı bir mahkeme şerhi oldu. olduğu için İstanbul İl Yönetimi ile alakalı eli kolu bağlı durumda Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Onun yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi için grup başkanlığı seçimi yapılacaktı. Hem genel başkanın hem de partinin adayı Faik Öztrak olarak biliniyordu. Ancak baktığımızda son anda Gürsel Erol'un da aday olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla parti içinde de bazı küçük çaplı krizlerin hali hazırda devam ettiğini söyleyebiliriz. Özgür Özel cephesine bakacak olursak hem Özgür Özel'in yeniden CHP'ye geçme gibi bazı planları olduğu gibi kulisler var başkent Ankara'da. Yeniden Yargıtay'dan eğer bu karar dönerse CHP'ye geçmek için CHP'de bazı isimleri tuttuğunu, yani bu isimlerin de nöbetçi CHP'li ya da yeni partili olduğu ifade ediliyor. Hem bazı isimler var, Selin Sayıkböke gibi isimler CHP'den istifa etmediler. Onlar nöbetçi ismiyle bu partide durmaya devam ediyorlar. Eğer karar Yargıtay'dan dönerse Özgür Özel'in olağanüstü bir kurultay yapmak suretiyle yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçme gibi beklentileri ve planları olduğu da ifade ediliyor. Başkent Ankara'da tabii bunların iddia olduğunu söyleyebiliriz. Henüz Yargıtay tarafından açıklanmış bir karar yok. Ancak Yargıtay'da da geçtiğimiz hafta bir gelişme yaşandı ve heyet ön incelemeye aldı kararı. Dolayısıyla ilerleyen günlerde ön incelemenin ardından Yargıtay'ın bu dosyayı karara bağlaması konusunda da bazı adımların atılması bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecine gelecek olursak elbette bu sürecin başında komisyon aşamasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında lider olarak Özgür Özel vardı. Dolayısıyla bu süreci Özgür Özel başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi yürütmüş oldu. Komisyonda ortak bir rapora da Özgür Özel başkanlığında imza atıldı CHP tarafından. Ancak şu an baktığımızda CHP olarak Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve hatta henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir makam odası olmadığı için tüm liderleri makamında ziyaret eden Numan Kurtulmuş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendi makamında ağırladı. Tabii Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirildi ancak sürecin tamamında Kılıçdaroğlu'nun olmadığını ifade edebiliriz. Özgür Özel ile görüşüp görüşülmeyeceği konusuna ilişkin Numan Kurtulmuş bu sürece önemli bir destek verdi. Elbette görüşleri bizim için önemlidir ifadesini kullanmıştı. Bugün gözler saat 14'te Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezine çevrilecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir basın toplantısı yapacağı ve açıklamalarda bulunacağı ifade edildi. Edindiğimiz bilgiye göre bu açıklamanın içeriği Yeni Yol, Yeni Parti veya Cumhuriyet Halk Partisi değil, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin olacak. Hem Cumhuriyet Halk Partisi bu süreçte hangi adımları atacak, hangi noktada ve hangi çizgide duruyorlar ve elbette Terörsüz Türkiye sürecine dair ne gibi gelişmeler yaşandı, bunları değerlendirmesini bekliyoruz ama elbette Yeni Parti başta olmak üzere gündemin sıcak başlıklarına da değinebilir. O açıklama saat 14'te olacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Yağmur Yıldız, teşekkür ediyoruz ayrıntıları aktardı CHP içerisinde yaşananlara ilişkin. Şimdi Terörsüz Türkiye için Ağustos ayı kritik dedik efendim. Bundan sonra özellikle de çerçeve yasa için kritik haftaya girildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu haftayı işaret etmişti. Büyük bir merhale alındı Terörsüz Türkiye meselesinde. İnşallah bu hafta adına da tabii ki bu süreçte önemli detayları da hayata geçireceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek ortak bir teklif ve ardından da süreç işleyecek demişti. Güven tesisi anlamında da mühim başlıklar var. Örneğin tabii ki silahların bırakılması ama kamp ve kontrol noktalarının da boşaltılması. Bunlar yakından takip ediliyor, izleniyor hem Dışişleri Bakanlığı hem de MİT tarafından. PKK'nın Türkiye ve Irak hattında kampları, üsleri, kontrol noktaları. Bunlardan bahsederken Türkiye Kandil hattında da 150 civarında terör noktası terk edildi. Teröristler Kandil'e göç etti ama gözler mecliste. Yasal çerçeve nasıl oluşacak? Bakalım, izleyelim.
3: Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır.
4: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge için en kritik ay içindeyiz. Ağustos ayı, dananın kuyruğunun koptuğu ay olacak gibi görünüyor. Yarım asırlık terör belası tarihe karışıyor. DEM İmralı heyetinin adaya yaptığı ziyaret sonrası gelen açıklama, yasal zeminin oluşturulmasının vakti geldi şeklindeydi. Özetle süreç olgunlaşmış görünüyor.

0: Mesele sadece bir yasa hazırlaması da değildir. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her hafta birçok yasa çıkıyor. Türkiye'de gerektiğinde başka yasalar da çıkar. Mühim olan mesele yeni bir dönemin kapılarının açılmasıdır.
1: Meclise sunulması beklenen çerçeve yasa bir af değil bir düzenleme olacak. Ve süreci yöneten Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da söylediği gibi silah bırakma sonrası başka katmanlara geçirecek. Peki meclis cephesi böyleyken terör örgütü PKK cephesinde neler oluyor? Terör örgütü PKK daha önce Türkiye'de kalan az sayıda militanını Irak'a çekmişti. Haziran ayında 70 civarında kampı boşaltmıştı. Süreç bu anlamda da istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Türkiye-Irak hattında bulunan terör örgütü PKK'nın 80 civarındaki kamp ve kontrol noktası daha boşaltıldı. Güvenlik kaynaklarının bu bilgileri teyit ettiği öne sürülüyor. Yaklaşık 150 civarında terör kampı, kontrol noktası boşaltıldı, teröristler Kandil Dağı'na gitti. Ancak şu ana kadar silahların teslim edilmesi ya da gömülmesi gibi bir durum söz konusu olmadı. Bu yüzden de yasal düzenlemelerin aşamalı olması planlanıyor. Şimdilik 10 madde civarında çerçeve bir düzenlemeden söz ediliyor.
0: Yeni bir dönemin kapılarında silaha yer yok, kavgaya yer yok, tefrikaya yer yok Akif'in dediği gibi. Sen Türksün, ben Kürdüm meselesine asla yer yok. Sen Alevisin, ben Sünniyim tartışmasına, ayrışmasına asla yer yok.
1: 2015'te terör örgütü PKK suikastıyla sona eren çözüm sürecindeki tecrübeler de her iki tarafın gündeminde. Bu yüzden temkinli adımlar atılıyor. İhtiyatlı açıklamalarla mesafe alınmaya çalışılıyor. Özellikle İsrail ve İran'ın bölgedeki etkisi herkesin malumu. Bu yüzden terör örgütü PKK içindeki bu iki ülkeye müzahir isimlerin kışkırtma ve süreci akamete uğratma çabalarına karşı da teyakkuz hali hakim. Kampların boşaltılması bir anlamda güven tesisi açısından kritik bir adımdı. Yasal düzenlemelerin ardından da silahların tamamen teslim edilmesi, Suriye'dekine benzer şekilde topluma entegrasyon süreçlerinin yürütülmesi gerekiyor. Özetle Ağustos ayı çok sıcak geçecek gibi görünüyor ve herkesin ihtiyatlı bir iyimserlikle sürece destek vermesi terörsüz bölge umudunu artırıyor.
2: Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfiler, atamalar, emekliye sevki, görev sürelerinin uzatılması, tüm bu detaylara ilişkin başlıklar masada olacak.
3: Generaller, amiraller ve albayların terfi, atama ve görev süreleri masaya yatırılacak. Bazı isimler bir üst rütbeye yükselecek, yeni görevlendirmeler de netleşecek. 3 isim toplantıya ilk kez katılacak. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Yaş üyeleri önce Anıtkabir'i ziyaret edecek, ardından külliyede bir araya gelecek. Toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ilk kez katılacak. Yüksek Askeri Şura toplantısında albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personelle bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin dosyaları görüşülecek. Kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel belirlenecek. Kuvvet komutanlıklarında yapılacak olası görev değişiklikleri de değerlendirilecek. Yüksek Askeri Şura kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından sonra kamuoyuyla paylaşılacak.
2: MASAK ve HTS analizleri devam ediyor. Etimesgut Belediye soruşturmasına ilişkin Eldal Beşikçioğlu'nun da belediye başkanının da aralarında bulunduğu 40 şüpheli malum tutuklanmıştı. Peki neyle suçlanıyorlar? Soruşturmada ihaleler, takipte oto, kiralamalar, imarlar, ruhsat denetimleri, usulsüzlükler, menfaatler, pek çok kritik başlıklar var ki bu iddialar üzerinden hali hazırından zaten soruşturma derinleşiyor. Beşikçioğlu ifadesinde suçlamaları reddetti. Bu arada hiçbir kabul etmedi. Bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetimlerle ortaya çıktığını savundu. Peki meselenin aslı ne? Etimesgut'ta ne yaşanmış bakalım.
3: Etimesgut Belediyesi soruşturmasında kritik karar çıktı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı. Beşikçioğlu ile birlikte 40 şüpheli cezaevine gönderildi. Soruşturma Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı

0: Savcılığı tarafından yürütülüyor. Dosyada ihale, otopark kiralama, imar ve ruhsat işlemlerine ilişkin iddialar yer alıyor. Savcılık, usulsüzlük, sahte belge ve menfaat temini başlıklarını merceğe aldı. Operasyonda 55 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 44'ü tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakimlik aralarında Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi için tutuklama kararı verdi. Beşikçioğlu ifadesinde suçlamaları reddetti. Bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucu ortaya çıktığını savundu. Behzatçı çekimlerinin belediyeyi zarara uğratmadığını ve Etimesgut'un tanıtımına katkı sağladığını söyledi.
1: Behzatçı.
0: Gözler şimdi soruşturmanın bundan sonraki aşamasında. Dosyadaki deliller, dijital materyaller, MASAK ve HTS analizleri üzerinden inceleme devam edecek. Etimesgut Belediyesi soruşturmasında adli süreç yeni bir boyuta taşındı.
2: Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması yaşananlara bakalım. Dernek başkanı olan Haluk Levent tutuklu. Pek çok isim ki ünlüler, malum onları da hepsi ifadeye çağrıldılar. Kimileri pişmanım dedi, kimileri farklı açıklamalar yaptı ama bu hafta ne bekleniyor soruşturmaya ilişkin? Hangi beklentiler var, neler konuşuluyor? Hepsini 24 muhabiri Nesişah Yumak aktaracak. Ve tabii ki aslında o yeni ünlü isimler de gelecek ve onların başvurularına da tabii ki ifadelerini de başvurulacak mı? Nesişah Yumak kolay gelsin. Bu hafta Ahbaplar Suç Örgütü'ne ilişkin ne yaşanıyor? Pazartesi günü neler yaşandı bu konuya dair söz?
3: Merve Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında 4. dalga operasyonuyla karşılaşmıştık geçtiğimiz hafta aslında. Akabinde ise 4. dalga ile beraber gözaltına alınan ve ardından tutuklananlar, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan isimler kayıtlara geçmişti. Tabii bu kapsamda aslında baktığımızda 35 şüphelinin tutuklu olduğunu aktaralım dakikalar itibariyle. Ki içlerinde de Ahbap Derneği'nin kurucusu olarak bilinen Haluk Levent ve Babala TV kurucusu olarak bilinen Oğuzhan Uğur'un da tutuklu olarak bulunduğunu da aktaralım sizlere. Şimdi 35 şüphelinin tutuklu olduğunu aktardık fakat bu operasyon kapsamında da aslında ifadeye çağrılan bazı ünlü isimler var. Neden peki? Baktığınızda süreç aslında 2 hafta, daha doğrusu 3 hafta önceye dayanmıyor. Ne zamana dayanıyor? 2023 yılındaki 6 Şubat asrın felaketine kadar dayanıyor. Çünkü o dönem içerisinde bölgeye afetin ardından yardım ve destekte bulunmak isteyen bazı hem vatandaşlarımız vardı hem de ünlü isimler vardı. O bölgeye göndermek istedikleri yardımları bazı organlar aracıyla göndermişler. İşte onlardan biri de ve önemli miktarda bağış yapılan noktalardan biri de Ahbap Derneği'ydi. Yine o dönem içerisinde hem de bağışta bulunmuş isimler hem de yardım çağrısında bulunmuş isimlerin de aralarında bulduğu ünlü isimler ifadeye çağrıldı. Şimdi kimler ifadeye çağrıldı ve şu an ifadesi beklenen, savcı karşısında ifade verecek isimler kimler? 3 isim kaldı aslında. Şahan Gökbakar, Fatih Koparan, Farah Zeynep Abdullah'ın da savcılığa gelerek ifade vermesi öngörülen isimler arasında yer alıyor. İfade veren bazı ünlü isimler vardı. 18 isim ifade verdi süreç içerisinde. Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter, Fatih Portakal, Fatih Altaylı, Özlem Gürses, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Mahsun Kırmızıgül, Feyza Altun, Gülben Ergen, Elçin Sangu, Uğur Dündar, Hayko Cepkin, Kerem Bürsin, Berna Laçin, Eda Ece ve İrem Helvacıoğlu da adliyeye gelerek savcı karşısında ifade veren isimlerden bazıları olarak kayıtlara geçti. Şimdi 4. dalga operasyonu dedik. Geçtiğimiz hafta gerçekleşti. 13 şüpheli de aslında gözaltı alındı. Fakat aslında baktığımızda soruşturma 4 ana başlık altında değerlendiriliyor ve incelenmeye devam ediyor. Neydi bunlar? Konut ve konteyner alımları ki o dönem içerisinde yapılan bağışlarla birlikte, yapılan desteklerle birlikte deprem konutlarının inşa edilmesi bekleniyordu ve bu konutların yapılması amacıyla bazı şirketlere bağışlardan önemli miktarda bir para aktarımı sağlandı. Ancak bu inşaat sürecindeki yani bu yapılacak binaların inşaatının tamamlanmadığı iddia edildi. Yine savcılık kaynaklarına göre. Yeliskaya, şüpheli Yeliskaya adını duymuştuk 4. dalga operasyonunda ve süreç içerisinde. Buna o isme devredilen bazı taşınmazlar vardı. 30 taşınmazın üzerinde 30 tane taşınmazın üzerinde devirden bahsediyoruz aslında. Keza dernek çekleri soruşturma kapsamındaki önemli başlıklar arasında yer alıyor yine. Neydi bunlar? Savcılık tarafından yapılan incelemelerde Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçleri de yine incelenen başlıklar arasında yerini alıyor ki Asıl önemli noktalardan biri de tutuklu bulunan dernek başkanı Haluk Levent'in bağlantıları. Aslında hem mali ve ticari bağlantıları inceleniyor, hem de keza çevresindeki isimlerin de bu süreç içerisinde hem gözaltına alındığını gördük, hem de ifadeye çağrıldığını gördük. Yine bu süreç içerisinde de Haluk Levent'in bağlantıları da, mali ve ticari bağlantıları da incelenen noktalardan biri olarak kayıtlara geçiyor. Şu an itibariyle 3 isimin, 3 ünlü ismin daha ifadeye gelmesi bekleniyor soruşturma kapsamında. Kimdi bunlar? Hemen tekrar edelim. Sizlere aktaralım. Farah Zeynep Abdullah, Şahan Gökbakar ve Fatih Koparan'ın da ifadeye gelerek, İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na gelerek savcı karşısındaki ifadelerini gerçekleştirmesi bekleniyor. Tabii bu verilen ifadeler doğrultusunda soruşturma daha da genişler mi? Dosya nereye doğru evrilir? Tabii ki önümüzdeki günlerde de bu süreci görmüş olacağız diyelim. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü size, stüdyoya bırakalım Merve Aydın.

0: ABD ve İran arasında yaşananlara bakalım. Yoğun saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik saldırıları durdurduklarını açıklamıştı. Peki anlaşma ne olacak? O mutabakat zaptında yeni adımlar atılacak mı? ABD Başkanı Donald Trump'a kalsa bugün anlaşmaya varılabilir. Kendisi de Suudi Arabistan ve İran tarafı benden bunu istedi diyor. İran'a soruluyor ki ABD ile görüşme yapmadık. Yine Trump nezdinde ve İran tarafında çelişkili açıklamalar geliyor. Hürmüz Boğazı'nın açılması, öte yandan nükleer silahsızlandırma vurgu yaptığı noktalar Trump'ın İran'ın bunları kabul etmesini istiyor ve İran tarafı Umman'la şu günlerde görüşmeler yapıyor. Çünkü Boğaz'da yeni güvenli bir yol oluşturulması planlanıyor. Neler yaşanıyor? Hepsine bakalım.
1: Sert saldırı tehditlerinde geri adım attı. Saldırıları durdurduklarını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump müzakerelerin yeniden başlayacağını duyurdu.
2: Bu çok büyük bir saldırı olacaktı. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırı olacaktı. Ama bizden bunu yapmamamızı istediler. Lütfen yapmayın dediler. Komşuları da aynı şeyi söyledi.
1: Trump New Jersey'den Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın nükleer silahsızlandırılması konusunda yakında bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserliğini dile getirdi.
2: Hürmüz konusunda bir anlaşma var ve ardından nükleer silahlanma konusunda da bir anlaşma olacak. Ya da buna İran'ın nükleer silahsızlandırılması diyebilirsiniz.
1: Trump, İran'ın ve Körfez ülkelerinin saldırıları durdurmalarını istediğini söyledi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın diplomatik girişimleri olduğunu açıkladı.
2: Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve İran benden bunu istedi.
1: İran'sa Hürmüz konusunda Umman'la hareket ediyor. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu. Arakçı, Umman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de anlaşma için son safhada olduğunu ifade etti. Görüşmelerin Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda devam ettiğini belirtti. Boğaz'da geçici bir güvenli geçiş yolu oluşturmak için Umman'la birlikte çalıştıklarını söyledi. Bekai, ülkesinin ABD'nin tehditleri karşısında pozisyon değiştirmeyeceğini belirtti. Amerikalılar eğer macera peşinde koşarsa kesin bir cevap alırlar dedi. ABD ile doğrudan görüşmediklerini vurguladı. Bekai, abluka devam ettiği sürece Hürmüz'de önemli bir gelişme olmayacağının da altını çizdi. ABD'nin saldırıları askıya almasının yankıları sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme yaşandı. Umman'ın Hasab kentinin yaklaşık 37 kilometre kuzeydoğusunda seyreden bir tankerin yakınında şiddetli bir patlama meydana geldi. Saldırı girişimi şüphesine yol açan olayın ardından geminin ve tüm mürettebatın güvende olduğu kaydedildi.
0: Evet, bu arada İsrail Savunma Bakanı Kass, İran'ın İsrail'e yönelik herhangi bir saldırı girişiminde bulunması durumunda bir çağrıda bulundu ve biz çok daha büyük bir darbe indirebiliriz diyor efendim. İsrail de tabii ki konuya dahil olduğunu hatırlatmış olalım. Türkiye ile Irak arasında Türkiye-Irak ham petrol boru hattının etkin bir şekilde kullanılmasına ilişkin imzalar atıldı. Bir yıllık bir anlaşmadan bahsediyoruz. Anlaşma kapsamında Türkiye üzerinden günlükte 750 bin varillik Irak petrolü dünya piyasalarında

0: aktarılacak. Türkiye burada önemli bir konumda yer alacak. Bir geçiş hattı gibi de söyleyebiliriz ki daha şimdi aktardı Kürmüz Boğazı'ndaki krizle birlikte petrol sevkiyatı noktasında pek çok ülke kriz yaşıyor. Yani böyle stratejik bir hamle atmak, mevcut enerji krizinde Türkiye'nin şu anda stratejisini bu şekilde yönlendirebilmesi bunun da önemi olduğunu biliyoruz. 24 muhabiri Ebru Arslan Bakırtaş da bu konuya ilişkin bakalım neler aktaracak.
1: Türkiye, Irak, Irak, Türkiye ham petrol boru hattı için bir yıllık anlaşma imzaladı. Bu anlaşmayla birlikte Irak'tan Türkiye'ye akan 180 bin varillik petrol 750 bin varile çıkarılacak. Aslında Ceyhan'a akan Kerkük petrolü dünya pazarına açılacak. Mevcut bir enerji krizinde bizler Türkiye'nin oyun kurucu olduğunu görüyoruz bu anlaşmayla birlikte. Bu kritik anlaşmanın detaylarını da enerji verimliliği uzmanı Altuğ Karataş'la birlikte konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Aslında tüm dünya mevcut enerji krizini konuşurken, bundan tedirgin olurken Türkiye enerjide tam bağımsızlık hedefini aslında emin adımlarla ilerliyor. Detayları sizden alayım.
2: Ukrayna-Rusya krizinden sonra yeni fırsatlar oluşmuştu Türkiye için ve Türkiye bunu milli enerji ve maden politikasıyla birlikte çok iyi değerlendirmiş. Bir enerji merkezi ülke olma yolunda hızlı ilerliyordu. İkinci kısım ise Hürmüz krizinden dolayı ortaya çıktı. Tabii ki dünyayla gibi bizi de etkiledi ama milli enerji ve maden politikamızla birlikte sadece enerjinin merkezi değil, ticaretini yapan, transit taşımasını gerçekleştiren, fiyatların da belirlediği bir ülke olmaya doğru gidiyoruz. İşte bu anlaşmayla ilk aşamada 200 bin varillerden 750 bin varile çıkacak. Kapasite gelişimi gerçekleştirilecek ve Türkiye'nin günlük 1 milyon varillik petrol ihtiyacı aslında komşumuz Irak üzerinden garanti altına alınacak. Dünyadaki hiçbir krizden etkilenmeden biz petrol açısından bir enerji arz güvenliğini sağlamış bulunuyoruz.
1: Şimdi aslında ben bu anlaşmayla Kerkük petrol dedim ancak bir yandan da ciddi bir potansiyele sahip olan Basra petrolü var. Bu da kıymetli bir detay mı bizim için?
2: Irak petrollerinin yaklaşık %70'i Basra bölgesinde ve Hürmüz krizi kapandığı anda Irak, Kuveyt ve Bahreyn gibi ülkeler bir damla petrolü bile ihraç edemediler o bölgeden. İşte Türkiye'nin tekrar önemi ortaya çıktı. Kerkük-Musul hattına daha önce Irak'ta projelendirilmiş Hadita hattının birleştirilmesi durumu gelecekte bu anlaşmayı takiben ortaya çıkacaktır. Bu işbirliği güçlenecektir. Bu aslında yeni bir paradigmadır. Irak merkezi hükümeti de bu konuda Türkiye ile işbirliği, Kürt bölgesi de işbirliği halindedir. Burada da Türkiye'nin güçlü liderliği ortaya çıkıyor. Türkiye'ye güvenen ülkelerin enerji satışı anlamında da kendilerini garantiye aldığını görüyoruz.
1: Aslında Hürmüz krizi sonrasında bizler sizinle yaptığımız yayınlarda artık bu satrançta Türkiye'nin kurucu bir rol olduğunu, oyuncu olduğunu konuşmuştuk. Bu anlaşmada bunu gösteriyor mu? Yani biz 2050 hedefine göz mü kırpıyoruz bu anlaşmayla?
2: 2016 yılındaki milli enerji ve maden politikasıyla ortaya çıkan tüm hedefleri Türkiye adım adım gerçekleştiriyor. Dünyada gerçekleşen bazen şer gördüğümüz gelişmeler de Türkiye için hayra dönüşüyor. 2050'deki enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine ilerliyoruz. 1 milyon varillik Irak'tan gelecek petrol haricinde bir de 1 milyon varillik günlük petrol üretimi Türkiye Petrolleri'nin milli şirketinin hedefimiz var. %15 ortaklıkla birlikte bu bölgede artık yurt dışında üretime de Azerbaycan'da olduğu gibi başlıyoruz. Önümüzdeki süreçte Somali, Libya, Pakistan gibi ülkelerde, Bulgaristan'da gaz anlaşması yaptık. Orada da gazın çıkartımında çünkü ortak olacağız. Türkiye önümüzdeki birkaç yıl içinde günlük 1 milyon varili de kendi toprakları ve uluslararası ülkelerle yapmış olduğu anlaşmalarda üretme şansına sahip olacak. Bu da Türkiye'nin artık bir enerji kuvveti olduğunu gösteriyor.
1: Efendim yayına katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. 28 Şubat'tan sonra aslında dünyada enerji anlamında kartlar yeniden karıldı. Aslında özellikle Avrupa bu noktada çok tedirginken Türkiye enerji üssü olma hedefine doğru ilerliyor. Aslında Türkiye ve Irak arasında gerçekleştirilen anlaşmada bize bunu gösterdi. Bizler de bu anlaşmanın detaylarını enerji uzmanı Altuğ Karataş'la birlikte konuştuk diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
0: Sıfır atık geri dönüşüm dünyamız için oldukça önemli. Hep bunu söylüyoruz ki depozitosu olan bir içecek ambalajı iade makinesine bırakıldıktan sonra hangi aşamalarda geçiyor efendim? Türkiye genelinde uygulamaya alındı bu mesele. Dediğimiz gibi çevremizin korunması noktasında da kritik bir adım ama ambalajların sayıldığı, ayrıştırıldığı, geri dönüşüme hazır hale getirildiği bir tesis. İşte bu noktadan da bizi Gülistan Yazbaşı ve konuğu bekliyor.
3: Depozitosu olan ambalajlar

0: Artık çöpe gitmiyor, ekonomiye geri kazandırılıyor. Bizler de şu anda ambalajların geri dönüşüme hazır hale getirildiği tesislerden birindeyiz. Peki bu tesiste neler oluyor? Bir şişenin başına neler geliyor? Konuşacağız. Yanımızda çevre mühendisi Sinan Yeşiltaş var. Yayınımıza hoş geldiniz.
1: Sizler de hoş geldiniz.
0: Efendim bulunduğumuz

0: olan ambalajlarının sayıp doğrulandığı ve geri dönüşüm tesislerine gönderildiği bir merkez.
1: Peki 1 Temmuz itibariyle başladığı doğa iade sistemi o zamandan beri vatandaşın ilgisi ne yönde?
0: Vatandaşımız projeye çok büyük oranda katkı sağlıyor. Vatandaşımız evinde topladığı ve biriktirdiği depozitosu olan ambalajları marketlerdeki dim noktalarına ve bizim gibi sayma doğrulama merkezlerine getirerek doğa projesine kazandırıyor.
1: Bir günde ortalama kaç adet ambalaj geri dönüşüme kazandırılacak hale getiriliyor?
0: Bir günde 2 milyon adet doğa etiketli ambalaj Türkiye genelinde geri dönüşüme kazandırılmaktadır.
1: Siz çevre mühendisi olarak bu sistem hakkında ne söylemek istersiniz? Katkılarından nasıl bahsedersiniz?
0: Bu sistem ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak, ekonomisine katkı sağlamak ve ürünlerimizin içerisindeki geri dönüştürülmüş içeriği arttırmak için en iyi projelerden bir tanesidir. Bu projeyle birlikte ülkemizin ham madde kaynakları korunuyor ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılmış oluyor. Şu ana kadar 1 Temmuz itibariyle 62 milyon adet ambalaj doğa sistemine kazandırılmıştı.
1: Şu anda bir yandan da makineyi görüntülüyoruz aslında. Burada iade noktalarından gelen ambalajların ayrıştırıldığını, sayıldığını ve preslenerek geri dönüşüme hazır hale getirildiğini görüyoruz bu makine sayesinde. Peki burada preslenen ambalajlar daha sonra nereye gönderiliyor?
0: Sayma doğrulama hattımızdan, besleyicisinden alınan ambalajlar bir halka ve bantlar yardımıyla kırmızı halkamıza gönderiliyor. Burada doğa etiketleri doğrulanıyor. Doğrulandıktan sonra ambalajlar ezilerek ve parçalanarak tekrar kullanıma imkansız hale getiriliyor. Burada görmüş olduğunuz camlar kırılmaktadır. Bu şekilde.
1: Diğer tarafta da plastikleri görüyoruz aslında. Evet. Pet şişeler
0: burada
1: de burada.
0: Alüminyum kutularımız ve pet şişelerimiz bu şekilde preslenerek ve ezilerek kullanılmaz hale geliyor ve buradan sonrasında da geri dönüşüm yolculuğuna devam etmek üzere diğer tesislere gönderilmektedir.
1: Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Evet, burada geri dönüşüme hazır hale getirilecek şekilde ambalajların nasıl makineden geçirildiğini, ayrıştırıldığını ve preslendiğini görüntüledik sizler için. Bu noktaya vatandaş da isterse getirebiliyor ya da makinelerden gelen ambalajlar da bu noktaya geldikten sonra işte gördüğünüz gibi makineden geçiyorlar ve daha sonra ise geri dönüşüme hazır hale getirilecek şekilde ambalajlanıp tesislere gönderiliyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 31 ilde gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonlara dair İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama geldi. Detaylarını paylaşalım. Efendim, bu operasyonlarda 33 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerden 21'i tutuklandı. 12'si hakkında adli kontrol hükümleri noktasında tabii ki karar uygulandı deniyor. 11 bot motoru ile geçirildiği 83 araçla birlikte Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde bu operasyon hayata geçirildi. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlığımızı, emeği geçenleri tebrik ediyoruz açıklaması geldi. 31 ilde göçmen kaçakçılığına darbe vuruldu. Açıklamayı da ekranlara getirdik. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kendisi Kahramanmaraş'taydı. Burada tarihi kapalı çarşının açılışını gerçekleştirdi. Esnaf yol ilgi gösterdi bakan kuruma. Bir de sembolik anahtarı efendim, çarşının o anahtarı da kendisine takdim edildi.
3: Buralar sayenizde çok güzel oldu.
4: Hep beraber yaptık.
3: Allah razı olsun.
5: Allah
3: çok
5: razı
3: güzel
5: olsun.
3: Oldu.
6: Devletin gücünü hissettik dediler. Çarşının sembolik anahtarını hediye ettiler. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta tarihi kapalı çarşının açılışını gerçekleştirdi. Törenin ardından çarşıya geçen Bakan Kurum, yeni iş yerlerine taşınan esnafı ziyaret etti.
7: Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.
6: Esnafın sevgi gösterisiyle karşılaşan Bakan Kurum'a çarşının sembolik anahtarı hediye edildi.
8: Anahtarı ömrümüzün sonuna kadar saklayacağız, taşıyacağız. Hayırlı olsun.
6: Çarşı esnafı bakan kuruma yapılan çalışmalar için teşekkür ederken yeni iş yerlerinin çok güzel olduğunu belirtti.
9: Mükemmel oldu. Böyle mükemmel. Süper.
6: Bakan kurum esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.
2: Diyarbakır'da yüzme seferberliği başladı. Ücretsiz olarak çocuklara, gençlere yüzme eğitimi veriliyor. Detayları ise Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şems Şakan aktaracak.
4: Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün olimpik yüzme havuzlarında

0: yüzmeyi bilmeyen kalmasın projesi kapsamında Diyarbakır'daki çocuklara ve gençlere uzman antrenörler eşliğinde yüzme kursları veriliyor. Ve şu an o yüzme olimpik havuzunda, havuzun hemen hemen her noktasında uzman antrenörler eşliğinde çocuklara, kızlara, erkeklere yüzme eğitimi veriliyor. Tabii bu eğitimler aslında 12 ay boyunca kesintisiz devam ediyor. Tabii şu an Diyarbakır'da hava sıcaklığı öylesine bir sıcak, 40 derecenin üzerinde ama güneşte bu hissedilen sıcaklık zaman zaman 45 dereceye kadar varıyor ve çocuklar o kendilerini o serin suların içine, serin havuza bırakarak hoşça vakit geçiyor. O çocukların yüzündeki gülümseme aslında görülmeye değer. Tabii yoğun talep üzerine her branşta önemli çocuklara yüzme eğitim veriliyor. Tabii başta Yenişehir Olimpik Yüzme Havuzu olmak üzere diğer tüm ilçelerde yüzme havuzlarında binlerce çocuk ve genç uzman antrenörler eşliğinde ücretsiz yüzme eğitimi alıyor. Eğitimlerde çocukların güvenli bir ortamda yüzme öğrenmelerini sağlanırken aynı zamanda da geleceğin sporcuları da yetiştiriliyor. Özellikle Yenişehir Olimpik Yüzme Havuzu şu an bulunduğumuz bu noktada 5300 kursiyere eğitim veriliyor. Yüzme eğitimi ve Diyarbakır'ın en yoğun spor testlerinden biri olarak da gündeme çıkıyor. Ve şu an burada tabii yüzme öğrenenler de var ve her çocuğa aslında yüzme öğretiliyor ve tabii geleceğin başarılı sporcular da burada yetişiliyor. Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü modern testleri, uzman antrenörler kadrosu ve güvenli eğitim ortamıyla yılın her döneminde vatandaşlara hizmet sunmaya da devam ediyor. Tabii aktif sportif bireyler yetiştirmesi de sağlanıyor ve bu kapsamda işte burada çocuklarımızın, o yüzme öğrenen çocuklarımızın birbirinden güzel aktivitelerine bizler de tanıklık ediyor. Kameraman arkadaşım Sıddık Bilge şu an onların o yüzmeyi öğrenenlerin nasıl kendilerine bir özgüveni olduğunu da burada rahatlıkla görebiliyoruz. Tabii yüzme bilmeyen kalmasın anlayışıyla yürütülüyor bu çalışmalar ve Diyarbakır'da spor kültürünün gelişmesine ve geleceğinin şampiyonlarının yetişmesine de katkı sunmaya devam ediyor. Aslında çocuklar burada hem yüzme öğrenirken hem de birbirleriyle olan sosyal aktiviteleri de geliştiriliyor ve sosyal aktiviteler bile çocukların o kötü alışkanlıklarından arındırılması da aslında temel hedef olarak da ortaya çıkıyor. İşte bir güzel dalış yapan bir çocuğumuz ve burada tabii burada çocukların her biri ayrı bir aktiviteyle, ayrı bir güzellikle de yüzmeyi öğrendiğini zaten görebiliyoruz ve bu kapsamda da şu an çocuklar burada bu olimpik havuzda o serin sulara dalmanın keyfini yaşıyor ve tabii ki burada aslında çocuklara dediğim gibi birbirleriyle o sosyal iletişimlerini sağlamak, birbirleriyle diyaloglarını sağlamak ve tabii en önemlisi çocukların kötü alışkanlıklarından arındırılması için sporun, yüzmenin ne kadar önemli olduğunu buradaki bu atmosferde görüyoruz diyerek sözü tekrar size bırakalım.
1: Bu bağlantıyla birlikte araya gidelim. Saat başında yeni gelişmelerle karşınızdayız.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi Türkiye'nin özellikle batı kesiminde bir kararsız hava koşulları hakim olacak. Aslında gün boyu hava parçalı bulutlu ama öğleden sonra çok kısa süreli çisenti şeklinde lokal sağanak yağmura denk gelebilirsiniz. Edirne, Tekirdağ, İstanbul çevresinde, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Rize, Artvin ve Ardahan'da kısa süreli hafif yağmur var. Dediğim gibi her ilçesi İstanbul'un aynı anda aynı şekilde yağış almayacak ama gün içerisinde özellikle de saat 15-18 arasında çok dar bir alanda çisenti şeklinde sağanak yağmura da denk gelebilirsiniz. O yüzden bugün yağmurlu verdim ama 24 saatin en fazla 1 ya da 2 saati belki o da bazı ilçeler yağmur alacak. Onu da hemen belirtelim. Diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık. Sıcak alarm Ege'de, Doğu Güneydoğu Anadolu'da devam ediyor ama Gümüşhane Bayburt çevresinde de bugün sıcak alarm var. Burdur çevresinde, Denizli'de, Edirne, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Amasya, Adana, Gümüşhane, Bayburt, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun tamamında termometreler 35 derecenin üzerini gösteriyor. Şanlıurfa, Batman 42, Diyarbakır 44 derece. Şimdi gölgede bir ağaç altında serin serin oturduğunuz noktada sıcaklığı 44 hissedeceksiniz Diyarbakır'da ama güneş altında bu rakam 50'lere 55'lere kadar çıkabilir. Sabit bir rakam olarak veremiyoruz çünkü yaşa, cinsiyete, sağlık durumuna göre değişir. Üzerinizdeki kıyafete göre bile değişebilir. Naylon içerikli üzerinize yapışan kıyafetler çok daha fazla hissetmenize sebep olur hava sıcaklığını. O yüzden açık renkli pamuklu bol giysileri seçmenizi tavsiye ediyoruz böyle günlerde. Şimdi bir de Adana ve İstanbul var. Bağıl nemin çok çok fazla etkilediği iller bunlar. İstanbul'da günün en sıcak saatinde termometre 31'i gösterirken 33 hissedilecek. Adana benzer şekilde termometre 35 iken 37 hissedilecek ve yarın çarşamba günü de tablo aynı. İstanbul'da biraz daha kritik hale gelecek, birazdan anlatacağım. Şimdi yarının tablosunda Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta hafif yağmur var. Diğer bölgelerde yine bolca güneş bizimle birlikte olacak. Ege, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm devam edecek. Isparta, Burdur, Aksaray çevresinde de termometreler 35 derecenin üzerinde olacak. Çanakkale çevresinde Poyraz kuvvetlenmeye başlıyor. Yarın çarşamba ve perşembe günleri Çanakkale çevresi Kuzey Ege'de Poyraz saatte 60-65 km hızla kuvvetli esmeyi sürdürecek. Sonrasında çarşambanın tablosu da aslında çok benzer bir manzara. Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta hafif yağmur görülecek. Diğer bölgelerde bolca güneş var. Bugün yarın 27 ilde sıcak alarm varken çarşamba günü 32 ilde sıcak alarm bizi bekliyor. Yani termometreler 35 derecenin üzerinde olacak. Yani öğlen güneşi saat 11-16 aralığında güneş ışınları bize zarar verebilir. O yüzden olabildiğince 11-16 saatleri arasında gölgede, serin yerde, klimalı ortamda kalmaya özen gösterelim diyerek hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçiyoruz. İstanbul'la başlayalım. İstanbul'da hava parçalı bulutlu bugün ama dediğim gibi bazı ilçelerde kısa süreli lokal sağanaklar saat 15-18 arasında sizi yakalayabilir. Yarın ve çarşamba günü hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı bugün 31 derece ama 33 hissedilecek. Yarın 32 ama 33-34 bandında hissedilecek. Çarşamba günü termometre 34'ü gösterecek ama hissedilen sıcaklık 36 derece olacak İstanbul'da. Aman dikkat! Ve bu durum perşembe günü tekrar hissedilen sıcaklık 32'ye inse de cuma günü 36 dereceye tekrar çıkacak. Hafta sonu da yine aşırı sıcak geçecek. Çünkü sıcaklıktaki yükseliş eğilimi devam edecek. Ankara'ya bakalım hemen. Ankara parçalı bulutlu. Yarın da az bulutlu olacak. Çarşamba günü sıcak alarm var. Termometreler 35 dereceyi gösterecek gölgede günün en sıcak saatinde. Son olarak İzmir'de hava az bulutlu. Yarın ve çarşamba günü İzmir'de sıcak alarm var. Termometre 37 dereceye çıkacak günün en sıcak saatinde. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Vakıfbank Vinov sundu.
1: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
5: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
3: Şipşak.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
5: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
6: Masada ne var, hoş geldiniz.
5: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
1: hesap basit. Akbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Akbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak

0: Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo jet jelle, 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Para bittiği saatlerimiz artık 14'ü gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz efendim. Terörsüz Türkiye için kritik bir hafta içerisindeyiz ki Ağustos ayı mühim olacak demiştik. Çerçeve yasa adına bugün de artık kırılma noktası olacak. Gözümüz kulağımız mecliste zaten. Tabii meclis kapanmadan, tatile girmeden de yasanın çıkması bekleniyor. Ne olacak ne gidecek ki suça karışmış karışmamış tüm bu kapsamda ayrımlar yapılacak. İhtiyatlı iyimserlik vurgusu var. 10 maddelik bir çerçeveden bahsediyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da altını çizdiği inşallah ortak imza gelecek hafta mecliste demişti. Peki şimdi o gelecek hafta içerisindeyiz. Ne yaşanacak? Bu kapsamda detayları soracağız efendim. Meclise gidelim ve 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak'tan da detayları alalım.
1: Terörsüz Türkiye'nin meyvelerinin ilk çıktısının verileceği aşamaya doğru artık yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bu hafta itibariyle çerçeve yasanın meclise gelmesini bekliyoruz. Adalet Komisyonu'na gelecek ilk başta ve devamındaysa genel kurula sunulması bekleniyor. Genel kurula sunulması ise önümüzdeki haftayı bulacak gibi gözüküyor. İlk başta Adalet Komisyonu'na gelecek. Adalet Komisyonu'ndan geçtiği takdirde ise genel kurulda görüşülecek, tartışılacak ve hemen sonrasındaysa yayınlanacak. Tabii bununla alakalı olarak da yasayla alakalı da pek çok soru var vatandaşların kafasında. Şimdi yasanın içeriğine dair biraz konuşalım. Öncelikle şunu ifade edelim. Yasa geçici bir yasa olacak. Bunu söyleyelim. 1 yıl ile 6 ay arasını kapsayacak. Yani 1 yıl ile 6 ay boyunca yürürlükte duracak. Ve bu yürürlükte durduğu müddetçe de suça karışmamış örgüt üyeleri yurt dışından gelerek veya Türkiye içinde gelerek teslim olacaklar ve haklarında işlemler gerçekleşecek. Denetimli serbestlik öngörülüyor. Tabii ki suçlara göre bu değişiklik gösterecektir ama ilk başta denetimli serbestlik yapacaklar ve daha sonrasında siyaset yasağının olduğunu da söyleyelim. 5 yıl boyunca bir siyaset yasağı da konuşuluyor gelen kişilere karşı. Daha sonrasında ise tabii kapsam dışı olanlar var. Özellikle örgüt yöneticileri kapsam dışında bu pakette. Buna Abdullah Öcalan, terörist başı Abdullah Öcalan ve Kandil'deki yöneticiler de dahil olmak üzere bu isimler katılmış olmayacak. Tabii yasada bir diğer unsursa şu, münfesi PKK tanımı kullanılacak. Yani dağılmış dağılan PKK tanımı kullanılacak ve bununla alakalı da bazı kurumlar, bazı gözetleme mekanizmaları kurulacak. Birisi meclis çatısı altında, diğeri ise Cumhurbaşkanı.

0: Bu başkanlığı çatısı altında kurulacak. Mecliste 17 milletvekili denetleyecek. En azından bu yasanın gerekliliklerinin yapılıp yapılmadığına dair. Cumhurbaşkanlığı ise bir üst kurul olacak ve burada da yürütme esas alınacak. Yani Cumhurbaşkanlığı esas alınacak. İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, bütün bunlar baz alınacak ve bu da bir üst kurulda oluşacak. Kaç kişi olacağı henüz belli değil ama bunun da başkanlığında Cevdet Yılmaz'ın olacağını söyleyelim. Tabii cinayet, işkence, adam öldürme gibi suçları olan örgüt üyeleri için herhangi bir şekilde bunları kapsamıyor. Bunu ifade edelim. Zaten Numan kurtulmuş. Meclis Başkanı Numan kurtulmuş ve diğer siyasiler oldukça sık bir şekilde altını çiziyorlar. Bu bir af değil. Bu bir genel af kesinlikle olmayacak. Bunun altını çizdiler. Biz de buradan tekrar ifade edelim. Herhangi bir şekilde genel af söz konusu değil. Demiştik 3 yıl denetim serbestlik görecekler. 5 yılsa siyaset yasağı gelecek. Tabii mecliste de hareketli dakikalar da yaşanıyor. Bunu söyleyelim. Zaten AK Parti sözcüsü Ömer Çelik 7/24 esasında çalışıyor. Esasına göre çalışıyoruz demişti bu konu hakkında. İşte yine bütün grubu bulunan partiler arasında bir istişare mekanizmasında devam ettiğini biz biliyoruz. Son güne kadar çalışılacak. Tekrar hatırlatalım. Çarşamba günü veyahut Perşembe günü artık yasa tasarısının meclise gelmesini, Adalet Komisyonu'nda görüşülmesini, gelecek haftaysa tamamıyla genel kurula gelip tartışmalar yapılıp yasalaşmasını bekliyoruz. Biz de bu gelişmeleri kameraman arkadaşım Gökhan Bektaş'la adım adım takip etmeye devam edeceğiz.
1: Artık bu ülkede terör ve teröristten dolayı ortaya çıkan kayıplarımız sadece Cumhuriyet tarihimizin eski dönemlerinde kalacak. Bundan sonra bu kapsamda üzüntüler yaşamayacağız. Bundan sonra memleketimizin her yerinde barış olacak, kardeşlik olacak, ümitle dolu olacağız. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklamalarda kritik hafta içerisindeyiz. Gözler mecliste ne bekleniyor? Tabii ki teklif var. Detayları neler? 10 maddelik yasal bir çerçeveden bahsediyoruz. Yeni bir dönem efendim. Yani şöyle yarım asır diyebiliriz ki bu kapsamda 2,5 trilyon dolarlık bir zararı var terörün bugüne kadar Türkiye'ye. Bu kapsamda da düşünmek lazım. Ne olacak, ne gidecek? Detayları uzmanlarınla konuşalım. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Star Gazetesi yazarı hukukçu Cüneyt Altıparmak bizlerle birlikte. Cüneyt Bey, Ali Fuat Hocam, hoş geldiniz moderatöre.
2: Merhabalar.
3: Hoş bulduk Serdar'ın
2: yayınına. Hocama da saygılar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Merhaba. Şimdi sürecin artık sonuna geldik. Terörün Türkiye'ye olan zararı, bugüne kadar kayıplarımız elbette üzerine yayınlarımıza çokça kez konuştuk da. Yani artık gelinen nokta, bunu bir masaya yatıralım. Çerçeve yasa af niteliğinde olmayacak. Hep altı çizildi düzenlemede. Terörist başı Abdullah Öcalan örgütün işte sözde yönetici kadrosu. Bunlara ilişkin özel bir düzenleme olmayacak. Yani ağırlaştırılmayacak. Müebbet hapis cezası alanlarında kapsam dışında tutulacağı konuşuluyor. Bunları tabii ki vatandaşımızın, milletin de daha iyi anlaması adına ayrıntılarıyla birlikte konuşmak lazım. Hukuki bir çerçeve çizilecek. Yani yasa teklifi, amaç, kapsam, tanım maddelerinin yanı sıra örgüt üyelerinin silahları bırakması, bunun teyidini de zaten içeriyor. Hep dedik zaten silahlar bırakılacak, kamplar, bunun dışında bu teröre dair ne varsa bunların da bertaraf edilmesi mühim. İşte bu kapsamda 6 aylık bir süreden Cüneyt Bey bahsediliyordu. Türkiye'ye dönen örgüt mensuplarının bu düzenlemeden yararlanabilmesi için de. Yani o kritik adımlar, yasal çerçeve kapsamında altını çizmemiz gereken şu anda konuşulanlar nezdinde neler var? Meclis mesela yeniden açılacak. O zaman bir sonraki adım ne olabilir? Tüm bunları buyurun sizden dinleyelim.
2: Şimdi tabii bu konuyla ilgili aslında gündem sıcak. Bu yasanın nasıl bir içeriği olacağına dair 2 veya 3 hafta önce ben kendi edindiğim bilgiler ışığında ve takip edebildiğim kadarıyla aslında bir çerçeve, bir detay vermeye çalışmıştım. Şimdi bu mevzuatın bir kere süreli olacağı, yani 6 aylık bir süre ama bunun uzatılması için meclis kararının gündeme gelebileceği bir mekanizma. İkinci durum, burada suçlar arasında bir ayrım olacak. Yani örgüt üyeliği ile ilgili denetimli serbestlik devreye girecekken kişi bu süreç içerisinde başka suç işlemişse orada bazı suçlar olacak. Bunlar cinsel suçlar. Hani biliyorsunuz biz denetimli serbestlik veya buna benzer bir husus gündeme geldiğinde bazı suçları istisna tutuyoruz. Burada da benzer bir mekanizmanın olacağını belirtmek gerekiyor. Bir başka durumsa şu, bir mekanizmanın inşası söz konusu. Yani biz burada bir izleme ve koordinasyon kurulu göreceğiz. Ve MIT'in içinde bulunduğu, hatta Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında toplanan

0: ve meclise bu konuyla ilgili dönemsel olarak rapor sunan bir kurul. Bu neyi sunacak? Kim silah bıraktı? Çünkü biliyorsunuz örgütün tamamının silah bırakması bir karar ama bunun kimler tarafından icra edildiğini tespiti ayrı bir durum. Gerçekten silah bırakan kişi silah bırakmış mı oluyor? Bu birinci evre anlamında bunun tespiti ve gerçekten silah bıraktığına ilişkin bir teyit mekanizmasının oluşması gerekiyor.
1: Yani
0: İnfaz
1: sahada bu
0: rejiminde
1: kapsamda silahların bırakılmasının bir takibi hangi kanallar aracılığıyla yapılacak? Bu merak ediliyordu. Biliyoruz zaten Milli İstihbarat bu kapsamda
0: tabii
1: bugüne
0: şu
1: kadar
0: anda da
1: çok
0: biliniyor
1: çalıştı.
0: ama
1: Dışişleri
0: bunun
1: Bakanlığı. Yani bu kapsamda bir oluşumdan mı bahsediyoruz? Bu takip böyle mi devam edecek? Buyurun.
0: şöyle söyleyeyim. Zaten istihbarat kurumları bunu biliyor.
1: Evet.
0: Burada bir sorun yok. Bunun şeffaflaştırılması adına bu mekanizma var. Yani bunun artık kamusallaşması. Kim bıraktı? İşte X bıraktı, Y bıraktı, Z bıraktı. Şu gruplar bıraktı, şunlar bırakmadı şeklinde bırakanların tespiti kadar bırakmayanların da tespiti anlamında
1: Tabii.
0: önemli. Bir de bir başka husus da şu. Burada denetimli serbestlik süresi ne kadar olacak? 4 veya 7 yıl arasında konuşuluyor. Biraz önce 5 yıl siyaset yasağı dendi. Bu var. Ama bununla beraber bir de kişilerin işlediği suçlarla ilgili bir denetimli serbestlik süresine tabi tutulacak. Denetimli serbestlik süresinde en ufak bir suç işlemeleri halinde de bu koruma kalkanı oluşturan mevzuat düzenlemesi ortadan kalkacak. Bir başka husus da şu, bu konuyla ilgili tek bir mahkemenin yetkili olması bekleniyor. Yani HSK tarafından Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nin bir biçimde bir mahkemesinin görevlendirilmesi bekleniyor. Bunda amaç ne? Bunda amaç da şu Merve Hanım, uygulamada yeknesaklığı sağlamak. Yani A mahkemesi şöyle dedi, B mahkemesi şöyle dedi dendiği andan itibaren süreçle ilgili farklı uygulamaların olduğu bir durum ortaya çıkabilir. Mağdurların durumuyla da ilgili özel bir düzenlemenin, özel bir maddenin olması bekleniyor. Bir hususu da şöyle arz etmek istiyorum. Yine Bolu'da bir konuşma yaptı Sayın Numan Kurtulmuş. Orada şunu dedi, gerektiğinde başka yasalar da çıkar. Demek ki biz aslında teröristsiz Türkiye ile ilgili yasal adım anlamında birinci versiyonu konuşuyoruz şu anda. Yani örgütün mensubu olan ve örgütte sıradan bir pozisyonda olan kimselerle ilgili mevzuatı konuşuyoruz. Yöneticiler veya buna benzer durumlarla ilgili belki ek düzenlemelerle, ek maddelerle bir başka hususta düzenlemeye gidilebilir. Bir de şöyle bir durum var. Terörün bitmesiyle beraber yan etkileriyle de ilgili başka düzenlemeler gündeme gelebilir. Özellikle bu propaganda meselesi var veya
1: Tabii
0: bir
1: ki.
0: yakını terör örgütü üyesi diye, PKK üyesi diye devlet görevine alınmayanlar var. Bunların da durumu başta olmak üzere birçok konunun bu uzantıda tekrar gündeme gelmesi, değerlendirilmesi mümkün. Ama en önemli olan eşik bu.
1: Kritik
0: Bu
1: bir
0: yasa
1: noktadayız, değil mi
0: çıkarsa
1: artık? Evet.
0: bundan sonrakilerin çıkması daha kolaylaşır. Bu yasanın uygulaması bize gelecek yasalarında nasıl tatbik edileceğine dair
1: Bir
0: bir
1: öngörü kazandırıyor.
0: tabii öngörü kazandıracak. Evet.
1: Evet, Ali Fuat Hocam, şimdi tabii size de sormak istiyorum. Yani yaklaşık 150 civarında bu terör kampıdır, kontrol noktasıdır. Bunlar artık boşaltıldı. Ama tabii bundan sonrası için de tamamen terörün ülkemizden bertaraf edilmesi, ki zaten Numan Kurtulmuş da bundan bahsediyor. Yani eskide kalacak o terörden dökülen gözyaşları ve kayıplarımız, bunları da düşünerek hep böyle altı çiziliyordu. Şimdi yasanın bazı hükümlülüklerinin yürürlük tarihinde bazılarınızda silah bırakmanın teyit tespit sürecinin tamamlanmasının ardından. Ya böyle kritik de bir eşik var yani. Silahlar bırakıldığı tespit edilecek ki ona göre bir sonraki adım yasadaki o önemli maddeler hayata geçirilsin ki tabii Cüneyt Bey de bununla alakalı konuştu. Takip ediyor Dışişleri Bakanlığı, MİT ve bu kapsamda da şuna dönmek lazım. Yani çerçeve yasanın meclisten geçirilmesiyle birlikte hangi adımlar atılabilir? Çünkü Gazi şehit ailelerinin talepleri var mesela. Yani onlarla alakalı bir yasal düzenlemenin de gündeme gelebileceği konuşuluyor. Yani gazilerle, şehit aileleriyle alakalı hangi adımlar atılabilir? Çünkü hep altını çizdik. Çok kırılgan bir mesele. Bıçak sırtı, şehit yakınları, şehit aileleri, ki şehitlerimizin ruhu asla incinmeden dedik. Bunlarla ilgili de hangi adımlar atılabilir? Buyurun.
2: Şimdi Merve Hanım, bakınız, o sorunuza geçmeden önce neden terörsüz Türkiye? Tabii bunu daha önce defaatle konuştuk. Fakat şunu mutlaka altını çizmek istiyorum. Sayın seyircilerimiz tanıyanlar olabilir. Ben şu andaki akademik kimliğimin dışında yıllarca terörle mücadele etmiş bir kişi olarak da, yani jandarma teşkilatında subay olarak görev yapmış bir kişi olarak da, kıtaya çıktığım ilk günden itibaren, yani 91 yılında, 89 Harp Okulu mezunuyum, 91 yılından itibaren, kıtaya çıktığımdan itibaren terörle mücadelede bir fiil bulunmuş bir kişi olarak. Hem doğuda hem batıda. Niye böyle diyorum? Bakın, doğuda zaten çarpmıştık. Yani orada yaptığımız operasyonların haddi hesabı yok. Aylarca ev yüzü göremedik. Sürekli dağlarda dolaştık. Peki batıda ne oldu? Batıda da işte biraz önce bahsettiğiniz şehit ve gazilerimiz, şehitlerimizin haberleri geldi maalesef. Onları ailelerine vermek o kadar zor ki. Onları ailelerine o haberleri vermek, onları bildirmek o kadar zor ki. İnanın, onları o haberi vermektense daha da çatışmaya girmek, operasyonda bulunmak, o zorlukları yaşamayı tercih ederdim. Bunu açık net bir şekilde belirtiyorum. Dolayısıyla çok acı bir süreç yaşadık. Çok zorlu bir süreç yaşadık. Siz maddiyatını söylediniz. Ben maneviyatından da bahsettim. Şimdi bunun için mutlaka bu işin bir şekilde bitmesi gerekiyor. Kolay bitmiyor. Bunu 24 TV ekranlarında defaatle konuştuk. Bu çok zor bir süreç. Çünkü siz de belirttiniz. Çok kırılgan bir süreç. Hassas adımlar atılması gerekiyor. Çünkü karşı tarafta şehitlerimiz var, aileleri var ve gazilerimiz var. Bir diğer konu da, tekrar buna döneceğim. Bir diğer konu da, bakın bu da çok önemli. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya itibarıyla özellikle terör Türkiye'nin neden gerekli olduğunu son günlerde yaşanan olaylardan herhalde net bir şekilde anlayabiliyoruz. Yani terör Türkiye demek iç cephenin tamamen tahkim edilmesi demek. Terör Türkiye demek birlik, beraberlik, milli güç unsurlarının birlikte hareket etmesi demek. Türkiye'nin bölüp parçalanmasına yönelik atılacak adımların bertaraf edilmesi demektir. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi şehit ve gazilerimize gelin. Bakın, dediğim gibi bunların haberlerini vermek, ailelerini, onları teslim etmek hakikaten çok zor. Ve bugün gazilerimiz var. Çeşitli şekillerde burada terörle mücadelede yaralanmış, emek vermiş, yaralanmış ve iş göremez halde bulunan, çeşitli oranlarda, bunun yüzdesi olmaz. Bakın, gaziliğin yüzdesi olmaz. Onu belirtmek lazım. Bununla ilgili zaten kanun çıkacak diye biliyorum ama bir an önce de çıkması lazım. Mesela bununla ilgili
1: sizi
2: mağdur olanlar olduğu
1: söyleniyor. Sizi desteklemek için Ali Fuat Hocam çok özür dilerim. Son konuşulan şehit çocuklarından yalnızca biri aslında malum kamuda istihdam ediliyor ama bu düzenlemeyle ayrımın da hani kalkacağı konuşuldu. Kıymetli, yani tüm çocukların artık hani kamuda istihdam edilmesi meselesi, bunun öncelenmesi, yani bu örneklerin arttırılması da belki toplu nezdinde olumlu bir yaklaşımı getirebilir. Ne söylersiniz, böyle düşünür müsünüz?
2: Tabii. İş barışı işte. Bakın, bu iş cephenin tahkim edilmesi diyorum. Birlik beraberliğin sağlanması, milli güç unsurlarının bir arada tutulması, bunlar çok önemli. Bunların içinde hiç ayrımsız bir şekilde hareket edilmesi gerekiyor. Yani bununla ilgili olarak süreç oldukça zor. İşte bir tarafta terörle mücadele edenler var, şehit aileleri var, gaziler var. Öbür tarafta Türkiye'nin bunu bitirmesi gerektiğinin zorunluluğu var. Diğer tarafta bunun nasıl olacağı sorunu var. Yani hassas bir noktadayız, hassas bir süreçteyiz. Böyle kolay da ilerlemeyecektir. Zaten baktığımızda oldukça da itinalı bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Hiçbir tarafı ezmeyecek. Zaten terörle mücadele ya da terörle, buna bazıları müzakere der, bazıları başka bir şey der. Bizim yaptığımız bu süreçte, terörist Türkiye sürecinde tarafların bunun olması gereken şekilde adım attığını, özellikle devletin adım attığını görüyoruz. Şunun altını çizmemiz lazım. Bakın, şunun altını mutlaka belirtmek lazım sayın seyircilerimize. Terör örgütü güçlü olsaydı, bakın bunun altını çizelim. Terör örgütü hakikaten güçlü olsaydı bu sürece girmezdi. Devletin bir acilliği olarak görülmemesi gerekiyor bu. Devlet güçlü. Devlet burada kadife elini gösterdi. Demir yumruğunu değil. Demir yumruğunu zaten defaatle vurdu ve bu süreci başlattı. Dolayısıyla şu anda onlar da bunun bitmesini istiyorlarsa eğer, bu süreci yakinen takip edip sıkı bir şekilde sarılmaları gerekiyor. Başka mihrakların, özellikle bölgedeki bu işi kaşıyabilecek, istismar edebilecek dış uçların ya da güçlerin, hani bazıları dalga geçiyor ama maalesef var bunlar. Bunların izlediği propagandalara provokasyonlara dikkat etmesi gerekiyor. Bu kişilerin,
1: terör destekleyen odaklar hocam tabii ki işte sokaklara dökülecekler, işte herkes sokağa dökülecek. Hani böyle baltalamak isteyenler var, bugüne kadar da oldu. Sadece Türkiye içinden odaklardan bahsetmiyoruz. Bölgedeki Orta Doğu kapsamında işte Türkiye'nin iç cephesini güçlendirmesini istemeyen diğer ülkeler biliyoruz belli başlı. Yani bunlarla alakalı da atılabilecek adımlar, kara propagandalar. Bunlara karşı Türkiye'nin güçlü durması lazım. Birlik beraberlik noktasında hani bunun artık siyaset üstü algılanması için de konuşuyoruz ama hani süreç hassas, dezenformasyona başvuranlar çok olur. Nasıl hareket etmemiz gerekiyor tabii?
2: Sakin olmak lazım. Yani bu özellikle her iki tarafın, yani terör örgütü mensuplarının, sempatizanlarının ve şehit ve gazi aileleri başta olmak üzere buradaki tüm Türkiye'deki tüm toplumun mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Hı hı. Yani herhangi bir şekilde istismara açık olan bu hususta provokasyonlara karşı işte heyecana kapılıp sokaklara inilmemesi lazım. Devletin yapacağı açıklamalara, devlet yetkililerinin, Cumhurbaşkanı'nın, Meclis Başkanı'nın, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, Dışişleri Bakanı'nın, İçişleri Bakanı'nın, Adalet Bakanı'nın, bakın devlet diyelim hepsine, devletin yapacağı açıklamalara itibar edilmesi lazım. Sosyal medyadan bu konuda uzak durulması gerekiyor. Çünkü sosyal medyada paylaşılanların hiçbiri doğru değil. Resmi açıklamalar doğru, resmi açıklamaları doğru kabul ederek hareket edilmesi lazım. Böyle bir durum olacaktır, olmayacak diye bir şey söz konusu değil. Yani ben ama güvenlik güçlerinin de, güvenlik bürokrasisinin de bunun olmaması için 24 saat çalıştığında çok dikkatli olduğunu da biliyorum. Eminim ondan da yani. Dolayısıyla belki de bizim haberimizin olmadığı, bizim belki de hiç farkında olmadığımız bir şekilde bu tür provokasyonlar da önceden önlenmiş olabilir. Bizler toplum olarak sokakta yaşayanlar, işte bu günlük hayatını sürenler bunların farkında olmayabilirler. Güvenlik güçleri bunları önceden de tespit edip önlemiş olabilirler. Yani dolayısıyla buna çok dikkat etmek lazım. Heyecana kapılmamak lazım. Devletin yapacağı açıklamaları dikkate almak lazım. Hiçbir devlet görevlisinin de, hiçbir yetkilinin de Türkiye'nin altına koyacak bir politika güleceğini sanmıyorum ben.
1: Evet, artık zaten buradan geri dönüş yok demişti MHP lideri Devlet Bahçeli de. Dönelim 22 Ekim'e. O çağrının ardından atılan adımlar, her terörsüz Türkiye iç cephe, terörsüz bölge vurgusu yapıldığında bunu sabote etmeye çalışanlar ama gerçekten kırılgandı o yol, bıçak sırtıydı. Çok kritik de bir eşi gelindi. Şunu sormak istiyorum. Cüneyt Bey, çerçeve yasa PKK-KCK terör örgütüyle alakalı üyelerimi kapsayacak. Bu da merak ediliyor. Buradaki ayrım nasıl olacak? Yani farklı örgütlere üye olanı, hüküm giyen sanıklar, onlar için de geçerli olacak mı bu maddeler? İşte 10 maddelik bir çerçeveden bahsediyoruz. Hukuken bunu yorumlayalım. Çünkü PKK'nın uluslararası terör örgütü listesinden çıkarılmaması, buna da riayet edilmesi, bundan da bahsediliyor. Yani yalnızca örgütün fesi sonrasında üyelerin hukuki durumunu mu düzenleyecek? Bu amaç doğrultusunda bir çerçeveyi mi göreceğiz? Buyurun.
0: Şimdi şöyle bir durum var. Burada ikili bir aslında bir ikili tartışma var. Birincisi PKK isminin doğrudan yasaya girip girmeyeceği noktasında bir tartışma var. İkinci bir tartışma da bu örgütün tarif edilerek kanunda düzenlenmesi. Ya ismen düzenlenecek ya tarif ederek. Tarif edilerek düzenlemede şöyle bir durum var. Kendisini feshettiği bu biraz önce bahsettiğimiz mekanizma tarafından tescil edilen örgütler biçiminde bir nitelemeyle de bu yasal düzenlemenin çıkması mümkün. Ama benim öngörüm bizzatihi örgüt isminin nitelenmesinin daha yakın bir ihtimal olduğu. Onun da sebebi şu, biliyorsunuz bu Anayasa Mahkemesi'nin bazı iptallerle ilginç kararlar vermesi mümkün. Buradaki kapsamın sadece PKK ile ilgili olduğu, bunun da mevzuatın da bununla ilgili olduğunun düzenlenmesinin bu şekilde bir gerekçesi olabilir. Yani kapsamın bu sefer bir başka yargı kararıyla genişlemesi gibi bir hususun da önüne geçmek için bu anlamda daha teknik bir ifadenin yer almasının daha doğru olabileceği, daha sürece yatkın olabileceğini değerlendiriyorum. Tabii nasıl olursa olsun, düzenleme ne olursa olsun içeriği biraz önce bahsettiğimiz ana unsurları içerecek veya onları değerlendirme kriterleri içerisinde bulunduracak bir yasal düzenleme. Çok büyük bir yasa düzenlemesi de olmayacak. Aslında biz Türkiye'de bunu geçmişte bu şark vilayetleriyle ilgili bir yasa çıkmıştı. O yasada da bunu gördük. Orada da sürelilik vardı. Orada da başvuru şartı aranıyordu. Başvuruyla beraber kendilerinin bir an cezasızlık haliyle muhatap olacağını ama devam etmeleri halinde tekrar isyana devam etmeleri halinde de onların bir biçimde önceki cezayla beraber yeni bir ceza çekeceklerine ilişkin düzenlemeler yer alıyordu. Şimdi uluslararası anlamda PKK'nın terör örgütü listesinden çıkıp çıkmaması

0: konusunda biliyorsunuz Türkiye'nin marjı var. Yani Türkiye bu konuyla ilgili uzunca bir süredir örgütün bir biçimde dünyada terör örgütü listesine girmesini sağladı. Bu listeden çıkabilmesi için bir kere bu silah ve tasfiye sürecinin, silah bırakma ve tasfiye sürecinin tüm unsurlarıyla ortadan kalkması lazım. Bu da kaçırılan bir durum. Tüm unsurlar derken sadece silah bırakmanın veya
1: Değil.
0: terör eylemlerinden vazgeçmenin bir örgütün bu listeden çıkarılması için yeterli olmayacağını, Türkiye'nin de bununla ilgili bir marj uygulamayacağı kanaatindeyim. Onun için ne lazım? Tüm unsurlarıyla terör örgütü olmaktan çıkmak. Yani bu terör dilini kullanmak, terör propaganda araçlarını kullanmak, fikri anlamda ülkeyi bölme yaklaşımından uzaklaşması gerekiyor. Bunun da bir süre alması mümkün ama bu şu demek değil. Yani bu yasa çıktığı andan itibaren gelip bundan istifade edenler bu bağlamda herhangi bir sorun yaşandığında bu korumanın dışına çıkarlar mı? Hayır, bu hukuki bir güvenceye dönüşür. Zaten hukuki güvence denilen de bu. Üçüncü nokta da şu, bu meselenin bir Avrupa kanadı var. Avrupa'da haklarında herhangi bir ceza dosyası olmamasına rağmen yurt dışından Türkiye'ye gelmeyenler var. Ben bu yasadan sonra onların da Türkiye'ye gelme konusunda, özellikle bu siyasi alanda adım atma noktasında önemli bir katkı veya ivme sağlayacağı bu sürece kanaatindeyim. Zira onlar hakkında herhangi bir soruşturma yok ama dışarıdalar. Onların da buraya gelmesi, bu Türkiye'de varsa haklarında yargılama süreçlerine dahil olmaları önemli. Son noktayı da söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız Irak'ta Yüksek Yargı Konseyi Başkanı ile bir görüşme yaptı. Bu meselenin bir de Irak uzantısı var. Onun da bu bağlamda istihbarat tarafından, istihbarat birimlerince bir detaylı ve titiz bir takip sürecine tabi tutulduğunu biliyoruz. Sadece Türkiye'de
1: Tabii ki.
0: yargılanmaları yetmez. Başka ülkelerdeki yargılamaların da Türkiye'nin istediği sonuçları vermesi lazım ki bu bir yeknesaklık ifade edebilsin.
1: Evet, oradaki takipler hali hazırda. Onların da mühim olduğunu biliyoruz yarım asırlık terör belasından konuşurken. Haziran ayında 70 civarında kamp boşaltıldı. Süreç devam etti. Türkiye-Irak hattında terör örgütü PKK'nın 80 civarındaki kamp ve kontrol noktası boşaltıldı. Ama tabii ki güvenlik güçleri sizin de bahsettiğiniz o noktada bunun takibini yapıyor. Meselenin Irak ayağı içinde konuşmuş olalım. Bunun dışında tabii şöyle de bir mesele var. Yani silahı bırakıp Türkiye'ye dönen örgüt mensupları toplumsal hayata nasıl karışacaklar? Yani sürecin bir de sosyal boyutu var. Vatandaş bunu da merak ediyor. Nasıl bir zemin hazırlanacak? Bunu da merak ediyoruz. Bu kapsamda Ali Fuat Hocam bir yol izlenecek. Bir 10 maddelik yasadan, çerçeveden bahsediyoruz ama işin bu kısmını nasıl yorumlarız?
2: Şimdi Merve Hanım, bu örgüt üyelerinin, suça karışmamış olanların topluma entegrasyonunda eğer kendilerinin de o belirlenen süre içerisinde ya da kendilerine bağlı olarak uygun toplumun geleneklerine, göreneklerine, ülkenin yasalarına, hukukuna uygun hareket etmeleri halinde zaten yani normal şartlarda onların da uyum sağlaması otomatikman olur. Yani bunu bir sıkıntı olmaz. Ama diyeceksiniz ki iş, özellikle mesela bunlar geldi ne iş yapacaklar? Bununla ilgili olarak çeşitli projeler, kapsamlı kurslar, kapsamlı projeler hazırlanabilir iş konusunda. Ki nasıl oldu mesela, daha önceden de terör örgütüne teslim olanların yani bu 90'lı yıllarda terör örgütüne bulunup da teslim olanların gerekli cezayı çektikten sonra, yani o hukuki süreç işletildikten sonra bugün toplumda çeşitli yerlerde, hatta devlet dairelerinde dahi bunların çalıştığını da
1: İlk
2: belirtmek gerek.
1: kapsamda kamuda
2: Yani şimdi
1: çalışamayacaklar altı çiziliyor. Siyaset yapamayacaklar bir süre bağlamında zaten Cüneyt Bey de aktardı detayları da. Yani hani toplum içinde takip edilmeleri bundan sonrası için değil mi? Yani bir takip mekanizması olacak. Geldiler, belli bir düzenlemeye tabi tutuldular ama sonraki adımları ne? Yani bu da tabii incelenecek. Buyurun.
2: Ya tabii, zaten bu konuda yani özellikle istihbarat, hem emniyet, hem jandarma, hem Milli İstihbarat Teşkilatı, tüm güvenlik bürokrasisi bu konuda bu kişileri, teröristleri, yani teslim olan örgüt mensuplarını mutlaka takip edecektir. Neler yapıyorlar? Kimlerle irtibat halindeler? Halen daha bunların bu süreçte eski irtibatları devam ediyor mu? Bunlar takip altında olacaklardır. İşte biraz önce ilk başta belirttiğim gibi bu tamamen onlara bağlı bir durum. Eğer kendileri zaten normal bir şekilde kendilerine sunulan imkanlardan,

0: kendi iradeleriyle faydalanmak isterlerse toplum olarak, yani Türk toplumu olarak Türkiye'deki tüm insanlar onları zaten bir sıkıntı olmadan entegrasyonunu sağlar diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu açıdan bir sıkıntı olmaz. Ama önemli olan burada onların göstereceği çabadır burada. Devlet zaten kadife elini açtı. Burada istediği şekilde, yani onları, yani onların değil, devletin sunduğu imkanlar çerçevesinde bir yol haritası ortaya koydu. Ve bununla ilgili olarak, yani dağda yaşamaktansa her gün uçakların, işte helikopterlerin sesini duymaktan, Türk ordusunun geleceğini endişesiyle yaşamaktansa, yani dağda yaşamanın ne olduğunu az çok onlar bilirler diye düşünüyorum. Yani bu şartlardan kurtulup normal bir şekilde yaşamaları tamamen onların elinde diye düşünüyorum. Buna ilgili bir entegrasyon konusunda sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ama evet, güvenlik bürokrasisi de sürekli olarak onların yanlış bir adım atıp atmayacak, takip edecektir.
1: Şimdi yasal düzenlemeler gelecek, farklı bir eşiğe geçtik, takip ediyoruz. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge demek ve tabii ki Türkiye'de bunu önceliyor. Çok teşekkür ediyorum kıymetli görüşlerinizi paylaştığınız Ali Fuat Hocam. Cüneyt Bey, sizlere de kolay gelsin.
2: Sağ olun, iyi yayınlar.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten önemli açıklamalar geldi ki disiplin mekanizmalarının tam anlamıyla işletildiğini söylüyor. Yargı teşkilatı bağlamında uygulamalara dikkat çekiyor. Gürlek 2026 yılında 333 hakimin, Cumhuriyet Savcısının hepsi hakkında disiplin cezalarının uygulandığını belirtti. Bir kayırma, böyle bir şey söz konusu değil. Hukuku ve meslek onurunu zedeleyen hiçbir tutuma bundan sonra da müsamaha göstermeyeceklerinin altını çiz.
3: Yargı teşkilatında disiplin dosyaları açıldı. 2026'da yüzlerce hakim ve savcı hakkında disiplin kararı alındı. 84 isim meslekten çıkarıldı. Detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. HSK 2. Dairesince 2026 yılında 525 hakim ve Cumhuriyet Savcısı hakkında esasa ilişkin karar alındı. 333'ü hakkında disiplin cezası uygulanırken 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası verildi. Bakan Gürlek, hakimlik ve savcılık sıfatının hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağını vurguladı. Adalet sisteminin hızını ve etkinliğini artırırken denetim mekanizmalarının da güçlendirileceğini ifade etti. Suç örgütleriyle olduğu gibi yargı teşkilatı içinde hukuku zedeleyen her türlü tutuma karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.
1: Etmeskus Belediyesi'ne yönelik soruşturma giderek derinleşiyor. Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli malum tutuklandı. Peki neyle suçlanıyorlar? Şöyle baktığımızda ihaleler, otopark kiralamaları, imar, ruhsat işlemlerinde yapılmış olan bir takım usulsüzlükler, kişisel menfaatler, bunlar hali hazırda efendim somut verilerle, MASAK raporlarıyla ortaya çıkmış durumda. Beşikçioğlu kendisine yönelik tabii bu suçlamalara cevap verdi. Hiç birini de kabul etmedi.
4: Etimesgut Belediyesi soruşturmasında kritik karar çıktı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı. Beşikçioğlu ile birlikte 40 şüpheli cezaevine gönderildi. Soruşturma Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Dosyada ihale, otopark kiralama, imar ve ruhsat işlemlerine ilişkin iddialar yer alıyor. Savcılık, usulsüzlük, sahte belge ve menfaat temini başlıklarını merceğe aldı. Operasyonda 55 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 44'ü tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakimlik aralarında Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi için tutuklama kararı verdi. Beşikçioğlu ifadesinde suçlamaları reddetti. Bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucu ortaya çıktığını savundu. Besatçı çekimlerinin belediyeye zararı uğratmadığını ve Etimesgut'un tanıtımına katkı sağladığını söyledi.
5: Besatçı.
4: Gözler şimdi soruşturmanın bundan sonraki aşamasında. Dosyadaki deliller, dijital materyaller, MASAK ve HTS analizleri üzerinden inceleme devam edecek. Etimesgut Belediyesi soruşturmasında adli süreç yeni bir boyuta taşındı.

0: küresel ısınma, iklim değişikliği, aşırı sıcaklar beraberinde de orman yangınlarını getiriyor ki orman yangınları birçok ülkede felaketle sonuçlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Washington'da boy gösteren alevler, onlar giderek farklı bölgelere de sıçramış durumda. Müdahaleler devam ediyor. Bir de Yunanistan'a bakalım efendim. Yunanistan'da Atina'da yangın söndürme çalışmalarını yürüten helikopter, iki farklı helikopter havada çarpıştı. Üstelik bu kazada iki kişi hayatını kaybetti.
1: Yangınlara müdahale ediyorlardı ancak faciayı yaşadılar. Yunanistan'ın başkenti Atina'da kazadan kaçamayan iki helikopter çarpıştı. Biri diğerinin pervanesine çarptı. Çarpmanın ardından alev aldı. Helikopter vadiye düştü. Diğer helikopter ise kontrollü bir şekilde acil iniş yaptı. Kazada Danimarkalı pilotla Yunan İtfaiye Teşkilatı'nda görevli irtibat subayı yaşamını yitirdi. Diğer helikopterde bulunan İngiliz pilot ve bir Yunan koordinatör ise kazadan hafif yaralı kurtuldu. Ülkedeki yangınlara müdahale de sürüyor. Rüzgarın ve aşırı sıcakların körüklediği yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bazı bölgelerde tahliye çalışmaları da devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis yaptığı açıklamada ülkenin aşırı hava şartlarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Önlerinde son derece zorlu günler bulunduğunu söyledi. Orman yangınları ABD'nin Washington eyaletinde de etkisini sürdürüyor. Yetkililer etkisini sürdüren orman yangınları nedeniyle acil durum ilan etti. Spokane kentinde hızla yayılan orman yangınları sebebiyle on binlerce aile için tahliye emri verildi. Yangınlar yüzünden 13 binden fazla hane elektriksiz kaldı. 600 iş yeriyle çeşitli yapılar alevler nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 5 bin yapı ise tehdit altında.
0: Anadolu arkeolojisinde heyecanlandıran eşsiz bir keşfe imza atıldı. Manisa'dan Sardes Antik Kenti'nden geldi bu haber ki bulunan o parça çok mühim efendim. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy detaylarını açıkladı.
2: Sardes'te Anadolu arkeolojisine ışık tutacak eşsiz bir keşif yapıldı. Genç erkek heykeli gün yüzüne çıkarıldı. Keşifle ilgili detayları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından açıkladı. Bakan Ersoy, Manisa'daki Sardes Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda M.Ö. 5. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilen yaklaşık 2500 yıllık genç erkek heykelini gün yüzüne çıkardık dedi. 2,2 metre yüksekliğindeki mermer heykel, anıtsal boyutu, iyi korunmuş yapısı ve dikkat çekici ayrıntılarıyla dönemin heykeltıraşlık sanatının nadir örnekleri arasında yer alıyor. Ayrıca Roma döneminde sütunlu caddenin döşemesinde devşirme taş olarak kullanılan eser, yüzü aşağıya bakacak şekilde yerleştirildiği için yüzyıllar boyunca önemli ölçüde korunmuş. Üzerindeki alışılmadık giysi detayları ise Lidya kültürünün izlerini taşıyor. Titizlikle yürütülecek bilimsel inceleme ve konservasyon çalışmalarında eserin yüzeyinde günümüze ulaşmış olabilecek boya izleri de araştırılacak. Öte yandan elinde bir meyve tuttuğu görülen heykel, dönemin Sardes'indeki yaşamı, inanç dünyasını ve kültürel etkileşimi anlamamıza katkı sağlayacak önemli veriler sunuyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından genç erkek heykeli Manisa Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşacak.
0: Manisa'dan geçelim Mersin'e. Mut ilçesinde yapımı devam eden bir ilçe sağlık müdürlüğü hizmet binası vardı ama o inşaat sırasında bölgede bir lahit mezar bulundu. Bununla birlikte çalışmalar da durduruldu.
1: Sağlık merkezi çalışması yapıldı, toprağın altından tarih fışkırdı. Mersin'in Mut ilçesinde ilçe sağlık müdürlüğü hizmet binası ve 8 birimli aile sağlık merkezi inşaatında çevre düzenlemesi için toprağın kazılması esnasında kepçe operatörü sert bir cisme rastladığını fark etti.

üzerine inşaat işçileri cismin çevresini kazmaya başladı. Üzerinde çeşitli figürler olan taş bir nesne olduğu görüldü. Durum yetkililere bildirildi. Olay yerine polis ekipleri geldi. Ardından müze müdürlüğü yetkililerine haber verildi.

0: ay daha sürebileceği öğrenildi. Mahalle sakinleri ise çalışmaların kaldığı yerden devam etmesini istiyor.
1: Sağlık Aile Birliği binamız yapılırken burada böyle bir layık çıkmasından dolayı buradaki binamızın durdurulmuş olması, vatandaşlar, mahalle muhtarı olarak ben ve komple mahalle sakini bize bu halkı buranın bir an önce evi, buranın açılmasını rica ederim.
2: Çocuklarda karın ağrısı varsa anne babalar çok da önemsemiyor. Basit sebepleri vardır diye düşünebiliyor. Belki ağrı kesiciyle geçiştiriliyor ama uzmanlar uyarıyor buna. Bu ağrıya eşlik eden bir kusma varsa, ateş varsa efendim farklı ciddi bir hastalık olabilir. Özellikle apandisit ve bağırsak düğümlenmesinin en büyük sebepleri de yine bu semptomlar. Bakalım detaylarını izleyelim.
3: Karın ağrısı, kusma ve iştahsızlık çocuklarda görüldüğünde dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında. Uzmanlara göre özellikle geçmeyen ve giderek şiddetlenen ağrılarda erken muayene önem taşıyor. Karın ağrısı, çocukluk çağında en sık görülen şikayetlerden biri. Bazen nedeni basit bir kabızlık olurken, bazen de acil müdahale gerektiren ciddi bir hastalık olabiliyor. Üstelik çocuklarda karın ağrısının nedeni yaş grubuna göre değişebiliyor.
4: 0 ve 1 yaş arasında en sık gördüğümüz çocuklarda karın ağrısı sebebi acil olarak gördüğümüz çocuklarda bağırsak düğümlenmesi dediğimiz invajinasyondur. Bu hastalar şiddetli karın ağrısı, safralı kusma ile bize gelirler. Genelde biz bu hastaları medikal olarak tedavi ederiz. Nadiren de cerrahiye gider. Tanıda ultrason yeterlidir. Bu yaş grubunda en sık gördüğümüz budur.
3: Çocuklarda 2 yaşından sonra dikkat edilmesi gereken nedenlerin başında apandisit geliyor.
4: Apandisitler de çocuklarda genelde iştahsızlıkla başlar. Geçmeyen bir karın ağrısı olur. Sonrasında sağlık adrenaline yayılan şiddetli, rahatsız edici bir karın ağrısı olur. Hastalar bu şikayetle bize gelirler. Bizim muayenemiz kan tahlili veya bir ultrason tetkiki gibi basit bir görüntüleme yöntemiyle biz hastalara tanı koyuyoruz. Bunların tedavisi de cerrahidir. Cerrahide oldukça konforlu laparoskopik yapıyoruz. Bazen uygun hastalarımızda tek port cerrahi yöntemle çocukları bir gün sonra taburcu edecek şekilde operasyona alıyoruz.
3: Ancak acil müdahale gerektirebilecek tek neden apandisit değil. Bağırsak dönmesi de çocuklar için büyük tehlike oluşturuyor.
4: Diğer acil bir durum ise bağırsak dönmesi dediğimiz bolluluştur. Bu çok sık görülen bir şey değildir. Özellikle akut batınlarda karışan birkaç farklı hastalık grubu var. Erkek çocuklarda karın ağrısına yansıyan ağrı şeklinde sebep olan yumurta dediğimiz test distorsiyonları, kız çocuklarında da bunun karşılığı over torsiyonları olabilir. Bunlar da bizim çocuk cerrahisinin acil karın ağrısına sebep olan gruplarıdır. Yine ilk bir yaşta çocuklarda kasık fıtıklarında eğer inkarserasyon dediğimiz boğulma olursa, nadiren de çocuklarda inmemiş testislerde aynı şekilde karın ağrısı olabiliyor.
3: Uzmanlara göre şiddetli ve geçmeyen ağrılarda ya da kusmanın eşlik ettiği karın ağrılarında vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalı.
2: Ebeveynlerin dikkat etmesi lazım özellikle küçük yaştaki çocuklar için efendim. Bu haberimize birlikte moderatöre de virgül koyalım. Birazdan ekonomi başlıklarıyla karşınızdayız.

0: İç siyasette gündem sıcak. CHP yeni parti krizinde son durum ne? CHP içinde yeni krizler mi patlak veriyor? Belediye başkanları tehdit edildiği için mi AK Parti'ye geçiyor? Terörsüz Türkiye'de kritik viraj. Meclise sunulması beklenen çerçeve yasada neler var? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Akşam gazetesi yazarı Murat Özer ve Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın cevaplayacak.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Önce Halk, sonra Bankayız. Halkbank.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
5: De böyle, Otobit'te.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
6: Çok güzel. Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak, işlem tamam.
3: Önce Halk, sonra Bankayız. Halkbank.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Önce Halk.

0: para bitti. Ekonomi haberleriyle karşınızdayız. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz ayı verilerine göre aylık enflasyon %1.78'e çıktı. Haziran ayında aylık enflasyon %0.99 seviyesinde gerçekleşmişti. Yıllık enflasyon tarafındaysa yavaşlama izlendi. Haziran ayında %32,11 olan yıllık enflasyon Temmuz ayında %31.75'e çekildi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Temmuz ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1,78 olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda bakıldığında ise %31,75 oldu. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %31,90, yurt içi üretici fiyatları %27,83 arttı. Çekirdek enflasyonsa Temmuz'da %29,91 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde aylık bazda en yüksek artış %10,74 ile sağlık grubunda görüldü. Sağlık grubunu %2,59 ile ulaştırma, %2,28 ile lokanta ve konaklama izledi. Konut %2,25, alkollü içecekler ve tütün %1,93, eğitim %1,32 oldu. Yıllık bazda bakıldığında da en yüksek artış %44,18 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitimi %43,89 ile sağlık, %40,32 ile konut grubu takip etti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde ise %37,53 artış oldu. Temmuz ayının zam şampiyonu %50,42 fiyat artışıyla ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler, taze soğutulmuş diğer ürünlerde oldu. En fazla fiyat azalışı %20,44 ile taze diğer meyveler grubunda gerçekleşti. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla kira zam oranları da belli oldu. 12 aylık enflasyon verilerine göre Temmuz ayında kiralara en fazla %31,90 oranında zam yapılabilecek.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu kiralık sosyal konut projesi için geri sayım başladı. İstanbul'da ilk etapta 15 bin konutun kiraya verilmesi planlanıyor. Hak sahipleri kura çekimiyle belirlenecek. Detayları da 24 muhabiri Ebru Arslan Bakırtaş konuğuyla aktaracak.
2: Kiralık sosyal konut projesi Eylül ayında başlıyor. Proje noktasında aslında sona yaklaşıldı. Müjdeyi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Pilot uygulama devamı gelecek mi? Hedefte neler var? Fahiş kiranın önüne geçecek mi bu uygulama ve aslında ev dağıtımları nasıl gerçekleşecek? Şartlar neler? Kıymetli sorular var, merak edilenler var. Detayları gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi ile birlikte konuşacağız. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Aslında detaylarını önceki yayınımızda konuşmuştuk ancak tarih belli değildi. Detayları sizden alalım mı?
3: Evet, 15 bin kiralık sosyal konut projesi bizim de gerçekten çok önem verdiğimiz, hatta sadece gayrimenkul yönüyle değil aslında ekonominin temel dinamiklerini bile değiştirebilecek Cumhuriyet tarihinde ilk kez yapılan bir proje. Evet, 15 bin rakamı düşük bir rakam, 6

0: milyon bağımsız bölümün bulunduğu İstanbul gibi bir şehirde gibi gözükse de aslında buna birazcık nitelik açısından bakarsak niceliği bir kenara bırakıp Cumhuriyet tarihinde ilk kez gerçekleştirilecek. Dolayısıyla eğer burada bu çözüm yakalanırsa özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın kira tarafında ödediği rakamların enflasyon üzerindeki baskısıyla birlikte ki biliyorsunuz Ebrar Hanım ne yapılırsa yapılsın ciddi manada kiralar bu kadar yüksek olduğu sürede enflasyonun da çok fazla önüne geçemiyoruz ne yazık ki. Dolayısıyla bu tarafa çok önem veriliyor ve Eylül ayında ilk teslimatlarla birlikte aslında piyasanın buradan nasıl etkilendiğini ufak ufak göreceğiz. Belki daha sonrasında müteahhitlerle yapılacak yap işlet devret modeli aynı köprü gibi yol gibi yapılabilecek projelerle belki 3-5 sene içerisinde bu kiralık konut tarafında çok ciddi vatandaşa bir destek olunabilir diye düşünüyorum.
1: Ya aslında İstanbulluların kafasındaki bir diğer soruysa bu evler nasıl aslında tahsil edilecek? Anahtar teslimleri nasıl olacak? Bunda kriterler, şartlar neler?
0: Evet, aslında öncelikle tabii ki bir ev sahibi olmamanız gerekiyor. Bu en önemli kriter. Aynı 500 bin konut kampanyasında olduğu gibi çeşitli kesimlere öncelik verilecek. Onlara kontenjan ayrılacak. Sadece 500 bin konut kampanyasındaki hatırlarsak işte emeklilere, gençlere, üç çocuklu ailelere, engellilere, yine şehit ailelerimize, gazilerimize özel kontenjanlar ayrılmıştı. Burada bir de kentsel dönüşümden dolayı evini terk edecek ve o süreyi nerede geçireceğini bilmeyen düşük gelirli aileler buna dahil edilecek. Bu fark olacak. Başvurular yine E-Devlet üzerinden yapılacak ki takvim açıklanmadı. Takvim açıklanacak. Vatandaşı yine uyaralım. Orada da biliyorsunuz bir sürü dolandırıcılık hikayesi konuşmuştuk. Vatandaşlar mutlaka TOKİ'nin internet sitesini bu konuda takip etsin. Eylül ayı itibariyle de ki bu evler zaten yeni yapılmıyor. Bunlar TOKİ'nin elinde mevcutta bulunan, biten, bitmek üzere olan projelerden stok ayrılacak. Bunlarla yapılacak bu 15 bin. Eylül ayı itibariyle yine noter huzurunda kurallar çekilecek ve yine Eylül ayı itibariyle oturumlar başlayacak bu süreçte. Bunları da özellikle söylemiş olalım.
1: Efendim, yeni katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Özellikle İstanbul'da fahiş kiralar mega kent sakinlerine yakası yıktırıyor. Bu noktada aslında bu derdin dermanı hükümetten geldi diyebiliriz. Sosyal kiralık konutlar Eylül ayında teslim edilmeye başlanacak. Bu konuyla ilgili de kafa karıştıran, merak edilen sorular vardı. Bizler de yanıt aradık diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
2: Ekonomi bültenini burada noktaladık. Araya gidelim. Saat başında moderatöre devam edeceğiz.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
5: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
6: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczacı ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
5: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
3: Tüm gözler onun üzerinde.
2: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartında yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Arabit'te saatlerimiz artık 15'i gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye adına kritik bir eşikteyiz dedik. Bu hafta oldukça mühim düzenleme yapılacak. Bir takım önemli hususlar var ki bu arada Meclis Başkanı Umar Kurtulmuş'un açıklamalarının ardından bugün de AK Parti'nin muhalefet partilerini hali hazırdaki durum nezdinde bilgilendirmesi, yani yasa kapsamında atılacak adımlarla alakalı bir briefing verilmesi. İşte bunun detaylarını konuşacağız gün içerisinde, çünkü gerçekleşmesi de bekleniyordu. Gelen açıklamayı Yağmur Yıldız'a soralım. Yağmur Yıldız, kolay gelsin. Terörist Türkiye adına AK Parti'den meclise Terörist Türkiye vesaisi. Peki nasıl bir program söz konusu, söz sende?
1: Merve Aydın, Terörsüz Türkiye sürecinde bir komisyon oluşturuldu, ortak rapor ortaya çıktı ve ardından bugün geldiğimiz noktada artık yasal düzenleme için mecliste önemli bir aşamaya gelindi. Bu kapsamda bu hafta muhtemelen Perşembe günü işaret ediliyor. Çerçeve yasanın, bu metnin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi bekleniyor başkent Ankara'da. Dolayısıyla süreçte hareketlilik var, ivme kazandı. Keza Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Şubat ayından sonra 5 aylık aranın ardından geçtiğimiz haftalarda ikinci siyasi parti turunu başlattı. Siyasi parti liderleriyle görüştü. Ardından koordinatörlerle görüşeceğini ifade etmişti. Bugünün en sıcak gelişmesi ise AK Parti bu teklifi hazırlayıp meclise sunacağı için, bu kapsamda AK Parti'nin bu teklife dair mecliste grubu bulunan partileri bilgilendirmesi bekleniyor. Bugün işaret edildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in gün içerisinde diğer partileri çerçeve yasa metnine ilişkin bilgilendirmesi bekleniyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Tabi bir yandan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bu alandaki mesaisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle parti liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmede sürece elbette komisyon aşamasında olduğu gibi tam bir destek vurgusu yaptığı ve bu ifadeyi ilettiği değerlendirildi. Bu kapsamda elbette Meclis Başkanı'nın gerçekleştirdiği siyasi parti turu oldukça önemli ve kritikti. Ardından yaptığı açıklamada kısa bir metin olacağını ifade etti. Genel bir af içermeyeceğini ifade etti. Bu kapsamda sürece dair bir metin, süreç yasası olacağını dile getirdi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Bugün de artık nihai aşamaya gelindiği, dolayısıyla ortada somut bir metin olduğunu ifade edecek olursak, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bu metni muhalefet partilerine de bilgilendirmesini yaparak artık bu hafta Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacaktır. Bundan sonrası için önce komisyonda, ardından da genel kurulda bu yasal düzenleme değerlendirilecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ara tatile gitmeden önce, yasama yılı ara verilmeden önce de yasalaşması bekleniyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Son duruma ilişkin Terörist Türkiye kapsamında atılacak adımlara dair detayları paylaştı. AK Parti'den çerçeve yasa düzenlemesiyle ilgili muhalefete bir ön bilgilendirme yapılacak. Tabi düzenleme diyoruz ama düzenlemedeki çerçeve yasa noktasında neler var? Kritik bir eşik dedik. PKK terör örgütünün tamamen tasfiye edilmesi, bu en büyük amaç olarak görülüyor. Ve bu haftada Meclis Başkanlığı'na verilecek efendim bu taslak ve bu teklif hangi detayları içeriyor? Çünkü bir takım hususlar var. Örneğin PKK terör örgütleri listeden çıkmayacak, uluslararası terör örgütü listesinde kalacak. Bu asla bir af olarak görülmeyecek. Kişi özel bir düzenleme yapılmayacak. Yani süreç yasası ne olacak? Detaylarını Ahmet Taner Işıldak aktaracak.
2: 22 Ekim 2024'te başlayan süreç artık bugün itibariyle çok daha farklı bir aşamaya geçiyor. Tabii bugün derken önümüzdeki günleri kastediyorum. Zira yasa teklifinin, çerçeve yasa teklifinin önümüzdeki günlerde meclise gelmesini bekliyoruz. Biz çarşamba günü Adalet Komisyonu sunulması ve akabinde genel kurulda görüşülmeye başlanması bekleniyor. Tabii ortak bir imza ile sunulmasının da beklendiğini söyleyelim. Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Yol Grubu, pek çok partinin ortak imzasıyla meclise sunulması bekleniyor. Eğer bu gerçekleşmezse de AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin imzalarıyla sunulacak. Adalet Komisyonu'nun akabinde de genel kurula gidecek dediğimiz gibi. Tabi taslaktaki maddeler en ince ayrıntısına kadar görüşülüyor. Hatta kelimelerin uygunluğu, kelimelerin hangi yerde olacağı bile çok ciddi tartışma konusu olabiliyor bazen. Zira dediğimiz gibi bu bir çerçeve yasa olacak. Bir temel atma niteliğinde olacak. O yüzden çok düşünülüyor. Dediğimiz gibi çarşamba, perşembe gününe kadar da yine istişarelerin devam ettiğini söyleyelim. Hatta Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da koordinatör grup başkan vekilleriyle bir görüşme yapacağı söyleniyor. Özellikle yasa meclise sunulmadan önce son bir istişare toplantısında gerçekleştireceği konuşulanlar arasında. Tabii bu çerçeve, bahsettiğimiz çerçeve yasa geçici bir süreyle yürürlükte kalacak. Bir yıl ile 6 ayı kapsayacak ve burada teklifte PKK hakkında münfesih tanımı yapılacak. Yani çoktan dağılmış bir örgüt tanımı yapılacak. Bunların denetim mekanizmaları ise bu bahsedeceğimiz çerçeve yasada tanımlanacak. Hangi koşullarda, kim denetleyecek, nasıl olacak, bütün bu süreç çerçeve yasada yer alacak hususlardan bir tanesi. Tabii silah bırakanları da ilgili nasıl bir düzenleme olacak, bunlara nasıl bir denetim mekanizması kurulacak, bunlar da yasayla belirleyecek unsurlardan bir tanesi. 81 ilde öte yandan terör suçları soruşturma büroları kurulmuştu Adalet Bakanlığı bünyesinde. İşte dosyalar tek tek incelenecek. Hatta şu an bile incelenmeye başladı. Geçtiğimiz aylarda kurulmuştu. Şimdiden dosyalar tek tek inceleniyor. Yine aynı şekilde 175 terör suçları bürosu da kuruldu. Burada da gelip teslim olacak kişilerin işlemleri gerçekleştirilecek ve akabinde de hakimliklere sevk edilecekler. Ama bunlarda kapsam dışı olanlar var. Özellikle cinayet, adam öldürme, bu tarz suçlara, işkence gibi ağır suçlara karışanlar hakkında herhangi bir şekilde bu düzenlemede yer olmayacak. Onlar cezalarını çekmeye devam edecekler. Bu bahsettiğim, dediğim gibi, örgüt üyeliği suçlarından verilen insanlar yararlanabilecek. Burada tabii bir denetimli serbestlik konuşuluyor. Denetimli serbestliğin ardındansa bir siyaset yasağı olacak belirli bir süre. Yani rakamlar konuşuluyor. 3 yıl denetimli serbestlik, 5 yıl denetimli serbestlik. O çerçeve yasa çıktığında çok daha belirgin, çok daha etkin olacaktır diye düşünüyoruz. Tabii mecliste bir denetim mekanizması, izleme grubu oluşturulacak. 17 milletvekilinden oluşan bir izleme grubu olacak. Bu da yine Milli Dayanışma Kardeşlik Demokrasi Komisyonu'ndaki gibi oranlı bir şekilde dağılacaktır. Bunların üst kurulu olarak da Cumhurbaşkanlığında bir kurul kurulacak. Burada da devletin yürütme mekanizmaları, işte Adalet Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı gibi kurumlar yer alacaklar ve bu kurulun başında da Cevdet Yılmaz'ın olması bekleniyor. Özellikle sürecin hangi aşamada olduğu da ve kamuoyunu bilgilendirmek açısından oldukça önemli. Şimdi kapsam dışı olanlar arasında tabii örgüt yöneticileri de var. Kandil'deki yöneticiler ve aynı şekilde terörist başı Öcalan'da bu çerçeve yasada kapsam dışı kalacaklar. Tekrar hatırlatalım, zaten bu bir genel af ya da af olayı değil. Tamamıyla bir sürecin çerçevesini belirleyecek bir yasa teklifi olduğu için bu isimler yararlanamayacak. Zaten geçtiğimiz günlerde de DEM Parti İmralı heyeti İmralı'ya gitmişlerdi. Öcalan'la görüşmüşlerdi. Bugün bir açıklama yapıldı ve sürecin çok iyi bir aşamada olduğu söylendi. Kırılma noktalarına çok yakınız. Yasa Türkiye'ye bambaşka bir dönemin kapısını açacak şeklinde açıklamalar geldi. Dediğimiz gibi bundan sonrasındaysa artık bir infaz düzenlemesi bekleniyor. Yani infaz kanununda bir düzenleme bekleniyor. Yeniden bir infaz kanunu yazılması bekleniyor. Bununla

0: alakalı olarak MHP'nin ciddi çalışmaları var, DEM Parti'nin de var. Daha işte dediğim gibi çerçeve yasa bir zemini attıktan sonra gelişmeler peşi sıra gelecektir. Biz de bunları takip etmeye ve anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Terörsüz Türkiye meselesinde büyük bir merhale alınmıştır. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bunu söylemişti. Geçtiğimiz haftalar içerisinde mecliste parti turuna çıkmış heyetlerle bir araya gelmişti. Ortaklaşa, bütüncül, kapsayıcı maddeler ve bununla birlikte Ağustos ayı da Terörsüz Türkiye için çok ama çok mühim olacak. Teklifte efendim edinilen bilgiye göre şu da söyleniyor. Tek seferlik, süreli ve münfesi dağılmış örgüt tanımı yapılacak. Silah bırakan örgütlerin de fesi süreci yine yetkili devlet makamlarınca, kurumlarınca takip edilecek. Güven tesisi bu da önceleniyor. Terör örgütü PKK'nın Türkiye-Irak hattındaki kampları, üsleri, işte kontrol noktaları, bunların boşaltılması bu da önemli. Türkiye Kandil hattında da bugüne kadar ne yapıldı derseniz 150 civarında terör noktası hepsi terk edildi. Yani teröristler Kandil'e göç etti. Bundan sonra yasal çerçeve için konuşuyoruz ama gözler mecliste, bir yandan da sahada. Bakalım.
2: Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır.
3: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge için en kritik ay içindeyiz. Ağustos ayı dananın kuyruğunun koptuğu ay olacak gibi görünüyor. Yarım asırlık terör belası tarihe karışıyor. DEM İmralı heyetinin adaya yaptığı ziyaret sonrası gelen açıklama, yasal zeminin oluşturulmasının vakti geldi şeklindeydi. Özetle süreç olgunlaşmış görünüyor.
4: Mesele sadece bir yasa hazırlaması da değildir. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her hafta birçok yasa çıkıyor. Türkiye'de gerektiğinde başka yasalar da çıkar. Mühim olan mesele yeni bir dönemin kapılarının açılmasıdır.
3: Meclise sunulması beklenen çerçeve yasa bir af değil, bir düzenleme olacak. Ve süreci yöneten Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da söylediği gibi silah bırakma sonrası başka katmanlara geçirecek. Peki meclis cephesi böyleyken terör örgütü PKK cephesinde neler oluyor? Terör örgütü PKK daha önce Türkiye'de kalan az sayıda militanını Irak'a çekmişti. Haziran ayında 70 civarında kampı boşaltmıştı. Süreç bu anlamda da istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Türkiye-Irak hattında bulunan terör örgütü PKK'nın 80 civarındaki kamp ve kontrol noktası daha boşaltıldı. Güvenlik kaynaklarının bu bilgileri teyit ettiği öne sürülüyor. Yaklaşık 150 civarında terör kampı, kontrol noktası boşaltıldı, teröristler Kandil Dağı'na gitti. Ancak şu ana kadar silahların teslim edilmesi ya da gömülmesi gibi bir durum söz konusu olmadı. Bu yüzden de yasal düzenlemelerin aşamalı olması planlanıyor. Şimdilik 10 madde civarında çerçeve bir düzenlemeden söz ediliyor.
4: Yeni bir dönemin kapılarında silaha yer yok, kavgaya yer yok, tefrikaya yer yok Akif'in dediği gibi. Sen Türksün, ben Kürdüm meselesine asla yer yok. Sen Alevisin, ben Sünniyim tartışmasına, ayrışmasına asla yer yok.
3: 2015'te terör örgütü PKK suikastıyla sona eren çözüm sürecindeki tecrübeler de her iki tarafın gündeminde. Bu yüzden temkinli adımlar atılıyor. İhtiyatlı açıklamalarla mesafe alınmaya çalışılıyor. Özellikle İsrail ve İran'ın bölgedeki etkisi herkesin malumu. Bu yüzden terör örgütü PKK içindeki bu iki ülkeye müzahir isimlerin kışkırtma ve süreci akamete uğratma çabalarına karşı da teyakkuz hali hakim. Kampların boşaltılması bir anlamda güven tesisi açısından kritik bir adımdı. Yasal düzenlemelerin ardından da silahların tamamen teslim edilmesi, Suriye'dekine benzer şekilde topluma entegrasyon süreçlerinin yürütülmesi gerekiyor. Özetle Ağustos ayı çok sıcak geçecek gibi görünüyor ve herkesin ihtiyatlı bir iyimserlikle sürece destek vermesi terörsüz bölge umudunu artırıyor.
1: Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfiler, atamalar, emekliye sek süreçleri, görev sürelerinin uzatılması, tüm bu masalar, bu konular

0: masada olacak.
1: Generaller, amiraller ve albayların terfi, atama ve görev süreleri masaya yatırılacak. Bazı isimler bir üst rütbeye yükselecek, yeni görevlendirmeler de netleşecek. 3 isim toplantıya ilk kez katılacak. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Yaş üyeleri önce Anıtkabir'i ziyaret edecek, ardından külliyede bir araya gelecek. Toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ilk kez katılacak. Yüksek Askeri Şura toplantısında albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personelle bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin dosyaları görüşülecek. Kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel belirlenecek. Kuvvet komutanlıklarında yapılacak olası görev değişiklikleri de değerlendirilecek. Yüksek Askeri Şura kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından sonra kamuoyuyla paylaşılacak.
0: Bu kez jüri sesimiz kahramanım Mehmetçik ve vatan temalı resim yarışması halk oylamasıyla devam ediyor ki süreç başladı. Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerin hazırlamış olduğu eserler vatandaşların beğenisine sunuldu. Bu kez fırçalar konuştu. Milli Savunma Bakanlığı'yla Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği kahramanım Mehmetçik ve vatan temalı resim yarışmasında halk oylaması başladı. Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerin hazırladığı eserler 3 aşamalı değerlendirmenin ardından da finale kaldı. İlk öğretim kategorisinde oylama 2-7 Ağustos, orta öğretim kategorisinde 7-14 Ağustos tarihleri arasında Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabı üzerinden yapılacak. Her kategoride birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler ise 21 Ağustos tarihinde açıklanacak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Franco diktatörlüğüyle bağdaştırmıştı Ertuğrul Özkök ki bu konuya ilişkin kendisinin mesnetsiz açıklamalarına Çelik tepki gösterdi. Bu tür kıyaslamalar diyor millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik mesajında Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğüyle benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmenin zihinsel ve ahlaki bir sefalet olduğunu belirtti. Bu zihniyetle demokratik mücadelemizi en zor zamanlarda verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklamalar var. Yargı teşkilatında ilişkin konuştu ki teşkilatta disiplin mekanizmalarının tavizsiz şekilde işletildiğinin altını çizdi. Hakim ve savcılardan söz etti. Gürlek 2026 yılında 333 hakim ve Cumhuriyet Savcısı hakkında disiplin cezası uygulandığını söyledi. Hukuk ve meslek onuru ve bu kapsamda tüm bu kutsal kurumları zedeleyebilecek bir tutuma, müsamaha gösterilmez dedi.
2: Yargı teşkilatında disiplin dosyaları açıldı. 2026'da yüzlerce hakim ve savcı hakkında disiplin kararı alındı. 84 isim meslekten çıkarıldı. Detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. HSK 2. Dairesince 2026 yılında 525 hakim ve Cumhuriyet Savcısı hakkında esasa ilişkin karar alındı. 333'ü hakkında disiplin cezası uygulanırken 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası verildi. Bakan Gürlek, hakimlik ve savcılık sıfatının hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağını vurguladı. Adalet sisteminin hızını ve etkinliğini artırırken denetim mekanizmalarının da güçlendirileceğini ifade etti. Suç örgütleriyle olduğu gibi yargı teşkilatı içinde hukuku zedeleyen her türlü tutuma karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.
0: İçişleri Bakanı'ndan Mustafa Çiftçi'den açıklamalar var. Yeni nesil suç örgütleri ve uyuşturucu çetelerine ilişkin hangi adımların atıldığından söz etti ki net de konuşuyor. İstanbul'da düzenlenen bir programdan mesajlarını verdi Bakan Çiftçi. Sene sonuna kadar bu söz konusu çetelerin büyük bir kısmının eylem yapamaz hale getirileceğini söyledi.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin hedefinde uyuşturucu çeteleri, sokak eşkıyaları ve yeni nesil suç örgütleri vardı. Bakan Çiftçi İstanbul'da Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı'nın düzenlediği programda konuştu.
3: Yeni nesil suç örgütleri, suç çeteleri, sokak eşkıyaları adına ne demişse desin, aralı bir şekilde inşallah yani büyük bir kısmını bunların sene sonuna kadar eylem yapılması hale getireceğiz.
1: Göreve başladığında iki temel hedef belirlediklerini belirten Bakan Çiftçi, organize suç örgütlerinin ve uyuşturucunun toplumun en çok muzdarip olduğu konular olduğunu hatırlattı. Yapılan başarılı operasyonlarla birlikte bu yapıların büyük oranda azaldığını dile getirdi. Ulusal çapta faaliyet gösteren 11 suç örgütünün büyük kısmını tasfiye ettiklerini söyledi.
4: Aç kapıyı polis! Aç! Aç kapıyı!
1: Nisan ayında Adana'da yüzlerce şüphelinin tutuklandığı operasyonu örnek gösteren çiftçi, örgütün intikam almak için gönderdiği 3 kişinin de yakalandığını belirtti.
3: Kim devlette boy ölçüşebilir ki yani diyelim ondan başıma gelen, yani sene sonuna kadar inşallah diğerlerinin de başına gelecek.
1: Bazı yeni nesil çetelerin yabancı istihbarat örgütleriyle birlikte çalıştığını da açıklayan Bakan Çiftçi, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da operasyonların süreceğini vurguladı.

0: ABD ve İran arasındaki son duruma bakalım. Yoğun saldırılar, tehditler derken ABD Başkanı Donald Trump saldırıların durdurulduğunu açıklamıştı. Peki bir barış sürecinden geçirecek mi? İmzalanmış bir mutabakat zaptı vardı. Buna dönülüp atılacak olan adımlar atılacak mı? Şunu söylüyor ABD Başkanı Donald Trump. Bizden Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, İran anlaşma imzalamamızı istiyor. İran tarafı ise böyle bir durum yok. ABD ile bir görüşmemiz söz konusu değildi diyor. Bu arada Trump bu anlaşma noktasında bugünü işaret etti. Elbette takip edeceğiz efendim. Bir yandan da Hürmüz Boğazı'nda yaşananlar, Umman ve İran bu kapsamda birlikte yol yürüyor ki Boğaz'da güvenli bir geçiş noktasının oluşturulması için de çalışıyorlar.
1: Sert saldırı tehditlerinde geri adım attı. Saldırıları durdurduklarını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump müzakerelerin yeniden başlayacağını duyurdu.
2: Bu çok büyük bir saldırı olacaktı. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırı olacaktı. Ama bizden bunu yapmamamızı istediler. Lütfen yapmayın dediler. Komşuları da aynı şeyi söyledi.
1: Trump New Jersey'den Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın nükleer silahsızlandırılması konusunda yakında bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserliğini dile getirdi.
2: Hürmüz konusunda bir anlaşma var ve ardından nükleer silahlanma konusunda da bir anlaşma olacak. Ya da buna İran'ın nükleer silahsızlandırılması diyebilirsiniz.
1: Trump, İran'ın ve Körfez ülkelerinin saldırıları durdurmalarını istediğini söyledi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın diplomatik girişimleri olduğunu açıkladı.
2: Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve İran benden bunu istedi.
1: İran'sa Hürmüz konusunda ummanla hareket ediyor. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu. Arakçı, ummanla Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay de anlaşma için son safhada olduğunu ifade etti. Görüşmelerin ummanla Hürmüz Boğazı konusunda devam ettiğini belirtti. Boğaz'da geçici bir güvenli geçiş yolu oluşturmak için Umman'la birlikte çalıştıklarını söyledi. Bekay'ı ülkesinin ABD'nin tehditleri karşısında pozisyon değiştirmeyeceğini belirtti. Amerikalılar eğer macera peşinde koşarsa kesin bir cevap alırlar dedi. ABD ile doğrudan görüşmediklerini vurguladı. Bekay'ı abluka devam ettiği sürece Hürmüz'de önemli bir gelişme olmayacağının da altını çizdi. ABD'nin saldırıları askıya almasının yankıları sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme yaşandı. Umman'ın Hasab kentinin yaklaşık 37 kilometre kuzeydoğusunda seyreden bir tankerin yakınında şiddetli bir patlama meydana geldi. Saldırı girişimi şüphesine yol açan olayın ardından geminin ve tüm mürettebatın güvende olduğu kaydedildi.
0: Gazze'de yaşananlar, insanlık dramı, katliam ikinci bir aşamaya geçilmişti. Hali hazırda bir anlaşma varsa şayet ki İsrail zaten buna uymuyor. O aşamaya rağmen devam ediyor efendim soykırım maalesef. Artan saldırılarla birlikte sadece son 3 günde 28 masum sivil Filistinli şehit oldu. İmkansızlıklar var ve hayatın burada sürdürülmesi böylesi bir zulmün altında elbette mümkün değil. Filistinlilerin mücadelesine bakalım.
1: Hamas, ABD ile varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını kabul etmişti. İsrail'in Gazze'den çekilmesini öngören planın aksine soykırımcı ordu Gazze'de katliamlara devam ediyor. Saldırılar yoğunlaştı. Yine onlarca Filistinli şehit oldu. Soykırımcı İsrail, Gazze'nin orta kesimindeki tıbbi malzeme deposuna düzenlediği saldırıyla depoyu tamamen yıktı. Deir el-Belah'ın güneyinde bir apartman hedef alındı. Rimal mahallesindeki bir çadır vuruldu. Saldırıda şehitlerin sayısı yükseldi. Filistinliler tırmanan bu saldırıları varılan mutabakatı sabote etme girişimi olarak değerlendiriyor. Gazze'de enkaz altında kalan naaşlara uzun süre ulaşılamaması acıyı daha da derinleştiriyor. Kısıtlı imkanlarla arama çalışmaları sekteye uğruyor. Sabra mahallesinde Ebu Şeria ailesine ait evin enkazında çalışma yürütüldü. 2023'te vurulan evin enkazında hayatını kaybeden bir bebeğin naaşı tulumun içinde bulundu. Filistinliler Gazze'de kavurucu sıcaklara karşı da mücadele veriyor. Güneş altında kavrulan, yeterli havalandırma ve koruma imkanı bulunmayan çadırlar, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalar için ciddi sağlık riskleri oluşturuyor. Aşırı sıcak nedeniyle deri hastalıkları ve çocuklarda görülen çiçek vakaları da artış gösteriyor. İsrail Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkese ilişkin açıkladığı yol haritasında 3 maddeye itiraz etti. Haaretz gazetesine göre İsrail, Uluslararası Doğrulama Komitesi'nde Katar ve Türkiye'nin yer almasına karşı çıktı. İsrail'in itiraz ettiği maddelerden biri de İsrail ordusunun Gazze'de saldırıları tamamen durdurmasını öngören düzenleme olduğu belirtildi. İsrail'in ayrıca Hamas'ın elindeki silahların yalnızca depolanmasına değil, tamamen imha edilmesine yönelik bir düzenleme talep ettiği kaydedildi. İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da ise sivil işgalci Yahudilerin Filistinlilere yönelik zulmü dinmedi. İngiliz kamu yayıncısı BBC bölgede artan şiddet olaylarını bölgedeki İsraillilere sordu. Avukat Yehuda Simon, Filistinlilere yönelik saldırıların intikam amacıyla haklı olduğunu söyledi. Skandal ifadeler kullandı.
3: Not million.
2: Bir Yahudinin hayatı 10 milyon Filistinlinin hayatına bedeldir.
3: It's 10 million, okay?
1: Açıklamalar yerleşimcilerin vaat edilmiş topraklara olan ırkçı takıntısını bir kez daha ortaya çıkardı.
2: Kulağa ırkçı geliyor, evet, ama bu doğru. Çünkü Tanrı bizi seçti ve bu yüzden kıskanıyorsunuz.
0: Gazze'de insani dram devam ediyor. Bunu bir kez daha söyleyelim efendim. İsrail'in Gazze'deki barış planına ilişkin mutabakatın hemen ardından Gazze'ye yönelik saldırıları tabii ki dünyadan da tepki çekti. Dışişleri Bakanlığı da bu saldırıya ilişkin Netanyahu'nun bu hükümetin barış iradesi taşımadığını ortaya koyan açıklamalarda bulundu. Uluslararası toplumu da hareket etmeye çağırdı. Türkiye'nin bu kapsamda kararlı duruşu devam ediyor. İsrail'e karşı neler söylenmiş bakalım. Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılara ilişkin bir yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada Gazze Barış Planı'nın uygulanmasına yönelik yol haritasında mutabakat sağlanmasının ardından gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği, sağlık tesislerinin ise hedef alındığı belirtildi. Netanyahu hükümetinin Filistinlilerle barış yapma iradesi taşımadığı da vurgulandı. Netanyahu'nun tek amacı Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak, bölgede barışla istikrarın tesisine de engel olmaktır ifadesine yer verildi. Bakanlık Netanyahu'nun bölgedeki kırılgan dengeleri bozduğu, arabuluculuk çabalarını da baltaladığına dikkat çekti. Uluslararası toplumu, uluslararası hukuka, insani değerlere sahip çıkmaya davet etti.

0: Türkiye'nin savunma sanayinde attığı adımlar malum. Yerli milli savunma sanayinin gelişimi dünyadan da yakından takip ediliyor ki geçtiğimiz günlerde de Kaan bağlamında önemli gelişmeler yaşandı ki Kaan'ın gelişimi bundan sonra atılacak adımlar derken takip edenlerden biri Yunanistan. Yunanistan sonun başlangıcı olarak niteledi bu hamleleri. İsrail basını onlar da rahatsızlar ve Türkiye'nin NATO ülkeleri arasındaki stratejik gücüne de dikkat çekiyorlar.
1: Yunanistan, Türkiye'nin gelişen savunma sanayini gündeme taşıyor. Türkiye'nin NATO içinde yükselen konumu ise İsrail basınının gündeminden düşmüyor. İsrailli gazeteci David Benvest, Ankara'nın Avrupa ve ABD açısından vazgeçilmesi zor bir stratejik ortak haline geldiğini yazdı. Benvest, Türkiye'nin 2004 İstanbul zirvesinin ardından ikinci kez NATO liderlerine ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Bunun Ankara'nın artık ittifakın kenarında değil, karar alma süreçlerinde merkezi rol oynayan bir ülke olduğuna işaret ettiğini belirtti. Maariv gazetesinde kaleme alınan yazıda Türkiye'nin kolayca ikame edilemeyecek bir ortak olarak öne çıktığı kaydedildi. Ankara'nın Karadeniz'deki mayın temizleme görev gücüne liderlik ettiğini vurguladı. İttifakın güney kanadının savunmasında kilit rol üstlendiğini belirtti. Benvest, Ankara zirvesinin Türkiye'yi artık göz ardı edilmesi mümkün olmayan stratejik bir aktöre dönüştürdüğünü ortaya koyduğunu belirtti. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan ve İHA-SİHA hamleleri Yunan basınında adeta soğuk duş etkisi yaratıyor. Hayranlık uyandıran olay. Yunan hava savunması için sonun başlangıcı başlıklı habere Yunanistan merkezli Banking News yer verdi. Türkiye'nin yalnızca yeni silah sistemleri üretmediği, aynı zamanda hava gücünü kapsamlı şekilde dönüştürdüğü ifade edildi. Bu gelişmelerin Ege'deki askeri denge üzerinde etkili olabileceği değerlendirildi. Ankara'nın şimdi de Kaan savaş uçağını geliştirme ve test sürecinde önemli aşamalar kaydettiği ifade edildi. Türkiye'nin bu projeyle 5. nesil hayalet savaş uçağı geliştirebilen dünyadaki sınırlı sayıdaki ülkeler arasına girmeyi hedeflediği vurgulandı.
0: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'dan dikkat çeken açıklamalar var. Devrik Bas rejimi, iç savaş süreci, ülkenin geleceğine dair konuştu ki bu açıklamaları dikkat çekiyor. Çünkü Şara devrik rejimin ortadan kaldırılmasının sadece Suriye adına bir mesele olmadığını, tüm bölge için elzem olduğunu söyledi. Mücadele yıllarına dair de konuştu, öz eleştiri de yaptı. Ne dedi? Bu rejimin düşeceğinden emindim. Bizim görevimiz bunu başarmaktı ve bunun için de her yolu denemektedir.
2: İnanç ve azim galip geldi. Eli kanlı devrik Esad rejimi yıkıldı. Suriye küllerinden yeniden doğdu. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara da Suriye'deki bu değişimin bölge istikrarı içinde kritik olduğuna dikkati çekti.
3: Eski rejimin ortadan kaldırılması yalnızca Suriye için değil, tüm bölge için gerekliydi.
2: Cumhurbaşkanı Şara, Katar merkezli El Cezire televizyonuna röportaj verdi. Ülkedeki siyasi değişimin şifrelerini anlattı. Suriye'nin bölge için kritik ülke olduğunu söyledi. Şara süreci bizzat Şam'ın içinden organize etmeye başladığını belirtti. Kuşatma ve ağır baskı yıllarında bile bir yandan askeri mücadele yürütürken diğer yandan yeniden inşa hazırlıklarını ihmal etmediklerini söyledi.
3: Tüm tecrübelerden faydalandım ve rejimi Şam'ın içinden devirmek için çalışmaları organize etmeye başladım. Devrik rejimle mücadelede askeri boyuta odaklanırken aynı zamanda yeniden inşa sürecinin hazırlıklarını da yürüttük.
2: Cumhurbaşkanı Şara rejimin düşeceğine dair inancını hiçbir zaman kaybetmediğini de vurguladı. Mücadele yıllarına ilişkin bir öz eleştiri de yaptı.
3: Bu rejimin düşeceğinden emindim. Görevimiz bunu başarmak için mümkün olan her yolu denemekti. Rejime karşı kaybettiğimiz savaşları gözden geçirdim ve nedenlerini çoğu zaman devrimci safların kendisinde yattığını gördüm. Rejimin gücüne ve Rus müdahalesine rağmen sorunların çoğu bizim kendi hatamızdı. Bu yüzden onları düzeltmek için çalıştık.
2: Şara kişisel yaşamına ve düşünce dünyasının şekillenmesine de değindi. Çocukluğundan itibaren duyduğu Golan Tepeleri söylemlerinin kendisinde derin izler bıraktığını kaydetti. İdlib ve muhalif bölgelerindeki sivil inşa süreçlerini uluslararası kamuoyunda doğru aktarabilmek için medyanın ve yabancı heyetlerin ziyaretlerine

0: büyük önem verdiklerini de sözlerine ekledi.
1: ABD-İran arasındaki gerilime baktık. Bunun dışında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor ama küresel bağlamda bir diğer kriz Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın devam ediyor olması. Şimdi tüm şiddetiyle sürüyor savaş ki Ukrayna'nın Poltava bölgesinde bir tesis vuruldu. Tehlikeli kimyasal sızıntı. Bu sızıntı da bölgedekileri endişeye sevk etti. Karşılıklı saldırılar devam ediyor. Beraberinde de sivil kayıplar yaşanıyor. Rusya Ukrayna'ya yönelik saldırıların şiddetini arttırdı. Poltava'da kritik bir altyapı tesisi vuruldu. Saldırı sonucu tehlikeli bir kimyasal madde sızıntısı meydana geldi. Ukrayna hasar gören konteynerlerin hızla kapatıldığını belirtti. Olası felaketin önüne geçildiği de vurgulandı. Rusya Slovyansk'ı güdümlü bombayla hedef aldı. Bir ev yıkıldı, 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Harkiv'deki saldırıda postane binası hasar aldı, 1 kişi öldü. Ukrayna'da saldırılara karşılık veriyor. Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'a düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ukrayna İHA'ları Rusya'nın Belgorod kentinde İHA geliştirme ve test merkezi olarak kullanılan Devlet Teknoloji Üniversitesi binasını vurdu. Vladavir bölgesinde ise bir lojistik depo hedef alındı. Çıkan yangında binanın bir bölümü çöktü. Krasnodar'da ise İHA enkazının düşmesiyle 3 kişi öldü. Deniz yollarında da tansiyon yüksek. Rusya, Mykolaiv limanında Ukrayna'ya ait askeri yük taşıyan toplam 4 kuru yük gemisinin İHA'larla vurulduğunu duyurdu. Öte yandan gemilere yönelik artan İHA tehdidi üzerine Rusya Ulaştırma Bakanlığı harekete geçti. Azak Denizi'nde kargo taşımacılığının kesintisiz sürmesi için özel bir operasyon merkezi kuruldu. Yeni planlamayla denizdeki yük akışının bir kısmının kara ve demir yolu gibi alternatif güzergahlara kaydırılması hedefleniyor.

0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş'taydı. Çeşitli temaslar gerçekleştirdi. Tarihi Kapalı Çarşı'nın açılışını da gerçekleştirdi. Buraya dikkat çekelim çünkü çarşıdaki esnaf Bakan Kurum'a oldukça ilgili davrandı. Ki Bakan Kurum'a çarşının sembolik anahtarı da hediye edildi.
1: Bütün yüzünü hissettirdim. Buralar sayenizde çok güzel oldu.
2: Hep beraber yaptık.
1: Allah razı olsun. Allah çok razı güzel oldu.
3: Devletin gücünü hissettik dediler. Çarşının sembolik anahtarını hediye ettiler. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta tarihi kapalı çarşının açılışını gerçekleştirdi. Törenin ardından çarşıya geçen Bakan Kurum, yeni iş yerlerine taşınan esnafı ziyaret etti.
4: Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.
3: Esnafın sevgi gösterisiyle karşılaşan Bakan Kurum'a çarşının sembolik anahtarı hediye edildi.
5: Anahtarı ömrümüzün sonuna kadar saklayacağız, taşıyacağız. Hayırlı olsun.
3: Çarşı esnafı Bakan Kurum'a yapılan çalışmalar için teşekkür ederken yeni iş yerlerinin çok güzel olduğunu belirtti.
6: Mükemmel oldu. Böyle mükemmel. Süper.
3: Bakan Kurum esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.
0: Yatırımcının rotası artık toprağa çevrildi. Yani gayrimenkul satışlarına bakıyoruz. Arsalar, araziler onlar daha revaçta ki bu da alımların %40'ına tekabül ediyor. Özellikle büyük şehirlerin gelişen bölgeleri daha bundan sonrası için buralarda yapılacak projelerle birlikte aslında ulaşım ve altyapı yatırımlarının yoğunlaştığı noktalara vatandaş gözünü dikmiş durumda. Vatandaş neden arsa arazi almaya başlasın? Tercihler bundan sonra da böyle mi devam eder? Detaylarını 24 muhabiri Mehmetcan Çoban konuğuna soracak.
7: Değerli madendeki düşüş, konut fiyatlarındaki fiyat artışı yatırımcının rotasını değiştirdi. Yatırımcılar artık yeni rotasında arazi ve arsaya aldı. Peki yatırımcılar en çok hangi bölgelerdeki arsaları tercih ediyor? Konunun detaylarını yatırım uzmanı Samet Baş ile konuşacağız. Efendim, özellikle son dönemlerde konut fiyatlarının da satışın azalmasıyla birlikte yatırımcılar arsa ve arazilere yönelmiş durumda. Bunun en büyük sebebi nedir?
8: Aslında bunun en büyük sebebi geçen seneki TKGM verilerine baktığımızda 9.6 puanlık bir artış var. Haziran ayı için söylüyorum bunu. Artık konut

fiyatlarının çok yüksek olması yatırımcı açısından iyi bir yatırım olarak değerlendirilmiyor. Aynı şekilde yine konut satışları zorlaştığı için, fiyatlar arttığı için yatırımcılar daha çok toprağa yöneliyor. Bunun en büyük nedenlerinden birisi aslında bu. Yatırımcılar daha ufak miktarlarda daha fazla kar edebilecekleri

0: yardımcıyla buluşan toprak var.
1: Peki İstanbul dışına çıktığımızda ise çevre illerde de gelişen organize sanayi bölgeleriyle talepler bir hayli artmış durumda. Orada tarım arazileri de bir hayli rağbet gördüğü söyleniyor. Bu konudaki değerlendirmenizi alabilir miyiz?
0: Her şeyden önce zaten devlet tarıma desteği çok büyük bir şekilde desteklemeye başladı. Yani tarım aslında bizim için çok önemli. Ancak yatırımcı sadece konuyu tarım olarak değerlendirmiyor. Yatırımcılar burada en çok seçenekler aslında İstanbul'un arka bahçesi olan Edirne, Tekirdağ, Kırklareli gibi bölgeler. Çünkü dediğiniz gibi bu bölgelerde aslında ulaşım altyapıları, organize sanayi bölgeleri ve tabii ki Avrupa'ya yakınlık olarak Edirne ve Tekirdağ bölgesi yakın olduğu için yatırımcılar daha çok buraya yükselmeye başladı. Bunu tabii en temel nedeni az önce bahsettiğim gibi altyapı projeleri ve proje alanları Halkalı Kapıkule hattı buraları çok canlandırdı.
1: Peki arsa ve arazi alacak yatırımcılar nelere dikkat etmeli? Birkaç püf noktası var mıdır bunun?
0: Tabii ki vardır. En önemli noktalar aslında hukuken çerçeve içerisinde değerlendiren noktalar. Bunlardan en önemlisi tapunun üzerinde ipotek, herhangi bir haciz ya da bir beyan var mı? Genelde yatırımcılar bunlara bakmaksızın sadece fiyat araştırması yapıyor. Ancak burada iyi bir yatırım sadece fiyatla olmaz, doğru lokasyonda doğru yeri almakla olur. Buradaki en büyük potansiyel tabii ki alacakları yerin belediyeden araştırılıp proje alanı içerisinde konutta mı, sanayide mi yoksa hazine malında mı buna bakmaları gerekir.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Aslında değerli yayın konuğumuzun da bahsetmiş olduğu gibi özellikle yatırımcılar daha çok kar yapabileceği noktaları tercih ediyor diyelim ve bizler sözleri bu noktadan stüdyoya bırakalım.
2: İstanbul Bahçeli Evler, 15 Temmuz Şehitleri, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Kanada'da düzenlenen uluslararası robotik ve yapay zeka yarışmalarında Türkiye'yi temsil etti. Tabii bu yarışmalarda da büyük başarı elde ettiler.
3: Aylar süren hazırlık, uykusuz geçen geceler ve dünya çapında gelen büyük başarı. İstanbul Bahçeli Evler, 15 Temmuz Şehitleri, Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Kanada'nın Marka kentinde düzenlenen robotik yarışmalarında Türkiye'yi temsil etti. Crescent Tech adıyla yarışan takım, dünyanın dört bir yanından gelen güçlü rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Drone kategorisinde dünya şampiyonu olan gençler, inovasyon ve görev kategorilerinde ise iki dünya ikinciliği ve bir dünya üçüncülüğü elde etti.
4: Her sene öğrencilerimizle teknoloji alanında yenilikler de bulunmaya çalışıyoruz. Okulumuz teknoloji okulu olduğu için teknoloji alanında hazırlık görerek öğrencilerimiz başlıyor programlara. Bunların içinde yapay zeka gibi eğitimler var. Hafta sonu cumartesi günleri de eğitim görüyorlar öğrencilerimiz. Onun dışında da takımlar oluşturuyoruz öğrencilerimizle ve bu takımlarla ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıyoruz.
3: Kazanılan bu dört dünya derecesi hiç de kolay gelmedi. Gençler hazırlık sürecinde büyük fedakarlıklar yaptı. Öyle ki yarışmaya sayılı günler kala evlerine gitmeyip okulda kaldılar.
5: Okul her zaman açık. Atölyeler her zaman açık. Bu yarışmaya hazırlanmaya Ocak'ta başladık ama son 15 gün okulda yatıp kalktık. Burada yemeğimizi yaptık, burada yedik. Zorlu bir süreçti. Örnek verecek olursak mesela biz drone kategorisinde çalışırken dronelar rüzgardan çok etkilendiği için atölyede ne vantilatör ne cam açabiliyoruz. Yani yazın sıcağında biraz zor oluyordu.
3: Elde ettikleri başarıyla yetinmeyen genç beyinler, geliştirdikleri teknolojileri film sektöründen sanal gerçekliğe ve endüstriyel robot takibine kadar pek çok alanda uygulanabilir hale getirmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
2: Adana'da görev yapan bir imamın da aynı çıktı. Tabii cemaat bu duruma üzüldü. Cemaat üzüldü ama aralarında bir isim var. Onun üzüntüsü başka bir boyuttaydı efendim. Down sendromlu Savaş bir dostluk kurmuştu imamla. Tabii bu gidişin öncesinde de duygusal anlar yaşandı.
6: Savaş! Ben gidiyorum.
7: Lan gitme ya.
6: Gidiyorum ben.
7: Lan nereye gidiyorum?
6: Ama gitmem lazım benim gitmem.
8: Tayini çıktı ama yeni görev yerine gitmek onun için kolay olmayacaktı. Çünkü...
6: Yok ne oldu? Anlamak yok. Savaş.
8: Adana'nın Feke ilçesindeki Akoluk Camii'nde görev yapan İmam Muhammed Doğaç'ın tayininin çıkması cami cemaatinden olan Down sendromlu Savaş Yavuz'u derinden üzdü.
6: Değiştiriyorsun. Yok ben yine geleceğim tamam mı?
7: Tamam.
8: İmam Doğaç'ın cemaatiyle kurduğu güçlü bağ, hayata geçirdiği sosyal projeler herkesin gönlünde yer etmesi

0: seni sağladı. Onlardan biri de Savaş Yavuz'du. Öyle ki Savaş için cami imamı Doğaç'ın yeri ayrıydı. Bu yüzden vedayı kabullenmekte en çok o zorlandı.
1: Bak geliyor. Aha. Şuna basacaksın. Ha? Ha.
2: Alo.
0: Muhammed Doğaç eşiyle hayata geçirdiği Engelsiz Cami projesiyle engelli bireylerin cami cemaatiyle birlikte kaynaşmasına öncülük etti. İşte bu süreçte Down sendromlu Savaş'la aralarındaki dostluk daha da filizlendi. Hatta birlikte Umre'ye dahi gittiler.
3: Elhamdülillah Rabbil Alemin. Oku bakalım hadi oku.
0: Ancak sarsılmaz dostluğun ayrılık vakti geldi. Ama araya kilometrelerce mesafe girecek olsa da sohbet hiç kesilmeyecekti. İkili ayrılmadan önce cep telefonuyla prova yaptı. Daha sonra da sarılarak vedalaştı.
1: Ha. Bak geldim buradayım artık.
2: Dedi oldu diyor.
4: Anadolu arkeolojisinde eşsiz bir keşfe imza atıldı. Manisa'da Sardes Antik Kenti'nde bir araştırma yapılıyordu. Kazı çalışmaları devam ediyordu ama bulunan o parça çok mühim. Yaklaşık 2500 yıllık dev bir genç erkek heykeli gün yüzüne çıkarıldı. Detaylarını ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı.
5: Sardes'te Anadolu arkeolojisine ışık tutacak eşsiz bir keşif yapıldı. Genç erkek heykeli gün yüzüne çıkarıldı. Keşifle ilgili detayları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından açıkladı. Bakan Ersoy, Manisa'daki Sardes Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda M.Ö. 5. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilen yaklaşık 2500 yıllık genç erkek heykelini gün yüzüne çıkardık dedi. 2,2 metre yüksekliğindeki mermer heykel, anıtsal boyutu, iyi korunmuş yapısı ve dikkat çekici ayrıntılarıyla dönemin heykeltıraşlık sanatının nadir örnekleri arasında yer alıyor. Ayrıca Roma döneminde sütunlu caddenin döşemesinde devşirme taş olarak kullanılan eser, yüzü aşağıya bakacak şekilde yerleştirildiği için yüzyıllar boyunca önemli ölçüde korunmuş. Üzerindeki alışılmadık giysi detayları ise Lidya kültürünün izlerini taşıyor. Titizlikle yürütülecek bilimsel inceleme ve konservasyon çalışmalarında eserin yüzeyinde günümüze ulaşmış olabilecek boya izleri de araştırılacak. Öte yandan elinde bir meyve tuttuğu görülen heykel, dönemin Sardes'indeki yaşamı, inanç dünyasını ve kültürel etkileşimi anlamamıza katkı sağlayacak önemli veriler sunuyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından genç erkek heykeli Manisa Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşacak.
4: İstanbul'da yaz akşamlarının müzik coşkusu hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Festivali kapsamında birbirinden ünlü isimler binlerce müzikseverle buluşuyor ki son olarak efendim Gökhan Türkmen sahnedeydi. Sevenleriyle bir araya geldi.
0: İstanbul'da festival coşkusu tüm hızıyla sürüyor. Bu yıl 5.'si düzenlenen İstanbul Festivali, müzikseverleri yine unutulmaz bir konser gecesinde buluşturdu. Karşımda, hayalim masamda. Sahnenin konuğu sevilen sanatçı Gökhan Türkmen oldu. Pop ve alternatif müziği harmanlayan repertuarıyla sahneye çıkan Türkmen, en çok sevilen şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte seslendirdi. Açık havayı dolduran müzikseverler şarkılara gece boyunca hep birazdan eşlik etti. Sensiz acımı bile bile bana kendini neden yar ettin bırakıp gitme arkandan ağlayacağımı bile. İstanbul Festivali dop dolu programıyla devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Serdar Ortaç, Derya Bedavacı, Özcan Deniz, Yıldız Tilbe, Edis, Gülşen gibi sevilen sanatçılar festival sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Konserlerin yanı sıra genç sahne performansları, DJ setleri, dans gösterileri, spor etkinlikleri, marka deneyim alanları ve gastronomi duraklarıyla İstanbul Festivali her yaştan ziyaretçilere gün boyu süren renkli bir festival deneyimi sunmaya devam ediyor.
4: Bu renkli görüntülerle ben moderatöre veda ediyorum. Saat başında İbrahim Güneş sizlerle birlikte.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

Türk süsleme sanatında gül motifi hem estetik inceliği hem de güçlü sembolik anlamlarıyla yüzyıllardır önemini koruyan klasik bir öge. Gül, sanatkarın elinde yalnızca bir çiçek değil, zarafet, aşk, güzellik ve maneviyatın kendine özgü bir dili. Özellikle tesip, minyatür, çini ve kumaş desenlerinde sıkça kullanılan gül, yumuşak kıvrımlı yaprakları ve dengeli formu sayesinde kompozisyonlara hem hareket hem de uyum kazandırıyor. Motifin ruhani boyutu da dikkate değer. Geleneksel kültürde gül, Hazreti Peygamber'in sembolü kabul edildiği için sevgi, merhamet ve ilahi güzelliği temsil ediyor. Bu sebeple özellikle dini içerikli eserlerde, hat levhalarında ve mushaf tesiplerinde gül motifi manevi bir derinlik kazandırmak amacıyla özenle işleniyor. Gülün katmanlı yapısı, bilgelik, derinlik ve içsel olgunluk gibi anlamları da çağrıştırıyor. Aynı zamanda baharın gelişiyle açan gül, canlılığın, yenilenmenin ve yaşam sevincinin bir göstergesi olarak da kullanılıyor. Kırmızı, pembe ve bazen de altın tonlarıyla betimlenen motif, süsleme sanatına sıcaklık ve zarafet katıyor. Bu çok yönlü anlamlarıyla gül motifi, Türk süsleme sanatının hem estetik hem de sembolik dünyasını en güçlü biçimde yansıtan figürlerden biri olmayı sürdürüyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın. Hayat...

Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Zaman hızla akıyor. Gündem

0: baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'la Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Hemen sizi meclise götüreceğim. Zira teröristli Türkiye mücadelesinde bu ay gözümüz kulağımız meclisten gelecek haberlerde olacak. Çerçeve yasa yavaş yavaş netleşmeye başladı. Sızan bilgiler var ama tabii partilerle istişare sürecinden sonra durum netlik kazanacak. Peki neler oluyor? Hemen sizi meclise götüreyim. 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak bizi bekliyor. Ahmet Taner Işıldak kolay gelsin. Yavaş yavaş vücut bulmaya başladı galiba çerçeve yasa. Aynı zamanda partilerle temas süreci de başlıyor gibi. Neler oluyor mecliste?
1: İbrahim Güneş, oldukça hareketli dakikalar yaşıyoruz mecliste. Zira sizin de ifade ettiğiniz gibi teröristsiz Türkiye'nin ilk çıktılarından birisi olan çerçeve yasa artık önümüzdeki günlerde meclise gelecek, genel kurulda görüşülüp yasalaşmasını biz bekliyoruz. Tabii peki bugün neler oldu diye baktığımızda bugün Abdullah Güler'in mesaisi oldukça yoğun. Bugün Abdullah Güler muhalefet partilerine bilgilendirme gerçekleştirecek. Özellikle çerçeve yasanın hangi tanımda olacağıyla alakalı olarak taslağın içeriği, izlenecek takvim, hep bu tarz şeylerde görüşmeler yapılacak. Aynı zamanda temel başlıkların da paylaşılmasını bekliyoruz biz muhalefette. Muhalefetin önerileri ve aynı zamanda çekinceleri de belli olacak. Şimdi İbrahim Güneş, biz 12'den itibaren yayınlarımızda şunu söyledik sürekli. Son ana kadar tartışılacak çerçeve yasa. Yani kesinlikle bu böyledir deyip verilmeyecek. Son dakikaya kadar bütün zaman, bütün süre zarfı kullanılacak. İşte Abdullah Güler'in ve AK Parti'nin, MHP'nin ve bütün partilerin yapmaya çalıştığı şey de bu. Bugün itibariyle dediğimiz gibi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler muhalefet partilerini bilgilendirecek. Aynı zamanda AK Parti Grup Yönetim Kurulu salonunda ise bir kağıt asıldı ve bir imza atılması istendi milletvekillerinden. İşte o da çerçeve yasanın bulunduğu kağıt. Çerçeve yasanın bulunduğu kağıda bütün milletvekillerinin eksiksiz bir şekilde imza atılması istendi. Hangi tarihe kadar? Yarına kadar. Yarın saat 17'ye kadar bütün milletvekillerinin eksiksiz bir şekilde imza atması bekleniyor. Bu da bize şunu gösteriyor aslında. Yani yarın imzalar atılacak. Çok büyük ihtimalle meclisteki bütün siyasi partilerin ortak bir sunacağı şekilde genel kurula verilecektir. Yani meclis başkanlığına verilecektir. Akabinde ise hemen Adalet Komisyonu'nda bir görüşme yapılacak. Bir gün sonrasında ise genel kurula gelecek. Yani şu an çizdiğim tabloya göre Cuma günü genel kurula gelmesini bekliyoruz. Cuma günü de yasalaşmasını bekliyoruz. Peki bu kadar anlattım da yasanın içeriği ne olacak İbrahim Güneş? Yasanın içeriği ise genel olarak suça karışmamış örgüt üyelerini kapsayan bir nitelikte. Bu suça karışmayan örgüt üyeleri özellikle etkin pişmanlıktan pişman olduklarını, silah reddettiklerini bir şekilde açıkladıkları takdirde bunlara belirli bir süre için denetimli serbestlik öngörülüyor. Aslında pek çok rakam konuşuluyor. 3 yıl ila 5 yıl arasında. Bu da çerçeve yasa çıktığında netleşecek hususlardan bir tanesi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un özellikle mecliste grubu bulunan siyasi partilere birlik çağrısı yaptığını hatırlatalım. O yüzden de biz büyük ihtimalle yarın çerçeve yasanın meclise sunulacağını ve bunu ortak bir imza ile sunulacağını biz bekliyoruz. Yine gelişmeleri takip edeceğiz anlayan kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte İbrahim Güneş.
0: Ahmet Taner Işıldak kolay gelsin, teşekkür ederiz diyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi efendim size şöyle bir zaman çizelgesi yapayım, hatırlar mısınız? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın hem Irak hem Suriye nezdinde önemli girişimlerde bulunmuştu. Sonra Suriye Devlet Başkanı Şara NATO zirvesi marjında Ankara'ya geldi. Erdoğan'la görüşmeleri oldu. Trump'la görüşmeleri

0: görüşmeleri oldu. Sonrasında Irak Başbakanı Zeydi Türkiye'ye geldi. Anlaşmalar imzalandı. Aynı zamanda Türkiye'nin Suriye ve Irak politikalarına dair görüş alışverişinde bulunuldu. Sonrasında dünden Cumhurbaşkanı Avni geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki UNIFIL çıktıktan sonra biz Lübnan'ın güvenliğinde görev alabiliriz dedi. Bu süreçte dikkat çeken bir başka gelişme ise Neçirvan Barzani'nin Erbil yönetimi adına Şam'a gelmesiydi. Yani Şam'da Şara ile görüşmeler yapıyor olmasıydı. Türkiye sadece terörist Türkiye inşa etmekle kalmıyor. Aynı zamanda bir terörsüz bölge ve kardeşlik kuşağı inşa etmeye de çalışıyor. O yüzden bu ay çok ama çok kritik önemde olacak. Bir yandan gözümüz mecliste olacak. Diğer yandansa bölgesel gelişmelerde. Bu süreçte terör örgütü PKK'nın da Irak hattındaki kampları boşalttığını ve buradan çekildiğini söyleyebiliriz. Kandil'in doğusuna doğru. Her iki cephedeki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Bir de analiz haber hazırladık. Takdirinize sunuyoruz.
1: Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır.
2: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge için en kritik ay içindeyiz. Ağustos ayı dananın kuyruğunun koptuğu ay olacak gibi görünüyor. Yarım asırlık terör belası tarihe karışıyor. DEM İmralı heyetinin adaya yaptığı ziyaret sonrası gelen açıklama, yasal zeminin oluşturulmasının vakti geldi şeklindeydi. Özetle süreç olgunlaşmış görünüyor.
3: Mesele sadece bir yasa hazırlaması da değildir. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her hafta birçok yasa çıkıyor. Türkiye'de gerektiğinde başka yasalar da çıkar. Mühim olan mesele yeni bir dönemin kapılarının açılmasıdır.
2: Meclise sunulması beklenen çerçeve yasa bir af değil bir düzenleme olacak. Ve süreci yöneten Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da söylediği gibi silah bırakma sonrası başka katmanlara geçirecek. Peki meclis cephesi böyleyken terör örgütü PKK cephesinde neler oluyor? Terör örgütü PKK daha önce Türkiye'de kalan az sayıda militanını Irak'a çekmişti. Haziran ayında 70 civarında kampı boşaltmıştı. Süreç bu anlamda da istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Türkiye-Irak hattında bulunan terör örgütü PKK'nın 80 civarındaki kamp ve kontrol noktası daha boşaltıldı. Güvenlik kaynaklarının bu bilgileri teyit ettiği öne sürülüyor. Yaklaşık 150 civarında terör kampı, kontrol noktası boşaltıldı, teröristler Kandil Dağı'na gitti. Ancak şu ana kadar silahların teslim edilmesi ya da gömülmesi gibi bir durum söz konusu olmadı. Bu yüzden de yasal düzenlemelerin aşamalı olması planlanıyor. Şimdilik 10 madde civarında çerçeve bir düzenlemeden söz ediliyor.
3: Yeni bir dönemin kapılarında silaha yer yok, kavgaya yer yok, tefrikaya yer yok Akif'in dediği gibi. Sen Türksün, ben Kürdüm meselesine asla yer yok. Sen Alevisin, ben Sünniyim tartışmasına, ayrışmasına asla yer yok.
2: 2015'te terör örgütü PKK suikastıyla sona eren çözüm sürecindeki tecrübeler de her iki tarafın gündeminde. Bu yüzden temkinli adımlar atılıyor. İhtiyatlı açıklamalarla mesafe alınmaya çalışılıyor. Özellikle İsrail ve İran'ın bölgedeki etkisi herkesin malumu. Bu yüzden terör örgütü PKK içindeki bu iki ülkeye müzahir isimlerin kışkırtma ve süreci akamete uğratma çabalarına karşı da teyakkuz hali hakim. Kampların boşaltılması bir anlamda güven tesisi açısından kritik bir adımdı. Yasal düzenlemelerin ardından da silahların tamamen teslim edilmesi, Suriye'dekine benzer şekilde topluma entegrasyon süreçlerinin yürütülmesi gerekiyor. Özetle Ağustos ayı çok sıcak geçecek gibi görünüyor ve herkesin ihtiyatlı bir iyimserlikle sürece destek vermesi terörsüz bölge umudunu artırıyor.
0: Şimdi muhalefet cephesinde CHP ile rakibi Yeni Parti arasında bir figüran tartışması vardı hatırlayacaksınız. CHP'deki rozet takma törenine parayla adam getirildiği iddiaları gündeme gelmiş. Ve CHP İstanbul İl Başkanlığı bu konuyla ilgili savcılar suç duyurusunda bulunmuştu. Peki neler oluyor? Hemen size adliyeye götüreyim. 24 muhabir Nesişah Yumak bizi bekliyor. Nesişah kolay gelsin. Nedir soruşturmada son durum?
4: İbrahim Güneş, geçtiğimiz günlerde İstanbul Sarıyer'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir rozet takma ve üye katılım töreni gerçekleştirilmişti ki

0: töreni CHP Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de bu organizasyona katılmıştı. Fakat gerçekleşen etkinliğin ardından bazı medya organlarında bazı haberler çıkmıştı. Neydi bunlar? Etkinliğe figüranların yani oyuncuların ücret karşılığında getirildiği ve törene katıldığı ifade edilmişti. Şimdi bunun arkasından da bir soruşturma başlatıldı çünkü şikayetler geldi sürecin ardından. Şikayetlerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında da hem haberi yapan gazeteciler ifade için İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na çağrıldılar hem de bazı isimler. Kimdi bunlar? Timur Soykan ve Fatih Altaylı gibi isimler de ifade için İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na çağrılmıştı. Timur Soykan geçtiğimiz hafta içerisinde buraya gelerek, adliyeye gelerek savcı karşısındaki ifadesini gerçekleştirdi. Bugün gün içerisinde de Fatih Altaylı ile bu konu kapsamında İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na geldi ve burada ifadesini gerçekleştirdi. İfadesinin ardından da buradan ayrıldı. Şimdi ne olmuştu aslında? Geçtiğimiz günlerde ve kamuoyunda figüran soruşturması olarak bilinen bir olay yaşanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçtiğimiz ay içerisinde Sarıyer'de gerçekleştirdiği üye katılım törenine kast ajansları aracılığıyla figüranların getirildiği ve oranın biraz daha kalabalık gösterilmeye çalışıldığı iddia edilmişti bazı yayın organları tarafından. Ardından da Gürsel Tekin tarafından bir şikayet dilekçesi sunulmuştu savcılığa ve savcılık da bu konu kapsamında bir soruşturma başlatmıştı. Tabii soruşturma kapsamında da ifadeye çağrılan isimler vardı ki o isimlerden biri de Fatih Altaylı'ydı. O da bugün gün içerisinde İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na gelerek savcı karşısında ifadesini verdi ve alandan ayrıldı diyelim ki süreci de takip ediyor olacağız diyelim. Sözü size stüdyoya bırakalım İbrahim Güneş.
1: Kolay gelsin, teşekkür ediyoruz diyelim ve devam edelim efendim. Şimdi Etimesgut Belediyesi'ndeki soruşturma ile ilgili olarak yargı sürecini yakından takip ediyoruz biliyorsunuz. Hani namı diğer Behzat Ç. dediğimiz Erdal Beşikçioğlu'nun aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada ihaleler, otopark kiralamaları, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük ve menfaat temini iddiası var. Beşikçioğlu ifadesinde suçlamaları reddetti ve bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetimle ortaya çıkarıldığını söyledi. Aslında ben de bunlardan rahatsızdım demeye getiriyor.
2: Etimesgut Belediyesi soruşturmasında kritik karar çıktı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı. Beşikçioğlu ile birlikte 40 şüpheli cezaevine gönderildi. Soruşturma Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Dosyada ihale, otopark kiralama, imar ve ruhsat işlemlerine ilişkin iddialar yer alıyor. Savcılık usulsüzlük, sahte belge ve menfaat temini başlıklarını merceğe aldı. Operasyonda 55 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 44'ü tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakimlik aralarında Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi için tutuklama kararı verdi. Beşikçioğlu ifadesinde suçlamaları reddetti. Bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucu ortaya çıktığını savundu. Behzat Ç. çekimlerinin belediyeye zararı uğratmadığını ve Etimesgut'un tanıtımına katkı sağladığını söyledi.
3: Behzat Ç.
2: Gözler şimdi soruşturmanın bundan sonraki aşamasında. Dosyadaki deliller, dijital materyaller, MASAK ve HTS analizleri üzerinden inceleme devam edecek. Etimesgut Belediyesi soruşturmasında adli süreç yeni bir boyuta taşındı.

0: Şimdi aslına bakarsanız İran hikayesinde dönen bir mesele var karşımızda. Yoğun saldırılarla İran'ı tehdit ettikten kısa bir süre sonra ABD Başkanı Donald Trump saldırıları durdurduğunu açıkladı. Gerekçe olarak da müzakerelere yeşil ışık yapıyorum zira İran bizimle müzakere etmek istiyor açıklamasında bulundu. İddia o ki özellikle Suudi Arabistan'ın da yoğun rol oynadığı ve işte müzakere sürecine dönülmesi için baskı yaptığı yönünde. İran'sa ABD ile biz görüşme yapmadık diye iddialar ortaya atıyor ve bir ABD İHA'sını düşürdüklerini öne sürüyorlar.
1: Sert saldırı tehditlerinde geri adım attı. Saldırıları durdurduklarını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump müzakerelerin yeniden başlayacağını duyurdu.
2: Bu çok büyük bir saldırı olacaktı. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırı olacaktı. Ama bizden bunu yapmamamızı istediler. Lütfen yapmayın dediler. Komşuları da aynı şeyi söyledi.
1: Trump New Jersey'den Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın nükleer silahsızlandırılması konusunda yakında bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserliğini dile getirdi.

0: getirdi.
1: Hürmüz konusunda bir anlaşma var ve ardından nükleer silahlanma konusunda da bir anlaşma olacak. Ya da buna İran'ın nükleer silahsızlandırılması diyebilirsiniz.
0: Trump, İran'ın ve Körfez ülkelerinin saldırıları durdurmalarını istediğini söyledi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın diplomatik girişimleri olduğunu açıkladı.
1: Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve İran benden bunu istedi.
0: İran'sa Hürmüz konusunda ummanla hareket ediyor. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu. Arakçı, ummanla Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de anlaşma için son safhada olduğunu ifade etti. Görüşmelerin ummanla Hürmüz Boğazı konusunda devam ettiğini belirtti. Boğaz'da geçici bir güvenli geçiş yolu oluşturmak için Uman'la birlikte çalıştıklarını söyledi. Bekai, ülkesinin ABD'nin tehditleri karşısında pozisyon değiştirmeyeceğini belirtti. Amerikalılar eğer macera peşinde koşarsa kesin bir cevap alırlar dedi. ABD ile doğrudan görüşmediklerini vurguladı. Bekai, abluka devam ettiği sürece Hürmüz'de önemli bir gelişme olmayacağının da altını çizdi. ABD'nin saldırıları askıya almasının yankıları sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme yaşandı. Umman'ın Hasab kentinin yaklaşık 37 kilometre kuzeydoğusunda seyreden bir tankerin yakınında şiddetli bir patlama meydana geldi. Saldırı girişimi şüphesine yol açan olayın ardından geminin ve tüm mürettebatın güvende olduğu kaydedildi. Hürmüz'de gerilim hala zirvede. İran basını ABD'ye ait bir MQ-9 tipi İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu. Devrim muhafızlarındansa bir açıklama gelmedi.
2: Gazze'de ise İsrail katliamları ateşkesin ikinci aşaması için adımlar atılmasına rağmen devam ediyor. Sadece son 3 günde 28 sivili katletti İsrail askerleri. 28 şehit, çok sayıda yaralı var. Aynı zamanda imkansızlıklar da Gazze'de hayatı ciddi anlamda zorluyor.
0: Hamas, ABD ile varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını kabul etmişti. İsrail'in Gazze'den çekilmesini öngören planın aksine soykırımcı ordu Gazze'de katliamlara devam ediyor. Saldırılar yoğunlaştı. Yine onlarca Filistinli şehit oldu. Soykırımcı İsrail, Gazze'nin orta kesimindeki tıbbi malzeme deposuna düzenlediği saldırıyla depoyu tamamen yıktı. Deir el-Belah'ın güneyinde bir apartman hedef alındı. Rimal mahallesindeki bir çadır vuruldu. Saldırıda şehitlerin sayısı yükseldi. Filistinliler tırmanan bu saldırıları varılan mutabakatı sabote etme girişimi olarak değerlendiriyor. Gazze'de enkaz altında kalan naaşlara uzun süre ulaşılamaması acıyı daha da derinleştiriyor. Kısıtlı imkanlarla arama çalışmaları sekteye uğruyor. Sabra mahallesinde Ebu Şeria ailesine ait evin enkazında çalışma yürütüldü. 2023'te vurulan evin enkazında hayatını kaybeden bir bebeğin naaşı tulumun içinde bulundu. Filistinliler Gazze'de kavurucu sıcaklara karşı da mücadele veriyor. Güneş altında kavrulan, yeterli havalandırma ve koruma imkanı bulunmayan çadırlar, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalar için ciddi sağlık riskleri oluşturuyor. Aşırı sıcak nedeniyle deri hastalıkları ve çocuklarda görülen çiçek vakaları da artış gösteriyor. İsrail Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkese ilişkin açıkladığı yol haritasında 3 maddeye itiraz etti. Haaretz gazetesine göre İsrail, Uluslararası Doğrulama Komitesi'nde Katar ve Türkiye'nin yer almasına karşı çıktı. İsrail'in itiraz ettiği maddelerden biri de İsrail ordusunun Gazze'de saldırıları tamamen durdurmasını öngören düzenleme olduğu belirtildi. İsrail'in ayrıca Hamas'ın elindeki silahların yalnızca depolanmasına değil, tamamen imha edilmesine yönelik bir düzenleme talep ettiği kaydedildi. İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da ise sivil işgalci Yahudilerin Filistinlilere yönelik zulmü dinmedi. İngiliz kamu yayıncısı BBC bölgede artan şiddet olaylarını bölgedeki İsraillilere sordu. Avukat Yehuda Simon, Filistinlilere yönelik saldırıların intikam amacıyla haklı olduğunu söyledi. Skandal ifadeler kullandı.
3: Not million.
1: Bir Yahudinin hayatı 10 milyon Filistinlinin hayatına bedeldir.
3: It's 10 million, okay?
0: Açıklamalar yerleşimcilerin vaat edilmiş topraklara olan ırkçı takıntısını bir kez daha ortaya çıkardı.
1: Kulağa ırkçı geliyor, evet, ama bu doğru. Çünkü Tanrı bizi seçti ve bu yüzden kıskanıyorsunuz.
2: Az önceki açıklamayı yapan benim gözümde tamamen zır değil.

0: aslına bakarsanız. Şimdi gelelim gündemin devam eden başlıklarına. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın coğrafyamıza dair politikası iyilikten, kardeşlikten, güzellikten yana. Bu yüzden de sürekli olarak yakın uzak komşularımızda istikrarı pekiştirecek adımlar atmaya çalışıyor. Geçtiğimiz aydan bugüne diplomasi alanında yaşanan gelişmeleri mercek altına aldığımız bir analiz haberimiz var. Ankara, Bağdat, Şam, Beyrut hattında neler oluyor sorusuna cevap arıyoruz. Ve tüm bunlar yaşanırken muhalefet nerede sorusunu da soruyoruz. Takdir elbette millet.
1: Lübnan'ın güneyinde konuştu. Birleşmiş Milletler geçici görev gücü UNIFIL'in görev süresinin tamamlanması önemli bir gelişmeyi teşkil edecek. Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Tabii güvenlik bağlamında Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz de sürecek.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'nin ziyaretinde altı özellikle çizilmesi gereken iki önemli mesaj vermişti. Biri, Lübnan'ın güvenliğine tam destek mesajı, diğeri ise komşunuzla iyi ilişkiler geliştirmelisiniz ifadesiydi.
1: Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız.
2: Şimdi bu açıklamayı aklınızda tutun ve filmi biraz geriye saralım. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, NATO zirvesi marjında Ankara'ya geldi. Hem Erdoğan hem Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüştü. Sonrasında Irak Başbakanı Zeydi Türkiye'ye kalabalık bir heyetle çıkarma yaptı. Üstelik de İran etkisine rağmen yüzünü Ankara'ya dönme konusunda epey istekliydi. Şimdi o ziyaretin ardından dikkati çeken bir başka ziyaret daha gerçekleştirildi. Bu kez Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Suriye'nin yolunu tuttu. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüştü. En önemli başlık SDG'lilerin Suriye'ye entegrasyonu, Kürt nüfusun yoğun olduğu yerlerde Kürtçe eğitim için Erbil yönetiminin tecrübelerinden faydalanılması. Bu ziyaret Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Turku'nun Erbil'e giderek 4. Kürdistan Eğitim Forumu'na katılması ve bölge yetkilileriyle eğitim alanında işbirliğini görüşmesinden birkaç gün sonra gerçekleşiyor. Aynı zamanda Suriye'nin Erbil'de konsolosluk açması da gündemde. Tüm bu gelişmelerin zemininde ise aslında MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomatik girişimleri var. Türkiye, İsrail-İran savaşı sırasında artan tehdit ve tehlikelere dikkat çekiyor, ateşin bölgeye yayılmasının önüne geçmeye çalışıyor.
3: Onlar çok iyi biliyor ki Türk, Kürt, Arap birlikte hareket ederlerse büyük güç olurlar. Bölgeye barış gelir, huzur gelir, refah gelir ve işte bunu engellemek için her yola başvuruyorlar.
2: Bu yüzden kardeşlik kuşağının inşası anlamında mesafe alınırken elbette İsrail'in de ayağına basılıyor. Tel Aviv yönetiminden sık sık yapılan Erdoğan nefreti yüklü açıklamaların temelinde de bu gerçek yatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Şam hem Bağdat ve Erbil yönetimleri üzerinden yaşadığımız coğrafyada ekilmek istenen nefret tohumlarını söküp atıyor. Suriye'nin başkentinde Şam Uluslararası Türk Okulu'nun açılması, ön kayıt ilanı duyurusu bu anlamda dikkat çekici bir adım. Ana sınıfından liseye kadar verilecek eğitim, iki ülke arasındaki ilişkileri de güçlendirecek elbette.
3: Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok. Ne ekonomide, ne şehircilikte, ne dış politikada, ne de iç siyasette. bize ve millete faydası olacak, bizim ufkumuzu açacak hiçbir önerileri yok.
2: Erdoğan tüm bu mücadeleyi de sırtını sadece milletine yaslayarak yapıyor. Takdir milletin elbette. Zira Erdoğan sadece bizim değil, bölgemizdeki tüm halkların refahını gözetiyor.
4: Bir asırlık uykudan bu milleti uyandıran, gençliğin ufkuna yıldızlar seren, gökyüzünde kartal, karada aslan, milletin gönlünde Recep Tayyip Erdoğan.
0: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta tüm şiddetiyle sürüyor efendim. Zaman zaman gündemden düşüyor ama yine karşılıklı saldırılar var. Ukrayna'nın Poltava bölgesine vurulan bir tesiste tehlikeli kimyasal sızıntı meydana geldi. Karşılıklı saldırılarda sivil kayıplar da yaşandı. Rusya Ukrayna'ya yönelik saldırıların şiddetini arttırdı. Poltava'daki kritik bir altyapı tesisi vuruldu. Saldırı sonucu tehlikeli bir kimyasal madde sızıntısı meydana geldi. Ukrayna hasar gören konteynerların hızla kapatıldığını söyledi. Olası felaketin önüne geçildiğini belirtti. Rusya, Slovakya ise güdümlü bombayla hedef alındı. Bir ev yıkıldı. 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Harkiv'deki saldırıda ise postane binası hasar aldı, 1 kişi öldü. Ukrayna'da saldırılara karşılık vermeye çalışıyor. Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'a düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ukrayna İHA'ları Rusya'nın Volgograd kentinde düzeltiyorum. İHA Geliştirme ve Test Merkezi olarak kullanılan Devlet Teknoloji Üniversitesi binasını vurdu. Vladimir bölgesinde ise bir lojistik depo hedef alındı. Çıkan yangın sonucu binanın bir bölümü çöktü. Krasnodar'da ise İHA enkazının düşmesi sonucu 3 kişi öldü. Deniz yollarında da tansiyon yüksek. Rusya, Mykolaiv limanında Ukrayna'ya ait askeri yük taşıyan toplam 4 kuru yük gemisinin İHA'larla vurulduğunu açıkladı. Öte yandan gemilere yönelik artan İHA tehdidi sebebiyle Rusya Ulaştırma Bakanlığı harekete geçti. Azak Denizi'nde kargo taşımacılığının kesintisiz sürmesi için özel bir operasyon merkezi kuruldu. Yeni planlamayla denizdeki yük akışının bir kısmının kara ve demir yolu gibi alternatif güzergahlara kaydırılması hedefleniyor. Avrupa'da Rusya'nın gölge filosuna göz açtırmıyor. İtalya, Rusya'nın gölge filosuyla bağlantılı olduğu iddiasıyla bir petrol tankeri yönelik helikopterli operasyon yaptı. Akdeniz'de hareketli dakikalar yaşandı. İtalya, Rusya'nın yaptırımları delmek için kullandığı gölge filoyla bağlantılı Kamerun bayraklı bir tankeri operasyon gerçekleştirdi. Helikopter tankerin güvertesine indi. Müdahale geminin bayrak kaydını doğrulamak amacıyla başlatıldı. İtalya Savunma Bakanlığı'na göre gemi kaptanının ilk aşamada İtalyan askeri yetkilileriyle işbirliği yapmayı reddetmesi üzerine operasyon kararı alındı. Baskın yaklaşık 2 saat sürdü. Operasyon Yunanistan'a ait bir savaş gemisiyle Polonya'ya ait bir devriye uçağı da havadan ve denizden destek verdi. Tankerin Avrupa Birliği'nin yaptırım listesinde olduğu belirtildi. Mürettebatın gözaltına alınıp alınmadığı bilinmiyor. Operasyon hakkında bilgi sahibi bir kaynakta Avrupa Birliği Deniz Misyonu'nun denetim hakkı bulunmasına karşın gemilere el koyma yetkisinin olmadığını iddia etti. Mısır'da ise gece yarısı korkutan bir deprem meydana geldi. 5,3 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası halk büyük korku yaşadı. Neyse ki herhangi bir olumsuzluk olmadı. Depremin merkez üssü İsmailiye kentiydi. 5,3'lük sarsıntı yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem başta başkent Kahire olmak üzere çevre kentlerde de hissedildi. İlk belirlemelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı duyuruldu. Mısırlılarsa büyük korku ve panik yaşadı. Vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. Sarsıntı Mısır'ın yanı sıra Ürdün, Lübnan, Filistin ve İsrail'de de hissedildi. Yayına da bu şekilde yansıdı.

0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş temasları kapsamında tarihi kapalı çarşının açılışını gerçekleştirdi. Çarşı esnafını ziyaret eden Bakan Kurum'a esnaf yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca Bakan Kurum'a çarşının sembolik anahtarı hediye edildi.
1: Bütün gücünü hesapladık. Buralar sayenizde çok güzel. Hep beraber yaptık.
2: Allah razı olsun.
3: Allah razı olsun. Çok güzel
4: oldu. Devletin gücünü hissettik dediler. Çarşının sembolik anahtarını hediye ettiler. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta tarihi kapalı çarşının açılışını gerçekleştirdi. Törenin ardından çarşıya geçen Bakan Kurum, yeni iş yerlerine taşınan esnafı ziyaret etti.

0: yılın sevgi gösterisiyle karşılaşan bakan kuruma çarşının sembolik anahtarı hediye edildi.
1: Anahtarı ömrümüzün sonuna kadar saklayacağız, taşıyacağız. Hayırlı olsun.
0: Çarşı esnafı bakan kuruma yapılan çalışmalar için teşekkür ederken yeni iş yerlerinin çok güzel olduğunu belirtti.
2: Mükemmel oldu. Böyle beklemiyoruz. Süper.
0: Bakan kurum esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.
3: Gökyüzünde yaşanan kısa süreli bir panik anı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun zamanında müdahalesiyle son buldu. Uçuş sırasında fenalaşan kadın yolcuya ilk yardımı aynı uçakta bulunan Bakan Memişoğlu ve beraberindeki sağlık heyeti yaptı. İşte o anlar.
4: Uçakta panik dolu anlar yaşandı. Kadın yolcu aniden fenalaştı. Yardımına ise aynı uçakta bulunan Sağlık Bakanı koştu. Uçak Batman'dan İstanbul'a gidiyordu. Uçuş sırasında rahatsızlanan kadın yolcu için kabin ekibi yardım çağrısında bulundu. Yardımına ise aynı uçakta bulunan Sağlık Bakanı koştu. Bakan Kemal Memişoğlu vakit kaybetmeden beraberindeki heyetle yolcunun yanına gitti. Bakan geçmiş olsun diyerek yolcuyu sakinleştirmeye çalıştı. İlk müdahale havada yapıldı. Sağlık heyeti anında devreye girdi. Bakan Memişoğlu'nun talimatıyla Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Doçent Doktor Muhammed Emin Demirkol, kadın yolcunun tansiyonunu ölçtü, ilk muayenesini gerçekleştirdi. Müdahale boyunca yolcunun yanından ayrılmayan Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlık ekibiyle birlikte süreci yakından takip etti. Hızlı ve koordineli müdahalenin ardından kadın yolcunun sağlık durumu kontrol altına alındı.
3: Bursa'daki iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında ne yazık ki 7 kişi yaralandı ve ağır yaralı jandarma asubayın eşiyle çocuğu hastanede hayatını kaybetti.
5: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 5 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti. Kazanın adresi Bursa'nın İznik ilçesi. İki otomobil İznik Adapazarı karayolu üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya döndü. Kazada ikisi jandarma personeli olmak üzere 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralılardan jandarma astsubayın eşiyle çocuğu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı astsubay ise Yenişehir Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı inceleme başlattı.
3: Yargı organize suç örgütlerine göz açtırmıyor efendim. İzmir Cumhuriyet Başsavcı tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma ve tehdit suçları ilgili soruşturma başlatıldı. İzmir merkezli 3 ilde 28 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütü İzmir merkezi birçok ilde faaliyet gösteriyordu. İlçelerde kol geziyordu. Örgütün işletmelerin ortaklarını silah ve baskıyla ele geçirip mağdurlardan haraç aldığı iddiası var. Teknik ve fiziki takip yapıldı. Şüphelilerin adresleri belirlendi. Bunun üzerine ekipler harekete geçti. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri İzmir, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalarda suç örgütünün 18 ayrı eylem gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 28 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor. Ağustos ayında mevsim normallerinin üzerine bir sıcak hava dalgasıyla girdik efendim ve 27 il içinde sıcak alarmı uyarısı var. Elbette en çok da orman yangınları için tedirgin oluyoruz. Peki önümüzdeki günlerde sıcaklık daha da artacak mı? 24 Meteoroloji Editörü Elde Biran Ayan bize anlatacak.
6: Türkiye'de bugün 27 ilde sıcak alarm var. Trakya'da, Ege'de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, hatta Gümüşhane Bayburt çevresinde bile

0: Termometreler 35-36 dereceyle sıcak alarm seviyesinde. Bu demek oluyor ki öğle saatleri riskli, saat 11-16 aralığı kritik. Açık havada güneş altında uzun saatler geçirmek ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir. Ki güneşte uzun süre kalmak, sıvı kaybetmek, sıcak krampları, sıcak bitkinliği, işte sıcak senkobu ve güneş çarpması gibi bilinç kaybına ve organ kaybına kadar giden süreçleri başlatabiliyor. Şu anda sıcak alarmın seviyesi Güneydoğu Anadolu'da 45 derece bandında. Çok yüksek bir rakam. Bu gölgede ölçülen rakam bugün için. Güneş altında çok daha yüksek hissedilecektir kuşkusuz. Asfalt sıcaklığının da 60 dereceye kadar çıkma olasılığı var. Bunun da yine ciddi sonuçları doğabilir. Hafta boyunca bu durum aynı şekilde devam edecek. Hatta Güneydoğu Anadolu'da 1-2 derecelik bir düşüş meydana gelecek ama Marmara bölgesinde, Karadeniz'de, İç Anadolu'da, Ege'de sıcaklıklar önümüzdeki günlerde biraz daha yükselecek. Bir 2-3 derece kadar artış eğilimi bekliyoruz ve özellikle İstanbul, Adana gibi bağıl nemin hissedilen sıcaklığı çok fazla yükselttiği illerde de durum sıcak alarm seviyesine çıkacak. Normalde İstanbul'da bugün termometreler 31 dereceyi gösteriyor ama bağıl nem yüksek, %50 seviyesinde. O yüzden 33 hissediliyor. Yarın yine aşağı yukarı 33-34 derece hissedilecek ama çarşamba günü termometre 34'ü gösterecek ama 36 hissedilecek. Yani sıcak alarm seviyesinde hissedilecek. Adana'da bugünden sıcak alarma çıkarttı seviyeyi bağıl nem. Aslında termometreler 34'ü gösteriyor ama bağıl nemle birleşince Adana hem bugün hem hafta boyunca 37 derece hissedilecek. Dolayısıyla sadece bu iki ilde değil, Ege'de zaten 38-40 derece bandında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 35'in üzerinde, Güneydoğu Anadolu'da genel olarak 40 derecenin üzerinde rakamlar ölçülüyor. Dolayısıyla Türkiye genelinde çok yüksek sıcaklıklarla sınavımız devam ediyor. Bugün rüzgar da çok sakin. Rüzgarın sakinliği de bağıl nemi artırıcı bir etken olarak hissedilen sıcaklıkta da yine yükselici bir parametre olarak karşımıza çıkıyor. Yarın ve haftanın geri kalan günlerinde de aslında tablo çok fazla değişmeyecek. Yine çok yüksek sıcaklıkları ölçmeye devam edeceğiz. Özellikle çarşamba günü İstanbul'da en sıcak gün olacak diyebiliriz. Hissedilen sıcaklık açısındansa çarşamba ve cuma günü 36 derece hissedeceğiz hava sıcaklığını. Bu gölgede sakin sakin oturduğumuz durumda, güneş altında aktiviteli bir iş içerisindeysek ya da güneş altında işte bekliyorsak, zaman geçiriyorsak çok daha fazla hissederiz. Elbette yaşa, kiloya, cinsiyete, sağlık durumuna göre de hissettiğimiz sıcaklık değişecektir. Yarın çarşamba ve perşembe günleri Çanakkale çevresinde Poyraz'ın biraz kuvvetleneceğini söyleyebilirim. Aslında şu anda da Marmara'da Poyraz esiyor ama orta kuvvette bir Poyraz var. Ve sıcaklık o kadar yüksek ki Poyraz bile rahatlatmaya yetmiyor. Önümüzdeki günlerde de durum aynı şekilde devam edecek. Hafta boyunca yüksek sıcaklıklarla sınavımız sürecek. Öğlen güneşi kritik. Güneşe çıkarken iki kere düşünmeliyiz. Saat 11-16 aralığında olabildiğince gölgede, serin yerde, klimalı ortamda kalmaya özen gösterelim. Hafif beslenelim, bol sıvı tüketelim ve açık renkli pamuklu bol giysileri tercih edelim bu süreçte.
1: Diyarbakır'da ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında yüzme havuzu bulunan tüm ilçelerde çocuklara ücretsiz yüzme eğitim veriliyor. Sıcak yaz günlerinde havuzlarda serinleyen çocukların neşesi kameraya yansıyor.
2: Yüzmeyi öğreniyorum.
3: Peki, daha önce biliyor muydun?
2: Yok.
3: Peki, kolay gelsin.
4: Binlerce çocuk ve genç havuzlarla buluştu, hem serinledi hem de yüzmeyi öğrendi.
3: Yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzlarında çocuklara uzman antrenörler eşliğinde yüzme kursu veriliyor.
4: Yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında çocuklar ve gençler eğitimi ücretsiz alıyor.
5: Çok güzel, serin, yaz kursu çok güzel.
4: Havuzda eğitim gören çocuklar ve gençler sadece yüzme öğrenmekle kalmıyor. Spor disiplini kazanarak geleceğin başarılı sporcu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
6: Çocuk kendi yaş grubunu gördükçe hem açılıyor, işte çekingenliğini atıyor. Daha rahat bir ortama girdiği için kendini daha iyi ifade edebiliyor. Yüzme de bu anlamda çocuğa çok güzel bir fırsat sağlıyor.
4: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 12 ay boyunca aralıksız sürdürdüğü yüzme eğitimleriyle yaz döneminde artan talepleri de karşılayarak binlerce çocuğu ve genci sporla buluşturmayı sürdürüyor.

0: Keşifle ilgili detayları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından açıkladı. Bakan Ersoy, Manisa'daki Sardes Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda M.Ö. 5. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilen yaklaşık 2500 yıllık genç erkek heykelini gün yüzüne çıkardık dedi. 2,2 metre yüksekliğindeki mermer heykel, anıtsal boyutu, iyi korunmuş yapısı ve dikkat çekici ayrıntılarıyla dönemin heykeltıraşlık sanatının nadir örnekleri arasında yer alıyor. Ayrıca Roma döneminde sütunlu caddenin döşemesinde devşirme taş olarak kullanılan eser, yüzü aşağıya bakacak şekilde yerleştirildiği için yüzyıllar boyunca önemli ölçüde korunmuş. Üzerindeki alışılmadık giysi detayları ise Lidya kültürünün izlerini taşıyor. Titizlikle yürütülecek bilimsel inceleme ve konservasyon çalışmalarında eserin yüzeyinde günümüze ulaşmış olabilecek boya izleri de araştırılacak. Öte yandan elinde bir meyve tuttuğu görülen heykel, dönemin Sardes'indeki yaşamı, inanç dünyasını ve kültürel etkileşimi anlamamıza katkı sağlayacak önemli veriler sunuyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından genç erkek heykeli Manisa Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşacak.
1: İstanbul'un çeşitli ilçelerinde korsan otoparkçılık yapan, işletme izni verilmediği halde vatandaştan park ücreti almaya çalışan 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
2: İstanbul'da korsan otoparkçılara yönelik denetimler sürüyor. İzinsiz şekilde park ücreti talep eden 23 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
3: Dedim burası. Ne kadar?
2: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde korsan otoparkçılık yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Başta Fatih, Beyoğlu ve Eyüp Sultan olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlerde işletme izni olmadan araç sahiplerinden park ücreti alan kişiler tespit edildi.
4: Gel abla gel. Hop hop.
2: 1 Temmuz ile 24 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 23 şüpheli belirlendi. Şüpheliler arasında Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yetkili kurum tarafından izin verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek suçundan adli işlem uygulandı.
1: Adana'da görev yapan bir imamın tayini çıktı efendim. Cami cemaati büyük üzüntü yaşadı. Ancak Down sendromlu arkadaşı Savaş için bu veda çok daha zor oldu. İkili arasında duygu yüklü anlar yaşandı.
5: Savaş! Ben gidiyorum.
6: Lan gitme ya.
5: Gidiyorum ben.
6: Lan ne gidiyorum?
5: Ama gitmem lazım benim.
7: Tayini çıktı. Ama yeni görev yerine gitmek onun için kolay olmayacaktı. Çünkü...
5: Yok, ne oldu? Anlamak yok. Savaş.
7: Adana'nın Feke ilçesindeki Akoluk Camii'nde görev yapan İmam Muhammed Doğaç'ın tayininin çıkması, cami cemaatinden olan Down sendromlu Savaş Yavuz'u derinden üzdü.
5: Değiştiririz. Anlamak yok, ben yine geleceğim, tamam mı?
6: Tamam.
7: İmam Doğaç'ın cemaatiyle kurduğu güçlü bağ, hayata geçirdiği sosyal projeler herkesin gönlünde yer etmesini sağladı. Onlardan biri de Savaş Yavuz'du. Öyle ki Savaş için cami imamı Doğaç'ın yeri ayrıydı. Bu yüzden vedayı kabullenmekte en çok o zorlandı.
5: Bak geliyor. Aha. Şuna basacaksın. Ha?
6: Ha. Alo.
7: Muhammed Doğaç eşiyle hayata geçirdiği Engelsiz Camii projesiyle engelli bireylerin cami cemaatiyle birlikte kaynaşmasına öncülük etti. İşte bu süreçte Down sendromlu Savaş'la aralarındaki dostluk daha da filizlendi. Hatta birlikte Umre'ye dahi gittiler.
8: Amin de. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Oku bakalım hadi oku.
7: Ancak sarsılmaz dostluğun ayrılık vakti geldi. Ama araya kilometrelerce mesafe girecek olsa da sohbet hiç kesilmeyecekti. İkili ayrılmadan önce cep telefonuyla prova yaptı. Daha sonra da sarılarak vedalaştı.
5: Ha. Bak geldim buradayım artık.
6: Ne dedi oldu diyor.
1: Günün bence en güzel haberiydi efendim. İmam Muhammed Doğaç'a yeni görev yerinde başarılar diyoruz. Rabbim böyle imamların ardında saf tutmayı nasip etsin herkese. Ben sosyal medyadan da zaman zaman takip ediyorum. Gittiği köyde yaşların evinin kapısını çalan, onlarla hasbihal eden, yardımına koşan, gerektiğinde bahçesinde beraber çalışan, evine boyamaya yardım eden, camiyi güzelleştiren insanlar. Yani

meselenin sadece yani bir görev olmadığını, aynı zamanda aşkla yapılan bir şey olduğunu da anlatıyor diyebilirim. Kendisi tebrik ediyoruz. Yeni görevinde de başarılar diliyoruz diyelim ve kısa bir mola rica edelim. Birazdan ekonomi gündeminden yansıyan başlıklarla birlikte olacağız.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
5: bankayız. Halkbank. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
6: Vakıfbank sunar.
7: Ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikteyiz. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Temmuz ayı verilerini açıkladı efendim ve Temmuz ayında enflasyon %1,78 olarak geldi. Haziran ayında aylık enflasyon %0,99 seviyesindeydi. Hatırlayacaksınız. Yıllık enflasyon tarafında ise yavaşlama var. Haziran ayında %32,11 olan yıllık enflasyon Temmuz ayında %31,75'e çekildi.
8: Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Temmuz ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1,78 olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda bakıldığında ise %31,75 oldu. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %31,90, yurt içi üretici fiyatları %27,83 arttı. Çekirdek enflasyonsa Temmuz'da %29,91 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde aylık bazda en yüksek artış %10,74 ile sağlık grubunda görüldü. Sağlık grubunu %2,59 ile ulaştırma, %2,28 ile lokanta ve konaklama izledi. Konut %2,25, alkollü içecekler ve tütün %1,93, eğitim %1,32 oldu. Yıllık bazda bakıldığında da en yüksek artış %44,18'de eğitimde gerçekleşti. Eğitimi %43,89 ile sağlık, %40,32 ile konut grubu takip etti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde ise %37,53 artış oldu. Temmuz ayının zam şampiyonu %50,42 fiyat artışıyla ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler, taze soğutulmuş diğer ürünlerde oldu. En fazla fiyat azalışı %20,44 ile taze, diğer meyveler grubunda gerçekleşti. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla kira zam oranları da belli oldu. 12 aylık enflasyon verilerine göre Temmuz ayında kiralara en fazla %31,90 oranında zam yapılabilecek.
7: Ticaret Bakanı Ömer Bolat dış ticaret verileri toplantısına katıldı. Temmuz ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı Bolat. Temmuz ayında ihracatının 25 milyar 600 milyon dolara yükselerek rekor kırdığını söyledi. Temmuz ayı itibariyle yıllıklandırılmış mal ihracatı da 278.6 milyar dolara yükseldi.
9: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Tabloya göre ihracat Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %2,9 artarak 25.6 milyar dolara yükseldi. Bu rakam bugüne kadar kaydedilen en yüksek Temmuz ihracatı oldu.
10: Tarihteki en yüksek Temmuz ihracatı olarak rekor oldu. Yine tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracatı olarak da rekora bir adım yakın olarak gerçekleşti.
9: Bolat'ın verdiği bilgilere göre yıllık ihracatta 278.6 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.
10: Yıllıklandırılmışta da baktığımızda 278,6 milyar dolarla bugüne kadar elde ettiğimiz en yüksek yıllık mal ihracat rakamına ulaştık.
9: Yılın ilk 7 aylık döneminde ihracatsa %3,4 artışla 161.6 milyar dolara yükseldi. Son 12 aylık ihracatta %3,4 artarak 278.6 milyar dolar oldu. İthalat tarafından da artış kaydedildi. Türkiye'nin Temmuz ayı ithalatı %5,2 artışla 33 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
10: Nispeten dengeli bir artış gerçekleşti. Yaşadığımız bunca bölgemizdeki jeopolitik savaşlar, gerilimler ve bunun ekonomiye, özellikle enerji maliyetlerine, taşımacılığa yansıması anlamında net artış 1.6 milyar dolarda kaldı.
9: Bu işlemlerin ardından dış ticaret açığı Temmuz ayında 7 milyar 368 milyon dolar oldu. Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı 60 milyar 508 milyon dolar, son 12 aylık dönemde ise 96 milyar 758 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bolat dış ticaret açığındaki tabloya ilişkin değerlendirmesinde açığın kontrol altında olduğunu ve istikrarlı tablonun sürdürüldüğünü belirtti. Temmuz ayındaki dış ticaret performansında parite de etkili oldu. Polat parite etkisinin Temmuz ayında dış ticareti 300 milyon dolar aşağı yönlü etkilediğini açıkladı.
7: Quick Sigorta'nın halka arz süreci tamamlandı. Şirket 6 Ağustos'ta Borsa İstanbul'da Quick koduyla işlem yapmaya başlayacak. Halka arzda 1 lira nominal değerli paylaşım fiyatı 76 lira 60 kuruş olarak belirlendi. Satışla beraber 3 milyar 700 milyon 772 bin liralık halka arz büyüklüğüne ulaşıldı. Bireysel yatırımcılara ayrılan tutarın 1,31 katı, yurt içi kurumsal yatırımlara ayrılan tutarın ise 1,07 katı talep oluştu. Şirket halka arzdan elde edilen gelirin kaynağının tamamının büyüme ve sermaye yapısının güçlendirilmesinde kullanılacağını açıkladı. Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta'nın halka arzına gösterilen güven ve ilgi bizim için son derece kıymetlidir. Şirketimize güven duyarak bu yolculuğa ortak olan tüm yatırımcılarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum mesajı verdi. Bir kısa mola rica ederim. Saat başında buradayız. Lütfen bizimle kalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: İç siyasette gündem sıcak. CHP yeni parti krizinde son durum ne? CHP içinde yeni krizler mi patlak veriyor? Belediye başkanları tehdit edildiği için mi AK Parti'ye geçiyor? Terörsüz Türkiye'de kritik viraj. Meclise sunulması beklenen çerçeve yasada neler var? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Akşam gazetesi yazarı Murat Özer ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir cevaplayacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken, onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken, onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken, onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
6: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
5: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Özetle güne yansıyanlara bakalım isterseniz. Terörsüz Türkiye'de finale doğru. Çerçeve yasa bu hafta içerisinde artık netleşecek gibi görünüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilecek. Etimesgut'ta tutuklamalar geldi. Erdal Beşikçioğlu, namı diğer Behzat Ç. Yani o komiser de tutuklananlar arasında. Etimesgut Belediye Başkanı 40 şüpheli cezaevine gönderildi. İhale, fesat, karıştırma, yolsuzluk gibi suçlamalar gündemde. Trump'tan müzakere mesajı, hani bir savaş bir müzakere, bir savaş bir müzakere, karşılıklı atılan bombalar, füzeler derken İran'la ABD arasındaki tansiyon bir yükseliyor bir düşüyor. Trump Hürmüz konusunda bir anlaşma var, nükleer silahlanma konusunda da bir anlaşma olacak diye söyledi. Bir şekilde müzakere zemini tutulmaya çalışılıyor, ayakta tutulmaya çalışılıyor. İsrail ise Gazze'de katliamlarına devam ediyor. Son 3 günde en az 28 Filistinli şehit oldu, sivillere hedefalandı. İsrail, Türkiye'yi doğrulama komitesinde istemediğini duyurdu. Biliyorsunuz Gazze'de ikinci aşamaya geçilecek. Çok uluslu güçün konuşlandırılması lazım. Bununla ilgili süreç yürütülüyor. İsrail'in en büyük korkusu ise Türkiye'nin burada rol alması. Günün dikkat çeken gelişmelerinden biriydi. Uğur Mumcu suikastı mercek altında. Biliyorsunuz aracına bomba konularak havaya uçurulmuştu. Ve o dönem çok konuşulmuştu mesele. Adalet Bakanı Akın Gürlek göreve geldiğinde faili meçhul bırakmayacağım, bu dosyaları tek tek açacağım demişti. Ve Uğur Mumcu'nun ailesine randevu verdi. Dosyadaki son gelişmelerle ilgili aileyle görüş alışverişinde bulunacaklar diyebiliriz. Günün dikkat çeken gelişmelerinden biri, ekonomi dünya tarafından yakından takip ediliyordu. Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu. Haziranda enflasyon %32,11 olarak gerçekleşti. Yıllıkta ise Temmuz'da %31,75'e bir gerileme var. Temmuz ayı enflasyonda 1,78 geldi diyebiliriz. Dikkat çekici bir gelişmeydi. Hadi başlayalım.

0: Pandora'nın kutusu açılıyor ya da karanlık perdesi aralanıyor diyebiliriz. Dikkat çekici bir gelişme. Urumcu suikastı 1993 yılındaydı ve o dönemden bu döneme de hep Türk medyasında böyle konuşulan, üzerine yorumlar yapılan, bir şekilde üstteki sis perdesi aralanmaya çalışılan bir suikast olarak gündemimizde kaldı. Peki Adalet Bakanı Akın Gürlek'in daveti, Mumcu ailesine randevu vermesi ne anlama geliyor? 24 editörü Hande İpekgil bizimle. Hande, kolay gelsin. Dikkat çekici bir gelişme. Elimizde hangi bilgiler var?
1: İbrahim Güneş, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla birlikte hem şüpheli hem de faili meçhul dosyalar tozlu raflardan artık indiriliyor. Dolayısıyla bu da aileleri mutlu ediyor, umut oluyor ailelere. İşte o ailelerden biri de Mumcu ailesiydi. Bu kapsamda Aile Bakanı ile birlikte 6 Ağustos Perşembe günü bir araya gelecek Mumcu ailesi. Tarihler 24 Ocak 1993'ü gösteriyordu. Araştırmacı, gazeteci, yazar Uğur Mumcu evinin önünde aracına yerleştirilen bir bomba sonucu hayatını kaybetmişti. Üzerinden tam 33 yıl geçti, ancak suikastın ardındaki tüm sorularda henüz yanıtını bulamadı. Tabi Adalet Bakanı Akın Gürlek de biliyorsunuz faili meçhul dosyalar için, şüpheli dosyalar için hiçbir dosya faili meçhul ve ya da şüpheli kalmayacak açıklamasında bulunmuştu. İşte bu açıklamaların ardından Uğur Mumcu'nun ailesi de yine bir görüşme talep etti. Hatta Uğur Mumcu'nun abisi Ceyhan Mumcu, kardeşinin suikast öncesinde PKK ile İsrail arasındaki ilişkiyi araştırdığını öne sürmüş ve bu kapsamda da yine dosyayla ilgili gelişmeler için Adalet Bakanı'ndan randevu talebinde bulunmuşlardı. Bakan Gürlek'te yapılan talep üzerine 6 Ağustos Perşembe günü görüşmek için randevu verdi. İşte bu görüşmede yine Uğur Mumcu suikastına ilişkin yürütülen soruşturma yine ele alınması bekleniyor. Yeni gelişmelerinde yine masada olması elbette bekleniyor. Tabii Mumcu

0: Suikastına baktığımız zaman aslında ilk yargılama ölümünden 7 yıl sonra yapılmıştı. Umut davası olarak biliniyordu bu dava, hatırlayacağınız üzere. Mumcu'nun yanı sıra Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok cinayetleri de yine bu dosyada, yani Umut dosyasında ele alınmıştı. Yargılama sürecinde yine bazı sanıklar hakkında hapis cezaları verildi, ancak suikastın tüm yönleriyle de yine aydınlatılması elbette bekleniyor. Dosyanın kilit isimlerinden biri var. Bombayı araca yerleştirildiği iddia edilen firari sanık Oğuz Demir hakkındaki yargılamanın da yine devam ettiğini belirtelim. İşte bu kapsamda faili meşhul cinayetlerin aydınlatılması kapsamında Uğur Mumcu ailesi de Adalet Bakanlığı'na bir başvuru gerçekleştirmişti. O başvuru Adalet Bakanı tarafından kabul edildi. 6 Ağustos Perşembe günü Adalet Bakanı Akın Gürlek Mumcu ailesini kabul edecek ve görüşmede yine bu dosyadaki süreç, dosyadaki yeni gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alınacak diyelim İbrahim Güneş.
1: Hande İpekli, teşekkür ederiz. Tabii biz de merakla bekliyor olacağız. Bakalım hangi açıklamalar gelecek Perşembe günü. Akın Gürlek'le devam edeceğiz. Yine Adalet Bakanı'ndan bir haberimiz daha var. Yargı teşkilatının disiplin mekanizmalarını tavizsiz olarak işletiyoruz açıklaması geldi. Adalet Bakanı Gürlek 2026 yılında 333 hakim ve Cumhuriyet Savcısı hakkında disiplin cezası uygulandığını açıkladı. Hukuku ve meslek onurunu zedeleyen hiçbir tutuma müsamaha gösterilmeyecek mesajı verdi.
2: Yargı teşkilatında disiplin dosyaları açıldı. 2026'da yüzlerce hakim ve savcı hakkında disiplin kararı alındı. 84 isim meslekten çıkarıldı. Detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. HSK 2. Dairesince 2026 yılında 525 hakim ve Cumhuriyet Savcısı hakkında esasa ilişkin karar alındı. 333'ü hakkında disiplin cezası uygulanırken 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası verildi. Bakan Gürlek, hakimlik ve savcılık sıfatının hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağını vurguladı. Adalet sisteminin hızını ve etkinliğini artırırken denetim mekanizmalarının da güçlendirileceğini ifade etti. Suç örgütleriyle olduğu gibi yargı teşkilatı içinde hukuku zedeleyen her türlü tutuma karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan girdiği her seçimi kazandı efendim, ama buna rağmen muhalefet cephesinden sık sık tırnak içinde diktatör yaftalaması, tezviratları, karalamaları geldi. Ve ne yazık ki muhalefete yakın medyadan da zaman zaman benzer itham ve suçlamalar gelebiliyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İtalya'daki Franco diktatörlüğüyle bağdaştıran gazeteci Ertuğrul Özkök'e tepki gösterdi. Bu tür kıyaslamaları millet iradesine dönük ahlaki bir problem teşkil ettiğini söyledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik mesajında Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğüyle benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmenin zihinsel ve ahlaki bir sefalet olduğunu belirtti. Bu zihniyetle demokratik mücadelemizi en zor zamanlarda verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. Siber suç şebekelerine yönelik operasyonlar hız kesmiyor. Emniyet güçleri son 5 günde 15 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 185 şüpheliyi yakaladı.
2: Siber suç şebekelerine bir darbe daha indirildi. Polis 5 gün boyunca 15 ilde peş peşe operasyonlar düzenledi. 185 şüpheli yakalandı, 93'ü tutuklandı. Operasyonların hedefinde dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve taciziyle suç gelirlerini aklayan şebekeler vardı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 15 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 185 şüpheliden 93'ü tutuklandı, 55 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.
1: Şimdi bir düzeltme yapayım. Özür dilerim. Az önce İtalya'daki Franco diktatörlü dedim. İspanya'daki diyecektim. Sefen İtalya diye çıkmış ağzımdan. Gelelim terörist Türkiye süreci.

0: dair mücadele sürecini aslına bakarsanız hani hepsi gözümüzün önünde cerahnette ve biz aslında haber merkezi olarak adım adım şöyle bir paylaşalım istedik. 26 Eylül 2024 Cumhurbaşkanı Erdoğan iç cephe vurgusu ve diyalog iklimini başlatan açıklamalarda bulunmaya başladı. Cumhur İttifakı terörist Türkiye'nin deyim yerine ise tohumlarını atıyordu. Ve 1 Ekim 2024 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında ki o sahneler gözünüzün önüne gelmiştir. O dönem DEM Parti sıralarına doğru gitti ve DEM Parti'nin ileri gelen isimleriyle tek tek tokalaştı. İki taraf için de dikkat çekici bir andı ve Türkiye'de de manşetlere taşınmıştı. Sonrasında tarihler 22 Ekim 2024'ü gösteriyordu. Yani sadece 21 gün sonra MHP'de Devlet Bahçeli grup toplantısının ezber bozan açıklamalar yaptı. Deyim yerine ise manşetleri attı. Türkiye'nin gündemini sarstı. Herkes ne oluyor acaba sorusuna cevap aramaya başladı. Hatta haber merkezlerimizi arayıp ya Bahçeli ne demek istiyor? Ne oluyor Türkiye'de diye bize soranlar oldu. Sonrasında 27 Şubat 2025 tarihinde DEM İmralı heyetinin ziyaretleri ve ardından gelen o ünlü mektup. Terörist başı Abdullah Öcalan terör örgütü PKK'ya ve tüm bağlantılarını silahlarınızı bırakın artık terör devri bitmiştir mektubunu paylaştı. Pervin Buldan'a okudu hatırlayacaksınız. 7 Mayıs 2025'te terör örgütü bir iyi niyet göstergesi olarak silahları yakma töreni yaptı. 5-7 Mayıs'taki kongresinde resmen feshedildiği duyuruldu. Örgütün ardından da silah yakma dönemi geldi. Hep beraber sizlerle o görüntüleri paylaştık. Üzerine konuştuk. Tarihler 11 Temmuz 2025'i gösteriyordu. Yani baktığımızda hani hızlı bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Şubat ayından Mayıs'a, Mayıs'tan Temmuz'a ve sonrasında elbette meclise gözler döndü. Kardeşlik komisyonu nasıl bir süreç işleteceği merak ediliyordu. 8 Ekim 2025'te Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulduğu duyuruldu. Tüm partilere çağrı yapıldı. İyi Parti, Musavat Dervişoğlu dışındaki partiler masaya geldiler. CHP'de biraz gönülsüz geldi ama sonunda demi küstürmek için onlar da masaya oturdu. Sık sık da ipe un saran açıklamalar yaptılar. 18 Şubat 2026 komisyonun 7 bölümden oluşan Terörsüz Türkiye raporu tamamlandı. Nitelikli çoğunlukla kabul edildi. Herkesi mutlu etmek mümkün değildi belki elbette ama meclisin kahir ekseriyeti bu meselede elin taşın altına koyacağı mesajını verdi. Ve Ağustos 2026 yılındayız. Çerçeve yasa artık netleşiyor. Meclise görüşme trafiği hızlanmış vaziyette ve bu hafta ya da işte en geç gelecek hafta çerçeve yasanın genel kurula getirilmesi için süreç başlatılacak gibi görünüyor. Biz de hepsini yakından takip edeceğiz diyelim ve konuklarımızla 17 sohbetlerine geçelim müsaadenizle. Bugün manşetimizi çok katmanlı kriz olarak belirledik ve açık söylemek gerekirse önce iç siyasetten başlayacağız. Zira Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel CHP'den de işte Yeni Parti'den de AK Parti'ye geçen isimleri hem topa tutuyor hem de diyor ki bunlar ağır baskı altındaydı, şantajla, tehditle geçtiler ama işte bu şantaja, tehdide boyun eğmeyip aslanlar gibi gidip cezaevinde yatan bizim belediye başkanlarımız da var diyor. Peki gerçekten durum bu mu? Konuşacağız elbette. Konuklarımız var. Önce konuklarımızla tanıştırayım ardından da sohbetimize geçelim. Akşam gazetesi yazarı Murat Özer ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi doktor çağırabiliriz. Bizimle hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Özer sizinle başlayalım. Özgür Özel sık sık çeşitli iddialar ortaya atıyor ama acaba altını doldurabiliyor mu gerçekten? Mesela en son işte AK Parti'ye geçenler aslında yolsuzluğa, usulsüzlüğe, rüşvete bulaşmışlar ama işte şantaj yapıyor AK Parti. Bize geçmezseniz biz de sizi cezaevine atarız diye tehdit ediyor. Onlar da geçiyorlar diye söylüyor ama bunları kabul etmeyip gidip cezaevinde aslanlar gibi yatanlar da var diye söylüyor. Siz bu açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz?
1: Yani mesela aslanlar gibi yatanlar içerisinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı var mı? Ya da aslanlar gibi yatan mesela Uşak Belediye Başkanı Özkan Yılın'da aslanlar gibi mi yatıyor diye Özgür Özel'e sormak lazım. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk etmeyen ve yeni kurulan partiye geçmeyen belediye başkanları da var. Etim Esput Belediye Başkanı onlardan biriydi. Mesela Özgür Özel'in yanına geçmeyi reddeden ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalan belediye başkanlarına yönelik operasyon neden sürdürülüyor o zaman? Bütün bunların hiçbirisinin aslında cevabı yok. Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden de etmeyen de şu anda yolsuzluk ve rüşvetle alakalı soruşturmalar derinleşiyor ve bu konuda suçlu olan her kimse onlar da yargı önüne çıkartılıyor. Bu konuda CHP'den ayrılıp ayrılmamasına, yargı mekanizmasına hiçbir şekilde dikkat etmediği, doğal olarak burada bir siyasi operasyonun olmadığı çok açık ve net görülüyor. Ayrıca Özgür Özel'in cevaplaması gereken başka bir soru daha var. Eğer mesela bugün Tuzla Belediye Başkanı ile ilgili açıklama yapıyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, kendisinin işte bir takım usulsüz işler yaptığını bilindiğini ve bu

0: Bundan dolayı aslında bundan kurtulabilmek maksadıyla AK Parti'ye geçtiğini ifade ediyor. Eğer durum böyleyse 2024'ten beri şu an belediye başkanı, Tuzla Belediye Başkanı 2 yıl geçmiş üzerinden. Böyle usulsüzlükler vardıysa şimdiye kadar kendileri bununla ilgili herhangi bir disiplin soruşturması açmış mıdır? Belediye başkanı ile alakalı ya da savcılığa suç duyurusunda bulunmuş mudur? Bütün belediye başkanları, geçen belediye başkanları hakkında aynı tezahüratta bulundular. Afyon içinde, Aydın içinde aynı şeyleri söylediler. Kendileri partileri içerisindeyken eğer yolsuzluğa, rüşvete bulaşmış kişiler değilse Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar hangi birisiyle alakalı tek bir disiplin soruşturması açmıştır? Tek hangisini partiden ihraç etmiştir? Hiçbirisiyle alakalı hiçbir şey yapmadınız. Demek ki siz suçluları, hırsızları, rüşvet alan belediye başkanlarını partinize doldurdunuz. Ve sizinle beraber iken bunlar hiçbir şekilde sorun teşkil etmedi sizinle. Sizden ayrıldıktan sonra artık bunların hırsız olduğunu, yolsuz olduğunu, rüşvetçi olduğunu iddia ediyorsunuz. Bu gerçekçi değil. Bunu kamuoyu asla yutmaz. Bu ifadelerin hiçbirisi gerçekçi değil. Doğal olarak Özgür Özel şu anda aslında çok ciddi bir sıkıntı içerisinde. Çünkü bunu kendi seçmenine de anlatmaktan uzak bir durumda ne yazık ki.
1: Peki Sayın Bilir, buradan devam edelim. Şimdi iktidara geliyoruz. Birinci parti iddiasındaydı yeni parti genel başkanı Özgür Özel, ama anketler biraz sanki kendisini yalanlıyor gibi. Anketleri şimdi arkadaşlar ekrana verirler. Sorumu şöyle soracağım. Hani yeni partiye gidenler ve kalanlar meselesi var ya CHP'de. Bu konuda siz nasıl düşünüyorsunuz? Sayın Özel biraz altını çizdi ama vatandaşı ikna edebiliyorlar mı gerçekten? Yoksa kendi fanuslarında, kendi sosyal medyalarında ve kendi hani yankı odalarında yaşayan bir kitle mi oluştu bu anlamda? Siz nasıl okuyorsunuz bu gelişmeleri? Anket de ekrana geldi şu anda.
2: Tamamen yankı odasıyla alakalı bana göre. Özellikle oy oranı meselesiyle başlayacak olursak zaten hani güncel bir sürü anket yayınlanıyor ki geçtiğimiz son yerel seçim üzerinden bile konuştunuz. Evet, rakamlar %33'lük bir CHP'nin birinci partiliğini gösteriyordu ama katılım oranları, CHP'nin bir önceki seçimle arasındaki oy farkına ve AK Parti'nin oy farkına baktığınızda şunu görüyorsun: CHP'nin oyunu arttırmadığını, aslında sadece seçmenini konsolide edebildiği bir durum olduğunu görüyoruz ki bu da aslında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy potansiyeli üzerinden kıyasladığınızda o birinci partilik söylemini aslına bakarsanız altını boşaltıyor. Ama tabii ki bunun üzerinden bir propaganda süreçleri yürüttüler. Ama gelinen noktada şimdi CHP'yi böldüğünüz andan itibaren bugün sadece toplanan yardımlar, bağışlar üzerinden oluşturdukları bir yapılanma, teşkilat yapılanmasının CHP ile kısa vadede doğrudan başa baş kapışabileceğini düşünmek çok iyimser bir tablo olur onlar açısından ki zaten yürüttükleri algı siyaseti genelde zaten altı boş, ayağı yere basmayan argümanlar üzerinden genelde oluşuyor. Bugün 81 ilde CHP'nin ne olursa olsun Türkiye'nin en büyük ikinci siyasal partisi ve teşkilatı olduğunu unutmamak
1: Yani
2: gerekiyor.
1: siz taş yerinde ağırdır, zamanla bu rüzgarlar geçer diye mi düşünüyorsunuz? Çünkü mesela işte İmamoğlu operasyonu yapıldığında da böyle ortalığı yıkıyorlardı. Artık bu önümüzde hiç kimse duramaz. İmamoğlu tutuklanması artık CHP'nin iktidara taşınmasıdır diye söylüyorlardı. Sonra bir süre sonra CHP'yi terk edip gitme ihtiyacı hissettiler.
2: Ya ne yazık ki CHP'nin bu noktada siyasi değişkenlerden daha çok CHP vesayet ilişkisi bu noktada ne devrim, ne darbeler, ne süreçler gördü. Ne yazık ki Türkiye siyasetinde belli bir oy oranını hep korumayı başardı CHP. Bu durumun ben çok değiştiğini düşünmüyorum. Tabii ki vesayetin güçsüzleşmesi CHP'nin de kan kaybına sebep oldu ama halihazırda belli bir potansiyeli hala elinde tutuyor ne yazık ki ana muhalefet noktasında. Dolayısıyla burada aslında evet bir kırılma olacaktır. Yani yeni partiyle beraber CHP'de bir oy düşüşü mutlaka olacaktır. Ama bunun yeni partiyi birinci partiye götürecek bir dalga yaratabileceğini düşünmek aslında yine CHP'nin kendi içindeki veya muhalefetin kendi içindeki yankı odalarında başka bir yerde duyamayacağınız şeyler. Nitekim CHP birinci parti olamamışken buradan bölünmüş bir parçanın birinci parti olabilecek bir yere koşabilmesi gerçekçi değil. Burada kendi seçmenleri arasında aslında bir bölünme yaşayacaklar. Bu noktada ne kadar baraj sorunu yaşayacak, yaşamayacak. Çünkü bu bölünmelerde genelde altını adam akıllı doldurmadığınızda günün sonunda 0-5'lik partilere haline gelebiliyorsunuz ve sürecin sonunda da geçtiğimiz hafta gördüğümüz gibi partini kapatmak zorunda kaldığın bir süreçle
1: Gelecek Partisi mesela işte
2: karşılaşabiliyorsun. Gelecek
1: Sayın
2: Parti tabii ki.
1: Davutoğlu bir selam versem tüm Anadolu ayağa kalkar. İşte AK Parti'nin en büyük kabusu Gelecek Partisi olacak, bizden korkuyorlar diye açıklamalar yapıyordu ama bugün
2: Bu
1: geldiği
2: işlerin bu
1: noktada
2: kadar kolay
1: hazin bir son.
2: olmadığını Evet, bu işlerin bu kadar kolay olmadığı çok açık ki en başta şunu da aslında belirtmek lazım. Özgür Özel'in doğrudan bir meşruiyet problemi de var şu anda. Yani CHP'de eğer biz bir kurultay probleminden bahsediyorsak, bununla alakalı yargı süreci devam ediyorsa bu kurultaydan kazanan Özgür Özel çıktı. Dolayısıyla burada eğer örgütlü bir kurultay yani seçmen iradesini sakatlayacak eğer bir eylem varsa bunun cezai bir durumu olacağını da unutmamak gerekiyor. En basit haliyle bunun siyasi bir meşruiyet sorunu yaratacağını unutmamak gerek. Bugün yeni partiyi kurarak bu meşruiyet sorunu aslında üzerine örtme çabasının içinde olduklarını da söylemek
1: Yani
2: lazım
1: şey
2: ama
1: mi diyorsunuz,
2: soru
1: Yargıtay'dan
2: bakmasında...
1: çıkacak karar eğer bir butlanın kesinleşmesi şeklinde olursa artık tüm durum tespit edilmiş olacak mı diyorsunuz?
2: O zaman bunu kim yaptı? Onun da peşine düşülmesi gerekecek. Yani ortada eğer
1: Bir
2: örgütlü bir
1: ceza
2: seçme
1: davası
2: iradesini
1: var ayrıca,
2: sakatlayacak durum
1: Ankara'da
2: varsa.
1: yürütülüyor. O da devam
2: Evet.
1: ediyor. Oradan bir hapis cezası çıkması durumunda İmamoğlu ve işte beraberindekilere işin rengi değişir mi diyorsunuz? Yani
2: Bize
1: teveccüh,
2: öyle bir
1: güven
2: durumda
1: anlamında.
2: ya güven siyaseten bunun kesinlikle maliyeti olur. Onu söylemek lazım. İkinci taraftan da Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in zımni bir koalisyonu söz konusu yıllardır. Biz o noktada Özgür Özel İmamoğlu koalisyonundan birbirlerini suçladıkları bu hani kurultay skandalının esas failinin kim olduğuna dair ciddi tartışmalar da görebiliriz öyle bir durumda. Yine bu siyasi sonuçlarla alakalı zaten. İşin yargı tarafı benim konum değil ama ben siyasi anlamda bunun doğrudan bir meşruiyet problemi yarattığını çok net tespit edebilirim. Bugünkü durumda yargı kararlarına güvendiğimiz senaryoda bu noktada işte o yüzden zaten ne yargı süreçlerini savunma gibi bir şeye girişiyorlar yani bir savunma yapmıyor Özgür Özel tarafı. CHP'den kopan bu yolsuzluk soruşturmalarıyla içeri alınan hakkında mahkeme süreci devam eden kişileri sahiplenme durumunun da çok fazla söz konusu olduğunu görmüyoruz. Yani evet bunun üzerinden bir romantizm üretiyorlar ama o kişiler anında dışlanıyor farkındaysa. Ya bugün Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bahsetti Murat Bey eski başkandan. Onun örnek veriyorum nerede savunduğunu görüyoruz Özgür Özel'in gerçekten. Ve hangi mahkemelerine düzenli katılımlar, CHP'nin teşkilatının yeni partinin bugünkü yeni teşkilatının mahkemeleri doldurduğu bir senaryo görüyor muyuz? Görmüyoruz. İmamoğlu noktasında bile bu çok zayıf. Dolayısıyla suçlarının farkındalar ama bugün de mi unutturma çabası var tamamen
1: Peki.
2: algı üzerinden. Yine son olarak Özgür Özel'in özellikle AK Parti'ye yönelik muhalefetin ürettiği bir rejim söylemi var. Burada rejim meselesi tanım olarak kötü bir şey değildir ama bu pejoratif olarak buraya bir anlam yükleme çabası çok sürekli var zaten Türkiye siyasetinde. Türkiye'de mevcut iktidar Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan %52 oyla seçilmiş Cumhurbaşkanı. Oyunun kuralı da budur. Dolayısıyla 52 oy aldı diye kimseyi diktatörlükle suçlayamazsınız. Yürütmenin hızlı çalışabilmesini sağlayan bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimiz var. İyi ki de böyle bir sistem var zaten ki koalisyonlara bulaşmıyoruz bu sayede. Buradaki hızlı karar süreçlerini de herhangi bir şekilde diktayla vesaire ilişkilendirmek siyaset bilimini bilmemek oluyor. Siyaseti de bilmemek oluyor doğrudan. Bambaşka çünkü dinamikleri bambaşka değişkenleri var bu tanımı yapabilmeniz için. Ama bu da tamamen Brüksel'den, Washington'dan alıntılanmış söylemler. Onu da söyleyeyim. Yani
1: Peki.
2: Türkiye'deki demokrasiyi
1: Söz Washington'a
2: rekabet
1: gelmişken.
2: laboratuvarı olarak şey yapıyorlardı.
1: Peki, söz Amerika'ya gitmişken, Sayın Özer, New York'ta Times Square'da yeni partinin boy boy ilanları dolaştırılmış, İmamoğlu'nun fotoğrafları dolaştırılmaya başlanmış. Gurbetçilere mi sesleniyorlar Amerika'daki, başka mesajlar mı veriyorlar? Bir de daha dün kasa tam takır kuru bakır diye açıklama yapmışlardı. Hani gelen bağışların buraya yatırıyorlar. Siz bu gelişmeyi nasıl okursunuz? Bir bunu soracağım. Bir de az önce Sayın Bilir de söyledi. Muhalefetin bu sık sık kullandığı, Batı medyasının da atıf yaptığı, işte tırnak içinde Erdoğan'ın diktatör söylemleri var. Bugün de işte yine kamuoyuna yansıdı. Ertuğrul Özkök, hani şu 28 Şubatçı gazetecilerden sabah yurt dışına gitmiş kendisi. Bir açıklaması gündem oldu. Erdoğan'ı İspanya diktatörü Franco'ya benzeterek işte Franco iktidarda 30 yıl sonra öldüğünde yıkıldı gibi ifadeler kullandı. Bu konuyla ilgili de tepkiler var AK Parti'den. Şu an ne oluyor sizce? Yani birilerine mesajlar mı gidiyor? Bir şekilde bir zemin mi oluşturulmaya çalışılıyor? Siz nasıl okuyorsunuz gelişmeleri?
0: Şimdi şu soruların cevaplarını vermesi lazım. Yargıtay henüz mutlak butlanla alakalı nihai kararını vermemişken neden yeni bir parti kurma ihtiyacı hissettiler? Yani bu sorunun cevabı ortada değil, havada duruyor. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne artık daha fazla tutunamayacaklarını, eğer delege yapısı değişirse, gerçek anlamıyla rüşvet almamış, yani pavyon kapılarında para almamış, gerçek Cumhuriyet Halk Partili delegelerle eğer seçim yapılırsa, bu kadronun asla artık partide kalamayacaklarına kendileri de ikna olmuş durumdalar. Bu gerçekle yüzleştikleri için bugün parti kurmuş durumdalar. Doğal olarak

0: Bu bir meşruiyet sorunu yaşıyorlar. Bu anketleri seçmene karşı yapmıyorlar. Yani AK Parti'den çok daha güçlüyüz, kesin olarak iktidara geliyoruz falan demek için yapmıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmalarını meşru bir zemine oturtabilmek ve Cumhuriyet Halk Partililer üzerinde bir baskı oluşturabilmek için yapıyorlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kitlesini sadece toparlamakla kalmadık, CHP'yi tarihe gömmedik. Aynı zamanda İyi Partiler, AK Parti'den de çok sayıda seçmen artık bizimle beraber hareket ediyor diyebilmek için yapıyorlar. Doğal olarak buna kendileri inanmıyor. Yani bunun bir asparagas olduğunu kesinlikle biliyorlar. Bu sadece bugünle ilgili konjonktürel bir şey. CHP'yi eritme çabaları içerisinde bir yere denk geliyor. Onlar da gerçekten asla seçimde hiçbir şekilde böyle bir oy alamayacaklarının farkındalar. Alabilecekleri oy CHP'nin ne yazık ki biraz önce de Çağrı'nın söylediği gibi kemikleşmiş olarak ifade edilen %25'lik oyunu ancak bölüşebilirler. O bölüştüklerinde de her iki tarafın da çok ciddi anlamda gerileyeceğini seçim sonuçlarında göreceğiz. Çünkü çok net bir durum söz konusu. Belediye başkanları içeride hepsi yolsuzluk, rüşvetle, irtikapla suçlu. Bakın, yüz kızartıcı suçlarla suçlanıyorlar. Tek birisine dahi söylediği herhangi bir sözden dolayı, ifadesinden dolayı, düşüncesinden dolayı kabul edelim, etmeyelim, reddedelim, herhangi bir gerekçeyle açılmış bir dava yok. Tamamı yolsuzluk dosyaları. Doğal olarak bunu kendi seçmenine de anlatamazlar. Zaten AK Parti, MHP ya da İYİ Parti seçmenine zaten anlatamazlar. Yani kendilerinin mevcut oylarından geçtiğimiz seçimlerde biliyorsunuz 2023 seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi %25 oy aldı. O 25'i 26 yapabilmek için ya AK Partili seçmenden oy alacaksınız, ya İYİ Partili'den ya MHP'den alacaksınız. Kimden alacaksınız peki? Yani çok açık. O seçmenin herhangi birisinin size ikna olması, size yolsuzluk, siz yolsuzluk yapmamışsınız, siz hırsızlık yapmamışsınız, rüşvet almamışsınız. Biz sizi çok takdir ediyoruz. Ey Özgür Özel, siz 200 bin dolara kendi arabanızı modifiye etmemişsiniz. Uşak Belediyesi'nin, Uşak halkının sırtından yapmamışsınız diye
1: yani öyle
0: mümkün
1: cami şadırvanında abdest alan pozlarla olmaz diyorsunuz bu işler ki onda da hani laik atak geçirenleri sakinleştirmek için Fatih Altaylı'ya demiş ki Özgür Özel, ya ben zaten öyle 5 vakit namaz kılan biri değilim, işte Cuma'ya giderim bir de bayram namazlarını kaçırmam falan gibi açıklama yapmış. Yani niye böyle açıklama yapma ihtiyacınız onu da anlamak zor da.
0: Yani Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı, Türkiye'de %99'u Müslüman olan bir ülke, burası bir İslam ülkesi. Abdest alması, namaz kılması da haber değeri taşımayan bir şeydir. Cumhurbaşkanımız 5 vakit namaz kılıyor, her gün gidip fotoğrafını mı çekiyorlar? Özgür Özel'in haber değeri taşıyan bir şey yoktu bence ama bu fotoğrafı verme ihtiyacı hissediyor. Çünkü kendisinin başından beri içinde bulunduğu siyasi parti Müslümanlarla, bu ülkenin kendi insanlarıyla, dindarlarıyla, bu ülkenin değerleriyle kavga eden ve yeni kurduğunu iddia ettiği partide de bundan daha farklı bir ideolojik bir zemin oluşturmadılar. Yani yeni bir şey, yeni bir söylem diyor. Yeni hiçbir söylem yok. Tek bir şey var, tükeniş. O açıdan şu Franco meselesinde birkaç cümle söylemek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Sayın Cumhurbaşkanımıza laf söyleyen kişi, biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi 28 Şubat'ta paşaların adeta postalları da yalamakla meşhur olmuş, bununla maruf olan bütün darbeci paşaların selam çakmış bir adam. Siz diktatörlükten ne anlıyorsunuz kardeşim? Siz diktatörün kendisiniz. Diktatörleri parlatmaktan başka hiçbir şey yapmadınız. %52 falandan bahsetmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız girdiği bütün seçimleri kazanmış mı? Kazanmış. Onu bütün her şekilde engellemeye çalıştınız mı? Partisini kapattınız mı? Siyasi yasaklı hale getirdiniz mi? Bütün bunlara rağmen halk cevabını verdi mi? 15 Temmuz'u öldürmeye bile kalktınız darbeci paşalarınız eliyle. Halk yine bedelini sefer etti. Hangi diktatörden bahsediyorsunuz? Sizden daha hala diktatör olabilecek birisi var mıdır? Siz diktatörlerin, paşaların, tanklarına selam durmuş insanlarsınız. O açıdan Ertuğrul Özkök gibi zamanı geçmiş, köhnemiş figürlerin Sayın Cumhurbaşkanımızı bir diktatöre benzetmesi Sayın Cumhurbaşkanımızın için bir şereftir. Çünkü o gerçek anlamıyla bir halk lideri.
1: Peki Sayın Bilir, CHP cephesindeki krizleri sizce Kılıçdaroğlu bundan sonra kontrol altına alabilecek mi? Çünkü hem giden yeni partinin arkada bıraktığı bazı isimler var, hem CHP içinde üçüncü yolcular var, hem de işte Kılıçdaroğlu'ndan görev bekleyenler var ve bir de kurultaya gidelim tartışması var. Mesela şimdi CHP içinden bazı isimler Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay ve Nermin Yıldırım Kara gibi bir ekip bir deklarasyon paylaşıp yılbaşına kadar CHP'yi kurultaya götür ve sen de aday olma şeklinde bir teklif Kılıçdaroğlu'na götüreceklermiş. Sizin beklentileriniz ne bu anlamda gidene kadar süreç, yani nasıl gideceksiniz? sizce? Bir de Gürsel Tekin meselesiyle ilgili olarak da hani CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan merkeze alınması yönünde bir beklenti var diye değerlendirmeler yapılıyor. Siz CHP cephesindeki gelişmeleri nasıl okuyorsunuz? Bir toparlanma mevcut mı var dönemi... yoksa orada da sancılı bir süreç devam ediyor mu? Bu arınma kolay olmayacak galiba.
2: Kesinlikle kolay olmayacak çünkü mevcut delege yapısıyla hareket edemezsiniz. Yani orada mevcut delege yapısıyla atacağınız her adım zaten meşruiyet krizi üretir tek başına. Çünkü burası problemli bir kurultay sonucunda oluşmuş bir delege yapısından bahsediyoruz. Parti teşkilatından bahsediyoruz. Dolayısıyla burada sıfırdan yani olağan bir kurultayın yapılması lazım. Bütün bir delege yapısının yeniden belirlendiği ve iyi denetlendiği bir süreçte bunun yapılması lazım ki CHP daha radikal adımlar atabilsin kendi içerisinde. Bu noktada Kılıçdaroğlu burada siyasi bir liderden ziyade aslında bir idareci konumunda olduğunu söylemek gerek. Yani çünkü hukuki şartlar bu konuda onu sadece bir şey yapmaya izin veriyor. Evet, olan bir kurultay. O da bir yıllık bir süreç aşağı yukarı onun hazırlığının yapılması mahalle teşkilatlardan il ilçe ve genel kongreye kadar. Onun hazırlığını yapma süreci de sürekli siyasi krizleri bu şekilde üretecek. Çünkü CHP zaten bundan bir sene öncesinde ya bu yargılamalar başlamadan önce de süt liman bir yer değildi ki. CHP yıllardır zaten bu Kılıçdaroğlu tarzı siyasetin bir ürünü. Özgür Özel de aynı şekilde devam ettirdi. Sürekli belli rüzgarların sırtına binerek hiçbir gündem üretmeden, hiçbir kamu yararına bir şey üretmeden varlığını sürdüren bir parti ve siyasetçilerden oluşuyordu. Dolayısıyla burada siyasetçilerin de partinin de ana motivasyonu kısa vadeli kişisel kazançlar oluveriyor bir anda. Çünkü gündemin devlet olmadığında, vatandaş olmadığında bu kadar fazla binlerce çıkarın, farklı çıkarın bir arada olduğu ortamda doğal olarak bir sürü çıkar çatışmasını doğurur. Bugün AK Parti'de bir lider sorunu yok. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ortaya bir vizyon koyar. O vizyon kendi kurmaylarıyla belli bir şekli alır ve teşkilat bunu kabullenir. Dolayısıyla burada bir tek seslilik vardır. Bu da ideal bir teşkilat yapısıdır aslına bakarsanız Türkiye siyaseti açısından veya MHP'de benzer bir şeyden bahsedebiliriz. Ama CHP'de işte binlerce farklı ses ama bakın bu demokratik bir şeyden bahsetmiyorum burada. Yani çünkü bunun romantizmini yapıyorlar. Yani çok seslilik, demokratik bir ortam ve hayır öyle değil. Bu gibi ortamlarda eğer çok seslilik gerçekten kamu yararına bir şey için ortaya çıkıyorsa evet oradan belki bir şeyler üretebilirsiniz ama karar süreçleri çok yavaş olur gene zaaf üretirsiniz. Ama binlerce farklı kişisel çıkarın çarpıştığı bir ortamda oradan ne siyaset çıkar ne bir şey. İşte böyle yolsuzluk davaları çıkar karşımıza. Çünkü birçok insan kolay satın alınabilir hale gelir. Kendi davasını kolay satabilir hale gelebilir. Çünkü kamu yararı derdi yok. İçlerinde illaki vatansever insanlar vardır. Yani onları tenzih ediyorum. Burada başka türlü kategorik bir şeyden bahsediyorum. Ve bunun ürettiği sürekli krizler vardı. Bugün bu krizler daha da farklı bir noktaya gitti ama normalde CHP genel başkanları bu gibi durumlarda işte ihraç yolunu uygulayabiliyordu. Elindeki delege gücünü bir şekilde benim sözüm kanundur noktasında aslında sert güçle bir şekilde içeride iktidarı koruyabiliyordu. Ama Kılıçdaroğlu bu noktada yeni delege yapısını oluşturmadan burada çok somut saldırılar da yapamayacak. Yani önceki başkanlık modelini şu an o kadar kolay uygulayamaz ve medya önünde bütün şu an asıl spotlar da üstünde şu anda. Dolayısıyla burada Kılıçdaroğlu'nun da eli Özgür Özel kadar asıl sıkıntılı. Yani burada iki taraf açısından da kazanç kaybeden hesabı yapacaksak burada muhalefet batıyor. Onu söylemek lazım. Yani CHP ve CHP'nin ürettiği yeni parti muhalefeti bugün batıyor. Bu ülke için iyi bir şey. Onu da söylemek lazım. Yani Türkiye'nin CHP tipi muhalefetten artık zaten yavaş yavaş sıyrılması gerekiyor. Buraya daha yapıcı, daha gerçekten iktidarı bir şeylere teşvik edecek, zaman zaman zorlayabilecek bir muhalefet modeline ihtiyaç
1: var. Sayın bu konuda mesela bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörist Türkiye ile ilgili bir açıklaması vardı. Hani baktım açıklamasına genelde durum tespiti gibi ama en azından eskisi gibi hani tekere taş koyma anlamında bir zihniyet yok karşımızda. Sayın Özer'e de soracağım birazdan ama sanki CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu geçmişten ders almış gibi görünüyor bana. Bilemedim nasıl değerlendirirsiniz. Çünkü bugünkü açıklamasına baktığımda biraz daha böyle itidalli, biraz daha böyle hani terörist Türkiye'ye destek veren bir mesaj okudum ben kendi adıma. Mesela Özgür Özel'in geçmişte yaptığı açıklamalar işte İmralı cezaevinden çıkacak diye, Erdoğan ilk pay sahibi olacak diye biz bu işlere girmeyiz, anayasal değişikliklere destek vermeyiz falan gibi hep böyle negatif diller kullanıyordu ki bugün de mesela işte terörist Türkiye için Fatih Altaylı'ya bir röportaj vermiş işte Erdoğan ikbali için. Sanki hani çerçeve yasada Erdoğan'la ilgili bir madde varmış gibi bir hava oluşturmaya çalışmış. Bu mesele de enteresan bu anlamda. Hani bir dil değişimi, bir zihinsel değişim gerçekten olur mu sizce muhalefet cephesinde, yoksa yeni isimlere, yeni söylemlere mi ihtiyaç olur?
2: Ya yeni söylemlere ve yeni kişilere kesinlikle ihtiyaç var. Bunu bir kenarda tutalım. CHP içerisinde de şimdi siyaset yapma tarzından bahsettik. Nedir? Hep karşıt olarak

0: olarak tanımladıkları aktörün A dediğine B demek. Yani ne derse karşısında konumlanma şeklinde bir siyaset üretiyor. CHP'de en kolay siyaset de budur zaten. Yani hiçbir yaratıcılığa ihtiyacınız yok. Özgür Özel Erdoğan'ın karşısında pozisyon alırsa doğal olarak Kemal Kılıçdaroğlu burada daha ılımlı pozisyon alır. Bakın emin olun tam tersi olsaydı Kılıçdaroğlu bu sefer orijinal haline.
1: Doğru, yani gerçi o da eskiden ne normalleşmesi, iktidarla müzakere yani, olmaz, mücadele olur falan diye söylüyordu.
0: Kesinlikle ve özellikle bu teröristsiz Türkiye tarzı gündemlerde CHP'nin Kılıçdaroğlu döneminde HDP-DEM çizgisiyle kurduğu çıkar ilişkilerini unutmayalım, seçim ittifaklarını unutmayalım, altılı masa döneminde vesaire. Dolayısıyla bugünkü terörist Türkiye vizyonu o altılı masa vizyonuyla aynı değil, aralarında fersah fersah fark var. Dolayısıyla ben Kılıçdaroğlu'nun burada yapısal dönüşüm içine girdiği kanaatinde değilim. Yani zihinleri dönüşmedi, şu an elinde olanla oynuyor şu an açıkçası her iki tarafta. O yüzden kendilerine göre konumlanıyorlar. Yani bugün Türkiye siyasetinin dışında bir CHP gündemi var ve kendi içerisinde iç mücadeleleri tamamen ve Türkiye siyasi gündeminde zehirleyen bir süreç olduğunu da söylemek gerek.
1: Peki Sayın Özer, sizden de bir değerlendirme almak isterim. Bir yandan da mesela şu son Temmuz'dan bu yana yaşananları şöyle düşündüm Sayın Bilir anlatırken. İşte NATO zirvesinde Ahmet Eşşara Türkiye'ye geldi. Ankara'da işte NATO marjında hem Trump'la hem Erdoğan'la görüşmeler yaptı. Sonra işte Irak Başbakanı Zeydi geldi. İşte anlaşmalar imzalandı. İşte Lübnan Cumhurbaşkanı Avn geldi. Aynı zamanda Şara'nın temasları olmaya başladı. Hem Bağdat yönetimiyle hem de Erbil yönetimiyle. Bugün işte Neçirvan Barzani'nin Şam'a gittiğini öğrendik. Bir de dikkat çekici olan Şam yönetiminin bölgedeki Kürtlerin eğitimi için Erbil'den destek istediği, ya yani Kürtçe konusunda bize hani eğitim konusunda yol gösterir misiniz dediği ve onların da bu konuda hani orada Kürtlerin haklarını da demokratik anlamda kazanmaları için bir mücadele içinde olduğu bilgisi yansıyor. Aklıma bunları anlatırken de İsrail işte bakan katsın, işte Erdoğan bölgedeki işlerimize karışmasın, karşımıza çıkmasın açıklamaları geldi. Şimdi bir yandan terörist Türkiye'yi konuşuyoruz ama aslında büyük resmi biraz anlatsanız, nasıl bir mücadele var? Şu an kim kimin ayağına basıyor? Kimin kolundan destek vermeye çalışıyor? Düşeni kim kaldırmaya çalışıyor? Ne yapılıyor bölgede?
2: Şimdi şu Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu arasındaki mukayeseyi bir cümleyle yapayım. Özgür Özel'in bütün motivasyonu öfke ve nefret üzerine. Bu da AK Parti ya da iktidara değil. Tamamen Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi. Kendi içinden çıktığı partiye. O açıdan onun gündeminde bundan başka bir şey yok. Doğal olarak terörsüz Türkiye falan onun gündeminde değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde ise doğal olarak yeni bu partinin başına tekrardan geldiği için Türkiye'de alternatif bir model inşa edebilmek için, bir muhalefet partisi olduğunu gösterebilmek için terörsüz Türkiye'nin karşısında ya da yanında konumlanacak. Burada DEM Parti meselesi de var. Doğal olarak kendisini terörsüz Türkiye'nin yanında konumlandırmak zorunda. Bundan başka da bir alternatif yok. Bu sadece siyasi açıdan değil, rasyonel bir okuma yaptığında da karşımıza çıkan bir şey. Şu anda terörist Türkiye önce terörist bölgeyle inşa edildi. Başlarken haberin başında aslında bir kronoloji verdim. O kronolojide tek bir eksiklik vardı aslında. 8 Aralık 2024 Suriye devrimi. O devrim o kadar belirleyici bir şeydir ki. Doğru. Yani terörist Türkiye önce Suriye topraklarında başladı. Çünkü eğer Suriye'de devrim gerçekleşmemiş olsaydı bugün bu kadar kolay bu noktayı konuşamaz olurduk. Neçirvan Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı, şu anda Şam'da şu saatlerde ve onun ağzından dökülen cümle çok ilginç. Diyor ki Sayın Ahmet Şara sadece bölgedeki Kürtler için değil diğer bütün bölge halkları için de barış vaat eden bir lider olarak karşımıza çıkıyor diyor ve kendisini destekliyoruz diyor. Bakın Kuzey Irak'taki bir bölgesel yönetim, yani PKK'yı yıllarca himaye etmiş ve bu bölgede PKK'nın var olmasını sağlamış olan bir yapının lideri diyor ki evet biz artık bu sürecin bir parçasıyız. Kürt sorununun barışçıl yollarla çözülmesi ancak Türkiye'nin desteklediği bir yeni Suriye yönetimiyle mümkün olacaktır. Biz bu rasyonelite karşısında kabul ediyoruz, şapkamızı çıkartıyoruz. Bu uygundur diyoruz diyor. Şimdi bu çok önemli bir şey. Siz Türkiye olarak teröristsiz Türkiye'yi Suriye topraklarında başlattınız.
1: Tabii Sayın Özer, böldüm parantezini, buraya nasıl gelindiğini de bir hatırlamak lazım. Yoksa PYD'yle başı falan defalarca Erbil'e gitti. Birçok ülkede kendine destek aradı. İsrail yanına çağırdı. Ama hem işte Laskiye'deki o isyan girişimi hem Süveyda'daki işte kışkırtmalar durduruldu. Yine işte o en son ne mahallesi, şimdi ismi aklıma gelmedi. PKK'ların yuvalandığı bir mahalle var. Şeyh Maksut Mahallesi'nde.
2: Eşrefiye'de
1: evet kışkırtmalar oldu. Hani biraz hani zor da oyunu bozdu. Bunu da altını çizelim yani. Hani tabii o anlamda ki. Hani çünkü ya şu an öyle bir hava estiriliyor da sanki hani bu mücadeleler verilmemiş de her şey olağan seyrinde birdenbire böyle bir işte çiçek böcek haline gelmiş. Öyle bir durum yok yani. Zor oyunu bozdu. Evet.

0: da kaldı. Şimdi bu Türk Silahlı Kuvvetleri eğer Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle 4 defa operasyon yapmasaydı biz bunu konuşamıyor olurduk. Suriye'de Türk Devleti'nin desteğiyle bir devrim gerçekleşmemiş olsaydı, Ahmet Şah'a güçlenmemiş olsaydı, söylediğin isyanlara bir şekilde basılmamış olsaydı ve Kürt sorununu kendisi de barışçıl bir şekilde çözme konusunda irade ortaya koymamış olsaydı bu noktaya gelinmeyecekti. O açıdan sonra oyunu bozar. Evet, biz de kanın durmasını Türk Devleti büyük bir âli cenaplıkla söylüyor. Kürtler bizim birinci vatandaşımız, asli vatandaşımız, asli unsurlarımız diyor. Bunu önce Suriye Cumhurbaşkanı'nın ağzından duyduk. Bakın, Bağız diktatörlüğü 60 yıl boyunca Kürt'e vatandaşlık dahi vermezken Ahmet Şahra'nın gelir gelmez yaptığı ilk şey bu oldu. Şimdi Ahmet Şahra Türk Devleti'yle paralel bir politika izlediği için teröristi Türkiye sürecini konuşabiliyoruz. Doğru. Bu Türkiye'nin hem diplomatik hem askeri başarısıdır. Şimdi bu vizyon karşısında biz Cumhuriyet Halk Partisi ya da yeni partinin vizyonunu konuşuyoruz. Bu gerçekten mukayese bile bühtandır. Yani bu gerçekten bunu mukayese etmek bile gerçekten gerçeklik karşısında ayıptır. Bu o kabul edilebilecek bir şey değil. O açıdan terörist Türkiye inşası süreci gerçekleşirse ve bu bütünüyle bu süreç tamamlanırsa PKK zaten bitmiş durumda, silahlarını elbette bırakacaklar. Siyasi olarak da yani Türkiye'nin topraklarından bir parçayı ayırma konusunda biz bu düşüncemizden vazgeçtik şeklinde deklar ettikleri şey hayata da geçerse artık bu saatten sonra muhalefet dediğimiz partilerin Türkiye halkına verebileceği ne kalacak? Asıl bunun derde düşmüş durumdalar. O anketler, o asparagas anketlerle bunu örtmeye çalışıyorlar.
1: Tabii tabii. Mesela şu an artık bundan sonra gidip böyle işte demokrasi, insan hakları falan deyip oyalamayacak. Diyecek ya ben kardeşim buraya baraj yapacağım, proje getireceğim, işte tarımsal kalkınma getireceğim, işte buraya kreş yapacağım, bunu yapacağım, yere bunları getirecek yani mecbur artık yani. Çünkü öbür tarafta elbette başkaları bunu yaptım ve yaparım diye gelecek karşında. Referanslarım kuvvetli diye gelecek.
0: Evet. Doğal olarak bir Türkiye Partisi'ne dönüştükten sonra Türkiye gerçek anlamıyla siyasi normalleşme sürecine girdikten sonra bugünkü muhalefet partilerinin bir şey ifade yani ortaya bir şey koyabilme imkanı var. Bakın en temel böyle çok ibretlik bir hadise yani Ahmet Davutoğlu AK Parti'nin ayrılırken ne dedi? Biz ilkesel bir tutum sergileyerek ayrılıyoruz. AK Parti karşısında ilkesel bir şey ifade etmek istiyoruz. Peki. İlkesel bir zeminle hareket ediyoruz dedi, değil mi? Ne oldu sonuç? Gitti Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcılığına aday oldu Meral Akşener'le beraber. İkisi de siyaset sahnesinden şu anda silindiler. Nerede sizin ilke temelli siyasetiniz? Sormazlar mı size? Ne yaptınız? Hani ilke temelli siyasetti de bütün talep ettiğiniz bu kadarcık mıydı? Ve sonunda neden bu partiyi kapatma, feshetme imkan? Çünkü şunu çok açık yani bunun ilkeyle alakası yok. Yeni parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nde dahi tutunamamış adamlar size bu saatten sonra boş bedava beleşten koltuk verirler mi? Vermeyecekler. O açıdan sizin siyasi ömrünüz bu kadar. İlke falan yok. Tek şunu söyleyelim. Türkiye'de gerçek anlamıyla ilke temelli siyaset izleyen ve ortaya bir proje koyan, bir projeksiyon tutan halkın önüne AK Parti. Doğal olarak bundan dolayı AK Parti birinci parti. Seçmenin aklıyla kimse oynamaz, hakaret etmesin. Seçmen durduğu yerde gidip AK Parti'yi birinci parti yapmıyor ki 23 yıldır. Bu gerçeklik var, bu gerçekliği görüyor.
1: Sayın Bilir, 6-7 dakikam kaldı ama sizden de uluslararası anlamda bir okuma rica edeceğim. Mesela geçen hafta yayınımızda Ufuk Necat Taşçı hocam dedi ki ya dedi belki de Amerikan tarihinde ilk kez dedi Türkiye Washington'da dedi İsrail'den daha muteber bir ülke olarak görülüyor yönetim bazında dedi ve şu an için bazı fırsatlar var dedi. Siz katılıyor musunuz? Mesela ABD Başkanı Trump'ın bölge planı ne? Kardeşi kuşağı meselesiyle olarak Washington yönetiminin tavrı ne olacak? Hani Batı cephesine baktığımızda Sayın Fidan'ın bir açıklaması vardı. 2,5 ülkeyle mücadele ediyoruz diye. İşte İngiltere, Fransa, Almanya birazcık da ya da işte tam tersi sıralama. Amerika'yı zaten koymuyoruz listeye. O zaten baştaydı. Bu anlamda baktığınızda sizin okumalarınız ne yönde? Hani terörsüz Türkiye, terörsüz bölge mücadelesinde bir ivmelenme bekliyor musunuz? Hani çerçeve yasa meseleleri çözecek mi? Bir dipnot da söyleyeyim bu arada. Terör örgütü PKK'nın da Irak hattında 80 noktadan Kandil'e çekildiği bilgisi de güvenlik kaynakları tarafından paylaşılmış bir bilgidir. Bunu da söyleyeyim.
2: Evet, terörist Türkiye süreci zaten hem ilk başladığı dönemde Numan Kurtulmuş'un özellikle o dönemki açıklamaları da çok net belli şeyler vardı. Yani bu bir müzakere süreci değildi. Bu doğrudan Türkiye'nin masaya koyduğu, sizin de bahsettiğiniz zor oyunu bozar dediğiniz Suriye devrimiyle beraber oluşmuş yeni şartlar PKK'yı, YPG'yi ve bunun siyasi ayağının artık geri adım atmak zorunda kaldığı şartları yarattı. Dolayısıyla bir anda barış güvercinine döndüğünü gördük biz.

0: İçerideki HDP'den siyasetçilerin, dışarıda da PKK'nın adım adım çekilmeye başladığını gördük ki zaten onları ovaya kadar itmiştik Kuzey Irak'ta. Yani o Pençekili serisi operasyonlar zaten onları yaşatmaz durumdaydı. Ama burada oyunu bozan YPG varlığı, yani Fırat'ın doğusundaki YPG varlığıydı ve Batı'da belli mahallelerde. Ve bunu tabii ki Amerika Birleşik Devletleri üzerinden okuyorduk ama devrimle beraber yeni durum şuraya evrildi. Yani Trump'ın zaten Suriye'den çekilme, bölgedeki maliyetleri o bölge aktörlerini yıkma gibi bir en azından talebi olduğunu biliyoruz. Ve Türkiye Suriye'de bunu yapabildiğini gösterdi ve aslında YPG ile Amerika ortaklığının çok maliyetli ve gereksiz bir ortaklık olduğunu Trump'a gösterebildi Türkiye ve eş zamanlı olarak zaten bir önceki başkanlık döneminde de ya buna devam edersen zaten bütün Suriye politikan çökecek sinyalini Trump'a vermişti. Hatırlayalım Fırat'ın doğusunda yaptığımız operasyonun mektup krizi sonrasında. Yani hal böyleyken Trump burada Türkiye ile anlaşmaya bu kadar teşne olduğu bir ortamda bize eş zamanlı olarak YPG'nin de yavaş yavaş alanının daraldığını gördük ki terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecinin paralel ilerleyişi bu anlamda çok önemli. Bakın bizim evet yasal süreçler burada olacak. Yani neticede bir terör örgütünün fesih süreci tarihte çok gördüğümüz bir şey değil. Tıpkı Suriye İç Savaşı'nın bu şekilde bitmiş olması gibi. Yani Türkiye lehine bu işin bitmesi çok nadir gerçekleşebilecek bir şey. Dolayısıyla hukuk sisteminiz buna hazır değilse, buradaki o prosedürü yönetecek belli şeyler elinizde yoksa haliyle burada bir çerçeve yasaya ihtiyacınız olacak. Yani belli işte hangi şartlarda ceza verilecek, kimlere verilecek, teslim şartları ne olacak? Ve esasında zaten bu teslim şartlarıyla alakalı bir süreç. Ve ne olursa olsun terör örgütünün içerisinde Türkiye'den gitmiş insanlar varsa bunları biz yargılayacağız. Bunu hangi zeminde yargılayacağını da yine önemli. Neticede burada bir kırılma yaşanıyor. Dolayısıyla buna ihtiyaç var. Ama bu ihtiyacı gidermek terör örgütünün ve onu destekleyenlerin atacağı geri adımlara bağlıydı. Ve son süreçte Suriye'de ne gördük biz? YPG'nin Şam'daki meşru yönetimi, Şara yönetimine entegrasyonda somut adımlar atılmaya başlandı. Yani zaten iki tane şehre sıkışmış vaziyettelerdi. Bugün artık polis görevi mi yapacaklar bulundukları şehirde, asayiş görevi mi yapacaklar, ne yapacakları teknik detaylar ve aslında bir erime süreci hızlı şekilde devam ediyor. Irak
1: Bir de
0: tarafında
1: Sayın
0: zaten
1: Bilir,
0: çok fazla
1: mesela orada da
0: mevzi alınmıştı.
1: gördük, zamanı bitiyor ama terör örgütü halkta da bir zemin kazanamamış ki bugüne kadar. Yani hani atıyorum bu iç savaşta 10-11 yılda yani birçok yerde sosyal donatılar, işte hizmet, hastaneler, yollar yapılırken onlar sadece tünel kazmışlar. Bütün parayı da silahı ve
0: Öyle.
1: tünele yatırmışlar. Halkla bir irtibatları yok aslında. O yüzden de mesela Şara'nın askerleri, yani Suriye ordusu girdiğinde böyle çok böyle büyük bir direniş de olmadı aslında. Hatta bazıları kurtarıcı olarak bağrına bastı. Yani
0: Kesinlikle öyle.
1: anlatılan terör efsanesiyle, tırnak içinde söylüyorum, yani demin ya da HDP'nin anlattığı o efsane terör örgütüyle sahadaki gerçekler birbirinden de çok farklı çıktı.
0: Kesinlikle öyle. Suriye'de ya çocuk kaçırmalardan tutun hani gittikleri bölgeye herhangi bir şekilde refah bir şey götürmediler. Zaten öyle bir dertleri de yoktu. Var olabilmelerinin sebebi tepelerinde dalgalanan Amerikan bayrağıydı. Yani bunu başka türlü açıklamaya
1: Doğru.
0: gerek yok. Dolayısıyla yereller aralığında ilişki bu kadar zayıf olduğunda Amerikan bayrağını siz yarıya çektiğinizde bir anda her şey tepe taklak üstlerine yıkılıyor. Son olarak Ufuk Necat'ın söylediği o yorum üzerinden bir şey söylemek lazım. Evet ABD'de bugün Trump nezdinde Türkiye'nin çok önemli bir rolü var ama bunu Trump bunu Türkiye'ye bahşetmedi. Türkiye'nin Suriye devrimiyle özellikle bu bölgede yarattığı yeni fiiliyat bugün Türkiye'nin rolünü küresel ölçekte sadece Amerika için değil herkes için değerli bir noktaya getirdi. Trump burada sadece iş yapılabilirliği daha da arttıran bir adam ama bu süreç Biden döneminde 2023'te Vilnius zirvesiyle somut şekilde başlamıştı. Ya bu Trump'a özel bir durum değil, bir demokrat da olsa benzer bir paralellik olacaktı. Ama İsrail konusunda kendimizi çok yanıltmayalım. Netanyahu ile Trump arasında sorun olabilir. Netanyahu ile zamanında Obama arasında da sorun oldu. Ama İsrail'in Amerikan dış politikasında değişmez bir yeri var. Bu noktada ABD'yi Türkiye mi İsrail mi sınamasına sokmamak gerekiyor. Bu da
1: Doğru.
0: diplomatik bir süreç zaten. O noktada bu biraz şey gibi oluyor. Yani bugün Türkiye Ufuk Necat Hoca için söylemiyorum ama Türkiye'de buna benzer bir algı var. Yani Türkiye İsrail Amerikan ilişkilerini koparabilir mi? Kısa vadede koparamayız. Yani İsrail bu amaca bizden daha yakın. Onu söyleyelim en azından.
1: Evet.
0: Ama burada ne var? Sizin askeri olarak, siyasi olarak bölgedeki varlığınız sarsılmaz hale geldi. İsrail istediğini yapsın zaten. Koparamaz vaziyette. Ama burada o aradaki organik bağı görmezden gelmemek lazım.
1: Peki.
0: Onun üzerine siyaset üretirsek bu patinajlar yaratır, başarısızlıklar yaratır.
1: Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir ve Akşam Gazetesi yazarı Murat Özer bizimleydi. Çok teşekkür ederim kıymetli yorumlarınız için. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Sağ olun, var olun, hoşça kalın diyorum.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu. Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle,
2: Otobit'te. Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı? Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

Aşık Veysel Şatıroğlu, Türk halk müziğinin en derin ve özgün seslerinden biri. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğan Veysel, küçük yaşta geçirdiği bir göz hastalığı sonucu görme yetisini kaybetmiş, ancak bu engel onu hayata ve sanata daha güçlü bir bağla bağlanmaktan alıkoymamış. Bağlamayla tanışması, onun dünyasını kelimelerle ve notalarla doldurmuş. Anadolu'nun sade ama bir o kadar derin duygularını eserlerine taşımış.

Hayatı boyunca köy köy gezerek halk şiirini, türkülerini ve deyişlerini derlemiş, kendi özgün dizeleriyle harmanlamış. Uzun ince bir yoldayım, dostlar beni hatırlasın, kara toprak. Bu eserler onun insanı, doğayı ve yaşamın geçiciliğini anlama biçimini yansıtıyor. Her bir dizesi hem bir halk öyküsü hem de felsefi bir dokunuş taşıyor.

Aşık Veysel'in sanatı, insan ruhunu aydınlatan bir ışık gibi parlıyor. Onun eserleri, Anadolu'nun kadim kültürünü ve insanın iç yolculuğunu evrensel bir dille anlatıyor. Bugün hem halk müziği icracıları hem de müzikseverler için bir rehber ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.
2: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
3: Masada ne var, hoş geldiniz.
2: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
4: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
5: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
6: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
5: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
6: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberleriyle birlikteyiz. Zaman su gibi akıyor. İşte 2026'nın Ağustos'u geldi. Hatta 3. günündeyiz. Yoğun bir haftaya başladık. Heyecanlı bir hafta çünkü yeni detayların, yeni gelişmelerin oluşmakta olan pek çok şeyin haftası diyebiliriz. İşte onlardan bir tanesi. Neredeyse o ilk cümleler kurulduktan sonra, o ilk adımlar atıldıktan sonra neredeyse 2 yıl geride kaldı. Terörsüz Türkiye'den bahsediyoruz kuşkusuz. O kanun teklifi hazır. Hazır. Pek çok istişarelerin, pek çok görüşmelerin, pek çok değerlendirmelerin, değerlendirmelerin sonrasında artık o teklif hazırlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaya sunuldu. Şimdi AK Parti diğer partileri bilgilendirecek. O bilgilendirme nasıl gerçekleşecek? Artık gerçekten son noktaya geldik mi? Sonraki safahat nasıl gerçekleşecek? İşte bunların hepsini aktaracağız. Bir yandan da takip ettiğimiz Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki yeniden müzakere süreci. Yeniden müzakere, yeniden saldırı, yeniden müzakere. Artık adeta yılan hikayesine döndü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, müttefiklerimiz İran'da müzakere istiyor, saldırmamamı istediler, bana adeta yalvardılar şeklinde farklı açıklamaları var. Şu an bir saldırı yok ama müzakere var mı? İran'ın bundan haberi var mı? İşte bunların hepsini olup bitenler ve açıklamalarla birlikte sizlerle paylaşacağız. Ayrışmanın, ayrılmanın ardından yani Yeni Parti ve CHP. Yeni Parti'yi kurdular Özgür Özel ve arkadaşları ama şimdi hemen her konuda ki o konulardan bir tanesi de terörsüz Türkiye o kanun teklifi, çerçeve, yasa ile ilgili görüşlerinde de farklılıklar var. Haliyle bu ayrılma, ayrışma neden diyenlere işte aslında her konuda farklı düşünüyorlar. Peki bundan sonrasına dair kim ne diyor, Yeni Parti ne söylüyor, CHP ne ifade ediyor? Bunların hepsini haberler eşliğinde sizlerle paylaşacağız. Hatırlayacaksınız önceki haftalardan kalan bir gelişme Etimesgut Belediye Başkanlığındaki o gözaltılar vardı. 40 tutuklama çıktı başta belediye başkanı olmak üzere. Peki neyle suçlanıyorlar? Detaylarda ne var? Hepsini anlatacağız. Başlayalım.

0: Evet, girizgahta da ifade ettik. Artık terörsüz Türkiye sürecinde en kritik viraj, belki en kritik haftaya geldik. Neden? Kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaya açıldı. Ve AK Parti siyasi partileri bu noktada bilgilendirecek. Ama o bilgilendirme aşamasında biraz bir muğlak bir durum var. Diğer partilere sorarsanız onlar ne diyor? AK Parti tarafından yapılan açıklama ne? Her şey netleşmeye başladı mı? Peki bundan sonra ne olacak? Yani meclisteki safahat nasıl ilerleyecek? Tüm bunların detayı için Ahmet Taner Işıldak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizi bekliyor. Bize anlatacak son durumu. Ahmet, biraz flu bir durum var sanki. Yani o bilgilendirme ne zaman olacak? İlk görüşmeler yapıldı mı? AK Parti cenahından ne söyleniyor? Diğer partiler buna mukabil ne söylüyorlar? Nedir son durum?
1: Kaan Yakup Han, aslına bakarsanız ilk başta şundan başlamak lazım. 22 Ekim 2024'te başlamıştı terörsüz Türkiye süreci ve artık gelinen noktada çerçeve yasayı tartışıyoruz. Hatta önümüzdeki birkaç gün içerisinde çerçeve yasanın meclise gelmesini bekliyoruz. Bu konuda hiçbir sorun yok, fakat tabii ki bu süreye gelene kadar da pek çok fikir ayrılıkları da vardı. Bu fikir ayrılıkları da olabildiğince masalarda müzakere yoluyla tartışarak ve istişare ederek bir şekilde çözüme kavuşuldu. Aslına bakarsanız AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de şunu söylemişti. Biz 7/24 esasına göre terörsüz Türkiye bağlamında çalışıyoruz ve çerçeve yasaya yönelik istişarelerimiz de her gün hafta sonunda dahil devam ediyor dedi. Şimdi AK Parti tarafında durum böyle, Milliyetçi Hareket Partisi'nde bu durum böyle, CHP'de, İYİ Parti, pek çok partide bu durum bu şekilde ilerliyor. Ama işte dediğimiz gibi biraz da temelde uzlaşma konusunda sıkıntılar yaşanıyor. İşte bugün de Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in muhalefet partilerini ziyareti olacaktı. İşte peki neydi bu ziyaretin temel sebebi? Temel sebep de şu: çerçeve yasanın genel temel başlıklarıyla alakalı olarak bir bilgilendirme ve aynı zamanda görüş ve önerilerini almak üzere bir toplantıydı bu, aslına bakarsanız. Fakat ne zaman başlayacağı ve ne zaman biteceği henüz kesinlik durumunda değil. Şunu söyleyelim, şu an mecliste çok bir yetkili kalmadı aslına bakarsanız. Sadece AK Parti tarafı var. Özellikle yeni partiye biraz gözler çevrilmişti. Murat Emir bununla alakalı bir açıklama yaptı ve bizi usulüne göre davet etmediler, biz de o yüzden katılmama kararı aldık dedi. Ama bu görüşmenin nerede olacağı, nasıl yapılacağısa henüz belli değil, dediğimiz gibi. Çünkü bu noktada biraz daha şu refleks ön plana çıkıyor: gizli refleksi ön plana çıkıyor. Önceden sızdırılmasının önüne geçilebilmesi adına bu tarz toplantılar biraz daha gizli yapılıyor. Zaten şimdi yayının başında söylemiştim. İlerleyen günlerde, hatta çok beklememize de gerek kalmayacak, muhtemelen yarın veyahut ondan sonraki gün çerçeve yasa Meclis Genel Kurulu'na gelebilir. Öncesinde Adalet Komisyonu'na gelecek. Adalet Komisyonu'nda hemen onaylanıp Genel Kurul'a geçmesini bekliyoruz. Şimdi bu noktada da meclise ilk verileceği için ve verileceği zaman, yasa teklifinin verileceği zaman şöyle bir istek var. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde bu istek ön plana çıkıyor. Tam bir mutabakat da verelim. Yani bütün herkesin katılımıyla bir ortak metin verelim ve ortak bir şekilde sunalım söylemi ön plana çıkmış durumda. Bu da yine dediğimiz gibi çerçeve yasanın çıktığı vakitte göreceğimiz unsurlardan bir tanesi. Yine AK Parti cephesinde de bugün farklı gelişmeler vardı aslına bakarsanız. Özellikle AK Parti Grubu Yönetim Kurulu toplantısının olduğu salonun hemen kapısının arkası mecliste. Orada bir liste hazırlandı. Bu listede çerçeve yasanın olduğu, hemen çerçeve yasanın olduğu metin var. Altında da milletvekillerinin ismi var. Burada 277 milletvekilinin tamamıyla imza atmasını istedi Abdullah Güler. Yani kesinlikle herhangi bir şekilde fere vermeden bunu tüm milletvekilleri imzalayacak. Süre olarak da yarın saat 17'yi gösterdi. Yani bu da bize biraz şunu gösteriyor: yarın saat 17'ye kadar bu tamamlandıktan sonra çarşamba günü biz artık bunun Meclis Genel Kurulu'na geleceğini ve Adalet Komisyonu'nun oradan da Meclis Genel Kurulu'na geleceğini farz edebiliriz. Şimdi tabii pek çok şey de yazılıp çiziliyor aslına bakarsınız çerçeve yasanın içeriği ne olacakla alakalı. Şimdi içeriye dair çok fazla bir bilgimiz yok, ama genel olarak şunu söyleyebiliriz: suça karışmamış örgüt mensuplarını dahil eden bir çerçeve yasa olacak bu. Yani örgüt yöneticilerine dair ya da cinayete, işte işkenceye, ağır suçlara karışmış kişileri kapsamıyor bu. Aynı şekilde örgüt yöneticilerini ve terörist başı Öcalan'ı da kapsamayacak. Yani bir af, genel af söz konusu asla değil, ki bunu başından beri siyasiler dile getiriyorlar, telaffuz ediyorlar, herhangi bir genel af olmayacak diye. Süreli bir yasa olacağı söyleniyor. Özellikle 1 yılla 6 ay arasında bir süre gösteriliyor ve bu zaman çerçevesi içerisinde yurt dışındakiler vesaire ya da yurt içindekiler gerekli yerlere giderek başvurularını yaparak artık bu süreçten yararlanabilecekler. Dediğimiz gibi 50 yıllık bir beladan bahsediyoruz. 50 yıllık belanın artık 2 yıl çalışmadan sonra artık bir aşamasına doğru geliyoruz. Biz de mecliste bu anlara tanıklık etmeye ve sizlere aktarmaya devam edeceğiz Kaan Yakup.
0: Ahmet Taner, tabii son noktayı koymak için şunu da bir kez daha sorayım. Yani bir cümle cümleyle cevabını alayım senden. Artık ne olursa olsun yani evet sona gelindi. 2 yıl çok zor, çok büyük emekler verildi. Başta meclis başkanı olmak üzere tüm siyasi partiler çok büyük emek verdi. Çok önemli bir sürece gelindi, noktaya gelindi. Ama şunu biliyoruz değil mi? Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden yasalaşmış olacak değil mi?
1: Tabii ki Kaan Yakupan. Yani bunun bütün partilerin bunun üzerine mutabakatı olduğunu söyleyelim. Yeni partinin bir tek bu konu hakkında bir görüşünü bilmiyoruz biz ama bir diğer bütün partilerin bu konuda tam bir ikrarı var. Hatta şöyle söyleyeyim, genel kurulun gündeminde yalnızca bu madde olacak. Ön plana çekilecek oylamayla birlikte ve artık meclis kapanmadan bu iş tam anlamıyla hallolmuş olacak. En azından siyasi atmosferde bu hava hakim, bu birliktelik hakim Kaan Yakupan.
0: Ahmet Taner Işıldak, çok teşekkürler. Bizi aydınlattı bugün olup biten ve önümüzdeki sürece dair ne olabileceğine dair. Şimdi farklı görüşler olabilir. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel terörsüz Türkiye açıklaması yaptı. Ancak açıklama biraz manidardı. Neden diyeceksiniz? Çünkü ben Tayyip Erdoğan'ın siyasi geleceğiyle ilişkilendirilmiş bir sürece destek falan vermem dedi. Sanki çerçeve yasada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir madde varmış gibi davrandı. Onu ima etti. Oysa bakın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aynı konuda ne söylüyor?
2: Terörsüz Türkiye sürecindeki duruşumuz şöyle ilkesel. Biz ne AK Parti ile ne MHP ile ne DEM'le AK Parti'nin geleceği, Tayyip Bey'in bir daha adaylığı, anayasa değişikliği falan filan bu konuların ağası konuşulmadı hiçbir zaman. Ve çok net bir şekilde ben Tayyip Erdoğan'ın siyasi geleceğiyle ilişkilendirilmiş bir sürece destek falan vermem.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in terörsüz Türkiye konusundaki açıklaması bu. Hani sanki çerçeve yasada AK Parti, MHP, DEM ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir madde var da milletten gizleniyor havası veriyor. Oysa tüm süreç şeffaf bir şekilde yürütülüyor.
2: Bizim verdiğimiz destek evvel ezel söylediğimiz silahlar sussun, kan dursun, Türkiye'nin hem bu acılar yaşanmasın, yani toplumsal barış çok önemli, hem de kaynakları terörle mücadeleye, silaha bilmem neye değil, kalkınmaya ve vatandaşın refahını harcayacağız.
3: İyi de bu bir çözüm önerisi değil, temenni tespit cümlesi. Özel bunu hep yapıyor. Geçmişte de hatırlayın, önce masaya oturmaktan kaçtı, sonra baktı eski yol arkadaşları Demliler küsüyor, masaya oturdu, İmamoğlu'na İkbal arayışına girişti. Hiçbiri olmayınca Terörsüz Türkiye Komisyonu'ndan parti temsilcileri İmralı'ya gidecekken ipe un serdi. Hatırlayın, o dönemde tüm bu adımların Erdoğan'ın İkbali, terörist başı Öcalan'ın özgürlüğü için yapıldığını iddia ediyordu.
2: Bundan sonra da kişilerin siyasi çıkarları ya da siyasi partilerin kendi çıkarları doğrultusunda böyle makro ve büyük meseleleri pazarlık konusu da yapmayız.
3: Sonra artan tepkiler üzerine millete sorduk, İmralı'ya gitmemize izin vermedi gibi açıklamalar yaptı. Durumu idare etmeye çalıştı. Özel'in esas sorunu da tam olarak bu aslında. Tıpkı izinden yürüdüğü İmamoğlu gibi her daim ne şiş yansın ne kebap siyaseti izliyor. Hatırlayın, abdest aldığı görüntüler gündeme gelince Yeni Parti hemen biz çekip servis etmedik diye açıklama yapmıştı. Belli ki laik atak geçirenlerin öfkesinden korkmuşlardı.
2: Ben vakit namazı kılmam ama cuma kılarım, bayram namazı kaçırmam.
3: Neyse, konuyu dağıtmayalım. Mesele terörsüz Türkiye mücadelesine muhalefetin yaklaşımıydı zira. Özel kaçak güreşirken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan destek açıklaması geldi. Kemal Kılıçdaroğlu çözüm sürecinin başarılı olabilmesinin 4 ana maddeyle mümkün olabileceğini söyledi.
4: Terör örgütünün doğrulanabilir biçimde silahsızlanması ve örgütsel tasfiyesi. 2. Türkiye'nin bütün yurttaşlarını kapsayan demokratik ve hukuki reformların yapılması. 3. Irak ve Suriye'deki bağlantılı silahlı yapıların geleceğini kapsayan bölgesel güvenlik düzenlemesinin hayata geçirilmesi. Ve 4. Dış güçlerin vekil yapılanmalar üzerinden müdahalesini sınırlayacak bir egemenlik stratejisinin oluşturulması.
3: Ancak bunların tamamı zaten durum tespiti. Cumhur İttifakı da uzun yıllardır zaten tam da bunları yapıyor. Bir yandan terör kötürüm bırakıldı, diğer yandan demokratik adımlar atıldı. Irak ve Suriye'de yeni bir dönemin kapıları açılırken İsrail'in sabotajlarına karşı da sürekli önlem alınıyor. PKK'nın, Suriye kolu PYD'nin tasfiyesi, Laskiye, Süveyda isyanlarının bastırılması tam da bu hamlelerin vücut bulmuş hali. Özetle muhalefet bu meselede de ya istismar siyaseti yapıyor ya gelişmeleri geriden takip ediyor. Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
0: En başta da ifade ettiğimiz gibi terörsüz Türkiye için Ağustos ayı kritik önemde. Zira güven tesisi anlamında en önemli adımlar bu ayda atılacak. Terör örgütü PKK'nın Türkiye-Irak hattındaki kamp, üs ve kontrol noktalarını boşaltması bu anlamda dikkat çekiciydi. Türkiye Kandil hattında 150 civarında terör noktası terk edildi. Teröristler Kandil'e göç etti. Şimdi gözler mecliste ve çerçeve yasada.
5: Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır.
3: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge için en kritik ay içindeyiz. Ağustos ayı, dananın kuyruğunun koptuğu ay olacak gibi görünüyor. Yarım asırlık terör belası tarihe karışıyor. Dem İmralı heyetinin adaya yaptığı ziyaret sonrası gelen açıklama, yasal zeminin oluşturulmasının vakti geldi şeklindeydi. Özetle süreç olgunlaşmış görünüyor.
6: Mesele sadece bir yasa hazırlaması da değildir. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her hafta birçok yasa çıkıyor. Türkiye'de gerektiğinde başka yasalar da çıkar. Mühim olan mesele yeni bir dönemin kapılarının açılmasıdır.
3: Meclise sunulması beklenen çerçeve yasa bir af değil bir düzenleme olacak. Ve süreci yöneten Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da söylediği gibi silah bırakma sonrası başka katmanlara geçirecek. Peki meclis cephesi böyle

0: Ken, terör örgütü PKK cephesinde neler oluyor? Terör örgütü PKK daha önce Türkiye'de kalan az sayıda militanını Irak'a çekmişti. Haziran ayında 70 civarında kampı boşaltmıştı. Süreç bu anlamda da istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Türkiye-Irak hattında bulunan terör örgütü PKK'nın 80 civarındaki kamp ve kontrol noktası daha boşaltıldı. Güvenlik kaynaklarının bu bilgileri teyit ettiği öne sürülüyor. Yaklaşık 150 civarında terör kampı, kontrol noktası boşaltıldı, teröristler Kandil Dağı'na gitti. Ancak şu ana kadar silahların teslim edilmesi ya da gömülmesi gibi bir durum söz konusu olmadı. Bu yüzden de yasal düzenlemelerin aşamalı olması planlanıyor. Şimdilik 10 madde civarında çerçeve bir düzenlemeden söz ediliyor.
1: Yeni bir dönemin kapılarında silaha yer yok, kavgaya yer yok, tefrikaya yer yok Akif'in dediği gibi. Sen Türksün, ben Kürdüm meselesine asla yer yok. Sen Alevisin, ben Sünniyim tartışmasına, ayrışmasına asla yer yok.
0: 2015'te terör örgütü PKK suikastıyla sona eren çözüm sürecindeki tecrübeler de her iki tarafın gündeminde. Bu yüzden temkinli adımlar atılıyor. İhtiyatlı açıklamalarla mesafe alınmaya çalışılıyor. Özellikle İsrail ve İran'ın bölgedeki etkisi herkesin malumu. Bu yüzden terör örgütü PKK içindeki bu iki ülkeye müzahir isimlerin kışkırtma ve süreci akamete uğratma çabalarına karşı da teyakkuz hali hakim. Kampların boşaltılması bir anlamda güven tesisi açısından kritik bir adımdı. Yasal düzenlemelerin ardından da silahların tamamen teslim edilmesi, Suriye'dekine benzer şekilde topluma entegrasyon süreçlerinin yürütülmesi gerekiyor. Özetle Ağustos ayı çok sıcak geçecek gibi görünüyor ve herkesin ihtiyatlı bir iyimserlikle sürece destek vermesi terörsüz bölge umudunu artırıyor.
2: Etimesgut Belediyesi soruşturmasında Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı. Soruşturma ihaleler, otopark kiralamaları, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük ve menfaat temini iddiaları üzerinden yürütülüyor. Beşikçioğlu ifadesinde suçlamaları reddetti ve bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetimle ortaya çıktığını savundu.
3: Etimesgut Belediyesi soruşturmasında kritik karar çıktı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı. Beşikçioğlu ile birlikte 40 şüpheli cezaevine gönderildi. Soruşturma Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Dosyada ihale, otopark kiralama, imar ve ruhsat işlemlerine ilişkin iddialar yer alıyor. Savcılık, usulsüzlük, sahte belge ve menfaat temini başlıklarını merceğe aldı. Operasyonda 55 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 44'ü tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakimlik aralarında Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi için tutuklama kararı verdi. Beşikçioğlu ifadesinde suçlamaları reddetti. Bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucu ortaya çıktığını savundu. Behzatçı çekimlerinin belediyeyi zarara uğratmadığını ve Etimesgut'un tanıtımına katkı sağladığını söyledi.
4: Behzatçı.
3: Gözler şimdi soruşturmanın bundan sonraki aşamasında. Dosyadaki deliller, dijital materyaller, MASAK ve HTS analizleri üzerinden inceleme devam edecek. Etimesgut Belediyesi soruşturmasında adli süreç yeni bir boyuta taşındı.
2: Şimdi yine yargıdaki meselelerle devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer'deki üye katılım törenine ilişkin yürütülen figüran soruşturmasında Fatih Altaylı Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade verdi. CHP tarafından geçtiğimiz hafta İstanbul Sarıyer'de geniş katılımlı bir üye katılım töreni gerçekleştirilmişti. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla düzenlenen toplantıya kast ajansları aracılığıyla ücret karşılığında figüran getirildiği iddialarının ardından suç duyurusunda bulunmuştu. İddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan isimler arasında yer alan Fatih Altaylı, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gitti, savcılıkta ifade verdi. Altaylı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı. Paralı figüran iddialarının gündeme gelmesinin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin kameraların karşısına geçmiş ve yaşananları kumpas olarak nitelendirmişti. Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteciler Uğur Dündar, Fatih Altaylı ve Timur Soykan'ı şüpheli olarak ifadeye çağırmıştı.
4: Sağ olun, size sağ olun. Ne oldu, kızlar günü var burada?
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Franco diktatörlüğüyle bağdaştıran Ertuğrul Özkök'e tepki gösterdi. Bu tür kıyaslamaların millet iradesine dönük ahlaki bir problem olduğunu belirtti. AK Parti sözcüsü Çelik mesajında Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğüyle benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmenin zihinsel ve ahlaki bir sefalet olduğunu belirtti. Bu zihniyetle demokratik mücadelemizi en zor zamanlarda verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı teşkilatında disiplin mekanizmalarının tavizsiz işletildiğini açıkladı. Gürlek, 2026 yılında 333 hakim ve Cumhuriyet Savcısı hakkında disiplin cezası uygulandığını belirtti. Hukuku ve meslek onurunu zedeleyen hiçbir tutuma müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.
5: Yargı teşkilatında disiplin dosyaları açıldı. 2026'da yüzlerce hakim ve savcı hakkında disiplin kararı alındı. 84 isim meslekten çıkarıldı. Detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. HSK 2. Dairesince 2026 yılında 525 hakim ve Cumhuriyet Savcısı hakkında esasa ilişkin karar alındı. 333'ü hakkında disiplin cezası uygulanırken 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası verildi. Bakan Gürlek, hakimlik ve savcılık sıfatının hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağını vurguladı. Adalet sisteminin hızını ve etkinliğini artırırken denetim mekanizmalarının da güçlendirileceğini ifade etti. Suç örgütleriyle olduğu gibi yargı teşkilatı içinde hukuku zedeleyen her türlü tutuma karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

0: Yoğun saldırılarla İran'ı tehdit ettikten kısa bir süre sonra saldırıların durdurulduğunu açıklayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump müzakereler için yeşil ışık yakmıştı. Açıklamasında İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını duyurdu. Saldırıların durmasında İran ve Suudi Arabistan'ın isteğinin rol oynadığını söyledi. İran ise Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerin yapılmadığını vurgularken İran basını bir Amerikan İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı.
1: Sert saldırı tehditlerinde geri adım attı. Saldırıları durdurduklarını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump müzakerelerin yeniden başlayacağını duyurdu.
2: Bu çok büyük bir saldırı olacaktı. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırı olacaktı. Ama bizden bunu yapmamamızı istediler. Lütfen yapmayın dediler. Komşuları da aynı şeyi söyledi.
1: Trump New Jersey'den Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın nükleer silahsızlandırılması konusunda yakında bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserliğini dile getirdi.
2: Hürmüz konusunda bir anlaşma var ve ardından nükleer silahlanma konusunda da bir anlaşma olacak. Ya da buna İran'ın nükleer silahsızlandırılması diyebilirsiniz.
1: Trump, İran'ın ve Körfez ülkelerinin saldırıları durdurmalarını istediğini söyledi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın diplomatik girişimleri olduğunu açıkladı.
2: Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve İran benden bunu istedi.
1: İran'sa Hürmüz konusunda ummanla hareket ediyor. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu. Arakçı, ummanla Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de anlaşma için son safhada olduğunu ifade etti. Görüşmelerin ummanla Hürmüz Boğazı konusunda devam ettiğini belirtti. Boğaz'da geçici bir güvenli geçiş yolu oluşturmak için Uman'la birlikte çalıştıklarını söyledi. Bekai, ülkesinin ABD'nin tehditleri karşısında pozisyon değiştirmeyeceğini belirtti. Amerikalılar eğer macera peşinde koşarsa kesin bir cevap alırlar dedi. ABD ile doğrudan görüşmediklerini vurguladı. Bekai, abluka devam ettiği sürece Hürmüz'de önemli bir gelişme olmayacağının da altını çizdi. ABD'nin saldırıları askıya almasının yankıları sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme yaşandı. Umman'ın Hasap kentinin yaklaşık 37 kilometre kuzeydoğusunda seyreden bir tankerin yakınında şiddetli bir patlama meydana geldi. Saldırı girişimi şüphesine yol açan olayın ardından geminin ve tüm mürettebatın güvende olduğu kaydedildi. Hürmüz'de gerilim hala zirvede. İran basını ABD'ye ait bir MQ-9 tipi İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu. Devrim muhafızlarındansa bir açıklama gelmedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki şu andaki o durumla alakalı aslında bir temkinli bekleyiş diyebiliriz. Devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'a yönelik planlanan dev askeri saldırıyı son anda iptal etmesi tüm dengeleri alt üst etti. Anlaşma sinyalleri veren Trump'ın bu kararını sosyal medyadan öğrenen İsrail, yarı yolda bırakıldık diyerek isyan etti. Amerikan basını ise Trump savaşın kontrolünü kaybetti manşetleri atıyor. Trump'ın İran kararının perde arkasına bakalım şimdi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a geniş çaplı saldırıları son anda askıya aldı. Gerekçe olarak İran'ın ve bölge ülkelerinin saldırıları durdurmasını talep ettiğini öne sürdü. Ayrıca Hürmüz'ün açılmasıyla nükleer tehdidin sona ermesi şartlarında uzlaşıldığını iddia etti. Kararın perde arkasında bölgesel savaş riski ve uzun süreli çatışmanın maliyetine ilişkin hesapların etkili olduğu değerlendiriliyor. Eski ABD'li güvenlik yetkilisi Joe Kent de Trump'ın kararına destek verdi. Askerlerin bölgeden çekilmesi ve yaptırımların diplomatik bir araç olarak kullanılması çağrısında bulundu. ABD'nin bölgeden çekilmemesi halinde savaşın kontrolden çıkabileceğini belirtti. Trump'ın bu ani U dönüşü en büyük müttefiki İsrail'de de deprem etkisi yarattı. İsrail basınına göre Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz iptal kararını Trump'ın sosyal medyadaki paylaşımından öğrendi. İsrailli üst düzey bir yetkili, saatlerce sisli bir ortamda bırakıldık. Hissettiğimiz şey yarı yolda bırakıldığımızdı ifadelerini kullandı. Karara rağmen Savunma Bakanı Katz, İsrail'e olası bir saldırıda İran'a yıkıcı bir darbe indirecekleri tehdidini savurdu. Hamaney'in öldürüldüğü operasyonları askeri başarılarına örnek gösterdi. Trump'ın kararının yankıları sürerken ABD merkezi haber sitesi The War Horse'un yayımladığı rapor ABD'nin İran saldırılarından ne kadar etkilendiğini de gözler önüne serdi. İran savaşının başından Nisan ayına kadar yüzlerce Amerikan askeri yaralandı. Sadece kafa travması geçiren asker sayısının 170'i aştığı, toplam yaralı sayısının ise 653'ü bulduğu belirtildi. Kuveyt'te bir üsse düzenlenen ve 6 askerin öldüğü en ölümcül saldırıda istihbarat uyarılarını dikkate almamakla suçlanan iki generalin de yaralandığı ortaya çıktı. İngiliz Financial Times gazetesi ise İran'ın çatışmanın temposunu belirlediğini ve ABD'yi kendi şartlarında uzun ve maliyetli bir yıpratma savaşına çektiğini yazdı. Pahalı Patriot füzelerinin ucuz İHA'lara karşı erimesi ise en büyük krizlerden biri. Amerikan New York Times gazetesi ise çok daha sert bir analiz yayımladı. Trump'ın İran savaşında kontrolü kaybettiğini, B planının olmadığını ve atılan adımların dünyayı kaçınılmaz bir felakete, hatta yeni bir dünya savaşına sürüklediğini belirtti.
0: Gazze'de İsrail'in katliamları ateşkesin ikinci aşamasına geçilmek için atılan adımlara rağmen sürüyor. Artan saldırılarda son 3 günde en az 28 Filistinli şehit oldu. İmkansızlıkların hayatı zorlaştırdığı bölgede Filistinlilerin mücadelesi sürüyor. İsrail, Trump'ın barış planına ilk kez açıklama yaptı. Kamuoyuna açıklanan taslak, İsrail'in pozisyonunu yansıtmamaktadır denildi.
1: Hamas, ABD ile varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını kabul etmişti. İsrail'in Gazze'den çekilmesini öngören planın aksine soykırımcı ordu Gazze'de katliamlara devam ediyor. Saldırılar yoğunlaştı. Yine onlarca Filistinli şehit oldu. Soykırımcı İsrail, Gazze'nin orta kesimindeki tıbbi malzeme deposuna düzenlediği saldırıyla depoyu tamamen yıktı. Deir el-Belah'ın güneyinde bir apartman hedef alındı. Rimal mahallesindeki bir çadır vuruldu. Saldırıda şehitlerin sayısı yükseldi. Filistinliler tırmanan bu saldırıları varılan mutabakat...

0: hafta sabote etme girişimi olarak değerlendiriyor. Gazze'de enkaz altında kalan naaşlara uzun süre ulaşılamaması acıyı daha da derinleştiriyor. Kısıtlı imkanlarla arama çalışmaları sekteye uğruyor. Sabra mahallesinde Ebu Şeria ailesine ait evin enkazında çalışma yürütüldü. 2023'te vurulan evin enkazında hayatını kaybeden bir bebeğin naaşı tulumun içinde bulundu. Filistinliler Gazze'de kavurucu sıcaklara karşı da mücadele veriyor. Güneş altında kavrulan, yeterli havalandırma ve koruma imkanı bulunmayan çadırlar, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalar için ciddi sağlık riskleri oluşturuyor. Aşırı sıcak nedeniyle deri hastalıkları ve çocuklarda görülen çiçek vakaları da artış gösteriyor. İsrail Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkese ilişkin açıkladığı yol haritasında 3 maddeye itiraz etti. Haaretz gazetesine göre İsrail, Uluslararası Doğrulama Komitesi'nde Katar ve Türkiye'nin yer almasına karşı çıktı. İsrail'in itiraz ettiği maddelerden biri de İsrail ordusunun Gazze'de saldırıları tamamen durdurmasını öngören düzenleme olduğu belirtildi. İsrail'in ayrıca Hamas'ın elindeki silahların yalnızca depolanmasına değil, tamamen imha edilmesine yönelik bir düzenleme talep ettiği kaydedildi. Ateşkes anlaşması için çizilen yol haritasına uzun sürenin ardından İsrail'den ilk kez cevap geldi. İsrail Başbakanlık Sözcüsü, kamuoyuna açıklanan taslak İsrail'in pozisyonunu yansıtmamaktadır dedi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise başbakanlığın aksine plana destek verdi. Planda pek çok olumlu unsurun olduğunu belirtti. İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da ise sivil işgalci Yahudilerin Filistinlilere yönelik zulmü dinmedi. İngiliz kamu yayıncısı BBC bölgede artan şiddet olaylarını bölgedeki İsraillilere sordu. Avukat Yehuda Simon, Filistinlilere yönelik saldırıların intikam amacıyla haklı olduğunu söyledi. Skandal ifadeler kullandı.
1: Not million.
2: Bir Yahudinin hayatı 10 milyon Filistinlinin hayatına bedeldir.
1: It's 10 million, okay?
0: Açıklamalar yerleşimcilerin vaat edilmiş topraklara olan ırkçı takıntısını bir kez daha ortaya çıkardı.
2: Kulağa ırkçı geliyor, evet. Ama bu doğru. Çünkü Tanrı bizi seçti. Ve bu yüzden kıskanıyorsunuz.
3: İsrail'in Gazze barış planına ilişkin mutabakatın hemen ardından Gazze'ye yönelik saldırıları Türkiye'nin sert tepkisini çekti. Dışişleri Bakanlığı saldırıların Netanyahu hükümetinin barış iradesi taşımadığını ortaya koyduğunu belirterek uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılara ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada Gazze Barış Planı'nın uygulanmasına yönelik yol haritasında mutabakat sağlanmasının hemen ardından gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve sağlık tesislerinin hedef alındığı belirtildi. Netanyahu hükümetinin Filistinlilerle barış yapma iradesi taşımadığı vurgulandı. Netanyahu'nun tek amacı Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barışla istikrarın tesisine engel olmaktır ifadelerine yer verildi. Bakanlık, Netanyahu'nun bölgedeki kırılgan dengeleri bozduğu ve arabuluculuk çabalarını baltaladığına dikkat çekerek uluslararası toplumu, uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkmaya davet etti. İsrail'de ırkçı güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir'in skandal planı mahkemeden döndü. Filistinli esirlerin tutulduğu cezaevlerinin çevresine timsahlarla dolu hendekler kazılması yönündeki tartışmalı proje mahkeme tarafından durduruldu. Skandal plana sert eleştiriler vardı. Kudüs Bölge Mahkemesi de devreye girdi. İsrail'in güneyindeki Ketz Yot Hapishanesi çevresine timsahlarla dolu hendekler kurulmasına ilişkin hükümet planını geçici olarak durdurma kararı aldı. Karar bir hayvan hakları kuruluşunun mahkemeye sunduğu acil durum dilekçesinin ardından geldi. Ben-Gvir öneriyi Aralık ayında sunmuştu. Filistinli esirlerin kaçmasını önlemek için hendeklere timsah yerleştirilmesini teklif etmişti. Soykırım destekçisi Ben-Gvir mahkemenin kararına da tepki gösterdi. Yargının hükümetin yetkilerini sınırlandırdığını iddia etti. İnsan hakları örgütlerine göre İsrail hapishanelerinde kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 10 bin Filistinli esir var. Filistinli esirler ağır işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal altında yaşam mücadelesi veriyor. Onlarca esir bu insanlık dışı koşullar sebebiyle hayatını kaybetti. Türkiye'nin bölgesel gücü, gelişen savunma sanayi, NATO ittifakındaki rolü ve Filistin meselesindeki liderliği İsrail'i endişelendiriyor. İsrailli bir analist 4 kritik konuyu kaleme alarak İsrail'e hazırlık yapması çağrısında bulundu.
4: İsrail alarma geçti. Türkiye'nin son yıllarda attığı adımlar Tel Aviv'in güvenlik hesaplarını yeniden şekillendirdi. İsrailli bir analist 4 kritik başlıkta hazırlık çağrısında bulundu. İsrail basınından Haypo'da İstanbul'dan gelecek yeni tehdit. İsrail neden bugün Türkiye'ye hazırlanmalı başlıklı analiz yayımlandı. Doktor Yakov Rob, Türkiye'nin hamlelerinin İsrail'in güvenlik ve dış politika planlaması açısından da stratejik sonuçlar doğurduğunu savundu. İsrailli analiste göre Türkiye'nin yükselen etkisi 4 temel alanda İsrail açısından yakından takip edilmesi gereken yeni bir stratejik tablo ortaya çıkarıyor. Analizde ilk olarak Türkiye'nin Filistin meselesinde aktif rolüne dikkat çekildi. Ankara'nın Gazze başta olmak üzere bölgesel gelişmelerde daha görünür bir aktör haline geldiği belirtildi. Türkiye'nin kurduğu ilişkiler ve diplomatik girişimlerinin İsrail açısından dikkatle izlenmesi gerektiği savunuldu. İkinci başlıkta Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları, deniz yetki alanları ve bölgesel güç mücadelesi öne çıkarıldı. Analize göre Türk Deniz Kuvvetleri'nin artan kapasitesi, İsrail'in deniz ulaşım hatlarıyla stratejik çıkarlarını etkileyebilecek potansiyele sahip. Yazıda Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde kaydettiği ilerlemede geniş yer buldu. Geliştirilen yerli sistemlerin Türkiye'ye önemli bir stratejik avantaj kazandırdığı belirtildi. Ankara'nın batının olası ambargo ve ihracat kısıtlamalarından bağımsız şekilde askeri kapasitesini geliştirebildiği ifade edildi. Analizde Türkiye'nin NATO üyeliğinin Ankara'ya uluslararası alanda önemli bir diplomatik avantaj sağladığı da öne sürüldü. Türkiye'nin ittifak içindeki konumunun İsrail ve batılı ülkelerin Ankara'ya yönelik olası adımlarını daha karmaşık hale getirdiği belirtildi. Türkiye'nin aynı zamanda Rusya ve Müslüman ülkelerle ilişkilerini sürdürebilmesinin diplomatik ağırlığını artırdığı savunuldu. Rob, İsrail için kilit nokta yalnızca Türkiye'nin politikalarını eleştirmek değil, bu politikaların stratejik derinliğini anlamaktır ifadelerini kullandı. Hazırlıklara hemen başlamalıyız. Türkiye'ye karşı uzun vadeli bir politika formüle edilmeli dedi.
3: Mutfağımız meşhur, malum, ama artık meclislerde de konuşulmaya başlandı. Ermenistan meclisine Türk mutfağı damga vurdu. Türkiye ile normalleşme sürecinin gündemde olduğu bir dönemde Ermenistan Meclis Başkanı Ruben Rubinyan kürsüden Türk yemeklerine övgüler yağdırdı. Adana kebabın tadı enfesti dedi. Rubinyan'ın samimi yemek itirafları meclisteki diğer milletvekilleri tarafından şaşkınlıkla dinlendi.
0: Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci Ermeni meclisindeki renkli bir konuya da yansıdı. Çiçeği burnunda meclis başkanı ve Türkiye ile normalleşme eski özel temsilcisi Ruben Rubinyan mecliste Türkiye ziyaretine dair izlenimlerini aktardı. Ancak sözü bir anda Türk mutfağına getirdi. Türk yemeklerinden övgüyle bahsetti.
5: Kebap.
6: Türkiye'de kebap yedim. Adana kebap. Çok hoşuma gitti. Enfes bir tadı vardı.
0: Rubinyan, Türk mutfağının dünyaca ünlü lezzetlerinin kendisinde iz bıraktığını belirtti. Sadece kebabı değil, İskender'i de çok beğendiğinin altını çizdi.
6: İskender'se yanına sos gelirse bambaşka oluyor. Lezzetli şeyler için oraya sık sık giderdim.
0: Rubinyan'ın açıklamaları Ermenistan Meclisi'nde şaşkınlıkla dinlendi. Rubinyan ayrıca Türkiye ziyaretlerinde Ermeni Patrikhanesi'ni de sık sık ziyaret ettiğini belirtti. Rubinyan, Ermenistan'ın Türkiye ile normalleşme eski özel temsilcisiydi. Parlamentoda yapılan oylamayla ülkenin yeni ulusal meclis başkanı seçildi.

0: Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz ayı verilerine göre aylık enflasyon %1,78 oldu. Haziran ayında aylık enflasyon %0,99 seviyesindeydi. Yıllık enflasyon tarafında ise yavaşlama gözlemlendi. Haziran ayında %32,11 olan yıllık enflasyon Temmuz ayında %31,75'e çekildi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Temmuz ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1,78 olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda bakıldığında ise %31,75 oldu. 12 aylık ortalama

0: kentinde gerçekleşti. Bu dönemde aylık bazda en yüksek artış %10,74 ile sağlık grubunda görüldü. Sağlık grubunu %2,59 ile ulaştırma, %2,28 ile lokanta ve konaklama izledi. Konut %2,25, alkollü içecekler ve tütün %1,93, eğitim %1,32 oldu. Yıllık bazda bakıldığında da en yüksek artış %44,18 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitimi %43,89 ile sağlık, %40,32 ile konut grubu takip etti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde ise %37,53 artış oldu. Temmuz ayının zam şampiyonu %50,42 fiyat artışıyla ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler, taze soğutulmuş diğer ürünlerde oldu. En fazla fiyat azalışı %20,44 ile taze, diğer meyveler grubunda gerçekleşti. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla kira zam oranları da belli oldu. 12 aylık enflasyon verilerine göre Temmuz ayında kiralara en fazla %31,90 oranında zam yapılabilecek.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret verileri toplantısına katıldı. Temmuz ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı. Bolat, Temmuz ayında ihracatın 25 milyar 600 milyon dolara yükselerek rekor kırdığını bildirdi. Temmuz ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ihracatı da 278.6 milyar dolara yükseldi.
2: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Tabloya göre ihracat Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %2,9 artarak 25.6 milyar dolara yükseldi. Bu rakam bugüne kadar kaydedilen en yüksek Temmuz ihracatı oldu.
3: Tarihteki en yüksek Temmuz ihracatı olarak rekor oldu. Yine tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracatı olarak da rekora bir adım yakın olarak gerçekleşti.
2: Bolat'ın verdiği bilgilere göre yıllık ihracatta 278.6 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.
3: Yıllıklandırılmışta da baktığımızda 278,6 milyar dolarla bugüne kadar elde ettiğimiz en yüksek yıllık mal ihracat rakamına ulaştık.
2: Yılın ilk 7 aylık döneminde ihracatsa %3,4 artışla 161.6 milyar dolara yükseldi. Son 12 aylık ihracatta %3,4 artarak 278.6 milyar dolar oldu. İthalat tarafından da artış kaydedildi. Türkiye'nin Temmuz ayı ithalatı %5,2 artışla 33 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
3: Nispeten dengeli bir artış gerçekleşti. Yaşadığımız bunca bölgemizdeki jeopolitik savaşlar, gerilimler ve bunun ekonomiye, özellikle enerji maliyetlerine, taşımacılığa yansıması anlamında net artış 1.6 milyar dolarda kaldı.
2: Bu işlemlerin ardından dış ticaret açığı Temmuz ayında 7 milyar 368 milyon dolar oldu. Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı 60 milyar 508 milyon dolar, son 12 aylık dönemde ise 96 milyar 758 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bolat dış ticaret açığındaki tablo ilişkin değerlendirmesinde açığın kontrol altında olduğunu ve istikrarlı tablonun sürdürüldüğünü belirtti. Temmuz ayındaki dış ticaret performansında parite de etkili oldu. Bolat parite etkisinin Temmuz ayında dış ticareti 300 milyon dolar aşağı yönlü etkilediğini açıkladı.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş temasları kapsamında tarihi Kapalı Çarşı'nın açılışını gerçekleştirdi. Çarşı esnafını ziyaret eden Bakan Kurum'a esnaf yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca Bakan Kurum'a çarşının sembolik anahtarı hediye edildi.
4: Devletin gücünü hissettik dediler, çarşının sembolik anahtarını hediye ettiler. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta tarihi Kapalı Çarşı'nın açılışını gerçekleştirdi. Törenin ardından çarşıya geçen Bakan Kurum, yeni iş yerlerine taşınan esnafı ziyaret etti.
5: Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.
4: Esnafın sevgi gösterisiyle karşılaşan Bakan Kurum'a çarşının sembolik

0: Anahtarı hediye edildi.
1: Anahtarı ömrümüzün sonuna kadar saklayacağız, taşıyacağız. Hayırlı olsun.
0: Çarşı esnafı bakan kuruma yapılan çalışmalar için teşekkür ederken yeni iş yerlerinin çok güzel olduğunu belirtti.
2: Mükemmel oldu. Böyle beklemiyoruz. Süper.
0: Bakan kurum esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.
3: Efendim, gökyüzünde yaşanan kısa süreli panik. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun zamanında müdahalesiyle son buldu. Uçuş sırasında fenalaşan kadın yolcuya ilk yardımı aynı uçakta bulunan Bakan Memişoğlu ve beraberindeki sağlık heyeti yaptı.
4: Uçakta panik dolu anlar yaşandı. Kadın yolcu aniden fenalaştı. Yardımına ise aynı uçakta bulunan Sağlık Bakanı koştu. Uçak Batman'dan İstanbul'a gidiyordu. Uçuş sırasında rahatsızlanan kadın yolcu için kabin ekibi yardım çağrısında bulundu. Yardımına ise aynı uçakta bulunan Sağlık Bakanı koştu. Bakan Kemal Memişoğlu vakit kaybetmeden beraberindeki heyetle yolcunun yanına gitti. Bakan geçmiş olsun diyerek yolcuyu sakinleştirmeye çalıştı. İlk müdahale havada yapıldı. Sağlık heyeti anında devreye girdi. Bakan Memişoğlu'nun talimatıyla Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Doçent Doktor Muhammed Emin Demirkol, kadın yolcunun tansiyonunu ölçtü, ilk muayenesini gerçekleştirdi. Müdahale boyunca yolcunun yanından ayrılmayan Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlık ekibiyle birlikte süreci yakından takip etti. Hızlı ve koordineli müdahalenin ardından kadın yolcunun sağlık durumu kontrol altına alındı.
3: Adana'da görev yapan bir imamın tayini çıktı. Yani görev gereği tayini çıktı. Zamanı geldi ama cami cemaatinin büyük üzüntüsüne sebep oldu bu tayin. Ve Down sendromlu arkadaşı Savaş için bu veda çok daha zordu.
5: Savaş! Ben gidiyorum.
6: Lan gitme ya.
5: Gidiyorum ben.
6: Lan ne gidiyor?
5: Ama gitmem lazım benim. Gitmem.
0: Yok. Tayini çıktı. Ama yeni görev yerine gitmek onun için kolay olmayacaktı. Çünkü...
5: Yok, ne oldu? Ağlamak yok. Savaş.
0: Adana'nın Feke ilçesindeki Akoluk Camii'nde görev yapan İmam Muhammed Doğaç'ın tayininin çıkması, cami cemaatinden olan Down sendromlu Savaş Yavuz'u derinden üzdü. İmam Doğaç'ın cemaatiyle kurduğu güçlü bağ, hayata geçirdiği sosyal projeler herkesin gönlünde yer etmesini sağladı. Onlardan biri de Savaş Yavuz'du. Öyle ki Savaş için cami imamı Doğaç'ın yeri ayrıydı. Bu yüzden vedayı kabullenmekte en çok o zorlandı.
5: Bak geliyor. Aha. Şuna basacaksın. Ha?
6: Alo.
0: Muhammed Doğaç eşiyle hayata geçirdiği Engelsiz Cami projesiyle engelli bireylerin cami cemaatiyle birlikte kaynaşmasına öncülük etti. İşte bu süreçte Down sendromlu Savaş'la aralarındaki dostluk daha da filizlendi. Hatta birlikte Umre'ye dahi gittiler.
5: Elhamdülillah Rabbil Alemin. Oku bakalım hadi oku.
0: Ancak sarsılmaz dostluğun ayrılık vakti geldi. Ama araya kilometrelerce mesafe girecek olsa da sohbet hiç kesilmeyecekti. İkili ayrılmadan önce cep telefonuyla prova yaptı. Daha sonra da sarılarak vedalaştı.
5: Ha. Bak geldim buradayım artık.
6: Dedi oldu diyor.
3: Kısa bir ara devam edeceğiz.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Bu tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
1: Kapattım, kapattım. Hop, hop, hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
0: Hedefe 500 adım daha var.
1: Hadi tamamlayalım.
2: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
3: Türkiye Sigorta, gücü adım.
1: Yalnız iyi düşünmüşler.
0: Çok iyi düşünmüşler.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Hesap basit, hesap basit.
5: İnce yapısıyla farklı.

0: 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
6: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
4: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
7: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
8: Bu tamam, ocak, bu da tamam. Ütü tamam, camlar.
9: Kapattım. Hop, çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
8: Hedefe 500 adım daha var.
9: Hadi tamamlayalım.
10: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
11: Türkiye Sigorta, gücü adım.
9: Yalnız iyi düşünmüşler.
8: Çok iyi düşünmüşler.
0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
12: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3 Ağustos gündeminden yansıyan haberlerle ama her zaman olduğu gibi önce bazı başlıklar. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.

silahlı kuvvetlerdeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin konular karara bağlanacak. Bazı isimler ilk kez yaş toplantısına katılacak. Detaylandıracağız. Adalet Bakanı Akın Gürlek 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Suikasta ilişkin dosyadaki son durumun ele alınması bekleniyor. Ziyaret ne zaman gerçekleşecek aktaracağız. Tüm dünya aşırı sıcak ve orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Güney Kore'de sıcaklıklara bağlı 14 kişi hayatını kaybetti. Irak'ta sıcak hava sebebiyle bir mühimmat deposu patladı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan'daki yangınlar söndürülemiyor. Son duruma bakacağız. İstanbul genelinde polis, değnekçi olarak bilinen korsan otoparkçılara operasyon düzenledi. İşletme izni olmadığı halde vatandaşlardan park ücreti alan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Detayını paylaşacağız. Depozitosu olan bir içecek ambalajı iade makinesine bırakıldıktan sonra hangi aşamalardan geçiyor merak etmişsinizdir. Ambalajların sayıldığı, ayrıştırıldığı ve geri dönüşüme hazır hale getirildiği tesisi 24 ekibi ziyaret etti. O süreci de anlatacağız. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor. Paylaştığımız başlıkların ayrıntısını aktaracağız ama İstanbul'da sıcak bir gelişme var. İstanbul Büyükçekmece'de Mimar Sinan sahilinde toprak kayması yaşandı. Bakın Mimar Sinan sahilinde vatandaşlar bir yandan sahilde yürüyüş gerçekleştiriyor. Tam da o anlarda bir anda toprak adeta su gibi kayıyor. Toprak kaymasının neden gerçekleştiği, orada bir istinat duvarı var mı, yok mu, o akışa, o toprak kaymasına neyin sebebi olduğu bu noktada şu an belli değil. Ama ihbar üzerine hemen bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, görüyorsunuz. Ambulanslar orada bekliyor. İddialar arasında paylaşmamız lazım. O toprak kaymasının altında kalanlar olabileceği iddiası var. Ama bu resmi makamlarca doğrulanmış bir bilgi değil. Mahsur kalanlar olabilir ama resmi bir bilgi olmadığı için ihtiyatlı yaklaşıyoruz. Bakın. İhbarın hemen ardından o Mimar Sinan sahili bilenler bilir, Büyükçekmece'de bu saatlerde özellikle akşam saatlerinde havaların da böyle olduğu zamanlarda vatandaşların da yürüyüş yaptığı bölgelerden biri. Bakın o kaymanın ardından ambulanslar, itfaiye ekibi, 3 itfaiye ekibi, birden fazla ambulans, polis ekipleri hemen zaten bölge güvenlik çemberine alınmış durumda, şerit çekildi. Vatandaşlar o bölgeye yaklaştırılmıyor. Toprak kaymasının ardından mahsur kalanların olabileceği iddiası var. O iddiaya binaen hızlı bir şekilde ekipler bölgeye ulaştılar ve toprak altında kalan olup olmadığı konusunda bir yandan da şunu görebiliyoruz tabii. Ambulanstan çıkarılan sedyeler hazır bekletiliyor. Bakın her zaman olduğu gibi daha erken saatler sıcak elbette ama bu saatlerde havanın bir parça serinlemesiyle vatandaşların akşam saatlerinde işte bu saatlerde yürüyüş yaptığı noktalardan biri. Toparlayalım. Ve yeni bir bilgi gelirse onu da paylaşacağımızı ifade edelim. İstanbul Büyükçekmece, Mimar Sinan sahilde bir toprak kayması yaşandı. Hızla bölgeye itfaiye ekipleri, ambulans ve polis geldi. Polis güvenlik çemberi altına aldı. Hemen şerit çekti vatandaşların o noktaya yaklaşmaması. Olası kaymanın devam edebileceği endişesiyle tabii ki bu konuda dikkatli davranılıyor. O kayma tamamlandı mı, bitti mi, devamı gelir mi, gelmez mi? Bu yönde de tabii çevrede olanlar uyarıldı. Eğer varsa toprak altında mahsur kalanların kurtarılması için de hızlıca çalışma başlatıldığını ifade edelim. Yeni bir bilgi gelirse onu da yine

0: akşam haberleri içerisinde size ulaştıracağımızı söyleyelim ve gündemin diğer başlıklarıyla devam edelim. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin konular karara bağlanacak.
1: Generaller, amiraller ve albayların terfi, atama ve görev süreleri masaya yatırılacak. Bazı isimler bir üst rütbeye yükselecek, yeni görevlendirmeler de netleşecek. 3 isim toplantıya ilk kez katılacak. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Yaş üyeleri önce Anıtkabir'i ziyaret edecek, ardından külliyede bir araya gelecek. Toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ilk kez katılacak. Yüksek Askeri Şura toplantısında albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personelle bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin dosyaları görüşülecek. Kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel belirlenecek. Kuvvet komutanlıklarında yapılacak olası görev değişiklikleri de değerlendirilecek. Yüksek Askeri Şura kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından sonra kamuoyuyla paylaşılacak.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın coğrafyamıza dair tüm politikası iyilikten, kardeşlikten yana. Bu yüzden sürekli olarak yakın uzak komşularının istikrarına katkı sunmaya çabalıyor. Geçtiğimiz aydan bugüne diplomasi alanında yaşanan gelişmeleri mercek altına aldığımız bir analiz haber hazırladık. Ankara, Bağdat, Şam, Beyrut hattında neler oluyor? Muhalefet bu gündemde neden yok sorusuna cevap arıyoruz.
2: Lübnan'ın güneyinde konuştu. Birleşmiş Milletler geçici görev gücü UNIFIL'in görev süresinin tamamlanması önemli bir gelişmeyi teşkil edecek. Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Tabii güvenlik bağlamında Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz de sürecek.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'nin ziyaretinde altı özellikle çizilmesi gereken iki önemli mesaj vermişti. Biri, Lübnan'ın güvenliğine tam destek mesajı, diğeri ise komşunuzla iyi ilişkiler geliştirmelisiniz ifadesiydi.
2: Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız.
0: Şimdi bu açıklamayı aklınızda tutun ve filmi biraz geriye saralım. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, NATO zirvesi marjında Ankara'ya geldi. Hem Erdoğan hem Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüştü. Sonrasında Irak Başbakanı Zeydi Türkiye'ye kalabalık bir heyetle çıkarma yaptı. Üstelik de İran etkisine rağmen yüzünü Ankara'ya dönme konusunda epey istekliydi. Şimdi o ziyaretin ardından dikkati çeken bir başka ziyaret daha gerçekleştirildi. Bu kez Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Suriye'nin yolunu tuttu. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüştü. En önemli başlık SDG'lilerin Suriye'ye entegrasyonu, Kürt nüfusun yoğun olduğu yerlerde Kürtçe eğitim için Erbil yönetiminin tecrübelerinden faydalanılması. Bu ziyaret Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Turku'nun Erbil'e giderek 4. Kürdistan Eğitim Forumu'na katılması ve bölge yetkilileriyle eğitim alanında işbirliğini görüşmesinden birkaç gün sonra gerçekleşiyor. Aynı zamanda Suriye'nin Erbil'de konsolosluk açması da gündemde. Tüm bu gelişmelerin zemininde ise aslında MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomatik girişimleri var. Türkiye, İsrail-İran savaşı sırasında artan tehdit ve tehlikelere dikkat çekiyor, ateşin bölgeye yayılmasının önüne geçmeye çalışıyor.
3: Onlar çok iyi biliyor ki Türk, Kürt, Arap birlikte hareket ederlerse büyük güç olurlar. Bölgeye barış gelir, huzur gelir, refah gelir ve işte bunu engellemek için

0: her yola başvuruyorlar.
1: Bu yüzden kardeşlik kuşağının inşası anlamında mesafe alınırken elbette İsrail'in de ayağına basılıyor. Tel Aviv yönetiminden sık sık yapılan Erdoğan nefreti yüklü açıklamaların temelinde de bu gerçek yatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Şam hem Bağdat ve Erbil yönetimleri üzerinden yaşadığımız coğrafyada ekilmek istenen nefret tohumlarını söküp atıyor. Suriye'nin başkentinde Şam Uluslararası Türk Okulu'nun açılması, ön kayıt ilanı duyurusu bu anlamda dikkat çekici bir adım. Ana sınıfından liseye kadar verilecek eğitim, iki ülke arasındaki ilişkileri de güçlendirecek elbette.
0: Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok. Ne ekonomide, ne şehircilikte, ne dış politikada, ne de iç siyasette. Bize ve millete faydası olacak, bizim ufkumuzu açacak hiçbir önerileri yok.
1: Erdoğan tüm bu mücadeleyi de sırtını sadece milletine yaslayarak yapıyor. Takdir milletin elbette. Zira Erdoğan sadece bizim değil, bölgemizdeki tüm halkların refahını gözetiyor.
2: Bir asırlık uykudan bu milleti uyandıran, gençliğin ufkuna yıldızlar seren, gökyüzünde kartal, karada aslan, milletin gönlünde Recep Tayyip Erdoğan.
1: Türkiye'nin milli savaş uçağı Kaan'ın P-1 prototipinin gerçekleştirdiği taksi testleri dünya basınında gündem oldu. Yunanistan ve İsrail endişeleri haberlere taşırken Amerika Birleşik Devletleri basınında da Kaan'dan Türk havacılık sanayinin en değerli mücevheri olarak bahsedildi.
3: Uluslararası basın Kaan'ın P-1 prototipinin gerçekleştirildiği taksi testini mercek altına aldı. Türkiye'nin milli savaş uçağındaki yerli sensör sistemleri ve gelecek dönem savaş kabiliyetleri incelendi. Kaan'a ilişkin Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri ifadesi kullanıldı. ABD merkezli askeri havacılık yayını The War Zone, Kaan P-1 prototipinin taksi testlerini önemli bir gelişme olarak duyurdu. Haberde Kaan için Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri ifadesi kullanıldı. İtalya merkezli savunma yayını The Aviationist, Kaan P-1 prototipinin burun ve çene bölümündeki elektrooptik ve kızılötesi sensör yuvalarını değerlendirdi. Haberde Kaan'ın ABD'ye bağımlılığı azaltmak isteyen ülkeler için yerli ve gelişmiş bir savaş uçağı alternatifi sunduğunu yazdı. Belçika merkezli Army Recognition Group, Kaan P-1'in yalnızca bir teknoloji gösterim uçağı olmadığını belirtti. Analizde savaş kabiliyetleri için geliştirilen daha kapsamlı bir platform olduğu ifade edildi. Hindistan merkezi savunma yayını Eurasian Times, Kaan'ın geliştirme sürecinde kritik bir aşamaya ulaşıldığını yazdı. Kaan, Yunan ve İsrail basınında da yer aldı. Testler Yunanistan'ın önde gelen Defense Review, Defense Alert ve Defense Point'ten oluşan savunma sitelerinin ilgisini çekti. Yapılan yorumlarda P-1'in test uçuşunu gerçekleştiren P-0'dan daha olgun bir tasarıma sahip olduğu vurgulandı. Yunan analizlerinde Türkiye'nin ilk seri üretim Kaan uçaklarını 2028 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim etmeyi hedeflediğini hatırlattı. P-1 ve ardından test programına katılması planlanan P-2 prototipinin geliştirme sürecini hızlandıracağı yorumları da yapıldı. İsrail'in ekonomi gazetesi Globes yayımladığı kapsamlı analizde Türkiye'yi İsrail'in yeni baş ağrısı olarak nitelendirdi. Gazete Tel Aviv'in yalnızca Türkiye'nin F-35 programına dahil olma ihtimalinden değil, yerli imkanlarla geliştirilen Kaan projesinden de ciddi rahatsızlık duyduğunu yazdı. Kaan'ın Türkiye'nin hava gücünü yeni bir seviyeye taşıyabilecek stratejik bir proje olduğuna dikkat çekildi. Türkiye'nin uzun vadeli hedefinin ise tamamen yerli motor geliştirmek olduğu vurgulandı. Türkiye'nin ürünlerinin Avrupa'da giderek daha fazla ilgi görmesinin stratejik sonuçlar doğurabileceği belirtildi.
1: Gazeteci Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyada yeni bir süreç başladı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in yeniden incelemeye alınan dosyaya ilişkin gelişmeleri değerlendirmek üzere

0: 6 Ağustos Perşembe günü Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede soruşturmada gelinen son durum ve yürütülen çalışmalar ele alınacak.
1: Üzerinden tam 33 yıl geçti. Ancak suikastın ardındaki tüm sorular henüz yanıt bulmadı. Türkiye'nin hafızasında iz bırakan suikast, Uğur Mumcu dosyası yeniden gündeme geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mumcu ailesiyle bir araya gelecek. Bakan Akın Gürlek, zaman aşımına uğramamış faili meçhul dosyaların yeniden incelendiğini açıklamış, Uğur Mumcu suikasti dosyasının da bu kapsamda ele alındığını duyurmuştu. Uğur Mumcu'nun abisi Ceyhan Mumcu da kardeşinin suikast öncesinde PKK ile İsrail arasındaki ilişkilere yönelik araştırmalar yaptığını öne sürdü. Ailenin avukatları da dosyanın yeniden incelenmesinin önemli bir adım olduğunu belirterek soruşturmaya ilişkin beklentilerini dile getirdi.
2: İlerici düşüncelerle donatmak.
1: Gürlek aileden gelen talep üzerine 6 Ağustos Perşembe günü için randevu verdi. Görüşmede Uğur Mumcu suikastine ilişkin dosyada gelinen son aşamayla yürütülen yeni çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor.
0: Bu noktada biraz sınırlarımızın dışına çıkalım. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle sürüyor. Ukrayna'nın Poltava bölgesinde vurulan bir tesiste tehlikeli kimyasal sızıntı meydana geldi. Karşılıklı saldırılarda sivil kayıplar da yaşanıyor. Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırıların şiddetini artırdı. Poltava'da kritik bir altyapı tesisi vuruldu. Saldırı sonucu tehlikeli bir kimyasal madde sızıntısı meydana geldi. Ukrayna hasar gören konteynerların hızla kapatıldığını belirtti. Olası felaketin önüne geçildiği vurgulandı. Rusya, Slovyansk'ı güdümlü bombayla hedef aldı. Bir ev yıkıldı, 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Harkiv'deki saldırıda ise postane binası hasar aldı, 1 kişi öldü. Ukrayna'da saldırılara karşılık veriyor. Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'a düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ukrayna İHA'ları Rusya'nın Belgorod kentinde İHA geliştirme ve test merkezi olarak kullanılan Devlet Teknoloji Üniversitesi binasını da vurdu. Vladimir bölgesinde ise bir lojistik deposu hedef alındı. Çıkan yangın sonucu binanın bir bölümü çöktü. Krasnodar'da ise İHA enkazının düşmesi sonucu 3 kişi öldü. Deniz yollarında da tansiyon yüksek. Rusya, Miloyaev limanında Ukrayna'ya ait askeri yük taşıyan toplam 4 kuru yük gemisinin İHA'larla vurulduğunu duyurdu. Öte yandan gemilere yönelik artan İHA tehdidi üzerine Rusya Ulaştırma Bakanlığı harekete geçti. Azak Denizi'nde kargo taşımacılığının kesintisiz sürmesi için özel bir operasyon merkezi kuruldu. Yeni planlamayla denizdeki yük akışının bir kısmının kara ve demir yolu gibi alternatif güzergahlara kaydırılması hedefleniyor. Pakistan'da terör saldırıları bitmek bilmiyor. Swat bölgesinde karakol yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında 7'si polis, en az 17 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Saldırıyı Pakistan Talibanı üstlendi. Şiddetli patlama yaşandı, ardından dumanlar yükseldi. Büyük korku yaşandı, ortalık kan gölüne döndü. Pakistan'ın Swat bölgesi intihar saldırısıyla sarsıldı. Saldırı sırasında sokakta yerel halkın emniyet güçlerine destek amacıyla düzenlediği bir miting bulunuyordu. Saldırıda 7'si polis memuru olmak üzere 10'u sivil, topla en az 17 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Saldırıyı Pakistan Talibanı üstlendi. Başbakan Şerif yaşanan olaydan derin üzüntü duyduğunu belirtti. Faillerin ve yardım edenlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu. Pakistan'ın sınır bölgelerinde sık sık ordu ve polis teşkilatını hedef alan terör saldırıları yaşanıyor. Pakistan saldırılardan Afganistan'daki Taliban yönetimini sorumlu tutuyor. Taliban ise iddiaları reddediyor. Aşırı sıcak hava dalgası dünyanın birçok bölgesini etkisi altına almaya devam ediyor. Avrupa'yı etkileyen sıcaklar Orta Doğu ve Asya ülkelerinde de görüldü. Güney Kore'de sıcaklıklara bağlı 14 kişi hayatını kaybederken Irak'ta sıcaklar sebebiyle bir mühimmat deposu patladı.
3: Dünya yanıp kavruluyor. Aşırı sıcaklar birçok ülkede alarm seviyesine ulaştı. Sıcaklara bağlı can kayıpları da artıyor. Irak'ta aşırı sıcaklar nedeniyle mühimmat deposu patladı. Patlama başkent Bağdat'ın kuzeyindeki Tacı Askeri Üssü'nde meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Yoğun dumanlar yükseldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sivil savunma ekibi sevk edildi. Birbirini izleyen sıcak hava dalgası ve yağış azlığı Tuna Nehri'ni vurdu. Tuna Nehri'nde 117 yıllık rekor kırıldı. Su seviyesi tarihi dip noktaya indi. Sırbistan'da Tuna Nehri'nin su seviyesi 3 Ağustos itibarıyla -162 santimetreye kadar geriledi. Seviye 1909'daki rekoru geride bıraktı. Kuraklık Avrupa'da enerji krizini de derinleştirdi. Macaristan, Tuna Nehri'nin suyu çekildiği için ülkenin tek nükleer enerji santralini kapatma kararı aldı. Karar, Paks nükleer santralinin soğutma suyu ihtiyacını karşılayan Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle alındı. Tuna'daki düşük su seviyesi Romanya'yı da etkiliyor. Çernova'da nükleer santraline su akışını artırmak amacıyla kontrollü patlama gerçekleştirildi. Kuraklık riski Polonya'yı da sardı. Sıcaklıklar ülkedeki baraj ve göletlerde su seviyesinin önemli ölçüde düşmesine sebep oldu. Hainça Baraj Gölü'ndeki iskeleler ve tekneler karada kaldı. Hollanda'da ise Deventer Limanı gemi trafiğine kapatıldı. Ülke genelindeki su yollarında etkili olan kuraklık taşımacılığı olumsuz etkiliyor. Yetkililer su seviyelerini izlemeyi sürdürüyor. Belçika'da da sıcak hava nedeniyle ülkenin büyük bölümünde turuncu alarm verildi. Ülke genelinde havanın güneşli ve çok sıcak geçeceği belirtildi. ABD'deki Ölüm Vadisi'nde sıcaklık 53 dereceyi buldu. Ziyaretçi merkezindeki sıcaklıklar turistlerin ilgisini çekti. Uzmanlar 1913'te kaydedilen 56 derecelik rekor sıcaklığın geçilebileceği uyarısında bulundu. Aşırı sıcaklar Güney Kore'yi de yaktı. Termometreler 42,5 santigrat dereceyi gördü. 22 yıllık meteoroloji kayıtlarının en yüksek seviyesine ulaştı. Hükümet alarm seviyesini ikinci en yüksek düzeye çıkardı. Vatandaşlar serinlemek için sığınaklara, plajlara ve su parklarına akın etti. Mayıs ayının ortasından bu yana sıcaklıklar sebebiyle ondan fazla kişi yaşamını yitirdi.
0: Orman yangınları birçok ülkede felaketle sonuçlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington'da boy gösteren alevler giderek yayılıyor. Müdahaleler Yunanistan'ın birçok bölgesinde de sürüyor. Atina'da yangın söndürme çalışmalarında faaliyet gösteren İki helikopter havada çarpıştı, kaza yaptı. İki kişinin öldüğü kaza anları amatör kameralara yansıdı.
3: Yangınlara müdahale ediyorlardı ancak faciayı yaşadılar. Yunanistan'ın başkenti Atina'da kazadan kaçamayan iki helikopter çarpıştı. Biri diğerinin pervanesine çarptı. Çarpmanın ardından alev aldı. Helikopter vadiye düştü. Diğer helikopter ise kontrollü bir şekilde acil iniş yaptı. Kazada Danimarkalı pilotla Yunan İtfaiye Teşkilatı'nda görevli irtibat subayı yaşamını yitirdi. Diğer helikopterde bulunan İngiliz pilot ve bir Yunan koordinatör ise kazadan hafif yaralı kurtuldu. Ülkedeki yangınlara müdahale de sürüyor. Rüzgarın ve aşırı sıcakların körüklediği yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bazı bölgelerde tahliye çalışmaları da devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis yaptığı açıklamada ülkenin aşırı hava şartlarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Önlerinde son derece zorlu günler bulunduğunu söyledi. Orman yangınları ABD'nin Washington eyaletinde de etkisini sürdürüyor. Yetkililer etkisini sürdüren orman yangınları nedeniyle acil durum ilan etti. Spokane kentinde hızla yayılan orman yangınları sebebiyle on binlerce aile için tahliye emri verildi. Yangınlar yüzünden 13 binden fazla hane elektriksiz kaldı. 600 iş yeriyle çeşitli yapılar alevler nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 5 bin yapı ise tehdit altında. Yangınlar henüz kontrol altına alınamadı. Söndürme çalışmaları sürüyor. İtfaiye ekipleri yoğun çalışmalar yürütüyor. İspanya'da da durum aynı. Katalonya özerk bölgesinde Sent köyü yakınlarında çıkan orman yangını sürüyor. Yangının ilk belirlemelere göre 71 hektarlık ormanlık alanı etkilediği biliniyor.

0: Bir aracınız var, modelini yenilemek istiyorsunuz ya da başka bir yatırım yapma niyetindesiniz. Ev alacaksınız ya da başka bir şekilde. O yüzden aracınızı satışa koyuyorsunuz. Aman dikkat diyelim. Neden? Dolandırıcıların yeni hedefi eski model araç satıcıları oluyor. Eski aracı alan şüpheliler. Aracın arıza yaptığını iddia ediyor, satıcıdan tamir ve masraf ücreti talep ediyor. Eğer satıcı sözde masrafı karşılamazsa icraya veriyorlar. İşte detaylar.
1: Eski aracını satanlar aman dikkat. Yeni bir dolandırıcılık yöntemi gelişti. Alıcı eski aracı ekspere kontrol ettirmeden alıyor. Araçta bir arıza olduğu iddiasıyla satıcıdan para talep ediyor. Eğer parayı alamazsa da satıcıyı icraya veriyor.
2: Benzer bir olayda İstanbul'da yaşandı. Büşra Mutlu 1998 model aracını satmak için ilan sitesine yükledi ve araca bir alıcı çıktı. Kız arkadaşına alacağını iddia etti. Aracı almak istedi. Büşra Mutlu aracı gösterdiği sırada aracı önce ekspere gösterin dedi. Fakat iddiaya göre alıcı ben araçtan anlıyorum dedi ve aracı ekspere göstermeden satışı üzerine aldı.
3: Ekspere götürebileceğini ya da varsa ustasını getirebileceğini söyledi. Kendisi kabul etmedi. Ben araçtan anlıyorum dedi ve ardından geldi. Arabayı test etti. Kız arkadaşıyla birlikte geldiler. Sonra kendi gönül rızasıyla aracı satın aldı.
2: Aynı günün akşamında ise Mutlu'ya mesajlar atmaya başladı.
3: Ümraniye'ye kadar araçla gidiyorlar sözde. Ardından araç çalışmıyor, yani çalışmadığını iddia ediyor. Sonrasında Ümraniye'den Çerkezköy'e bir şekilde aracı götürdüm diyor. Ama hararet yaparak götürdüğünü söylüyor.
2: Aracın motorunda arıza olduğunu iddia eden yeni sahibi eski sahibini arayarak 100 bin liranın üzerinde masraf ücreti talep etti.
3: Aracın daha sonra motor indirdiğini, bunu işte ustasıyla görüştüğünü, bana işte rakamlar çıkardı. Yanılmıyorsam işte aracı 260 bine satmıştım zaten. Yanılmıyorsam verdiği rakam da bu işte 260 binin işte yarısı kadar, 140 bin civarında bir rakamı benden talep etti. Ben de ödeyemeyeceğimi, yani bunun saçma olduğunu söyledim. Kendisi dedi ki o zaman aracı gelin alın, ben aracı geri vermek istiyorum. Bunu da kabul etmedim. Bana şöyle bir ibare kullandı. O zaman siz bana ev alacağınızı söylemiştiniz. Evinize kadar haciz gönderirim dedi. Yani o zaman ben şu an parçaları birleştirdiğimde şöyle düşünüyorum. Bunlar bir çete mi?
4: Alıcı burada kendisi aracı muayeneye götürmezse, aracın muayene edilmeden alınması yönünde karar alırsa bu halde aracı da olduğu gibi kabul etmiş sayılır.
1: Büşra Mutlu alıcının haksız ücret talebini reddetti. Haklı olarak alıcıya hiçbir ödeme yapmadı. Ancak haftalar sonra telefonuna gelen bir bildirimle mal varlığını alıcı tarafından haciz takibi getirildiğini öğrendi.
3: Aradan birkaç hafta geçti, bir ihtarname geldi. Avukatım ihtarnameye dönüş yaptı. Ben o süreçte bir adres değişikliği yaptım. Adres değişikliğinden dolayı 3 ay sonra, yaklaşık 3-4 ay sonra, İşte geçtiğimiz haftalarda yaşanıyor artık bu olay. Benim banka hesabıma gelen bir bildirimle ben bana bloke koyulduğunu öğreniyorum. Hesaplarıma, yani bana icra davasını açtığını öğreniyorum.
4: Alıcı aracı aldıktan sonra araçta bir arıza olduğunu düşünerek bir icra takibine giriyorsa araca ödediği bedeli geri istiyorsa aracı da iade etmekle yükümlü hale gelir. Parasını isteyen aracı vermelidir. İkisinin de bende kalacağı bir model, alıcıda kalacağı bir model haksızlık yaratır. Çünkü ne olur? Aracı bedava almak anlamına gelir.
2: Haciz kararı nedeniyle mağdur olan Büşra Mutlu, hacizi kaldırabilmek için talep edilen ücreti ödemek zorunda kaldı. Ama hakkını aramak için konuyu mahkemeye taşıdı.
3: 228 bin lira ödedim. Faiziyle birlikte açtığı rakam 173 binden bir rakamla başlatıyor. Ve ben bu süreçte biraz ne yapılabilir ona baktım. Adres değişikliğimden dolayı o gün işte bulunmamdan, yani mesai saatleri içerisinde olduğum için işte tebligat geliyor ve geri dönüyor. Bu sebeple ben, tebligat bana ulaşmadığı için mağduriyet yaşıyorum. Karşı dava açtık. Hem o tebligatın bana ulaşmadığına dair bir dava açıldı. Hem de aynı zamanda bu...

0: Dediğim meblağın geri ödenmesi için bir dava açıldı.
1: Son zamanlarda sıklıkla artan eski model araç satış dolandırıcılığına uğramak istemeyenler nelere dikkat etmeli?
2: 8 yaş üstü ve 160 bin kilometre üstündeki araçlar için bir muayene zorunluluğu yok. Ne demek bu? Aslında eski araç alanlar, kullanılmış ve yaşı ilerlemiş araç alanlar, kilometresi ilerlemiş araç alanlar aslında bir takım riskleri kabul ederek bu araçları satın alıyorlar. Aracı aldıktan bir süre sonra araçta bu da varmış, şu arıza da varmış, bu eksik de varmış deme imkanları çok da iyi niyetli olmayabilir. Dikkatli olmak lazım. Çünkü bir takım dolandırıcılık hadiselerinin artış gösterdiğini biz de görüyoruz. Hem aracı alayım hem de araç için ödediğim parayı yanında birlikte alayım dersek bu adil ve takdir edilebilir, doğru görülebilir bir yere bir sonuca imkan vermez.
3: İstanbul'un çeşitli ilçelerinde korsan otoparkçılık yapan, işletme izni verilmediği halde vatandaşlardan park ücreti alan 23 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
4: İstanbul'da korsan otoparkçılara yönelik denetimler sürüyor. İzinsiz şekilde park ücreti talep eden 23 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
5: Dedim burası. Ne kadar?
4: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde korsan otoparkçılık yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Başta Fatih, Beyoğlu ve Eyüp Sultan olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlerde işletme izni olmadan araç sahiplerinden park ücreti alan kişiler tespit edildi. Gel abla gel. Hop. 1 Temmuz ile 24 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 23 şüpheli belirlendi. Şüpheliler arasında Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yetkili kurum tarafından izin verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek suçundan adli işlem uygulandı.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu kiralık sosyal konut projesi için geri sayım başladı. İstanbul'da ilk etapta 15 bin konutun kiraya verilmesi planlanırken hak sahipleri kura çekimiyle belirlenecek, raiç bedelin altında kiralanacak konutlarda 3 yıl oturulacak, belirli kesimlere kontenjan ayrılacak. Peki kira bedeli ne kadar olacak? İşte merak edenler için tüm detaylar.
6: Kiralık sosyal konut uygulamamızın İlk adımını Bismillah diyerek İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz. Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz.
7: Türkiye'de bir ilk, İstanbul'da ucuz kiralık konut dönemi başlıyor. 15 bin sosyal konut mega kent sakinlerinin kira yarasına merhem olacak.
8: Fahiş kiralar İstanbullulara yaka silktiriyor. Bu derdin dermanı ise hükümetten geldi. Türkiye'de ilk kez hayata geçirilecek olan kiralık sosyal konut kampanyası Eylül itibarıyla İstanbul'da uygulanacak.
7: Peki kiralık sosyal konut projesinin hedefleri neler?
9: İstanbul'da özellikle şu anda konut kiralarının enflasyon üzerindeki baskısı konuşuluyor. Çünkü hane bütçesinin neredeyse yarısına varan kira fiyatlarını konuşuyoruz şu anda. Dolayısıyla buna bir çözüm bulunmaya çalışılıyor. Çünkü bu paralelinde enflasyonu da çok ciddi oranda tetikliyor.
7: İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için geri sayım başladı. Peki kimler başvuru yapabilecek? Kimler hak sahibi olabilecek? Kiralama bedeli ne olacak ve kiralama süresi ne kadar olacak? İşte yanıtı.
8: Hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek.
9: Başvurular yine devlet üzerinden yapılacak ki takvim açıklanmadı. Takvim açıklanacak. Vatandaşı yine uyaralım. Orada da biliyorsunuz bir sürü dolandırıcılık hikayesi konuşmuştuk. Vatandaşlar mutlaka TOKİ'nin internet sitesini bu konuda takip etsin. Eylül ayı itibariyle de ki bu evler zaten yeni yapılmıyor. Bunlar TOKİ'nin elinde mevcutta bulunan, biten, bitmek üzere olan projelerden stok ayrılacak. Bunlarla yapılacak bu 15 bin.
7: Kiralık sosyal konut projesinde alt gelir grubuyla sosyal yardım alan vatandaşlara, kentsel dönüşüme giren veya girmek isteyen, kiralık ev bulmakta zorlanan vatandaşlara kontenjan ayrılacak.
9: Öncelikle tabii ki bir ev sahibi olmamanız gerekiyor. Bu en önemli kriter. Aynı 500 bin konut kampanyasında olduğu gibi çeşitli kesimlere öncelik verilecek. Onlara kontenjan ayrılacak. Sadece 500 bin konut kampanyasındaki hatırlarsak işte emeklilere, gençlere, üç çocuklu ailelere, engellilere, yine şehit ailelerimize, gazilerimize özel kontenjanlar ayrılmıştı. Burada bir de kentsel dönüşümden dolayı evini terk edecek ve

0: O süreyi nerede geçireceğini bilmeyen düşük gelirli aileler buna dahil edilecek.
1: Bölgedeki piyasa rayiçlerinin altında kiralanacak konutlarda vatandaşlar 3 yıl boyunca oturabilecek.
0: Burada 3 sene oturabilecek vatandaş. Bu önemli bir detay. 3 sene sonra konutu tekrar TOKİ'ye devredecek. TOKİ içindeki tadilatı yapıp bir başkasına tekrar kiralayabilecek bu konutları. Fiyatlar bölge rayiçinin yarısı olarak belirlenecek. Şöyle düşünelim. İstanbul'da şu anda ortalama kira fiyatı 40 bin lira bulmuş durumda. Demek ki bunların da ortalaması yine 20 bin lira olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın zaten yarı fiyat dediği politika buydu. Ama bu işte Beşiktaş'ta eğer TOKİ'nin bir elinde bir portföy varsa oradaki kira ortalaması 60 binse 30 bin olacak. İşte Esenyurt'ta ise oradaki ortalama 30 bin liraysa orada da 15 bin lira olacak. Yani bunun her yerde bir standart olmayacak.
2: Yatırımcının rotası toprağa çevrildi. Gayrimenkul satışlarında arsa ve arazinin payı %40'a ulaştı. Özellikle büyük şehirlerin gelişen bölgeleriyle ulaşım ve altyapı yatırımlarının yoğunlaştığı noktalar öne çıkmaya başladı. Uzmanlarsa arsa alacaklara sözlü vaatlere değil resmi belgelere bakın uyarısında bulunuyor.
1: Gayrimenkul piyasasında toprağa talep artıyor. Satışlarda arsa ve arazinin payı %40'a kadar ulaştı.
3: Konut fiyatları yükseldi. Yatırımcının rotası değişti. Yatırımcılar artık arsa ve arazileri tercih etmeye başladı.
4: Geçen seneki TKGM verilerine baktığımızda 9.6 puanlık bir artış var. Haziran ayı için söylüyorum bunu. Artık konut fiyatlarının çok yüksek olması yatırımcı açısından iyi bir yatırım olarak değerlendirilmiyor. Aynı şekilde yine konut satışları zorlaştığı için, fiyatlar arttığı için yatırımcılar daha çok toprağa yöneliyor.
1: Yatırımcının radarında özellikle büyük şehirlerin gelişim aksları var. Yeni metro hatları, otoyol ve çevre yolları, sanayi ve lojistik merkezleri ve altyapı yatırımlarının yoğunlaştığı bölgeler toprağın değerini belirleyen en önemli unsurlar arasında.
3: İstanbul il sınırları içerisinde yatırım yapmak isteyen yatırımcılar özellikle yeni toplu konut projelerinin bulunduğu noktalar ve metro inşaatlarının bulunduğu noktalardaki arsa ve arazileri tercih ediyor.
4: Yatırımcılar daha ufak miktarlarda daha fazla kar edebilecekleri şeyler araştırıyorlar. Artık daha bilinçli bir yatırımcılar var tabii. Yatırımcılar organize sanayi bölgesi, altyapı ulaşım olan yerleri araştırıp artık yatırımlarını buraya çekmeye başladı.
1: Büyük şehirler dışa doğru genişledikçe yeni yatırım bölgeleri de ortaya çıkıyor. Yatırımcı gelecekte değer kazanabilecek noktalarda şimdiden yerini almak istiyor.
4: Halkalı, Kapıkule tren hattı. Bu tren hattının ayaklarında yerler bakmaya başladı. Artık o yüzden Tekirdağ ve Kırklareli'ni biraz es geçmeye başladılar. Ancak buralar da çok değerli yerler tabii ki.
1: Tabii yatırımcıların tercihleri sadece İstanbul iliyle sınırlı değil. Özellikle son zamanlarda gelişen sanayileşme ile Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da yatırımcıların tercih listesinde yer alıyor.
4: Yatırımcılar burada en çok seçenekler aslında İstanbul'un arka bahçesi olan Edirne, Tekirdağ, Kırklareli gibi bölgeler. Çünkü dediğiniz gibi bu bölgelerde aslında ulaşım altyapıları, organize sanayi bölgeleri ve tabii ki Avrupa'ya yakınlık olarak Edirne ve Tekirdağ bölgesi yakın olduğu için yatırımcılar daha çok buraya yükselmeye başladı.
1: Uzmanlar uyarıyor, kar amacıyla alınan arsa ve arazilerde dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar var.
4: İpotek, herhangi bir haciz ya da bir beyan var mı? Genelde yatırımcılar bunlara bakmaksızın sadece fiyat araştırması yapıyor. Ancak burada iyi bir yatırım sadece fiyatla olmaz, doğru lokasyonda doğru yeri almakla olur.
2: Çocuklarda karın ağrısı çoğu zaman basit nedenlerden kaynaklanıyor olabilir, ancak şiddetli ve geçmeyen ağrı, kusma ya da iştahsızlık gibi belirtiler bazı ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Uzmanlar özellikle apandisit ve bağırsak düğümlenmesine karşı aileleri uyarıyor.
5: Karın ağrısı, kusma ve iştahsızlık çocuklarda görüldüğünde dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında. Uzmanlara göre özellikle geçmeyen ve giderek şiddetlenen ağrılarda erken muayene önem taşıyor. Karın ağrısı, çocukluk çağında en sık görülen şikayetlerden biri. Bazen nedeni basit bir kabızlık olurken, bazen de acil müdahale gerektiren ciddi bir hastalık olabiliyor. Üstelik çocuklarda karın ağrısının nedeni yaş grubuna göre değişebiliyor.
6: 0 ve 1 yaş arasında en sık gördüğümüz çocuklarda karın ağrısı sebebi acil olarak gördüğümüz çocuklarda bağırsak düğümlenmesi dediğimiz invajinasyondur. Bu hastalar şiddetli karın ağrısı, safralı, kusmayla bize gelirler. Genelde biz bu hastaları medikal olarak tedavi ederiz. Nadiren de cerrahiye gider. Tanı da ultrason yeterlidir. Bu yaş grubunda en sık gördüğümüz budur.
5: Çocuklarda 2 yaşından sonra dikkat edilmesi gereken nedenlerin başında apandisit geliyor.
6: Apandisitler de çocuklarda genelde iştahsızlıkla başlar. Geçmeyen bir karın ağrısı olur. Sonrasında sağlık adına yayılan şiddetli, rahatsız edici bir karın ağrısı olur. Hastalar bu şikayetle bize gelirler. Bizim muayenemiz kan tahlili veya bir ultrason tetkiki gibi.

0: tehlike oluşturuyor.
1: Diğer acil bir durum ise bağırsak dönmesi dediğimiz volvulustur. Bu çok sık görülen bir şey değildir. Özellikle akut batınlarda karışan birkaç farklı hastalık grubu var. Erkek çocuklarda karın ağrısına yansıyan ağrı şeklinde sebep olan yumurta dediğimiz test distorsiyonları, kız çocuklarında da bunun karşılığı over torsiyonları olabilir. Bunlar da bizim çocuk çevresinin acil karın ağrısına sebep olan gruplarıdır. Yine ilk bir yaşta çocuklarda kasık fıtıklarında eğer inkarserasyon dediğimiz boğulma olursa, nadiren de çocuklarda inmemiş testislerde aynı şekilde karın ağrısı olabiliyor.
0: Uzmanlara göre şiddetli ve geçmeyen ağrılarda ya da kusmanın eşlik ettiği karın ağrılarında vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalı.
2: Anne sütü bebeklerin sağlıklı gelişiminde en önemli besin kaynağı olarak kabul ediliyor. Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla uzmanlar emzirmenin önemine dikkati çekerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da yaptığı paylaşımda anne sütünü eşsiz bir mucize sözleriyle anlattı.
3: Hatta bugün video izledim. İnanın tüylerim diken diken oldu. Yeni doğmuş bir aylık bir bebek annesini emerken o çıkarttığı sesler beni öyle duygulandırdı ki ağladım yani.
4: Bir bebeğin ilk besini, ilk koruyucusu ve hayata en güçlü başlangıcı anne sütü.
5: Hayatın ilk aylarında alınan en değerli besin, bir bebeğin büyümesine, gelişmesine ve bağışıklık kazanmasına katkı sağlayan en doğal kaynak.
6: Bir mucize bir besin ama sadece besinde değil, içinde hücreler var. Koruyucu hücreler, hücreler, kök hücreler, genetik yapılar. Yani bunun hem anne, hem bebek, hem de topluma birçok faydası var ki saymakla bitmez.
5: 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında anne sütünün önemine dikkat çekiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anne sütünü eşsiz bir mucize olarak tanımladı. Özellikle yaşamın ilk 6 ayında yalnızca anne sütüyle beslenmek, sağlıklı büyüme ve gelişim açısından büyük önem taşıyor.
6: Bebeğin bir sürü hastalıktan koruyor bir kez. Hipotermiden koruyor, beyin gelişimini artırıyor, diyabetten koruyor. Anneyi de aynı şekilde birçok hastalıktan ve kanser bazı kanserlerden koruyor.
5: Anne sütü sadece bebeğin değil, annenin sağlığı için de önemli katkılar sağlıyor. Emzirmenin doğum sonrası iyileşme sürecini desteklediği, anne ile bebek arasında bağ güçlendirdiği belirtiliyor.
6: Gebelikten önce hazırlanmıyor anne. Nasıl emzireceğini bilmiyor. Nasıl tutacağını bilmiyor. Sütünün nasıl, hangi bulgularla doyduğunu bebeğin anlayacağını bilmiyor. Ve doğumdan sonra bir anda bebek kucağına gelince bunları anlaması zor oluyor. Hamilelikten önce beslenme eğitimi, bebeğin doygunluk belirtileri gibi birçok işte anne sütünün saklanma koşulları gibi bir eğitime hazırlansa çok daha kolay olur.
5: Annelerde anne sütünün hem bebekleri hem de kendileri için çok kıymetli olduğunu söylüyor. Kimi ilk günlerde zorlansa da emzirmenin tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade ediyor.
7: Hamilelik sürecinden sonra hassas olduğum tek nokta vardı. Çocuğumu emzirebilmekte ilk 6 ay olmazsa olmazımdı benim anne sütü. 1 yaşına kadar emzirdim. Şimdi de geçmişe dönüp bakınca en çok onun o emerken çıkardığı sesi özlüyorum.
8: Birini 6 aya kadar emzirdim. Birini de 2 yaşına kadar. Biri de hiç emmedi. 3 çocuğum vardı. Öyle.
9: Peki sizce kaç yaşına kadar emzirilmeli?
8: Ben en az 1 yaşına kadar emzirmeli. En az yani.
3: Onun yanında ek gıdalar falan verilir ama anne sütü tabii çok önemli. Hastalıklardan koruduğunu biliyorum. Ben şahsen seneler önce ilk 6 ay önemli demişlerdi.
2: Depozitosu olan bir içecek ambalajı iade makinesine bırakıldıktan sonra hangi aşamalardan geçiyor? Türkiye genelinde uygulamaya alınan depozito yönetim sisteminde ambalajların sayıldığı, ayrıştırıldığı ve geri dönüşüme hazır hale getirildiği tesisi 24 ekibi ziyaret etti. Bir şişenin geri dönüşüm yolculuğu işte haberimizde.
0: Bir zamanlar içecek ambalajı olan atıklar yeni ürünlerin ham maddesi olmaya hazırlanıyor.
10: Bir şişenin geri dönüşüm yolculuğu işte tam da bu noktada başlıyor. Depozito makinelerine bırakılan ambalajlar bu noktada tek tek sayılıyor, doğrulanıyor ve preslenerek geri dönüşüme hazır hale getiriliyor.
11: Bu makinede otel, restoran ve kafelerden toplanan depozitolu ambalajlar ve vatandaşımızın toplu iadeleri makinelimizde sayma ve doğrulama işlemlerinden geçirerek parçalanmaktadır.

0: bulunmaktadır. Buradan sonra da geri dönüşüm tesislerine gönderilmektedir.
1: Depozitosu olan ambalajlar sistemi kapsamında vatandaşların iade makinelerine bıraktığı ambalajlarla otel, restoran ve kafelerden toplanan doğa logolu ambalajlar bu tesiste buluşuyor.
2: Toplanan ambalajlar saha ekipleri tarafından bu tesise getiriliyor ve getirilen her ambalaj geri dönüşüm sürecine dahil ediliyor.
0: Depozitosu olan ambalajların üzerindeki yeşil etiketler makinemiz üzerindeki kırmızı halkadan geçerek sayılmakta ve doğrulanmaktadır. Plastik atıklar ve alüminyum kutular preslenmekte, camlar ise kırılanarak tekrar sisteme katılması önlenmektedir.
1: PET ve alüminyum ambalajlar daha sonra yüksek basınçlı preslerde sıkıştırılarak balya haline getiriliyor. Cam ambalajlarsa ayrı alanlarda depolanarak geri kazanım tesislerine gönderilmeye hazırlanıyor.
2: İade edilen ambalajlar bu noktada makineden geçtikten sonra preslenerek türlerine ayrılıyor.
0: Bu şekilde preslenerek ve ezilerek kullanılmaz hale geliyor ve buradan sonrasında da geri dönüşüm yolculuğuna devam etmek üzere diğer tesislere gönderilmektedir.
1: 1 Temmuz itibarıyla sistemin 81 ilde devreye alınmasının ardından tesisteki yoğunluk da önemli ölçüde arttı. Günlük toplanan PET ambalaj miktarı yaklaşık 3 katına çıkarken geri dönüşüme kazandırılan ambalaj sayısı da her geçen gün artıyor.
0: Günde ortalama 2 milyon adet depozitolu ambalaj doğrulanmakta ve sayılmaktadır. 1 Temmuz itibariyle ise Temmuz ayında 62 milyon adet depozitolu ambalaj sisteme dahil edilmiştir.
3: Anadolu arkeolojisinde heyecanlandıran eşsiz bir keşfe imza atıldı. Manisa'da Sardes Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda yaklaşık 2500 yıllık dev bir genç erkek heykeli gün yüzüne çıkarıldı. Haberi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu.
4: Sardes'te Anadolu arkeolojisine ışık tutacak eşsiz bir keşif yapıldı. Genç erkek heykeli gün yüzüne çıkarıldı. Keşifle ilgili detayları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından açıkladı. Bakan Ersoy, Manisa'daki Sardes Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda M.Ö. 5. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilen yaklaşık 2500 yıllık genç erkek heykelini gün yüzüne çıkardık dedi. 2,2 metre yüksekliğindeki mermer heykel, anıtsal boyutu, iyi korunmuş yapısı ve dikkat çekici ayrıntılarıyla dönemin heykeltıraşlık sanatının nadir örnekleri arasında yer alıyor. Ayrıca Roma döneminde sütunlu caddenin döşemesinde devşirme taş olarak kullanılan eser, yüzü aşağıya bakacak şekilde yerleştirildiği için yüzyıllar boyunca önemli ölçüde korunmuş. Üzerindeki alışılmadık giysi detayları ise Lidya kültürünün izlerini taşıyor. Titizlikle yürütülecek bilimsel inceleme ve konservasyon çalışmalarında eserin yüzeyinde günümüze ulaşmış olabilecek boya izleri de araştırılacak. Öte yandan elinde bir meyve tuttuğu görülen heykel, dönemin Sardes'indeki yaşamı, inanç dünyasını ve kültürel etkileşimi anlamamıza katkı sağlayacak önemli veriler sunuyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından genç erkek heykeli Manisa Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşacak.
3: Akşam haberlerinin 19 kuşağının başında sizlerle paylaşmıştık. Büyükçekmece'deki toprak kaymasıyla ilgili yeni bilgiler de azar azar geliyor. Bu noktada sizinle bir daha paylaşalım. Büyükçekmece'de toprak kayması yaşandı. Tam olarak nerede? Mimar Sinan sahilde yaşandı. Toprak kaymasının hemen ardından iş makineleri, itfaiye ekipleri, ambulanslar ve polis bölgeye geldi. Polis öncelikle bir güvenlik bariyeri oluşturdu, şerit çekti vatandaşların yaklaşmaması için. Toprağın altında mahsur kalanların olabileceği ihtimali üzerine elbette çalışmalar yürütüldü dikkatli bir şekilde. Ve göçük altında, toprak altında olan var mı yok mu anlayabilmek için hassas burunlu köpekler de bölgeye ulaştı. Herhangi bir tepki ulaşmaması, tepki gelmemesi üzerine hala şu anda gerçi ekipler ambulansları hazır bulunduruyor. 3-4 itfaiye aracı, iş makinesi, bakın vinç

Şu anda bir yandan çalışıyor o kayan toprağın kaldırılması için. Ancak öncesinde tabii hassas burunlu köpekler getirildi. Toprak altında herhangi bir kişinin var olmadığı tespitinin ardından iş makineleri çalışmaya başladı. Şu anda çalışmalar halen sürüyor. Biz haber takibimizi sürdürüyoruz. Yeni bir bilgi, detay geldiği takdirde 24 ekranlarında sizlerle paylaşacağımızı ifade edelim. Sözümüz çok ama süremizin sonuna geldik. Akşam haberlerini noktalıyoruz. Birazdan briefing saati başlayacak. Furkan Kaya sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
1: Kapattım, kapattım. Hop, hop, hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
0: Hedefe 500 adım daha var.
1: Hadi tamamlayalım.
2: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer. Türkiye Sigorta,
1: üçü adım. Yalnız iyi düşünmüşler.
0: Çok iyi düşünmüşler.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
4: Otobit'te. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20.45'te 24'te.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra
4: bankayız Halkbank. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Bu tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
6: Kapattım. Hop, çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
1: Hedefe 500 adım daha var.
6: Hadi tamamlayalım.
7: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
8: Türkiye Sigorta, gücü adım.
6: Yalnız iyi düşünmüşler.
1: Çok iyi düşünmüşler.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine bu akşamda dış politikadaki sıcak gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Profesör Doktor Zeynep Oktav hocamızla sıcak gündemi değerlendireceğiz. Fakat daha sıcak bir gündemimiz var. Biliyorsunuz maalesef ki İstanbul Büyükçekmece'de bir toprak kayması yaşandı. Bölgede toprak altına kalan vatandaşlarımızın olduğunu şu an biliyoruz. Bölgeye jandarma, polis ve tabii ki sağlık ekipleri derhal sevk edildi. Şimdi olay yerindeki arkadaşımız, muhabirimiz Neslişah Yumak'la bir telefon bağlantısı yapacağız. Sıcak bölgedeki son gelişmeleri kendisinden hemen dinlemek istiyoruz. Neslişah, merhabalar, sesimizi duyabiliyor musun?
1: Furkan Kaya, iyi yayınlar dilerim, duyuyorum sizleri.
0: Evet Neslişah, son gelişmeleri senden almak istiyoruz.
1: Furkan Kaya, geçtiğimiz saat dilimi içerisinde İstanbul Büyükçekmece'deki Mimar Sinan sahilindeki noktada ağaçlık alandan sahil bölgesinde bulunan alana bir toprak kayması meydana geldi. Ekipler toprak kaymasının hemen ardından bölgeye intikal ettiler ki şunun bilgisini alalım, hemen aktaralım sizlere. Kaymakamlıktan ve valilikten almış olduğum bilgiler doğrultusunda ilk belirlemelere göre göçük altından herhangi bir kalmış vatandaşımız ilk bulgularda rastlanmadı. İlk bölgeye toprak kaymasının hemen ardından hassas burunlu köpeklerin geldiğini ve hassas burunlu köpekler tarafından şu an herhangi bir tepki gelmediğini ve ilk değerlendirmelere göre de toprak altında kimsenin olmadığı bilgisi aktarıldı. Ama her ihtimale karşı oluşabilecek herhangi bir vatandaşımızın can güvenliğine karşı bölgeye itfaiye ve ambulans ve polis ekipleri zaten sevk edildi. Şu an bölgede de hassas burunlu köpekler de incelemelerini gerçekleştiriyorlar ve ilk değerlendirmelere göre de herhangi bir tepki verilmediğini aktaralım. Ama ne olursa olsun herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için sizler de görüyorsunuz, ekranlarınıza da geliyor şu anda. Birden fazla ambulans ve ekiplerin de çalışması hala daha sürüyor bölgede.
0: Evet Neslişah, yüreğimize su serpildi tabii ki. Solda izleyenlerimiz için aktaralım. Canlı görüntüler, hassas bir şekilde, dikkatli bir şekilde ihtimale karşı toprak güzelce, usulca açılıyor ve inşallah orada hiç kimse tabii çıkmamasını ümit ediyoruz. Sağda da olay anındaki görüntüleri, sıcak görüntüleri görüyoruz. O zaman Neslişah'a çok teşekkür ediyoruz. Tabii ilerleyen saatlerde tam net haberleri almış olacağız. Çok teşekkür ediyorum ve tabii ki çok da geçmiş olsun diliyorum bölge halkına, tabii ki İstanbul vatandaşlarımıza da geçmiş olsun diliyorum. Evet kıymetli izleyenlerimiz, vakit kaybetmeden sizler için hazırlamış olduğumuz önemli bilgiler var. Onları arz ettikten sonra Zeynep hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. ABD'de su altyapısına siber saldırı alarmı. Şimdi bu çok ses getirdi haber. New York Times'ta çıktı ve acaba Amerika Birleşik Devletleri İran'ın siber saldırısı altına girdi mi şeklinde bir heyecan yarattı. Şöyle detaylara kısaca baktığımız zaman ABD'de en az 7 eyalette içme suyu altyapısını hedef alan koordineli siber saldırıların tespit edildiğini gördük. Ve FBI derhal bunları araştırmaya başladı. Acaba arkasında İran mı var diye. Saldırılar su kesintisi, kimyasal arıtma ve su basıncını yöneten endüstriyel kontrol sistemlerini hedef aldığı ifade edildi. Bu çok tehlikeli. Milyonlarca insanın içme suyunu, tabii ki günlük yaşamını etkileyecek olan bir saldırı olarak bu addedildi. Federal kurumlar İran bağlantılı aktörlerden şüpheleniyor. Ancak soruşturma sürüyor. Kesin bir atıf yapılmış değil. Zaten Donald Trump da bu İran yapmıştır, yapmış olabilir de demedi. Hemen Minnesota Belediye Başkanı'nı, Demokrat Belediye Başkanı'nı suçladı. Bu da tabii biraz manidar geldi. Bunu da Zeynep Hocam'a soracağım. Acaba bilerek mi bunu dedi? Yoksa Donald Trump'ın da şüpheleri var mı? ABD Başkanı Donald Trump, İran iddialarını reddetti. Sorumluluğu Minnesota yönetiminin güvenlik zafiyetine bağladı. Biraz önce arz etmiş olduğum gibi. Yetkililer şu ana kadar içme suyunun güvenliğinin bozulduğuna veya halk sağlığına yönelik bir tehdit oluştuğuna dair bulgu olmadığını açıkladı. Tabii bunun olmadığı, bundan sonra olmayacağı anlamına da gelmez. Acaba böyle bir siber saldırı potansiyeli var mı? Veya İran tek başına yapamasa bile acaba arkasında Amerika Birleşik Devletleri veya Çin mi var? Olayın ardından Amerika Birleşik Devletleri genelinde su sistemlerinde siber güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Tabii ki su meselesi önemli. Bu su savaşı dediğimiz hadise acaba bu siber saldırılarla mı başlayacak? Bu da tabii önemli ve İran savaşının gidişatını etkileyen bir gelişme olarak da bunun addedildiğini görüyoruz. Şimdi çok kıymetli hocam, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Zeynep Oktav hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Zeynep Oktav hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Çok uzun zaman oldu hocam, özledik sizi.
1: Evet, ben de özlemişim hepinizi.
0: Evet,
1: çok
0: hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne demek hocam, ayaklarınıza
1: için.
0: Sağlık. Çok güzel yayınlar yaptık evvel
1: evet,
0: zamanlarda.
1: Evet, beraber.
0: İnşallah niceleri olsun hocam. Hep de şey zamanlardı yani, en böyle
1: zor
0: zamanlarda hocam. Şimdi de böyle bir hadise. İsterseniz bu enteresan haberle başlayalım. Yani
1: evet.
0: Su siber saldırı, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin 7 eyaletinde içme suyuna İran siber saldırı düzenledi mi?

0: Ya da Donald Trump bunu kesin reddetmesi acaba bir korkuyu mu işaret ediyor hocam? Siz ilk böyle duyduğunuz zaman ne gibi bir yorum yaptınız?
1: Benim aklıma 11 Eylül sonrasındaki Amerika geldi. Çünkü 11 Eylül'den sonra da Amerika'da halka tabii bu bir fısıltı yayıldı. Sulara zehir katıldı diye. Ben bunu Amerikalı meslektaşlarımdan özellikle duydum. Çok büyük bir infiale ve telaşa yol açıyor Amerika'da söylentiler. Dolayısıyla İran Savaşı uzadıkça Trump'ın zor durumda kaldığı bir süreç yaşıyoruz. Ve evet, bu şimdi Ağustos ayındayız ama Kasım'a bir şey kalmadı.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi bu savaş uzadıkça ve sonu gelmedikçe Trump'ın durumu iç politikada daha da zorlaşıyor. Demokrat bir belediye başkanını suçlamış Trump da, İran'ın yapmadığını söylemiş okuduğum kadarıyla.
0: Evet, evet.
1: Ama tabii bunu kesin kes bu bilgiye nasıl ulaştı o çok belli değil anladığım kadarıyla. Yani bu bize şunu gösteriyor. Aslında ABD'nin İran'a yaptığı bu savaş ya da saldırılar ya da İran'la ABD arasındaki uzayan savaş sadece Orta Doğu'nun ya da bizim çevremizdeki bir sıcak savaş meselesi değil. Amerika'nın da iç meselesini çok yakından ilgilendiren bir süreç. Cumhuriyetçi Demokratlar diyoruz ama cumhuriyetçilerin içerisinde de artık bu savaşı çok sorgulayan senatörler var.
0: Kesinlikle.
1: Yani onlar da sorgulamaya başladı. Ben bu su meselesinde suya işte zehir mi katıldı veyahut da halk bir zehirlenmemiş anladığım kadarıyla.
0: Herhangi bir ölüm vakası yok.
1: Ama bu ses getirecek bir şey Amerika'da. Halkın çok hassas olduğu bir
0: olabilme
1: konu.
0: Olabilme ihtimali bile hocam çok büyük tedirginlik oluşturdu.
1: Tabii bundan sonra herkes endişeyle yaşayacak. Ya. Acaba suya bir şey karıştırıldı mı diye. Bu bile çok rahatsız edici bir şey. Fakat ne diyecektim, bir şey söyleyecektim ama neyse şimdi gelmedi aklıma.
0: Ben karıştırdım aklınızı.
1: Yok rica ederim, o değil. Bana kalırsa bu savaşın bitmesini istemeyen hem İran'ın içerisinde hem İsrail'in içerisinde belli odak noktaları var. Bunu daha sonraki yıllarda belki öğreneceğiz ama şimdi sıcak bir savaş devam ederken bunu bilmek,
0: kesin bilmek, bunu söyleyebilmek çok zor
1: tabii ki.
0: Evet hocam. Öyle. Hatta şey diyorlar işte, İran arkasında acaba Çin'i Rusya'ya alarak böyle bir siber kapasiteye ulaşması. Çünkü bu baraj kapakları olsun, işte suyun kontrolü hep elektronik ortamda tabii sağlanıyor. Hatta klor miktarı bile hocam elektronik bir sistemden sağlanıyormuş. Yani o sisteme sızıp da kloru biraz fazla atsalar diyelim, değil mi hocam, veya az atsalar. İşte büyük bir sıkıntı.
1: Ya ne kadar kırılgan değil mi yapı
0: hocam,
1: artık.
0: Çok enteresan.
1: Teknoloji ilerledikçe aslında daha çok tehlikeye açık. Kesinlikle, bir şekilde tabii. Halk. Yani çok zor bir durum gerçekten.
0: Doğru hocam.
1: Evet.
0: Şimdi hocam bir de tabii Amerika-İran ekseninde bir temkinli bir bekleyişte var. Şimdi Donald Trump'ın işte büyük bir saldırı düzenleyeceğiz, işte yıkacağız. Hep diyor zaten hocam, diyoruz. Haftalık böyle bir çıkışları oluyor.
1: Evet, karanlığa gömeceğiz dedi değil mi? Öyle bir şey de
0: karanlığa
1: hatırlıyorum.
0: Karanlığa gömeceğiz demişti. Evvelden medeniyet yok edeceğiz dedi.
1: Medeniyeti
0: hocam,
1: yok edeceğiz dedi.
0: Başından beri. Ama şimdi baktığımız zaman hocam bilhassa saldırıyı iptal etmesi belli bir kesimde büyük bir hayal kırıklığına sebebiyet veriyor. Şimdi bu acaba bu su meselesinden dolayı mı İran'ın bu kadar tehditkar olması Donald Trump'ı biraz ihtiyatlı olmaya mı sürükledi? Ya da İsrail'in yarı yolda bırakıldık diyerek isyan etmesi. Şimdi burada bir taraftan işte Amerikan basını Trump savaşın kontrolünü kaybetti başlıklarını atıyor hocam. Bir taraftan baktığımız zaman da işte Amerika'da eski güvenlik yetkisi Joe Kent, biliyorsunuz bu adam en iyi çıkışları yapan, en sert. Trump'ın kararını da destek veriyor.
1: Destek veriyor. Ya bu Amerika dipsiz koyu anlamak imkansız. İsrail'in yarı yolda bırakıldık demesi ni ben çok inandırıcı açıkçası bulmuyorum. Amerika'nın İran'a saldırmasının çok önemli bir nedeni İsrail'in bu konuda Amerika'yı kışkırtması. Şimdi gelinen noktada Amerika aslında belli bir aşamaya geldi ve tam kesin bir galibiyet sağlayamadı. Bunun verdiği bir rahatsızlık var. Ama ben baştan beri hep şunu söylüyorum. İran'ın bu kadar dayanması, bu füzeleriyle Amerikan üslerini Körfez'de bombalaması, hatta su konusunda Körfez ülkelerin de tehdit edildiğini biz biliyoruz. Su arıtma tesislerinin vurulması ihtimali. İran bunu ben tek başına yaptığını zannetmiyorum. Bir şekilde Çin'den, Rusya'dan destek aldığını tahmin ediyorum. Ama tabii bunu da tam olarak bilmemiz, belki bizim hükümetimiz biliyordur. Tabii ki biz bir akademisyen olarak sadece açık kaynaklardan okuyoruz.

0: konuşabiliyoruz.
1: Biz belgeler üzerinden veya işte yorumluyoruz sadece ama İran 2019'da Tebriz'e gittiğimde ekonomik durumu çok kötüydü. Bakın 2019-8 7 yıl olmuş. Hiçbir zamanda iyiye doğru gitmedi. İran 2020'den itibaren çok yıpratıldı.
0: Şu anda hocam ciddi bir sıkıntı var değil mi hocam?
1: Şu anda yani, da bu savaş
0: sosyolojik olarak da
1: her bakımdan ekonomik. İran çok zarar gördü. Yani bunu bir net bir şekilde açığa çıkarmalıyız veyahut da konuşmalıyız. Dolayısıyla bu kadar iddialı savaş sürerken demeçler vermesi İranlı yetkililerin arkalarında belli bir gücün olmasına bağlıyorum. Hani nacizane. Çünkü bir bölgesel ülke, İran tabii ki çok büyük bir ülke, bir imparatorluk geçmişi var, medeniyeti var. Hani sakın izleyiciler şunu düşünmesin, İran'ı küçük görüyorum gibi bir şey. Sakın öyle bir şey değil. Ben İran'ı da ayrıca kültürünü, halkını çok severim.
0: Türk tarihi hocam, İran tarihi.
1: Evet, hiçbir zaman İran'a gittiğimde yabancı bir ülkeye gitmiş gibi hiç hissetmemişimdir ama dediğim gibi İran'ı çok kasti bir şekilde yani 2020 Ocak Kasım Süleymani ve Mehdi suikastinden itibaren 2020'de o kadar çok olay oldu ki İran'a suikastler,
0: Fahrizade
1: 2020 Kasım'dı sanırım. Tabii kaç tane öldürüldü? Sadece Fahrizade de öldürülmedi. Yani şunu söylemek istiyorum, hem ekonomisini mahvettiler İran'ın, hem dışarıdan istihbaratının içine sızdılar. İnanılmaz bir biçimde hasar gördü İran. Ve en son ben şeyde bu başörtüsü meselesinde o
0: Mahsa Amini
1: evet,
0: çocuğunu öldürmesinden
1: evet,
0: sonra.
1: Orada mesela Azat Meydanı'nda saç dalgalanıyordu. Hmm. O şeyi de görünce aynı bize yaptıklarını, İran'a yaptıklarını çok net gördüm. Yani Gezi olayını kastediyorum. Gezi'yi de bize dışarıdan yaptılar.
0: Bu istihbarat operasyonu hocam.
1: Evet.
0: Çok açık.
1: Yani bunu da İran'a yaptılar çok net bir şekilde. Şimdi bu kadar çok hasar alıp da bu savaşı böyle üst perdeden yönetmesi için mutlaka bir güvendiği bir şey olması lazım. Eğer ki bu demin Amerika'daki su meselesi bir göz korkutma şeklinde İran tarafından yapıldıysa da ki siber saldırıysa da Çin'den destek alarak yapmış olması da son derece olası. Bu da yine bir şey yani fikir yürütme. Hani net gerçek diye söylemiyoruz.
0: Komplo teorisine de kayıyor biraz.
1: Evet,
0: tabii ki,
1: komplo teorisine de kayıyor. Ama Amerikan halkını tedirgin ediyor mutlaka. Ve ben İran Savaşı'nın bitmesini istemeyen İran'ın içinde de bazı kesimler olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Aynı fikirdeyim hocam.
1: Aynı fikirde misiniz?
0: Kesinlikle aynı.
1: Bazen bana karşı çıkıyor meslektaşlarım oluyor ama ben baştan beri bunu savunuyorum.
0: Net. Çok
1: çünkü çok sızdılar İran'ın içine. Yani İran'ın zayıflaması için. Fakat bir yandan da ben bunu İranlı meslektaşlarıma da çok söyledim. İran o kadar önemli bir kayba şundan dolayı uğradı. Hiçbir zaman Türkiye'nin yanında yer almadı. Türkiye'yi rakip olarak gördü. Ve güvensiz.
0: İşi mezhebi boyuta çekti.
1: Mezhebi
0: boyuta
1: geçti.
0: Çekti.
1: Bu İran'a o kadar çok şey kaybettirdi.
0: Onlara
1: ki ben bunu
0: verdi.
1: Tebriz'de de söyledim. Evet. Onlar hep Türkiye'yi rakip olarak, bakın düşman da demiyorum. Hani ve güvensizliğe dayalı bir Türkiye'ye karşı
0: şu
1: bir
0: terörle
1: politika.
0: Terörle mücadelede hocam.
1: Terörle mücadelede.
0: Yıllardan
1: Türkiye
0: beri
1: ne kadar istedi ki İran'la birlikte Orta Doğu'da istikrarı gidiyor.
0: Şimdi daha da kolaylaşacak.
1: Ama çok kolaylaşacaktı. Bakın bu durumlara girmeyecekti İran. Ama maalesef ne yazık ki yönetimin üst kademeleri hiçbir şekilde Hamaney'in vefatı, reisinin ben suikaste uğradığını düşünüyorum. Hepsi çok yazık oldu yani. Keşke böyle olmasaydı.
0: İşte bizi böyle sanki hocam hep böyle hissediyorum. Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk ne yaptı? 1925 Kaçar Hanedanı biliyorsunuz.
1: Biliyorum.
0: Şah darbe yaptı 25'te.
1: Tabii.
0: Atatürk'ü Kaçar'ı devam ettirmeye çalıştı ama olmadı.
1: Olmadı
0: ama
1: ki.
0: Ama sonra ne yaptı? Pragmatizm devam etti. 1937'de Sadabat Paktı imzalandı.
1: Sadabat Paktı. Çünkü Türkiye hep istedi ki sınırlar korunsun, değişmesin. Bakın İran ideolojisini yaymaya çalıştı. Bütün kocaman Arap coğrafyasında. Evet, devrim ihracı. Bu da çok büyük bir hataydı. Bu da bence onu hep sürekli kaotik bir durumda olmasına neden oldu ne yazık ki.
0: Vallahi Zeynep hocam benim hep okumam şu, sizde de böyle, siz çünkü bölgeyi çok iyi biliyorsunuz. Ben de böyle aynı fikirde oldukça emin olmaya başlıyorum. Şimdi öyle bir şey ki ben hani Anadolu ile İran coğrafyasını bir kama olarak görüyorum. Böyle hani bir menteşe aslında.
1: Ve menteşe,
0: menteşe, yani Anadolu ile İran bir menteşe. O menteşe kırılırsa İslam da çöker, Türkistan da çöker.
1: Evet.

0: Yani biz burada, ne rejim benim söyledim. Umurumda değil hocam. Hep söylüyorum. Ben değil devletin mi? Tarafındayım.
1: Kesinlikle.
0: İran devleti.
1: Tabii
0: oradaki
1: ki.
0: Türk lobisi, Türk aklı, rezervi.
1: Ne işte kadar dedik ya, değerli.
0: Evet.
1: Evet. Yani o yüzden ne kaybettiyse bu yüzden kaybetti diyorum İran için. Türkiye'yi karşısına aldı. Yani Afrin harekatında PKK'yı korudu ya İran. Bu olacak iş değil yani. O zaman da işte böyle elin Amerikalısıyla çatışmanın içerisinde bocalayıp durursun.
0: Sayın Cumhurbaşkanı defalarca uyardı.
1: Duyardı.
0: Bu ateş seni de yakacak dedi.
1: Evet.
0: Yakacak dedi.
1: Aynen böyle söyledi Cumhurbaşkanımız. Çok da el uzattı AK Parti hükümeti. Yıllarca yani Mavi Marmara'yı falan da geçtim. Her aşamada yani bu hükümet,
0: İran
1: şu andaki hükümet sürekli İran'a yakınlık gösterdi. Ama ne yazık ki gelinen noktada dediğim gibi evet. İran çok kaybetti.
0: Hocam şimdi bir LED'imiz var, onu rica edeyim. The New York Times'ın bir haberi var. Önemli bir başlık olduğunu düşünüyorum ben de. The war that could swallow the world diyor. Yani Türkçesi dünyayı felakete sürükleyen savaş. Trump kontrolü kaybetti şeklinde. Onu bir yönetmenimden rica edeyim. Sayın hocama da göstereyim. Ve tabii izleyenlerimize de bunu göstereyim. Yani bu dünyayı felakete sürükleyen savaş. Hocam şimdi aslında iki ayrı burada yorum yapabiliriz. Felakete sürüklenen bir dünya var mı? Trump kontrolü kaybetti mi? İşte burada da füzeleri gösteriyor. İran Meydanı, Tahran Meydanı. Hocam burada New York Times'ın bu başlıkla sizce neyi, hangi mesajı vermeye çalışıyor?
1: Valla ben New York Times'ın bu yazısını okudum. Yani ben Trump'ın aleyhine bir yazı olarak gördüm açık yani, söyleyeyim. Evet. Yani Amerika kontrolü kaybediyor. Zaten bu savaş bir anayasaya aykırı bir savaştı.
0: Bizim savaşımız değildi.
1: Bizim savaşımız değildi diyor. Evet, o zaman da nasıl o zaman başlattınız? Yani Trump hükümeti bunu nasıl başlattı? Biz biliyoruz ki Amerika'yı, yani ben şunu söyleyeyim. 7 Ekim 2023'ten sonra net gördüğüm bir şey var. Gazze'de yaşanan cinayetler diyeyim artık, çocuk cinayetleriyle. Yani gördüm ki o zaman Scholz şansölyeydi Almanya'nın. Kipasını taktı ve Ben Gurion Havaalanı'nda Netanyahu'yla kucaklaştılar. Ve bir hafta falan geçmişti. Çocuk hastanelerini falan bombalıyorlardı.
0: Arka arkaya uçaklar indi hocam.
1: Uçaklar indi. Hepsi ona destek için ziyarete. Biz o zaman soğuk bir duşa, soğuk duş yapmış gibi olduk.
0: Bu kadar bir insanlık öldü.
1: Dedik ki ya burada bunlar çocukları çatır çatır öldürüyorlar. Bunlar gelip kipa takıp adamı kucaklıyorlar. Şimdi,
0: yanındayız mesaj hocam.
1: Evet, o zaman dedim ki ben kendi kendime Amerika'nın da bu kadar yakın olması, İngiltere'nin hala daha bence Netanyahu'yu destekliyorlar. O zaman dedim ki kendi kendime ya Amerika'yı Amerikalılar yönetmiyor. Yani Amerika'nın başkanları da bir şekilde bu İsrail'i destekleyen belli kesimlerin rızasını almadan başkan olamıyorlar Amerika'da. Bu çok net bir şekilde,
0: kesinlikle.
1: Belki biz bunu tarihsel süreçlerde bu kadar kafamıza dank etmiyordu ama şimdi bize sürekli tavsiyelerde bulunan, ahlak dersi veren Batılılar, burada cinayetler işleyen bir adamı gidip havaalanında kucaklıyorlarsa işte bu hocam, adam sizi de yönetiyor demektir.
0: Biz Kennedy suikasti de beraber aslında bunu anlamış olduk ya, en sağlam şekilde.
1: Kennedy suikasti de... Tabii televizyonda her şey konuşulmuyor ama Kennedy ile ilgili bir film seyrettim. Orada Kennedy yerin dibine batırılmış. Orada da anlıyoruz ki Kennedy bu belli kesimlerin hilafı. Bunlar işler
0: net.
1: Yaptığı için
0: net.
1: Adamı gömmüşler net. Yani. Bu. Ve o zaman diyorsunuz ki ya Amerika'yı kimler yönetiyor yani? Amerikalıların kendi oylarıyla seçtikleri başkanlar mı? Yoksa belli kesimlerin onayladığı insanlar mı başkan oluyor? Ben bunu bir de Obama döneminde çok fark ettim.
0: Tabii hocam. Hüseyin, adında Hüseyin diye
1: evet.
0: geçiyor diye bizim halkımız çok biliyorsun Kadir Şinas, sempatik. Buradan kurban lahmacun gönderdiler Beyaz Saray'a.
1: Evet ve bizim doğu bir vilayetimizde kurban kesildi ya, Obama başkan oldu
0: babası
1: diye.
0: Babası Müslüman diye.
1: Nasıl kandırıyorlar insanları
0: hocam,
1: görüyor
0: biz
1: musunuz?
0: İyi niyetliyiz.
1: Çok iyi niyetliyiz. Yani biz, hele ki Anadolu insanı. O kadar iyi kalpli ki. Çok büyük bir sevinç duyuyorlar siyahi birisi. Hani yıllarca ezilmiş ama bir bakıyorsun adam proje yani.
0: İkinci dönem hocam felaket.
1: Felaket yani felaket. Türkiye'ye rezalet yani çok korkunç. O kadar çok örneği var ki Türkiye'ye müthiş zararı oldu.
0: Evet.
1: Ve evet biz Trump'ı onaylamıyoruz, çok adamın her yaptığı tuhafımıza gidiyor.
0: Tabii
1: ama
0: hocam,
1: kötünün iyisi
0: değil.
1: Yani Obama ile kıyasladığınızda Trump'ı al baş tacı et yani. Çünkü Obama döneminde bizde bombaların peşi sıra, hatırlarsanız Ankara Garı, İzmir, Beşiktaş'taki patlama, Reyna patlaması.
0: Beşiktaş Stadyumu'nun olduğu
1: yer. Evet, Beşiktaş Stadyumu. Yani o kadar çok ardı ardı bize suikast yaptılar ki. Ve bu 15 Temmuz'dan hemen sonra oldu bunlar. Bir yıl, bir buçuk yıl içinde.
0: Maalesef.
1: Çok fenaydı.
0: Hocam zaten işte hep diyoruz ya, hani işte yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan. Vallahi, Amerika mı İsrail'i yönetiyor, İsrail mi Amerika'yı yönetiyor ki?
1: Yani inanılacak gibi değil.
0: Evet. Ve hocam zaten hatırlayın, Witkoff'la özür dilerim. Witkoff'la Kushner'e yazıklar olsun dedi Katz. Smotrich ve Ben Gibir bizi sattınız dedi, hatırlarsanız.
1: Hatırladım.
0: Şimdi bu son olaydan sonra da İsrail basınında göre hocam, Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz iptal kararının, yani İran saldırısının iptal kararının Trump'ın sosyal medyadaki paylaşımından öğrendiği için çok kızmışlar.
1: Allah
0: ya
1: Allah.
0: Mecbur mu adam size
1: bakar
0: haber vermeye?
1: Mı? Ya nasıl yönetiyorlar demek ki?
0: Çok
1: buradan bu
0: şey
1: çıkıyor
0: yani.
1: Yani.
0: Rezalet bir şey.
1: Rezalet. O zaman sizin kuklanız mı?
0: Öyle
1: değil
0: görüyorlar.
1: Mi? Evet. Yani bu akıllara ziyan bir iş yani. Ve sahici lideri olan ülkelerin sayısı azalıyor. Türkiye bu konuda gerçekten çok şanslı.
0: Evet.
1: Sahici derken proje olmayan, lideri olan ülke neredeyse yok gibi. Yani Almanya'nın şansölyesi bugün Merz. Merz'in de CV'si çok enteresan. Ve bugün Alman şirketlerin çoğu hissesi Amerika'nın eline geçti. Ya inanılır gibi bir şey değil.
0: İşte hocam büyük bir liderlik krizi. Keşke zamanımız olsa bunları konuşsak hocam. İngiltere ayrı, Almanya ayrı, Fransa
1: kesinlikle
0: ayrı, İtalya, İspanya ayrı.
1: İspanya.
0: Hani şu mültecilerin,
1: neler
0: işte
1: oldu?
0: O sığınmacıların olayı bile.
1: Ya.
0: Yani şimdi bakıyorsunuz Fas'la İsrail yakın ilişkiler kuruyorlar nedense.
1: İbrahim Anlaşması'nı imzalamadı mı Fas?
0: Attı,
1: tabii.
0: Attı,
1: 2020'de mi imzaladı sonraki yıl?
0: Oldu yani 4-5 sene
1: oldu. Bir 4-5 sene oldu diye hatırlıyorum.
0: Tabii. İşte o Cebeli Tarık meselesi. Çok konu vardı hocam. Zamanla ilerliyor. Şimdi bildiğimiz daha var hocam. Özellikle Donald Trump'ın atmış olduğu bir tweet var. Onu da rica edeceğim yönetmenimden. Tahran yönetimi. Hocam çok özür dilerim. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir saniye son dakikası var. Onu hemen arz edeyim. Sabahat Hanım editörümüz bana iletti. Müsaadenizle hocam. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi, sayın izleyenlerimiz, şu anda gerçekleştirdiği haberi geldi. Görüşmede Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konularının ele alındığı ve Cumhurbaşkanımız Türkiye olarak Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduğumuzu, kalıcı barışın tesisiyle bölgemizde huzur ve istikrarın hakim olması için çalıştığımızı ifade ediyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci safhasına dair yol haritasına harfiyen uymasının planın başarısı için şart olduğunu, Türkiye olarak gelişmeleri çok yakından takip ettiğimizi de belirtiyor Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. İsterseniz hocam bu sıcak görüşmeden de bahsedelim. İsterseniz hocam. Bence kritik bir görüşme. Yani Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, Mısır paktı çok konuşuldu.
1: Ben bunu birkaç ay önce başka bir kanalda çok dile getirdim. Bu yurt dışında, yani ben katılmadım ama bir başka second track diplomasi diyorlar ya, öyle bir toplantıda gündeme gelmiş. Benim arkadaşım bundan çok bahsetti. Şunu söylemek istiyorum. Mısır'ın da katılmasıyla, yani eğer katıldı mı tam olarak değil, böyle bir pakt yok ortada ama.
0: Tabii yok ama.
1: Böyle bir kümelenme diyelim ya, nasıl tarif edilir bilmiyorum.
0: Oluşum diyelim.
1: Daha doğrusu evet. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye, Mısır. Şimdi bu ülkelere baktığımızda hepsinin ayrı, birbirinden farklı önemli meziyetleri var. Mısır, İsrail için çok önemli. Akdeniz'e kıyısı olan Arap dünyasının pivot ülkesi. Türkiye'nin askeri kabiliyeti öbürlerinin hiçbiriyle mukayese edilmeyecek kadar yüksek. Suudi Arabistan önemli bir enerji aktörü. Pakistan'da bir nükleer güç. Şimdi bunların hepsi bir araya gelir
0: ve coğrafi konumları da aynı şekilde.
1: Şimdi onu diyecektim. Bir de o kadar stratejik açıdan önemli toprakların sahibi ki bu ülkeler, eğer gerçek anlamda bir işbirliği yaparlarsa bu çok fazla kesimin tepkisini alır. Tabii. Ya da telaşlandırıyor. Hali hazırda da telaşlandırıyor ve bunu bozmak için ne lazımsa yaparlar. Arap Baharı devam ederken ben bu örneği çok kereler verdim ama bir kere daha vereceğim. 2012'den 2013 Haziran'ına kadar Mürsi, Ahmedi Necat, Tayyip Erdoğan bir araya geldiler.
0: Doğru.
1: Mürsi ve Ahmedi Necat birbirlerini ziyaret ettiler. Bunlar
0: tarihi bu
1: çok tarihi bir süreçti. Bir 11 ay falan devam etti. Ama

0: Arda arda Ahmedinejad kaybetti seçimleri. Mürsi alaşağı edildi. Ve 2013 30 Mayıs'ında da Türkiye'de gezi olayları ortaya çıktı. Ama tabii ki Cumhurbaşkanımız çok şükür ki ayakta kaldı. Diğerleri tak tak tak düştü. Şimdi
1: demek bizi bir yere getirmemek
0: lazım. Hayır zaten. Asla.
1: İşte Sadabat dedik ya mesela.
0: Evet.
1: O da 2. Dünya Savaşı, Atatürk'ün ölümü
0: ya,
1: nedense. Mesela
0: nedense,
1: bir sene sonra Atatürk ölüyor hocam.
0: Çok enteresan. Tam bir sene sonra.
1: 37'de. Balkan Antantı, Sadabat ve 1938.
0: 34,
1: 37, 38, hatta 39'da savaş patladı.
0: 39'da da savaş. Çok enteresan.
1: Bilmiyorum hocam. Yani. Şimdi hocam bir dediğimiz daha var, onu da rica edeyim. Donald Trump'ın Tahran yönetimi inanılmaz derecede ikiyüzlü şeklinde bir şey var hocam. Tweet'i var, onu hemen izleyenlerimize rica edeyim. Evet, Amerikan Başkanı Trump görüşmek için yalvarıyorlar, sonra görüşmüyoruz diyorlar diyor. Enteresan tweetlerinden biri. İran liderliği inanılmaz derecede ikiyüzlü bir görüşme talep ediyorlar. Bazıları buna yalvarma derdi. Görüşmeler başlıyor. Yakın gelecekte daha fazla görüşme planlıyor ve açıkça ve gururla hiçbir görüşme yapmadıklarını, hiçbir şeyden bahsedilmediğini ve sadece Umman ile ilgilendiklerini söylüyorlar. Ardından Hürmüz Boğazı'nı zaten tamamen Amerikan donanması ve ablukamız veya bazılarının dediği gibi ABD çelik duvarı tarafından kontrol edildiğini söyleyerek her zamanki boş laflarını ediyorlar. İran hiçbir şeye ulaşamaz. Biz istemedikçe ve bir anlaşma veya tam teslimiyet sağlanmadıkça hiçbir şeye ulaşmayacak. İran bunu kabul etmek istese de istemese de aslında onlarca yıldır onların neden olduğu bir sorunun çözümünden bahsediyoruz. Çok basit. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak. Bu konuya gösterdiği ilgi için de teşekkür ederim diyor. Bu tweetiyle Donald Trump. Bir de hocam tabii Hürmüz Boğazı açısından, yani Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ilgili bir anlaşma sağladık ve şu anda nükleer silahsızlandırma konusunda da görüşüyoruz dedi Donald Trump.
0: Ama bu arada da Suudi Arabistan'la Husiler arasında bayağı bir savaş var.
1: Evet.
0: Yani onu da yabana atmamak lazım.
1: Kesinlikle.
0: O da yine Babülmendeb Boğazı açısından en kritik. Evet. Yani bu yollar, ticaret yolları, bu arada Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesi konusunda önemli bir antlaşma yapıldı.
1: Irak'la Türkiye arasında.
0: Türkiye arasında bu çok önemli bir şey. Aslında bunun da üzerinde durulması gerekir.
1: Oradaki bakan niye imzalamadı hocam?
0: Ama onu sonra Ulaştırma Bakanı açıkladı, demeç verdi. Yani bizim sandığımız gibi bir itiraz olmadığını söyledi ama tabii çok fazla alıcısı
1: çok
0: olan bir
1: oldu.
0: Haberdi o görüntüler de tabii ki. Burada da yine İran'ın rol oynadığı söylendi. Çünkü bakanın da arka planına
1: İran
0: baktığımızda İran bağlantılı bir bakan. Irak'la falan iş yapmak o yüzden çok zor. Yani burada çok sizin biraz evvel dediğin gibi Furkan'cığım, yani mezhepsel çatışmalar vesaire, ideoloji işin içine girince pragmatik bir şekilde enerji yolunun vesairesinin gerçekleşmesi maalesef zorlaşıyor.
1: Doğru.
0: Ne yazık ki böyle bir gerçek var. Burada da Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması, zaten Hürmüz Boğazı açıktı. İran bir para istemiyordu. Bu savaştan sonra olan oldu.
1: Evet,
0: ne yazık ki.
1: Boğaz kapandı. Hiç, açılması için uğraşıyor.
0: Açılması için uğraşıyor. Amerika maalesef burada iyi puanlar kazanamıyor. Zaten şey haberleri de okudum bugün. Amerika'nın mühimmatı azalıyor.
1: Ya evet hocam, o da enteresan.
0: Yani o da çok enteresan.
1: Artık vermeyeceğiz diyorlarmış mesela İsrail istediği hava savunma sistemlerini.
0: Vermeyeceğiz diyorlarmış ve tabii bu arada yıpranan bir Amerika var anladığım kadarıyla. Evet. Ama bu arada Çin hiç yıpranmıyor ve
1: Çin
0: gayet
1: hocam,
0: de yoluna devam ediyor.
1: Ticari zekasıyla yine tacir rolünü oynuyor.
0: Evet, evet. Yani Çin'in bakıyoruz ki yol kuşak projesi, işte orta koridor, Hazar geçişli orta koridor vesaire, bütün bunlar bence hiçbir sekteye uğramıyor anladığım kadarıyla. Ama Amerika burada kendini yıpratıyor ve bu da Amerika'nın iç politikasına mutlaka yansıyacak.
1: Aslında bir tuzağa çekilme de var değil mi hocam?
0: Bana şimdi öyle geliyor.
1: Enerji fiyatları
0: da
1: arttı.
0: Evet.
1: Enflasyon arttı Amerika'da.
0: Enflasyon
1: halk
0: arttı.
1: Memnun değil.
0: Ya da Amerika bu borçlarını ödeyebilmek için enflasyonu yaratarak borçlarını, öyle de yazılar okuyoruz. Yani o borç miktarı azalsın diye de uğraşıyor olabilir.
1: Dünyanın en borçlu ülkesi aslında Amerika.
0: Evet, evet, en borçlu ülkesi.
1: Dolar
0: ve herhalde bu bir şekilde bir çözüm müdür? Yani bu savaş kimin işine yarıyor diye bir bakmak lazım. İran'ın yıpratması açısından İsrail'in işine yarıyor elbette. Ama bölge ülkeleri açısından son derece zararlı bir savaş ki buna körfez ülkeleri en başta. Yani Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki pek çok Amerikan üssü bombalandı ve burada yaşayan insanlar çok zarar görüyorlar. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri dışarıdan insanlar gelsin diye bazı kolaylaştırıcı tedbirler alıyormuş. Tabii. O da çok enteresan. Herkes nereden Dubai'ye hocam? Gitmek isterken nereden şimdi nereye? Millet kaçıyor.
1: 5 yıldız, 6 yıldız oteller 7 yıldız oteller.
0: Lüks ortam arıyor. Artık bitti. Evet. Yani bitirildi açıkçası.
1: Hocam peki Hürmüz'de her şey artık hiçbir şey diyelim daha doğrusu eskisi gibi olmayacaksa Babül Mendeb kartı İran'ın da hala cebinde veya elinde koz olarak duruyorsa hocam bu o zaman kalkınma yolu projeleri dediğimiz hadiseler artık denizler üzerinden geçişlerin imkansız karadan dediğimiz Türkiye'nin önce olduğu projeler daha mı ön plana çıkacak acaba?
0: Bence daha ön plana çıkacak.
1: Doğu, mesela, Batı, Kuzey, Güney rotaları.
0: Evet. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin dahi o boğazdan geçiremeyince gemileri topraklarının üzerinden karayolu bir karayolu inşa ettiğini okudum. Şimdi Fav Limanı'ndan ve Türkiye üzerinden
1: Şırnak-Ovaköy'e kadar
0: 1200 kilometrelik bir şey. Önce demir yolu yapacaklar anladığım
1: hocam,
0: kadarıyla.
1: Hocam önce demir yolu sonra git gel tabii
0: git karayolu, gel, karayolu evet. olacak. İnşallah o çok yakın bir zamanda bana kalırsa hem Irak hem de Türkiye çok kararlı. Türkiye'nin Türk Petrolleri Ofisi'nin orada %15 hisse olması Kerkük Petrolü'nde bu çok büyük bir kazanım. Orada başka yabancı petrol şirketleri de var. Sadece enerjinin transferinde bir rol oynayan bir ülke olmaktan yani çıkıyoruz onun artık. Dışında bir de böyle üretici bir rolünün
1: beraber
0: olması,
1: beraber satacağız, beraber kazanacağız.
0: Bu çok önemli bir gelişme.
1: Kesinlikle
0: bakın
1: hocam.
0: Bizim tarihimizde böyle bir şey de yine ilk. Evet. Bu da çok önemli bir kazanım. Ama bu kazanıma gelirken Türkiye'nin arkasında ilmek ilmek PKK ile baş etmesi, Suriye'de önemli bir şekilde
1: devrimin gerçekleşmesi.
0: Evet. Kendi içerisinde terörsüz Türkiye sürecini başlatması ve ben 2024'te kalkınma yolu projesiyle ilgili bir yazı yazmışım. Anadolu Ajansı'nın derlediği bir kitapta bir bölüm. Ona tekrar bir baktım. Demişim ki bu projenin gerçekleşmesi için Irak'ta kararlı, güçlü bir yönetim olması lazım. Bir de Amerika ile de anlaşmak lazım demişim. Şimdi geldiğimiz noktada Amerika'nın bir oluru var bana kalırsa ve Irak'ta da kararlı bir başbakan var. Bir iş adamı anladığım kadarıyla.
1: Evet genç dinamik. Trump'ı dinamik. Çok sevdim diyor. Çok yakışıklı bir adam diyor.
0: Evet, neyse ki seviyor.
1: Kendi tabirleriyle sevdim diyor yani.
0: Yani şarayı da seviyor ama uluslararası işler öyle kırılgan ki. Yani
1: öyle
0: bugün
1: süslü cümlelere
0: böyle
1: bakmamak lazım.
0: Hiç bakmamak
1: kozmetik
0: lazım.
1: Cümlelere bakmamak
0: çok
1: lazım.
0: Dikkat etmek lazım ama Türkiye çok dimdik, çok ayakları yere basan, stabilitesi evet. olan bir ülke evet. olarak güven veriyor. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye, Mısır'da Türkiye'nin bu askeri gücü ve istikrarlı bir ülke olması, pivot bir ülke olmasından dolayı da bu ülkeler bir araya geliyorlar. Bu çok önemli.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Zeynep Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten
0: teşekkür
1: çok keyifli
0: ederim.
1: Bir yayın oldu. Şöyle uzun uzun böyle tatlı tatlı anlattınız.
0: İnşallah
1: ama,
0: öyledir.
1: İnşallah tabii
0: sağ
1: ama
0: olun.
1: Daha çok konuşacağımız çok çok şeyler var.
0: Evet.
1: Bir dahaki programımızda kaldığımız yerden inşallah devam edeceğim. Şeref veriniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok
0: ben teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun.
0: Çok sağ olun.
1: Evet kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz Profesör Doktor Zeynep Oktav hocamızla beraberdik. Hepsinden biraz bahsetmeye çalıştık ama benim ilgimi çeken aslında o işte Türkiye Petrolleri'nin %10'luk petrol payı %15'lik alması. %10 nereden aklımda kaldı? 1926'da
0: evet.
1: biz Musul Petrolleri'ni biliyorsunuz %10. Ankara Antlaşması ile kaybetmiştik
0: ya,
1: misakı milli toprağımızdı.
0: Evet, evet.
1: Ve hocam ne hikmetti 26 Ankara Antlaşması
0: 26.
1: bize %10 ama gelirden %10 verdiler.
0: O gelirden de evet.
1: Ayrıca'dan da vermediler.
0: Hatırladım.
1: 1955'te rahmetli Menderes. Anlaşmayı 500 bin sterlin almıştık.
0: Evet.
1: Ama şimdi 100 yıl sonra rövanş aldık hocam.
0: Bu çok enteresan.
1: Çok enteresan.
0: Ve çok önemli bir olay bu.
1: Kesinlikle
0: yani
1: hocam bunu konuşacağız.
0: Çok fazla basında da dile getirilmesi lazım.
1: Kesinlikle hocam.
0: Bir de rahmetli Turgut Özal'ı da anmak lazım. O da
1: Allah
0: çok uğraşıyordu. Evet.
1: Evet. Hocam teşekkür. Vaktimizi açtık biraz ama aklıma geldi. Aslında konuşalım inşallah.
0: İnşallah.
1: 100. yılına rövanşını da aldık diyelim. Böyle noktalayalım. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki briefing saatinde buluşmak dileğiyle. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
1: Otobit'te. Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava,

Üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı,

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek her salı ve perşembe 20'de 24'te.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

Masada ne var'a hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Üç başlığımız var her zaman olduğu gibi. Önce başlıkları paylaşacağım, ardından da sohbetimize geçeceğiz. İlk başlığımız muhalefet cephesinde yaşananlara dair diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir mesaj geldi. Açık söylemek gerekirse muhalefetin faydasız olduğunu söyledi. O yüzden de birazdan Sayın Falabarde'ye soracağım. Muhalefet hayırsız evlat gibi mi diye. Başlığımızda ise dağlar kadar fark var. Neden bu manşeti seçtik derseniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki bizim siyaset yapma anlayışımızla muhalefetin siyaset yapma anlayışı arasında dağlar kadar fark var diyor. Güne yansıyan sıcak gelişme ise yine eskiden önümüze çıkan bir mesele. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik diktatör yaftalaması, tezviratları, karalamaları. Bu kez Ertuğrul Özkök bu meseleyi gündeme taşıdı. Erdoğan'ı Franco rejimi dönemine benzetince de biraz tepki çekti diyebiliriz. Bir de tipli milletvekili Serra Kadıgil var. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devlet millet düşmanı ilan etmeye kalktı. Tabii böyle olunca da soruşturma başlatıldı. Nasıl bir kafa yapısıyla karşı karşıyayız sorusunu bu başlıkta sizlerle paylaşacağız. İkinci başlığımızsa açık söylemeye gerekirse terörsüz Türkiye, terörsüz bölge mücadelesiyle ilgili Ağustos ayı gerçekten çok ama çok kritik olacak. Normal şartlarda Ağustos ayları yaş kararlarıyla ilgili olarak eskiden kritik diye gündeme gelirdi ama artık o dönemler çok geride kaldı. Mesela yarın yaş toplantısı var. Gündemde şu kadarcık bir yer tutuyor diyebiliriz. Zira her şey anayasal düzende ve rutininde işliyor. Peki Ağustos ayı neden kritik olacak? Çerçeve yasa meclis gündemine geldi gelecek gibi AK Parti yasaya dair görüş almak için partileri dolaşmaya başladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş geçti.

0: Geçtiğimiz hafta önemli bir trafik yürütmüştü. Yine terörist başından bir mesaj geldi. Artık yasal düzenleme zamanı geldi diye. Peki bu süreç nasıl işliyor, neler oluyor diye soracağız. Aynı zamanda size bir de zaman çizelgesi çıkaracağım. NATO zirvesinden Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'nin ziyaretine kadar geçen süreçte yaşananları da biraz bu konuda değerlendireceğiz. Elbette Türkiye kardeşlik kuşağını inşa ederken kimin ayağına basıyor sorusuna da burada cevap arayacağız. Özellikle bu başlık altında Mumcu suikastı dosyasının yeniden açılması da yine dikkat çekici bir gelişme olarak karşımızda. Son başlığımızsa dünya nereye koşuyor şeklinde. Aslına bakarsanız hafta içinde gündeme yansıyan görüntüler herkesi hem şaşırtmış hem dehşete düşürmüş hem de biraz endişelendirmişti. Fas'tan İspanya toprağı olan bir bölgeye doğru yüzerek gidenler, yürüyerek gidenler, güvenlik güçleriyle karşı karşıya kalanlar, binlerce kişinin hareketliliği, hani Esed zulmünden kaçan mülteci göçünü hatırlarsanız ona benzer görüntüler vardı. İspanya müttefiklerinden Avrupa Birliği içindeki ülkelerden bu konuda destek isteyeceğini açıkladı. İnsanlar Afrika'dan Avrupa'ya doğru neden böyle canhıraş bir kaçış halinde? Aslında Avrupa kendi etti, kendi buldu diyebilir miyiz sorusuna cevap arayacağız. Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la bir telefon görüşmesi yaptı. İran ve ABD arasındaki gelişmelerde bu başlık altında bakacağız. Birçok başlığımız var. Dünya nereye koşuyor diye de konuşacağız. Hadi başlayalım. Konuklarımı sizlerle tanıştırayım. Hemen sohbetimize geçelim. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi ve Sahaf Tek Dergi Genel Yönetmeni Sayın Yusuf Alvar'da hoş geldiniz. Sahaf Tek Dergi'nin Ağustos sayısı çıktı. Onu da birazdan sizlerle paylaşacağım. Sayın Alabar'da da soracağım elbette.
1: Eyvallah.
0: Bu kez Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon, yeni tersane stratejisi başlığı alınmış. 50 gemi yapabilen ender ülkelerden biri Türkiye. Birazdan konuşuruz. Önemli bir mesele. Star Gazetesi yazarı doçent doktor Levent Ersin Oralı. Üstad hoş geldiniz.
2: İbrahim Bey hoş bulduk. Güzel bir hafta diliyorum.
0: İnşallah hepimize. Arda Survey Genel Müdürü Sayın Yusuf Akın. Üstad hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum.
0: Bu arada Sayın Akın'a az önce yeni partinin oy oranlarını sorduk. Biliyorsunuz 49'dan açıp 70'e kadar yükseltenler vardı. Ölçtükleri birazdan onları da öğreneceğiz hep beraber diyelim ve şimdi dağlar kadar fark var başlığıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını size hemen bir hatırlatayım şöyle. Ardından Erdoğan'ın bu konuşmasındaki satır aralarına yansıyan mesajları Sayın Alabar'da'ya soracağım.
4: Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok. Ne ekonomide, ne şehircilikte, ne dış politikada, ne de iç siyasette. Bize ve millete faydası olacak, bizim ufkumuzu açacak hiçbir önerileri yok. Biz ise tüm bu zorlu konjonktüre rağmen Türkiye'yi kalkınma rotasında tutuyor, insanımızın sıkıntılarına çare bulmaya gayret ediyoruz. Yalnızca son günlerde muhalefet cephesinde yaşanan tartışmalara ve bunların niteliğine bakmak bile bunu anlamak için kafidir. Bizim gündemimizde onların gündemi arasında dağlar kadar fark var. Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Biz plan üretirken, proje üretirken, milletimizin derdine çare üretirken onlar sadece ve sadece gerilim, çatışma, hakaret ve polemik üretiyor.
0: Evet Sayın Alabar'da muhalefet hayırsız evlat gibi mi sorusuyla başlayayım. Bir de dağlar kadar fark olması da normal mi?
1: Tabii ki normal değil. Yani Türkiye'de özellikle son zamanda muhalefetin Cumhuriyet ve Halk Partisi üzerinden ikiye bölünmesi bile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde vatandaşların ihtiyaçlarından kaynaklanan fikri ayrılıklardan değil, ülkeyi bir noktaya getirmekten ziyade Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirip orada koltuk kapma sevdasından kaynaklanan parti içindeki kavgadan kaynaklandı. İkisi çok farklı. Yani bir grup demiyor ki biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde millete giden ekmeğin büyütülmesi, refahın arttırılması konusunda derin fikir ayrılıkları içerisindeydik. İş bu sebepten dolayı da kendi partimizi kurduktan kaynaklanmıyor. Neydi sorun? Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edebilmek için parayla delege iradesini sakatlamaktan kaynaklanan bir butlan kararı var. Burada da anlaşılan parti içi kısır kavgalardan kaynaklanan bir sorun var. Halkın sorunlarına bakıştaki farklılıktan kaynaklanmadı. Dolayısıyla bu kavganın da devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü halk hiçbir şekilde iktidar kavgalarında ya da iktidar mücadelelerinde gündemlerinde olan bir şey değil. Hatta eğer halk kendilerine oy vermiyorsa yeri ve zamanı geldiğinde aynı halkı, göbeğini kaşıyan adam, kıllı adam, beynini al da seçim sandığına git şeklinde manşetler dahi atmaktan hiçbir şekilde imtina etmediler.
0: Peki burada şöyle bir soru sorsam. Şimdi mesela Ahmet Davutoğlu da mesela AK Parti'den giderken böyle bir yüksekten söylemlerle ayrıldı ama halkı neden ayrıldığı konusunda ikna edemedi gibi görünüyor.
1: Ona da geleyim.
0: Mesela şimdi bunu soracağım. Yani halkı ikna edemediğiniz zaman gideceğiniz menzil ne olur?
1: Bir sıfır olur. Oraya da geleyim. Şimdi bu konuyla alakalı parti içindeki kavgayı bile altılı masayı kurduktan sonra makam üleştirerek iktidara gelmeyi denediler. Örneğin ne diyor? İşte sen İyi Parti'de kim var başında? Meral Akşener var. Ne kadar oyun var? %7-8 neyse. O zaman ben senin tabanını benim havuza getirmen karşılığında sana ne vaat ediyorum? Cumhurbaşkanı yardımcılığı vaat ediyorum. Hadi sen %7-8, %1 bile oy alamayan Ahmet Davutoğlu gibi, Saadet Partisi gibi, ismini dahi bilmediğim Demokrat Parti'nin genel başkanı olan şahısta olduğu gibi bir kişiyi bile getiriyorsan sana da Cumhurbaşkanı yardımcılığı. İşte bu sebepten bir cumhurbaşkanıyla 7 cumhurbaşkanı yardımcılığı sözü verilmişti. Dolayısıyla bunun filmini bile çektiler. Beyaz gömleklerini giydiler ve bir tanesi önüne tablet açtı. Öbürküsü finansal endeksle ilgili bir İngilizce kitap koydu. Adeta çocukların küçükken oynadıkları evcilikte olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcım, seçim gecesi kazanıyoruz şeklinde çocukça milleti kandırma telaşları bugün de devam ediyor. İşte bugün de %62 oy aldığını falan iddia ediyorlar. Birazdan geleceğiz o konuya. Şimdi yenmedi, içmedi. Geçtiğimiz günlerde Şaban Sevinç bir kişiye dayandırarak vermiş olduğu haberde ya herkes için yeteri kadar masa makam var.
0: Üçüncü yolcuların
1: tabii, teklifi diye. Tabii Cumhurbaşkanı ya. Özel olur, Meclis Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olur, Ekrem İmamoğlu da başbakan olur. Oysa bu ülkede başbakan yok, olsun. Yani referanduma gidilir, onun da yetkisi alınır. Hoca Nasrettin'in koyun tüylerinden çorap yapıp satması gibi. Sat baba umudu satalım. Daha da olmadı. Vatandaşın karşısına geçelim ve sorunların nasıl çözülebileceğine dair sistemli bir düşüncenin ürünü çözümler ortaya koymak yerine muhtarlıklara 3 kişilik kadro veririz. Asgari ücreti 3 katı yaparız. Mansur Yavaş da diyordu hava bedava, su niye bedava değil, su da bedava. Ben 15 metre küpüne 2000 lira su parası ödemiş adam olarak bu konuşmayı yapıyorum. Bu ay için söylüyorum. 15 metre küp suya 1700-1800 lira ödemiş bir adamım.
0: Anka Parkı da açmış
1: sonunda. Tamam mı? Yani bedavaya verilecekti bu iş. Yani öyle diyorlardı falan. Şimdi dolayısıyla hiçbir zaman için şey yok. Her şeyi vaat edebiliyorlar. Hiçbir şeyin nasıl olurunun cevabı yok. Tamamen bir üleşime dayalı. Örneklerini de veriyorum. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya, biz dış politikada insanların sorunlarını çözme gayreti içindeyken siz kendi iç kavganızı bile bitiremiyorsunuz. Dış politikayla da ilgili ne diyordu mesela Meral Akşener? İktidara geldiğimiz gün Rusya'ya ambargoyu hemen uygulamaya başlıyoruz. Ondan sonra nükleer akkuyu santralini millileştiriyoruz ki iptal ediyoruz demek. Kaç tane nükleer santral açtın bugüne kadar da millileştirip kendin açacaksın. İşte geçtiğimiz günlerde keza yine İran tarafından atıldığı tespit edilen 3 tane füzenin NATO hava savunma sistemleri tarafından vurulması sonrasında İran'a karşı neden sessizsiniz, neden devreye girmiyor? Yani istiyorlar ki Tahran'ı bombalayalım, Tel Aviv ile beraber İran cephesinde yan yana gelelim. Dertleri bu. Şimdi dolayısıyla
5: memleketin ihtiyaçlarına dair bir söylemi yok. Ahmet Davutoğlu olayı daha farklı bir şey.

0: Ahmet Davutoğlu olayı büyük bir kibir olayı aynı zamanda. Allah kibirlenenleri sevmezmiş. Ahmet Davutoğlu'na ihtiyaç olmadığı halde Ahmet Davutoğlu kendisine olan ihtiyaçtan siyaset yaptığına inandırılmış bir adamdı. Yani beni bilenler bilir, ben kütüphaneme girerim, 3 gün çıkmam, kitap okurum, kitap yazarım. Ama ben kendim için değil, vatanın bana ihtiyacı olduğu için siyaset yapıyorum falan diyordu. Anlaşılan vatanın Ahmet Davutoğlu'na ihtiyaç duyduğu süre tamamlanmış. Davutoğlu partiyi kapattı ve aynı yolda yürümeye de devam edeceğini söyledi. Yani büyük bir siyasi ibretlik vakadır Ahmet Davutoğlu'nun geldiği hazin son. Herkes aslında bu sondan bir şekilde hisse kapmalı. Yani bu kadar kibre bu iş daha fazla dayanamazdı. Sonucu da o şekilde oldu ama özellikle muhalefet dediğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'li muhalefet kitlesini ve ondan çıkan yeni partiyi aldığımızda gerçekten halkın ihtiyaçları ile ilgili en ufak bir şey dahi dertlerinde değil. Bunu mesela sahil kesimdeki belediyeleri yönetiyorlar. Oralara gittiğinizde sahillerin nasıl işgal altında olduğunu, nasıl yolların helak olmuş halde bulunduğunu, sahil kesimlerinde en ufak bir şekilde hizmet verilmediğini, kanalizasyonların açık bir şekilde Ege'nin o mavi sularına boca edildiğini gördüğünüzde içiniz yanarak bir kez daha görüyorsunuz. Ey Yusuf Alabar'da 24 TV'de çıkmışsın, bu konuları böyle tek tabanca anlatıyorsun. O zaman nasıl oy alıyorlar? Ha, bu siyaset sosyolojisinin cevap vermesi gereken bir şey. Ayakkabıya, terliğe oy verecek kadar zelil hale bu insanlar nasıl düşebildiler? Erdoğan karşıtlığı üzerinden konsolidasyon bu denli etkin nasıl yapılabildi? Aslında hiçbir ekstradan özelliği olmadığı halde boyoz yiyip akşam Türk dizisini çayla beraber izleyen insanların biz İzmirliyiz, biz farklıyız sendromuna nasıl kapıldıkları psikolojinin ve siyaset sosyolojisinin sorunu.
1: Peki, tam bu sosyolojiyle ilgili bir sesimiz var. Gazeteci Ertuğrul Özkök, onu 28 Şubat dönemi manşetlerinden hatırlarsınız. Erdoğan'ın şu an işte Türkiye'deki durumunu İspanya'daki Franco diktatörlüğüne benzetiyor. Franco öldüğü gece İspanya'da rejim değişti diyor. Bir de Serra Kadıgil var, tipli milletvekili. Saliha Serra Kadıgil. O da diyor ki işte andolsun kurtaracağız Türkiye'yi ama esas diyor işte Erdoğan gibi düşmanlardan kurtaracağız falan diye söylüyor. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar?
2: Yani bu dönemler geçecek. Ben İspanya'da bir öğrenci olarak İspanya'da Franco rejiminin nasıl çöktüğüne tanık oldum gözlerimle. Bir gecede gitti 30 yıllık Franco'ya. Öldüğü gece İspanya'da rejim değişti ya. Öldüğü gece. Yani bu tür rejimlerin böyle bu şekilde devam edeceğini kimse düşünmesin. Devam etmez. Bugünkü rejim Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın kişiliği üzerine dizayn edilmiş ve onun kişiliğiyle geçerli bir rejim. Bir
3: de Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak elbette en büyük ve birinci önceliğimiz ve andolsun kurtulacağız, söz olsun kurtulacağız. Bundan da şüpheniz olmasın. Olmasın şüpheniz. Ama biz kendimize şu soruyu sormadıkça Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak yeter mi? Bu ülkenin tek düşmanı Tayyip Erdoğan mı? Tayyip Erdoğan gidecek ve her şey bir anda güllük gülistan mı olacak? Yoksa biz asıl Tayyip Erdoğan'ı ve Tayyip Erdoğan'ları besleyen bu sistemle, bu düzenle mi kavga etmek zorundayız? Biz Türkiye İşçi Partisi olarak ikincisini seçenleriz. İkincisini seçiyoruz. Tayyip Erdoğan'ın tek başına bir figür olmadığını, olamayacağını, onun bütün dünyadaki kara düzenin bir parçası ve buradaki temsilcisi olduğunu görenler olarak konuşuyoruz. NATO zirvesi adı altında sadece İran'da 165 kız çocuğunu katleden bir katili önüne kırmızı halılar serip gidip uçağının kapısında utanmadan karşılayanlardan utananlar olarak biz burada bulunuyoruz. Utananlar olarak.
1: Şimdi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi bu açıklamalara. Özellikle Özkök'ün açıklamasına, Ertuğrul Özkök'ün açıklamasına. Diyor ki Franco diktatörlüğüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi konumunu benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Türkiye'ye geçmişte yaşatılan kötülüklerin kök zihniyeti budur. Millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir. Maalesef bu belli kesimlerde bir siyasi karakter haline gelmiştir. Şimdi iki sorum var. Birincisi Ertuğrul Özkök ve işte bu kafadakiler hangi veri setine dayanarak Erdoğan'ı Franco diktatörlüğü dönemine benzetebiliyorlar? Yani

0: Yani hani ben hep şeyi söylüyorum ya, mesela bu ülkede bir diktatörlük olsaydı siz zaten diktatörlük var diyemezdiniz diye düşünüyorum. İkinci sorun da Seher Kadıgül, yani ya Erdoğan bu ülke nasıl baş düşmanı olabilir? Yani hani ben gerçekten başka bir ülkede yaşıyoruz. Şimdi bakın, makul eleştirileri sonuna kadar kabul edebiliriz, sineye çekeriz, siyaset böyle bir şey, ama yani Erdoğan bu ülkenin baş düşmanı dediğiniz zaman bir dakika kardeşim diyesi geliyor insanın. Yani siz nasıl okuyorsunuz? Bu nasıl bir bakış açısı? Yani bunu nereye varmaya çalışıyor? Çünkü ne zaman böyle bir hani seçim havası böyle azıcık olacak gibi olsa Batı manşetlerinde işte diktatör Erdoğan, işte onları görüyoruz. Türkiye'den de bu siyasetçiler ve işte bunun yanındaki işte zihinler bunu bir şekilde eklemleniyorlar. Nereye varmaya çalışıyorlar? Yani bilmiyorum, millet böyle etkileniyor mu bunlardan ama.
1: Yani belli ki
0: bize bir diktatör tanımı yapar mısınız rica
1: Yapayım
0: etsem?
1: hemen hemen yapayım, çok güzel. 1936-39 İspanya İç Savaşı. Yüz binlerce insan katledildi. 36'da savaşın çıkması Franco'nun başında olduğu güçlerden kaynağını aldı. 1939 ve 75 yılları arasında 750 bin kişi ülkeden sürüldü. 500 bin kişi kurşuna dizilerek hayatını kaybetti.
0: İspanya'da.
1: Ben diktatör tanımı yapıyorum. İzleyicilerimiz de anlasın, desin ki evet demek ki bizle hiç alakası olmayan bir konudan bahsediyor bu adam diyebilsin. Ertuğrul Bey'e de cevap olsun kimden bahsettiğimiz. On binlerce çocuk doğumdan sonra annesinden alındı, başka ailelere verildi. Bask ve Katalan milliyetçiliği tamamen kaldırıldı. Ortadan kaldırıldı. Ağır bir şekilde dilleri yasaklandı, kültürleri yasaklandı, edebiyatları yasaklandı, sanatları yasaklandı. Baskça insanlar konuşamaz hale geldi. Katalan sanatı, Katalan kültürü kazındı. Şimdi diktatörlük böyle olur. Yani o bahsettiği şekliyle tam tersi istikamette, daha çok kültürlülük üzerine bina ettiği, söylem üzerine bina ettiği, sanatına, edebiyatına değer verdiği, farklı etnik kökenlerin, dillerin ayrışmasını değil, birleşmesini sağlayan bir iktidar sahibinin diktatörlük bağlamında anılıyor olması ya cehalettir ya ihanettir. Herhalde cehaletten kaynağını alır diye
0: Bu arada Ertuğrul Özkök ben öğrenciyken filan diye anlatıyor. Hakkı Öcal demiş ki ya onu Fransa'da şey İspanya'da okuduğu falan yok, sallamasın. Öyle bir okula falan gitmişliği yok diye.
1: Ne kadar enteresan değil mi? Franco döneminde ülkedeki bütün sendikalar kapatıldı. Son 25 yıl üzerinde Türkiye'de 126 yeni sendika açıldı. Franco döneminde İspanya'daki bütün siyasi partiler kapatıldı. Son 25 yılda Türkiye'de dün değil mi, 190. parti açıldı. Demek ki çoğulcu demokrasinin olmazsa olmaz dediğimiz siyasi partilerin örgütlenme özgürlüğüne sahip olduğu Türkiye'den bahsederken 1940'ların 50'lerin İspanyası'yla yan yana getiriyor olmak zulmdür. O yüzden dedim cehalettir diye. Ya da bu kadar yoğun şekilde sendikal faaliyetlerin öne çıktı. Çalışanların neredeyse yarısına yakının sendikalı hale geldiği son 25 yılla sendikaların tamamen yasaklandığı 80 yıl öncenin İspanya'sını yan yana getirebiliyor olmak herhalde kişinin de yavaş yavaş bazı hususlardan umudunu kesmesiyle ilintilidir diye düşünüyorum. Belli ki iktidar sahipleri vatandaştan, milletten yana rey almaya devam ediyor ve bunu söyleyenler her geçen gün zihnen iktidardan kopuyor,
0: Yani
1: uzaklaşıyor.
0: zaten, yani Ertuğrul Özkök'ün orada işte ancak Erdoğan öldüğü zaman falan, ya manyak mısınız siz? Yani umudunuz Erdoğan ölmesi üzerine siyasi ikbal olabilir mi? Hani ben bu tür şeylere çok sinirlenmem normalde ama gerçekten böyle irite oluyorsunuz ya. Yani hani bu ülke neler neler yaşamış. Çıkıyorsun. Yani 15 Temmuz'da kaçmamış. Gerekiyorsa vatanımda öleyim demiş. FETÖ'cülerle çarpışa çarpışa gelmiş. Girdiği her seçimi kazanmış. Kürt meselesinde terör sorununda bir sürü açılım yapmış. İki kere elini taşın altına koymuş ki şu anda da aynısını yapıyor. Bir Erdoğan hani bu şekilde yaftalamak, ya vicdan terazisinde bile bir yere koyamayız bunları yani.
1: Bahsettiği Franco döneminde İspanya Avrupalı bütün normlardan uzaklaşan, Portekiz'de kafa kafaya çatışma noktasına gelen, Fransa ile her an savaşacak noktaya gelen, istikrarsızlık yayan bir ülkeydi. Hadi şimdi gelin Erdoğan'ın Türkiye'sine. Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayan, İran'daki savaşa pozitif manada müdahil olan, Bağdat ve Erbil arasındaki diyalog kopukluğunu ortadan kaldıran, Libya'nın toprak bütünlüğünü sağlayan, Somali ile Etiyopya binlerce kilometre uzaktan gelip de bizi sen barıştır diyen bir coğrafyaya liderlik ettiği gerçeği herhalde birilerinin hoşuna gitmemiş olacak ki yıkıcı eleştiriler noktasında epey mesafe alıyorlar. Ama dediğiniz çok doğruydu. Yapıcı eleştiri o kadar özledik ki, makul olan eleştiriyi o kadar özledik ki, oradan çıkarım yapıp da evet bakın burada da böyle bir husus var, bu noktaya dikkat etmek gerekir, düzeltmek gerekir, değerlendirmek gerekir demeyi o kadar özledik ki. Bunu bir kere daha vurguluyorum. İktidar her devlette, her ülkede var. Otoriter rejimlerde de var. Demokrasilerde de var. Totaliter rejimlerde de var. Sosyalist modellerde de var. Kapitalist modellerde de var. Ama muhalefet sadece demokrasilerde var. Türkiye'de iktidarın olduğu bir siyasi şablonda 11 tane muhalefet partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve yatay hiyerarşiye yakışır biçimde terörle mücadele ilişkin bir komisyon kuruluyor. Her partiye sandalye veriliyor. Ertuğrul Bey uzun zamandan beri Türkiye gerçeklerinden kopuk olsa gerek ki bunlardan herhalde haberdar değil diye düşünüyorum.
0: Yani aslında hani baktığımız zaman 28 Şubat süreçlerini düşünürsek kendisinin demokrat duruşu zaten eleştirilebilir diye düşünüyorum. Sayın Abar,
2: ben getirdim.
0: Yani kendisi
2: getirdim ben.
0: 28 Şubat marşetlerinin mimarıydı o
2: tabii,
0: dönemlerde.
2: Tabii tabii getirdim yani, ben. Onları sağ olsun sevgili yönetmenimiz bizim şey yapmış, göndermiş. YouTube yönetmenimiz sevgili Muammer göndermiş. Şimdi ben bitirdim mi ama Levent Hoca?
1: Lütfen lütfen.
2: Şimdi zamanlama çok manidar öncelikli olarak. Yani bu yaşanılan, yapılan benzetmelerin, benzerliklerin, analojilerin ne kadar saçma olduğu ve zırvanın tevil götürmeyeceğini Ertuğrul Özkök bilmeyen bir adam değil elbette. Zaman zaman toplum sosyolojisini okumakta, sosyolojiyle ilgilenen bir kişi olarak ne kadar cahil yorumlar yaptığını görsek de Franco ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir benzetmenin kendi birikimine de hakaret olduğunu farkında. Niye yapıyor? Bilerek. Şimdi Smotrich'in, Katz'ın, Ben-Gvir'in, Naftali Bennett'in, Netanyahu'nun tam Türkiye ile ilgili ve Erdoğan'la ilgili bu türden cümlelerle dünya kamuoyunu meşgul etmeye devam ettiği bir gündemde, daha Smotrich dün konuştu çünkü bu konuyla alakalı, Ertuğrul Özkök namlı kişinin namı aslında başka da, neyse girmeyeyim, 24 ekranını temiz ve steril tutma görevim var. Bu türden bir konuşma ve benzerlik yapma, oluşturması elbette bu çerçeveden bakılması gereken bir konu. Talimat almış olma ihtimalini ispat edemem ama tahminimi söyleyebilirim bu anlamda. Şimdi Ertuğrul Özkök 28 Şubat sürecini söyledin. Onun daha sonrasında yakın tarihte de diktatörlükle benzerlik kurduğu Erdoğan'ın bu ülkeye demokratik hakları genişletmek için çıktığı yolda başörtülerle ilgili getirdiği bir düzenleme vardı. Neydi bu düzenleme? Ertuğrul Özkök gibi faşizan duygularla hemhal olmuş isimler başörtüsünün toplum içerisinde hizmet verenler tarafından asla ve asla uygulanmaması başörtüsü hürriyetinin savunucularıydılar.
0: Kamusal alanda.
2: Kamusal alanda hizmet veren, yani öğretmensen, yani doktorsan takamazsın. Hatta hizmet alansan öğrenci olarak da giremezsin.
0: Doğru.
2: Bir ara getirdiler Ahmet Necdet Sezer zamanında, dediler ki hastanelere de giremesinler falan. Öyle ya, Gata'nın başına bir tane adam diktiler. Başörtüsü buradan bağlanmayacak da buradan bağlanacak. Neden? Anası da öyle bağlıyormuş da. Ulan deyus. Yani adamı söyletecekler. Bunları savundular bunlar bu şeyde. Tamam mı? Sen dedenin giydiği poturu mu giyiyorsun? Elbette zaman içerisinde her şey değişiyor. Bunları çıktılar ekranlarda, bir zihniyet ısrarlı bir şekilde savundu. Ve bunun düzenlenmesi, artık toplumun öğretmenin de başörtüsü takabilmesi, başı açık gelecek olanın başı açık gelmesi, tam bir demokratik olgunluk içerisinde ülkenin yönetilmesiyle ilgili bir şey gündeme getirildiğinde sevgili İbrahim ne manşeti attı? 411 el kaosa kalktı. Şimdi o 411 el kaosa kalktığı atan Ertuğrul Özkök'ün yayın yönetmenliğini yaptığı, attım sana da onu, getirebilir Hürriyet arkadaşlar. Hürriyet gazetesinde bu konu gündeme geldi. Sana gönderdim, getirebilirler. Şimdi o 411 el kaosa kalktı diyerek toplumun içerisindeki demokratik açılımı baltalayanların bugün gelip de Erdoğan'la Franco arasında bir benzerlik kurmalarını elbette kabul edecek değiliz. Başka bir örnek daha vereyim. Vay şerefsiz. Hatırladın mı sen bunu sevgili İbrahim? Ahmet Kaya için toplandılar.
0: Çatal bıçak atılması dönemi.
2: Ya manşet attılar Hürriyet gazetesinde. Manşet ne? Vay şerefsiz. Şimdi hepsi nadim oldu. Nedamet getiriyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan hepiniz oradaydınız.
2: Hepiniz oradaydınız ulan dediği şey işte bu. Evet. Bak 411 el kaosa kalkmış. Neden kaos çıkacakmış? Eğer ki üniversitede başörtülü öğrenci olursa ya da gittiğiniz efendim söyleyeyim okulda bir hanımefendi başörtülü olarak öğretmenlik yapıyorsa kaos olurmuş. Ertuğrul Özkök'ün demokrasi standardı budur. Ne anlatıyor Ertuğrul Özkök Allah aşkına? Dur daha devam edeceğim. O gün Samast Hrant Dink'i öldürdükten sonra bu işin arkasındaki FETÖ'cülere ulaşılmasın diye Hürriyet gazetesine yalnız kurt diye manşet attırıp aslında olayın bir örgüt bağlantısı olmadığını, o gün Samastlı'nın ise yalnız bir kurt olduğunu, örgütle bir alakasının olmadığını sürekli olarak müdafaa eden yine Ertuğrul Özkök olmuştur. İki cümle daha. Neden peki bu kadar pervasız bu cümleleri kurabiliyor? Hesap sorulmadığı için. Tamam mı? Hesap sorulmadığı için. 411 el kaosa kalktı diye millet iradesinin tecelli ettiği meclisi kaos çıkaran bir merkez olarak yaftalayıp Hürriyet gazetesinde bu şekilde manşet attırabilenlerin bu ülkede hesap vermemesi hala içine düştüğümüz konunun en büyük sıkıntısıdır. Şimdi diyor ki Serra Kadıgil'de hemen oraya geçeyim. Çünkü
0: ülkenin baş düşmanı.
2: Hayır, daha da öte diyor ki işte Trump'ın elini sıktı. Hı-hı. Bak buradan ağzımı bozmak istemiyorum. Altılı masayla meclise girdi. O altılı masada onları birleştiren Biden'dı.
0: Doğru.
2: Tamam mı? Altılı masada ne diyordu Biden? Bu sefer askeri darbe yapmayacağız.
0: Türkiye'deki dostlarımızla.
2: Ha, neden bu sefer askeri darbe yapamayacaksın? Çünkü 15 Temmuz'da Obama o beyzbol sopasıyla çıkmıştı. O beyzbol sopası durması gereken yere koyuldu. Tamam mı? Serra Kadıgil de o altılı masanın içerisinden meclise girdi. Ya biz sizin ne herze olduğunuzu bilmiyor muyuz yani? Biden'ın kurduğu masadan çıkıp meclise girdiğinizi bilmiyor muyuz? Gelmişsin bugün Trump NATO çerçevesinde Türkiye'ye gelmiş de vay efendim Trump niye gelmiş gibi kahvedeki Mehmet amcanın bile yapmayacağı yorumlarla bu milletin önüne çıkıyor. Peki başka bir örnek daha söyleyeyim. Yol arkadaşlarınıza yani Suriye'deki YPG oluşumuna Amerika Birleşik Devletleri tırlarca dolusu silah verdi. Ağzınızdan hangi kelime çıktı? Hiçbir kelime çıkmadı. Neymiş? NATO'da Trump geldiğinde mehter marşı çalmış. Bütün liderler geçerken çaldı. Yunan Başbakanı'na da çaldı ona bakarsınız. Ne alakası var? Şimdi dolayısıyla bunların gerçek yüzlerini ortaya koymak bizim boynumuzun borcudur sevgili İbrahim. Ben 28 Şubat sürecine dair son bir cümle söyleyip daha fazla sözünüzü almayayım. Gerekirse iki tur susayım yani. Bak ne diyor? İran olayı bu 12 Mart 1998 Hürriyet gazetesi. İran olayı askerlerin derin bilinçaltıyla işlemiş. Türban konusuna bu refleksle bakıyorlar. Hastanelerde ve devlet dairelerinde türban olayına kesinlikle karşılar. İran'da da bu olay böyle başladı diyorlar ve haklılar. Yahu senin demokratlığından ne olur be? Sen postal yalayıcısı bir adamsın. Senin demokratlığından ne olur? Getirdim arşiv açık. Bunun dışında diyor ki asker diyor tanksız bir ince balans ayarı verdi diyor. Senin demokrasi anlayışın bu ya. Sen kimsin de bize demokrasi satıyorsun? Geçiriyorum. Başka bir şey daha. 14 Mart 1998. Fethullah Gülen Bülent Ecevit'le görüşüyor ve Bülent Ecevit'in onu savunmaya devam edeceğini söylüyor diyor. Diktirip gönderdiği gömleklerin üzerine ne kadar yakıştığıyla alakalı sayısız köşe yazısı var. İrtica ile mücadelede diyor asker diyor çok diyor şey gidiyor temkinli gidiyor. Askerin perde arkasından her işe müdahale ediyor izlenimini vermek istemiyor. İrtica ile mücadele konusunda askerin performansına şapka çıkartıyor. Bu ya bu yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde demokrasi dersi verecek kişinin cemaziyel evveli de ahiri de bu. Hepsi bu. Bunlardan biz demokrasi dersi almak Netanyahu'dan insan hakları dersi almakla eşdeğerdir sevgili İbrahim.
0: Peki yeni parti cephesine geçeceğim Üstad. Hem anket sonuçlarını merak ediyorum. 24'te açıklayacaksınız. Hem de şimdi bir ses dinlettireceğim. Yeni partide milletin birbirinden mi haberi yok diye. Çünkü Özgür Özel kasa tam takır kuru bakır diyor. Hemen kurmayı Gökhan Güner de diyor ki bizim paraya maraya ihtiyacımız yok paramız var diye söylüyor. Biz diyelim arkadaşlar kim bizi kandırıyor?
3: biz buraya tam takır kuru bakır geldik. Bağış konusunda bizim de yani bağış çok önemli çünkü hiç paramız yok. Bütün para butlanda kaldı.
4: Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması.

0: var
1: Evet.
0: ya, hazine yardımından şu
1: Evet.
0: alınsın, bu alınsın falan filan. Ben size çok açık söyleyeyim. Hazine yardımı peşinde falan değiliz. Hazine yardımı da almasın bu parti. Bu partinin bir parasal sorunu yok.
2: Şimdi siyasette en önemli mesele kredibilite ve güven meselesi ya. Yani hani şimdi siz başka, kurmayınız başka konuştuğu zaman da vatandaşın kafası karışır mı sorusu da aklıma geliyor. Genel bir değerlendirme alayım sizden. Yeni partinin gidişatına dair hem anketler ne söylüyor? CHP tahmin ettikleri kadar, tırnak içinde söyleyeyim, hançerleyerek gidebilirler mi? Çünkü hani onlar yaralayıp gitme niyetindelerdi. Az önce konuştuk, vatandaşı ayrılık sebebinize ciddi anlamda ikna edemezseniz teveccühte göremiyorsunuz. Bu anlamda hani ikna süreçleri nasıl geçmiş? Hani yeni parti medyası mı diyeyim artık? Hani muhalefetin bu kanalındaki medyanın aksiyonları gerçekten karşılık buluyor mu? Çünkü onlar artık birinci parti ilan ediyorlar. %70'e kadar oy çıkartıyorlar. Özgür Özel'i artık hani yeni bir lider ve cumhurbaşkanı olarak lanse ediyorlar. Ama gerçekten böyle mi gidiyor işler?
3: Parası var, parası yoku bilmiyorum. Hani şu anda bağışlar açıklandı. Dün dinlediğim kadarıyla Sayın Özgür Özel de işte olabildiğince bankalardan aldığımız raporları işte kamuoyuyla paylaşacağız. Sık sık işte ne kadar bağış geldi falan diye. Ama bildiğim şey şu, kasadaki parayı bilmemekle birlikte, iktidar yapan bir parti kasasındaki para değil. İnançlı kadroların bir lideri varsa, inançlı kadroları varsa ve seçmenin büyük kesimini ikna edecek, heyecanlandıracak bir söylemi varsa iktidar edebilecek şey bunlar. Yoksa kasası parayla dolu olabilir. Girmeden önce programı konuşuyorduk ya, ne olacak bu bizim Türk takımların hali diye. Şimdi yani düşünün ki işte ne UEFA ne ön eleme gruplarında. Yani
2: Üçüncü
3: bizim
2: falan.
3: takımdakilerden bir futbolcu karşı takımın tamamını satın alıyor. O kadar pahalı bir takım aslında
2: Evet.
3: falan, ama ne oluyor? Sonuç hani umut vermiyor
2: Devam
3: mesela.
2: Dünya
3: Bir ön
2: Kupası'nda da
3: eleme gibi.
2: gördük onu. Dünya Kupası'nda da
3: E
2: yani.
3: abi he?
2: Neydi o? Yeşil Burun Adaları.
3: Yeşilburun değil mi?
2: Kök söktürdüler yani.
3: Dolayısıyla işte inançlı kadroların varlığı çok daha önemli. AK Parti iktidarı taşıyan kadrolarda çok büyük para yoktu. Ama inancı vardı. Buradan Ankara'ya kadar, İstanbul'dan Ankara'ya kadar el ele tutuşarak uzatabilecekleri bir insan seli şeklinde inançlarını gösterebilecekleri iradeleri vardı. Kapı kapı gezme iradeleri vardı. Kovulmaktan korkmama iradeleri vardı. Bir derdi vardı ve derdini anlatmaya da çok şey, derdini anlatmakla yükümlü kendini hisseden
2: Yeni partinin de
3: kadrolar
2: derdi
3: vardı.
2: var ya. Yani Erdoğan'dan
3: Şimdi
2: kurtulmak, Kılıçdaroğlu'nu enterne etmek.
3: işte burada şimdi
2: Bütün dertleri o.
3: ben sözün en sonunda bu pazar seçim olsa hangi partinin ne kadar oyu var açıklayayım. Fakat manşeti sona bırakayım müsaadenizle. Yeni parti beklenen heyecanı oluşturdu mu? Benim gördüğüm şey, yeni parti aslında çok güçlü bir avantajı vardı. Bir, şunu hatırlamakta fayda var. Mart 2025'te İmamoğlu gözaltına alındı. Esnada 29 olan CHP oyu 35'e yükseldi.
2: Doğru.
3: Yani seçmen bir mağduriyet kredisi açtı burada. Dedi ki burada bir saniye dur, ben yaptığını anlamadım. Sen dedi burada benim seçtiğim adama el mi uzattın? Benim irademe el mi uzattın? Sen niye yaptın şimdi bunu, bana bir anlat dedi. Burada bence sanki bir mağduriyet var dedi. Bir mağduriyet kredisini hemen şak yatırdı hesabına. 6 puan. 50 artı 1'in
0: Çok iyi.
3: 50 artı 1'in kıymetli hocam, Cumhurbaşkanı seçtiği bir yerde, artı 1'in hesabının yapıldığı bir yerde 6, %6'lık bir değişim. Fevkalade büyük bir şey. Majör bir hareketlilik. Fakat biz mutlak butlan kararı çıktığında CHP Genel Merkezi'nde polisin görüntülerini seçmen görmüşken vatandaşa tekrar sormuştuk. Bu pazar seçim olsa kim oy verirsin diye. Orada ise biz 30,3 olan CHP oyunun 28,6'ya gerilediğini görmüştük. Yani seçmen orada dedi ki ben şu anda arınmayla alakalı söylenen bir şey var ya, ben bunu dikkate aldım dedi. Ben evet bir koşulsuz muhalefet bloğu var. Bir Erdoğan'a fobik seçmen var. Ve bu çok konforlu bir alan üretiyor muhalefet siyasi aktörlerine. İnanın ki bakın, CHP seçmeninden dolayı, muhalefet seçmeninden dolayı muhalefet tarafı güçlü siyasi aktör çıkaramıyor. Çalışkan siyasi aktör çıkartamıyor. Neden? Neden çıksın ki? Şimdi ben çalışsam da çalışmasam da %30 oyla başlıyorum bir yerde. Hitabım iyi, mikrofonum iyi.

0: Sesime de hafiften güveniyorum. İzmir Marşı'nın ardına bir Erdoğan'a fobik tiradı patlattım. Tamam ben 30. Eğer ki 30 başlangıcım. Sosyoloji de uygunsa, artık sosyoloji ne kadar uygunsa
1: orada. Daha da yürüyebilirim.
0: Sen bana şunu söz vermiştin ya, onu yapmadın. Bakın ne diyordu Sayın İmamoğlu? Hatırlamıyorum diyordu.
2: Evet, evet.
0: Ben AK Parti kadrolarında, televizyon ekranlarında bir belediye başkanının bir önceki seçim beyannamesini siz moderatör koyacak ortaya. Diyecek ki beyefendi, sayın başkan, bunu ne yaptınız? Ve o belediye başkanı AK Partili diyecek ki hatırlamıyorum. Ben bu cesarette bir belediye başkanı tanımadım şu ana kadar. Bence yoktur. Böyle bir lüksü yok.
2: Zaten şey diyor ya, 650 bin konut imkansız yapılamaz. 5 yıl 10 yıl yetmez. Yani 50 yılda önce yapılır. 50 yılda da zaten yeniden o binalar yıkılır falan. Tabii. Diye anlatıyordu. Yani öyle bir değişik bir vizyonları var ki. 2
3: yıl içerisinde 11 şehir yapıldı.
2: Yani öyle değişik bir vizyonları
0: i̇şte
2: var
0: burada,
2: ki.
0: Yani ama hani, bakın ya sizin söylediğinizde...
2: Bir şey nasıl yapılamayacağını iyi anlatıyordu ama. Yani o konuda ama, bir şey söyleyemem.
0: Ama
2: yani
0: hani, İbrahim Bey, sizin anlattığınıza inanmaya teşne de bir koşulsuz muhalefet bloğu var. Erdoğan'a fobik seçmen var. Rasyonel, normal şartlar altında hani bir inşaat mühendisi belki bunu değerlendirdiğinde, ama CHP'li ise başka değerlendirebiliyor. Ya duygular üzerinden o kadar fark yapılıyor ki şey, Türkiye'de seçmen davranışı o kadar net belli oluyor ki, o konuya girersek ben 3 turumu daha şey yapabilirim.
2: Yo, buyurun,
0: hani
2: buyurun,
0: yekten harcayabilirim. Çünkü şu şekilde, yani seçmenin oy verme davranışında gördüğümüz Türkiye'de hakim şeylerden birisi hakikaten duygusu. Doğru. Yani ben normal şartlar altında yani 10 sene önce, 5 sene önceye göre Ankara'da bir ifade vardı ya, işte her yer 10 dakika falan gibi. Şu anda 45 dakika, 1 saat, 1 saat Doğru. 15 dakika falan. Hani İstanbul trafiğine benzer böyle şeyler çıktığında yan taraftaki şeyde görüyorum bunu. Adı nedir? Şoförde. Böyle bir trafik yoktu. Şu anda bu doğru yönetilemediğinden dolayı böyle bir şey oldu.
2: Bu arada bir son dakika var ekranda. Onu da söyleyeyim müsaadenizle, radyodan bizi dinleyenler var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında Cem Küçük biliyorsunuz tutuklanmıştı. Gazeteci Tahir Sarıkaya İstanbul Jandarma Komutanlığı KOM Şube tarafından gözaltına alındı. Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplara aktarıldığı tespit edildi diyor. Herhalde Masak rapor üzerinden de bu bilgiler. Şu an ekranlarda son dakika olarak hani onu da söyleyeyim. Kim nerede ne yapıyorsa Tabii. yapsın memlekette hesabını sormak için Tabii. bir irade ortaya konuyor. Tabii. Kimseye kimse kefil değil. Kimsenin arkası durmuyor. Tabii. Herkes gitsin adalet önünde hesabını versin. Hep de şunu söylerim. Bu meslekte birileri çok kısa zamanda çok zenginleşiyorsa onun altını mutlaka bir eşeleyin. Hı. Her zaman söylerim yani. 30 yıldır hasbel kadar bu sektörde olan biri olarak İyi kötü bizim de bir tecrübemiz var hayata dair. Böldüğüm sırada kusura bakmayın.
0: Estağfurullah. Estağfurullah. Şimdi yeni partinin CHP'nin ayrılması esnasında çok güçlü bir avantajı vardı aslında. Burada Toma'nın üstüne çıkan Özgür Özel değil de o arkadaşı vefat ettiğinde hani kabre inen Özgür Özel fotoğrafına benzer fotoğraflar verilebilseydi. Veya Sayın Özgür Özel diyor gitti ki, mesela Sayın Cumhurbaşkanı'yla bu görüşmeleri esnasında ben bunu niye yapıyorum biliyor musunuz diyordu. Ben Manisa'nın Hacaliler Köyü'ne gittiğimde orada bana bir AK Parti seçmeni diyor ki, sen benim seçtiğim Cumhurbaşkanı'na neden saygı göstermiyorsun? Dolayısıyla diyordu, ben onlara da ulaşabilmem için, iktidara yürüyebilmem için benim onlara duymam lazım. Benim onların dediğini duymam etmem lazım. Fakat görülen şey o ki, şu anda Türkiye'de seçmen hani hep anlattığımız şey var diye 3 şeye oy veriyor. Bir, en güçlü parametre tabii, yüzlerce parametre sayılabilir ama en güçlü 3 şeyi lidere, kadroya, söyleme. Yeni partinin şu anda genel başkanı Özgür Özel. Ama acaba lideri kim? Bakın bununla alakalı bir soru işareti var seçmenin zihninde. Çünkü belki de geleceğim önümüzdeki günlerde Sayın İmamoğlu ile ilişkisini anlatmak zorunda kalacak bir Özgür Özel göreceğiz.
2: Onunla ilgili bir bilgi vereyim mi? Güçlü bir Özgür Özel'in güçlü açıklaması vardı. Diyorlar ki yani ittifak olacak mı seçimde Erdoğan'a karşı? Kazanacak bir Cumhurbaşkanı adayı etrafında muhalefetin mutabakatı çok kıymetli.
0: Evet.
2: Bu kazanacak adayı da 2023'te hatırlarsınız yani. Ya ne oldu Özgür Özel? Hani İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayıydı. Şimdi olmazsa

0: kendisi adaydı, şimdi kazanacak aday diyor. Ne oldu? %70 oy alan yeni parti niye başka adaylar peşinde muhalefeti konsolide etmeye çalışıyor ki? Kendisi Sayın Özgür'e adaylarını koyup çat diye kendisi seçti.
1: Ya da kimi gösterse zaten seçiliyor.
0: Tabii kimi gösterse
2: İbrahim
0: seçiliyor
2: Bey,
0: tabii.
2: Çok güçlü manipülasyona tabi tutuyorlar. Ya çalıştıkları yerler beceriksiz veya ihanet içerisinde dediniz değil mi siz az önce? İki ihtimal var dediniz. Hani bunu bu şekilde yapmasının iki ihtimali olabilir bir adamın. Farklı bir örnekteydi fakat %60 oy alıyoruz diyen...
1: Cahiliye mi? Diğer mi?
2: Yani ya cehalettendir bunu söylemesinin nedeni veya manipülasyon. Yani bir şey vardır, burada bir kasıt vardır. Ve ben der ki rakamların gücü adına der... Bunları işte şeyi yapıyorum, ilham verim geldi der, seçmeni, muhalefi seçmeni ikna edeceğim, kandıracağım der daha doğrusu. Onları motive etmem lazım der. T24'de ilk açıklamasını yaptı. Şeyden ayrıldıktan sonra, Sayın Özgür Özel. Parti. Orada partiden ayrıldıktan sonra, 2-3 belki işte 3 hafta önce. Dedi ki en az %60 oyumuz var dedi. Tabu rakam ya, tabu sayı. %60 deme ne diyorsan de aslında. Kimse demiyor ama bunu. Niye? Hacaliler köyünden uzak kaldılar. Plazalardaki iletişimcilerin ürettiği dil ile vatandaşa yaklaştığınızda karşılaşacağınız sonuç budur. Çünkü orada Erdoğan karşıtlığı ile alakalı bir şey vardır. Sevgi kazanacak dememiz yeter. İşte her şey çok güzel olacak dememiz yeter. Biz... Şunu ama iyi tespit etmişler mesela.
0: Halbuki bizim
2: mesela
0: çok farklı parametrelerimiz var. Mesela ben hemen size söyleyeyim Bahçeli Evler'de bu hafta mesela nektarin 35 liraydı. Üzüm 70 liraydı. Erik 50 liraydı. Karpuz 19 liraydı. Size sayayım size. Bizim böyle parametreler var mesela. Vatandaşın da böyle parametreleri var. Hani böyle şöylelerle işte şöylelerle anlatıyor yani Batuhan Özdemir. Bunlar böyle başladılar, böyle gittiler, sonra böyle oldular falan. Hani öyle olmuyor o iş yani. Hani gerçekten halkın içinde olmanız şart yani bu
2: çok
0: anlamda.
2: Çok güçlü bir avantajı vardı, fırsatı vardı. Özgür Özel yeni partiye geçerken kendini marjinalize edecek, kriminalize edecek tavırdan uzak durarak devlet bize burada bir şey söylüyor. Burada arınmayla da alakalı bir ifade var. İki veri paylaşacağım birazdan sizlerle. Henüz en taze araştırma. Sizler aracılığıyla Türkiye kamuoyuyla ilk
0: peki,
2: kez paylaşacağım.
0: Peki arınmadan önce şöyle bir soru sorsam. Onu paylaşın ama. Şimdi Özgür Özel işte CHP'den ya da işte yeni partiden ayrılıp AK Parti'ye giden isimler var. Hepsi için sürekli şöyle diyor. Bunlar diyor işte tehdit edildiler. İşte cezaevine atılacaklardı. Bazı arkadaşlarımız aslanlar gibi gitti cezaevine yattı, tehditlere kabul etmedi, teklifleri kabul etmedi, tehditlere boyun eğmedi. Bazıları da ağlaya ağlaya gittiler. En son işte Tuzla Belediye Başkanı'na örnek veriyor.
2: Özgür Özel'in...
0: Yani ben anlamakta zorlanıyorum. Önerme kendi içinde çelişkili değil mi? Yani şimdi bu adamlar hırsızlık, yolsuzluk yaptığı için AK Parti'ye gidiyorsa sen bu adamlara niye sahip çıktın partinde? Yok bu adamlar tertemizse ve AK Parti'ye gidiyorsa neyle tehdit ediliyorlar? Bakın. Daha komiği cezaevine gidenler hadi... Bugün Ahmet Hakan demiş. Cezaevine gidenler çıksın desin ki bana AK Parti'den tırnak içinde teşbihat almış işte Ömer Çelik geldi dedi ki böyle böyle bir şey var kardeşim al bu dosyan gel yoksa atıyoruz. Ya da bilmem kim çıktı.
3: Kim ne demişse söylesin.
0: Kim demiş nerede pazarlık yapmış ne konuşmuş kim nerede buluşmuş çık isimleri tek tek söyle.
2: Özgür Özgür şey şu an görmek buna. İstemediği
3: savcılık,
2: şey.
3: Savcılık siz özür diliyorum size hocam. Bir iddianame hazırlıyor 4000 sayfalık değil mi?
0: Evet.
3: Ekrem İmamoğlu için. Soruyor villalar nereden geldi? Gül tarım üzerinden hülle yoluyla alışveriş ha, yaptınız evet mı? Savun kendini böyle bir şey yok de. Ne yapıyorsunuz? Cemal Süreyya'dan şiir okuyorsunuz.
0: Evet.
3: Neden?
0: Ramazan'ın faziletlerini anlatıyor.
3: Ha, neden? Çünkü söyleyecek tek kelamınız yok.
2: Yok peki, hatırlamıyorum da diyor ya hocam.
3: Ha tabii.
0: Ya, tırnak içerisinde. Diyor da yani.
2: Şöyle Özgür Özel'in görmediği şey vekilleri, belediye başkanları şu anda aslında ona bir şey söylüyor. Bakınız bugün şu anda CHP seçmeni de yeni parti seçmeni de muhalefet seçmeni de Özgür Özel'e aynı şeyi söylüyor. Diyor ki bak dostum benim siyasi hareketler olarak Türkiye'deki siyasetin en önemli sorunu nedir diye sorduğumuzda %48.7 diyor ki şu anda Türkiye seçmeni %48.7'si siyasi etik ve yolsuzluk iddiaları. Seçmenin muhalefet seçmeninde tüm seçmenin de seni iktidara taşıyacak iktidar tarafından alacağın seçmenin de diyor ki yolsuzlukla alakalı mesele bugünkü Türkiye siyasetinde benim birinci gündemim %50'si ya neredeyse yaklaşık olarak. Her iki kişiden birisi bunu söylüyor. Ya sen buna kulağına tıkarsan bu giden var ya aslında neden gitti biliyor musun? Hele bir sor niye gitti falan. Ya Adam diyor ki artık burada durmanın anlamı yok. Artık burada siyaset yapmak, üretmek, halkın beklentisine çare üretmek, ya bir söylem geliştirmek, bir dertlenmek mümkün değil burada diyor. Buranın başka bir meselesi var diyor. Yeni partiye geçerken CHP'deki Sayın İmamoğlu ile ilgili belki de İstanbul'daki yolsuzluk ve diğer illerdeki yolsuzluklarla alakalı alınan adı geçen siyasi aktörleri bu bagajı biraz boşaltabilseydi, evet, yeni partide hakikaten bazı şeyler belki yeniden ele alınabilirdi. Bu bir fırsat da onun için. Çünkü vatandaş, bakın, Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki arınmayla alakalı bir şey söyledi. O gün dediler ki Sayın Kılıçdaroğlu kim ki bir şey söylüyor. Sayın Kılıçdaroğlu, evet, 10 ay önce, 15 ay önce bizim piromuzdu, bizim liderimizdi. Bu işte özelliklerini anlata anlata bitiremediğimiz, yere göğe sığdıramadığımız adamdı. Fakat sonrasında ne diyor? Biz aslında 2023 seçimleri sonrasında yolları ayırmaya başladık diyor. Ve düşmanlıklarını veya rekabetini nereye koyacaklarını şaşırmışlar. Hep bu neden kaynaklanıyor? Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşıtlığı bunlara çok konforlu bir alan oluşturuyor. Aslına bakarsak CHP seçmeni, muhalefet seçmeni demeli ki sen bana ne söz verdin? Ne kadarını yaptın? Niye yapmadın? Şimdi başka ne yapacaksın? AK Parti iktidarının işte yerel yönetimlerde, iktidarda beni alıştırdığı bir standart var. Sen bunun üzerine bir şey koyabilecek misin? Onlar 3 yapıyorsa sen 5 yapabilecek misin? Onlar 10 adım atıyorsa sen 15 adım atabilecek misin? Bunu sorması lazımken hiç gerek yok buna. Ne diyor? Erdoğan'a karşıyım ben diyor. Az önce kaldığımız yerden devam edelim. Sosyolojinin uygun olduğu yerde.
0: Peki.
2: Sesime güvendim. Ben İzmir'in dağlarını söyledim. Ardından da bir Erdoğan-fobik tirada attım. Sandıktan ben çıkarım. Bu pazar seçimi olsa peki... 3 dakika daha alayım da en sona koydum. Şöyle bir şey çıkıyor. Bu pazar seçim olsa AK Parti'nin oy oranı 35.3 olarak gerçekleşiyor. Bu son 7 aydır AK Parti oylarında bir artış trendine tekabül ediyor. 35.3 AK Parti'nin oy oranı. Yeni Parti şu anda %16.6 olarak gerçekleşmiş gözüküyor. Sayın Özgür Özel'in de... Yani 60-61'in
0: 3-5 puan sapar da hani.
2: Bakınız yani aynı şeyi,
0: 16 nerede?
2: Aynı şeyi İbrahim Bey, sürekli veri alıyoruz, sürekli. Yani şunu sosyometre kapsamında yaptık. Her ay veri çekiyoruz. Sürekli elimiz vatandaşın nabzının üzerinde. Herhangi bir şey olduğu takdirde gündem araştırması kapsamında veriyi hemen çekiyoruz. Ne oldu, ne düşünüyor, ne yapıyor diye vatandaş. İnanın ki biz böyle 60'ları bu kadar yüksek sayıda hiç görmemiştik. Ve kelli felli, yaşlı başlı, ard arda ismini ilk defa duyduğumuz veya araştırma şirketleri, işte bu medya manipülasyonu için kamuoyu araştırma şirketi değil bunlar. Kamuoyu oluşturma şirketi olduğu için, nasıl oluşturulacağını iyi bildiği için.
0: Güzel başlık, kamuoyu oluşturma şirketleri.
2: Ya İbrahim Bey, sanki bir yerde ihale açmışlar, gong vurmuş. Ve demişler ki
1: ve
2: 51'den açıyorum. Yok mu artık?
1: Hadi başlayalım. 52.
2: 52, 54, 57, 58, 60, 62. 60 aşağısı neredeyse açıklayan yoktu. Dolayısıyla muhalefet seçmene mümkünse 60 demesinler. 60 diyenlerin hepsinde travmatik olarak 2023 hatırlanır.
0: Ben
2: derler ki sonrasında
0: bir örnek vereyim mi?
2: Biz yine kazanamayacağız.
0: 2023 seçimleri Niğde'nin Güllüce köyünde kahvede oturuyoruz. Dayılar yanımda. Yeğen sen bu işleri bilirsin. Ne olacak seçim diye sordular. Dedim ki vallahi Cumhurbaşkanı'nın önüne konulan anketler 48.5-49 bandında çok bıçak sırtı görünüyor. Çok zor bir seçim olacak. Oradakiler şahit olsa. Ya o kadar nasıl biliyorum? Abi ben de bilmiyorum ama sonuçta bu araştırmaları yaptırıyorlar. Ve ayakları tabana yere böyle sağlam basan işler bunlar falan diye. Yani şimdi bu anketlerde hani kamuoyu oluşturma şirketleri veriyor ama kamuoyu öyle oluşmuyor gerçekten.
2: Oluşmuyor
0: yani
2: öyle, ve şöyle
0: zorbalıyorlar. Sonra ayak kırıklığı, sonra... Tırnak ediyorum, şizofrenik hareketler falan yani.
2: İbrahim
0: yani
2: Bey,
0: Muharrem İnce diyordu ya, yani milleti de şizofren yaptılar tabii diye. Bu hale getiriyorsun kitleni ondan sonra.
2: Bizi nasıl zorbalıyorlardı? Biz son işte Cumhurbaşkanlığı seçimini %2 ile doğru tahmin ettik. Fakat inanın ki benim fotoğrafımın altına yazılmayan kalmamıştı. Evimden almaları, gösterecekleri, listeye eklemişler falan ki ben yani görece çok daha az tanınan, hani bana göre çok daha fazla tanınan araştırma şirketleri, işte yöneticileri var. Onlar Allah'u alem nasıl bir şey alıyorlardı. Peki CHP'nin oy oranı ne? Bu pazar seçimi olsa 12.2 olarak gözüküyor. Dolayısıyla bize siyaset
0: Usta,
2: Türkiye'de
0: peki
2: biraz daha
0: sorayım. Yani rahmetli Demirel'in sözü var ya, siyasette 24 saat çok uzundur diye.
2: Evet.
0: Şimdi sizce taş yerinde ağırdır diyenler mi önümüzdeki dönemde?
2: Geçtiğimiz ay yaptığımız araştırmada
0: zaman kimden yana?
2: İşte amblemi olan sadece partileri soruyoruz. Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye. Sayın Özgür Özel henüz partisini kurmadığından dolayı onu sormamıştık. Fakat %6'lık bir seçmen kitlesi orada seçenekler arasında olmamasına rağmen açık uçlu olarak ben Özgür Özel'in kurması olası partiye vereceğim oyumu diye ifadede bulunmuştu. Şimdi ama şunu göz önünde bulundurmakta fayda var. Geçen ayda, bu ayda bizim dediğimiz şey, gördüğümüz şey şu. Şu an ana muhalefet tarafında toz bulutu henüz tam olarak inmemiş gibi gözüküyor. Yani biraz Türkiye'de semboller üzerinden yapılır siyaset daha çok. Duygular üzerinden yapılır siyaset daha çok. Kanaatimce kurumsallığı, yani CHP'nin ismi, CHP'nin liderinin isminden daha önde gelir.
1: Hep öyle olmuştu.
0: Doğru.
2: Ama bunun biraz daha vakte ihtiyacı var. Çünkü yeni partinin oy oranının yükselme ivmesini yakalama potansiyeli var. Ama dediğimiz gibi sınavlarını doğru verdiği takdirde işte %30'luk son ölçümlemelerimizde gördüğümüz bir CHP oyu vardı. Bunun ne kadarı yeni partiye geçecek, ne kadarı CHP'de kalacak ve ne kadarı belki de kurulacak üçüncü yoldaki partiye, üçüncü parti CHP'den çıkacak, üçüncü partiye verecek. Bunu göreceğiz.
1: Şöyle bir sonuç var. CHP'nin daha önceki anketlerdeki o %30 bandındaydı. Şimdi yeni parti ve CHP toplanınca yine %30 ediyor. Yani doğru. Yeni parti diğer muhalefet kanadından oy çekebilecek potansiyelimiz erişememiş yok. Vaziyette.
2: Ve şöyle %60 potansiyeli kazanacak aday, muhalefet adayı, altılı masa, 16'lı masa, 26'lı masa meselelerinin şu anda konuşması çok daha güç. Çünkü Zafer Partisi masaya oturacak. Anahtar Parti, misal olarak söylüyorum bunların tamamını. İyi Parti masaya oturacak. Sayın İmamoğlu'nun liderliğinde, Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığındaki yeni partinin, yeni kurulmuş bir partinin masanın başına oturmasını, zor onun tabii. Yöneteceği, liderlik edeceği bir masada, tamam biz senin listelerinden ya kabul eder mi sizce acaba?
1: O bitti. CHP'nin ana muhalefet olarak muhalefetin liderliğinin doğal adayıydı. Ama yeni parti böyle doğal bir aday değil.
2: Hazır muhalefet oyları dağılıyorken, ben de burada eğer masamda dik durursam,
0: zaten
2: kendimi iyi ifade edersem,
0: anlıyoruz,
2: yani belki ben de bir şeyler alırım der. %7 barajını geçebilirim der.
0: Görünüyor zaten. Kazanacak bir cumhurbaşkanı adayı yeteren muhalefetin mutabakatı çok kıymetli ifadesi. Evet. Biz bu işi tek başımıza yapamayacağız anlamına geliyor. Üstad şimdi vakit hızlı geçiyor. Size bir sorum olacak. Böyle geri geleceğim bu sefer. Şimdi Özgür Özel bu abdest alırken görüntüleri çıkmıştı. Geçen hafta da konuştuk aslında. Fakat bugün bir durumu izah etme ihtiyacı hissetmiş. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar?
4: Ben vakit namazı kılmam ama cuma kılarım, bayram namazı kaçırmam.
0: Laik ataklara önlem mi bu? Ne?
5: Bize ne? Bize ne? Bana ne? Bize ne? Kim sordu?
0: Ya
5: Fatih Altaylı. Bunun cevabını benim gibi söylemesi lazım. Bize ne bundan demesi lazım. Ama işte iyi yardakçıdır.
0: Küfürbaz. Ama galiba.
5: Küfürbaz iyi yardakçıdır. Tamam mı? Ondan sonra işte abdestide diyor çok nizami alıyorsun falan. Evet. Neden? Nizami almıyor ama ona şehadet eden de bir namaz olduğu için. Bize ne kardeşim? Ben sana bir soru soracağım. Üçünüze de soruyorum. Siz hiç Recep Tayyip Erdoğan'ın abdest alırken fotoğrafını gördünüz mü? 25 senedir.
0: Ben hiç hatırladım.
5: Ben de görmedim. Var mı gören? Ha, Kur'an okurken görürsünüz. Adam camiye gidiyor. Birisi çekiyor. Çeker çeker. Yapacak bir şey yok ona. Peki siz Türkiye'de bu kadar muhalefet partisi liderinin içinde ve iktidarın başındaki Sayın Recep Tayyip Erdoğan dahil Kamer Genç'in kabrindeki gibi bir rezillik gördünüz mü?
0: Rakı içmesine.
5: Ya bize ne kardeşim? Bize ne? Kime servis ettiriyor görüntüyü de? Şaban Sevinç'in bizim TV'sine. Neden? Çünkü önemli bu işler. Daha sonrasında tepki gelmeye başlayınca devreye küfürbazı almışlar. Ne diye almışlar küfürbazı devreye? Sen bu işi şöyle bir cilala. Bu ters tepki çünkü. Vacip namazları kaçırmıyormuş, farz namazını kılmıyormuş. Bu da ayrı bir oksimoron durum. Bayram namazını hiç kaçırmıyor.
0: Bayram namazını diyor. Evet yani o anlamda.
5: Ya işte neyi neresinden diyor, tutacaksın diyor abi? Yani bize ne?
0: Üstad ya bir layık atak endişesi mi olmuş?
1: Acaba diyorum yani özgür özele bu manada bir özür dileme şansı
0: hani şey gibi
1: mi
0: olmuş? Açıklamayı. O kadar da Müslüman değilim yani. O kadar da namaza gitmiyorum. Yani
5: rahat olun falan.
0: Rahat olun. Hani bana, çünkü kendisinin 2011'de açıklaması var ya işte hani ülkeye şeriat gelecek, kadınlar ehliyetsiz alamayacak, araba kullanamayacak, mecliste bir tane kadın olmayacak. İşte her tarafı

0: Şimdi yeri falan da söylemeyeyim, alınmasınlar. Şimdi bu Dünya Kupası maçları sabah hani 5'te 6'da kalkıyorduk ya. Milli Eğitim Bakanı da mesaj atmış. Arkadaşlar önce camiye sonra meydana, hem çorba içip hem maçları izleyeceğiz falan diye. İşte bu laik atak geçiren arkadaşlardan bir tanesi, ya bu Milli Eğitim Bakanı iyice çocukları şeriatçı yaptı bilmem ne falan. Şöyle gel ya hocam, senin çocuğu da çağırmıyor, seni de çağırmıyor. Adam bir davette bulunuyor. Gelmek isteyen gelir, gelmek istemeyen kırbaçlamıyorlar da. Sen niye bu kadar panikliyorsun ki yani? Hani diyesin geldi. Sonra dedim gel şimdi polemiğe gerek.
1: Şeyi hatırlıyor zaten. Musun peki? Orta Çağ'ın karanlığı.
0: Ha, Özgür evet, tabii o, Kur'an kursu.
1: Ya kardeşim sen Kur'an kursu için Orta Çağ'ın karanlık öğretisi diyen adamsın. Niye gidiyorsun da Orta Çağ'ın adetlerini uyguluyorsun? Niye Orta Çağ'ın ibadetlerini? 2026 yılına uygun bir ibadet.
0: Dönemi ya. İlimde, irfanla. Ya,
1: bunun izahı var mı Allah aşkına?
0: Çağ açıp çağ kapattığı
1: bize dönemi. Bize ne?
0: İşte, belli ki bize ne demeyen bir grupta hala var. Özgür Özel'e özür diletmişler.
2: Tam sorun da bu değil mi zaten? Ne şiş yansın, ne kebap yansın siyasete. İmam oldu öyle. Yani İBB'yi de bırakmayayım, CHP Genel Başkanı da cebimde olsun. Cumhurbaşkanı adayı olmuyor ama bana teklif gelirse ben kazanayım falan. Tabii. Böyle bir siyaset yok ki ya.
0: Bunların yani, siyaseten olabileceğini
2: yani
0: düşünüyoruz
2: ama bu çok daha başka bir şey. Kamer Genç'in başında rakı içip, tırnak içine söylüyorum, kimse teşvik hata olmasın, üstüne alınmasın. Hani belli kesimli oyları cebimde olsun. Ondan sonra hem ama bu arada camiye gideyim, abdest alırken de öbür kesimli oy cebimde olsun.
1: Ben o söylediğine de karşıyım. Kamer Genç'in ailesi, buradan kendilerine selam
0: tepki
1: olsun.
0: Tepki gösterdi. Evet.
1: Mezar taşına ne yazmışlar? Ruhuna Fatiha yazıyor. Kardeşim yani bu toprakta...
0: Başına rakı için demiyor. Rakı sağlığa
1: ya neymiş efendim? Kendilerine vasiyet etmiş. İyi ki başka şeyler vasiyet etmemiş. Her dediğini yerine getirdiklerine göre. Yani bu artık şey, ama bu iki şey söylenebilir. Birisi Sayın Cumhurbaşkanı'na ait. Ne diyor? Biz dini yaşarız. Siz siyasete alet edersiniz. Tamam, bu bir. İki, merhum Mısıroğlu demişti ki bunlarla ilgili. Gün gelecek ben daha Müslümanım diye birbirleriyle yarışacaklar. Aa işte ispatı.
0: Ya doğru. Tam peki, yarışırken de bir yandan kulvardan sapıp o kadar da değil demiş.
1: O kadar da değil yani, bunun da bir limiti var.
0: Tamam.
1: Yani, bitmiş mi vaktimiz?
0: Özel hayattır. Ben bir şey yok, var vaktimiz de özel hayattır. Radyo tamam. Yani.
1: Ben hani, kimsenin özel hayatını eleştirmiyorum ki burada. Yok, ben sen kardeşim bunu genel başkan olarak Şaban Sevinç'e yayınlatıyorsan, tamam mı? Abdest alma sırasında da ya bir takım zaten, müşkülatların
0: ya açıklamada varsın. Da bir mahcubiyet var. Yeni parti açıklama yapıyor ki abdest alma görüntüleri bir vatandaş tarafından çekilip servis edilmiştir. Biz çekip
1: bir
0: paylaşmadık.
1: Bir vatandaş dediği kim? Şaban Sevinç ya.
0: Peki bunu da mı Fatih Altaylı'ya bir vatandaş olarak söylüyor? Ben vakit namazları kılmıyorum, aman o kadar da değil diye. Demek ki orada ağır bir problem alanı var. Yani özel hayat olmaktan çıkıp kendini deşifre ediyor. Cumaları kaçırmam, bayram namazını asla kaçırmam ama vakit
1: cumaları
0: namazı
1: kaçırmam. Cuma kılarım yani ara ara Bektaşi gibi. Ha, o bunu
0: bayram
1: da,
0: namazını kaçırmam. Tamam,
1: bayram namazını hiç kaçırmam. Vacibi kaçırmam, farzı, farzı
0: şey
1: dinlemem.
0: Ya 3 yıl milletvekili yaptım, bir kere cumaya gittiğini görmedim diyor. Ya gitmeyebilir de.
1: Gitmeyelim bize ne kardeşim. O yüzden diyorum bize ne.
0: Bizim burada tek sorduğumuz şey şu. Mış gibi yapıldı ama siyasete karşı yok. Milleti böyle trajizyon aptal yerine koymayın. Kimse bunları...
1: Bir laf var biliyor musun? Geldi bahar ayları, gevşer gönül yayları diye. Geldi seçim mevsimi. Bunlar seyit oluyorlar. İşte bilmem ne oluyorlar.
0: Bak,
1: tabii Canan Kaftancıoğlu'yla beraber Ramazan çadırında el açıp arkasından inandığınız Allah belanızı versin diye tweet atıyorlar. Anlamak için ordinarius olmak lazım.
0: Ezan okuyan imamımı keseyim falan diye.
1: Tabii.
0: Peki şimdi Sayın Alabar da bir 5-6 takım kaldı ama şu şey direnç şehirler meselesine evet, biraz konuşmak istiyorum.
1: Olur.
0: Çünkü esas siyasette hani mesele işle, emekle gündemde. Sayın Kurum'un kısa bir açıklamasını hatırlatalım arkadaşlar. Türk medya ailesi olarak direnç şehirler zirvesi için Kahramanmaraş'taydık. Sayın Alabar da oradaydı. En azından birazcık da olsa orayı da konuşalım, bu bölümü kapatmadan istiyorum. Çünkü bir yandan da hani aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz denir. Yani devlet yok diyenlere Murat Kurum dedi ki devlet yoksa 500 bin konutu kim yaptı diye sordu. Biz diyelim arkadaşlar kısacık da olsa.
3: Enkaz başına gittiğimde şunu gördüm. Devletimiz var olsun dediler. Vatandaşımız devletine, Sayın Cumhurbaşkanımıza güvendi. Ve hiçbir zaman biz de o güveni boşa çıkarmadık. Aslında biz bir emaneti üstlendik. Efendim devlet nerede diyenler oldu. Bu işler yapılacak mı diye soranlar oldu. Bu enkazın altından kalkamazlar diyenler oldu. Aslında buradaki başarısızlığı bekleyenler oldu. Biz kulaklarımızı kapattık ve hep birlikte Kahramanmaraş'ta hemşerilerimizle, kardeşlerimize el ele verdik. Ve aslında inşası dediğimiz bu inşa sürecini yürüttük.

0: Madem devlet yoktu da saatte 23 konutu kim yaptı? O milletin zor zamanlarında, ya ben kumbarasından para gönderen çocuğu biliyorum ya. O milletimizin emanetleriyle ilgili adli süreç işleyecek, hukuki süreç işleyecek ve milletimizin emanetini de devletimiz soracaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
1: Tam da aslında soruda bu,
2: Tamam.
1: çocuğun kumbarasından gönderdiği paraya sahip çıkanla onu kumara basan aynı kefede tartabilir
2: Tamam.
1: miyiz ya?
2: Ben şimdi bakın, Sayın Kurum'la birlikte Maraş'taydık. Türk medyanın düzenlemiş olduğu bir zirveydi.
1: Dirençli Şehirler
2: Dirençli
1: Zirvesi.
2: Şehirler Zirvesi. İlgi alanıma giren de bir konu. Çevre, şehircilik ve dirençli şehirler. Tabii ilk defa Maraş'a gitmiyorum. Deprem bölgesinde ise Hatay'a, Adıyaman'a sayısız defalar Malatya'ya gitmiş birisiyim. Yani deprem bölgesini oraya adımını dahi atmayan Ruşen Çakır gibi konforlu koltuğumdan yorumlamıyorum. Bir baktık ki biz ahbapla ilgili falan tweetler paylaşıyor, bilmem ne yapıyor. Meğerse Ruşen Çakır hiç deprem bölgesine gitmemiş. Neyi yazdın o zaman?
1: Zaten bağış da yapmamış
2: Ha,
1: ya.
2: bağış da
1: Ben
2: yapmamışsın,
1: para
2: deprem
1: vermedim size.
2: bölgesine de gitmemişsin. Ben buradan Ruşen Çakır'ı takipçisi olanlara soruyorum. Ya arkadaş, deprem bölgesine bile gitmeden ahkam kesen adamı niye takip ediyorsunuz yani? Şimdi Murat Bey ile ilgili birkaç şey söyleyeyim. Deprem bölgesinde Adıyaman'da beraberdik. Hatay'da beraberdik. Malatya'da beraberdik.
1: Vatandaşın teveccühü
2: Maraş'ta
1: nasıl?
2: boynuna sarılıyor insanlar. Boynuna. Bak, gözlerimle gördüm. Ben bu konuyla alakalı reklamını yapmaya, onun da reklam yaptırtmaya ihtiyacı yok. Bir şey söyleyeyim mi? Ekibi vardı. Sabah kahvaltı ettik hep birlikte. 7-24 çalışan gencecik bir ekip kurmuş. Geceli gündüzlü çalışıyorlar. Ortaya koyulan gayretin onda birini Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ortaya koysaydı İstanbul bugün daha farklı olurdu.
1: Bir
2: Bak,
1: tane
2: onda
1: daire
2: biri,
1: yok ya. Bir tane
2: onda
1: deprem
2: bir
1: bölgede yaptıkları daire
2: İstanbul
1: yok.
2: Belediyesi'nin yaptığı tek bir daire olmaz
1: Yok
2: mı
1: yani.
2: kardeşim?
1: İnsan
2: Yok.
1: sonuna şifa der ki
2: Tamam
1: şu
2: mı?
1: mahallede
2: Ha.
1: biz yaptık ya.
2: Şimdi
1: Gücümüz
2: dirençli
1: buna
2: şehirler
1: yetti der yani.
2: kapsamında da ileri derece biyolojik arıtma tesislerine gelmiş artık sıra. Yani 455 bin konut bitirilmiş. Bunun dışında da bu deprem dışında olan konutlar da bitirilmiş. Yani deprem bölgesinde 750 bin konut teslim edilmiş aslında. Ama nasıl? 455 bin konut depremde evleri yıkılan vatandaşa verilmiş. Ama bunun dışında sosyal konut projesi kapsamında ya da yerinde dönüşüm kapsamında vatandaşın kendisinin yarısı bizden kampanyası kapsamında yaptıklarını da eklediğinizde 700 bin konut sevgili İbrahim. Şimdi ben baktım, Sayın Bakan'a da Hatay'dayken sormuştum bu soruyu. Ben de Ankara'ya bir gün gidiyorum. Bazen iki gün gidiyorum. Bütün mesaimi ya deprem bölgesinde ya da bu konularla alakalı, işte Manavgat'ta yanan evlerin teslim edilmesi de dahil birçok farklı konulara.
1: Onu da dalga geçtiler mi? İşte şantiye şefi gibi çıkmışsın bize iş anlatıyorsun.
2: Şantiye şefi gibi çalışıyor, doğru. İyi ki de öyle çalışıyor. Başka türlü bitme şansı yok. Bak, şunu gördüm ben ya. Bir yazlıkçı teyze yüzüme. Hani derlerse ki kim o diye ispatını da yaparım. Aslında da deprem bölgesindeki şeyler aynı şeyin döndürülmesinden ibaretmiş. Konutlar yokmuş dedi. Ya ablacım dedim ya. Sen nereden su içiyorsun da bu kadar zehirleniyorsun? Ya biz Adıyaman İndere'yi Sayın Bakan'la beraber altımıza verilmiş arabayla turlayarak gezmek zorunda kaldık. O kadar büyük bir bölge. Ha, eksiği yok mudur? Ya, yanlışı yok mudur? Mutlaka vardır. Ama bak, ben şunu söyleyeyim sana İbrahim. Eğer ki 14 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve 7 başlı hükümet iktidara gelseydi, bunu söylerim. Çünkü olmadığı için bir faraziye
1: İspatlayamam mı diyorsun?
2: ispatlayamam. Vallahi billahi yemin de ederek söylüyorum. Daha molozunu bile taşıyamamışlardı. Molozunu bile. O gün gösteride gösterdiler sevgili İbrahim. 45. günde teslim edilen köy evleri var. 45. gününde. O sırada
1: Defne
2: ne
1: hastane
2: diyorlardı?
1: yaptılar
2: Bu
1: ya.
2: kadar acele etmeyin, dur bekleyin.
1: Tabii.
2: Bütün korkularını 2 yıl içinde bitirirlerse büyük şey kazanırlar. Ha, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın
1: Evet.
2: ben gerçekten Murat Bey'e olan teveccühlerini gördüğümde bölgenin evladı kadar sevilen bir siyasi isme dönüşmüş Murat Kurum. Allah ekibinden de kendilerinden de, ben kendi adıma söylüyorum, vallahi billahi razı olsun.
1: Peki. Veda vakti geldi efendim bu bölüm için ama birazdan birlikte olacağız. Kısa bir molamız var. Hemen geliyoruz. Lütfen bizimle kalın. Ben de şöyle bir cümle söyleyeyim en azından. Süremi biraz açtım bu bölümde ama gerçekten ben de kendi adıma Murat Kurum yerine İmamoğlu tercih ederek İstanbul'un büyük bir kayıp yaşadığını düşünüyorum. Bir anlamda geriye gidiş var. Hep beraber görüyoruz. Küçük bir örnek vereyim. Otobüsler 5 yaşındaydı ortalama, şu an 12 yaşında, daha da yaşlanacaklar gibi. Hemen geliyoruz.
3: Hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk-İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.
4: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
5: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
1: Kapattım, kapattım. Hop, hop, hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
0: Hedefe 500 adım daha var.
1: Hadi tamamlayalım.
2: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
3: Türkiye Sigorta, gücü adım.
1: Yalnız iyi düşünmüşler.
0: Çok iyi düşünmüşler.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
3: De böyle. Otobik'te.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
5: Çok güzel.
7: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
5: Şipşak işlem tamam.
3: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Arabanı arabam
4: nokta koma. Değerinde çink sat. Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
7: basit. Bu tamam, ocak, bu da tamam. Ütü tamam, camlar.
8: Kapattım. Hop, çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
7: Hedefe 500 adım daha var.
8: Hadi tamamlayalım.
6: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade faksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer. Türkiye Sigorta,
8: gücü adım. Yalnız iyi düşünmüşler.
7: Çok iyi düşünmüşler.

0: Masada ne var? Devam ediyor efendim. Ağustos ayı kritik olacak başlığıyla birlikteyiz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan bir konuşma paylaşacağım. Zira hani artık gözümüz kulağımız mecliste çerçeve yasa olgunlaştığı gibi görünüyor. Birazdan ekrana en azından grafik olarak bazı başlıklarını veririz. Şu an kesin bir şey yok elimizde ama genel anlamda medyaya yansıyan hani partilerden işte şöyle bir şey olabilir diye kaba taslak bir tarif var. Onun üzerinden değerlendirmeler oluyor ama öncesinde Numan Kurtulmuş'un bir konuşması vardı. Onu sizlerle bir paylaşayım. Aynı zamanda 15 Temmuz şehidi Mustafa Canbaz'ın ödül töreninde konuştu kendisi. Özgürlükler Adası'nda hani gün olarak da dikkat çekici bir gündü, etkinlik olarak da dikkat çekiciydi, yer olarak da dikkat çekiciydi. Sayın Kurtulmuş'un verdiği mesajlar da dikkat çekici. Sayın Alabardı'dan bir değerlendirme isteyeceğim. Sonrasında yasal düzenleme ile ilgili de üstada bir sorum olacak Sayın Orallı'ya. Ama önce bir Numan Kurtulmuş'u bir dinleyelim.
1: Türkiye'nin tam manasıyla terörden kurtulması, tam manasıyla bir terörsüz Türkiye'nin inşa edilmesidir. İnşallah Türkiye kardeşlik siyasetiyle önünde yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açmıştır ve inşallah bu mesele bundan sonra ila nihaye tarihin raflarına kaldırılacaktır. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz raporunu bildiğiniz gibi hazırladı ve bir yol haritası mahiyetinde olan bu raporla birlikte de yeni bir dönemin kapısını şöyle bir araladı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmeye dair yasa teklifi Allah'ın izniyle partilerin büyük çoğunluğunun katılımıyla imzalanacak ve Türkiye'de bu yasayla birlikte bu kapı tamamıyla açılmış olacak. Artık silahlar ila nihaye bu topraklarda susacak, susturulacaktır. Artık bu memlekette Türk de, Kürt de, Alevi de, Sünni de, bütün unsurlarda sadece kardeşlik türkülerini söyleyecek, sadece barış türkülerini söyleyecek.
0: Evet Sayın Alabarda, aynı zamanda Kurtulmuş bu süreçle ilgili olarak tefrika uyarısında da bulundu. Hatta milli şairimizden de alıntı da yaptı. Beklentilerinizin de gidişatı nasıl okuyorsunuz? Evet. Sayın Kurtulmuş'un bu tefrika uyarısını nereye koymak lazım?
2: Şimdi tabii terörle mücadele ederken terör örgütü mensuplarının etkin pişmanlıktan yararlanıp silah bırakıp teslim olması ile ilgili ilk defa bir kanun çıkartılmıyor. Fakat geldiğimiz noktanın bir farklılığı var, o da şu. Terör örgütünün Türkiye içerisinde silah mücadele edecek bir terörist üyesi kalmamış durumda. Bu tabii ki çiçek atarak olmamıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman Mehmetçiğin kanı pahasına ortaya koymuş olduğu bir mücadele, siyasetin de ortaya koymuş olduğu olağanüstü gayret ile mümkün olabilmiştir. Bununla alakalı olarak gündeme getirilen hususlardan bir tanesi de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele verirken terörle mücadele kanunu kapsamında ortaya koyulan meclisteki değişiklikler yapılırken kimlerin nasıl direnç koyduğunu çok iyi hatırlıyoruz. Değil mi İbrahim? Yani terörle mücadele kanunu çıkmasın diye. O terörle mücadele kanunu sayesinde
0: sırtında Avrupa'yı yaslıyordu.
2: Tabii. Şimdi onların bir kısım uzantıları bu hususlar üzerinden bir şeyler pişirmeye çalışıyorlar. Mesela diyorlar ki işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin federatif konfederatif yapılara bölünmesine asla izin vermeyeceğiz diyor. İyi Parti'den mesela Müsavat Dervişoğlu bunu söylüyor. Peki Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı'nı tanıyacağım diyen Kılıçdaroğlu Türkiye'yi 26 federatif bölgeye Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı çerçevesinde böleceğim derken siz İyi Parti'nin içinde grup başkan vekili olarak çıkıp hangi itirazı ettiniz?
0: Hiç.
2: Hepiniz Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak Meral Akşener'i de başkan yardımcısı olarak desteklediniz değil mi? Çok fazla siyasi yoruma girmek istemiyorum ama 1980 ile 2003 yılları arasında çeşitli defalarda terör örgütü mensuplarının etkin pişmanlıktan yararlanması için sayısız şey çıkmış. Fakat şunu ortaya koyalım. Biz terör örgütü mensuplarının etkin pişmanlıktan yararlanmasıyla ilgili konularla alakalı bir takım kanunlar, yasal düzenlemeler yapmış olsak da sevgili Cüneyt Altıparmak'ın da üzerinde hassasiyetle durduğu bir hukukçu olarak durduğu konulardan bir tanesi de o. Terör örgütü feshedildikten sonra suça karışmamış olanlarla alakalı bir tecrübe kanunu daha önce çıkmamış. Tamam. Ama etkin pişmanlıkla ilgili Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde de çıkmış. Yani bununla alakalı birçok şey yayınlanmış. Şimdi bu süreli olarak çıkan, asla genel af olarak nitelendirilmeyen Abdullah Öcalan isimli terör örgütü elebaşısının statüsünde bir değişiklik oluşturmayacak bir kanuni düzenleme çıkartılıyor. Toplum bunun üzerinden son derece zehirleniyor. Fakat şunu unutmamak lazım. Terörle mücadele devam edip Kahraman Mehmetçik o toprakları terör örgütüne dar getirdiğinde gıkları çıkmayanlar bugün çıkmışlar piyasaya bu konunun argümanlarını çarpıtaraktan fitneye sebebiyet verecek şekilde açıklamalar da yaparak konuyu ele alıyorlar. Biz tabii kanunla ilgili taslak metin önümüze düşmediği için sadece bugüne kadar yapılmış açıklamalar üzerinden yorum yapabiliyoruz. O yorumlarda da terör örgütü içerisinde herhangi birisinin ya da herhangi bir askerimizin şehit edilmesi olayına, yaralanması olayına karışmamış kişilerin topluma tekrardan dönüşleriyle ilgili çıkartılacak bir madde var. O da 6 ay gibi bir süreyle herhalde sınırlandırılarak çıkartılacak olan bir şey. Şimdi dolayısıyla devlet bugüne geliş noktasını terör örgütüyle pazarlık yaparak, ondan adeta merhamet talep ederek bugüne gelmediğine, Mehmetçiğin kanı pahasına da olsa terör örgütünün dileğini coğrafyamızda bükerek geldiyse, o zaman yeni bir düzleme geçmek lazım. Çünkü burada artık bataklığı kurutmak için inanılmaz bir fırsat. Hangi dönem bu dönem? Bu dönem terör örgütünün artık silahlı mücadele yürütemediği bir dönem. Devletin güçlü olduğu bir dönem. Eğer bir şey yapılacaksa o şeyin adı neyse onu yapmanın tam zamanının olduğu bir dönem bu dönem.
0: Bu süreçte terör örgütü PKK'nın, yani Türkiye'den zaten sembolik olarak 20 kişi vardı galiba. Onu çıkarmışlardı ama Irak'taki birçok noktadan da çekildi. Güvenlik kaynakları tarafından
2: i̇şte
0: da
2: artık. İşte teyit ve tespit mekanizması bu 6 ay boyunca eş güdümlü olarak da devam ettirilecek. Yani bu kanun çıktıktan sonra saatin tiktoğu işlemeye başlayacak. Bu saatin tiktoğu 6 ay içerisinde çalışırken suça bulaşmamış olanların tekrardan devletin içerisinde gözetimli olarak devam ettirilebilmesi hareketlerinin ve 6 ay sonrasında da parantezin kapanması hususu var. Ama mesela biz şunu bilmiyoruz.

0: bin daha ne olacak? Çünkü PKK'nın içerisinde bu çıkartılacak yasaya karşı çıkanlar var. Yani birileri aslında PKK'nın karşı çıkmış olduğu hususta aynı düzlemde buluşuyorlar. O Türkiye içerisinde fitne çıkartanlar dediğim grupla alakalı. Dolayısıyla Türkiye terörsüz bir Türkiye'dir. Bunu terör örgütüyle masaya oturarak değil, terör örgütünün bileğini kırarak elde etmiştir. Fakat eski hal muhal, ya yeni hal ya izmihlal diye çok durumu iyi ifade eden bir şeyle konuyu noktalamak istersek, şimdi eski hal bitti. Yani evet, terörsüz bir Türkiye'ye geldik. Biz biliyoruz ki Hakkari'de şenlikler var, Şırnak'ta şenlikler var, efendim, Tunceli'de Munzur şenlikleri devam ediyor. Gençler orada
1: Gabardan petrol fışkırıyor.
0: Gabardan petrol fışkırıyor. İşte İran kuzeyinde terör örgütünün mağaralardan temizlendiğini biliyoruz. Daha hala temizlenmesi gereken yerler olduğunu da biliyoruz. Bu şartlar altında olayı yeni bir düzlemde farklı bir noktaya getirip bu topraklarda kardeşlik türküsünü çağırabilecek bir hale gelebilecek miyiz, gelemeyecek miyiz? Şehit aileleri ve gazilerle alakalı Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önceden de yapmış olduğu net açıklamalar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda şehit ailelerini rahatsız edecek tek bir kanun maddesi dahi önlerine gelmeyecek diye açık ve aleni söylüyor. Peki neden rahatsız olur şehit aileleri? Bir şehidimizin şehit edilmesi olayına bilfiil iştirak etmiş birisine yönelik bir af çıkartılmasından rahatsız olur. Bunun asla olmayacağı, teyit ve tespit mekanizmasının bu anlamda çok kritik olduğu biliniyor. Kanun taslağı geldiğinde tabii söyleyecek başka sözlerimiz tabii, onları da olabilir. Göreceğiz. Geldiğinde göreceğiz.
1: Peki Nurman Kurtulmuş'un yeni düzenlemeler olabilir açıklaması vardı yasayla ilgili olarak da. Bir onu izlettireyim, sizden de bir değerlendirme alayım. Hı-hı. Şu an işte elimizde olan bilgilerle nasıl bir şey bekliyoruz diye bir izleyelim arkadaşlar.
2: Şunu da açıklıkla ifade etmek isterim ki mesele sadece bir yasa hazırlaması da değildir. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her hafta birçok yasa çıkıyor. Türkiye'de gerektiğinde başka yasalar da çıkar. Mühim olan mesele yeni bir dönemin kapılarının açılmasıdır. Yeni bir dönemin kapılarında silaha yer yok, kavgaya yer yok, tefrikaya yer yok Akif'in dediği gibi. Sen Türksün, ben Kürdüm meselesine asla yer yok. Sen Alevisin, ben Sünniyim tartışmasına, ayrışmasına asla yer yok. Yeni dönemin kapıları Allah'ın izniyle bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak. Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacaktır.
1: Şimdi Türkiye bu anlamdan bir güven mi tesis etmeye çalışıyor? Birazdan gündemimize gelecek ama kardeşlik kuşağı da bunun bir parçası diye düşünüyorum. İkinci sorum da hani bundan sonraki süreçle ilgili olarak kaşınacak yara kalmasın diye verilen bir mücadele mi var? Siz nasıl okuyorsunuz bu açıklamayı?
3: Aslında kaşınacak yara kalmasın mücadelesi 25 yıldır veriliyor. Terör örgütünün beslenebildiği her sosyolojik alan kapatıldı. Dille ilgili, kültürle ilgili, şarkıyla ilgili, edebiyatla ilgili, söylemle ilgili her birinin önündeki bariyerler kaldırıldı. O bakımdan Franco dönemine ne kadar ağır bir tezat teşkil ettiğini programın ilk kısmında ısrarla vurgulayarak söylemiştik. Etnik kökeniniz farklı mı? Bu bir zenginliktir. Mezhepsel yapınız farklılık mı arz ediyor? Bu büyük bir zenginliktir. Bu zenginliği hep beraber paylaştığımız zaman biz büyük bir Türkiye oluyoruz vurgusu. Şimdi yasal zeminde vuku bulacak. Burada af yoktur vurgusu çok kıymetli. Şimdi Sayın Yusuf Alavar da ısrarla vurguladı. Genel af ne demek? Bir kişinin işlemiş olduğu suçun da silindiği, cezaevinden de çıkarıldığı ve sanki o suçu hiç işlememiş gibi değerlendirildiği bir mesele. Nitelikli o çoklanır. 3/5'tir. Hani ne maddi ne niceliksel anlamda böyle olmadığını izleyicilerimiz bilsin. Çıkacak kanun basit bir kanun. Yani toplantı yeter sayısının bir üstüyle çıkacak bir kanun. Milletvekilleri oraya katılacak, oy verecekler ve bu torba yasa şeklinde çıkacak aslında. Çünkü siyasi partiler kanununda da, seçim kanununda da, medeni kanun ilgili hükümlerinde de değişiklikler arz eden bir kanun. Terörle mücadele yasasında da, ceza muhakemesi kanununda da, infaz kanununda da. Niye şekli kanun? Çünkü bir defalık. Bir defalık uygulanacak, süreli bir kanun olacak ve bitecek. Hangi ayırtından bahsediyoruz? Bir, kandırılmış, bir şekilde beyinleri yıkanmış, ideoloji

0: anlamda köreltilmiş, hatta kaçırılmış, dağa çıkarılmış ama hiçbir silahlı anlamda sahada bulunmamış, eline silah almamış kişiler bir defa hızlı bir şekilde topluma nasıl entegre edilir? Bunun telaşı içerisinde olan bir Türkiye Cumhuriyet Devleti var. O kardeşlik hukukunu kuvvetlendirebilecek, kucaklaşmanın kuvveden fiile geçtiği olgusunu, algısını demiyorum birilerinin yaptığı gibi, olgusunu zihinlerde, vicdanlarda güçlü şekilde nakşedecek bir kanundan bahsediyoruz. O bakımdan ben biliyorum ki kıymetli izleyicilerimizin vicdanı çok rahat. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bu sözü verdiyse, Sayın Meclis Başkanı ısrar ettiyse, 50 tane milletvekili bambaşka siyasi partilerden oraya gelip güçlü bir oy çokluğuyla bu metni kabul ettiyse, hemen hemen tüm paydaşlarla görüşmeler yapıldıysa, şehit anneleri geldiyse, akademisyenler, baro başkanları, her biri, gaziler tek tek katılıp meramlarını anlattıysa ve buradan damıtılan bir yasadan bahsediyorsak, olacak hadise şu. Denecek ki, örnek veriyorum, 1 Mart 2027 tarihine kadar teslim olan kişiler için uygulanacak hususlar aşağıda sıralanmıştır denecek. Peki eline silah almış, terör örgütü mensubu olarak bir terör faaliyetine fiilen katılmış, bir askerimizi bir gazi etmiş, şehit etmiş kişilerle ilgili ne olacak? Türk Ceza Kanunu ilgili hükümleri işleyecek.
1: Peki, böldüm ama bir son dakika var. Önemli bir gelişme. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. 2 gündür de karşılıklı saldırılar vardı ama bu kez Karadeniz'de bir Türk mürettebatının olduğu gemi vuruldu bilgisi var. 22 mürettebattan 13'ünün Türk vatandaşı olduğu bilgisi var. Denizcilik Genel Müdürlüğü açıkladı. Şöyle söylüyor, Novorossiysk Limanı'ndan Samsun'a seyir halinde bulunan Nadesa isimli Roro gemisi yaklaşık 20 deniz mili açıkta limandan ayrıldıktan sonra drone saldırısına uğradı. Gemide 13'ü Türk vatandaşı olmak üzere 22 mürettebat bulunuyor. İlk bilgilere göre geminin yaşam mahallinde ve baş kısmında hasar meydana geldi. Gemide yangın devam ediyor bilgisi var. Aynı zamanda yapılan telsiz görüşmelerinde gemide bulunan denizcilerin Rusya Federasyonu'na ait deniz unsurları tarafından emniyet şekilde Novorossiysk Limanı'na tahliye edildiği öğrenilmiş.
2: Okuduğum kısmı önemli.
1: İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ciddi olduğu bilgisi var. Gemide de yangın devam ediyor. Drone saldırısı riskinin sürmesi sebebiyle kurtarma operasyonu gerçekleştirilememektedir gibi bir bilgi var. Türkiye olarak konuya ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tüm denizcilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor.
2: Yani 22 mürettebat kurtarılıp götürülmüş.
1: Evet. Ama gemideki yangına müdahale edilemiyormuş şu anda can riskinden dolayı. Rusya personeli almış, deniz unsurları tarafından götürülmüş. Ukrayna saldırısı mı değil mi onunla ilgili bir bilgi yok ama Karadeniz'de tansiyon bir kez daha yükselmiş görünüyor. Bir son dakika bilgisi, sıcak bir bilgi. Başkalarımız arasında aslında dünya nereye koşuyor başlıklarında bu konularda vardı. Diyebiliriz, böldüm üstad ama önemli bir gelişme.
0: Sen anladın. Kısa saldırı, bir daha. Saldırı nerede oluyor?
1: Bu 21. Açık 21, evet, açıkta.
0: Açık denizde bir devletin sivil gemisine yapılan bir saldırı uluslararası hukukta savaş sebebidir. Biz buradan savaş sebebi ilan etmeyeceğiz muhakkak ama tazminat hükümleri işletilir. Bu saldırıyı kimin yaptığını bilmiyoruz.
2: Gemi Türk banralı değil değil mi?
1: Değil ama 22 mürettebattan 13 Türk vatandaşı. Hmm. Yani orada çalışıyorlar. Genelde bu gemilerle ilgili olarak da hani bandraları böyle çok bilinmedik ülkeler var. Evet. Böyle vergi oranları daha düşük olan onları yapıyorlar genelde. Şu an bunun bandırasına dair bir şey yazmıyor bilgi notunda ama bir Roro gemisi.
0: Muhtemelen Rusya Türkiye'sinde tahıl taşıyor olabilir.
1: Öyle. Yani yüksek ihtimalle yani bir şey taşıyor ama ne bilmiyorum.
0: Evet, bu Ukrayna'nın son 40 gündür yapmış olduğu saldırılar Hazar'da bazı problemleri beraberine getirmişti.
1: İran şimdi gemisini vurdular orada da. Yani ne alaka diyeceksiniz ama işte enteresan bir süreç.
0: İran'ın buna cevabı makul oldu, rasyonel oldu, diplomatik oldu, bir daha olmaması noktasında oldu. Tazminat hükümleri saklı kalmak kaydıyla dendi. Şimdi muhtemel bir Türk gemisinden bahsediyoruz. Çünkü bandıranın, bayrak gemisinin neresi olduğunun çok bir manası olmuyor ticaret gemilerinde. Vergisel bir takım avantajlardan faydalanmak için Karayip ağırlıklı gemiler seçilebiliyor. İnşallah bu saldırıyla ilgili Ukrayna eğer yaptıysa bir an evvel özür diler. Bir an evvel Dışişleri Bakanlığı ağzından doğrudan biz bilerek yapmadık.
1: Yani savaş ortamında da tırnak içine söylüyorum, at izini it izlerine karıştığı zamanlar çok oluyor. Yani hani bu meseleleri yaymak için bölgeye kışkırtma saldırıları da olabiliyor. Tabii. Bu tür cihazlar hani birçok ülke tarafından da kullanılabiliyor.
2: Bir bakarsın arkasından Mossad çıkar.
1: Hiç şaşırmam tabii. Yani.
2: Irak'taki gizli üsleri hatırla.
1: Aynen, hiç şaşırmam hani Irak'tan atılan dronların Aramco'yu vurduğu falan hatırlarsanız. Yani

0: hatta en son işte bu yeni bir saldırıda Mısır'daki Dimyat Limanı'nda İran açıklama yaptı. Biz kesinlikle oraya bir şey göndermedik diye söyledi. Hani kim vurdu bilmiyoruz diye söylediler. Yani bu anlamda biraz karışık durumlar. Bir sıcak bilgiyi, son dakika bilgisini de paylaşmış olduk. Yani
1: Türkiye'yi de bir sahaya çekmeye gayret edildiğini...
0: O çok uzun zamandır var.
1: Bir kere daha görmüş olduk.
2: Çok uzun zamandır var çalışmalar.
1: Olur.
2: Atışlar.
1: İsrail yaptırır, Ukrayna yapar. Ukrayna'nın içerisindeki başka gruplar yapar. Türkiye'yi Avrupalı diğer müttefiklerle irrasyonel bir tavır içerisine sokup Rusya'ya karşı ambargoları çok daha keskin şekilde kuvvetlendirsin istiyor birileri.
0: Valla uzun bacak aklı olabilir, her şey olabilir.
1: Olur.
0: Hiçbir şey şaşırtıcı değil bu anlamda. Tabii devletimiz geçmiş konuyla ilgili hassasiyetle araştıracaktır konuyu. Çok geçmiş olsun diyelim ve...
1: İbrahim Bey, şunu bir kere daha vurgulayayım. Eğer Ukraynalı yaptıysa, Ukrayna yaptıysa, Savunma Bakanı haberi varken böyle bir şey olduysa, bir an evvel açıklama yapılmasında fayda var. Diğer konuda ise evet, terörsüz Türkiye konuştuğumuz bu zaman diliminde belli ki etrafımız bu manada ateş çemberi olarak sarılmaya devam edecek. Karadenizlikten sonra Hazar'ı da kara deliğe dönüştürmeye gayret eden bir grup var. Ya
0: Guterres Rum kesimini uyardı. Dedi ki bak etraf ateş çemberi dedi. Hani bu artık makul olun bu işlerden, sırtını İsrail'e oraya buraya yaslama işi iyi gitmiyor diye Guterres Rumları bile uyardı yani. Hani biz hala anlatmakta zorlanıyoruz bazı meseleleri milleti bu anlamda. Özellikle muhalefeti anlatmakta zorlanıyoruz.
1: Kıbrıs'ta neler olabileceğini Guterres belli ki okumuş uzun uzun. Ne olabileceğinin farkında olduğu için aman diyor yapmayın. Sonra canınız yanar, ardından nerede Birleşmiş Milletler, nerede Güvenlik Konseyi, nerede hukuk diye etrafında dönmeye başlarsınız. Benim de diyor sürem bitiyor. Ya. Sürem giderken bunlara tevessül etmeyin diyor. Peki. Son olarak şunu bir kere daha vurguluyorum. Evet, bir şekli kanun çıkacak. Bu şekli kanun kucaklayıcı, bütünleştirici bir kanun olacak. Birilerinin muhalefet bağlamında söylemek zorunda hissettikleri için söylediklerini düşündüğüm şekliyle Türkiye'ye ilişkin birileri mozaik ortaya koyacak, şu olacak, bu olacak değil. Türkiye terörle mücadele kazandı. Teröristle olan mücadele kazandıktan sonra terörün olası bütün imkan ve kabiliyetini ortadan kaldıracak yeni yasal düzenlemeye de imza atıyor. Türkiye, Türkiye'de değil sadece, Suriye'de de, Irak'ta da, İran'da da aynı terör örgütü ve türevleriyle ne kadar güçlü bir şekilde mücadele ettiğini hala bilmiyorlarsa Şam'a, Bağdat'a, Erbil'e ve Tahran'a sorsalar kafi olur diye düşünüyorum.
0: Peki, tam buradan aslında sorumu size sorayım Üstad. Şimdi şöyle bir zaman çizelgesi paylaşayım. İşte 6-7 Temmuz'da NATO zirvesi var. Suriye Cumhurbaşkanı Şara Türkiye'ye geliyor. Erdoğan'la Trump'la görüşüyor. İşte BİT Başkanı İbrahim Kalın, Profesör Doktor İbrahim Kalın Bağdat'ta, Erbil'le, Kerkük'te temaslarda bulunuyor. İşte FİDE'nin yine diplomatik temasları var. Sonrasında Irak Başbakanı Türkiye'ye geliyor. İşte çeşitli anlaşmalar yapılıyor. Hatta şu Hamse diye Erdoğan'ın müdahale ettiği küçük bir kriz yaşanıyor, çözülüyor mesele. Ondan sonra Lübnan Cumhurbaşkanı Avni geliyor. Erdoğan orada açıklamaları var, birazdan vereceğim. Bugün Neçirvan Barzani Erbil'den kalkıyor, Şam'a gidiyor. Suriye Cumhurbaşkanı tarafından kabul ediliyor. Bir hafta önce Suriye Milli Eğitim Bakanı'nın Erbil'deki eğitim forumlarına katıldı ve işte oradaki eğitim sistemini incelediği, işte Erbil yönetimi de ya bizim içimizdeki Kürt kardeşlerimizle ilgili bu eğitimi buraya nasıl yapabiliriz, nasıl entegre edebiliriz, bize destek olun diye talepte bulundu. Sonra işte Erbil'e konsolosluk açmak için bir hamle yaptı. Bugün işte Şahra'nın yeni açıklaması var, diyor ki ben diyor Irak'ta yaşananları çok iyi inceledim ve gördüm ki diyor yani mezhep savaşı, kardeş savaşı bir ülkeyi ne hale getirebiliyor. O yüzden Suriye'de bunlara asla izin vermemek için mücadele ediyorum diye açıklama yapıyor. Sorumu şöyle soracağım. Tüm bu gelişmelere baktığımızda bir hani Ankara aklı okuyor musunuz? Türkiye nasıl bir strateji geliştirmeye çalışıyor? Bir de millette bu işlerin karşılığı var mı?
2: Gördüğüm kadarıyla ikinci taraftan vermeye çalışayım cevabı. Kesinlikle millette bir karşılığı var. Vatandaş bu kadar kronolojik ve ardışık olarak sizin kadar sayamayabilir. Tebrik ediyorum bu arada İbrahim Bey. Maşallah.
0: Estağfurullah.
2: Hiçbir şeyi unutmamış.
0: Son... İşimiz bu.
2: ne zamandan saydınız? NATO'dan başladınız. Evet. Yani NATO'nun bir öncesinden başladınız. Son 3 haftayı falan tek solukta saydınız. Maşallah. Tebrik ediyorum. Türkiye'nin çoğunluğu, sizden geri kalanı, İşte sizden de, sizi de katayım hocalarım.
1: Bence bu kadar biz de o çoğunluğun içinde.
0: Çeneler bence de ya onlar.
2: Bu kadar ardışık sayamıyoruz.
0: Bizzat katılarak takip ediyorlar hatta bazılarını.
2: Dolayısıyla ama şunu görüyoruz. Şimdi AK Parti'nin az önce belirtmiş olduğum hani bu pazar seçim olsa alacağı oy oranı %35.3 gözüküyor ya. Biz bunu açıklamaya, anlamlandırmaya çalışırken neden sorusunun cevabına 4 cevap buluyoruz. Birincisi liderlik, ikincisi güvenlik, üçüncüsü dış politika, dördüncüsü alternatifsizlik. Bu 4 koşuldan kaynaklı olarak AK Parti'nin birinci parti konumunda durduğunu görüyoruz. Birçok olayda o az önce hani belirttiğimiz, sürekli andığımız o koşulsuz muhalefet bloğu, Erdoğan'a fobik seçmen var ya, her ne olursa olsun Erdoğan gitsin diyen seçmen grubu. Özellikle bu İran-İsrail-Amerika Savaşı'nın yükseldiği, tansiyon yükseldiği dönemlerde şunu dediğine şahit olduk. Erdoğan gitsin ama şimdi değil. Çünkü
0: şimdi ortam memleketi bunları emanet edecek kadar rahat değil.
2: Evet, Erdoğan'ın gitmesini istiyorum fakat bu Trump'ın karşısına koyacak bir lider namzeti bulamıyorum. Yani Avrupa Birliği ülkelerine baktığımızda...
0: Ya bu da biraz şey bir yaklaşım değil mi? Şimdi hani ayıp olmasın ama biraz hani fazla faydacı bir yaklaşım değil mi? Yani hani...
2: Olabilir.
0: Ben mesela olabilir. Bu konularda tartıştığımda bir şey söyleyeyim. Ya bak kardeşim, eğer sen diyorum hani bu 25 yılda gerçekten İnsan çok fakirleştiysen ben sana hiçbir şey söyleyemem. Ama şimdi bakıyorum yani hani kendi yakın çevremden de bakıyorum. Ya evi aldınız, arabayı aldınız, hani Allah daha çok verdi, çocukları okuttunuz, büyüttünüz falan. Yani siz neden bu kadar hani şikayet ediyorsunuz? Ben onu anlayamıyorum diyorum. Bu sefer de bozuluyorlar yani. Biz çalıştık, biz kazandık diye. Eyvallah, siz kazandınız da. Yani kriz, kaos, çatışma, terör bilmem ne olan bir ülkede kazanabilir miydi sorusu hani aklıma geliyor. Bilmiyorum ki yani.
2: Vatandaşın belli oranda anlamlı bir oranının. Bakınız 2002'deki seçmenin önüne koyulan sandıkla, 2002'deki sandıkla 2023'teki sandık %70 oranında değişmiş seçmen listesi. Ve siz 2002'den 2023'e kadar girdiğiniz tüm seçimlerde lider parti oluyorsunuz. Seçimleri alıyorsunuz. %70 değişen sosyolojiye, seçmen sosyolojisine rağmen sandıktan galip çıkıyorsanız siz demek ki vatandaşın değişen beklentilerini de okumuş, ona yeni cevaplar, yeni çözümler üretebilmiş ve buna da ikna edebilmiş hem bir lideriniz var, hem bir kadronuz var, hem de bir söyleminiz var.
1: Yani değişimin öncüsü sen olmuşsun zaten.
2: Yoksa değişimi göremiyor. Kuşaklar değişiyor. Ben Y kuşağıyım. Ben İstanbul'daki sokak olayları esnasında, gezi olayları esnasında Y kuşağıyla alakalı çok böyle makaleler yazıldığını gördüm. Niye? Popülerdi. Herkes bir şey yazmak zorunda hissediyordu kendini. Diyorlardı ki Y kuşağını anlama kılavuzu. İşte boomerlar ve X kuşağı diyormuş ki Y kuşağıyla alakalı aslında biz çok apolitik falan diyorduk fakat gezi olayları gösterdik ki aslında o kadar da apolitik değillermiş falan. Şimdi Gen Z falan diyorlar, Z kuşağı, alfa, beta, artık nereye kadar giderse Allah'u alem. Ama bu tanımlamaların hep böyle bir pazarlama materyali olduğunu çok unutmamak lazım. Çünkü Z kuşağı ile alakalı hani bir tarihsel doğum tarihiyle alakalı bir sınırlama yapıyoruz ya, çerçeveleme. Ama hangisindeki çerçeve, o yıllar arasında doğmuş, hangi ekosistemde doğmuş, hangi ağacın meyvesi, nereden besleniyor, nerede ekmeğini kazanmaya çalışıyor veya gününü geçirmeye çalışıyor. Yani Erzincan'daki bir gençle, Siirt'teki bir gençle, Tekirdağ'daki bir gençle, Etiler'deki bir gençle, Esenyurt'taki bir gençle, sanayideki bir gençle...
1: Sadece aynı yılda doğdu diye...
2: Hepsini aynı kategoriye sokmaya çalışmak çok anlamsız. Bu tabii kuşaklar arasındaki meseleyi söylememin nedeni şu, bu kuşaklar arasındaki değişimi aslına bakarsak en iyi anlamış, anlamlandırmış, zamanın ruhuna dair cevapları en iyi vermiş belki de parti, en ikna edici şekilde vermiş parti lider AK Parti olarak gözüküyor.
0: Çünkü
2: seçim sonuçları gösteriyor
0: bunu. Çünkü mesela şimdi bir tane TÜGVA'nın etkinliğinden bir ses paylaşsın arkadaşlar. Açıkçası onu bulmaya çalışıyordum canım. TÜGVA Erdoğan sesi bir hızlıca ayarlar mısın lütfen?
2: Şimdi ben burada konuştuğumuzu hatırlıyorum.
0: Tam bu mesele denk gelen mesajı Erdoğan'dan paylaşacağım. TÜGVA'nın etkinliği vardı ya arkadaşlar.
3: Hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk

0: İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.
1: Evet. Tam da anlattığınızı tekrar ediyor aslında.
2: Hocam şöyle İbrahim Bey, vatandaşın şu anda hani yıldızlara hedefleme ve yegane ümit ifadeleri kullanıyor Sayın Cumhurbaşkanım. Burada gençlere verdiği bu hedefi aslında vatandaş şu şekliyle söylüyor. Uluslararası kurumlarla alakalı, uluslararası kurumlara güvenle alakalı yapmış olduğumuz bir araştırma var. İbrahim Bey, UEFA'ya güven kadar NATO'ya güven. Hani toplantıyı burada yaptık diye gurur duyduğumuz, altı patlar verdiğimizde Avrupalı liderlerin nasıl baktığını gördüğümüz, bu adamların savunma sanayi ile alakalı, güvenlik doktrinleriyle alakalı ama unuttuklarını uzun yıllar dinlediğimizi hatırladığımızda hayıflandığımız, o NATO toplantısı ve NATO ülkeleri, NATO liderleri, NATO kurumu, vatandaş buna güvenmiyor. Diyor ki merkez ülke sen olmalısın. Merkez ülkeye kendini almalısın. Ve terörsüz Türkiye ile alakalı belki de Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2,5 yıl kadar önce daha sonrasında Sayın Bahçeli'nin şu ifadeleri kullansın, gerekirse işte Öcalan gelsin meclis kürsüsünde konuşsun ifadesi olmuştu. Ama onun öncesinde Mayıs ayında Sayın Cumhurbaşkanı demişti ki 2024 Mayıs'ında bölgemizde bir teröristlerine izin vermeyeceğiz yakınımızdan. Aslına bakarsak bu hani kaşınacak yer bırakmama meselesini şu şekilde belki değerlendiriyor olabilir devlet aklı. İlk sorunuza cevap olarak da onu söylemiş olayım. Vatandaşa kesinlikle yapılan bu güvenlik ve dış politika ile alakalı adımların, atılan adımların karşılığı var. Ve devlet aklı da bunu kanaatimce şöyle yapıyor, değerlendiriyor. Teröristana veya teröristlerine zemin hazırlayacak hiçbir şeye sebebiyet vermemeliyiz. Lider ülke olarak kendimize bir menzil koyuyoruz, hedef koyuyoruz, oraya doğru ilerleyeceğiz. Dikiz aynasına bakarak, sürekli dikiz aynasının gözünde olduğu şekliyle arabayı ileri kullanamazsınız. Bunun olması için de ne lazım? İşte bütün bu meselelerden kurtulmamız lazım. Gördüğümüz kadarıyla vatandaş da bu terörist Türkiye ile alakalı atılan adımları o şekilde değerlendiriyor. Bir sıkı duruşu vardı. Son üç şeyi söyleyerek bitireyim.
1: Süremiz azaldı.
2: Tamam. Birincisi vatandaş der ki olumlu karşılıyorum, destekliyorum terörist Türkiye süreci. İkinci mesajı vatandaşın temkinli iyimserim. Benim sırtım diyor ki...
3: Popüler bir yaklaşım.
2: Evet, benim sırtım diyor şeyde, duvarda. Çünkü ben canımla, kanımla, paramla çok pahalıya öğrendim bu meseleyle alakalı tavrı. Bu tavrı. Dolayısıyla senin de böyle olmanı tavsiye ederim. Ve bununla birlikte yine üçüncü söylediği, verdiği mesaj vatandaşın terör örgütü son silahını gömene kadar sen tetikten elini çekme.
3: Burada olmaya devam ediyor.
2: Burada DEM Partisi tarafına da çok güçlü süreci tahrik etmeyecek. Sembolleşmiş isimlerin konuşturulması, çok görünür olması sürece olumsuz etki eder. Burada peki. DEM Parti tarafına da düşen önemli bir görevi var. Bunu göz ardı etmemeleri lazım. Çünkü devlet ve şu an devletteki siyasi aktörler çok güçlü risk alıyor. Peki. Allah'ın izniyle başardığında da çok daha
1: peki,
2: güzel olacak.
1: Şimdi Saat Tek Dergi'nin yeni sayısını sizlerle bir paylaşayım. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon yeni tersane stratejisi efendim. Ağustos sayısını lütfen kaçırmayın. İlgili takip ediyoruz. Şimdi bunu paylaştıktan sonra da neyi söyleyeceğim? Şimdi bu dergi çıkabiliyor çünkü hani Sayın Alabar'dan deyimiyle memlekette hikayesi yazılabilecek işler yapılıyor. Şimdi Aselsan'dan İbrahim Bileklik kardeşimiz az önce bana bir mesaj gönderdi. İbrahim Bilekli, Aselsan'ın basın danışmanı. Yani gururla diyor ki Aselsan çok kısıtlı ülkede olan ve bunu kesinlikle paylaşmayı reddediyor bu ülkeler. Çok önemli bir başarıya imza attı. Nedir efendim? Kızılötesi dedektörlerin seri üretimine geçti. Bunlar keşif gözetleme, füze arayıcı başlık hedefleme sistemleri, insansız hava araçları ve milli muharip uçağın elektro-optik sistemleri gibi birçok platformda kullanılıyor.

0: ve birçok ülkede, kısıtlı ülkede bu birçok izinden geçen bir mesele. Kızıl ötesi dedektörleri üretiyor. Görüntüleri verelim arkadaşlar. Şimdi Sayın Alabar'da şöyle soracağım. Hani bunu da soracağım elbette ama birazdan paylaşacağım. Hafta içine yansıyan gelişmeleri. İşte Kaan taksi yaptı. Orada da bizi biraz aydınlatın çünkü bazıları diyor ki zaten bu uçmuştu ya falan
1: güzel,
0: diyor.
1: Güzel.
0: İkincisi Kızıl Elma hem hipersonik füze atışı yaptı hem de dahili mühimmat. Yani haznesinin içine sakladığı mühimmatlar atışı yaptı. Nazar değmesin tam isabetle de vurdu.
2: Şimdi tüm bunları 10 adet K2 otonom olarak kol uçuşu yaptı.
0: Uçtu. Kamikaze drone. Şimdi bize biraz bunları bir anlatın çünkü bugün de bir açıklama vardı ihracatta.
2: 1 milyar 200 milyon dolarlık bir ihracat.
0: Aynen, şu işte noktamda vardı. Tabii Sayın Alabar'ı tabii yakından takip ediyor. Şimdi bize biraz bunu anlatın çünkü birazdan Selçuk Bayraktar'ın bir mesajını paylaşacağım. Hani özellikle konformizm meselesiyle ilgili mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sık sık biz de yaşıyoruz bunu. %14,4 arttırmışız Temmuz ayında ihracatı. Ama şuradan bir başlayalım isterseniz. Evet. Aselsan Kızılötesi ne anlama geliyor bu dedektörlerin yapılması? İşte ABD medyası Kaan'dan mesela Türklerin mücevheri diye bahsediyor. İsrail oyun değiştirici diye manşetler atıyor.
3: Yunanistan eyvah diyor.
0: Yunanistan eyvah diyor falan. Ne yapmaya çalışıyoruz şu anda? Biz nasıl bir mücadele içerisindeyiz?
2: Şimdi şöyle hemen Kaan'la başlayalım. Kaan'ın uçan uçağı dizayn aşamasındaki uçak. P0 yani prototip başlangıcı P0 diye geçen ve dizayn aşamasındaki bir uçuştu. Küfürbaz'ın söylemlerine göre tekerleklerine motor takılıp tar tar tar diye uçmuştu ama daha sonrasında uçtuğunu da görünce hiçbir yorum yapılmamıştı. Ya da birilerinin gazetesinde Doğan görünümlü Şahin dediği, kalorifer peteği dediği Türkiye'nin yüz akı bir 5. nesil savaş uçağı. Şimdi bunun P1 versiyonu çıktı. Yani gerçek anlamda bir prototip ortaya çıktı. Evet. Gerçek anlamda prototip ile dizayn aşamasında uçurulan farklı. Yani dizayn aşamasında şunu söylüyorsunuz. Biz bir Kaan uçağı dizayn ettik ve bu iniş kalkış yapabiliyor. Prototipte ise bu üretmiş olduğumuz uçağı biz artık prototipini de ürettik. Bu prototip üzerinde 400 tane, 500 tane, 600 tane hususu test edeceğiz. Ve bunlardan başarılı sonuçlar aldıktan sonra da seri üretime. Çünkü bunun safhaları bu şekilde. Dolayısıyla uçarken gördüğünüz dizayn aşamasındaki çalışmaydı. Şu an ekranlarda gördüğümüz, Allah nazarlardan saklasın, adeta Van Gogh tablosu gibi inanılmaz bir güzellikte bir Kaan Milli Muharip Uçak. TUSAŞ paylaştı görüntüleri. Bu takside pozisyonu dediğimiz pistte yürüyüş halinde şeyi görüldü. Ve yine TUSAŞ'ın yaptığı açıklamalara göre 2026 yani bu yılın içerisinde iki tane prototip testler yapılmak üzere yan yana kol uçuşu yapabilecekler. Neden iki tane prototip? Aslında iki tane de değil. TUSAŞ'a yaptığımız ziyaretlerde prototip sayısının 6'ya kadar çıkabileceğini ve 6 prototip ile farklı testlerin aynı anda yapılıp sürenin kısaltılabilmesi. Mesela siz bir uçakta örnek olsun diye afaki rakamlar veriyorum. 500 kez havalanacaksınız ki Hürjet öyle. Bu 500 havalanmada da farklı hususları test edeceksiniz. Bunu 5 uçakla yaparsanız 100 uçuşta tamamlarsınız. Dolayısıyla 6 tane varıncaya kadar prototipleri çıkacak. Bu bize şunu söylüyor. Bütün bu konuşmalarımın özeti. En önemli kısmı altını çizerek söylüyorum. Kaan Milli Muharip Uçağın seri üretime geçme tarihi olan 2028 sonu 2029 başı takviminde hala herhangi bir sıkıntı yok. Öncelikli olarak bunu ortaya koymuşlar.
0: Çalışıyorlar.
2: Bu da onu gösteriyor. Çünkü 2026'da prototiplerin havalanacağı konuşuluyordu.
0: Çünkü hainlere inat üretmeye devam edeceğiz diyen insanlar
2: ve hainlere
0: çalışıyor.
2: De tedbir alınarak.
0: Evet.
2: Kaan bu anlamda çok kritik. Peki hangi motorla bunlar? P110 diye Amerika Birleşik Devletleri'nden prototipler için zaten önceden tedarik edilmiş 10 adet sayısı motor da açıklanan var. Motor vardı. Peki 2028 sonunda seri üretimi neyle yapacaksınız ilk blok motorların? O da işte 80 adet ihracat lisansının alındığı Amerika Birleşik Devletleri'nden motorlarla. Peki kardeşim kendi motoruyla ne zaman yerli ve milli uçmaya başlayacak? TF-35000. O da 2032-2033 gibi yani bundan bir 5-6 yıl sonra tam olarak bitmiş olacak. İnşallah bir aksama da onda olmaz.
0: İnşallah.
2: O zaman Kaan Milli Muharip Uçağı kendi içerisinde bir başarı olarak ortaya koyulacak. Kızıl Elma'nın kendi gövdesi içerisinden tolum mühimmatıyla Teber 82 atması son derece kıymetli. Bakın bu en az Kaan kadar önemli bir olaydan bahsediyoruz. Ne demek? Radarlara yakalanmaması için gövdesinin içerisinde mühimmatı saklaması lazım. Gövdesinin dışına sakladığında ya da gövdesinin dışında olduğunda radarlar tarafından tespit edilmesi daha kolay oluyor. Dolayısıyla hem Kızıl Elma'nın hem de Anka 3'ün gövde içerisinden mühimmat atması da gerçekleşti. Bu konuyla ilgili neyi attılar? Teber 82'yi. Teber 82 Roketsan tarafından üretilen ve ağırlığı 270 kilogram civarında olan çok önemli bir mühimmat. Ve düşman gözlerinden ve radarından uzak bir şekilde gövde içinden atıldı tolum mühimmatı ile birlikte. Bir gelişme daha oldu. 10 adet kamikaze drone, 2000 kilometrelik K2 kamikaze dronlar menziliyle otonom olarak tek tek garajdan çıkan arabalar gibi kalkış yaptılar. Yan yana geldiler, otonom. Yani birileri joystick kullanarak getirmedi bunları. Ve bunlar tekrardan sahaya indiler. Bu ne demek? Bu kamikaze dronlar 2000 kilometre menzil ile çok alçaktan da uçuş yaparak düşmanın karadaki hedeflerine, denizdeki hedeflerine ya da yüksekten uçuş yaparak düşmanın hava unsurlarına dahi kullanılabilecek önemli bir konsept.
0: Kızlarımla ilgili küçük bir bilgi de ben vereyim. Katar'da 7 ayrı sinyal karıştırıcı ile engellemeye çalışıyorlar testlerde. Hepsini başarılı atlatıyor. Evet. Evet. Cezire'nin haberi Arap medyasında o zaman, şok eden bir gelişme diye değerlendiriliyor.
2: O zaman konuşmayı bir şeyle bitirelim. Kafası kopuk tavuk gibi İsrailli yetkililerin aylardan bu yana Türkiye ile ilgili bu türden beyanat vermelerinin sebebi bu anlattıklarımız. Ne demek bu? Türkiye ile olan savaş İran ile olan savaşa benzemeyecek.
0: Doğru. Şimdi Sayın Selçuk Bayraktar'ın Baykar Yönetim Kurulu Başkanı'nın sesini de verelim. Üniversite sınavında dereceye giren öğrencilerle buluştu. Açıkçası çok bence yol gösterici bir konuşmaydı. Çünkü bizim kuşak hani çok çalıştı, çok mücadele etti ama şu anki kuşağı sürekli olarak böyle konforlu bir hayat vaadi üzerinden bir yaşam konsepti tasarlayıp ittirmeye çalışıyorlar dijital mecralardan. Bir izleyelim arkadaşlar, ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır.
1: Hayatta rahatı aramayın. Çünkü kalıcı rahat diye bir şey yok. Rahatı bulduğunuzda şükredin. Çok uzun sürmeyecek. Muhakkak rahatsızlıklar baş gösterecek. İşte önemli olan rahatsızlığınızı neye dönüştürdünüz? Ülkemizin ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma gibi bir eserde abileriniz, ablalarınızın yıllarca rahatlarını bozarak, konfor alanlarının dışına çıkarak inşa edildi. Zira insanlık tarihine de baktığımızda bütün büyük ve önemli eserlerinde konfor alanının dışında kalmaya razı olanlar tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Rahatsızlığınızı faydalı işlere, üretime ve kalıcı eserlere dönüştürün. Tüm kurumlarıyla yıkılmış, büyük bir karanlığa sürüklenen dünyanın yeniden inşası, az seçilen yolları tutan, ıssız patikalarda yürümekten korkmayan sizlerin, medeniyetimizin güneş yüzlü çocuklarının gücüyle gerçekleşecek. Sizlere tavsiyem Kızıl Elma'nızı hedefleriniz ve hayallerinizin uzanabileceği en yüksek yere koyun. Siz azami gayreti dost doğru bir düstur ve güzel niyetlerle birleştirdiğinizde gücü her şeye yeten alemlerin Rabbi yardımcınız olacaktır. Buna bütün kalbinizle inanın.
0: Evet Sayın Alabarda.
2: Vallahi manifesto niteliğinde.
0: Ben de öyle düşündüm.
2: Şimdi bununla ilgili tabii ki Selçuk Bey'in sözlerinin üzerine aslında eklenecek hiçbir şey yok. O kadar kısa bir süre içinde o kadar önemli bir manifesto niteliğinde bir konuşma yapmış ki. Ama şunu söyleyeyim. Burada sen de şahitlik edeceksin. Ukrayna'daki gençlerin Z kuşaklığı üzerinden ya, konformist kafayla ilgili. İlk bomba düştüğünde diyordu Büyükelçi. Kuşak farkı kalmaz. Nereye kaçar herkes? Beka. Bekaya koşar. Şimdi dünya tarihi incelendiğinde refah toplumlarının savaşamadığı ve kendisinden daha güçlü olanlara yem olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla biz gençlerimiz gün yüzü görmesin demiyoruz. Güzel günler elbette görsünler. İşte tatile gitsinler, geçsinler, dolaşsınlar, onu yapsınlar. Ama hepsinin bir kızıl elması olsun diyor ya. Hepsinin bir kızıl elması olsun. Bence o kızıl elmada tespit edilirken refah toplumunun konformist gençleri olmaktan ziyade topluma, dünyaya, insanlığa bir şeyler katabilecek insanlar olmak üzere.

ne olduğunu düşünsün. Yoksa şöyle bir şey, bir genç tasavvurunu kabul etmiyorum. Kahve içmesin mi gençler? Tabii ki içsin. Ya ben sabah kalktığımda işte bilmem ne köpüklü macchiato mu bilmem ne büyüklüğünde içmediğimde günüm bana zehir oluyor. Vallahi öyle günler gelir. Kahve.

0: konuşmadan aldım. 15 bin çocuk vücutlarına protez takılmak için ayağa kalkamıyor açlıktan ve sıra bekliyor. Şimdi dolayısıyla evet kahve için sohbet edin. Özellikle malayani olmayan içi dolu sohbetler edin. Ama şunu da bilin yani. Kahve içmezsem o gün bana zindan olur demeyin. O da olur.
1: Ya bunları şunun için söylüyor biraz da yani gençler özellikle çabuk kırılıyorsunuz, çabuk pes ediyorsunuz, çabuk vazgeçiyorsunuz, çabuk yılıyorsunuz. Hayat böyle bir şey değil. Hayat gerçek anlamda bir mücadele. Hani bunu da 5 yaşından beri çalışarak, hayatı tutunarak, mücadele ederek gelen birisi olarak söylüyorum.
0: Burada ailelere bu sizi, de çok şey düşüyor.
1: Bu sizi daha mutlu edecektir. Emin olun kendi başarılarınız, kendi ayaklarınız üzerine durduğunuz, kendi mücadelenizi verdiğiniz zaman daha konforlu, daha mutlu bir hayatınız olacaktır.
0: Bir kelime de ailelere et bence. Yani pamuklara sarmayın evlatlarımızı. Peki, sarmayalım pamuklara.
1: Kesinlikle haklısınız. Hani az önce Sayın Alabar'la oğluyla ilgili bir örnek anlattı bana. O yüzden bunu da söylüyorum. O da hiç öyle pamuklara sarmıyor. Onu da söyleyeyim. Üstad şimdi Bakan Bayraktar'dan kısa bir şey dinlettireceğim. Kerkük Petrolü'nün ortak olmak için bir değerlendirme rica edeceğim. Vaktim çok az kaldı.
2: Bu yıl başından itibaren birçok uluslararası şirketle ortaklıklar yapma yoluyla Türkiye petrollerini büyütme, dünyada farklı coğrafyalarda daha etkin kılma adına birçok anlaşma imzalamıştık. BP ile olan kısmının somut çıktılarından bir tanesinin imzasını attık. Türkiye BP ile beraber Kerkük'teki sahalara ortak oldu. Orada %15'lik bir hissemiz olacak. Türkiye Petrolleri'nin Kerkük sahalarına ortak olması hakikaten tarihi önemli bir çalışma. Türkiye Petrolleri'ni günde 1 milyon varil petrol ve doğalgaz üretimi yapan bir şirket yapma yolundaki en önemli adımlarımızdan bir tanesi. İnşallah iki ülke için, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olur.
1: Coğrafya aslında mı rücu ediyor, ne oluyor diye aklıma geliyor aslında ama o kadar da hani şey yapmayayım. Şimdi birileri hop yerinden zıplar, gene Osmanlıcılık mı yapıyor bunlar filan derler.
3: Bayılıyorlar. Misak-ı milli demek bile birilerini gerçekten irrite ediyor.
1: Geliyor evet. Ne oluyor şimdi?
3: Şöyle oluyor. 1923'ü hatırlayalım. Diyeceksiniz o kadar kısa zamanımız var hocam niye döndü? 23'te Lozan'da çözülemeyen sorunlardan biriydi değil mi? Musul-Kerkük meselesi. Sonra ne oldu? 1926'da. Türkiye, İngiltere, Irak bir anlaşma yaptı. Ankara Antlaşması. Türkiye-Irak sınırı o anlaşmaya çizildi. Ve dendi ki bize artık Kerkük ve Musul hayalinizi unutun. Musul'daki var olan Irak devletine ait petrol gelirlerinin %10'unu da size bırakacağız. Bunun karşılığında Türkiye 500 bin İngiliz sterlini alacak, susacak. Bu para da gerçekten yıl be yıl ödendi. Aradan tam bir asır geçti. 100 yıl sonra Türkiye yeniden Kerkük'te. Önce bir Türkmen vali atandı. Ardından Irak'taki başbakanlık kaosu sonlandırıldı. Erbil-Bağdat diyalogsuzluk problemi ortadan kalktı. Terörsüz bir Irak ortaya konuldu. Ve şimdi Türkiye, Kerkük petrollerinin %15'inin ortağı. Türkiye'nin dış ticaret açığının en büyük kaleminin doğal gaz ve petrol olduğu değerlendirmesi yapılırsa, bu bir. Enerjiye dışa bu kadar bağımlı olan Türkiye açısından atılan en pozitif adımlardan biridir. 2. Türkiye-Irak, Erbil-Bağdat, Türkiye-Irak-Suriye denkleminde çok güçlü bir refah alanı ortaya koymak için çok kuvvetli bir adımdır. 3. Türkiye kalkınma yolu vasıtasıyla sadece Irak'a değil, Körfez'deki bütün devletlere bakın Basra'ya sıkışmayın, Hürmüz'e sıkışmayın, Babil-Mendeb'e sıkışmayın. Buralarda kriz olursa petrol satamazsınız.
1: Bu arada TPOA'nın bugün açıklanan bir şeyi vardı. 2028'de günlük yurt dışında 500 bin varil kapasite üretim hedefimiz var. Bunun için mücadele ediyoruz diye söylemiş.
0: Şu an yıllık 16.8 milyon yurt dışı operasyonlardan geliyor. Ama bize 365 milyon metrekare.
1: Tabii lazım.
0: Varil lazım.
3: Günlük 1 milyon varil. Evet, 1 milyon. Somali devreye girecek. Etiyopya devreye girecek.
1: Hacı Irak Başbakanı biz veririz uğraşmayın dedi ama.
3: Sağ olsun. Makul fiyatlı olmak kaydıyla ama en önemlisi. NATO 3.0'da alınan kararlardan biri neydi? Enerji, arz ve güvenliği bağlamı da bir güvenlik sorundur. O zaman gelin Körfez devletlerinin de petrol ve doğalgaz kaynaklarını boru hatlarıyla beraber hub olarak yani burada depo eden, fiyatlandıran ve Avrupa'ya satan ülkenin Türkiye olacağı bir adımı hep beraber gördük. Şu anda haberini konuşuyoruz. Tam bir asır sonra bu noktaya gelindi. Bir gurur vesilesidir. Emeği geçen herkese tek tek teşekkür etmek gerekir. Çok üzüldüğüm bir şey. Muhalefet bu haberi hiç görmedi.
1: Onlar şeyin peşindeler günlerdir. İşte Türkiye 1,5 milyar dolar tahkimde kaybetti. Irak'a tazminat ödeyecek. Onun propagandası.

0: yapıyorlar. Yani Allah akıl fikir ihsan etsin, yapacak da bir şey yok. Bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan sesini bir verseniz arkadaşlar. Vaktim az kaldı biliyorum ama onu ıskalamak istemiyorum. Sayın Albardı'dan bir kısacık bir bilgi isteyeceğim. UNIFIL meselesi önemli.
1: Türkiye olarak bu girişimlerinde kendisine ne tür katkılarda bulunabileceğimizi değerlendirdik. İkili ilişkilerimizin muhtelif alanlarda daha da geliştirilmesi imkanlarını ele aldık. Bu noktada Lübnan'ın kurumsal kapasitesinin artırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız. Lübnan'ın güneyinde konuştu. Birleşmiş Milletler geçici görev gücü UNIFIL'in görev süresinin tamamlanması önemli bir gelişmeyi teşkil edecek. Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Tabii güvenlik bağlamında Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz de sürecek.
0: Şimdi aynı zamanda sıcak gelişmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir görüşme gerçekleştirdi. Gazze Barış Planı da konuşuldu. Ne oluyor şu anda? Biz sürekli İsrail ayağına mı basıyoruz? 5 dakikam var ama şöyle, biraz bize bir perspektif. Şöyle, çünkü dünya nereye koşuyor başından akış kalmadı.
2: Şöyle, İsrail bölgedeki bütün Arap oluşumlarını perişan ederek rahat ereceğini düşünüyordu. Oradan İran'a uzandı. Arkasından da Türkiye ve Pakistan'ı kadrajına alacaktı ama İran'da patinaja girdi. Her ne kadar birileri çıkıp işte collateral damage verdi falan gibi böyle YouTube yayınlarında ağzını yaya yaya İsrail propagandası yapacak şekilde konuşsa da işte F-35'ler elinde. Amerika Birleşik Devletleri Körfez'de, ki Tahran'da orada. Düşürebiliyorsan rejimi düşür, alabiliyorsan 440 kilogram zenginleştirilmiş uranyum hadi git al. Ben söyledim, bir kez daha söyleyeyim. Bu vakit kazanma esnasında yarın bir gün İran, ben bu esnada nükleer silah sahibi oldum diye piyasaya çıkarsa hiç şaşırmayalım. Şimdi bu neye yol açtı? Bu şuna yol açtı. Bir güvenlik krizine soktu. İran başta olmak üzere bütün Orta Doğu'yu. Yani Katar bir güvenlik krizinde, Bahreyn bir güvenlik krizinde, Birleşik Arap Emirlikleri bir güvenlik krizinde, Suudi Arabistan, Kuveyt, bunların tamamı bir güvenlik krizinde. Neden? Çünkü şunu gördüler, İsrail'in güvenliği açısından Amerika Birleşik Devletleri'nin kendilerine sağlamış olduğu güvenlik şemsiyesi hiçbir işe yaramıyor. Bunu test ettiler ve gördüler. Şimdi Türkiye buradaki boşluğu neyle dolduracaksın? Bir, askeri olarak güçlü olacaksın. İki, savunma sanayinin güçlü olacak. Şimdi Türkiye bu ülkelerle ilişki geliştirdikçe Tel Aviv'in uykuları kaçıyor. O yüzden kafası kesik tavuk gibi sağa sola saldırıyor dememin sebebi o. Türkiye diyor Suriye'de bir üs kurmaya kalkarsa biz de diyor hiç sormadan Suriye'de üs kuracağız. Benim elimde rakamlar var. Bu rakamlara göre şunu söyleyeyim. İsrail Suriye'ye 8 Aralık devriminden bu yana 2507 saldırı gerçekleştirmiş. Peki Suriye üzerinden İsrail'e gerçekleştirilen saldırı sayısı sıfır. Karşılığında 2507. Bunu güvenlikle izah edemezsiniz. Efendim niye Suriye'ye saldırıyorum? Çünkü güvenliğimden dolayı. Peki güvenliğin için sana sıfır saldırı yapılırken sen İsrail olarak Suriye sahasına kaç saldırı gerçekleştirmişsin? 2507 adet. Şimdi bu durumu gördüğü için Erdoğan şunu söylüyor. Siz İsrail olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çevreleme siyaseti olarak gördüğünüz Güney Kıbrıs Rum yönetimine barak hava savunma sistemlerini, Yunanistan'a da şunları bunları veriyorsunuz ama çevirme öyle olmaz, böyle olur diyor ve Lübnan gibi bağımsız bir devletten UNIFIL çekildikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede bölgesel istikrarı sağlama adına bölgede olabileceğini söylüyor. Keza Gazze'ye bir barış gücünün girmesiyle ilgili planda Katar, Mısır, Türkiye gibi ülkelerin rolü çok büyüktü. Şimdi Trump ısrarla uluslararası gücü Gazze'ye sokmaya çalışıyor.

0: çalışırken dün Naftali Bennett başta olmak üzere bütün Türkiye İsrail istemiyor. Muhalefeti Türkiye'yi istememekle kalmıyor. Gazze'ye uluslararası barış olmasın gücünü sokmayın diyor. Çünkü artık ortada. Şöyle bir düzen kurulmuş yalnız. Sana goyim diyecekler. Hizmet hayvanı diyebilecekler. Gazze'yi Filistinlerden arındırın diyen bir bakanları olacak. Orada yaşayan bütün halkları amelek, yani öldürülmesi gereken varlıklar olarak nitelendirecekler. Dün Smotrich'ine söyledi. Tevrat'a göre bu bölgede bize vaat edilmiş topraklar Tanrı'nın bize vaadi. Yani o da demek ki Türkiye dahil bize Tanrı'nın vaadi. Siz bu zihniyetin zehirli bir zihniyet olduğunu ve bu adamlarla mutlak surette uğraşılması gerektiğini, aksi takdirde dünyanın başına bela olduğunu söylediğinizde, ki Hakan Fidan tam bunu söyledi, sizi Yahudi nefretiyle hemhal olmakla suçluyorlar. Oysa Hakan Fidan'ın söylediği şey şu, çok açık. Ya sen bakan düzeyinde Tevrat'ta bana buraları vaat edildi. Hepinizi süreceğiz ya da hizmet hayvanı olacaksınız diyecek ve biz hiçbir şey diyemeyeceğiz, öyle mi? İşte UNIFIL kelimesi burada çok önemli. Suriye'den sonra Lübnan'da da Türk Silahlı Kuvvetleri ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Neden? Güney Kıbrıs Rum yönetimine barağı getirirken, hava savunma getirirken biz hiç sesimizi çıkarmadık. Yunanistan'la ilişki kurarken çıkarmadınız. Daha bunlar iyi günleriniz.
1: Peki. Masada ne vardı? Veda vakti geldi efendim. Bizimle birlikte olan herkese çok ama çok teşekkür ederiz. Vaktimiz kalmadı. Kalsaydı aslında Fas'tan İspanya'ya doğru o düzensiz göçmen hakkında konuşacaktık. Dünya nereye gidiyor diye, ama bir başka yayında artık konuşuruz. Masada ne vardı biliyorsunuz. Başka yerde şubesi yok. Taktiklerimizden sakınınız diye veda ediyoruz. Bir başka yayında görüşmek üzere. Haftaya hoşçakalın.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek her salı ve perşembe 20'de 24'te.

0: tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
1: Kapattım, kapattım. Hop, hop, hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
0: Hedefe 500 adım daha var.
1: Hadi tamamlayalım.
2: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer. Türkiye Sigorta,
1: gücü adım. Yalnız iyi düşünmüşler.
0: Çok iyi düşünmüşler.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
5: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
4: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce halk, sonra
6: bankayız, Halkbank. Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20.45'te 24'te.

0: avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak, işlem tamam.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Bu tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
5: Kapattım. Hop, çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
2: Hedefe 500 adım daha var.
5: Hadi tamamlayalım.
6: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
4: Türkiye Sigorta, gücü adım.
5: Yalnız iyi düşünmüşler.
2: Çok iyi düşünmüşler.

0: Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24 Radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Akşamın sıcak gelişmesi, Rusya'dan Türkiye'ye doğru yola çıkan, daha doğrusu Samsun'a doğru yola çıkan bir yük gemisine drone saldırısı düzenlendi. Gelen bilgiler var. Bakalım şöyle bir hemen detaylara. 13 Türk denizcinin bulunduğu gemide saldırı sonucu 3 kişinin ağır yaralandığı ifade ediliyor. Rusya'dan Samsun'a seyir halindeki Nadezhda isimli RoRo gemisi saldırıya uğradı. Gemiye Novorossiysk limanından yaklaşık 20 deniz mili açıkta drone saldırısının düzenlendiği ifade ediliyor. Gemide 13 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebat bulunduğu ifade edildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü geminin yaşam mahallinde ve baş kısmında hasar meydana geldiğini açıkladı. Gemide bulunan denizciler Rus deniz unsurları tarafından emniyetli şekilde Novorossiysk limanına tahliye edildi. İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olduğu ifade ediliyor.
1: Ukrayna'nın saldırısına maruz kaldı.
0: Efendim bu sıcak gelişmeyi konuşalım. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıbelli bizlerle. Barış Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi geceler.
0: Çok sağ olun. Savaşın 4. 5. yılına giderken 4. yılını artık geçtik. Karadeniz'de de bu tür saldırıları sıkça görmeye başladık. Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi. Rusya'nın bu noktada tahliye ettiği ifade ediliyor geminin. Gemiyi Rus deniz unsurları tarafından emniyetli şekilde limana çekildiği ve tahliye edildiği ifade ediliyor. Tabii kim saldırdı, kimin üzerinde olacak bu iş onu da bilmiyoruz ama genel itibarıyla herhalde bir işte yanlış füzenin isabet etmesi, bu da bir ihtimal dahilinde muhtemelen. Ama ilk değerlendirmeniz ne olur?
2: Valla gelen haberler bizim medyamıza da yansıdı. Dronlarla vurulduğu yönünde, Ukrayna tarafından vurulduğu yönünde Novorossiysk limanının 30 mil açığında. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek, Rusya kara sularının dışında, yani uluslararası sularda vuruluyor. Hı hı. Şimdi bu başlıca bir, yani apayrı bir uluslararası hukuk ihlali. Onu söyleyelim. Şimdi birincisi, çatışma alanında değil bu gemi. Savaş alanında değil.

0: İkincisi bir savaş gemisi değil. Üçüncüsü biz savaşan taraf değiliz. Dolayısıyla savaşmayan tarafta olan bir ülkenin ticari gemisi uluslararası sularda vuruluyor. Şimdi dolayısıyla bu açıkça uluslararası hukukun ihlalini bize
1: Tabii bir de
0: gösteriyor ki
1: orada
0: hani
1: şöyle bir detay da var Barış Bey. Mürettebat Türk ama gemi Türk gemisi değil, en azından şu an gördüğümüz kadarıyla. O belli değil, net değil şu anda.
0: valla Türk gemisi diye geçiyor ama son gelen haberlerde onu bilemiyorum ama Türk gemisi diye en azından
1: Farklı,
0: haberlere
1: evet.
0: düştü.
1: Farklı farklı da
0: Eğer
1: detaylar var.
0: Türk gemisi ise diye şöyle
1: Hı hı
0: konuşalım. O zaman
1: hı.
0: iki varsayıp
1: Evet, iki ihtimal.
0: Rus gemisi ise zaten savaşta Ukrayna sivil askeri ayrımı gözetmeksizin saldıracağını söylüyordu. Hatırlarsanız İran'da Hazar'da İran gemisini vurdu. Şimdi dolayısıyla 2022 Mart'ından bu tarafa 10'la 12 arasında Türk gemisine saldırı oldu. En çok 2026 yılında yani içinde bulunduğumuz yıl Türk gemilerine saldırı oldu. Yani işte yolundan sapan drone, füze falan bunlarla hadi bir ikisini açıklarsınız ama sürekli bunların ülke bandıra bayrak gözetmeksizin her gemiye saldırı oluyor demek biraz da Türkiye'ye yönelik. Ben eğer bir Türk bandıralı gemi ise değilse önceki saldırılardan da yola çıkarak konuşalım. Daha geçen gün Sayın Hakan Fidan Ukrayna'daydı ve burada arabulucu bir ülkenin bandırasındaki bayrağını taşıyan gemilere yönelik bu tip saldırıların yapılması kabul edilemez. Şimdi biz bilmiyorduk, görmüyorduk değil. Bunlar belli istihbaratları var. Takip edilerek yapılıyor bu saldırılar. Bayrağı falan gayet iyi biliyorlar. Yani Türkiye'yi bir şekilde bir çatışma alanının içine çekmek veya Rusya'dan uzaklaştırmak gibi bir takım şeyler planlanıyorsa bunlar Türkiye'yi caydırmaz. Ama şunu söyleyelim, bunu bazen de soruyorlar. Efendim buna karşı Türkiye misilleme yapabilir mi? Şimdi bu bir savaş gemisi olmadığı için silahlı çatışma hukukuna girmiyor. Yani Birleşmiş Milletler'in 51. maddesinin ortaya koyduğu efendim meşru müdafaa hakkını sağlamıyor. Ama misilleme yapılabilir. Nedir o? İşte ekonomik olarak Türkiye bir şeylere zorlayabilir, yaptırım koyabilir veya Ukrayna ise Ukrayna'dan özür talep edebilir diplomatik anlamda. Bu gelebilir. Tazminat talep edilebilir. Ama şimdi sizin de söylediğiniz gibi tam o noktada benim de tam bir bilgim yok. Gemi Türk bandıralı mı değil mi? Olmuyor. Yalnız benim duyduğum yaş sebze meyve taşıyan bir gemi olduğu söyleniyor. Şimdi yine benim duyduğum yani Türkiye'den Rusya'ya yaş sebze ve meyve taşıyan bir geminin vurulduğu şeklinde. Dolayısıyla o noktada işte sizin haberiniz Rusya'dan ayrılan bir gemi,
1: Evet,
0: Rus
1: evet.
0: limanından. Benim yani başka
1: Herhalde
0: kaynaklarda
1: önümüzdeki
0: gördüğüm,
1: dakikalarda daha da netleşir.
0: evet,
1: Tabii Dışişleri
0: şimdi
1: Bakanlığı'ndan da
0: eğer,
1: muhtemelen bir açıklama
0: evet,
1: gelecektir.
0: şimdi biraz önce bahsettiğimiz, o zaman biz bir Türk gemisi varsayarak söyleyelim. Öteki şekilde zaten diyecek bir şey yok. Yani mürettebatın içinde kimin olacağını onu tahmin etmesi pek mümkün değil. Ama çünkü savaş halinde nihayetinde Rusya ile Ukrayna ama Türkiye eğer Türk bandıralıysa ve denildiği gibi uluslararası sularda efendim bir ticaret gemisine, sivil gemiye bu saldırı yapılıyorsa burada problem var. Şöyle bir problem var. Biraz önce söylediğimiz gibi Türkiye bir savaşta değil. İkincisi seyri sefer özgürlüğü var. Uluslararası hukukta Ukrayna'nın herhangi bir müdahale etme hakkı yok. Burası savaş alanı değil. Efendim yine biraz önce bahsettik gemi bir ticaret gemisi, savaş gemisi değil. Dolayısıyla uluslararası hukuk açısından tamamen hatalı bir durum. Hani bunu kazayla mazayla açıklamalar ben pek bunları artık itibar etmiyorum. 10'la 12 gemimiz bugüne kadar vuruldu. Daha önce de örnekleri var. Dolayısıyla Ukrayna'nın bu son dönemde çevre ülkelerine yaptığı bu tip saldırılar ki bu devam ederse bu maalesef yani ister istemez Türkiye ile Ukrayna arasında da bir başka sürtüşme alanını ortaya çıkarır ki bunu istemeyiz. Şimdi
1: Peki Rusya
0: benzerini
1: tarafından
0: Hazar'da
1: olduysa?
0: şimdi Rusya tarafından drone kendi limandan çıkan gemiye veya kendine gelmekte olan ticari gemiye Rusya'nın ben drone atabileceğini düşünüyorum. Çünkü
1: Yani
0: bu
1: yanlışlıkla işte
0: noktada
1: hedef şaşırması Rusya
0: ya
1: tarafından
0: olabilir.
1: belki.
0: O başka bir şey olabilir. Tekrar ediyorum. Şimdi biz biraz daha afaki konuşuyoruz aslında.
1: Tabii.
0: Neyin ne olduğunu
1: Senaryolar
0: tam da
1: üzerine
0: bilmiyoruz.
1: konuşuyoruz.
0: Evet. Şimdi biz olasılıkları konuşuyoruz. Ben şimdi bunu duyduğumda aklıma 1000-1500 kilometre öteden drone'la alçak irtifada uçan dronlarla İran'daki o ticari, Hazar'daki ticari, İran ticari gemisini vurulması aklıma geldi. Yani bunu şu anda bu tip gemilere yönelik saldırıyı Ukrayna daha fazla yapıyor. Bir de biliyorsunuz olağan fail, yani olağan şüpheli daha önceki gemilerde de Ukrayna vardı. Dolayısıyla hani Rusya yapmış mıdır? Rusya da yapsa, biraz önce bahsettiğim aynı süreç işler. Ukrayna da yapsa aynı süreç işler. Yani burada süreç şudur. Diplomatik olarak özür dilemesi gerekiyor. Gerekçeyi söylemesi lazım. İki, tazminat ödemek zorunda. Gemiye verdiği hasarı ödeyecek. Yaralanan, hayatını kaybeden mürettebat için ayrı ayrı tazminat ödeyecek. Şimdi bunların yapılması lazım. Bunlar zaten Dışişleri Bakanlığı'nın işi. Daha şu ana kadar bir açıklama gelmedi. Anladığım kadarıyla olayın netleşmesi bekleniyor. Ancak dediğim gibi ana akım medyamızda gelen haberler Türkiye'den yaş meyve ve sebze taşıyan bir RoRo gemisinin saldırıya uğradı. Şimdi orada da Ukrayna'ya en azından işaret ediliyor. Tabii bu noktada ilerleyen saatlerde bunu göreceğiz. Burada bir savaş var Erkan Bey. Dolayısıyla bizim de yanı başımızda. Bunu ister istemez savaşta her şey oluyor. İşte hatırlarsınız zincirlerini kıran mayınlar geldi, dronlar geldi, su altı, su üstü dronlar, işte havada giden insansız dronlar, her şey düştü Türkiye'nin. Hem kara sularına düştü, hem ana karasına düştü. Dolayısıyla bunlar oluyor. İşte onun için Türkiye arabulucu oldu. İki ülke arasındaki meseleleri biraz daha frenleyerek, biraz daha ölçeğinde tutma adına Türkiye arabulucu oldu. Hatırlarsanız mayın meselesinde de bizim deniz kuvvetlerimizin önemli adımları oldu. Belirli koridorlar yaptık. Tahıl koridoru bunun başında geliyordu ki biz burada bir koridor açarak buradaki gemilerin ticari anlamda seyri seferini de rahat bir şekilde yapılmasını sağlamaya çalıştık. Elimizden gelen her şeyi yaptık, ancak bugün gelinen noktada Ukrayna biraz da batıdan aldığı destekle, biraz da oradan aldığı akılla topyekün Rusya limanlarına, Rusya hava sahasına giren çıkan her şeye saldırıya geçti. Peki. Şimdi bu bence iyi bir taktik değil. Çünkü bu ister istemez bölgedeki diğer ülkelerde bu çatışma sürecine çekme potansiyeline sahip.
1: Bakalım Dışişleri Bakanlığı'ndan nasıl bir açıklama gelecek. O da süreci biraz daha şekillendirir gibi görülüyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Barış Adıbeyli. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Geçelim diğer meselelere. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin başlıca gündemi İran Savaşı ve Gazze'ydi. Erdoğan-Selman görüşmesinde Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. İki liderin başlıca gündem maddelerinden biri İran merkezli gerilimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların üzüntü verici olduğunu aktardı. Türkiye'nin kalıcı barışın tesisiyle bölgede huzur ve istikrarın hakim olması için çalıştığını ifade etti. Erdoğan ve Selman, Gazze'de yaşanan gelişmeleri de masaya yatırdı. Cumhurbaşkanı, İsrail'in Gazze barış planının ikinci safhasına dair yol haritasına harfiyen uymasının planın başarısı için şart olduğunu vurguladı. Türkiye'nin gelişmeleri çok yakından takip ettiğini dile getirdi. Yoğun saldırılarla İran'ı tehdit ettikten kısa bir süre sonra saldırıların durdurulduğunu açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, müzakereler için yeşil ışık yakmıştı. Açıklamasında İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını duyurdu. Saldırıların durmasında İran ve Suudi Arabistan'ın isteğinin rol oynadığını söyledi. İran ise ABD ile görüşmelerin yapılmadığını vurgularken, İran basını bir ABD İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı.
2: I was asked to by Saudi Arabia.
3: Sert saldırı tehditlerinde geri adım attı. Saldırıları durdurduklarını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump müzakerelerin yeniden başlayacağını duyurdu.
4: Bu çok büyük bir saldırı olacaktı. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırı olacaktı. Ama bizden bunu yapmamamızı istediler. Lütfen yapmayın dediler. Komşuları da aynı şeyi söyledi.
3: Trump New Jersey'den Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın nükleer silahsızlandırılması konusunda yakında bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserliğini dile getirdi.
4: Hürmüz konusunda bir anlaşma var ve ardından nükleer silahlanma konusunda da bir anlaşma olacak. Ya da buna İran'ın nükleer silahsızlandırılması diyebilirsiniz.
3: Trump, İran'ın ve Körfez ülkelerinin saldırıları durdurmalarını istediğini söyledi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın diplomatik girişimleri olduğunu açıkladı.
4: Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve İran benden bunu istedi.
3: İran'sa Hürmüz konusunda ummanla hareket ediyor. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu. Arakçı, ummanla Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay de anlaşma için son safhada olduğunu ifade etti. Görüşmelerin ummanla Hürmüz Boğazı konusunda devam ettiğini belirtti. Boğaz'da geçici bir güvenli geçiş yolu oluşturmak için Uman'la birlikte çalıştıklarını söyledi. Bekay'ı ülkesinin ABD'nin tehditleri karşısında pozisyon değiştirmeyeceğini belirtti. Amerikalılar eğer macera peşinde koşarsa kesin bir cevap alırlar dedi. ABD ile doğrudan görüşmediklerini vurguladı. Bekay'ı abluka devam ettiği sürece Hürmüz'de önemli bir gelişme olmayacağının da altını çizdi. ABD'nin saldırıları askıya almasının yankıları sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme yaşandı. Umman'ın Hasab kentinin yaklaşık 37 kilometre kuzeydoğusunda seyreden bir tankerin yakınında şiddetli bir patlama meydana geldi. Saldırı girişimi şüphesine yol açan olayın ardından geminin ve tüm mürettebatın güvende olduğu kaydedildi. Hürmüz'de gerilim hala zirvede. İran basını ABD'ye ait bir MQ-9 tipi İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu. Devrim muhafızlarındansa bir açıklama gelmedi.
1: Gazze'de İsrail'in katliamları ateşkesin ikinci aşamasına geçilmek için atılan adımlara rağmen sürüyor. Artan saldırılarda son 3 günde en az 28 Filistinli şehit oldu. İmkansızlıkların hayatı zorlaştırdığı bölgede Filistinlilerin mücadelesi sürüyor. İsrail, Trump'ın barış planına ilk kez açıklama yaptı. Kamuoyuna açıklanan taslak İsrail'in pozisyonunu yansıtmamaktadır denildi.
3: Hamas, ABD ile varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını kabul etmişti. İsrail'in Gazze'den çekilmesini öngören planın aksine soykırımcı ordu Gazze'de katliamlara devam ediyor. Saldırılar yoğunlaştı. Yine onlarca Filistinli şehit oldu. Soykırımcı İsrail, Gazze'nin orta kesimindeki tıbbi malzeme deposuna düzenlediği saldırıyla depoyu tamamen yıktı. Deir el-Belah'ın güneyinde bir apartman hedef alındı. Rimal mahallesindeki bir çadır vuruldu. Saldırıda şehitlerin sayısı yükseldi. Filistinliler tırmanan bu saldırıları varılan mutabakatı sabote etme girişimi olarak değerlendiriyor. Gazze'de enkaz altında kalan naaşlara uzun süre ulaşılamaması acıyı daha da derinleştiriyor. Kısıtlı imkanlarla arama çalışmaları sekteye uğruyor. Sabra mahallesinde Ebu Şeria ailesine ait evin enkazında çalışma yürütüldü. 2023'te vurulan evin enkazında hayatını kaybeden bir bebeğin naaşı tulumun içinde bulundu. Filistinliler Gazze'de kavurucu sıcaklara karşı da mücadele veriyor. Güneş altında kavrulan, yeterli havalandırma ve koruma imkanı bulunmayan çadırlar, özellikle çocuklar, yaş ve kronik hastalar için ciddi sağlık riskleri oluşturuyor. Aşırı sıcak nedeniyle deri hastalıkları ve çocuklarda görülen çiçek vakaları da artış gösteriyor. İsrail Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkese ilişkin açıkladığı yol haritasında 3 maddeye itiraz etti. Haaretz gazetesine göre İsrail, Uluslararası Doğrulama Komitesi'nde Katar ve Türkiye'nin yer almasına karşı çıktı. İsrail'in itiraz ettiği maddelerden biri de İsrail ordusunun Gazze'de saldırıları tamamen durdurmasını öngören düzenleme olduğu belirtildi. İsrail'in ayrıca Hamas'ın elindeki silahların yalnızca depolanmasına değil, tamamen imha edilmesine yönelik bir düzenleme talep ettiği kaydedildi. Ateşkes anlaşması için çizilen yol haritasına uzun sürenin ardından İsrail'den ilk kez cevap geldi. İsrail Başbakanlık Sözcüsü, kamuoyuna açıklanan taslak İsrail'in pozisyonunu yansıtmamaktadır dedi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise başbakanlığın aksine plana destek verdi. Planda pek çok olumlu unsurun olduğunu belirtti. İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da ise sivil işgalci Yahudilerin Filistinlilere yönelik zulmü dinmedi. İngiliz kamu yayıncısı BBC bölgede artan şiddet olaylarını bölgedeki İsraillilere sordu. Avukat Yehuda Simon, Filistinlilere yönelik saldırıların intikam amacıyla haklı olduğunu söyledi. Skandal ifadeler kullandı.
5: Not million.
4: Bir Yahudinin hayatı 10 milyon Filistinlinin hayatına bedeldir.
5: It's 10 million, okay?
3: Açıklamalar yerleşimcilerin vaat edilmiş topraklara olan ırkçı takıntısını bir kez daha ortaya çıkardı.
4: Kulağa ırkçı geliyor, evet. Ama bu doğru. Çünkü Tanrı bizi seçti. Ve bu yüzden kıskanıyorsunuz.
1: ABD ile İran ekseninde temkinli bekleyiş sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik planlanan dev askeri saldırıyı son anda iptal etmesi tüm dengeleri alt üst etti. Anlaşma sinyalleri veren Trump'ın bu kararını sosyal medyadan öğrenen İsrail, yarı yolda bırakıldık diyerek isyan etti. Amerikan basını ise Trump savaşın kontrolünü kaybetti manşetlerini atıyor. Trump'ın İran kararının perde arkası haberimizde.
3: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a geniş çaplı saldırıları son anda askıya aldı. Gerekçe olarak İran'ın ve bölge ülkelerinin saldırıları durdurmasını talep ettiğini öne sürdü. Ayrıca Hürmüz'ün açılmasıyla nükleer tehdidin sona ermesi şartlarında uzlaşıldığını iddia etti. Kararın perde arkasında bölgesel savaş riski ve uzun süreli çatışmanın maliyetine ilişkin hesapların etkili olduğu değerlendiriliyor. Eski ABD'li güvenlik yetkilisi Joe Kent de Trump'ın kararına destek verdi. Askerlerin bölgeden çekilmesi ve yaptırımların diplomatik bir araç olarak kullanılması çağrısında bulundu. ABD'nin bölgeden çekilmemesi halinde savaşın kontrolden çıkabileceğini belirtti. Trump'ın bu ani U dönüşü en büyük müttefiki İsrail'de de deprem etkisi yarattı. İsrail basınına göre Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz iptal kararını Trump'ın sosyal medyadaki paylaşımından öğrendi. İsrailli üst düzey bir yetkili, saatlerce sisli bir ortamda bırakıldık. Hissettiğimiz şey yarı yolda bırakıldığımızdı ifadelerini kullandı. Karara rağmen Savunma Bakanı Katz, İsrail'e olası bir saldırıda İran'a yıkıcı bir darbe indirecekleri tehdidini savurdu. Hamaney'in öldürüldüğü operasyonları askeri başarılarına örnek gösterdi. Trump'ın kararının yankıları sürerken ABD merkezi haber sitesi The War Horse'un yayımladığı rapor ABD'nin İran saldırılarından ne kadar etkilendiğini de gözler önüne serdi. İran savaşının başından Nisan ayına kadar yüzlerce Amerikan askeri yaralandı. Sadece kafa travması geçiren asker sayısının 170'i aştığı, toplam yaralı sayısının ise 653'ü bulduğu belirtildi. Kuveyt'te bir üsse düzenlenen ve 6 askerin öldüğü en ölümcül saldırıda istihbarat uyarılarını dikkate almamakla suçlanan iki generalin de yaralandığı ortaya çıktı. İngiliz Financial Times gazetesi ise İran'ın çatışmanın temposunu belirlediğini ve ABD'yi kendi şartlarında uzun ve maliyetli bir yıpratma savaşına çektiğini yazdı. Pahalı Patriot füzelerinin ucuz İHA'lara karşı erimesi ise en büyük krizlerden biri. Amerikan New York Times gazetesi ise çok daha sert bir analiz yayımladı. Trump'ın İran savaşında kontrolü kaybettiğini, B planının olmadığını ve atılan adımların dünyayı kaçınılmaz bir felakete, hatta yeni bir dünya savaşına sürüklediğini belirtti.
1: Az önce Gazze'deki son duruma da bakmıştık, ekranlarınıza getirmiştik. İsrail'in saldırıları bir yandan devam ediyor. İkinci aşamadan bahsedildiği süreçte bile devam ediyor. Dünyanın unutmaması gereken, gözünün hep orada olması gereken yer Gazze ve elbette Batı Şeria. Sadece Gazze'de de değil. Filistin kara konvoyu Ankara'ya ulaştı, yolculuğuna devam edecek. Hemen konvoya dönelim. Filistin konvoyu sözcüsü Doktor Hüseyin Durmaz bizlerle. Hüseyin Bey, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
5: Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Yolculuk devam ediyor. Sizinle ilk başlarken de evet, bir yayın yapmıştık. Bundan sonraki durak, şu ana kadar neler yaşadınız? Tabii aslında Türkiye'den çıktıktan sonraki süreç de çok daha önemli belki de. Şu ana kadarki yolculuğu bir anlatmanızı isterim önce. Kaç kişisiniz, nerede başladınız, neredesiniz? Şöyle izleyicilerimize anlatalım.
5: Şimdi bildiğiniz gibi konvoy, Filistin konvoyu Srebrenica'dan başladı. 30 yıl önce orada yaşanan bir soykırımı hatırladığımızı dünyaya ilan etmek, o gün yetişemediğimiz soykırıma ama bugün şahit olduğumuz soykırımı durdurmak için harekete geçiyoruz düşüncesiyle yola çıkmıştık. Avrupa'nın birçok ülkesinden aktivistler Bosna'da buluştuk. Srebrenica'dan sonra Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Yunanistan üzerinden geçtik. Geçtiğimiz her güzergahta çok büyük bir ilgi ve coşku vardı. Arnavutluk, Yunanistan beklemediğimiz kadar büyük bir ilgi vardı. İnsanlar gerçekten Gazze, Filistin meselesi için bir şey yapılmasını istiyor. Kar topu etkisiyle büyüye büyüye ilerledik. Edirne'den İpsala'dan Türkiye'ye giriş yaptık. Tabii ki yolculuk zordu, çok uzun kilometrelerdi. Her gümrük geçişi ayrı bir hikaye olacak şekildeydi ama güzel geçti. İstanbul'dan sonra Sakarya'da bir 3 günlük aktivizm akademisi kampı yaptık. Orada evet. Karşılaşacağımız senaryolara çalıştık. Eğitimler aldık. Çok güzel dostluklar gelişti. Bugün de Ankara'ya ulaştık. Ankara'da da büyük bir coşku vardı. Halk toplanmıştı, konvoyu karşıladılar. Yer yer konvoy 300 aracın üzerine çıktığı oluyordu. Akşamki halk buluşması bitti ve şu an istirahat edebileceğimiz bir yere doğru intikal halindeyiz. Yoldayız, yakıt alıyoruz. Yarın sabah da Aksaray, Konya şeklinde yolculuğumuz devam edecek.
1: Kaç kilometrelik bir yol daha kaldı? Hangi duraklardan geçeceksiniz? Güzergah tam olarak neresi olacak?
5: Evet, yani şu an Türkiye'den sonra, yani Türkiye'de Konya, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin'den geçtikten sonra Irak'a girmeyi, Irak üzerinden Ürdün'e ve Filistin'e ulaşmayı hedefliyoruz. Şurada şöyle gösterebilirim, bir tabii. Ambulansımız var. Bunu Batı Şeria'ya hediye edeceğiz.
1: Evet.
5: Hatta şöyle kamerayı çevirirsem eğer size daha net. Çok pardon. Ondan sonra şurada otobüslerimiz eğer görünüyorsa her
1: evet.
5: Bir ismi var. Beykanon bu otobüsümüzün ismini. Cebaliye. Bu şekilde yolculuğumuz devam edecek. Tabii ki zor bir güzergah. Farkındayız. Yani 300'ün üzerinde sayımız her seferinde artıyor ama size daha önce de ifade etmiştim. Belli bir sayıda sınırlandırıyoruz. Çünkü bunun başka bir takım sebepleri var. Ama yol boyunca insanlar katılıyorlar, desteklerini iletiyorlar. Zaman zaman duygusal anlar da yaşanıyor. Hazırladıkları yol hazırlığını ya da böyle dualarını, mektuplarını bizlere emanet ediyorlar. Oradaki kardeşlerimize götürmemiz için. Yani Filistin evet. Konvoyu Batı Şeria'nın yeni bir Gazze olmaması için, Gazze'nin yeniden dünya gündemine girmesi için yolculuğuna devam ediyor.
1: Tabii belirli bir sayıyla devam ediyorsunuz, az önce söylediniz. Orada evet. Bir kısıtlama sebebi de herhalde sanıyorum. Güvenlik önlemi, belli bir eğitimden de geçilmesi gerekiyor değil mi? Az önce bahsettiğiniz.
5: Tabii, aynen. Aynen. Hani bildiğiniz gibi yolda provokasyon olabilir. Özellikle sahte bayrak operasyonları. Bunun evet. Gibi çok farklı lojistik durumlar. Bir de güzergahtaki ülkeler tehdit olarak algılasın istemiyoruz. Hani biz geçeceğimiz ülkelerin iç meseleleriyle değil, İsrail soykırımıyla ilgileniyoruz. Bu bir aktivizm. Hedefi, politik bir hedefi var. Tabii ki insani yardım da taşıyoruz. Ama bütün bu faktörlerden dolayı belli bir sayını çıkmıyoruz. Evet. Şu anda araçlarımız harekete geçmeye başladılar.
1: Peki, peki. Doktor Hüseyin Durmaz, evet araçları da görüyoruz bir yandan. Yolunuz açık olsun. Siz de yavaş yavaş yola çıkacaksınız. Bundan sonraki günlerde de yine yolculuğunuzda da umarım yayınlarımıza devam edeceğiz. Sesinizi de tüm dünyaya duyurmaya gayret göstereceğiz. Filistin Konvoyu Sözcüsü Doktor Hüseyin Durmaz. Çok sağ olun. Yolunuz açık olsun.
5: Sağ olun. İyi akşamlar. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Paylaştık detayları. Yolculuk devam ediyor. Bununla beraber Türkiye, Katar, Mısır ve Gazze'de İsrail'in özellikle hastaneleri ve sağlık altyapısını hedef alan saldırılarını ve kadın çocukların da aralarında bulunduğu sivil kayıpları şiddetle kınadı. Ortak bir açıklama var. O açıklamanın detaylarına bakacağız. Kimler var o ortak açıklamada? Türkiye, Katar, Mısır ortak açıklaması devam eden İsrail ihlallerine ilişkin yayınlanan bir açıklama bu. Açıklamada bu eylemlerin uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğu vurgulanıyor. Arabulucu ülkeler

Hamas ve diğer Filistinli grupların ikinci aşama yol haritasını silahların sınırlandırılması maddesi dahil kabul ettiğini belirtiyor. Buna rağmen İsrail'in saldırıları sürdürmesinin ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini ve ikinci aşamayı tehlikeye attığını ifade ediyor ülkeler. Yapılan ortak açıklamada İsrail'e uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine ve ateşkes taahhütlerine eksiksiz uyması çağrısı yapılıyor. Gazze'de sivillerin, sağlık çalışanlarının ve insani yardım ekiplerinin korunması, ayrıca yardım ve tıbbi malzemelerin kesintisiz ulaştırılması isteniyor. Uluslararası toplumada İsrail'in ateşkes ve uluslararası hukuk yükümlülüklerini yerine getirmesi için baskı yapma çağrısında bulunuluyor. Açıklamada Başkan Donald Trump'ın barış planının tamamlanmasının ve Gazze'de kalıcı ateşkesle gerilimin düşürülmesinin engellenmemesi gerektiği vurgulanıyor.

0: Mecliste terörsüz Türkiye mesaisi hız kazanıyor çerçeve kanun teklifi imzaya açıldı. Diğer yandan AK Parti düzenleme ile ilgili muhalefet turuna çıkmaya hazırlanıyor. İşte detaylar.
1: Hassasiyetle, fedakarlıkla bu çalışmaları yürüttük. Bu noktaya kadar geldi.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak çerçeve kanun teklifi için mecliste kritik hafta başladı. AK Parti, teklifi milletvekillerinin imzasını açarken siyasi partiler arasındaki görüşme trafiği de hız kazanacak. AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı tarafından milletvekillerine gönderilen duyuruda, çerçeve kanun teklifinin eksiksiz imzalanması kararı alındığı bildirildi. Grup Yönetim Kurulu salonunda imzaya açılan teklifin 4 Ağustos Salı günü saat 17'ye kadar imzalanması istendi. İmza sürecinin tamamlanmasının ardından teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Sürecin bir diğer önemli ayağını ise muhalefet partileriyle yapılacak görüşmeler oluşturacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, muhalefet partilerini ziyaret ederek teklifin içeriği ve izlenecek yasama takvimi hakkında bilgi verecek. Görüşmelerde muhalefetin önerilerinin ve çekincelerinin de dinlenmesi planlanıyor. AK Parti, düzenlemenin mümkün olan en geniş siyasi mutabakatla meclise sunulmasını hedefliyor. Çerçeve kanun teklifinin terör örgütünün silah bırakması ve kendisini tasfiye etmesi sonrasında atılacak hukuki adımları belirlemesi bekleniyor. Düzenlemenin genel af niteliği taşımayacağı ve her kişinin hukuki durumunun ayrı ayrı değerlendirileceği vurgulanıyor. Silah bırakan, şiddetle bağını kesen ve örgütsel faaliyetlerden vazgeçen kişilerin durumu yargı denetimi altında ele alınacak. Ağır suçlara karışanlarla sadece örgüt üyeliği bulunanların aynı kapsamda değerlendirilmemesi öngörülüyor. Teklifin kaç maddeden oluşacağı, kimleri hangi şartlarla kapsayacağı ve uygulamanın nasıl denetleneceği ise metnin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasıyla netleşecek. Teklifin önce ilgili komisyonda ele alınması, ardından da genel kurul gündemine getirilmesi planlanıyor. Mecliste şimdi gözler Abdullah Güler'in muhalefet turuna ve 4 Ağustos saat 17'de tamamlanacak imza sürecine çevrildi.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den terörsüz Türkiye açıklaması geldi. Ancak açıklama biraz manidardı. Zira ben Tayyip Erdoğan'ın siyasi geleceğiyle ilişkilendirilmiş bir sürece destek falan vermem dedi. Sanki çerçeve yasada Erdoğan'la ilgili bir madde varmış gibi davrandı. Oysa bakın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aynı konuda ne söyledi?
3: Terörsüz Türkiye sürecindeki duruşumuz şöyle ilkesel. Biz ne AK Parti ile ne MHP ile ne DEM'le AK Parti'nin geleceği, Tayyip Bey'in bir daha adaylığı, anayasa değişikliği falan filan bu konuların ağası konuşulmadı hiçbir zaman. Ve çok net bir şekilde ben Tayyip Erdoğan'ın siyasi geleceğiyle ilişkilendirilmiş bir sürece destek falan vermem.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in terörsüz Türkiye konusundaki açıklaması bu. Hani sanki çerçeve yasada AK Parti, MHP, DEM ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir madde var da milletten gizleniyor havası veriyor. Oysa

0: ise tüm süreç şeffaf bir şekilde yürütülüyor.
1: Bizim verdiğimiz destek, evvel ezel söylediğimiz silahlar sussun, kan dursun, Türkiye'nin hem bu acılar yaşanmasın, yani toplumsal barış çok önemli, hem de kaynakları terörle mücadeleye, silah bilmem neye değil, kalkınmaya ve vatandaşın refahına harcansın.
0: İyi de bu bir çözüm önerisi değil, temenni tespit cümlesi. Özel bunu hep yapıyor. Geçmişte de hatırlayın, önce masaya oturmaktan kaçtı, sonra baktı eski yol arkadaşları Demliler küsüyor, masaya oturdu, İmamoğlu'na ikbal arayışına girişti. Hiçbiri olmayınca Terörsüz Türkiye Komisyonu'ndan parti temsilcileri İmralı'ya gidecekken ipe un serdi. Hatırlayın, o dönemde tüm bu adımların Erdoğan'ın ikbali, terörist başı Öcalan'ın özgürlüğü için yapıldığını iddia ediyordu.
1: Bundan sonra da kişilerin siyasi çıkarları ya da siyasi partilerin kendi çıkarları doğrultusunda böyle makro ve büyük meseleleri pazarlık konusu da yapmayız.
0: Sonra artan tepkiler üzerine millete sorduk, İmralı'ya gitmemize izin vermedi gibi açıklamalar yaptı. Durumu idare etmeye çalıştı. Özel'in esas sorunu da tam olarak bu aslında. Tıpkı izinden yürüdüğü İmamoğlu gibi her daim ne şiş yansın ne kebap siyaseti izliyor. Hatırlayın, abdest aldığı görüntüler gündeme gelince yeni parti hemen biz çekip servis etmedik diye açıklama yapmıştı. Belli ki laik atak geçirenlerin öfkesinden korkmuşlardı.
1: Ben vakit namazı kılmam ama cuma kılarım, bayram namazı kaçırmam.
0: Neyse, konuyu dağıtmayalım. Mesele Terörsüz Türkiye mücadelesine muhalefetin yaklaşımıydı zira. Özel kaçak güreşirken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan destek açıklaması geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, çözüm sürecinin başarılı olabilmesinin 4 ana maddeyle mümkün olabileceğini söyledi.
2: Terör örgütünün doğrulanabilir biçimde silahsızlanması ve örgütsel tasfiyesi. 2. Türkiye'nin bütün yurttaşlarını kapsayan demokratik ve hukuki reformların yapılması. 3. Irak ve Suriye'deki bağlantılı silahlı yapıların geleceğini kapsayan bölgesel güvenlik düzenlemesinin hayata geçirilmesi. Ve 4. Dış güçlerin vekil yapılanmalar üzerinden müdahalesini sınırlayacak bir egemenlik stratejisinin oluşturulması.
0: Ancak bunların tamamı zaten durum tespiti. Cumhur İttifakı da uzun yıllardır zaten tam da bunları yapıyor. Bir yandan terör kötürüm bırakıldı, diğer yandan demokratik adımlar atıldı. Irak ve Suriye'de yeni bir dönemin kapıları açılırken İsrail'in sabotajlarına karşı da sürekli önlem alınıyor. PKK'nın, Suriye kolu PYD'nin tasfiyesi, Laskiye, Süveyda isyanlarının bastırılması tam da bu hamlelerin vücut bulmuş hali. Özetle muhalefet bu meselede de ya istismar siyaseti yapıyor ya gelişmeleri geriden takip ediyor. Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
3: Gazeteci Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyada yeni bir süreç başladı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in yeniden incelemeye alınan dosyaya ilişkin gelişmeleri değerlendirmek üzere 6 Ağustos Perşembe günü Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya gelmesi bekleniyor.
4: Üzerinden tam 33 yıl geçti. Ancak suikastın ardındaki tüm sorular henüz yanıt bulmadı. Türkiye'nin hafızasında iz bırakan suikast, Uğur Mumcu dosyası yeniden gündeme geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mumcu ailesiyle bir araya gelecek. Bakan Akın Gürlek, zaman aşımına uğramamış faili meçhul dosyaların yeniden incelendiğini açıklamış, Uğur Mumcu suikasti dosyasının da bu kapsamda ele alındığını duyurmuştu. Uğur Mumcu'nun abisi Ceyhan Mumcu da kardeşinin suikast öncesinde PKK ile İsrail arasındaki ilişkilere yönelik araştırmalar yaptığını öne sürdü. Ailenin avukatları da dosyanın yeniden incelenmesinin önemli bir adım olduğunu belirterek soruşturmaya ilişkin beklentilerini dile getirdi.
5: İlerici düşüncelerle donatmak.
4: Gürlek aileden gelen talep üzerine 6 Ağustos Perşembe günü için randevu verdi. Görüşmede Uğur Mumcu suikastine ilişkin dosyada gelinen son aşamayla yürütülen yeni çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor.
3: Dolandırıcıların yeni hedefi eski model araç satıcıları oluyor. Eski aracı alan şüpheliler aracın arıza yaptığını iddia ederek satıcıdan tamir ve masraf ücreti talep ediyor. Eğer satıcı sözde

0: masrafı karşılamazsa icraya veriyorlar. İşte detaylar.
1: Eski aracını satanlar aman dikkat. Yeni bir dolandırıcılık yöntemi gelişti. Alıcı eski aracı ekspere kontrol ettirmeden alıyor. Araçta bir arıza olduğu iddiasıyla satıcıdan para talep ediyor. Eğer parayı alamazsa da satıcıyı icraya veriyor.
2: Benzer bir olay da İstanbul'da yaşandı. Büşra Mutlu 1998 model aracını satmak için ilan sitesine yükledi ve araca bir alıcı çıktı. Kız arkadaşına alacağını iddia etti. Aracı almak istedi. Büşra Mutlu aracı gösterdiği sırada aracı önce ekspere gösterin dedi. Fakat iddiaya göre alıcı ben araçtan anlıyorum dedi ve aracı ekspere göstermeden satışı üzerine aldı.
3: Ekspere götürebileceğini ya da varsa ustasını getirebileceğini söyledi. Kendisi kabul etmedi. Ben araçtan anlıyorum dedi ve ardından geldi. Arabayı test etti. Kız arkadaşıyla birlikte geldiler. Sonra kendi gönül rızasıyla aracı satın aldı.
2: Aynı günün akşamında ise Mutlu'ya mesajlar atmaya başladı.
3: Ümraniye'ye kadar araçla gidiyorlar sözde. Ardından araç çalışmıyor, yani çalışmadığını iddia ediyor. Sonrasında Ümraniye'den Çerkezköy'e bir şekilde aracı götürdüm diyor. Ama hararet yaparak götürdüğünü söylüyor.
2: Aracın motorunda arıza olduğunu iddia eden yeni sahibi eski sahibini arayarak 100 bin liranın üzerinde masraf ücreti talep etti.
3: Aracın daha sonra motor indirdiğini, bunu işte ustasıyla görüştüğünü, bana işte rakamlar çıkardı. Yanılmıyorsam işte aracı 260 bine satmıştım zaten. Yanılmıyorsam verdiği rakam da bu işte 260 binin işte yarısı kadar, 140 bin civarında bir rakamı benden talep etti. Ben de ödeyemeyeceğimi, yani bunun saçma olduğunu söyledim. Kendisi dedi ki o zaman aracı gelin alın, ben aracı geri vermek istiyorum. Bunu da kabul etmedim. Bana şöyle bir ibare kullandı. O zaman siz bana ev alacağınızı söylemiştiniz. Evinize kadar haciz gönderirim dedi. Yani o zaman ben şu an parçaları birleştirdiğimde şöyle düşünüyorum. Bunlar bir çete mi?
4: Alıcı burada kendisi aracı muayeneye götürmezse, aracın muayene edilmeden alınması yönünde karar alırsa bu halde aracı da olduğu gibi kabul etmiş sayılır.
1: Büşra Mutlu alıcının haksız ücret talebini reddetti. Haklı olarak alıcıya hiçbir ödeme yapmadı. Ancak haftalar sonra telefonuna gelen bir bildirimle mal varlığını alıcı tarafından haciz takibi getirildiğini öğrendi.
3: Aradan birkaç hafta geçti, bir ihtarname geldi. Avukatım ihtarnameye dönüş yaptı. Ben o süreçte bir adres değişikliği yaptım. Adres değişikliğinden dolayı 3 ay sonra, yaklaşık 3-4 ay sonra, İşte geçtiğimiz haftalarda yaşanıyor artık bu olay. Benim banka hesabıma gelen bir bildirimle ben bana bloke koyulduğunu öğreniyorum. Hesaplarıma, yani bana icra davasını açtığını öğreniyorum.
4: Alıcı aracı aldıktan sonra araçta bir arıza olduğunu düşünerek bir icra takibine giriyorsa araca ödediği bedeli geri istiyorsa aracı da iade etmekle yükümlü hale gelir. Parasını isteyen aracı vermelidir. İkisinin de bende kalacağı bir model, alıcıda kalacağı bir model haksızlık yaratır. Çünkü ne olur? Aracı bedava almak anlamına gelir.
2: Haciz kararı nedeniyle mağdur olan Büşra Mutlu, hacizi kaldırabilmek için talep edilen ücreti ödemek zorunda kaldı. Ama hakkını aramak için konuyu mahkemeye taşıdı.
3: 228 bin lira ödedim. Faiziyle birlikte açtığı rakam 173 binden bir rakamla başlatıyor. Ve ben bu süreçte biraz ne yapılabilir ona baktım. Adres değişikliğimden dolayı o gün işte bulunmamdan, yani mesai saatler içerisinde olduğum için işte tebligat geliyor ve geri dönüyor. Bu sebeple ben, tebligat bana ulaşmadığı için mağduriyet yaşıyorum. Karşı dava açtık. Hem o tebligatın bana ulaşmadığına dair bir dava açıldı. Hem de aynı zamanda bu ödediğim meblağın geri ödenmesi için bir dava açıldı.
1: Son zamanlarda sıklıkla artan eski model araç satış dolandırıcılığına uğramak istemeyenler nelere dikkat etmeli?
4: 8 yaş üstü ve 160 bin kilometre üstündeki araçlar için bir muayene zorunluluğu yok. Ne demek bu? Aslında eski araç alanlar, kullanılmış ve yaşı ilerlemiş araç alanlar, kilometresi ilerlemiş araç alanlar aslında bir takım riskleri kabul ederek bu araçları satın alıyorlar. Aracı aldıktan bir süre sonra araçta bu da varmış, şu arıza da varmış, bu eksikte varmış deme imkanları çok da iyi niyetli olmayabilir. Dikkatli olmak lazım. Çünkü bir takım dolandırıcılık hadiselerinin artış gösterdiğini biz de görüyoruz. Hem aracı alayım hem de araç için ödediğim parayı yanında birlikte alayım dersek bu adil ve takdir edilebilir, doğru görülebilir bir yere, bir sonuca imkan vermez.
0: Deprem gerçeği değişmiyor. Olası büyük depreme karşı güvenli yapılar için çalışmalar da sürüyor. Kentsel dönüşüm kapsamında yapımı süren bir binada

0: Depremi durdurmak mümkün değil ama sarsıntının binaları etkisini azaltmak mümkün. İşte taban izolatörü sistemi de tam da bunun için kullanılıyor.
1: Depreme karşı en büyük güvencemiz elbette ki sağlam binalar. Bu nedenle de kentsel dönüşümde yapılan her uygulama hayati önem taşıyor. İşte bulunduğumuz bu noktada da binada ilk kez taban izolatörü sistemi kullanılıyor.
2: Depreme hazırlığın en iyi bize parametrelerden bir tanesi kentsel dönüşümde binalarımızı depreme karşı dirençli hale getirmek, güvenli yapı haline getirmek. Bunun için de değişik metotlar var. Biz burada mesela deprem bölgesinde biliyoruz özellikle 11 tane binamız test edildi, taban izolatörleri burada sorunsuz bir şekilde atlatıldı.
0: Deprem sırasında zeminden gelen sarsıntının yapıya etkisini azaltmayı hedefleyen sistem, binanın daha kontrollü hareket etmesini sağlayarak olası hasarın en aza indirilmesine katkı sunuyor.
2: Genel anlamda sismik izolasyon dediğimiz modern yapılarımız var, modern aletlerimiz var. Bunlardan bir tanesi işte Küçükçekmece'de ilk kez bir konutta uygulanıyor. Taban izolatörü. Bunlar özellikle işte çok büyük bir büyüklükte deprem olduğu zaman bile yukarıda siz sarsıntıyı çok az hissedeceksiniz. Eşyalarınızı sabitleme derdiniz olmayacak. Size bir konfor alanı sunmuş olacak.
0: Öte yandan güvenli yapıların yaygınlaşması için kentsel dönüşüm çalışmaları da destekleniyor. Bu kapsamda sürdürülen Yarısı Bizden kampanyasıyla vatandaşlara dönüşüm sürecinde önemli katkılar sağlanıyor.
2: Kentsel dönüşüm bize burada çok iyi ışık tutuyor. İşte Yarısı Bizden kampanyaları ki bu yıl bitiyor Yarısı Bizden kampanyası. Bizim 875 bin hibe, 875 bin kredi ve 125 bin lira taşınma desteğimiz var. Talep eden kişi yani tüketici ya ben binamda konforlu bir alan sunmak istiyorum, güvenli bir yapım olsun istiyorum derse bunu kullanabilir, bunu kentsel dönüşüm kapsamında da yapabilir. Yarısı Bizden kampanyası da çok rahatlıkla yapabilir.
3: Gökyüzünde yaşanan kısa süreli panik, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun zamanında müdahalesiyle son buldu. Uçuş sırasında fenalaşan kadın yolcuya ilk yardımı, aynı uçakta bulunan Bakan Memişoğlu ve beraberindeki sağlık heyeti yaptı.
4: Uçakta panik dolu anlar yaşandı. Kadın yolcu aniden fenalaştı, yardımına ise aynı uçakta bulunan Sağlık Bakanı koştu. Uçak Batman'dan İstanbul'a gidiyordu. Uçuş sırasında rahatsızlanan kadın yolcu için kabin ekibi yardım çağrısında bulundu. Yardımına ise aynı uçakta bulunan Sağlık Bakanı koştu. Bakan Kemal Memişoğlu vakit kaybetmeden beraberindeki heyetle yolcunun yanına gitti. Bakan geçmiş olsun diyerek yolcuyu sakinleştirmeye çalıştı. İlk müdahale havada yapıldı. Sağlık heyeti anında devreye girdi. Bakan Memişoğlu'nun talimatıyla Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Doçent Doktor Muhammed Emin Demirkol, kadın yolcunun tansiyonunu ölçtü, ilk muayenesini gerçekleştirdi. Müdahale boyunca yolcunun yanından ayrılmayan Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlık ekibiyle birlikte süreci yakından takip etti. Hızlı ve koordineli müdahalenin ardından kadın yolcunun sağlık durumu kontrol altına alındı.
3: Anne sütü bebeklerin sağlıklı gelişiminde en önemli besin kaynağı olarak kabul ediliyor. Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla uzmanlar emzirmenin önemine dikkat çekerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da yaptığı paylaşımda anne sütünü eşsiz bir mucize sözleriyle anlattı.
5: Hatta bugün video izledim. İnanın tüylerim diken diken oldu. Yeni doğmuş bir aylık bir bebek annesini emerken o çıkarttığı sesler beni öyle duygulandırdı ki ağladım yani.
1: Bir bebeğin ilk besini, ilk koruyucusu ve hayata en güçlü başlangıcı anne sütü.
0: Hayatın ilk aylarında alınan en değerli besin, bir bebeğin büyümesine, gelişmesine ve bağışıklık kazanmasına katkı sağlayan en doğal kaynak.
6: Hep mucize bir besin ama sadece besinde değil, içinde hücreler var. Koruyucu hücreler, hücreler, kök hücreler, genetik yapılar. Yani bunun hem anne, hem bebek, hem de topluma birçok faydası var ki saymakla bitmez.
0: 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında anne sütünün önemine dikkat çekiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

0: Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anne sütünü eşsiz bir mucize olarak tanımladı. Özellikle yaşamın ilk 6 ayında yalnızca anne sütüyle beslenmek sağlıklı büyüme ve gelişim açısından büyük önem taşıyor.
1: Bebeğin bir sürü hastalıktan koruyor bir kez. Hipotermiden koruyor, beyin gelişimini artırıyor, diyabetten koruyor. Anneyi de aynı şekilde birçok hastalıktan ve bazı kanserlerden koruyor.
0: Anne sütü sadece bebeğin değil, annenin sağlığı için de önemli katkılar sağlıyor. Emzirmenin doğum sonrası iyileşme sürecini desteklediği, anne ile bebek arasında bağ güçlendirdiği belirtiliyor.
1: Gebelikten önce hazırlanmıyor anne. Nasıl emzireceğini bilmiyor, nasıl tutacağını bilmiyor. Sütünün nasıl, hangi bulgularla doyduğunu bebeğin anlayacağını bilmiyor. Ve doğumdan sonra bir anda bebek kucağına gelince bunları anlaması zor oluyor. Hamilelikten önce beslenme eğitimi, bebeğin doygunluk belirtileri gibi birçok işte anne sütünün saklanma koşulları gibi bir eğitime hazırlansa çok daha kolay olur.
0: Annelerde anne sütünün hem bebekleri hem de kendileri için çok kıymetli olduğunu söylüyor. Kimi ilk günlerde zorlansa da emzirmenin tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade ediyor.
2: Hamilelik sürecinden sonra hassas olduğum tek nokta vardı. Çocuğumu emzirebilmekti. İlk 6 ay olmazsa olmazımdı benim anne sütü. 1 yaşına kadar emzirdim. Şimdi de geçmişe dönüp bakınca en çok onun o emerken çıkardığı sesi özlüyorum.
3: Birini 6 aya kadar emzirdim. Birini de 2 yaşına kadar. Biri de hiç emmedi. 3 çocuğum vardı. Öyle.
4: Peki sizce kaç yaşına kadar emzirilmeli?
3: Ben en az 1 yaşına kadar emzirmeli. En az yani.
5: Onun yanında ek gıdalar falan verilir ama anne sütü tabii çok önemli. Hastalıklardan koruduğunu biliyorum. Ben şahsen seneler önce ilk 6 ay önemli demişlerdi.
6: Bu bölümü noktalayalım. Saat başına devam edeceğiz.

Bir millet göğe uzanmak isterse ne yapar? Taşla, çelikle, hayalle bir kule örer. Tıpkı Çamlıca'da yaptığımız gibi. Çamlıca Kulesi sadece bir yapı değil, Türkiye'nin göğe yazdığı, zirveye taşıdığı bir millet hayaliydi. İstanbul'un kalbinde yükselen bu dev yapı, 369 metre uzunluğuyla İstanbul'un en yükseği oldu. Bir yayın tesisi olmanın çok ötesine geçerek, Avrupa'nın en yüksek radyo ve TV kulesi olarak ilklere imza attı. 100 radyo ve 17 televizyon vericisini bir araya topladı. Deniz seviyesinden 587 metre yükseklikte 49 kat olarak inşa edildi ve mimari başarıyı adeta göklere taşıdı. İstanbul'un simge yapılarından biri oldu. Tasarımında Türk İslam sanatında önemli bir yere sahip olan lale formundan ilham alındı. Böylece geçmişin zarafeti geleceğin çizgileriyle aynı gövdede buluştu. Kule yalnızca bir mimari eser değil, aynı zamanda teknolojik bir devrimde oldu. Dünyada ilk kez aynı anda 100 farklı radyo yayını frekans karışıklığı olmadan buradan yapıldı. Çamlıca Tepesi'nde hem görüntü kirliliği oluşturan hem de sağlığı tehdit eden 33 anteni tek bir noktada topladı. Tasarımsal ve teknik açıdan çağının ötesinde olan bu yapı, depreme ve şiddetli rüzgarlara karşı dayanıklı olarak inşa edildi. Türkiye vizyonunun modern bir temsili oldu. İstanbul'a değer katarken Türkiye'ye gurur veren Çamlıca Kulesi, aynı zamanda İstanbul'un eşsiz güzelliğini kuş bakışı izleme fırsatı sundu. Ziyaretçiler için seyir terasları, sosyal alanlar tasarlandı ve açıldığı günden bu yana 2 milyondan fazla kişi bu manzaraya tanıklık etti. Böylece Çamlıca Kulesi tüm heybetiyle Türkiye yüzyılını göklere yazdı.

0: Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken, onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken, onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken, onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
1: Kapattım, kapattım. Hop, hop, hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
0: Hedefe 500 adım daha var.
1: Hadi tamamlayalım.
2: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Yalnız iyi düşünmüşler.
0: Çok iyi düşünmüşler.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
8: Kaan Yakup Han'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Bu tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
4: Kapattım. Hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
1: Hedefe 500 adım daha var.
4: Hadi tamamlayalım.
5: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer. Türkiye Sigorta,
4: gücü adım. Yalnız iyi düşünmüşler.
1: Çok iyi düşünmüşler.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı, Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasına dair açıklama yaptı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun soruşturma kapsamında tutuklandığı hatırlatıldı. Beşikçioğlu'na örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve rüşvet suçlamaları yöneltildiği belirtildi. Bakanlık Erdal Beşikçioğlu'nun geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Etimesgut Belediyesi soruşturmasında Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı. Soruşturma, ihaleler, otopark kiralamaları, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük ve menfaat temini iddiaları üzerinden yürütülüyor. Beşikçioğlu ifadesinde suçlamaları reddetti ve bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetimle ortaya çıktığını savundu.
1: Etimesgut Belediyesi soruşturmasında kritik karar çıktı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı. Beşikçioğlu ile birlikte 40 şüpheli cezaevine gönderildi. Soruşturma Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Dosyada ihale, otopark kiralama, imar ve ruhsat işlemlerine ilişkin iddialar yer alıyor. Savcılık, usulsüzlük, sahte belge ve menfaat temini başlıklarını merceğe aldı. Operasyonda 55 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 44'ü tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakimlik aralarında Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi için tutuklama kararı verdi. Beşikçioğlu ifadesinde suçlamaları reddetti. Bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucu ortaya çıktığını savundu. Behzatçı çekimlerinin belediyeye zararı uğratmadığını ve Etimesgut'un tanıtımına katkı sağladığını söyledi.
2: Behzatçı.
1: Gözler şimdi soruşturmanın bundan sonraki aşamasında. Dosyadaki deliller, dijital materyaller, MASAK ve HTS analizleri üzerinden inceleme devam edecek. Etimesgut Belediyesi soruşturmasında adli süreç yeni bir boyuta taşındı.
0: CHP'nin Sarıyer'deki üye katılım törenine ilişkin yürütülen figüran soruşturmasında Fatih Altaylı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade verdi. CHP tarafından geçtiğimiz hafta İstanbul Sarıyer'de geniş katılımlı bir üye katılım töreni gerçekleştirilmişti. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla düzenlenen toplantıya, kast ajansları aracılığıyla ücret karşılığında figüran getirildiği iddialarının ardından suç duyurusunda bulunmuştu. İddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan isimler arasında yer alan Fatih Altaylı, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na giderek savcılıkta ifade verdi. Altaylı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı. Paralı figüran iddialarının gündeme gelmesinin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, kameraların karşısına geçmiş ve yaşamıştı.

0: yaşananları kumpas olarak nitelendirmişti. Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteciler Uğur Dündar, Fatih Altaylı ve Timur Soykan'ı şüpheli olarak ifadeye çağırmıştı. Cem Küçük'ün gözaltına alındığı şantaj soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Tahir Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Sarıkaya'nın banka hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferler tespit edildiği belirtiliyor. Şüphelinin bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarını aktardığı iddia ediliyor. Tahir Sarıkaya'nın son 6 yılda kripto hesaplarında toplam 323 işlem yaptığı da belirlendi. Burada işlem hacminin 27 milyon 573 bin lira olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında Cem Küçük de halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından tutuklanmıştı. Nasuh Mahruki hakkında 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin yaptığı paylaşımı nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan iddianame hazırlandı. Mahruki'nin 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. İddianame Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlandı. Sosyal medya platformunda Nasuh Mahruki'ye ait hesaptan suç içerikli paylaşım yapıldığı hatırlatıldı. İddianamede şüpheli Mahruki'nin ifadesinde benzetme yapmaya çalıştığını ve suç işleme kastının olmadığını beyan ettiği aktarıldı. Mahruki'nin paylaşımda Türk milletini hedef alan vatandaşın ve güvenlik güçlerinin şehit olduğu 15 Temmuz hain darbe girişimini bir oyun olarak tanımladığı kaydedildi. İddianamede bu haliyle yapılan paylaşımın düşünce ve kanaat özgürlüğü sınırlarını aşan bir eylem kapsamında kaldığı vurgulandı. Paylaşımın toplum içinde infial oluşturacak nitelikte olduğu, bu şekilde zanlının eyleminin açık ve yakın tehlike oluşturduğu dile getirildi. Şüphelinin halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçunu basın ve yayın yoluyla işlediği gerekçesiyle 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame değerlendirilmek üzere Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yüksek Askeri Şura bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin konular karara bağlanacak.
1: Generaller, amiraller ve albayların terfi, atama ve görev süreleri masaya yatırılacak. Bazı isimler bir üst rütbeye yükselecek, yeni görevlendirmeler de netleşecek. 3 isim toplantıya ilk kez katılacak. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Yaş üyeleri önce Anıtkabir'i ziyaret edecek, ardından külliyede bir araya gelecek. Toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ilk kez katılacak. Yüksek Askeri Şura toplantısında albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personelle bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin dosyaları görüşülecek. Kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel belirlenecek. Kuvvet komutanlıklarında yapılacak olası görev değişiklikleri de değerlendirilecek. Yüksek Askeri Şura kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından sonra kamuoyuyla paylaşılacak.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı teşkilatında disiplin mekanizmalarının tavizsiz işletildiğini açıkladı. Gürlek, 2026 yılında 333 hakim ve Cumhuriyet Savcısı hakkında disiplin cezası uygulandığını belirtti. Hukuku ve meslek onurunu zedeleyen hiçbir tutuma müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.
2: Yargı teşkilatında disiplin dosyaları açıldı. 2026'da yüzlerce hakim ve savcı hakkında disiplin kararı alındı. 84 isim meslekten çıkarıldı. Detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. HSK 2. Dairesince 2026 yılında 525 hakim ve Cumhuriyet Savcısı hakkında esasa ilişkin karar alındı. 333'ü hakkında disiplin cezası uygulanırken 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası verildi. Bakan Gürlek, hakimlik ve savcılık sıfatının hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağını vurguladı.

0: Adalet sisteminin hızını ve etkinliğini artırırken denetim mekanizmalarının da güçlendirileceğini ifade etti. Suç örgütleriyle olduğu gibi yargı teşkilatı içinde hukuku zedeleyen her türlü tutuma karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.
1: Türkiye, savunma sanayinde stratejik üstünlüğün anahtarı kabul edilen kritik bir teknolojide daha önemli bir eşiği açtı. Aselsan, keşiften hedef tespitine, insansız hava araçlarından milli muharip uçağın elektro-optik sistemlerine kadar birçok platformun gözü niteliğindeki kızılötesi dedektörleri milli imkanlarla geliştirip seri üretime taşıdı.
2: Geceyi gündüze çeviren, tozu, dumanı ve sisi aşarak hedefi görünür kılan kritik teknoloji artık Türkiye'nin imzasını taşıyor. Aselsan, dünyanın yalnızca sayılı ülkesinin geliştirebildiği kızılötesi dedektörleri milli imkanlarla seri üretime taşıdı. Kızılötesi dedektörler, keşif ve gözetleme sistemlerinden füze arayıcı başlıklarına, hedefleme sistemlerinden insansız hava araçlarına ve milli muharip uçağın elektro-optik sistemlerine kadar birçok kritik platformun en önemli bileşenleri arasında yer alıyor. Aselsan'da yayımladığı bu görüntülerle yüksek teknoloji gerektiren üretim kabiliyetini ve milli mühendislik gücünü gözler önüne serdi. Bu teknoloji yalnızca üstün operasyonel kabiliyet sunmuyor. Aynı zamanda dünyada çok az ülkenin sahip olduğu yüksek maliyet ve ihracat kısıtlamaları nedeniyle stratejik öneme sahip teknolojiler arasında gösteriliyor. Bu nedenle kızılötesi dedektörler ülkelerin savunma alanındaki teknolojik bağımsızlığının da önemli göstergelerinden biri kabul ediliyor. Aselsan'ın uzun yıllara yayılan çalışmalarıyla milli imkanlarla geliştirilen bu kritik teknoloji sayesinde elektro-optik sistemlerde yurt dışı bağımlılığı önemli ölçüde ortadan kaldırıldı. Türkiye, yalnızca bu sistemleri kullanan değil, en kritik bileşenlerini tasarlayan, geliştiren ve üreten sayılı ülkeler arasındaki yerini daha da güçlendirdi.
1: Türkiye'nin milli savaş uçağı Kaan'ın P-1 prototipinin gerçekleştirdiği taksi testleri dünya basınında gündem oldu. Yunanistan ve İsrail endişeleri haberlere taşırken ABD basınında da Kaan'dan Türk havacılık sanayinin en değerli mücevheri olarak bahsedildi.
3: Uluslararası basın Kaan'ın P-1 prototipinin gerçekleştirildiği taksi testini mercek altına aldı. Türkiye'nin milli savaş uçağındaki yerli sensör sistemleri ve gelecek dönem savaş kabiliyetleri incelendi. Kaan'a ilişkin Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri ifadesi kullanıldı. ABD merkezli askeri havacılık yayını The War Zone, Kaan P-1 prototipinin taksi testlerini önemli bir gelişme olarak duyurdu. Haberde Kaan için Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri ifadesi kullanıldı. İtalya merkezli savunma yayını The Aviationist, Kaan P-1 prototipinin burun ve çene bölümündeki elektro-optik ve kızılötesi sensör yuvalarını değerlendirdi. Haberde Kaan'ın ABD'ye bağımlılığı azaltmak isteyen ülkeler için yerli ve gelişmiş bir savaş uçağı alternatifi sunduğunu yazdı. Belçika merkezli Army Recognition Group, Kaan P-1'in yalnızca bir teknoloji gösterim uçağı olmadığını belirtti. Analizde savaş kabiliyetleri için geliştirilen daha kapsamlı bir platform olduğu ifade edildi. Hindistan merkezi savunma yayını Eurasian Times, Kaan'ın geliştirme sürecinde kritik bir aşamaya ulaşıldığını yazdı. Kaan, Yunan ve İsrail basınında da yer aldı. Testler Yunanistan'ın önde gelen Defense Review, Defense Alert ve Defense Point'ten oluşan savunma sitelerinin ilgisini çekti. Yapılan yorumlarda P-1'in test uçuşunu gerçekleştiren P-0'dan daha olgun bir tasarıma sahip olduğu vurgulandı. Yunan analizlerinde Türkiye'nin ilk seri üretim Kaan uçaklarını 2028 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim etmeyi hedeflediğini hatırlattı. P-1 ve ardından test programına katılması planlanan P-2 prototipinin geliştirme sürecini hızlandıracağı yorumları da yapıldı. İsrail'in ekonomi gazetesi Globes yayımladığı kapsamlı analizde Türkiye'yi İsrail'in yeni baş ağrısı olarak nitelendirdi. Gazete Tel Aviv'in yalnızca Türkiye'nin F-35

0: Programına dahil olma ihtimalinden değil, yerli imkanlarla geliştirilen Kaan projesinden de ciddi rahatsızlık duyduğunu yazdı. Kaan'ın Türkiye'nin hava gücünü yeni bir seviyeye taşıyabilecek stratejik bir proje olduğuna dikkat çekildi. Türkiye'nin uzun vadeli hedefinin ise tamamen yerli motor geliştirmek olduğu vurgulandı. Türkiye'nin ürünlerinin Avrupa'da giderek daha fazla ilgi görmesinin stratejik sonuçlar doğurabileceği belirtildi.
1: Gelelim Rusya-Ukrayna savaşına. Savaş tüm şiddetiyle sürüyor. Ukrayna'nın Poltava bölgesinde vurulan bir tesiste tehlikeli kimyasal sızıntı meydana geldi. Karşılıklı saldırılarda sivil kayıplar da yaşanıyor. Rusya Ukrayna'ya yönelik saldırıların şiddetini artırdı. Poltava'da kritik bir altyapı tesisi vuruldu. Saldırı sonucu tehlikeli bir kimyasal madde sızıntısı meydana geldi. Ukrayna hasar gören konteynerların hızla kapatıldığını belirtti. Olası felaketin önüne geçildiği vurgulandı. Rusya, Slovyansk'ı ise güdümlü bombayla hedef aldı. Bir ev yıkıldı. 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Harkiv'deki saldırıda ise postane binası hasar aldı. 1 kişi öldü. Ukrayna'da saldırılara karşılık veriyor. Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'a düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ukrayna İHA'ları, Rusya'nın Belgorod kentinde İHA geliştirme ve test merkezi olarak kullanılan Devlet Teknoloji Üniversitesi binasını da vurdu. Vladimir bölgesinde ise bir lojistik deposu hedef alındı. Çıkan yangın sonucu binanın bir bölümü çöktü. Krasnodar'da ise İHA enkazının düşmesi sonucu 3 kişi öldü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, devrik Baas rejimi iç savaş süreci ve ülkenin geleceğine ilişkin dikkati çeken açıklamalarda bulundu. Şara, devrik rejimin ortadan kaldırılmasının sadece Suriye değil, tüm bölge için gerekli olduğunu vurguladı. Mücadele yıllarına dair öz eleştiriler de yapan Şara, bu rejimin düşeceğinden emindim. Bizim görevimiz bunu başarmak için mümkün olan her yolu denemekti, dedi.
0: İnanç ve azim galip geldi. Eli kanlı devrik Esad rejimi yıkıldı. Suriye küllerinden yeniden doğdu. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara da Suriye'deki bu değişimin bölge istikrarı içinde kritik olduğuna dikkati çekti.
2: Eski rejimin ortadan kaldırılması yalnızca Suriye için değil, tüm bölge için gerekliydi.
0: Cumhurbaşkanı Şara, Katar merkezli El Cezire televizyonuna röportaj verdi. Ülkedeki siyasi değişimin şifrelerini anlattı. Suriye'nin bölge için kritik ülke olduğunu söyledi. Şara süreci bizzat Şam'ın içinden organize etmeye başladığını belirtti. Kuşatma ve ağır baskı yıllarında bile bir yandan askeri mücadele yürütürken diğer yandan yeniden inşa hazırlıklarını ihmal etmediklerini söyledi.
2: Tüm tecrübelerden faydalandım ve rejimi Şam'ın içinden devirmek için çalışmaları organize etmeye başladım. Devrik rejimle mücadelede askeri boyuta odaklanırken aynı zamanda yeniden inşa sürecinin hazırlıklarını da yürüttük.
0: Cumhurbaşkanı Şara rejimin düşeceğine dair inancını hiçbir zaman kaybetmediğini de vurguladı. Mücadele yıllarına ilişkin bir öz eleştiri de yaptı.
2: Bu rejimin düşeceğinden emindim. Görevimiz bunu başarmak için mümkün olan her yolu denemekti. Rejime karşı kaybettiğimiz savaşları gözden geçirdim ve nedenlerini çoğu zaman devrimci safların kendisinde yattığını gördüm. Rejimin gücüne ve Rus müdahalesine rağmen sorunların çoğu bizim kendi hatamızdı. Bu yüzden onları düzeltmek için çalıştık.
0: Şara kişisel yaşamına ve düşünce dünyasının şekillenmesine de değindi. Çocukluğundan itibaren duyduğu Golan Tepeleri söylemlerinin kendisinde derin izler bıraktığını kaydetti. İdlib ve muhalif bölgelerindeki sivil inşa süreçlerini uluslararası kamuoyunda doğru aktarabilmek için medyanın ve yabancı heyetlerin ziyaretlerine büyük önem verdiklerini de sözlerine ekledi.
1: Türkiye ile Irak arasında Türkiye-Irak ham petrol boru hattının etkin kullanımı için bir yıllık anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında Türkiye üzerinden günlük 750 bin varil Irak petrolü dünya piyasalarına taşınacak. Peki dünyadaki mevcut enerji krizinde Türkiye'nin attığı bu stratejik adımların önemi ne? İzliyoruz.
3: Dünyanın geldiği noktaya baktığımızda bu kadar krizin olduğu bir yerde krizin olmadığı noktalardan enerjinizi sevk etmeniz lazım. İşte Türkiye burada hazır altyapısıyla, mevcut politikasıyla, bu değiştirdiği yeni paradigmasıyla birlikte tüm ülkeler için bir fırsata dönüşmeye başladı. Irak

0: Türkiye anlaşması vanaları sonuna kadar açtı. Günde 750 bin varil petrol Ceyhan'a akacak. Bu tarihi enerji ortaklığı Türkiye'nin elini güçlendirecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'la Türkiye-Irak ham petrol boru hattının etkin kullanımı için bir yıllık anlaşma imzalandığını açıkladı. Anlaşmayla günlük 750 bin varil petrol taşınacak. Rusya, Ukrayna ve Hürmüz krizinden sonra dünya genelinde vanalar kısıldı, enerji krizine gidildi. Ancak Türkiye'nin Somali, Azerbaycan, Bulgaristan ve Irak'la imzaladığı anlaşmalar ve milli enerji hamlesi Türkiye'yi enerji krizinin olduğu bu satrançta kurucu bir oyuncu haline getirdi.
1: Ukrayna-Rusya krizinden sonra yeni fırsatlar oluşmuştu Türkiye için ve Türkiye bunu milli enerji ve maden politikasıyla birlikte çok iyi değerlendirmiş, bir enerji merkezi ülke olma yolunda hızlı ilerliyordu. İkinci kısım ise Hürmüz krizinden dolayı ortaya çıktı. Tabii ki dünyayla gibi bizi de etkiledi ama milli enerji ve maden politikamızla birlikte sadece enerjinin merkezi değil, ticaretini yapan, transit taşımasını gerçekleştiren, fiyatların da belirlediği bir ülke olmaya doğru gidiyoruz. İşte bu anlaşmayla ilk aşamada 200 bin varillerden 750 bin varile çıkacak, kapasite gelişimi gerçekleştirilecek ve Türkiye'nin günlük 1 milyon varillik petrol ihtiyacı aslında komşumuz Irak üzerinden garanti altına alınacak. Dünyadaki hiçbir krizden etkilenmeden biz petrol açısından bir enerji arz güvenliğini sağlamış bulunuyoruz.
0: Irak, Türkiye ham petrol boru hattında 750 bin varillik Kerkük petrolü Ceyhan'a akacak, ancak potansiyel Basra petrolü de oldukça kritik.
1: Irak petrollerinin yaklaşık %70'i Basra bölgesinde ve Hürmüz krizi kapandığı anda Irak, Kuveyt ve Bahreyn gibi ülkeler bir damla petrolü bile ihraç edemediler o bölgeden. İşte Türkiye'nin tekrar önemi ortaya çıktı. Kerkük-Musul hattına daha önce Irak'ta projelendirilmiş Hadita hattının birleştirilmesi durumu gelecekte bu anlaşmayı takiben ortaya çıkacaktır. Bu işbirliği güçlenecektir. Bu aslında yeni bir paradigmadır. Irak merkezi hükümeti de bu konuda Türkiye ile işbirliği, Kürt bölgesi de işbirliği halindedir. Burada da Türkiye'nin güçlü liderliği ortaya çıkıyor. Türkiye'ye güvenen ülkelerin enerji satışı anlamında da kendilerini garantiye aldığını görüyoruz.
0: Orta Dünya'nın enerji çözüm merkezi Türkiye, dünya mevcut enerji kriziyle boğuşurken Türkiye'nin Irak'la imzaladığı petrol anlaşması 2050 hedefine giden kıymetli bir adım.
1: Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine ilerliyoruz. 1 milyon varillik Irak'tan gelecek petrol haricinde bir de 1 milyon varillik günlük petrol üretimi Türkiye Petrollerinin milli şirketinin hedefimiz var. %15 ortaklıkla birlikte bu bölgede artık yurt dışında üretime de Azerbaycan'da olduğu gibi başlıyoruz. Önümüzdeki süreçte Somali, Libya, Pakistan gibi ülkelerde, Bulgaristan'da gaz anlaşması yaptık. Orada da gazın çıkartımında çünkü ortak olacağız. Türkiye önümüzdeki birkaç yıl içinde günlük 1 milyon varili de kendi toprakları ve uluslararası ülkelerle yapmış olduğu anlaşmalarda üretme şansına sahip olacak.
2: Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz ayı verilerine göre aylık enflasyon %1,78'e çıktı. Haziran ayında aylık enflasyon %0,99 seviyesindeydi. Yıllık enflasyon tarafında ise yavaşlama izlendi. Haziran ayında %32,11 olan yıllık enflasyon Temmuz ayında %31,75'e çekildi.
3: Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Temmuz ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1,78 olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda bakıldığında ise %31,75 oldu. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %31,90, yurt içi üretici fiyatları %27,83 arttı. Çekirdek enflasyonsa Temmuz'da %29,91 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde aylık bazda en yüksek artış %10,74 ile sağlık grubunda görüldü. Sağlık grubunu %2,59 ile ulaştırma, %2,28 ile lokanta ve konaklama izledi. Konut %2,25, alkollü içecekler ve tütün %1,93, eğitim %1,32 oldu. Yıllık bazda bakıldığında da en yüksek artış %44,18 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitimi %43,89 ile sağlık, %40,32 ile konut grubu takip etti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde ise %37,53 artış oldu. Temmuz ayının zam şampiyonu %50,42 fiyat artışıyla ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler, taze soğutulmuş diğer ürünlerde oldu. En fazla

0: Fiyat azalışı %20,44 ile taze, diğer meyveler grubunda gerçekleşti. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla kira zam oranları da belli oldu. 12 aylık enflasyon verilerine göre Temmuz ayında kiralara en fazla %31,90 oranında zam yapılabilecek.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu kiralık sosyal konut projesi için geri sayım başladı. İstanbul'da ilk etapta 15 bin konutun kiraya verilmesi planlanırken hak sahipleri kura çekimiyle belirlenecek. Rayiç bedelinin altında kiralanacak konutlarda 3 yıl oturulacak. Belirli kesimlere kontenjan ayrılacak. Peki kira bedeli ne kadar olacak? İşte merak edenler için tüm detaylar.
2: Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını Bismillah diyerek İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz. Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz.
3: Türkiye'de bir ilk, İstanbul'da ucuz kiralık konut dönemi başlıyor. 15 bin sosyal konut mega kent sakinlerinin kira yarasına merhem olacak.
4: Fahiş kiralar İstanbullulara yaka silktiriyor. Bu derdin dermanı ise hükümetten geldi. Türkiye'de ilk kez hayata geçirilecek olan kiralık sosyal konut kampanyası Eylül itibarıyla İstanbul'da uygulanacak.
3: Peki kiralık sosyal konut projesinin hedefleri neler?
5: İstanbul'da özellikle şu anda konut kiralarının enflasyon üzerindeki baskısı konuşuluyor. Çünkü hane bütçesinin neredeyse yarısına varan kira fiyatlarını konuşuyoruz şu anda. Dolayısıyla buna bir çözüm bulunmaya çalışılıyor. Çünkü bu paralelinde enflasyonu da çok ciddi oranda tetikliyor.
3: İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için geri sayım başladı. Peki kimler başvuru yapabilecek? Kimler hak sahibi olabilecek? Kiralama bedeli ne olacak ve kiralama süresi ne kadar olacak? İşte yanıtı. Hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek.
5: Başvurular yine devlet üzerinden yapılacak ki takvim açıklanmadı. Takvim açıklanacak. Vatandaşı yine uyaralım. Orada da biliyorsunuz bir sürü dolandırıcılık hikayesi konuşmuştuk. Vatandaşlar mutlaka TOKİ'nin internet sitesini bu konuda takip etsin. Eylül ayı itibariyle de ki bu evler zaten yeni yapılmıyor. Bunlar TOKİ'nin elinde mevcutta bulunan, biten, bitmek üzere olan projelerden stok ayrılacak. Bunlarla yapılacak bu 15 bin.
3: Kiralık sosyal konut projesinde alt gelir grubuyla sosyal yardım alan vatandaşlara, kentsel dönüşüme giren veya girmek isteyen, kiralık ev bulmakta zorlanan vatandaşlara kontenjan ayrılacak.
5: Öncelikle tabii ki bir ev sahibi olmamanız gerekiyor. Bu en önemli kriter. Aynı 500 bin konut kampanyasında olduğu gibi çeşitli kesimlere öncelik verilecek. Onlara kontenjan ayrılacak. Sadece 500 bin konut kampanyasındaki hatırlarsak işte emeklilere, gençlere, üç çocuklu ailelere, engellilere, yine şehit ailelerimize, gazilerimize özel kontenjanlar ayrılmıştı. Burada bir de kentsel dönüşümden dolayı evini terk edecek ve o süreyi nerede geçireceğini bilmeyen düşük gelirli aileler buna dahil edilecek.
3: Bölgedeki piyasa rayiçlerinin altında kiralanacak konutlarda vatandaşlar 3 yıl boyunca oturabilecek.
5: Burada 3 sene oturabilecek vatandaş. Bu önemli bir detay. 3 sene sonra konutu tekrar TOKİ'ye devredecek. TOKİ içindeki tadilatı yapıp bir başkasına tekrar kiralayabilecek bu konutları. Fiyatlar bölge rayiçinin yarısı olarak belirlenecek. Şöyle düşünelim. İstanbul'da şu anda ortalama kira fiyatı 40 bin lira bulmuş durumda. Demek ki bunların da ortalaması yine 20 bin lira olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın zaten yarı fiyat dediği politika buydu. Ama bu işte Beşiktaş'ta eğer TOKİ'nin bir elinde bir portföy varsa oradaki kira ortalaması 60 binse 30 bin olacak. İşte Esenyurt'ta ise oradaki ortalama 30 bin liraysa orada da 15 bin lira olacak. Yani bunun her yerde bir standart olmayacak.
1: Yatırımcının rotası toprağa çevrildi. Gayrimenkul satışlarında arsa ve arazinin payı %40'a ulaştı. Özellikle büyük şehirlerin gelişen bölgeleriyle ulaşım ve altyapı yatırımlarının yoğunlaştığı noktalar öne çıkmaya başladı. Uzmanlar arsa alacaklara sözlü vaatlere değil resmi belgelere bakın uyarısında bulunuyor.
3: Gayrimenkul piyasasında toprağa talep artıyor. Satışlarda arsa ve arazinin payı %40'a kadar ulaştı.
6: Konut fiyatları yükseldi, yatırımcının rotası değişti. Yatırımcılar artık arsa ve arazileri tercih etmeye başladı.
7: Geçen seneki TKGM verilerine baktığımızda 9.6 puanlık bir artış var. Haziran ayı için söylüyorum bunu. Artık konut fiyatlarının çok yüksek olması yatırımcı açısından iyi bir yatırım olarak değerlendirilmiyor. Aynı şekilde yine konut satışları zorlaştığı için, fiyatlar arttığı için yatırımcılar daha çok toprağa yöneliyor.
3: Yatırımcının radarında özellikle büyük şehirlerin gelişim aksları var. Yeni metro hatları, otoyol ve çevre yolları, sanayi ve lojistik merkezleri ve altyapı yatırımlarının yoğunlaştığı bölgeler toprağın değerini belirleyen en önemli unsurlar arasında.
6: İstanbul il sınırları içerisinde yatırım yapmak isteyen yatırımcılar özellikle yeni toplu konut projelerinin bulunduğu noktalar ve metro inşaatlarının bulunduğu noktalardaki arsa ve arazileri tercih ediyor.
7: Yatırımcılar daha ufak miktarlarda daha fazla kar edebilecekleri şeyler araştırıyorlar. Artık daha bilinçli bir yatırımcılar var tabii. Yatırımcılar organize sanayi bölgesi, altyapı ulaşım olan yerleri araştırıp artık yatırımlarını buraya çekmeye başladı.
3: Büyük şehirler dışa doğru genişledikçe yeni yatırım bölgeleri de ortaya çıkıyor. Yatırımcı gelecekte değer kazanabilecek noktalarda şimdiden yerini almak istiyor.
7: Halkalı, Kapıkule tren hattı. Bu tren hattının ayaklarında yerler bakmaya başladı. Artık o yüzden Tekirdağ ve Kırklareli biraz es geçmeye başladılar. Ancak buralar da çok değerli yerler tabii ki.
3: Tabii yatırımcıların tercihleri sadece İstanbul iliyle sınırlı değil. Özellikle son zamanlarda gelişen sanayileşme ile Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da yatırımcıların tercih listesinde yer alıyor.
7: Yatırımcılar burada en çok seçenekler aslında İstanbul'un arka bahçesi olan Edirne, Tekirdağ, Kırklareli gibi bölgeler. Çünkü dediğiniz gibi bu bölgelerde aslında ulaşım altyapıları, organize sanayi bölgeleri ve tabii ki Avrupa'ya yakınlık olarak Edirne ve Tekirdağ bölgesi yakın olduğu için yatırımcılar daha çok buraya yükselmeye başladı.
3: Uzmanlar uyarıyor, kar amacıyla alınan arsa ve arazilerde dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar var.
7: İpotek, herhangi bir haciz ya da bir beyan var mı? Genelde yatırımcılar bunlara bakmaksızın sadece fiyat araştırması yapıyor. Ancak burada iyi bir yatırım sadece fiyatla olmaz, doğru lokasyonda doğru yeri almakla olur.
1: Sosyal medyanın büyümesi teknoloji mağazalarında da alışveriş alışkanlıklarını tamamen değiştirdi. Artık sadece kamera değil, mikrofon, tripod, aydınlatma ve aksesuarlar da içerik üretiminin vazgeçilmez parçası haline geldi. Özellikle son yıllarda set halinde satılan küçük stüdyo materyallerine talep katlandı.
8: Şimdi biz de kendi satmış olduğumuz ürünlere ufak bir stüdyomuz var. Orada profesyonel bir şekilde çekimlerini gerçekleştiriyoruz. Onun için de çadır vesaire ya da profesyonel stüdyo kurduğumuz için orada mikrofon, detaylı bir şekilde her şeyine dikkat ettiğimiz için müşteriye daha çok güven, daha iyi bilgiler sağladığımız için, ürünü daha iyi gösterdiğimiz için profesyonel bir satış gerçekleştirmiş oluyoruz.
0: Bir zamanlar fotoğraf çekmek için tek bir kamera yeterliydi. Günümüzde ise içerik üretmek isteyenler çekim kalitesini artırmak için birden fazla ekipmanı aynı anda tercih ediyor.
3: İçerik üreticileri artık sadece kamera almıyor, mikrofon, tripod ve aksesuarlarla adeta kendilerine küçük bir stüdyo kuruyor.
9: En çok şu anda mikrofon tercih ediliyor. Mikrofon, kamera ve ışık. Yani bu üçünü tercih ediyorlar. Tabii ilk önce bir kamera lazım. Profesyonel olan kamera alıyor. Fazla bütçe ayırmak istemeyen kendi telefonuyla çekim yapıyor. Kendi telefonuyla çekim yapmak isteyenler zaten muhakkak bir mikrofon ediniyorlar. Mikrofonsuz çekim olmuyor. Ve ışık. Mikrofon ve ışık.
0: İçerik üreticiliğinin yaygınlaşması fotoğraf ve kamera kategorisindeki alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi.
3: E-ticaret verilerine göre kullanıcılar tek bir cihaz satın almak yerine çekim kalitesini artıran bir set almayı tercih ediyor.
0: Geçen yılın aynı dönemine göre fotoğraf ve kamera kategorisi %75 büyürken en dikkat çekici artış %1600 ile aksiyon kamera aksesuarlarında yaşandı.
3: Vlog kameraları, yaka mikrofonları, halka ışıklar ve aksesuarlara yönelik talepler giderek artıyor.
9: Genelde şunu söylüyorlar, işte ben videolar çekeceğim evde ya da dışarıda sosyal medyaya içerik üreteceğim diyor. Ne kullanıyorsunuz diye soruyoruz biz, kamera mı telefon mu? Genellikle kamera telefonunu kullanıyor mu yaparken ne ihtiyacınız var? İşte sesimin güzel çıkması için kablosuz mikrofon istiyorum diyorlar.
0: Veriler içerik üretimine yapılan yatırımların Türkiye'nin 81 iline yayıldığını ve bu alandaki ilginin her geçen gün arttığını gösteriyor.
10: Sezon açıldığından beri, yaz sezon açıldığından beri genelde böyle olmaya başladı. Çünkü dışarıda video çekmeye başladılar içerik üreticiler. Genelde yaka mikrofonları, kameralar, tripodlar, bu tür cihazlar tercih ediyorlar. Kulaklık alıyorlar genelde. Ama en çok yaka mikrofonu veriyoruz içerik üreticilerine.
1: Adana'da yaşayan Tarkan Torun, sattığı güvercinlerin parasını tahsil edebilmek için IBAN bilgisini attı. Ancak o hesaba gelen para yüzünden hapis cezasına çarptırıldı. Torun aylarca cezaevinde yattı. Talihsiz adam işini de kaybetti.
0: ...700 lira alacağını almak istedi. Hayatı adeta alt üst oldu.
11: Ben alacağıma karşılık IBAN'ımı vermenin dışında hiçbir şekilde suçum yok.
0: Adana'da 700 lira alacağı için banka IBAN bilgisini paylaşan Tarkan Torun'un hayatı karardı.
11: Maddi, manevi, psikolojik olarak bayağı bir çöküntü yaşadım.
0: İddiaya göre bacağında protez takılı olan Tarkan Torun, Kuşçu Kahvesi'nde tanıştığı ve kendisini ÖK olarak tanıtan kişiye güvercinle çeşitli malzemeler sattı. Karşı taraf Torun'a 700 lira borçlandı ve parasının olmadığını söyleyerek daha sonra ödeme yapacağını belirtti. Yine iddia o ki şüpheli Torun'u telefonla aradı, babam Diyarbakır'dan bana para gönderecek ancak benim hesabım yok diyerek IBAN istedi. Torun da alacağını tahsil edebilmek için banka hesap numarasını verdi. Ardından hesabına gelen paradan 700 liralık alacağını aldıktan sonra kalan parayı ÖK'ya teslim etti.
11: 700 TL için işimden oldum, işimi geri istiyorum.
0: İddiaya göre aynı yöntemle iki kez daha para gönderildi. Durumdan şüphelenen Torun bir daha kendi hesabını kullanmaması konusunda o kişiyi uyardı. Ancak daha sonra hesaba yatırılan paraların ÖK'nın kendisini komutan olarak tanıtıp şehit ailelerine kurban keseceğiz diyerek vatandaşlardan topladığı dolandırıcılık paraları olduğu ortaya çıktı.
11: Benim 16 yıllık iş hayatım var, 9 yılı Seyhan Devlet Hastanesi'nde. Bu süre içerisinde hiç kimseyle bir sıkıntı yaşamamışım.
0: Açılan davalar sonrası Torun hakkında hapis cezası verildi. Hüküm giydiği için de işinden de oldu.
11: Ben bir ay kapalı da kaldım. 3 ayda açıkta kaldım.
12: Toplam kaç yıl ceza almış?
11: 5 sene 2 ay 15 gün aldım. Hastanesi temizlik personeliydim. Şu an işimden oldum.
0: Torun yargılamanın tekrar yapılmasını ve işine geri iadesini istiyor.
11: Tekrardan yeniden yargılanmak istiyorum. Burada ben de kullanıldım. Nasıl kullanıldım? İyi niyetten kullanıldım. 700 TL için işimden oldum. İşimi geri istiyorum.
1: Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4. kattaki balkondan düştüğü öne sürülen yabancı çocuklu 8 aylık hamile kadın yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
13: Yeni doğacak evladını kucağına almak için gün sayıyordu. Balkondan düşerek hayatını kaybetti.
14: Ben girim karayalarım oğlum. Ben böyle diye özenmedim oğlum.
13: Olay gece yarısı Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Yeni doğacak yavrusunun hayaliyle yaşayan 35 yaşındaki 8 aylık hamile olan yabancı uyruklu kadın yaşadığı apartmanın 4. katındaki balkondan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hamile kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının küçük yaşta bir çocuğunun da olay sırasında evde olduğu ve eşinin polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. Çeşitli suçlardan 29 kaydının bulunduğu bildirilen şüpheli eşin ifadesinde kendisinin tiner kullandığı, bu sebeple eşiyle sık sık tartıştıklarını, bu konuyla ilgili yine aralarında tartışma çıktığını, daha sonra eşinin yatak odasının camına çıkarak aşağı atladığını anlattığı kaydedildi. Olayla ilgili bilgisine başvurulan komşuysa kavga sesleri duyması üzerine camdan dışarı baktığını, bu sırada şüphelinin çocuğunu teras katından aşağı doğru sallandırdığını gördüğünü, yardım etmek istediğini ancak evin kapılarının kilitli olduğunu söylediği öğrenildi. Öte yandan aynı sokakta ikamet eden bir kişi ise kavga seslerini duyunca pencereden baktığını, bu sırada şüphelinin çocuğunu teras katından aşağı doğru sallandırdığını gördüğünü, yardım etmek istediğini ancak evin kapılarının kilitli olduğunu söylediği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve çevresinde uzun süre çalışma yaptı. Genç kadının cenazesi de kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Manisa'da trafik kazası sonrası hayati tehlike geçiren 52 yaşındaki bir kadın hastanın çıkarılan kafatası kemiği tam 8 ay boyunca karın bölgesinde muhafaza edildi. Başarıyla tamamlanan ikinci operasyonun ardından kemik yeniden kafatasına yerleştirildi.
0: Kafatası kemiği karın bölgesine yerleştirildi. Aylar sonra çıkarıldı. Hasta sağlığına kavuştu. Manisa'da trafik kazası sonrası hayati tehlike geçiren 52 yaşındaki Iraz Yavaş'ın kafatası kemiği

0: tam 8 ay boyunca karın bölgesinde muhafaza edildi.
1: Kafatası kemiğini alıp karnına yerleştirdik. Beyindeki basıyı azaltmak ve tekrardan bas oluşmasını engellemek için.
0: Yavaş aylar sonra tekrar ameliyat masasına yattı. Başarılı operasyonla karın bölgesinden çıkarılan kemik yeniden kafatasına yerleştirildi. Manisa'nın Alaşehir Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyon, tıp literatüründe uygulanan ancak ilçe hastanesinde ilk kez hayata geçirilen önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti.
1: Hastamız sağlığına kavuştu. Bizler mutluyuz. İlçe devlet hastanelerimizde bu gibi özellikli işlemlerin yapılmasına imkan sağlayan öncelikle İl Sağlık Müdürlüğümüze, bakanlığımıza ve devletimize teşekkür ederiz.
0: Operasyonun ardından herhangi bir olumsuzluk yaşamayan Iraz Yavaş taburcu edildi, hızla iyileşti ve günlük yaşamına geri döndü.
2: Beyin kanaması geçirince mesela kafa kafatası kemiğimi buraya karın bölgeme koymuşlar. Ondan sonra 8 ay sonra da buraya başıma yerleştirdiler, sağlığıma kavuştum.
3: Bursa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılardan ağır yaralanan jandarma astsubayın eşiyle çocuğu kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
4: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 5 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti. Kazanın adresi Bursa'nın İznik ilçesi. İki otomobil İznik Adapazarı karayolu üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya döndü. Kazada ikisi jandarma personeli olmak üzere 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralılardan jandarma astsubayın eşiyle çocuğu doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı astsubay ise Yenişehir Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı inceleme başlattı.
3: İstanbul Büyükçekmece sahilinde toprak kayması meydana geldi. Ekipler tedbir amacıyla bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Kısa süre içinde toprak altında kalan kimsenin olmadığı belirlendi. Olay Büyükçekmece'de yol kenarındaki yeşillik alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak önlem aldı. Toprak altında kalan olup olmadığının belirlenmesi amacıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler eğitimli arama köpekleri ve iş makineleriyle bölgede çalışma yürüttü. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği de bir açıklama yaptı. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda toprak altında kalan bir vatandaş bulunmadığı bilgisi paylaşıldı. Adana'da görev yapan bir imamın tayininin çıkması cami cemaatinin büyük üzüntü yaşamasına neden oldu. Ancak Down sendromlu arkadaşı Savaş için bu veda çok daha zor oldu. İkili arasında duygu dolu anlar yaşandı.
5: Savaş! Ben gidiyorum.
6: Lan gitme ya.
5: Gidiyorum ben.
6: Lan nereye gidiyorum?
5: Ama gitmem lazım benim gitmem.
7: No. Tayini çıktı. Ama yeni görev yerine gitmek onun için kolay olmayacaktı. Çünkü...
5: Yok, ne oldu? Anlamak yok. Savaş!
7: Adana'nın Feke ilçesindeki Akoluk Camii'nde görev yapan İmam Muhammed Doğaç'ın tayininin çıkması, cami cemaatinden olan Down sendromlu Savaş Yavuz'u derinden üzdü. İmam Doğaç'ın cemaatiyle kurduğu güçlü bağ, hayata geçirdiği sosyal projeler herkesin gönlünde yer etmesini sağladı. Onlardan biri de Savaş Yavuz'du. Öyle ki Savaş için cami imamı Doğaç'ın yeri ayrıydı. Bu yüzden vedayı kabullenmekte en çok o zorlandı.
5: Bak geliyor. Aha. Şuna basacaksın. Ha?
6: Anladım.

0: Muhammed Doğaç eşiyle hayata geçirdiği Engelsiz Camii projesiyle engelli bireylerin cami cemaatiyle birlikte kaynaşmasına öncülük etti. İşte bu süreçte Down sendromlu Savaş'la aralarındaki dostluk daha da filizlendi. Hatta birlikte Umre'ye dahi gittiler.
1: Elhamdülillah Rabbil Alemin. Oku bakalım hadi oku.
0: Ancak sarsılmaz dostluğun ayrılık vakti geldi.

0: Heyecanlandıran eşsiz bir keşfe imza atıldı. Manisa'da Sardes Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda yaklaşık 2500 yıllık dev bir genç erkek heykeli gün yüzüne çıkarıldı.
1: Sardes'te Anadolu arkeolojisine ışık tutacak eşsiz bir keşif yapıldı. Genç erkek heykeli gün yüzüne çıkarıldı. Keşifle ilgili detayları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından açıkladı. Bakan Ersoy, Manisa'daki Sardes Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda M.Ö. 5. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilen yaklaşık 2500 yıllık genç erkek heykelini gün yüzüne çıkardık dedi. 2,2 metre yüksekliğindeki mermer heykel, anıtsal boyutu, iyi korunmuş yapısı ve dikkat çekici ayrıntılarıyla dönemin heykeltıraşlık sanatının nadir örnekleri arasında yer alıyor. Ayrıca Roma döneminde sütunlu caddenin döşemesinde devşirme taş olarak kullanılan eser, yüzü aşağıya bakacak şekilde yerleştirildiği için yüzyıllar boyunca önemli ölçüde korunmuş. Üzerindeki alışılmadık giysi detayları ise Lidya kültürünün izlerini taşıyor. Titizlikle yürütülecek bilimsel inceleme ve konservasyon çalışmalarında eserin yüzeyinde günümüze ulaşmış olabilecek boya izleri de araştırılacak. Öte yandan elinde bir meyve tuttuğu görülen heykel, dönemin Sardes'indeki yaşamı, inanç dünyasını ve kültürel etkileşimi anlamamıza katkı sağlayacak önemli veriler sunuyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından genç erkek heykeli Manisa Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşacak.
0: Depozitosu olan bir içecek ambalajı iade makinesine bırakıldıktan sonra hangi aşamalardan geçiyor? Türkiye genelinde uygulamaya alınan depozito yönetim sisteminde ambalajların sayıldığı, ayrıştırıldığı ve geri dönüşüme hazır hale getirildiği tesisi 24 ekibi ziyaret etti. Bir şişenin geri dönüşüm yolculuğu haberimizde.
2: Bir zamanlar içecek ambalajı olan atıklar yeni ürünlerin ham maddesi olmaya hazırlanıyor.
3: Bir şişenin geri dönüşüm yolculuğu işte tam da bu noktada başlıyor. Depozito makinelerine bırakılan ambalajlar bu noktada tek tek sayılıyor, doğrulanıyor ve preslenerek geri dönüşüme hazır hale getiriliyor.
4: Bu makinede otel, restoran ve kafelerden toplanan depozitolu ambalajlar ve vatandaşımızın toplu iadeleri makinelerimizde sayma ve doğrulama işlemlerinden geçirilerek parçalanmaktadır. Buradan sonra da geri dönüşüm tesislerine gönderilmektedir.
2: Depozitosu olan ambalajlar sistemi kapsamında vatandaşların iade makinelerine bıraktığı ambalajlarla otel, restoran ve kafelerden toplanan doğa logolu ambalajlar bu tesiste buluşuyor.
3: Toplanan ambalajlar saha ekipleri tarafından bu tesise getiriliyor ve getirilen her ambalaj geri dönüşüm sürecine dahil ediliyor.
4: Depozitosu olan ambalajların üzerindeki yeşil etiketler makinemiz üzerindeki kırmızı halkadan geçerek sayılmakta ve doğrulanmaktadır. Plastik atıklar ve alüminyum kutular preslenmekte, camlar ise kırılanarak tekrar sisteme katılması önlenmektedir.
2: PET ve alüminyum ambalajlar daha sonra yüksek basınçlı preslerde sıkıştırılarak balya haline getiriliyor. Cam ambalajlarsa ayrı alanlarda depolanarak geri kazanım tesislerine gönderilmeye hazırlanıyor.
3: İade edilen ambalajlar bu noktada makineden geçtikten sonra preslenerek türlerine ayrılıyor.
4: Bu şekilde preslenerek ve ezilerek kullanılmaz hale geliyor ve buradan sonrasında da geri dönüşüm yolculuğuna devam etmek üzere diğer tesislere gönderilmektedir.
2: 1 Temmuz itibarıyla sistemin 81 ilde devreye alınmasının ardından tesisteki yoğunluk da önemli ölçüde arttı. Günlük toplanan PET ambalaj miktarı yaklaşık 3 katına çıkarken geri dönüşüme kazandırılan ambalaj sayısı da her geçen gün artıyor.
4: Günde ortalama 2 milyon adet depozitolu ambalaj doğrulanmakta ve sayılmaktadır. 1 Temmuz itibariyle ise Temmuz ayında 62 milyon adet depozitolu ambalaj sisteme dahil edilmiştir.
0: Diyarbakır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında yüzme havuzu bulunan tüm ilçelerde çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor.
5: Yüzmeyi öğreniyorum.
6: Peki, daha önce biliyor muydun?
5: Yok.
6: Peki kolay gelsin.
5: Binlerce çocuk ve genç havuzlarla buluştu, hem serinledi hem de yüzmeyi öğrendi.
6: Yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürlüğü onu...

0: Olimpik yüzme havuzlarında çocuklara uzman antrenörler eşliğinde yüzme kursu veriliyor.
1: Yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında çocuklar ve gençler eğitimi ücretsiz alıyor.
2: Çok güzel, serin, yaz kursu çok güzel.
1: Havuzda eğitim gören çocuklar ve gençler sadece yüzme öğrenmekle kalmıyor. Spor disiplini kazanarak geleceğin başarılı sporcuları olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
3: Çocuk kendi yaş grubunu gördükçe hem açılıyor, işte çekingenliğini atıyor, daha rahat bir ortama girdiği için kendini daha iyi ifade edebiliyor. Yüzme de bu anlamda çocuğa çok güzel bir fırsat sağlıyor.
1: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 12 ay boyunca aralıksız sürdürdüğü yüzme eğitimleriyle yaz döneminde artan talepleri de karşılayarak binlerce çocuğu ve genci sporla buluşturmayı sürdürüyor.
4: Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de sezonun ikinci yarısından itibaren çiftli top teknolojisini kullanılacağını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu hakem kararlarında yaşanan tartışmaları en aza indirmek amacıyla yeni teknolojileri hayata geçirmeye hazırlanıyor. TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Dünya Kupası'nda kullanılan çipli top teknolojisinin Süper Lig'de de uygulanmasının planlandığını söyledi. Otyakmaz, gerekli teknik hazırlıkların tamamlanması halinde sistemin ligin ikinci yarısında devreye alınmasının hedeflendiğini ifade etti. Çipli top teknolojisi özellikle offside ve elle oynama pozisyonlarında VAR sistemine veri sağlayarak hakem kararlarının daha hızlı ve isabetli verilmesine katkı sunuyor. Sistemin kullanılabilmesi için stadyumlarda ek teknik altyapı kurulması gerekiyor. Bu çerçevede her stada yeni kameralar yerleştirilecek ve bu kapsamda önemli bir yatırım yapılacak. Öte yandan Otyakmaz, hakemlere yönelik sportmenlik dışı davranışlarla ilgili disiplin uygulamalarının da gündemde olduğunu belirtti. Çipli top teknolojisinin kullanımıyla birlikte hakem kararlarını daha şeffaf ve daha az tartışmalı hale gelmesi hedefleniyor. Efendim, böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör geceyi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

Bir zamanlar Adıyaman'la Diyarbakır arasında uzanan yollar Fırat Nehri'nin sularında kesintiye uğradı. Atatürk Barajı bereketiyle toprakları şenlendirirken ulaşımı olumsuz etkiledi. Kimi zaman Adıyamanlılar Diyarbakır'a gitmek için feribot sırasına girdi. Kimi zaman bir Fırat geçişi 2 saat sürdü. İnsanlar dostlarını görmek, işlerini halletmek, çocuklarını doktora götürmek için saatlerce beklemek zorunda kaldı. Ta ki Güneydoğu Anadolu'nun Boğaz Köprüsü, Türkiye'nin gururu Nisibi hayalden gerçeğe dönüştürülene kadar 26 Ocak 2012'de atılan köprünün temeli sadece bir inşaatın başlangıcı değil, aynı zamanda Anadolu'nun kalbinden yükselen bir iradenin simgesi, geçmişin sabrı, geleceğin umuduydu. Köprü 610 metre uzunluğunda, 24,5 metre genişliğindeydi. Orta açıklığı ise 400 metreye ulaşıyordu. Bu o gün için Türkiye'nin ilk gergin eğik askılı köprüsüydü. Fırat'ın iki yakasına ters diye biçiminde ve 96 metre yüksekliğinde pilonlar yerleştirildi. Temeller sağlam kaya tabakasına oturtuldu ve köprü için yaklaşık 6500 ton çelik kullanıldı. Köprüde öyle çok çelik kullanılmıştı ki istesek bir Eyfel Kulesi yapabilirdik. Ama biz Eyfel'i Paris'te bıraktık. Kendi köprümüzü memleketimizin toprağına, Fırat'ın üzerine gururla diktik. Burası aynı zamanda deprem bölgesi olduğu için en ağır sismik senaryolar düşünüldü. Köprü buna göre tasarlandı ve 21 Mayıs 2015'te büyük bir törenle açıldı. Adıyaman'la Diyarbakır yıllar sonra tekrar kucaklaştı. Ulaşım süreleri kısaldı, turizm ivme kazandı. Aynı zamanda gönüller, kaderler, milletin birlik duygusu pekişti. Adıyaman çıkmaz sokak olmaktan kurtuldu. Yerli mühendisliğin, milli alın terinin ve Türkiye yüzyılı ruhunun bir nişanesi olarak Nisibi Köprüsü Anadolu'nun doğusuna uzanan bir el, bir söz, bir selam oldu. Çünkü bu millet dağları deldiğinde köprü yapar, engelleri aştığında kader yazar. Nisibi de bu inancın, bu iradenin adı oldu.

Türkiye yola çıktığında yalnızca şehirleri değil, çağları birbirine bağlamayı hedefledi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü işte bu vizyonun adımlarından biriydi. Boğaz'ın en kuzeyine, sert rüzgarların ve zorlu coğrafyanın tam kalbine kuruldu. Gözle değil, kararlılıkla çizilmiş bir projeydi bu. Ve arkasında Türkiye yüzyılı hedefini önceleyen bir irade vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan bu dev adım sadece ulaşım için değil, stratejik gelecek içindi. 2013'te temeli atıldı, 2016'da tamamlandı. 322 metre ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerinden birine sahip asma köprüleri arasında yer aldı. Ve yine dünyada aynı seviyede hem kara hem demiryolu taşımacılığına imkan tanıyan sayılı asma köprülerden biri olarak inşa edildi. Bu köprü sadece İstanbul'un trafik yükünü hafifletmedi. Orta koridorun en kritik bağlantı noktası olarak Çin'den Avrupa'ya uzanan ticaret yollarına yeni bir yön verdi. Kuzey Marmara Otoyolu'yla birlikte ağır vasıta trafiğini şehir dışına çekti, zaman kazandırdı, maliyet düşürdü. İnşa süreci klasik yöntemlerle değil, kamu-özel işbirliği modeliyle yürütüldü. Devlete yük olmadan planlandığı sürede tamamlandı. Yerli mühendisliğin, özel sektörün ve siyasi iradenin ortak imzası oldu. Ve o imza yalnızca çelik halatlarla değil, vizyonla atıldı. Köprünün her santimi geleceğe açılan bir kapı gibi tasarlandı. Bugün Yavuz Sultan Selim Köprüsü sadece bir geçiş noktası değil, Türkiye'nin ulaştırma ve mühendislikte geldiği seviyenin simgesi.

0: etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler efendim.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar izleyicilerimize ve dinleyicilerimize.
0: Yediğin içtiğin senin olsun da gördüklerini anlat bakalım.
1: Aa, müthişti.
0: Efendim, evet. Kahramanmaraş çıkartması.
1: Ben niye anlatıyorum abi, sen anlat. Beraberdik.
0: Ben hani seni bugün ben dinliyorum ya.
1: Ha, tamam.
0: Hani bugün beni kim dinleyecek diye başlarsın ya programa.
1: Evet, evet.
0: O açıdan dedim.
1: Efendim, hocam ben moderatör olduğum zaman zaten büyük bir avantaj oluyor. Nedir o? Konuğa gerek yok. Öyle bir yer. Tabii şaka yapıyorum hocam. Öyle bir şey yok. Tabii. Tam
0: eyvallah. Eyvallah.
1: Maraş dedik beraber.
0: Maraş'ta.
1: Evet. Kahramanmaraş.
0: Neden Kahramanmaraş dedik? Efendim Türk medyanın dirençli şehirler zirvesine iştirak etmek amacıyla oraya gittik. Muazzam bir zirve oldu. Konusunda uzman katılımcılar pek çok soruya cevap verdiler. Çok geniş bir katılım. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'un teşrifleriyle bir şey dikkatimi çekti. O videolarda da görüntülerde de gösterdik. Acayip bir sevgi seli vardı.
1: Tabii ya, çok seviyorlar ya.
0: Ya ama evet. Hani şehri gördüğün zaman sevilmez mi diyesi geliyor insanın ya. O asrın yani felaketini yaşamış, neredeyse yerle bir olmuş bir şehrin yeniden ayağa kalkışı somut olarak
1: şey
0: ancak böyle gösterilebilirdi yani.
1: Ya şu, sadece yani çok uzun uzun tabii saatlerce anlatılsın çünkü çok şey gördük ama ben özet olarak şöyle söyleyeyim yani merak edenler için özellikle. bir buçuk sene önce orada bir gittik oraya. Gittim yani daha doğrusu. Gene uluslararası yani medyanın olduğu bir dönemdi. Müthiş bir şey yani en çok şeyi saydım ben. Tabii kalıcı konutlar, yeni evler falan filan. Ana cadde üzerinden giderken artık böyle gidiyorsun ve bitmiyor onlar. Sıfır yeni bitmiş bütün binalar, şeyler, iş merkezleri, ana yol üzerindeki. Komple yıkılmış bir daha yapılmış. Yani şöyle söyleyeyim. Hakikaten bir şey. Allah razı olsun. Yani bütün hizmetleri geçen herkesten Allah razı olsun. Ama yani yeniden şehir yapıyorlar ya. Yani inanılmaz bir şey aslında bu. Yani sen bazen diyorsun ya bir inşaat başlıyor burada bitmiyor. Özellikle Ekrem İmamoğlu'ndan sonraki dönemdeki İstanbul'da sıkça gördüğümüz bir şey başlıyor. Al 7 sene 8 sene geçmiş hala yok test bilmem nesi diye bitmiyor. Burada tam tersi 1,5 yıl içerisinde o ana yollardan yabancı gazeteciler vardı hep beraber. Yakın yerde bir yere öğle yemeğinde durmuştuk. Oradan hatırlıyorum çünkü. Ve tabii durduğumuz yer yemek yerken hala karşı çalışmalar devam ediyor. Sürekli çünkü çalıştılar orada. İşte olduğu yerde müthiş bir yani ardı ardına dev büyük binalar yatay mimari tabii çoğunlukla. Fakat yeni yapılmış sıfır. Metrelerce hesapladı. Arka tarafa doğru da gidiyor çünkü. Yani resmen bir şeyi yeniden yapmışlar. Ben burada çok da uzatmayayım şunu söyleyeyim. Bayağı programı verdik çünkü canlı da verdik.
0: Evet.
1: Cumartesi günüydü ama şunu şöyle söyleyebilirim. Dedin ya çok dedin ya bu ne bu açılmış abi pardon özür dilerim.
0: Sıkıntı yok.
1: Beni dinliyorlar abi bak. Bunlar da dinliyor. Murat Kurum diye bir gerçek var hocam.
0: Tamam
1: tabii ki Allah razı olsun devletimizden başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere. Bu çünkü sağlam bir irade olmadan bu işler olmaz. Yani önce bir siyasi irade bu işe karar verecek.

0: Ne kadar harcayacaksın?
1: Hatta ekibi push edecek.
0: Tabii.
1: Yani
0: Yani
1: çalıştırtacak.
0: tabii ki ve
1: Ya gece 3'te telefon edip ne yaptınız o işi diye
0: tabii.
1: soracak abi.
0: 50
1: Soruyor
0: milyar
1: adam
0: dolar
1: ya.
0: mı? Bakın Sayın Cumhurbaşkanım, 50 milyar buraya gider. Enkazlar en az 15 milyara kalkar. Dolardan bahsediyorum. Tekrar istihdam, bu buradaki iş kaybı, yani Kahramanmaraş ve tarım alanları, sanayinin çok yoğun olduğu, özellikle Antep biliyorsun dünyanın en büyük halı fabrikalarının olduğu
1: Evet,
0: yerden.
1: evet, evet.
0: Ona tarımı falan her şeyde müthiş bir, yani bir maliyet. Bu maliyeti hiç bakmadan, yani biz bölüştük. İnsanlara ben o yüzden çok şey yapıyorum. Bazen sitem ediyorum. Bu sitemde bana da kızıyorlar. Ama Allah aşkına kızmayın ya. Yani bak şu var. Uzanamıyor olabilirsin. Ben de biraz böyle bazen tembelimdir böyle. Hani bir insanın yardıma ihtiyacı var mı diye tuttuk ki aklına gelmez bir insanın. Ama işte bizim inancımız, dinimiz böyle güzel bir din. Yani sadakayı, cariye sadaka, ondan sonra Ramazanlarda fitremiz falan atılırız böyle şeylere. Günah yapmadan önce şey de çok önemli. Hatta gezide konuşuyorduk. Kabirlerinizi ziyaret ediniz. Zuru kuburakum. Neden? Ölümü hatırlayınız. Böyle bir dine mensubuz biz. O yüzden ama yine de tembeliz yani. Ben bakalım şurada bir gariban sofrasını bir göreyim bakayım diye kaçımız gidiyor? Gidemiyor değil mi? Ama Rabbim bir imtihan veriyor sana. Al diyor sana imtihan. Al. O imtihan sana. Sen madem gidemiyorsun, o imkanları ben sana vereyim. 50 binden fazla vatandaşımız ezilerek can verdi. Yani yıkıklar arasında. Çok ağır bir şey değil mi? Bazıları günlerce kaldı, öldü belki de. Bilemiyorsun. Ağır bir imtihan ve onlar bizim vatandaşlarımız. Bu dünyaya ait. Onların bizim vatandaş olmasına gerek de yok. Bu topraklarda beraber yaşıyoruz. Kim
1: Evet.
0: olursa olsun.
1: Evet.
0: Al sana işte fırsat. Gel acıyı paylaş. Ya bu dünyada hani ne yaptı soracak ya. Ahire gider. Soracak melekler. Diyecekler ki ne yaptın? Dininle, inancı devam. Ne yaptın peki? Nedir senin o ülke, dünyadaki yaptığın hayır, bana göster bakalım. Bir tanecik var mı? Ben işte zekatımı verdim. Yetmez. İnsan olmanın hasreti böyle bir şey. O açıdan ben şöyle görüyorum. Oraya yapılan yardımlar, Allah onların hepsinden razı olsun.
1: Amin.
0: Dünyanın en kıymetli şeyi ne biliyor musun Ömer Bey? Böyle bir felaketten sonra en başta bunu da söylemek zorundayım. Çünkü bu ancak böyle bir iradeyle olurdu. Başka türlü senle benle olacak bir şey değil bu. Sayın Erdoğan her türlü sisteme geliyorum şimdi. Her türlü zorluğa karşı değil mi? İmkanları zorlayıp bedelini bütün memleketteki herkes ödemesi gereken bir şey bu çünkü. Ya ben maaşım alma kardeşim. Ama benim hepimizin var. Yani ben bugün bu şey yemesem de olur. O yemeği bugün ben bununla paylaşıyorum. Diyebiliyor musun? Kaç kişi diyebiliyor bunu? Ha, bu bir imtihandı. Peki ondan sonra ne oldu tabii? Ekonomiyle ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Şöyle oldu mu ya işte nedir o? Erken emeklilik, işte emeklilik maaşı şöyle oldu, bu kadar oldu, bu kadar gitti falan filan diye. Ya ne acılar yaşandı ülkede. Bırakalım bu işleri artık. Bak bir daha söylüyorum. Rahat rahat konuşmamın sebebi tabii ki ben de emekli değilim. Bu yaşa kadar 35 yıldır çalışıyorum. Emekli değilim. Olabilir. Hepimiz aynı belli şartlarda yaşıyoruz. Biraz daha yüksek, biraz orta, biraz daha düşük. Ama Allah aşkına burada isyan etmeyin ya. Ya bu
1: Abi
0: memlekette özellikle benim yaş
1: çok
0: grubum
1: haklısın.
0: yani şunu bilir. Hatta geçen tam da Maraş'ta konuştuk biz bunu. Biz ayakkabı eskiyince altta pençe çakılan bir nesli gördük. Ben
1: Evet.
0: yaşadım onu.
1: Evet.
0: Yani
1: Pantolona yama
0: bunu
1: yapılan.
0: da bunu da yani Anadolu'nun çok ucura köşesinde değil. İstanbul'un göbeğinde yaşadım, gördüm ben bunu.
1: Pantolona, cekete yama yapılan
0: Tabii
1: insanlardık
0: o dönemin yüzü
1: biz.
0: görmüş insanlarız.
1: Evet.
0: Ha
1: Şimdi
0: bunu kıstas hep buna, hayır buna bakmıyorum zaten, mesele o değil. Ama siz son 20-25 yılda çok fazla refah gördünüz kardeşim. Ben bunu örneğini veriyorum. Hatta Ekşi Sözlük'te de bir nesli bir kaygaylı sayı, yani soyu son belli olmayan birisi yazmış oraya. Böyle bir şey diye benim için yazmış. Çok moralimi bozuyor bazen bu insanları, insan müsvedelerini görünce. Ben bunu ama gördüm. Ben Avrupa fuarlarına gidiyorum arkadaş. Dünyanın en büyük çekme yarı bilmem makine fuarında. Ben bunu gördüm. 2000, 2004, 2008, 2011. Bu fuara girip de oraya giden dünyanın en iyi makinanı yapan Japonlar ve Almanlar da, ki telefondan daha iyiydi benim telefonum. Çünkü ben Türk'üm.
1: abi evet.
0: Yani
1: Şimdi şeyde bak.
0: baktım ben bir baktım kapağını açtım. Japon.
1: Bahsettiğin
0: Yani bu ne bu görgüsüzlük abi hocam? Bu ne görgüsüzlük?
1: Sosyolojik analize program süresi yetmez. Uzun uzun konuşmamız.
0: Evet bence de ya. Çok özür.
1: Ama mesele şu.

0: hakikaten tam da üstüne geldi. Yani tevafuk oldu, üstüne geldi. Bu hani alçaklar, aşağılıklar, şerefsizler korosu vardı ya, devlet yok, ahbap var diyenler. Şimdi her biri o kumarda yenilen paraların hesabının sorulduğu soruşturmada ifadeye çağrılıyor. Bilgime başvuruldu falan diyen egolular da dahil olmak üzere hepsi ifadeye çağrılıyor ya. Bir tane kadının biri şey demiş, ben anlatacağım bakalım devlet ne diyecek falan. Ya devletin ne diyeceğini zaten arazide biliyor. Kartoğlu şey. Murat Kurum'a diyor ki, ya bir kamuoyu araştırması yaptırdınız mı diyor. Panelde yayınladık. Kamuoyu araştırması yaptırdınız mı? Memnuniyet araştırması yaptırdınız mı diyor. Yaptıklarınızla Maraşlıların ve dahi o bölge insanının nasıl karşılık bulduğuna yönelik. Evet. Murat Kurum diyor ki, bir soralım bakalım diyor. Şu anda ekranda gördüğünüz salon yıkılıyor Hikmet abi. Alkış kıyametle yıkılıyor. Dolayısıyla ben, gerçeği bu.
1: Hocam gerçeği, bu da değil o, ya hocam bu da değil.
0: O safsata itirazı. Yani o eksik etek üçüncü sınıf bile olmayan oyuncuların sandık sonuçları bize yardımı kimin yaptığını anlamadığınızı gösteriyor falan diyen, hiçbir oyunculuk yeteneği olmayıp sadece bir bölgeye şirin görünme gayretindeki o zihniyetin anlamadığı mesele bu. O salon yıkıldı.
1: Evet. Bu ben o salonla lütfen bunu sınırlamayalım çünkü Ömer Bey, yani o salon tabii yıkılır. Oradaki adam onu yaşadı, gördü. Murat Kurum'un da kim olduğunu öğrendi. Tabii ki o sadece değil. Murat, bir kamuoyu yapalım Türkiye'de bakalım. Şu benim hemşehrilerim, şu benim İstanbul hemşehrilerim. Oturun bir tarafınızı alayım kardeşim. Öyle bir orada da aklıma geldi yani bunu Murat Kurum'u görünce. Oradaki adam o hizmeti gördü. Gözün yemeğini dağıttılar. Önce konteynere verdi, arkasından binası bitti. İnanılmaz şeyler oldu. Tabii ki Maraşlı, Kahramanmaraşlı için büyük kahraman Murat Kurum. Çünkü onu hiç kendi evi gibi tanıyor Kahramanmaraş'ı. Oradan sağa gidiyor, sola gidiyor. Yetmiyor, yukarıdan kontrol ediyor. Elini çekmiyor adam. Ya kaç sene geçti, hayır efendim oraya drone gönderiyor, tepeden tekrar kontrol ettiriyor. Şimdi böyle bir adamı tabii ki, ya o yüzden sızlamıyor.
0: Eyvallah.
1: Bak bir şans söyleyeyim mi? Türkiye'de kamuoyu araştırması yap. Türkiye'de bak. Ya tam bir saha insan derler ya. Hani işlerde farklı sektörler vardı. Sahada elemanlar vardır. Böyle insanı en iyi çalıştıran. İşte bakanlık olması gereken bakanlık böyle bir şey. Kadronu full mobilize edeceksin. Durma hiç yok. Kendi çizmeni giyeceksin. Sahaya ineceksin. Ve bu adam dediğim gibi devletin bu başta Sayın Cumhurbaşkanı kararıyla.
0: İşte onu söyleyeceğim.
1: Kararı diyor ki buna ne yapacaksınız, edeceksiniz bu insanları, canlar geri gelmez. Onda bir yapacak bir şeyin yok. Allah yarham o. Allah hepsinin
0: rahmetiyle muamele eylesin.
1: Ama sen bunların gününlerine su serpmen lazım. Bunlar geleceği umutla bakması lazım. Çoluğunu, çocuğunu, babasını, annesini, kardeşini, akrabalığını kaybeden insanlar var. Bunların geleceği umutla bakması için senin buradan ayrılmaman lazım. Ya şimdi, işte Sadık en başarılı adam. Eğer bu adama siz İstanbul'da, ya şöyle bir adama, ben İstanbul'a bak söyleyeceğim abi, şimdi orada gördüm ya, bir şunu atayım abi, kızacaklar biliyorum, gene tepki alacağım. Vermediniz de toz konmaz üzerime, bilmem ne konmaz, temel at baba törenini yapmayacağım lan, tenis kortunda karımla oynayacağım diyen bir kişiye, ki milyarlarca lira kaybeden kişiye, yok yani.
0: Yüzyılın yolsuzluğunun başsanığı.
1: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluğu, hırsızlık davasının
0: bir numarası
1: kişiye şöyle yaptı, çok güzel olacak falan filan dedi. Adam ahtapot gibi sarmış her tarafı, patır patır artık kendi aralarındaki bu rant kavgası, rüşvet bölüşmesi, para kavga çıkıyor. Ben değil ha. Devlet o kadarını bilemez. Değil mi? Parayı ya çantaya taşırsan, pantiyi duvarın üzerine çantı parası koyarsan değil mi? Devlet onu takip edemez drone'la tek tek eve. Birbirine ispiyonladı bunlar arkadaş. Ve bu adam Murat Kurum yerine gittiniz buna oy verdiniz. İstanbul'da ne yaptı lan bu adam? 5-6 yıldır. Çanına ot tıkadı ya. İstanbul'u yok mahvetti. Ve İstanbul bunun bedelini var ya 20 yıl ödeyemeyecek. Bunu ne yaptınız şimdi? Murat Kurum gibi tamam mı? 7-24. Bak 24 saat, 4 saat uyku, 5 saat uyku tam bir hizmet insanı. Bayılırım ben bu tipleri. Böyle tipler vardır hakikaten. Yani bak daha önce bunları gördük.
0: Ama bu da çorba içiyordu ya. Makamda çorbayla beslendi. Ben soruyu gördüm.
1: Ayağında o sarı çizmeyle. Hı hı. Ben bakanlardan o Soma faciasında hatırlıyorsun.

0: Uyuyakalmış bakanları gördük. Saç
1: Evet.
0: sakal birbirine karışmış.
1: Evet.
0: Siz böyle insanları nerede bulacaksınız lan? He? Orada burada pavyona çıkan adamla havluyla gezen adamlardan mı beklediniz bunları? Öyle mi?
1: Ya.
0: He? Mezarlıkta kafayı çeken adamlardan mı bekliyorsunuz siz hizmet? Onlar hizmet etmezler.
2: Ya şu adam ne zorun var?
0: Ha,
2: Bak çorbayla beslendi ya. Çorba içti ya. Yazık değil mi ya?
0: İstanbul'da
2: yazık
0: sizin yüzünüzden biz çektik bu adamı. Ben niye çekmek zorundayım ben bu adamı?
2: Ya
0: bak bir daha söyleyeceğim.
2: Sen
0: İdeolojiyi ben vazgeçtim. Cumhuriyet, çağdaş, bilmem, laiklik, hop bir de. Hiç elimde değil. Ulan benim param gitti ya. Ben buraya bir saatte gelen bir adam, bu geldikten beri 6 yıldır 1,5 saatte geliyorum ya. Ya bu gerçek yani. Arabalar, otobüsler yandı. En son çok fazla kayıp olunca mecburen yer değiştirdiler. O paralar kime gitti? Hangi bakım firması? Belli değil.
1: Değil.
0: Ya bir Murat Kurum'un lansmanına gittim ben, biliyor musun? Seçimden önce. Çok özür dilerim ben. Bunu her şey açık konuşacağız, samimi olacağız hocam. Ben sıkıldım. 20 saat sonra lansman.
2: Projelerden mi sıkıldın?
0: Tabii sen de vardı orada, gördüm
2: evet,
0: ben seni.
2: Vardı.
0: Baktım ufak ufak ben Barış Çubuğu'na doğru. Bu tarafta da çaya doğru. Dedim ya bir şey söyleyeceğim. Sonra ben orada bir hocayı gördüm. O programı hazırlayanlardan bir tanesiyle yemek yemek zorunda kaldım. Acıktım çünkü. Bunu böyle latife olsun diye anlatmıyorum. Görün. Yani bu böyle patlayan bir şey değil. Çok çalışkan geldi mi? O yok değil. Bak çok çalışkan sadece olmuyor. Dedim hocam dedim ya bu biter mi dedim. Tamam. Hoca da onu hazırlayanlardan.
2: Ekipteymiş.
0: Bir tanesi o bile dinleyemiyor. Abi 1,5 saat mi bilemiyorum. Hızlandırılmış konuşmaydı. Ben
2: sadece
0: bile,
2: proje anlatımı diyorsun yani.
0: Ve nasıl çalışmışlar? Dedi ki abi biz 10 kişilik heyet. Niye çalışsın 10 kişi ya? Yani hocam siz ne yaptınız? Niye bu kadar?
2: Şurada
0: bu,
2: mesela.
0: Hizmetle, diyor ki şöyle dedi bana, İstanbul için söylüyor. İşte bunun bir önce statik çalışması var. Nedir dedim o? İşte kentsel dönüşüm için. Arkasından kanal projesi var. Arkasından bir başladı. İşte şöyle raylı sistemi geçiş, köprü vapur düzeltmeleri falan filan diye. Ama yüzlerce binler İstanbul için başlaması gereken aciller de var. Ama yüzlerce. Dedim bunu biz dedi 10 tane ayrı sadece şey projesi var koyduk. Ve diğerleri var ya. İstanbul'u bir dünya kültür merkezi zaten öyledir. Ama
2: ama bu kadar sanat dostu olmayınca demek ki o lansman
0: geldiniz Ekrem İmamoğlu'na.
2: Sanat.
0: Hay ben tüküreyim sizin şeyinize. Yani farklı anlayışı olanlar için söylüyorum. Buna karşı
2: abi,
0: değilim.
2: Anlıyorum da yani olmaz öyle proje hep ya. Şöyle bir ruhu dolduracak
0: hocam, bak,
2: şu sanatı
0: bir şey söyleyeceğim.
2: İstanbulluya sunmak da asıl olan. Bak işte sunuldu.
0: Bak, bir parti oy verdiği için tekit etmiyorum.
2: Doğru.
0: Bunu iyi açıklayalım. Bir adam CHP'ye de oy verir. Abuzettin Üstümsü'ye de oy verir değil mi?
2: Doğru.
0: Zattırı zuttırı oy verebilir. Ben netice üzerinden değerlendirin diye söylüyorum özellikle. Biz hak ettik mi bunu ya? Merak etmedim mesela. İstemiyorum. Yani şuna bakın. Ne bu? Neydi biliyor musun? Bu neydi? Serbest performans mı? Neydi?
2: Evet abi bu serbest performans. Yani ama ben bayılıyorum.
0: Kızgın eşeğin depişmesi gibi hareketler yapıyor ya. Bunu, köyde de var bu. Git köyde bir sürü. Kızgınlık dilimine
2: gelmiş.
0: Kızgın
2: eşeğin depişmesi.
0: Şimdi bu bir başka bir şey. O yüzden baktım orada dedim ki bu tabii bu 270 bine geldi. Ya işte Üsküdar Belediyesi. Efendim yok o dans da o twerk değil dedi. Ha. Hani popo sallama
2: evet,
0: değil
2: evet,
0: dedi.
2: Evet.
0: Ramazan-ı Şerif'te dansın ne işi var Üsküdar Meydanı'nda ya. Ezanlar semti Üsküdar'da. Şimdi bunlar da bir abi feshanede bayağı LGBT'yi şey yapan, teşvik eden çıplaklık, sapıklık, sapkınlık, manyaklık. Ya bu şey gibi düşün. Bak hocam kötü bir şey kötüdür her zaman. Malatya'yı düşün. Buradan gene selam olsun Malatya dostlarımıza. Ben Malatya'ya gittiğimde inanamadım ama o duruyor, durmak zorunda ve dokunulamıyor. Malatya'daki meşhur heykel var ya.
2: Hmm.
0: Hani çocuk var, arkası poposu açıkta, önde incir yaprağı var. Yanında da Mustafa Kemal var. Hedef göster böyle böyle yapıyor. Mesela bu da bir sanat diye bana. Dedim abi bunu biz çocuklarımızı da buradan geçiremiyoruz arkadaş. Niye? Buradan da bu çocuk adam var. Kaç yıldır geçiremiyor? 60 yıldır, 70 yıldır geçiremiyoruz. Niye? Çıplak fotoğraf mı çıkar orada? Ya Malatya ya. Malatya'nın heykelden ne anlar? Yanlış anlama. İyi ki anlamaz. Anlamasın zaten. Roma aşk çeşmesi mi lan bu? Adamlar zaten onlar yapıyor. Yapar abi adam. Yalnız o 300 sene önce.
2: Evet.
0: 500 sene önce.
2: Son 100 yıldır orada da yok. Yani,
0: fotoğraf.
2: Yok.
0: Fotoğraf olmadığı için o dönemlerde. Kral da kendi heykelini yaptırıyor ama 600 yıl önce.
2: Evet.
0: 1000 sene önce yapılıyor heykeller. Aşk çeşmesinde olduğu gibi tarihi. Sen Türklere ne öğretiyorsun? Sanat. Hani vardı ya 90'lı tepeminde. Hatırlıyor musun?
2: Bak ya.
0: Şey tutulması, güneş tutulması en iyi bilmem Nemrut'ta bir yerde mi ne görünecekti. Gittiler oraya İstanbul Devlet Konservatuvarı'ndan bilmem orkestra getirip Bach bilmem ne, nerede Nemrut'ta. Şimdi hocam bu modernite, çağdaşlık meselesi Türkiye'de hakikaten bak bunu da gene yolda konuştuk. Kendini kent soyu zanneden bir sürü şey 3-4 tane kelime geçti hepsi yasaklı.
2: Evet.
0: Bir sürü kötü adam var Türkiye'de. Hı. Hala oraya tırmanmaya çalışıyor. Malatya'daki heykel olduğu gibi şeyde bunun en modern hali İstanbul'da işte ne o türbeye falan gidiyor bazen ayağını atıyor falan hareketler yapıyor ya. Hı. Hatta huzur duası diye bir şey yapıyor. Yani kakaladılar tamam mı? Ama o da bak namaz kılıyormuş diye. O da onun peşinden gidiyor şimdi. Nedir o? Kur'an-ı Kerim okumanın erken yaşlarda orta çağ zihniyeti olduğu iddia eden kişi bir baktık o öyle Bismillahirrahmanirrahim başladı. Abdest almaya şadırvanda ayakları falan yıkıyor. Yanlış yumurtak iyi olsun. Yamuk yumuk talası bir şeyler yapıyor orada. Ve sana diyor ki ben de Müslümanım. Ben de acayip Müslümanım ve bana oy ver diyor. Biz de salağız. Değil mi? Ben de aptalım. Ah ne? Bu adam da Müslümanmış diyeceğim. Yapma ya. Hangi profildesin sen? Mezarda kafayı çeken mi? Kur'an-ı Kerim'i orta çağ zihniyeti diyen mi? Yoksa yamuk yumuk abdest alan mı? Hangisisin sen? Ben biliyorum senin ne olduğunu. Sen niye Müslüman ahmak muamelesi yapıyorsun? Bunun gibi ben çok istemkarım bu konuda.
2: Peki.
0: Ben İstanbul'u çok seven bir İstanbul olarak söylüyorum bunu. Hı hı. Yani benim rahmetli babam o yüzden çok genç erken yaşlarda İstanbul'a gelmiş olmasının da hikmeti budur. Benim babamın da mezarı İstanbul'dadır. Allah rahmet eylesin. Cümle geçmişlerimize. Ama bir şehir de bu kadar süre içerisinde bu kadar mahvedilemezdi. Ve bunu Ekrem İmamoğlu başardı. Hadi normal yani. Bugün hangi CHP'li varsa orada hizmet olmaz. Bak Mansur Yavaş mesela sonradan çakma CHP'li ama o da hizmet yapamıyor. Yapmaz çünkü. Yani fıtratta yok biliyor musun hizmet etmek. Heykel olur. Eşek çitleyen heykel, işeyen heykel, bilmem ne heykel bunları yaparlar. Bir de iyi kafayı çekerler. Ama hizmet onlardan gelmez.
2: Doğru.
0: Ama gelmesin. Ben biliyorum o gelmeyeceğini. Fakat arkadaş bu kadar para nerede? Hizmet yok. Para yok.
2: Doğru. Yani şimdi boşuna konuşmuyoruz. Yani çok basit
0: Murat Kurum olsaydı şu anda İstanbul var ya.
2: Hikmet Bey'in bahsettiğinde.
0: Yemin ediyorum çeriz değişmişti.
2: İlk aklıma gelen Avrupa'nın en büyük, dünyanın da sayılı büyük hastanelerinden biri olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni Sağlık Bakanlığı ve hükümet teşvikleriyle, gayretleriyle o dev muazzam eser hayata geçirildiğinde sadece bağlantı yolları, çok hızlı bugün reji ya, evet evet verin, sadece bağlantı yollarının yapılması gerekiyordu.
0: O
2: yani hizmeti vermiş, hazırlamışsınız, vatandaşa hizmeti açmanız için oraya bağlantı yolu yapılması lazım ki Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve sorumluluk alanında olan bir yer. Ekrem İmamoğlu imzası ile biz buraya paramız yok ve bu bağlantı yollarını yapamayacağız yazıldı ya.
0: Tabii orada burada.
2: O paramız yok denildiği dönem cayır cayır reklam harcamalarının nasıl yapıldığı değil mi?
0: Tabii.
2: Sadece danışmanı Murat Ongun'un yıllık 5 milyon liraya tekabül eden o süper lüks villada yıllık kirası. 5 milyon liraya tekabül eden süper lüks villada nasıl stratejik bir takım hamleler planladıkları sonra ortaya çıktı. Bu vatandaş bu Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin bağlantı yolunu yapamayan belediye olduğunu sanıyordu o dönem. Dolayısıyla yani hiçbir şey öyle sallıyoruz atıyoruz falan ya işte siyaset yapıyoruz hiç alakası yok. Bunlar yaşadık, birebir yaşadık, gördük, biliyoruz. Tamam abi çok da uzattık. Hızlı dünya gündemi ama birer cümle. Dünya gündemi. Trump yine geri adım attı. Yani vuracaktı. Dedi ki saldırıyı iptal ettim çünkü Orta Doğu ülkeleri anlaşmanın yakın olduğunu söyledi bana dedi.
0: Öyle bir takım sıkıntılar var ama şu var. Geçen hafta konuştuğumuz bir şey de var ortaya çıktı. Ben bunu duyunca, bu geri adımı duyunca tabii şey için söylemiyorum. Neden? Yaptım deyince o çubuklu abilerin anlatısı. Onlar anlatırlar. Bilmem onu. Ben neden
2: tamam,
0: olduğunu.
2: Tamam.
0: Onun Trump'ın karakterini çözen ruh bilimciler de var. Başka bir şey. Ben biliyordum zaten atacağını. Yarın yine çok kötü vuracak ama ben sana söyleyeyim.
2: He.
0: Sabah kalk. Bugün ne yapalım? Bugün İran'ı vuralım diyecek. Vuracak.
2: Tamam.
0: Sabah erken kalkan vuruyor. Akşam bir teke de vuruyor. Vuruşup duruyorlar. Vuruşsunlar. Problem değil. Ama mesele şu. Aklıma getiren şu. Bu ciddi bir hadise oldu ortaya çıktı. İlk defa rakamları

0: gördük. Ben abartılıyor mu bilemiyorum. Çünkü orada değilim. Ne demiş gavur? Gene Trump'ın dilinde. Seeing is believing. Yani görmek inanmaktır. Bilmiyorum onu ben. Maddi olarak söylüyorum. Ama adamların Tomahawk'u bitmiş, Patriot'u bitmiş. Ben dedim bu İran. Yani İran o bir de adam şöyle bu devam ederken de arkadan üretmeye devam etmişler ama gene bitmiş. Niye bir savaş erken bitti diyorduk değil mi? Adam da cephane kalmış. Şey, Napolyon hikayesi gibi olmuş birazcık. Hani diyor ya niye yendiniz diyor. 50 tane sebebi var. Say bakalım diyor. Bir cephane bitti dur.
1: He, yeter.
0: Yani 49'a ihtiyaç yok. Bana yeter demiş. Onun gibi dur şimdi bu cephane bitti. Biz burada bütün dünya şeyi tartışıyordu. Stratejiyi. İran önce böyle yapacak. Sonra ABD duracak. Sonra çok kötü vuracak diyecek. Sonra uranyum tesisine gidecek. Uranyumdan çıkacak. Sarı saçlı mavi gözlü saçını bir tarayacak. İran'da kim var bilmiyoruz falan. Böyle böyle. Ve piyasa davranış biçimi. Hay yiyemez davranış biçiminde. Ondan sonra ne oldu? Enflasyon olarak dünyaya gidecek bu. Enerjiden herkes birbirine bir şey yapacak. Rusya keyifli tespih çekiyor. Putin neredeyse İslam'a dönecek. Zelenski kendi kendine bağırıyor. Zelenski diyor ki bana diyor bomba ver. Ben diyor savunamıyorum artık kendimi diyor. Abi bende de kalmadı. Bende de bir mat kalmadı diyor. Şaka gibi geliyor izle. Değil. Hani böyle bir şey var. Çünkü basına da sızdı, yansıdı. Bilmem kaç yüz tane patriot üretmek için 24 aya ihtiyaç varmış. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ama var. Böyle bir
1: Tamam.
0: gerçek var. Şimdi geri adım derken belki tekrar toparlanıp cephaneyi çünkü hala aynı cümle var. Çok hoşuma gidiyor şu cümle. Trump nükleer silahsızlanma konusunda bir anlaşma yapılacak diyor. Biliyorsun 4-5 defa da 10 defa da bütün İran'ın mevcut uranyum zenginleştirme tesislerini yok etmişti. Onun hiçbir şeyi yoktu. Gemisi kalmamıştı. Onu da hatırlıyorum değil mi? O hep dibindeydi. Patriot da yok. Hocam bir şeyler yaparız artık diye devam
1: Anlaşıldı. Belli ki bu
0: ama
1: pilav
0: bu
1: daha
0: tabii,
1: çok
0: ama bu
1: su
0: tabii dünyayı
1: kaldırır.
0: etkiliyor yani bana bu
1: Peki,
0: çılgınlığı da.
1: İsrail medyası da demiş ki bu Trump bizi yarı yolda bıraktı. Bir cümlede ona bir şey
0: İşte
1: söyle.
0: bu kadar zor durumdayken de o da diyor ki arkadaş tam bana güveniyorsun ben kabadayım ama yani bir yere kadar da bizim racon da bir yere kadar gidiyor. Yani olabilir yani dışarıdan böyle görünüyordur da ben hala ABD'nin İsrail güdümünden çıkmasının şu şartlarda zor olduğunu düşünüyorum. Çıkamaz. Bak İsrail güdümünden dedim. Güdümü dedim hadi. Hiçbir şey kabul et bari güdümü kabul edin. Onlar yönetiyor da Amerika'yı ama
1: Yani
0: güdümü
1: bunlar
0: yiyemez.
1: kavgalı gibi
0: Evet
1: görünmeleri
0: o
1: de
0: evet.
1: bir tiyatronun
0: Ya arkadaş
1: parçası
0: ben
1: gibi
0: kendim
1: diyorsun.
0: bizzat üretip de vuramıyorum adamı. Bir de bedelini ödüyorum burada. Bir de bunu
1: Anlaşıldı.
0: ödeyip vurayım derken ne oluyor senin yüzünden? Rusya güçlendi. Çin bana tavır alıyor. Senin yüzünden oluyor bunlar hepsi. Bırak ben biraz güçleneyim.
1: Peki.
0: Eskisi hale getireyim de ondan sonra diye. Ya bir şey var. Onun için özellikle şey yaptım. Bu Trump'la ilgili onu gördüm. Şu geldi aklıma. Ya hiçbir şey anlatıldığı gibi değil hocam dünyada. Algıyla olgu meselesi var ya hiçbir şey anlatıldığı gibi. Ve bunun böyle olduğu ben yıllardır söylerim. Hani Körfez Savaşı'nda yaşananlardan dolayı bunu tecrübe ettiğim için, bildiğim için söylüyorum. Orada bildiğim işler vardı. Çünkü o savaşın içerisinde bulunup Taif'teki üstten bütün Amerikan ordusunun 300 bine yakın ordunun Irak'a saldırırken yaşanan olayları tercüme eden kişiyle ben 2 yıl beraber çalıştım. Tercümanla beraber. O yüzden olayı çok iyi biliyorum. Algı böyle bir şeydir. Aslında ABD'nin ne kadar güçlü olduğu değil mi? Ne kadar güçlü. Sen 10 sene ambargo koy, bitmiş Irak'ta tahta tüfekler kalmış, Irak'ı bir anda işgal etti. Yok diye bir şey kalmamış kardeşim orada. Bir işgal etti. Karşı ordu gördün mü? Görmedin değil mi? Yine ordu görmedi. Bak bir daha söylüyorum. Yine ordu görmedi. Sadece kendisi dünyada en iyi füze yapan ülke değil mi? Uzay teknolojisi dünyada 1 numara mı? Ne oldu? Drone ne oldu? Hani çok Draksiye'den değil mi? Ben abi geldim ezip gittim olmadı. Olmaz da.
1: Peki.
0: Ya da Ukrayna Rusya'yı görüyorsun değil mi? Dünyanın en iyi füzeleri onlar da doğru gerçekten doğru. Rusya'da var. Uzay teknolojisinde ABD'nin de üzerinde. İlk defa uzaya giden onlar zaten. Ukrayna küçük bir yerde ne oldu? 3 tane bomba, 2 tane drone. Demek dünyada savaş konsepti değişti. Bir de hiçbir tanesi bunlar dedi. Onu kastediyorum. Göründüğü kadar güçlü değiller. Ordu görmemişler. Sen Türkiye'nin ordusu gördün mü? Değil mi? Sen
1: Israrla
0: benim
1: ona vurgu yapıyor zaten Trump.
0: ciltimi gördün mü? Sen yaptığımı görmedin. Ya sen benim askerimin kabiliyetini gördün mü? Ucundan böyle zekat da değil, daha da küçük. Ucundan şöyle bir destek veriyorum Azerbaycan'a. 30 yıl

0: yıllık savaşı bir ayda bitiriyorum. Ucundan, daha da ucundan. İçerideki istihbarat elemanlarını harekete geçiriyorum. Libya'da şartları değiştirebiliyorum.
1: Tabii canım.
0: Biraz daha ucundan, biraz daha fazla Suriye'ye gönderiyorum. Suriye'deki içerideki iki tane muhalif grubu bile çarpıştırıp devrimi gerçekleştirebiliyorum. Evet. Irak'ta şartları değiştirebiliyorum. Ve en sonunda diyorum ki tamam, terörist Türkiye meselesi diyorsun ve neredeyse bitmek üzere olan, hareketi kabiliyeti sıfırlamaya çalıştığın ülke buraya getiriyor işi. Yani biz bu işi biliyoruz hocam. Sahada biz
1: evvelallah.
0: En iyi sahadayız zaten hocam.
1: Evvelallah.
0: O yüzden bize bulaşmıyorlar.
1: Peki küfür etmeyeceğine beni temin edersen sana bir şey yapayım. BBC'ye konuşan bir İsrailli avukat açıklaması getireyim ekrana. Bilmiyorum,
0: getir ama ben yani ne kötü bir şey, Türkiye aleyhine bir şey.
1: Avukat Tanrı bizi abi. Yok ya, Türkiye aleyhine dese dersin ki ya, tamam. Bu, Tanrı onlar, bizi seçti, tüm Filistinlileri öldürmeliyiz.
0: Evet, bu var ama onlarda. Yani bu normal. Bu sinagogda hahamlar da söylüyor bunu.
1: Laiklik elden gidiyor. Bak bunların hepsi o inançlarının inançlarının motivasyonu. Diyor ki bir İsrailli öldürüldüğüne göre Tel Aviv ve Sara'daki, hatta Jit ve Farata'daki herkes öldürülmeli.
0: Çünkü şey o yani
1: bir Yahudinin hayatı 10 milyon Filistinlinin hayatına bedel diyor.
0: Çünkü
1: avukat bunu söyleyen.
0: Ama normal bu abi. Ben bence haber yani şöyle söyleyeyim. Şeyde Yahudilerde, Siyonistlerde şöyle bir inanç var. Biz diğer tüm insanlar Yahudilere hizmet etsin diye yaratılmıştır. Yani onlar telef edilebilir. İfade yanlış. Öldürmek, telef etmek. Yani bundan zararlı haşerat gibi düşün. Yahudinin eğer menfaati dokunursa yeryüzündeki bir Yahudinin kanı veyahut da bir parmağı tüm insanlardan daha kıymetli, diğer insanlara kıymetli. Budur onların temeli bu. Ben bunları iyi görüyorum. Keşke bunlar hep söyleseler. Bunlar saklı. Bunlar yıllarca bizim söylediğimiz dünyanın bilmediği şeylerdi. Ama Müslümanlar bunu biliyordu.
1: Artık dünya da öğreniyor.
0: Teologlar söylüyordu, ilahiyatlarda okutuyordu. Doğru. Ben küçükken öğrendim bunu. Bak benim öğrendiğim küçükken şeyi şimdi söylüyor adam. Ben daha orta bir, imam hatip bir, dakika bir, gol bir, bunu öğrendim önce. Dediler bak bil ki senin düşmanın budur. Bunlar seni yok etmeye çalışacaklardır. Ona dini bir İslam diye cümleye başlar. Osmanlı'yı anlatır. Yüzyıllar boyunca böyle çocukluğundan bahsediyorum. Hı-hı. Sonra bunlar gel ve bunlar dünyayı fesada uğratırlar. Savaş çıkartırlar. Bunlar savaş baronlarıdır, uyuşturucu baronudur. Her türlü pisliği, musibetin baronu bunlardır diye evet. Bize. Ve bence bu az. Yani keşke bunları daha... Ya onu bırak aslında. Niye bunu verdik şimdi? Adam şu andaki Netanyahu'nun tam o Gazze'de o katliamlar başlarken kullandığı, refer ettiği, yani referans gösterdiği şeyler neydi, bablar neydi? Amaleklerden bahsetti. Yani evet. Her türlü, her şekilde öldürülmesi gereken insanlardan bahsetti.
1: İnsanımsı.
0: İnsanımsı. Ama bak... Hamile kadın da öldürülür, çocuğu da öldürülür, hayvanı da öldürülür.
1: Buzağlı inekler tabii. Dahil.
0: Şimdi bir referansta bulundu. Şimdi. Ama bunun böyle olduğunu biz biliyoruz da Batılı, o çok hassas Norveçli, aşırı ultra hassas ve duygusal romantik Norveç, Finlandiyalı, çok medeni ve çok özgürlükçü ABD'li bunu biliyor muydu?
1: Bilmiyordu.
0: Mesele o zaten. Yani bunların başkanı, bunların başbakanı söylüyor bunu. Avukat söylese ne yazar? Bunun bütün dünyayı, bunun çoğalması lazım. Anlatmak lazım. Yani Yahudiler bizzat soykırımcıdır. Şu andaki mevcut sistemden bahsediyorum Yahudiler derken. Ortodoks Yahudiler kastetmiyorum. Mevcut sistem, şu an dünya yöneten sistem Siyonizm'dir. Yahudi değil. Ama bunlar da katliamcıdır. Ve bunun nihai hedefi budur.
1: Evet. Dolayısıyla...
0: İki bağlamışlar ABD'nin boynuna. Çektim mi ABD havlıyor ona. Bu kadar.
1: Dolayısıyla antisemitizm yapıyorsunuz falan diyenlere de kapak olsun bu.
0: Ben bu
1: hiç antisemitizm değil, falan evet. Değil. Mevcut tablonun görünür hali. O yüzden çok da fazla detaya girmeye gerek yok.
0: Tabii. Kur'ani olan, Kur'an'da bulunan ayet-i kemerde ifade edildiği şekilde oradaki anlayışın üzerinden asla müdahale kabul etmem. Onu amelek derken beni insanla her şey yok et diyor ya.
1: Evet.
0: Bak ben öyle yok etmiyorum. Çünkü benim Kur'an'dan yani inanacağız ama benim Kur'an'da onların ne menen bir fitne fetat fücur meselesi olduklarını ne olduklarını iyi anlatıyor. Bana anlatıyor. İşte. İyi derken haşa cümle haşa. Bana anlatıyor Allah-u Teala bunu.
1: Evet.
0: Ondan da taviz vermem. İster antisemitik de ister tematik de ne dersen de. İstersen tematik de ama ben söyleyeceğimi söylerim.
1: Peki.
0: Oradan çünkü taviz olmaz.
1: Hızlıca Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler diyor ki CHP'li Hasan Öztürkmen'in soru önergesine verdiği cevapta Kıbrıs'ta da, Türkiye'de de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de her türlü güvenlik tedbirimiz hazır.
0: Evet, evet, evet, evet, Allah.
1: Allah razı olsun. Hem emeği geçenlerden hem aktif olarak çalışanlardan kendimizi bu coğrafyada, bu şartlarda, yani bu aşağılık Siyonistin o zaman herkes öldürülmeli, Tanrı bizi seçti, ya hepinizi öldüreceğiz falan diyen bu sapık zihniyetin karşısında o güvende olma unsurunu bize hissettiren herkesten Allah razı olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere. Niye Sayın Cumhurbaşkanı diyorum? Yine dünya basınında, yani sadece şeyde değil, Avrupa basınında ya da Orta Doğu basınında değil, dünya basınında, Amerika'sından Belçika'sına neyin haberi var abi? Taksi testini tamamlayan Kaan'ın haberi var.
0: Evet,
1: yani öyle ki, yani öyle böyle de bir haber değil. Türk mücevheri diyor mesela, Amerika merkezli The War Zone Kaan için. Yani baktığınızda bazı şeyleri her şeye rağmen, yani CHP'ye rağmen, ya bu İHA'lara SİHA'lara dokunulmaz, geldiğimizde ilk işimiz dokunmaz olacak diyen koalisyon ortaklarına rağmen, her şeye rağmen işte bu çıkıyor ortaya. Bu, Türk mücevheri.
0: Çok kıymetli hocam bu işler. Yani de güzel. Neden çok kıymetli? Şöyle. Şimdi sen bir yeni nesil uçakla ortaya çıkıyorsun. Bir taksi yaptırıyorsun.
1: Evet.
0: İki tane işte iki tane kol bilmem ne uçuş yaptırıyorsun. İniyor falan. Bazen dediği gibi yerden 10 saat kalkmadım. Vida'da çöpümü taktım bilmem ne. Onlara da geleceğim ama. Şimdi bunu böyle tanıtmak hani bir şey diyor bazen insanlar. Biz anlatıyoruz ya mesela Kaan diyorsun, İHA diyorsun, SİHA diyorsun, Bayraktar diyorsun, TUSAŞ diyorsun, TEİ diyorsun, Jet Motor diyorsun. Hemen şöyle bir refleks gelişiyor abi. Benim ikinci bak ilk başta nefret ettim, bir de ikinci nefret ettiğim şey bu. Bunu da çünkü çok gördüğüm için söylüyorum. Bunu ideolojik söylemiyorum abi. Ben bunu tamamen bağımsız, non-politik, politik olmayan bir şekilde ifade ediyorum. Hakikaten yeminle söylüyorum. Hiçbir insan diyeyim yeryüzünde kendi ülkesinde olan olumlu gelişmelerden, gelişimlerden, teknolojiden, ilerleyen teknolojiden rahatsız olmaz. Varsa o aşağılık bir insandır. Normal var. İnsan değildir.
1: Var efendim. Safirindir. Aşağılık insanlar da var.
0: Safirindir ya da
1: siz anladınız.
0: Ya da manyaktır.
1: Tar tekerine daha, motor ya da, takıldı diyen.
0: Ya da manyaktır. Hı. Manyaktır gerçekten söylüyor. Delidir.
1: Bak Lille'de sapı var ya.
0: Ya da aslında başka yere aittir. Ajandır. Alçaktır. Şerefsizdir. Onun bunun çocuğudur. Ne bileyim abi yani. Bana ait değildir. Çünkü ben onu kendim için ben onu kullanmıyorum. Ben onu yemiyorum dediği gibi. Bak kanadı benim yiyecek bir şey değil. Ama benim geleceğimi inşa eden bir şey o. Benim geleceğime, benim ufkuma, benim ümidime dair bir şey. Bunu hep aynı örneği veririm ama çok doğru bir örnektir. O da şu. Bunu İlk defa Hintlilerden öğrendim. Hintlilerin, Hindistanlılarla birlikte 35 tane Hintli, bir Arap, bir Türk. Bir aradayız. Tamam mı? Yazımı yazan sekreter Hintli, tercümeyi yapan da burada Sudanlı. O savaşta. Ben yıllarca çalıştım bir arada buldum. Çok enteresan. Tabii çok yani düşük fiyatlara geliyor. Mühendis atıyorum. Bir mühendis 500-600 dolara ülkesinden çıkıyor. Birkaç yıl ailesini görmeden çalışıyor. Falan filan. Adamlar da böyle ilk defa yani derken tabii yabancı basın var. Çok da iyi İngilizce konuşuyorlar. Şunu gördüm mesela adamda. Hiç kendi baldırına bakmıyor. Hintli. Tamam mı? Eğitimliler, mühendis, hepsi de mühendis zaten adamların. Adam bakar her gün haberde, kendi haberlerinde İngilizce olan gazetelerde çoğunlukla İngilizce takip ediyor. Hindistan'da işte o zaman uzay çalışmaları var. Uydu fırlatıyor. Kendi şeylerinden. Uydu fırlatıyorlar sürekli. Bakıyor ona. Ne yapıyorsun Hindistan? Uydu fırlatıyor diyor. Benim dilimler ne zaman biliyor musun? 97. Yani biz burada uyduyu bırak. Tamam mı?
1: Uydu.
0: İnsanların hangi yüzük nerede diye bakıyoruz.
1: Evet. Tamam mı? Evet. Milli Güvenlik Kurulu tabii. Cuma namazına giden öğrencilerin iyi, okuduğu okulları fişliyor. Milli Güvenlik
0: adam
1: Kurulu.
0: Adam uzayda gidiyor da devletin yönetim kadrosundan aşağıdaki askerlerine kadar. Gerçekten FETÖ'de sızmıştı. Bunlar da sızmalar bunlar. Evet. Bunlar hatta süzme bunlar. Hem sızma hem süzme. Ne yaptı? Aldılar böyle. Ellerinde alkollerle şarkılar, marşlar. Gece ışıklar yanıp sönüyor falan.
1: Evet, evet. O Hintli de o arada uzay çalışmalarının haberini okuyor. Kepaze
0: bir dönemdi o dönem. Evet. On binlerce safişçiler falan filan. Onlar da uğraşıyorlar.
1: Evet.
0: Hintli generaller de bunlarla uğraşıyorlar. Dedim ki ya dedim bir şey hocam. Sen böyle böyle çalışıyorsun. Tanıyorum adamı. Samuel adam için. Dedi ki it is my country. Missile. Dedim, missile ne ya? Füze diyor. Missile diyor. 3000 km yaptık diyor. Şimdi diyor şeyin Pakistanlıların şahına karşı diyor. Bayağı tartışıyorlar. Ben baktım adamları hani 50 doları bir yere getirince banka oluyor da şey gider verip gönderecekler. Adam için bir onur o yalnız. Bunun içerisinde sosyalist olan gruplar da var. Hı. Hindular var. Mohan Kumar bir tanesiydi. Benim yanımda arkadaşım. Hı. Burada da Mumbai ve şey Medres Müslümanları var. Niye açtım biliyor musun konuyu? Oradan bakıyorum şimdi. Oradan bakıyorum. Normal bir insan solcusu, yani Hintlinin solcusu, sağcısı, Müslüman ve Hindusu ortak tek geldikleri yer burası abi. Uçak. Ve aynı zamanda uzaya bilmem ne. Sonra komik bitireyim bari. Komik bitiriyorum. Sonra bunlar böyle işte uydu kalkacak falan. Uydu yani biz rampayı nerede işte kullanıyoruz? Bir yerde kullanıyoruz. Rampa kullanıyorsun ya. Hmm. Hem uydu yapmışlar. Kendi rampaları da var. Hmm. Kendini fırlatacak. 3, 2, 1 çarşamba, perşembe takip ediyor. Bak launch. Herkes bakıyor. Canlı yayında gönderiliyor falan. Alkışlar gönderiyor ucuz ay. Bir sonraki gazetelerde gazete bahşetinde yazmışlar. Diyor ki Hindistan'ın göndermiş olduğu uydu uzayda kayboldu. Fazla hızlı göndermişler. yörünge oturtamamışlar tamam mı?
1: Ama yani bir şekilde.
0: Evet, evet, evet. Okay, we'll try again, try again, try again. Tekrar. Dedim ne oldu? Benle geldim, güle güle geldim. Güle güle geldim içeri. Dedim ne oldu siz? Fazla hızlı mı attınız diye espri yapıyorum. Lost in space. Lost in space mi? Güldüm. Fakat işte enteresan tarafı iki gün sonra da oy hayatım hatırladım. Romanımda olacak bu romanımda. Elime pat diye attı intiler. Türkiye Democratic Country diyorsun ya. Bu ne ya? Askerler bak ya. Türkiye'ye el koymuşlar diyor. Ya. Adam benle buradan vurdu beni ya. Adama baldırı çıtmak diyor. Benim yaptığım bırak uzay uçak uçağın parçası yapıyorum ben daha. Yapamıyorum.
1: Ya.
0: Dingil yapıyor. Dingil dingil. İşte o yüzden.
1: O günlerden bugünlere geldik. Bu biraz imaj, hızlı bak, geldik.
0: Bak, imaj var ya bu imaj hep, var ya şu. Evet. Bütün dünya seni tapkanla tanıyor. Bütün dünya seni uzaya çıktığımanla tanıyor. Bütün dünya ABD'nin gücünü füzesiyle, değil mi? Rampalarıyla ve uçağıyla bütün dünya hükmediyor. Bir reklamını çok iyi yapıyor. Bizim problem bir reklamımız yapamıyoruz. Anlatamıyoruz kendimizi.
1: Biz de yapıyoruz
0: bunu
1: zaten.
0: Bunu göstermemiz lazım.
1: Ama o günlerden bugünlere hızlı geldiysek hep böyleydi gibi değil. Yok, Hafızayı beşer misyeniyle malul.
0: Bir adam geldi düzdü hepsini.
1: Çeyrek asırda acayip bir noktadan acayip bir kimse noktaya ulaştık elhamdülillah.
0: Tabii, elhamdülillah.
1: Emeği geçenlere teşekkür edelim. Biz bugün sürekli hepsini. Teşekkür evet. ediyoruz ama ne kadar da etsek öyle, az öyle. Olacağı kanaatindeyiz. Şimdi şu az önce cümlenin arasında geçirdin. 97 yılları Milli Güvenlik Kurulu efendime söyleyeyim o irtica hortladı. Tabii, bu okulda öğrenciler cuma namazına gidiyor. Falanca devlet kurumunda başörtülü biri görülmüş. Filanca da bilmem ne yapmışla uğraşan o generallerin sözüm ona generallerin göz yumduğu önünü açtığı devletin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine yuvalanan o şer şebekesi, o terörist FETÖ unsurlarından Sayın Cumhurbaşkanı'na 15 Temmuz gecesi suikast girişiminde bulunan timde yer alan biri 10 yıl sonra firari FETÖ'cü kıskıvrak
0: yakalandı.
1: Saklandığı ininde fare gibi yakalandı.
0: Elhamdülillah.
1: Bugün gazetelerde de bu mesela Sabah gazetesinin manşeti çok hoşuma gitti. Sıra bu hainlerde diyor Sabah gazetesi. Arkadaşlar getirirler şimdi onu. Tamam biri tamam. Kalanları İstanbul'a kana bulayan, İstanbul'u kana bulayan General Mehmet Yiğit. Komutanları derdest eden Amiral Ayhan Bay. Kumpasçı hain Amiral Mustafa Uğurlu. Darbenin kilit ismi Albay İlhami Polat, İstanbul'da darbeyi yöneten binbaşı Murat Çelebioğlu, ordu komutanını rehin almaya çalışan Albay Ahmet Cerahan, firari FETÖ'cülerden bazıları. Şimdi bu FETÖ'cünün yakalanması da enteresan bir şeye dayanıyor Hikmet abi. Bugün akşam gazetesi de meseleyi görmüş. Yüz tanıma sistemi, istihbarat teşkilatının kullandığı yüz tanıma sistemiyle bu 10 yıllık kaçışı son bulmuş bu aşağılık teröristin izine %77 benzerlikle ulaşılmış. Öncelikle sonradan bu %83'e çıkmış 4 ay içinde. Ya ve biz hep söylüyoruz devlet imhal eder. Yani

0: inşallah yakalanırlar ve hak ettikleri cezayı bulurlar. Tabii bunların birçoğu aslında biliyorsun, ya işte içimizi acıtan bir şey de var. Ama iki şey var. Daha doğrusu bir tanesi şu. Yurt dışında yaşayıp hala Türkiye hiç gelmeyen, oradaki bir alan yakaladılar, buldular kendilerine. Ülkeler onları işte siyasi mülteci kabul etti bazılarını falan. Aynı diğer terör örgütlerinde olduğu gibi. Bunlar yaptılar. Yani Almanya'da yaşayan var. Onlarca, yüzlerce, Amerika'da, Kanada'da yaşayanlar, Belçika'da var. Her tarafta var. Dünya tarafında. Ama elhamdülillah tabii gelemiyorlar da Türkiye'ye ve anında yakalanacaklar çünkü. Güzel olan şey şu, biliyor musun? Bak, arada 10 yıl geçti. Hatta daha da geriden sararsan bunların ne menen bir şey olduğunu, ilk kavga ettiğimiz bodozlamadan, yumruk saymadan daldığımız dönemler 2013'teki dönemler biliyorsun. Evet. 12 sonu hatta. Benim
1: gelemiyorlar benim dedim de daha düzelteyim. Önce... Gelmeyi planlıyorlar. Seçim öncesi biletlerini tabii, yani, alıyorlar. Tabii. Ama seçim sonucuna göre gelemiyorlar. Şöyle, onu da hatırlatayım tabii, abi.
0: O doğru. O doğru. Kesinlikle doğru. İtiraz etmiyorum ama şöyle bir gerçek de var. Ben ona çok, o beni çok umutlandırıyor aslında. Belki de o belki kıymetli bir şey. Artık FETÖ denen o aşağılık örgütün, evet, hakikaten dünyada da yani hakikaten eşi benzeri olmayan bir yapılanmasıydı. Bunu parçalamak var ya, bu bizim dönemimize nasip oldu. Neden biliyor musun? Aşağılıkta ki kastettiğim şu. Hem modern ABD desteği olduğu için arkasında ABD var çünkü. Hem teknolojiyi kullanabiliyor. Çağdaş tüm enstrümanları kullanabiliyor. Hem de olayı mistik bir hava vererek aşağı şiilik öğretiyor. İkisi bir arada olduğu zaman böyle tehlikeli bir hale geliyor. Artık Türkiye'de FETÖ, bu Fethullahçı alçağın ürettiği adamlar, o mankurtlar değil mi?
1: Evet.
0: Artık bunların Türkiye'de herkeste sağda sol hiç fark etmez. Bu güzel bir şey. Bu milleti karşılığı sadece alçak, hain, haşhaşiler. Bunu biliyor millet artık. Kodlandı bu. Doğru. Kimse bunları affedemez bu saatten sonra.
1: Doğru.
0: Bu çok önemli bir hadise. O yüzden burada hem onlara da ulaşsın bu cümleler. Bundan sonra i̇şte Türkiye'de sen, ben bu ifadeyi kullandığım için abi, hatta beni çağırmışlardı. Sen ve senin yeni ceddin dedim. Bundan sonra Türkiye'de karşılığınız şeydir, zındıktır. Zaradık, zındıklardır. Yani bu ülkenin düşmanlarısınız. Kimler için? Milletin tamamı için. Bunu ben kendim söylemiyorum. Hadi çıksın bir tane söylesin bana. Yani bu manyaklardan daha şey dahi, bu tip bip gibi hani acayip şeyler, tipler var ya, onlar da dahil. Hiçbir parti, hiçbir örgüt, kurum, kişi bunların bir tarafını bile savunamayacak. Onlar o hale geldiler ya, bu çok kıymetli bir şey hocam. Yani ben çünkü nereden biliyorum? Böyle bir haline kalınca bir toplu bir cuş huruşa giriyoruz. Toplu bir şekilde seviniyoruz. Bu çok kıymetli bir şey yani.
1: Bak bir şey söyleyeceğim.
0: Yani o yüzden bence bunun kodlanması çok kıymetli.
1: Bu arada aklıma geldi.
0: Kolay kolay bir daha da giremezler.
1: Aklıma geldi. Eğer...
0: Öyle değil, diğer terör örgütlenemesi. Eğer zaten giremez.
1: Seyretmediysen... Şiddetle tavsiye ediyorum. Cuma akşamları TRT'de biliyorum, Asırlık Gece diye bir dizi yayınlanıyor. İki bölüm yayınlanıyor. Ben evet, yoğunluktan sonradan sosyal medya üzerinden seyrediyorum. Ben de, yani
0: arkadan takip ediyorum. Evet.
1: Ama bu kadar net, pırıl pırıl anlatılan çok ve güzel, çok emek verilmiş bir dizi. Bu arada evet, tebrik ediyoruz emeği geçen herkese. Evet, helal olsun. Tüm TRT yönetimine.
0: Hafızaya kızacak böyle.
1: Aynen öyle. Meseleleri canlı tanıkların anlatımıyla ve dizi mantığında ekrana taşıyorlar. Muazzam tebrikler, bir iş. Şiddetle tavsiye ediyorum. Çok ne olur o gün ne olduğunu evet, takip edin ki şu aşağılık lağım faresi, şu yakalanan lağım faresi eğer amacına ulaşabilseydi bugün nerede olurduk onu da tahayyül ederiz en azından.
0: İç o yüzden savaş,
1: en ağır, en sert cezaya çarptırılması gerektiği kanaatindeyim. Birkaç dakikamız kaldı. Evet. Amirimle ilgili bir şey diyecek misin? Behzatçı amirim.
0: Abi işte bak böyle ne güzel adamı, bak ne enteresan değil mi? Adama diyorsun ki bu adam iyilik, bir kanatları eksik, iyilik timsali diyorsun. Adam kumarda yazıyor paraları. Bir tanesi diyorsun ki solcu gomenist, çok iyi adam. Çok solcu, acayip cumhuriyetçi. Oo başkanım. Dansla falan geliyor. Çok cumhuriyetçiyiz falan. Çok acayip Atatürkçüyüz falan. Tak patküt. Ne haltlar yediği ortaya çıkıyor. İtiraf da etmiş. 2,5 milyon da aylık gelir varmış. En az bu da sevdim ama Behzat Ç'yi. En azından hani şey gibi Murat Ongi gibi ayda 100 bin lira kazıyor dememiş.
1: Dememiş. Tamam. 2,5 milyon gelir
0: ama, varmış. Ama olay çok uzuyor. Derine doğru gidiyor. Hocam klasik bir CHP belediyesi. Yani şimdi ben sana 100 tane söylerim cümle kurarım. Ve dinletirim de yarım
1: saat. Sen İstanbullu.
0: Ama bir CHP belediye varsa büyük bir ihtimalle yolsuzluk vardır, hırsızlık vardır. Bir tanesi
1: sen o. İstanbullu hemşehrilerimize sitem ediyorsun.

0: Dur bak, sen İstanbul hemşehrilerimize diyorsun ki yani
1: çok kızgınım.
0: Murat Kurum bir tarafta. Adamın Mukayese proje anlatması ya. 1,5 saat sürdü ya. Hızlandırılmış şekilde. Öbür tarafta da toz bile konmaz diyen, İstanbul ha, nimet beni. Nimet diyen bir ha. başka figür.
2: Tabii,
0: ki 100 yılın yolsuzluğunun baş şüphelisi Hikmet Bey'in sisteminden bahsediyorum. Mesela ha. ben de edebilir miyim sistem? Etimesgut'ta seçimden önce projeleriniz nedir, vaatleriniz nedir diye sorduklarında amir, artist, Erdal Beşikçioğlu benim hiçbir projem yok dedi. Ben sadece belediye başkanı olmak istiyorum.
1: Ama müstahaklar. Bak İstanbul.
0: Kusura bakmayın Etimesgut'la hemşehrilerim. İstanbul'da yani
1: benim,
0: siz seçtiniz. Hocam, yapacak
1: benim,
0: bir şey yok.
1: Benim isyanım bir şey bağlamıyor. Güzel söyledin. Benim müstahak abi yani oy verdik. Verdiniz. Ben de İstanbulluyum. Hı hı. Buna bak ben ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Demokrasi mi? Böyle bir şey işte. Deneyeceksin. Ben 2019'da ilk yazımda ve ekranda şunu söyledim mi? Bunda da bir hayır vardır. Çıkacaklar. CHP daha çok görünür olacak. CHP'yi unutmuşsunuzdur.
0: Evet.
1: Onu baba. Hafızanı tazelersin. Cevap öğrenirsiniz. Ne öğreneceksin? Alkol, ona pavyon, içki, dışkı. CHP hatırlatır kendini.
0: Bak bravo. Hatırlattı. Görünür olduğu müddetçe.
1: Görünür oldu abi. Ankara'ya kadar, İzmir'e kadar.
0: Bravo. Taraf.
1: Ama bir şey söyleyeceğim.
0: Söyle.
1: Bu adamlar sürekli sana bir şey öğretiyor. Biraz önceki gibi. Hani teknoloji onda, her şey onda ya. Uzaya gidiyor da. Yani biliyorsun alkol promili yüksek olduğu için uzaya gidiyor. Her tarafa gidebilir o. Mars'a da gider. Ama bir şey var. Ve sana bana bunlar demokrasi öğretiyorlar. En nefret ettiğim şey şu. Yani adam çıkıyor kaç yıl sonra. Biraz önce istemeden de köşeden kıyıdan döndük. 28 Şubat'ı bir geçtik üzerinden değil mi? Adam sana demokrasi öğretiyor. Adam diyor ki bu da bir gerçek. Yaşıyoruz ve nefret ediyorum bunu duymaktan. Türkiye'de diktatörlük var diyor. Türkiye'de bir despotizm var diyor.
0: Kapanışı öyle yapacağız. Evet,
1: dedi
0: Ertuğrul Özkök. Geçelim.
1: Dönüp bakıyorum. Bak şimdi. Seni beni çağ dışılıkla itham ediyor. Evet. Ne yapıyorsun? İşleyen eşek. Ben ne yapıyorum? Uzay istasyonuna trikonot gönderiyorum. Sen ne yapıyorsun? Şeyden tecavüz edilen damacanadan nefes borusu bilmem nesi. Ben ne yapıyorum? Kaan. Sen ne yapıyorsun? Ya mağara adamı gelmiş bana gericisin diyor ya. Bildiğin düz mağara adamı. Bak aynı şekilde yıllar boyunca darbecilerin altında yatarak onlarla aynı yatağa girerek Türkiye'ye darbe yapmak için elinden gelen her şeyi yapan darbecilerin sac ayağı olan
0: görüntüyü Ertuğrul oynatın Özgür, vermeyeceğim. Oynatın Özgür, görüntüyü. DSF oynatın.
1: Tamam Ertuğrul Özgür. Ve de diğer bunun türevleri. Sadece o değil tabii. Diktatör diyorlar ya. Erdoğan.
0: Aynen öyle. Bu yani, tartışmanın
1: yani bir şey söyleyeceğim. Ya arkadaş sen 411 el kaosa kalktı diyen sensin.
0: Tabii.
1: 28 Şubat'ın aynı abileriniz gibi Emin Çalışanlar, Fatih Altaylılar, işte efendim diğer kimdi bu Uğur Dündarlar gibi.
0: Evet.
1: Hepiniz böyle postal yalayanlar sizsiniz.
0: Hepiniz bak, oradaydınız ulan.
1: Hepsi dili kalındır biliyor musun? Tabii. Postal yalamaktan.
0: Tabii.
1: Adam böyle yapıyor her çıkışta. Diktatör getir artık ya. Ulan senin neren demokrasi?
0: Bir dönem mahalle baskısı diye bir aynen. safsata uydurdular. Bir dönem Mursi ile kıyaslayıp %52 aldı ama idamdan kurtulamadı hocam. Dediler. Hiç vazgeçmiyorlar var ya bu.
1: Bak adam sen demokrasi bu. Erdoğan despotik. Adam seçime giriyor. Bak adam ne anlatıyorum ben ya? Şey anlatıyorum ben. Araba giderken tekerleği dönüyor. Onu anlatıyorum tabii. Seçime giriyor demokrasi anlatıyor. Seçime giriyor kazanıyor. Ben değil. Sizin var ya çok sevdiğiniz adam da söylüyor bunu. Yenmiş de yenmiş, çıkmış da yenmiş, alttan yenmiş, oradan koymuş, buradan yenmiş. Şimdi bu adam sandıkta ne yapacaktı? Ya çok kaldım ben ya. Hadi bu seçimde kaç aldım? Baksana yavrucuğum kaç aldım? 52 sayı başvuru. Al bak ya bu sefer CHP verin ya. Oğlum siz deliyle bak bir daha söyleyeyim. Ben bunu anlıyor kim ne dediğimi. Bunların deliler ilişkisi var hocam. Çünkü ancak deli olmak lazım.
0: Aynen öyle. Ya, biz bu kadar şeyi...
1: Şunu da bitireceğiz. Çok cümle olsun. Ertuğrul Özkök'ün Türkiye'de diktatörlük var demesi. Çok özür dilerim. Bir eskortun ya da bir genel ev çalışanının bana namus satması gibi geldi ya. Namus satıyor herif. Bir eskort, bir genel ev çalışanı, bir hayat kadını gelmiş 20 yıl çalışmış. Gelmiş bak namus ev hayatı diye başlayan cümleye başlıyor. Kim o? Ertuğrul Özkök. Türban faciası, Ahmet Kaya'ya vay şerefsiz diyen adamlar gelmişler sana aynen bana öyle. Demokrasi öğretiyorlar ya alçaklara bak.
0: Mesele şu. Görüntüde az önce gördüğünüz gibi o uzun yıllar Hürriyet gazetesini Aydın Doğan'la birlikte yönetip siyaset dizayn eden Türkiye'de Ertuğrul Özkök bir YouTuber'ın sorularını cevapladı.

0: cevaplar içinde de Franco döneminde Franco'nun ölümüyle rejim bir anda değişti falan deyip Türkiye ile o diktatör yayı kıyaslama cüretine girdi. Ama bu cüret yeni değil. Oldum olası. Tabii. Hep bu hadsizlik, bu had aşma demokrasi ve bu cüret kendisinde vücut bulmuştur. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı reysen soruşturma başlattı. Ama yurt dışına çıktı. Öğrenildi falan filan. Gelişmeleri takip edeceğiz. Bu konunun üzerine şeyde de konuşmadık gideriz.
1: Bak, 3 tane belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.
0: AK Parti'ye katıldı.
1: İstanbul'da 3 ilçe çok, belediye başkanı.
0: Çok vardı da işte
1: hocam,
0: biraz dağıttık
1: nasıl
0: konuyu.
1: Nasıl diktatör falan diyorlar ama gerek konuşmuyor hocam. Hiç ben seçim falan yapmayalım hocam. Ha. Zaten bir müddet sonra bir iki sene daha geçse kalan 18 tanesi de buraya geçecek.
0: Tamam. Ya şimdi neyse latife yapıyorsun da onu ben da ciddiye şey alırlar bunlar. Hiç seçim yapmayalım falan.
1: Hocam, ya ama tamam. Bunlara böyle cevap veriyor hocam.
0: Tamam
1: ya
0: keserek bu, kullanırlar gerek yok,
1: yok
0: ona.
1: Yok yok şöyle bunu şunu söylüyorum. Adam bize ahmak dedi adam bize ya. Delisiniz dedi. Evet. Diktatör diyor. Yani Türkiye'de cuntacının başlığı yapmış herif. Cuntacının kralı adam bana demokrasiden söz ediyor. Ben de böyle cevap veriyorum ama şunu sormuyor mesela adam. Ne derdi ona? Kendi ne yaptı şimdiye kadar? Hangi diktatörle mücadele etti?
0: Peki. Evet, günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine bu akşamda dış politikadaki sıcak gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Profesör Doktor Zeynep Oktav hocamızla sıcak gündemi değerlendireceğiz. Vakit kaybetmeden sizler için hazırlamış olduğumuz önemli bilgiler var. Onları arz ettikten sonra Zeynep hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. ABD'de su altyapısına siber saldırı alarmı. Şimdi bu çok ses getirdi haber. New York Times'ta çıktı ve acaba Amerika Birleşik Devletleri İran'ın siber saldırısı altına girdi mi şeklinde bir heyecan yarattı. Şöyle detaylara kısaca baktığımız zaman ABD'de en az 7 eyalette içme suyu altyapısını hedef alan koordineli siber saldırıların tespit edildiğini gördük. Ve FBI derhal bunları araştırmaya başladı. Acaba arkasında İran mı var diye. Saldırılar su kesintisi, kimyasal arıtma ve su basıncını yöneten endüstriyel kontrol sistemlerini hedef aldığı ifade edildi. Bu çok tehlikeli. Milyonlarca insanın içme suyunu, tabii ki günlük yaşamını etkileyecek olan bir saldırı olarak bu adet.

edildi. Federal kurumlar İran bağlantılı aktörlerden şüpheleniyor. Ancak soruşturma sürüyor. Kesin bir atıf yapılmış değil. Zaten Donald Trump da bu İran yapmıştır, yapmış olabilir de demedi. Hemen Minnesota Belediye Başkanı'nı, Demokrat Belediye Başkanı'nı suçladı. Bu da tabii biraz manidar geldi. Bunu da Zeynep Hocam'a soracağım. Acaba bilerek mi bunu dedi? Yoksa Donald Trump'ın da şüpheleri var mı? ABD Başkanı Donald Trump, İran iddialarını reddetti. Sorumluluğu Minnesota yönetiminin güvenlik zafiyetine bağladı. Biraz önce arz etmiş olduğum gibi. Yetkililer şu ana kadar içme suyunun güvenliğinin bozulduğuna veya halk sağlığına yönelik bir tehdit oluştuğuna dair bulgu olmadığını açıkladı. Tabii bunun olmadığı, bundan sonra olmayacağı anlamına da gelmez. Acaba böyle bir siber saldırı potansiyeli var mı? Veya İran tek başına yapamasa bile acaba arkasında Amerika Birleşik Devletleri veya Çin mi var? Olayın ardından Amerika Birleşik Devletleri genelinde su sistemlerinde siber güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Tabii ki su meselesi önemli. Bu su savaşı dediğimiz hadise acaba bu siber saldırılarla mı başlayacak? Bu da tabii önemli ve İran savaşının gidişatını etkileyen bir gelişme olarak da bunun addedildiğini görüyoruz. Şimdi çok kıymetli hocam, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Zeynep Oktav hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Zeynep Oktav hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Çok uzun zaman oldu hocam, özledik
1: evet,
0: sizi.
1: Evet, ben de özlemişim hepinizi.
0: Evet,
1: çok
0: hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne demek hocam, ayaklarınıza
1: için.
0: Sağlık. Çok güzel yayınlar yaptık evvel
1: evet,
0: zamanlarda.
1: Evet, beraber.
0: İnşallah niceleri olsun hocam. Hep de şey zamanlardı yani, en böyle
1: zor
0: zamanlarda hocam. Şimdi de böyle bir hadise. İsterseniz bu enteresan haberle başlayalım. Yani
1: evet.
0: Su siber saldırı, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin 7 eyaletinde içme suyuna İran siber saldırı düzenledi mi? Ya da Donald Trump bunu kesin reddetmesi acaba bir korkuyu mu işaret ediyor hocam? Siz ilk böyle duyduğunuz zaman ne gibi bir yorum yaptınız?
1: Benim aklıma 11 Eylül sonrasındaki Amerika geldi. Çünkü 11 Eylül'den sonra da Amerika'da halka tabii bu bir fısıltı yayıldı. Sulara zehir katıldı diye. Ben bunu Amerikalı meslektaşlarımdan özellikle duydum. Çok büyük bir infiali ve telaşa yol açıyor Amerika'da
0: tabii
1: böyle
0: ki,
1: söylentiler. Dolayısıyla İran savaşı uzadıkça Trump'ın zor durumda kaldığı bir süreç yaşıyoruz. Ve evet, bu şimdi Ağustos ayındayız ama Kasım'a bir şey kalmadı.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi bu savaş uzadıkça ve sonu gelmedikçe Trump'ın durumu iç politikada daha da zorlaşıyor. Demokrat bir belediye başkanını suçlamış Trump da, İran'ın yapmadığını söylemiş okuduğum kadarıyla.
0: Evet, evet.
1: Ama tabii bunu kesin kes bu bilgiye nasıl ulaştı o çok belli değil anladığım kadarıyla. Yani bu bize şunu gösteriyor. Aslında ABD'nin İran'a yaptığı bu savaş ya da saldırılar ya da İran'la ABD arasındaki uzayan savaş sadece Orta Doğu'nun ya da bizim çevremizdeki bir sıcak savaş meselesi değil. Amerika'nın da iç meselesini çok yakından ilgilendiren bir süreç. Cumhuriyetçi demokratlar diyoruz ama cumhuriyetçilerin içerisinde de artık bu savaşı çok sorgulayan senatörler var.
0: Kesinlikle.
1: Yani onlar da sorgulamaya başladı. Ben bu su meselesinde suya işte zehir mi katıldı veyahut da halk bir zehirlenmemiş anladığım kadarıyla.
0: Herhangi
1: bir ölüm vakası yok. Ama bu ses getirecek bir şey Amerika'da. Halkın çok hassas olduğu
0: yani
1: bir konu.
0: Olabilme ihtimali bile hocam çok büyük tedirginlik oluşturdu.
1: Tabii bundan sonra herkes endişeyle yaşayacak. Yani. Acaba suya bir şey karıştırıldı mı diye. Bu bile çok rahatsız edici bir şey. Fakat ne diyecektim, bir şey söyleyecektim ama neyse şimdi gelmedi aklıma.
0: Ben karıştırdım aklınızı.
1: Yok rica ederim, o değil. Bana kalırsa bu savaşın bitmesini istemeyen hem İran'ın içerisinde hem İsrail'in içerisinde belli odak noktaları var. Bunu daha sonraki yıllarda belki öğreneceğiz ama şimdi sıcak bir savaş devam ederken bunu bilmek,
0: tam
1: kesin kes bunu
0: çok
1: söyleyebilmek
0: zor.
1: Çok zor tabii ki.
0: Evet hocam. Öyle. Hatta şey diyorlar işte İran arkasında acaba Çin'i Rusya'ya alarak böyle bir siber kapasiteye ulaşması. Çünkü bu baraj kapakları olsun, işte suyun kontrolü hep elektronik ortamda tabii sağlanıyor. Hatta
1: evet.

0: Klor miktarı bile hocam elektronik bir sistemden sağlanıyormuş. Yani o sisteme sızıp da kloru biraz fazla atsalar diyelim değil mi hocam veya az atsalar işte büyük bir sıkıntı.
1: Ya ne kadar kırılgan değil mi yapı
0: hocam,
1: artık.
0: Çok enteresan.
1: Teknoloji evet. ilerledikçe aslında daha çok tehlikeye açık kesinlikle, bir şekilde tabii. halk. Yani çok zor bir durum gerçekten.
0: Doğru, doğru hocam.
1: Evet.
0: Şimdi hocam bir de tabii Amerika-İran ekseninde bir temkinli bir bekleyişte var. Şimdi Donald Trump'ın işte büyük bir saldırı düzenleyeceğiz, işte yıkacağız. Hep diyor zaten hocam diyoruz. Haftalık böyle bir çıkışları oluyor.
1: Evet, karanlığa gömeceğiz dedi değil mi? Öyle bir şey de
0: karanlığa
1: hatırlıyorum.
0: Karanlığa gömeceğiz demişti. Evvelden medeniyet bütün... yok edeceğiz dedi.
1: Aha, medeniyeti hocam, yok edeceğiz dedi.
0: Başından beri. Ama şimdi baktığımız zaman hocam bilhassa saldırıyı iptal etmesi belli bir kesimde büyük bir hayal kırıklığına sebebiyet tabii. veriyor. Şimdi bu acaba bu su meselesinden dolayı mı İran'ın bu kadar tehditkar olması Donald Trump'ı biraz ihtiyatlı olmaya mı sürükledi? Ya da İsrail'in yarı yolda bırakıldık diyerek isyan etmesi. Şimdi burada bir taraftan işte Amerikan basını Trump savaşın kontrolünü kaybetti başlıklarını atıyor hocam. Bir taraftan baktığımız zaman da işte Amerika'da eski güvenlik yetkisi Joe Kent biliyorsunuz bu anlamda en iyi çıkışları yapan
1: evet.
0: en sert. Trump'ın kararını da destek veriyor.
1: Destek veriyor. Ya bu Amerika dipsiz kuyu anlamak imkansız. İsrail'in yarı yolda bırakıldık demesi ni ben çok inandırıcı açıkçası bulmuyorum. Amerika'nın İran'a saldırmasının çok önemli bir nedeni İsrail'in bu konuda Amerika'yı kışkırtması. Şimdi gelinen noktada Amerika aslında belli bir aşamaya geldi ve tam kesin bir galibiyet sağlayamadı. Bunun verdiği bir rahatsızlık var. Ama ben baştan beri hep şunu söylüyorum. İran'ın bu kadar dayanması, bu füzeleriyle Amerikan üslerini Körfez'de bombalaması, hatta su konusunda Körfez ülkelerin de tehdit edildiğini biz biliyoruz. O, su arıtma tesislerinin vurulması ihtimali. İran bunu ben tek başına yaptığını zannetmiyorum. Bir şekilde Çin'den, Rusya'dan destek aldığını tahmin ediyorum. Ama tabii bunu da tam olarak bilmemiz, belki bizim hükümetimiz biliyordur. Tabii ki biz bir akademisyen olarak sadece açık kaynaklardan
0: belgeler
1: okuyoruz.
0: Üzerinden
1: biz belgeler üzerinden veya işte yorumluyoruz sadece ama İran 2019'da Tebriz'e gittiğimde ekonomik durumu çok kötüydü. Bakın 7 yıl olmuş. Hiçbir zamanda iyiye doğru gitmedi. İran 2020'den itibaren çok yıpratıldı.
0: Şu anda hocam ciddi bir sıkıntı var değil mi
1: şu
0: hocam?
1: Şu anda yani? Da sosyal, bu savaş
0: sosyolojik olarak da evet.
1: her bakımdan ekonomik. İran çok zarar gördü. Yani bunu bir net bir şekilde açığa çıkarmalıyız veyahut da konuşmalıyız. Dolayısıyla bu kadar iddialı savaş sürerken demeçler vermesi İranlı yetkililerin arkalarında belli bir gücün olmasına bağlıyorum. Hani nacizane. Çünkü bir bölgesel ülke İran tabii ki çok büyük bir ülke, bir imparatorluk geçmişi
0: hocam,
1: var, medeniyeti var. Hani sakın izleyiciler şunu düşünmesin, İran'ı küçük görüyorum gibi bir
0: hayır,
1: sakın öyle bir şey değil. İran'ı ben İran'ı da ayrıca kültürünü, halkını çok severim.
0: Türk
1: kardeş.
0: Tarihi hocam İran
1: Türk,
0: tarihi.
1: Evet, yani, hiçbir zaman İran'a gittiğimde yabancı bir ülkeye gitmiş gibi hiç hissetmemişimdir ama dediğim gibi İran'ı çok kasti bir şekilde yani 2020 Ocak Kasım Süleymani ve Mehdi suikastinden itibaren 2020'de o kadar çok olay oldu ki İran'a suikastler,
0: Fahrizade
1: 2020 Kasım'da sanırım. Tabii kaç tane öldürüldü? Sadece Fahrizade de öldürülmedi. Yani şunu söylemek istiyorum. Hem ekonomisini mahvettiler İran'ın hem dışarıdan istihbaratının içine sızdılar. İnanılmaz bir biçimde hasar gördü İran. Ve en son ben şeyde bu başörtüsü meselesinde o
0: Mahsa
1: Amini
0: evet, çocuğun öldürmesinden
1: evet,
0: sonra.
1: Orada mesela Azat Meydanı'nda saç dalgalanıyordu. Hmm. O şeyi de görünce aynı bize yaptıklarını, İran'a yaptıklarını çok net gördüm. Yani Gezi olayını kastediyorum. Gezi'yi de bize dışarıdan yaptılar.
0: Bu istihbarat operasyonu hocam.
1: Evet.
0: Çok açık.
1: Yani bunu da İran'a yaptılar çok net bir şekilde. Doğru. Şimdi bu kadar çok hasar alıp da bu savaşı böyle üst perdeden yönetmesi için mutlaka bir güvendiği bir şey olması lazım. Eğer ki bu demin Amerika'daki su meselesi bir göz korkutma şeklinde İran tarafından yapıldıysa da ki siber saldırıysa da Çin'den destek alarak yapmış olması da son derece olası. Bu da yine bir şey, yani fikir yürütme. Hani net gerçek diye söylemiyoruz.
0: Komplo teorisine de kayıyor biraz.
1: Evet,
0: tabii ki,
1: komplo teorisine de kayıyor. Ama Amerikan halkını tedirgin ediyor mutlaka. Ve ben İran Savaşı'nın bitmesini istemeyen İran'ın içinde de bazı kesimler olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Aynı fikirdeyim hocam.
1: Aynı fikirde misiniz?
0: Kesinlikle aynı.
1: Bazen bana karşı çıkıyor meslektaşlarım oluyor ama ben baştan beri bunu savunuyorum.
0: Net. Çok
1: çünkü çok sızdılar İran'ın içine. Yani İran'ın zayıflaması için. Fakat bir yandan da ben bunu İranlı meslektaşlarıma da çok söyledim. İran o kadar önemli bir kayba şundan dolayı uğradı. Hiçbir zaman Türkiye'nin yanında yer almadı. Türkiye'yi rakip olarak gördü. Ve güvensiz.
0: İşi mezhebi boyuta çekti.
1: Mezhebi boyuta geçti. Çekti. Bu İran'a o kadar çok şey kaybettirdi.
0: Onlara
1: ki ben bunu
0: verdi.
1: Tebriz'de de söyledim. Evet, onlar hep Türkiye'yi rakip olarak, bakın düşman da demiyorum. Hani ve güvensizliğe dayalı bir Türkiye'ye karşı
0: şu
1: bir
0: terörle
1: politika.
0: Terörle mücadelede hocam.
1: Terörle mücadelede.
0: Yıllardan
1: Türkiye
0: beri
1: ne kadar istedi ki İran'la birlikte Orta
0: evet.
1: Doğu'da istikrarı gidip.
0: Şimdi daha da kolaylaşacak.
1: Ama çok kolaylaşacaktı. Bakın bu durumlara girmeyecekti İran. Ama maalesef ne yazık ki yönetimin üst kademeleri hiçbir şekilde Hamaney'in vefatı, reisinin ben suikaste uğradığını düşünüyorum. Hepsi çok yazık oldu yani. Keşke böyle olmasaydı.
0: İşte bizi böyle sanki hocam hep böyle hissediyorum. Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk ne yaptı? 1925 Kaçar Hanedanı biliyorsunuz.
1: Biliyorum.
0: Şah darbe yaptı 25'te.
1: Tabii.
0: Atatürk'ü şahı şeyi kaçarı devam ettirmeye çalıştım. Olmadı.
1: Olmadı
0: ama
1: ki.
0: Ama sonra ne yaptı? Pragmatizm devam etti. 1937'de Sadabat Paktı imzalandı.
1: Sadabat Paktı. Çünkü Türkiye hep istedi ki sınırlar korunsun,
0: evet.
1: Değişmesin. Bakın İran ideolojisini yaymaya çalıştı. Bütün kocaman Arap coğrafyasında. Evet, devrim ihracı. Bu da çok büyük bir hataydı.
0: Doğru.
1: Bu da bence onu hep sürekli kaotik bir durumda olmasına neden oldu ne yazık ki.
0: Vallahi Zeynep hocam benim hep okumam şu, sizde de böyle, siz çünkü bölgeyi çok iyi biliyorsunuz. Ben de böyle aynı fikirde oldukça emin olmaya başlıyorum. Şimdi öyle bir şey ki ben hani Anadolu ile İran coğrafyasını bir kama olarak görüyorum. Böyle hani bir menteşe aslında.
1: Ve menteşe, evet.
0: Menteşe, yani Anadolu ile İran bir menteşe. O menteşe kırılırsa İslam da çöker,
1: evet.
0: Türkistan da çöker.
1: Evet.
0: Yani biz burada,
1: ne
0: rejim benim umurumda değil hocam, hep söylüyorum. Ben
1: değil
0: devletin
1: mi?
0: Tarafındayım.
1: Kesinlikle.
0: İran devleti.
1: Tabii
0: oradaki
1: ki.
0: Türk lobisi, Türk aklı, rezervi.
1: Ne
0: işte
1: kadar
0: dedi ki,
1: değerli.
0: Evet.
1: Evet. Yani o yüzden ne kaybettiyse bu yüzden kaybetti diyorum İran için. Türkiye'yi karşısına aldı. Yani Afrin harekatında PKK'yı korudu ya İran. Bu olacak iş değil yani. O zaman da işte böyle elin Amerikalısıyla çatışmanın içerisinde bocalayıp durursun.
0: Sayın Cumhurbaşkanı defalarca uyardı.
1: Duyardı.
0: Bu ateş seni de yakacak dedi.
1: Evet.
0: Yakacak dedi.
1: Aynen böyle söyledi Cumhurbaşkanımız. Çok da el uzattı AK Parti hükümeti. Yıllarca yani Mavi Marmara'yı falan da geçtim. Her aşamada yani bu hükümet,
0: İran
1: şu andaki hükümet
0: hassas davrandı.
1: Sürekli İran'a yakınlık gösterdi. Ama ne yazık ki gelinen noktada dediğim gibi İran çok kaybetti.
0: Hocam şimdi bir LED'imiz var, onu rica edeyim. The New York Times'ın bir haberi var. Önemli bir başlık olduğunu düşünüyorum ben de. The War That Could Swallow the World diyor. Yani Türkçesi dünyayı felakete sürükleyen savaş. Trump kontrolü kaybetti şeklinde. Onu bir yönetmenimden rica edeyim. Sayın hocama da göstereyim. Ve tabii izleyenlerimize de bunu göstereyim. Yani bu dünyayı felakete sürükleyen savaş. Hocam şimdi aslında iki ayrı burada yorum yapabiliriz. Felakete sürüklenen bir dünya var mı? Trump kontrolü kaybetti mi? İşte burada da füzeleri gösteriyor. İran Meydanı, Tahran Meydanı. Hocam burada New York Times'ın bu başlıkla sizce neyi, hangi mesajı vermeye çalışıyor?
1: Vallahi ben New York Times'ın bu yazısını okudum. Yani ben Trump'ın aleyhine bir yazı olarak gördüm, açık
0: yani,
1: söyleyeyim.
0: Evet.
1: Yani Amerika kontrolü kaybediyor. Zaten bu savaş bir anayasaya aykırı bir savaştı.
0: Bizim savaşımız değildi.
1: Bizim savaşımız değildi diyor. Evet, o zaman da nasıl o zaman başlattınız? Yani Trump hükümeti bunu nasıl başlattı? Biz biliyoruz ki Amerika'yı, yani ben şunu söyleyeyim. 7 Ekim 2023'ten sonra net gördüğüm bir şey var. Gazze'de yaşanan cinayetler diyeyim artık, çocuk cinayetleriyle. Yani gördüm ki o zaman Scholz şansölyeydi Almanya'nın, kipasını taktı ve Ben Gurion havaalanında Netanyahu ile kucaklaştılar. Ve bir hafta falan geçmişti. Çocuk hastanelerini falan bombalıyorlardı.
0: Arka arkaya uçaklar indi hocam.
1: Uçaklar indi. Hepsi ona destek için ziyarete. Biz o zaman soğuk bir duşa, soğuk duş yapmış gibi olduk.
0: Bu kadar bir insanlık öldü.
1: Dedik ki ya burada bunlar çocukları çatır çatır öldürüyor.

0: Onlar bunlar gelip kipa takıp adamı kucaklıyorlar. Şimdi,
1: yanındayız mesaj hocam.
0: Evet, o zaman dedim ki ben kendi kendime Amerika'nın da bu kadar yakın olması, İngiltere'nin hala daha bence Netanyahu'yu destekliyorlar. O zaman dedim ki kendi kendime ya Amerika'yı Amerikalılar yönetmiyor. Yani Amerika'nın başkanları da bir şekilde bu İsrail'i destekleyen belli kesimlerin rızasını almadan başkan olamıyorlar Amerika'da. Bu çok net bir şekilde.
1: Kesinlikle.
0: Belki biz bunu tarihsel süreçlerde bu kadar kafamıza dank etmiyordu ama şimdi bize sürekli tavsiyelerde bulunan, ahlak dersi veren batılılar burada cinayetler işleyen bir adamı gidip havaalanında kucaklıyorlarsa İşte bu hocam, adam sizi de yönetiyor demektir.
1: Biz Kennedy suikasti de beraber aslında bunu anlamış olduk ya. En sağlam şekilde.
0: Kennedy suikasti de tabii televizyonda her şey konuşulmuyor ama Kennedy ile ilgili bir film seyrettim. Orada Kennedy yerin dibine batırılmış. Orada da anlıyoruz ki Kennedy bu belli kesimlerin hilafı. Bunlar işler yaptığı için adamı gömmüşler yani. Bu ve o zaman diyorsunuz ki ya Amerika'yı kimler yönetiyor yani? Amerikalıların kendi oylarıyla seçtikleri başkanlar mı yoksa belli kesimlerin onayladığı insanlar mı başkan oluyor? Ben bunu bir de Obama döneminde çok fark ettim.
1: Tabii hocam. Hüseyin, adında Hüseyin diye geçiyor diye bizim halkımız çok biliyorsun Kadir Şinas sempatik. Buradan kurban lahmacun gönderdiler Beyaz Saray'a.
0: Evet ve bizim doğu bir vilayetimizde kurban kesildi ya, Obama başkan oldu
1: babası
0: diye.
1: Babası Müslüman diye.
0: Nasıl kandırıyorlar insanları
1: hocam,
0: görüyor
1: biz
0: musunuz?
1: İyi niyetliyiz.
0: Çok iyi niyetliyiz. Yani biz, hele ki Anadolu insanı. O kadar iyi kalpli ki. Çok büyük bir sevinç duyuyorlar siyahi birisi. Hani yıllarca ezilmiş ama bir bakıyorsun adam proje yani.
1: İkinci dönem hocam felaket.
0: Ah, felaket yani felaket. Türkiye'ye rezalet yani çok korkunç. O kadar çok örneği var ki Türkiye'ye müthiş zararı oldu.
1: Evet.
0: Ve evet biz Trump'ı onaylamıyoruz. Çok adamın her yaptığı tuhafımıza gidiyor
1: tabii
0: ama
1: hocam,
0: kötünün iyisi
1: değil.
0: Yani Obama ile kıyasladığınızda Trump'ı al baş tacı et yani. Çünkü Obama döneminde bizde bombaların peşi sıra hatırlarsanız Ankara Garı, İzmir, Beşiktaş'taki patlama, Reyna patlaması.
1: Beşiktaş Stadyumu'nun olduğu
0: yer. Evet, Beşiktaş Stadyumu. Yani o kadar çok ardı arda bize suikast yaptılar ki. Ve bu 15 Temmuz'dan hemen sonra oldu bunlar. Bir yıl, bir buçuk yıl içinde.
1: Maalesef.
0: Çok fenaydı.
1: Hocam zaten işte hep diyoruz ya hani işte yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan.
0: Vallahi,
1: Amerika mı İsrail'i yönetiyor, İsrail mi Amerika'yı yönetiyor ki?
0: Yani inanılacak gibi değil.
1: Evet. Ve hocam zaten hatırlayın Witkoff'la özür dilerim. Witkoff'la Kushner'e yazıklar olsun dedi Katz. Smotrich ve Ben Gibir. Bizi sattınız dedi hatırlarsanız.
0: Hatırladım.
1: Şimdi bu son olaydan sonra da İsrail basında göre hocam Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz iptal kararının yani İran saldırısının iptal kararının Trump'ın sosyal medyadaki paylaşımından öğrendiği için çok kızmışlar.
0: Allah
1: ya
0: Allah.
1: Mecbur mu adam size
0: bakar
1: haber vermeye?
0: Mı? Ya nasıl yönetiyorlar demek ki?
1: Çok
0: buradan
1: bir şey
0: bu çıkıyor yani.
1: Rezalet bir şey.
0: Rezalet. O zaman sizin kuklanız mı?
1: Öyle
0: değil
1: görüyorlar.
0: Mi? Evet. Yani bu akıllara ziyan bir iş yani ve sahici lideri olan ülkelerin sayısı azalıyor. Türkiye bu konuda gerçekten çok şanslı.
1: Evet.
0: Sahici derken proje olmayan, lideri olan ülke neredeyse yok gibi. Yani Almanya'nın şansölyesi bugün Merz. Merz'in de CV'si çok enteresan. Ve bugün Alman şirketlerin çoğu hissesi Amerika'nın eline geçti. Ya inanılır gibi bir şey değil.
1: İşte hocam büyük bir liderlik krizi. Keşke zamanımız olsa bunları konuşsak hocam. İngiltere ayrı, Almanya ayrı, Fransa
0: kesinlikle
1: ayrı, İtalya, İspanya ayrı.
0: İspanya.
1: Hani şu mültecilerin
0: neler
1: işte
0: oldu?
1: O sığınmacıların olayı bile.
0: Ya.
1: Yani şimdi bakıyorsunuz Fas'la İsrail yakın ilişkiler kuruyorlar nedense.
0: İbrahim Anlaşması'nı imzalamadı mı Fas?
1: Attı,
0: tabii.
1: Attı,
0: 2020'de mi imzaladı sonraki yıl?
1: Oldu yani 4-5 sene oldu.
0: Bir 4-5 sene oldu diye hatırlıyorum. Tabii.
1: İşte o Cebeli Tarık meselesi. Çok konu vardı hocam. Zamanla ilerliyor. Şimdi bilmediğimiz daha var hocam. Özellikle Donald Trump'ın atmış olduğu bir tweet var. Onu da rica edeceğim yönetmenimden. Tahran yönetimi. Hocam çok özür dilerim. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir saniye son dakikası var. Onu hemen arz edeyim. Sabahat Hanım editörümüz bana iletti. Müsaadenizle hocam. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi sayın izleyenlerimiz şu anda gerçekleştirdiği haberi geldi. Görüşmede Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konularının ele alındığı ve Cumhurbaşkanımız Türkiye olarak Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduğumuzu, kalıcı barışın tesisiyle bölgemizde huzur ve istikrarın hakim olması için çalıştığımızı ifade ediyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze barış planının ikinci safhasına dair yol haritasına harfiyen uymasının planın başarısı için şart olduğunu, Türkiye olarak gelişmeleri çok yakından takip ettiğimizi de belirtiyor Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. İsterseniz hocam bu sıcak görüşmeden de bahsedelim. İsterseniz hocam. Bence kritik bir görüşme. Yani Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, Mısır paktı çok konuşuldu.
0: Ben bunu birkaç ay önce başka bir kanalda çok dile getirdim. Bu yurt dışında, yani ben katılmadım ama bir başka second track diplomasi diyorlar ya, öyle bir toplantıda gündeme gelmiş. Benim arkadaşım bundan çok bahsetti. Şunu söylemek istiyorum. Mısır'ın da katılmasıyla, yani eğer katıldı mı tam olarak değil, böyle bir pakt yok ortada ama.
1: Tabii yok ama.
0: Böyle bir kümelenme diyelim ya, nasıl tarif edilir bilmiyorum.
1: Oluşum diyelim.
0: Daha doğrusu evet. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye, Mısır. Şimdi bu ülkelere baktığımızda hepsinin ayrı, birbirinden farklı önemli meziyetleri var. Mısır, İsrail için çok önemli. Akdeniz'e kıyısı olan Arap dünyasının pivot ülkesi. Türkiye'nin askeri kabiliyeti öbürlerinin hiçbiriyle mukayese edilmeyecek kadar yüksek. Suudi Arabistan önemli bir enerji aktörü. Pakistan'da bir nükleer güç. Şimdi bunların hepsi bir araya gelir ve...
1: Coğrafi konumları da aynı şekilde.
0: Şimdi onu diyecektim. Bir de o kadar stratejik açıdan önemli toprakların sahibi ki bu ülkeler. Eğer gerçek anlamda bir işbirliği yaparlarsa bu çok fazla kesimin tepkisini alır. Tabii. Ya da telaşlandırıyor. Hali hazırda da telaşlandırıyor. Ve bunu bozmak için ne lazımsa yaparlar. Arap Baharı devam ederken ben bu örneği çok kereler verdim ama bir kere daha vereceğim. 2012'den 2013 Haziran'ına kadar Mürsi, Ahmedinejad, Tayyip Erdoğan bir araya geldiler.
1: Doğru.
0: Mürsi ve Ahmedinejad birbirlerini ziyaret ettiler. Bunlar çok tarihi bir süreçti. Bir 11 ay falan devam etti. Ama ard arda Ahmedinejad kaybetti seçimleri. Mürsi alaşağı edildi. Ve 2013 30 Mayıs'ında da Türkiye'de gezi olayları ortaya çıktı. Ama tabii ki Cumhurbaşkanımız çok şükür ki ayakta kaldı. Diğerleri tak tak tak düştü. Şimdi
1: demek bizi bir yere getirmemek
0: lazım. Hayır yani, asla.
1: İşte Sadabat dedik ya mesela.
0: Evet.
1: O da 2. Dünya Savaşı, Atatürk'ün ölümü
0: ya,
1: nedense. Mesela
0: nedense,
1: bir sene sonra Atatürk ölüyor hocam.
0: Çok enteresan. Tam bir sene sonra.
1: 37'de. Balkan Antantı, Sadabat ve 1938.
0: 34,
1: 37, 38, 39'da da savaş patladı.
0: 39'da da savaş. Çok enteresan.
1: Bilmiyorum hocam. Yani. Şimdi hocam bir dediğimiz daha var, onu da rica edeyim. Donald Trump'ın Tahran yönetimi inanılmaz derecede ikiyüzlü şeklinde bir şey var hocam. Tweet'i var, onu hemen izleyenlerimize rica edeyim. Evet, Amerikan Başkanı Trump görüşmek için yalvarıyorlar, sonra görüşmüyoruz diyorlar diyor. Enteresan tweetlerinden biri. İran liderliği inanılmaz derecede ikiyüzlü bir görüşme talep ediyorlar. Bazıları buna yalvarma derdi, görüşmeler başlıyor. Yakın gelecekte daha fazla görüşme planlıyor. Planlıyor ve açıkça ve gururla hiçbir görüşme yapmadıklarını, hiçbir şeyden bahsedilmediğini ve sadece Umman ile ilgilendiklerini söylüyorlar. Ardından Hürmüz Boğazı'nı zaten tamamen Amerikan donanması ve ablukamız veya bazılarının dediği gibi ABD çelik duvarı tarafından kontrol edildiğini söyleyerek her zamanki boş laflarını ediyorlar. İran'a hiçbir şeye ulaşamaz. Biz istemedikçe ve bir anlaşma veya tam teslimiyet sağlanmadıkça hiçbir şeye ulaşmayacak. İran bunu kabul etmek istese de istemese de aslında onlarca yıldır onların neden olduğu bir sorunun çözümünden bahsediyoruz. Çok basit. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak. Bu konuya gösterdiğin ilgi için de teşekkür ederim diyor. Bu tweetiyle Donald Trump. Bir de hocam tabii Hürmüz Boğazı açısından, yani Hürmüz Boğazı'nın açılması ile ilgili bir anlaşma sağladık ve şu anda nükleer silahsızlandırma konusunda da görüşüyoruz dedi Donald Trump.
0: Ama bu arada da Suudi Arabistan'la Husiler arasında bayağı bir savaş var.
1: Evet.
0: Yani onu da yabana atmamak lazım.
1: Kesinlikle.
0: O da yine Babil Mendeb Boğazı açısından en kritik. Arp damar hocam. Evet. Yani bu yollar, ticaret yolları, bu arada kalkınma yolu projesinin hayata geçirilmesi konusunda önemli bir antlaşma yapıldı.
1: Irak'la Türkiye arasında.
0: Türkiye arasında bu çok önemli bir şey. Aslında bunun da üzerinde durulması gerekir.
1: Oradaki bakan niye imzalamadı hocam?
0: Ama onu sonra Ulaştırma Bakanı açıkladı, demeç verdi. Yani bizim sandığımız gibi bir itiraz olmadığını söyledi ama tabii çok fazla alıcısı çok olan bir oldu. Haberdi. O görüntüler de tabii ki. Burada da yine İran'ın

0: rol oynadığı söylendi. Çünkü bakanın da arka planına İran baktığımızda İran bağlantılı bir bakan. Irak'la falan iş yapmak o yüzden çok zor. Yani burada çok sizin biraz evvel dediğin gibi Furkan'cığım, yani mezhepsel çatışmalar vesaire, ideoloji işin içine girince pragmatik bir şekilde enerji yolunun vesairesinin gerçekleşmesi maalesef zorlaşıyor. Doğru. Ne yazık ki böyle bir gerçek var. Burada da Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması, zaten Hürmüz Boğazı açıktı. İran bir para istemiyordu. Bu savaştan sonra olan oldu, evet, ne yazık ki.
1: Boğaz kapandı, şimdi açılması için uğraşılıyor.
0: Açılması için uğraşıyor. Amerika maalesef burada iyi puanlar kazanamıyor. Zaten şey haberleri de okudum bugün. Amerika'nın mühimmatı azalıyor.
1: Ya evet hocam, o da enteresan.
0: Yani o da çok enteresan.
1: Artık vermeyeceğiz diyorlarmış mesela İsrail istediği hava savunma sistemlerini.
0: Vermeyeceğiz diyorlarmış ve tabii bu arada yıpranan bir Amerika var anladığım kadarıyla. Evet. Ama bu arada Çin hiç yıpranmıyor ve Çin gayet hocam, de yoluna devam ediyor.
1: Ticari zekasıyla yine tacir rolünü oynuyor.
0: Evet, evet. Yani Çin'in bakıyoruz ki yol kuşak projesi, işte orta koridor, Hazar geçişli orta koridor vesaire, bütün bunlar bence hiçbir sekteye uğramıyor anladığım kadarıyla. Ama Amerika burada kendini yıpratıyor ve bu da Amerika'nın iç politikasına mutlaka
1: aslında
0: yansıyacak.
1: Aslında bir tuzağa çekilme de var değil mi hocam?
0: Bana şimdi öyle geliyor.
1: Enerji
0: Trump'ı
1: fiyatları
0: da
1: arttı.
0: Bir...
1: Evet. Enflasyon arttı Amerika'da.
0: Enflasyon
1: halk
0: arttı.
1: Memnun değil.
0: Ya da Amerika bu borçlarını ödeyebilmek için enflasyonu yaratarak borçlarını, öyle de yazılar okuyoruz. Yani o borç miktarı azalsın diye de uğraşıyor olabilir.
1: Dünyanın en borçlu ülkesi aslında Amerika.
0: Evet, evet, en borçlu ülkesi. Dolar ve herhalde bu bir şekilde bir çözüm müdür? Yani bu savaş kimin işine yarıyor diye bir bakmak lazım. İran'ın yıpratması açısından İsrail'in işine yarıyor elbette. Ama bölge ülkeleri açısından son derece zararlı bir savaş ki buna Körfez ülkeleri en başta. Yani Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki pek çok Amerikan üssü bombalandı ve burada yaşayan insanlar çok zarar görüyorlar. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri dışarıdan insanlar gelsin diye bazı kolaylaştırıcı tedbirler alıyormuş. Tabii, tabii. O da çok enteresan. Herkes Dubai'ye gitmek isterken şimdi millet kaçıyor.
1: 5 yıldız, 6 yıldız oteller, 7 yıldız oteller.
0: Lüks ortam arıyor. Artık bitti. Evet. Yani bitirildi açıkçası.
1: Hocam peki Hürmüz'de her şey artık hiçbir şey diyelim daha doğrusu. Eskisi gibi olmayacaksa Babül Mendeb kartı İran'ın da hala cebinde veya elinde koz olarak duruyorsa hocam bu o zaman kalkınma yolu projeleri dediğimiz hadiseler, artık denizler üzerinden geçişlerin imkansızlığı, karadan dediğimiz Türkiye'nin önce olduğu projeler daha mı ön plana çıkacak acaba?
0: Bence daha ön plana çıkacak.
1: Doğu, mesela, Batı, Kuzey, Güney rotaları.
0: Evet. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin dahi o boğazdan geçiremeyince gemileri topraklarının üzerinden
1: karayolu
0: bir karayolu inşa ettiğini okudum. Şimdi Fav Limanı'ndan ve Türkiye üzerinden
1: Şırnak-Ovaköy'e kadar
0: 1200 kilometrelik bir şey. Önce demir yolu yapacaklar anladığım
1: hocam,
0: kadarıyla.
1: Hocam önce demir yolu, sonra git gel tabii.
0: Git gel karayolu
1: evet,
0: olacak.
1: Çık yönü yani.
0: İnşallah o çok yakın bir zamanda bana kalırsa hem Irak hem de Türkiye çok kararlı. Türkiye'nin Türk Petrolleri Ofisi'nin orada %15 hisse olması, Kerkük Petrolü'nde, bu çok büyük bir kazanım. Orada başka yabancı petrol şirketleri de var. Sadece enerjinin transferinde bir rol oynayan bir ülke olmaktan, yani
1: çıkıyoruz
0: onun
1: artık
0: dışında bir de böyle üretici bir rolünün
1: beraber
0: olması,
1: beraber satacağız, beraber kazanacağız.
0: Bu çok önemli bir gelişme.
1: Kesinlikle
0: bakın
1: hocam,
0: bizim tarihimizde böyle bir şey de yine ilk. Evet. Bu da çok önemli bir kazanım. Ama bu kazanıma gelirken Türkiye'nin arkasında ilmek ilmek PKK ile baş etmesi, Suriye'de önemli bir şekilde
1: devrimin gerçekleşmesi.
0: Evet. Kendi içerisinde terörsüz Türkiye sürecini başlatması ve ben 2024'te kalkınma yolu projesiyle ilgili bir yazı yazmışım. Anadolu Ajansı'nın derlediği bir kitapta bir bölüm. Ona tekrar bir baktım. Demişim ki bu projenin gerçekleşmesi için Irak'ta kararlı, güçlü bir yönetim olması lazım. Bir de Amerika ile de anlaşmak lazım demişim. Şimdi geldiğimiz noktada Amerika'nın bir oluru var bana kalırsa ve Irak'ta da kararlı.

0: Bir başbakan var. Bir iş adamı anladığım kadarıyla.
1: Evet, genç, dinamik. Trump'ı çok sevdim diyor. Çok yakışıklı bir adam diyor.
0: Evet, neyse ki seviyor.
1: Kendi tabirleriyle sevdim diyor yani.
0: Yani şarayı da seviyor ama uluslararası işler öyle kırılgan ki. Yani
1: öyle
0: bugün
1: süslü cümlelere
0: böyle
1: bakmamak lazım.
0: Hiç bakmamak
1: kozmetik
0: lazım.
1: Cümlelere bakmamak
0: çok
1: lazım.
0: Dikkat etmek lazım ama Türkiye çok dimdik, çok ayakları yere basan, stabilitesi evet. olan bir ülke evet. olarak güven veriyor. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye, Mısır'da Türkiye'nin bu askeri gücü ve istikrarlı bir ülke olması, pivot bir ülke olmasından dolayı da bu ülkeler bir araya geliyorlar. Bu çok önemli.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Zeynep Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten
0: teşekkür
1: çok keyifli
0: ederim.
1: Bir yayın oldu. Şöyle uzun uzun böyle tatlı tatlı anlattınız.
0: İnşallah
1: ama,
0: öyledir.
1: İnşallah tabii Sağ ama olun. Daha çok konuşacağımız çok çok şeyler var.
0: Evet.
1: Bir dahaki programımızda kaldığımız yerden inşallah devam edeceğim. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok
0: ben teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun.
0: Çok sağ olun.
1: Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz Profesör Doktor Zeynep Oktav hocamızla beraberdik. Hepsinden biraz bahsetmeye çalıştık ama benim ilgimi çeken aslında o işte Türkiye Petrolleri'nin %10'luk petrol payı, %15'lik alması. %10 nereden aklımda kaldı? 1926'da evet. biz Musul Petrolleri'ni biliyorsunuz %10. Ankara Antlaşması ile kaybetmiştik. Ya, biz halkı milli toprağımızdı.
0: Evet, evet.
1: Ve hocam ne hikmetti? 26 Ankara Antlaşması 26. bize %10 ama gelirden %10 verdiler.
0: O gelirden de. Evet.
1: Haydişe'den de vermediler.
0: Hatırladın.
1: 1955'te rahmetli Menderes. Anlaşmayı 500 bin sterlin almıştık.
0: Evet.
1: Ama şimdi 100 yıl sonra rövanş aldık hocam.
0: Bu çok enteresan.
1: Çok enteresan.
0: Ve çok önemli bir olay bu.
1: Kesinlikle
0: yani
1: hocam bunu konuşacağız.
0: Çok fazla basında da dile getirilmesi lazım.
1: Kesinlikle hocam.
0: Bir de rahmetli Turgut Özal'ı da anmak lazım. O da
1: Allah
0: çok uğraşıyordu. Evet. Evet.
1: Hocam teşekkür. Vaktimizi açtık biraz ama aklıma geldi. Aslında konuşalım inşallah.
0: İnşallah.
1: 100. yılına rövanşını da aldık diyelim. Böyle noktalayalım. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki briefing saatinde buluşmak dileğiyle. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Arafta Sorular programından hepinize hayırlı geceler, akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Bugün çok sevinçliyiz çünkü kim var programımızda? Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdürü Sayın Serdar Karagöz, hoş geldiniz. Hiçbir kelime, hiçbir söz söylemenize fırsat vermeden o ilk soruyu soruyorum ve çekiliyorum. Diyorum ki Serdar Karagöz, Araf'ta.
1: Evet, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
0: Böyle bir koştur koştur.
1: Yani teknik olarak Arafta Sorular programındayız.
0: Yani evet, o bir soru. Zaten tahmin ediyorsunuzdur.
1: Evet. Yani ayrıca profesyonel olarak da Arafta olmayı tercih edenlerden biriyim. Çünkü Arafta olma durumunu bir bilinç hali olarak değerlendiriyorum. Şimdi bir Araf'a düşmek var, bir de Arafta olmak var. Araf size iki şeyi görme imkanı veriyor. Eğer o iki şeyi göremezseniz Araf'tan sonraki aşamada sorun yaşarsınız. Dolayısıyla bilinçli olarak bence Araf'ta durmak, Araf'ta olmak her zaman size doğru ve yanlışı, iyi veya kötüyü tercih etme durumunda bir imkan, bir zemin oluşturuyor.
0: Peki kalmak desek?
1: Arafta kalmak o tercih edeceğim bir şey olmaz. Yani günün sonunda alınması gereken kararlar var, yapılması gereken tercihler var. Ama önce bir Araf'a çıkalım. Araf bir yükseklik esasında.
0: Evet, Uruf tepeden geliyor.
1: Evet, Araf bir yükseklik. Önce o tepeye çıkalım, bakalım, görelim. Ondan sonra ilerleyelim. Şimdi ben hiç Araf'ta olmadım. Araf'ta olamayız. Büyük bir iddia gibi geliyor bana. Yani hakikati buldum, hakikati yaşıyorum. Bunlar çok büyük iddialar. Hakikati bulan birisinin de hakikati buldum diyemeyeceği için Araf'ta olma hali bence güzel bir hal. Bilinçli bir şekilde Araf'ta olmayı ben tavsiye de ediyorum ayrıca. Çünkü çok büyük bilinmezliklerin içinde yaşıyoruz. İnsan olarak hakikati aramak Araf'ta olmakla alakalı bir durum. Hakikati bulmak Araf'ta olma aşamasını geçmekle alakalı bir durum. Çok tabii iyi. Hepsi bunların bir bilinç inşa etmekle alakalı.
0: Yani bir kararsızlık hali olarak tanımlamıyorsunuz.
1: Asla. Ama şu versiyonları da var. Bilinç inşa etmeden, bir şuur inşa etmeden Araf'a düşmek, her iki tarafı da görememek. Bu çok üzücü olur. İnsanlık için, insanlar için. Ama her iki tarafı da mümkün olduğunca bilgi, birikim, yetenek, muhakeme, kavrayış, bu anlamlarda görmeye çalışmak, görmek, görme iddiasında olmak, işte bu Araf'ta olmayı biraz olumlu gösteriyor. O yüzden ben Araf'ta olmayı da tercih ediyorum. Çünkü hakikati buldum diyemem. Hakikati aramaya devam ediyoruz diyebiliyorum.
0: Hakikati arama hali olarak Araf'ı nitelendiriyoruz.
1: Tabii.
0: Çok güzel. Aslında çok ince içerikli bir cevap oldu. Tebrik ediyorum. Şimdi hayatınızdaki en güzel haberci kimdir desem?
1: Şimdi
0: ve bunu böyle aşama aşama en iyi haberci, en doğru haberci.
1: Şimdi ben esasında iletişim fakültelerine, gazetecilik bölümlerine gittiğim zaman diyorum ki en büyük meslek rol modelimiz kimdir? Yani herkese soruyorum. İşte kimisi okuduğu bir köşe yazarından, kimisi uluslararası bir foto muhabirden bahsediyor. Kimisi büyük bir siyasal iletişimciden bahsediyor. Ben onu farklı bir şekilde formüle ettim.
0: Nasıl?
1: Yani haberci mesajı taşıyan benim için peygamberlerdir. Onlar da bir haber getiriyorlar, bir mesaj taşıyorlar. İçinde bulundukları topluma bu mesajı iletiyorlar. Şimdi en büyük rol model, en büyük meslektaşlarımız bizlerin, habercilerin, iletişimcilerin. Bu çerçevede, bu bağlamda baktığımızda Allah'ın peygamberleridir. Hazreti Muhammed'dir mesela. Ve öyle bir habercidir ki herkes o mesaj daha getirmeden ona inanmaya başlamıştır. Çünkü lakabı da Muhammedül Emin'dir. Evet. Kendisinden emin olunan, kendisine güvenilen, habercilerde de, iletişimcilerde de esasında olmasını istediğimiz şey tam olarak budur. Hı. Bir haber getirdiğimizde insanların bizden emin olması. Hı. Mesela şimdi Anadolu Ajansı bünyesinde görev yapıyoruz. O yüzden uluslararası alanda ve ulusal alanda da Anadolu Ajansı yazdıysa doğrudur algısını inşa etmeye çalışıyoruz.
0: Bu var mı? Bu çok güzel. Bu algı var.
1: Bu algı var.
0: Mesela hemen işte ajans geçtim ya da...
1: Türkiye gibi siyasal kutuplaşmanın çok yoğun olduğu bir ortamda, hı hı, ajans yazdıysa doğrudur algısı var. Bu bizim için bir başarı kriteri esasında. Kuruluşundan bugünle Anadolu Ajansı yazdıysa doğrudur algısı bütün Anadolu Ajansı çalışanlarının çok büyük bir hassasiyet duydukları, çok fazla önem verdikleri bir konu. Hı hı. O yüzden biz bir haberi kendi haber laboratuvarlarımızda teyit etmeden vermeyiz. Tabii ki insan faktörünün olduğu bir alan bu. Hatalar olabilir. Ama Anadolu Ajansı'nda bu hatalar olmasın diye pek çok mekanizma da vardır. Hı. Dolayısıyla sorunuza geri dönersem, ya benim için rol model, haberci, iletişimci Hazreti Muhammed'dir.
0: Maşallah.
1: Çünkü öyle bir iletişim stratejisi ile o mesajı içinde bulunduğu topluma yaymıştır ki biz bugün hala o mesajı hissediyoruz, yaşıyoruz. Hı. Milyonlar kendisinin vefatından yüzyıllar geçtikten sonra bile o söylediği sözler, getirdiği mesajlar çok farklı coğrafyalarda etki uyandırıyor, dönüşüme sebebiyet veriyor. Şimdi bu çok büyük bir teknik anlamda bakarsak bir iletişim başarısı. Bugün insanlar hala Müslüman olmak için vesileler arıyorlar. O mesajla ilgileniyorlar. O mesajı duyuyorlar. Demek ki o mesaj o zaman o içinde yaşadığından topluma öyle güzel dizayn edilmiş ve verilmiş ki hala yansımalarını görüyoruz biz. Bu açıdan bakıldığında ben yani siyasal iletişim anlamında da meslek olarak iletişim, hı hı, anlamında da rol model olarak peygamberleri en çok da kendi peygamberimizi görürüm.
0: Çok. Emin olma halinden.
1: Emin olma halinden. Hı hı. Sadece emin olma hali değil. Mesajı ne zaman ne şekilde vereceğini de yine Hazreti Peygamber çok iyi biliyor. Bazı bakınız kendisinin hayatına, Siyer-i Nebi'ye bakınız. O zaman kendisinin sözlerine bakınız. Kime ne diyor ona bakınız. Bazı siyasi anlaşmalardaki tavrına bakınız. Mesela uzun uzun konuşuruz. Tabii. Siyasal iletişim anlamında Hüdeybiye anlaşmasını hemen sizin zaten müktesebatınız buna el veriyor.
0: Estağfurullah.
1: Hüdeybiye anlaşmasındaki siyasal iletişime bakınız. Bugün her alanda bütün siyasetçilerin örnek alması gereken stratejiler bunlar. Bunların hepsi işte stratejik iletişim dediğimiz şey burada var. Hı hı. Yani doğruyu ve algıyı orantısal olarak mükemmel bir şekilde dizayn etme. Yeri geldiğinde tabii biz insanları da ikna etmeye çalışıyoruz. Bir fikre, bir ideolojiye, bir yaklaşıma, bir tercihe. Nasıl yapacağız bunu? Bunun stratejileri var. Hı. En iyi uygulayanlardan bir tanesi de Hazreti Peygamber.
0: Ne güzel. Peki Serdar Karagöz anlatmayı mı, dinlemeyi mi yoksa gözlemlemeyi mi tercih eder? Normal hayatında. Anlatan bir insan mısınız sürekli yoksa ya bir dinlemek istiyorum seni mi yoksa hayır susacağım ve gözlemleyeceğim.
1: Şimdi bu duruma ve kişiye göre bak değişir. Hı. Yani çocuklarım söz konusuysa daha ziyade kendimi anlatan rolde buluyorum. Hı. İşte eşim söz konusuysa dinleyen rolde buluyorum kendimi.
0: Çok iyi.
1: Bu da beni mutlu ediyor.
0: Süper.
1: Tabii iş hayatımızda hem anlatan hem de dinleyen rollerini oynuyoruz. Fakat gözlem benim için her daim çok, çok diri olan bir durum. Yani çocuklarımı da gözlemlerim, toplumu da gözlemlerim, iş arkadaşlarımı da gözlemlerim. Bir siyasal ortamda bir siyasetçiyi de gözlemliyorum. Gözlemekten ve en çok doğayı da gözlemlerim. En çok sevdiğim şeylerden bir tanesi hayvan belgeselleri, vahşi doğa belgeselleri. Oradaki o doğal varoluş mücadelesi muazzam bir gözlem imkanı veriyor ve tefekkür imkanı da veriyor. Yani bir ceylanın bir aslandan kaçışı, aslanın yavrularını beslemek için o ceylanı yakalama mücadelesi, soyu tükenmekte olan işte bir keçinin bir kurtla en son Anadolu Ajansı Tunceli'de böyle bir görüntü yakalamıştı. Yani onu defalarca izledim. Bir soyu tükenmekte olan dağ keçisi var Tunceli'de. Bir kurtla karşılaşıyorlar. Bizim de Anadolu Ajansı Tunceli muhabirimiz drone'unu kaldırmış. Doğa fotoğrafları çekerken, yani o nesli tükenmekte olan keçinin fotoğrafını çekerken birden kurdun keçiyi kovaladığı bir ana şahitlik ediyor. Yani muhtemelen ödül de alır. Uzun süre takip ediyor. En sonunda soyu tükenmekte olan keçi, biz orada tabii keçiyi tuttuk çünkü soyu tükenmekte kendisinin. Fakat kurt keçiyi yakaladı. Kurt keçiyi yakaladı.
0: Ve sonra orada soyu tükendi.

0: Tabii ben videonun tamamını izledim. Tamamını vermedi Anadolu Ajansı. Çünkü daha sonra kurtların orada bir keçiyi paylaşımı var. O keçiyi paylaşımında o kurt sosyolojisini görüyorsunuz. Alfa kurt var, diğer kurtlar var. Bir paylaşım yapıyorlar, bir saklama yapıyorlar. Bütün bunları gözlemlemek, yani doğaya dair, yaşama dair, bence varlığa da dair bir tefekkür imkanı da veriyor. O yüzden yeri geliyor anlatıyorum, yeri geliyor dinliyorum ama en çok
1: Gözlem.
0: ben gözlemlerim.
1: Çok iyi. Peki hikayenin bundan sonrasını takip etmedim. Bundan sonra koptu dediğiniz bir yol ayrımı var mı hayatınızda?
0: Ya aşağı yukarı bütün hikayeleri takip ediyorum. Bir hikayeye başladıysak muhakkak o gündemimizde olur. Onu takip ederim.
1: Kendi hayatınızda.
0: Kendi hayatımdaki kişisel hikayelerde de yani vazgeçme arıyorsanız öyle vazgeçmelerimiz yok. Yani benim kendi vazgeçişlerim yok. Takiplerim var. Peşine düşmelerim var. Ama büyük yol ayrımları yok. Yani işte kendi kişisel hayatımdan bir mücadele etmeyi kendime şiar edindiğim andan itibaren ya bu mücadeleyi nerede, hangi koşulda, hangi pozisyonda, hangi coğrafyada, hangi kültürde daha iyi yapabilirimin tabii ki bir muhasebesi oluyor. İşte bir dönem yurt dışındaydım. Şimdi yurt içindeyim. Ama yurt dışındayken de, yurt içindeyken de ya hep bir mücadele fikrinin bende diri olduğunu söyleyebilirim.
1: Yani Serdar Karagöz'ü hep mücadele ederken mi hatırlıyor?
0: Ya evet,
1: Güzel.
0: hatta bazen arkadaşlar nasılsın diye sorduğunda mücadele diyoruz tek kelime. O pek çok anlama gelebiliyor.
1: Mücadele.
0: Tabii
1: Düşünmek de bir mücadele. Sessiz bir mücadele.
0: düşünmek de mücadele. En büyük
1: Ve bir
0: mücadele
1: direniş, değil mi?
0: esasında bir varoluş mücadelesi. Kendi fikrinizle, kendi düşüncenizle, kendi bulunduğunuz ortam, coğrafya ve zamanda varoluş mücadelesi içerisindesiniz. İddiası fikri müktesebatı olan insanlar bence hep mücadele insanlarıdır. Zaten hayatı anlamlı kılan şeylerden bir tanesi de o. Bir mücadele yaptım diyebilmek son nefesini verirken. Mesela hiçbir anlamda mücadele yapmamış bir insan bu hazdan uzak bir şekilde hayatına son verecek. Bir de hayatı mücadelelerle, kendince haklı gördüğü mücadelelerle dolu ömürler var. İşte o ömürler bazen diyorum arkadaşlara hep o son nefes için yaşıyor olabiliriz. O son nefesteki ruh halimiz, duygu durumumuz düşünelim. Son bir dakikamız kaldı.
1: Ne yaparız?
0: Geriye dönüp bakıyoruz. Nasıl bir yaşam sürmüşüz? Neler yapmışız? Bir mücadelemiz olmuş mu? Anlamlı bir mücadelenin parçası olmuş muyuz? Eğer olmuşsak o bir dakikamız bize büyük bir haz verir. Eğer
1: Evet.
0: olmamışsak o bir dakika geçmek bilmez.
1: Şimdi o
0: Izdırap
1: mücadelenin
0: verir. Boşa geçmiş bir hayat.
1: Muazzam parçalarından aslında birazdan bahsedeceğiz. Bu eserlerden bahsedeceğiz ama mesela çocuktan al haberi cümlesindeki çocuk muydu Serdar Karagöz?
0: Yani çocuktan al haberi, çocuklar masum. Ve çocukluktan çıkış nasıl oluyor? Bilinç inşa ederek oluyor. Bir çocuğu dinlerken en saf, yalın o masum halini dinliyoruz. Çocuk zaman içerisinde kendince tercihler yaparak bir bilinç inşa ediyor. Ve biz daha sonra artık o çocuğu değil, o çocuğun kişi olup inşa ettiği bilinçten haber almaya başlıyoruz. Onun söylediklerini gündemimize alıyoruz. Dolayısıyla çocuktan al haberi, çocuklardan haber alıyoruz. En yalın, en bilinçsiz, en şuursuz kendi gözlemledikleri o haberler bizim için veri kabul edilebilir. Ama biz haberi verenin muhakkak bir bilinç inşa etmiş olmasını isteriz. Çocukları haber kaynağı olarak da görebilirim ama genelde

0: haber verende bir bilinç arıyoruz, bir şuur arıyoruz. Hı hı. Bir bilgi birikimi arıyoruz en azından. Bir muhakeme yeteneği arıyoruz.
1: Aslında şöyle sordum. Şimdi çocuktan al haberi cümlesindeki çocuk muydu Serdar Karagöz? Hı hı. Biraz çocukluğunuza matuf bir soru. Çünkü çok fark var mı? Yani çocukluktaki Serdar Karagöz de böyle gözlemleyen, meraklı ama bir o kadar belki sessiz, belki çok daha içine kapanık ama sonrasında işte bir şey yapan, böyle pike yapan bir çocuk muydu?
0: Yok, çocukken de...
1: Sorulandırabilirim.
0: Ya çocukken de hareketliydi bence.
1: Kesinlikle.
0: Yani hareketliydi. Yani çocukluğum tabii benim oldukça siyasal bir atmosferde geçti. Çok genç yaşta politize olduk.
1: İşte mücadele.
0: Yani o politize olmanın getirisiyle... Hı hı. Yani o bilinç inşası çok erken yaşta başladı. 12 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında... Dünyayı kurtarma toplantılarına katılan bir çocuktur yani günün sonunda Serdar Karagöz. Yani 12 yaşında işte Birleşmiş Milletler düzeni nasıl reforme edilir gibi bir sorularla muhataptı. Ya da...
1: Bir etkileşim miydi yoksa kendi elinizden?
0: Tabii ki bir etkileşimdi. Yani çocukların bilinci içinde bulundukları, tercih etmedikleri, içine doğdukları... Ortamla şekilleniyor. Öyle siyasal bir ortamın içinde buldu kendini Serdar Karagöz. Yani ben de kendimden başka bir insan gibi sizin yüzünüzden bahsediyorum.
1: Hayır, olabilir ya, çok anlaşılabilir bir durum.
0: Evet, yani ben kendimi bir siyasal atmosferde buldum. Yani çok yoğun bir politik bilinç, büyük iddialar ve hep dünyayı değiştirme arzusu.
1: Öyle bir iddiası var mıydı peki Serdar Karagöz?
0: Vardı tabii.
1: Neydi mesela?
0: Ya bir kere dünya kötü bir yer. Hı. Ve dünyada kötülerin hegemonyası var. Hı. Bu hegemonyanın devam etmemesi gerekir. En basit, en kaba haliyle 12-13 yaşında esasında bir isyan bayrağı var. Bir direniş ruhu var. Bir itiraz var. Hı. Neden bu hegemonik güçler... dizayn ediyorlar olup bitenleri. Duygusu var.
1: Aynı soru galiba güncellenerek devam ediyor.
0: Aynı duygu devam ediyor. Aynı sorunlar devam ediyor. Dolayısıyla bizim mücadeleci ruhumuz da bir şekilde devam etmeye çalışıyor. Nasıl? O zaman kendi çerçevemizde bir siyasal mücadele ederek... Hı. Küresel hegemonyaya, istemediğimiz insanların, dünyayı yaşanmaz hale getirdiğine inandığımız insanların o hegemonyasına itirazımız vardı. Bugün de aynısı. Değişmiyor. Dünya küreselleştikçe bu itiraza ilişkin çalışma ve mücadelemiz de bizim derinleşiyor. Bugün biz... Eskiden bu kadar adaletsizlik yok muydu? Vardı.
1: Vardı.
0: Eskiden soykırım yok muydu?
1: Vardı.
0: Vardı. Fakat bugünün farkı ne? Bugün bizzat görüyoruz. O gördüğümüz için itiraz etme, sesimizi yükseltme, bir dakika deme tonumuz daha yüksek.
1: O yüzden bir şükür hali de var, değil mi?
0: Hem şükür hali var, hem de bunun bize yüklediği sorumluluklar var, yükler var. Eskiden Afrika'daki bir soykırımdan haberimiz olmazdı. Hatta işte Orta Doğu'daki soykırımlardan çok fazla haberimiz olmazdı. Şimdi canlı yayında soykırımları izliyoruz. Dolayısıyla bugünün gençlerinin de ben daha fazla itiraz yüklü olmalarını bekliyorum. Öyle de görüyorum esasında. Yani son Gazze soykırımı... Gözümüzün önünde kitle iletişim araçları sayesinde her gün evimizde, odalarımızda, ekranlarımızda olduğu için o itiraz etme dürtüsü de bence daha yüksek. O yüzden Gazze'deki soykırımın ben bir gün dünya iyiye doğru değişmeye başlarsa işte bir kırılma noktası olduğunu düşünüyorum. Çok fazla gördük. Çok fazla maruz kaldık. Ekranlarımıza girdi.

0: evlerimize girdi, odalarımıza girdi ve itiraz duygusu oluşturdu. Sadece bizde oluşturmadı. Dünyanın her yerinde oluşturdu. Neye ihtiyaç var? Bu itiraz duygusunun organize edilmesine ihtiyaç var. Organize edilmiş bir itiraz duygusu işte beraberinde değişimi getirir. Biz de onu organize etmeye çalışıyoruz zaten.
1: Kesinlikle. Ya aslında bu soylu öfke şey bana çok büyük geliyor ve çok seviyorum bu tabiri. Soylu öfke meselesi, itiraz dediğimiz noktada aslında bu. Peki, yalan bir işgalci midir?
0: Yalan iş.
1: Doğrulana
0: Evet.
1: kadar verdiği tahribatı mesela Anadolu Ajansı nasıl gideriyor?
0: Şimdi yalan çok büyük bir işgalci ama tanımadığımız bir konu değil.
1: Tanıdık bir işgalci.
0: Tanıdık bir işgalci. Yani insanlık medeniyeti kuruldu, oluştu, yaratıldığı andan itibaren hep var. Farkı ne? Farkı bence kitle iletişim araçlarıyla yayılım hızı. Yalanın yayılım hızının bu kadar olması anormal.
1: Çok mu hızlandı? Hep böyle miydi?
0: Hep
1: Klasik
0: böyle, hep
1: soruyuz.
0: böyle değildi.
1: Hep böyle değil.
0: Bir yalanı 10 kişi duyardı, şimdi 10 milyon kişi duyuyor. En kalitesiz yani tırnak içerisinde düşük ahlaklı, etik değeri olmayan, çevresine problem saçan bir insanın bir yalanını 10 kişi duyardı. Köyün dışına çıkmazdı o yalan. En fazla yandaki köye giderdi ya da yandaki klana giderdi. Şimdi bu formatta insanların yalanları 10 milyonlara gidiyor. 100 milyonlara gidiyor. Çok stratejik bir şey yapmasına gerek yok. Yalanın yayılım hızı doğrulardan kat ve kat fazla olduğu için kitle iletişim araçları sayesinde çok hızlı yayılım sağlıyor ve o yalan evet dönüştürücü, yozlaştırıcı, bozucu bir etki yapıyor
1: Bir tahribatı
0: toplumlarda.
1: var yani, evet.
0: Tahribatı kesinlikle var ve yalanla mücadele işte zor bir konu. Yani
1: Aslında
0: böyle
1: herkesin
0: nükleer bir
1: şikayet...
0: saldırıya maruz kalmak gibi bir şey yalan.
1: Kesinlikle.
0: Bazısının etkisi nükleer saldırıların yani 10 yıl sonra, 20 yıl sonra falan devam edebiliyor. Yani yalana maruz kalmak böyle bir şey ve günümüzde de yalan çok yaygın, çok güçlü. En büyük virüslerden bir tanesi. Koronavirüsünden daha güçlüdür yalan virüsü. Hızlı yayılıyor, tahribat gücü yüksek. Panzehiri var mı bunun? Var. Panzehiri var. Panzehirinin kullanılması için önce toplumları hazırlamak gerekiyor. Yani bir tweet okuduğunuzda, bir haber duyduğunuzda muhakkak haberi getirenin kim olduğuna bakın.
1: Hucurat suresi galiba.
0: Ya evet bu esasında yani İslam ahlakında da olan bir şey. Yani hemen inanmayın. Niye inanıyorsunuz?
1: Ne güzel
0: Hele
1: soru
0: böyle
1: ait.
0: hele böylesi bir atmosferde ben bazen
1: Şöyle
0: diyorum
1: söyleyeyim mi?
0: gözünüzle
1: Yani...
0: görseniz inanmayın diyordum espri amaçlı. Yapay zeka
1: Onu da yap.
0: onu da yaptı. Artık tamamen gözünüzle görseniz de inanmayın noktasına geliyoruz. Fakat bu işte kaliteli haber mecralarının, Anadolu Ajansı gibi kurumsal yapıların önemini arttırıyor. Ve bu anlamda biz de yalanla mücadele etmek için insanları muhakkak kurumsal kaynaklara, bu işi ciddi yapanlara yönlendirmeye çalışıyoruz. Sadece doğrular yalanları yenemez. Buranın da organize edilmesi lazım.
1: Çok doğru. Yani bir yalan savar organizma yani şeyin olması lazım.
0: Her şeyin organize edilmesi lazım. Yani
1: Kesinlikle.
0: hegemonyayla, adaletsizlikle, soykırımla, yalanla mücadelenin organize edilmesi lazım. Ve bu da bence bir yeni bir hal artık. Bu organize sadece mahalli bir organize olmaz. Ulusal bir organize olmaz. Küresel bir organizasyon lazım. Adaletsizliklerle, yalanla, kötülerin hegemonyasıyla ancak küresel bir organizasyon